0: sabırlı olmaları gerekiyor. Bir insana güvensinler ya da güvenmediği insanla zaten yola çıkmasınlar. Birine güvensinler ve tedavi sürecine girsinler. Sabırla güzel sonuç. Sabır yapıp da sonuç görmeyen hasta şimdiye kadar ben görmedim. Ama anti-aging amaçlı yaptırıyorlarsa ciltlerini güzelce yıkama jellerini, nemlendiricilerini, güneş koruyucularını 2 saatte bir sürme şartıyla hasta sabah sürüp çıkınca cildini tüm gün koruduğunu zannediyor. Maalesef öyle bir şey yok. Cildin güneş koruyucularını doğru kullanarak belirli zamanlarda da mesterip işlemi yaptırarak ciltlerinden çok mutlu olabilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: ben
1: olun.
0: De çok görüşmek üzere.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok bir korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar, bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu, Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu, ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor, çocuklarımızda erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, ilişkinin de spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlamayla alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekun gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak bir
0: yayınları olsa.
1: Peki çok
0: ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliğe artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağı ile beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağı ile beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da spor yapmanın dışında kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Bunu mahallesindeki park içerisinde de yapabilir. Bir açık veya kapalı bir spor salonu kullanarak da yapabilir. Buna mutlaka alıştırmak gerekiyor çocukları.
0: Okula gidip yani, gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek ve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız nedeniyle göndermiyoruz. Belki 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
0: Fırsatlar
1: oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça, ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa, düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun. Ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz? Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası, erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta, nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin evet. Böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır, fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres, bazen ailelerin, çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabilir. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla, onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması, yağ günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem, ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil,

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insan ölünce uyanır. Hatta işte bununla ilgili hadis-i şerifler falan var. Ölmeden önce uyanınız gibi, ölmeden önce ölünüz gibi. Şimdi insan ölünce nasıl uyanır? Yani insan ruhunu teslim etti evinde veya bir şekilde işte hastanede, şurada burada. Ruhunu teslim ettiği anda ona günaydın, bonjour, good morning diyen birileri mi var? Yani nasıl uyanıyor? Bu uyanmak nedir?
1: Şimdi daha önce de kabir hayatıyla alakalı bir sual vardı.
0: Evet efendim.
1: Mesela orada da beş duyu organın dışında cereyan ediyor bu.
0: Evet. Kabir hayatını anlatırken onu anlatmıştınız.
1: Beş duyu organın dışında meydana geliyor. Şimdi bunu akılla anlamak ama mesela Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel anlatmışlar ki hissediyorsun onu. Bak, anlamak var. Görerek, ondan sonra ne bileyim aynı şekilde dokunarak, işiterek anlamak ayrı, o beş duyu organıyla. Bir de hissetmek vardır. Hissediyorsun onu. Mesela birisinin sevincini, birisinin aynı şekilde acısını hissedersin. Ama anlayamazsın dokunarak. Ha, sende 100 gram acı var. Ha, sende 200 gram neşe var. Diyemezsin. Ya çünkü gözle görülür bir şey değildir. Elle tutulur bir şey değildir bu. Evet. Yani beş duyu organıyla ne neşeyi görebiliyorsun, alametlerini görüyorsun, işaretlerini görüyorsun.
0: Gösteremezsin yani, bak bu böyledir diye. Bu
1: böyledir diyemezsin.
0: Kalemi gösterdiğin gibi gösteremezsin.
1: Dolayısıyla şimdi ölen bir kimse, yani insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Hadis-i şerif bu. Hatta başka bir hadis, mutu kabli ente mutu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani ölmeden evvel aynı şekilde ölünüz. Ölüm uyandırmadan uyanmak diye de anlatılıyor. Peki şimdi ne oluyor da ölünce bu, demin dediniz ya işte ne diyor yani, hayırlı sabahlar mı diyor? Hayırlı günler mi diyor, hayırlı geceler mi diyor?
0: Birisi karşılayıp günaydın mı diyor.
1: Hoş geldin diyorsun falan. Onun için bu uyarıyor falan. Yok. Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel izah etmişler onu. Şimdi bu beden yaratılış itibariyle dört maddeden toprak, su, hava, ateş. Ya bunlar da aynı şekilde mahlukturlar ve ahmaktırlar.
0: Bedenin dört yapı taşı.
1: Evet, dört yapı taşı. Bir de buna ilaveten bu bedene Allah-u Teala bir de nefis koymuş. Bu dört madde zaten kendisi aynı şekilde ahmak. Nefis de ahmak. Ruha göre bu beden nefisle beraber birleşince karanlık bir dünya. Çünkü kendisi berraktır, saftır, nettir.
0: Temizdir.
1: Tertemizdir. Buraya girmek istemedi. Bu beden, Allah-u Teala ruha.
0: Çamurun içine girmek istemedi.
1: Evet. Karanlık bir dünya dedi evet. Yani. Karanlık bir yer dedi. Girmek istemedi. Allah-u Teala ruha bir muhabbet verdi. O muhabbet sebebiyle daldı, içeri girdi. Bu bedene girdi. Öbür türlü girmek istemedi. Tabii bir müddet sonra ruh o hava, su, hava, ateş, bir de bunlara aynı şekilde komuta eden, emrinde tutan nefis var. O da karanlık. Bütün aynı şekilde kötülüklerin menba, deposu olarak yaratılmış. Şimdi kalbe ruh hakim olursa o kimse iyi bir kimse. Ondan iyilikler sudur eder. Nefis hakim olursa berbat bir kimse. Berbat bir kimse. Nefis hakimse, kitaplarda buyuruyor ki, saf berrak olduğu için zamanla nefsin gıdasını kendi gıdası zannetmeye başlarmış. Hani bazılar diyordu bize ortaokulda falan da işte müzik ruhun gıdası. Hiç alakası yokmuş. Müzik meğer nefsin gıdasıymış. Ama yani o kadar nefs mücessem hale gelmiş ki vücuda öyle hakimiyet kurmuş ki ruhun ses sedası benim rızkım değil o diye itiraz edecek durumu da kalmamış.
0: Ruhu baskılamış.
1: Baskılamış. Aklı da örtmüşler. Ondan sonra adam bütün ne ya falan filan diye seninle münakaşa bile eder. Ama müzik ruhun değil nefsin gıdasıdır buyuruyor. Şimdi böyle karanlık bir dünya. Böyle karanlık bir dünya. Nefs de galebe çalmış vücuda. Ondan sonra her türlü Allah-u Teala yasak ettiği fiillerin hepsini yapıyor.

0: Çünkü zaten hatta din büyükleri buyuruyorlar ki nefsi kınamamak lazım. Çünkü nefs de bir mahluktur. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukatın rızkına kefilim buyuruyor. Ben rezakım buyuruyor. Nefis yaratılmış ama o da bir canlı olduğu için Cenab-ı Hak onu da rızkını verir. Peki onun rızkı nedir? İnkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Rızkı o. Dolayısıyla nefis efendim işte ne yasak edilmişse rızkı olduğu için oraya saldırır. Allah-u Teala mesela şarabı helal, suyu yasak etseydi suya saldırırdı.
1: Suyun peşinde koşardı.
0: Maksadı su değil. Orada haram var ya, yasak var ya. O fiili işleyince doyuyor.
1: Sana da işletince rahatlıyor.
0: Tabii. Mesela zina ediyor. Ya çok çirkin bir kadın, çok çirkin bir erkek nasıl zina eder? Onun derdi kadın erkek değil ki.
1: Güzellik de değil.
0: Güzellik de değil. Haram işlemek.
1: Haram işlemek.
0: O haram fiil nefsin gıdasıdır. Nefsin gıdasıdır. Onu almak için saldırır buyuruluyor. Şimdi tabii haramlarla bütün vücudu şey yapınca nefis böyle aynı şekilde ruh çılı, zayıf, sesi çıkmaz bir varlık haline gelmiş oluyor.
1: Halsiz. Kıpırdayamıyor.
0: İşte ölüm anında çıkan Cenab-ı Hak şu beni. O zaman görülüyor. Ayrılıyor ya. Bedenden ve nefsten ayrılınca
1: her şeyi görüyor değil mi?
0: Uyanıyor işte o zaman. Uyanması buymuş. Tuh diyormuş, ben ne yaptım? Kime tabi oldum? Kimin peşinden gittim? O zaman aynı şekilde uyanıyor. İnsanlar uykudadır. Nefis ve bu dört madde sebebiyle uykudadır. Ölünce ruh bu bedeni terk edince, karanlık dünyadan çıkıp kendi dünyasına girince eyvah diyor. Hatta kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey buyuruyor ki ölünce dünyadaki yapmış olduğu güzel işler şeffaf, parlak, güzel şekillerde gözükür. Ama kötü işler de böyle siyah, çirkin, iğrenç vaziyette gözükür. Bunu görür buyuruyor. Onları öyle görünce eyvah diyor ben. Hapı yutmuşum yani tabirle.
1: Evet.
0: Ben hapı yutmuşum. Yani insanlar uykudadır, ölünce uyanırları İslam alimleri bu şekilde anlatıyorlar. Yani başka türlü efendim biz akılla gidelim ya da gözümüzle görelim. Öyle değil o. Öyle değil o. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu beden dört maddedir buyurdu. Su, hava, ateş, en asır erba diye bildiriyor İmam Rabbani Hazretleri. Nefis de var. Bunların istekleri hatta nefsi iman ettikten sonra insan gene evliya da olsa hata edebiliyor, günah işleyebiliyor. Bu maddeler sebebiyle hata edebiliyor. Çünkü yaratılış şey itibariyle ahmaktırlar. Ama nefis gibi inatçı değiller buyuruluyor İmam Rabbani Kutsal Sözleri. Dolayısıyla eğer bir kimse dünyadayken nefsini dinlemez, nefsinin gıdası olan haramlardan, günahlardan sakınır, ruhunu besler, onu kuvvetlendirir ve vücutta ruh, kalpte ruh hakimiyet kurduğu için o güzel halleri olursa ölürken de bu ızdırap çekmez. Izdırap da çekmez. Her ne kadar 50, 60, 70, 80, 100 sene burada ikamet etmiş olsa, öyle muhabbeti olmuş olsa bile de öbür tarafı daha çok yakın hissetmeye ve daha sonsuz ve güzel olduğunu anladığı için ruhunu aynı şekilde çok kolay teslim eder bu. Öbürüsü öyle değil. Çıkmak istemez oradan. Çünkü çıkarsa hakikati görecek, perişan olacak. Öbürsünün işe gideceği yer.
1: Otoban, yolu hani, otoban.
0: Din büyüklerine her asırda sormuşlar. İnsanlardan bazıları değil çoğunluğu ölümü istemiyor. Niçin? En son mesela bize yakın zaman diliminde Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin talebeleri de sormuşlar. İnsan niçin aynı şekilde ölümden korkuyor, ölmek istemiyor falan. Ve hepsinin ortak vermiş olduğu cevap. İnsan mamur yerden harap yere gitmek istemez. İnsanlar dünyasını mamur etmiş, imar etmişler. Villalar, köşkler, bilmem neler, makamlar, mevkiler. Ahiret yok orada. Niye gitsin oraya? Ama biraz önce naklettiğimiz din büyükleri nefsi itarmışlar ve ona muhalefet etmişler, ruhunu kuvvetlendirmişler. Bunlar da ahiretlerini mamur etmişler.
1: Onun için oraya gitmek istiyor.
0: Onun için onlar oraya gitmekten acele ediyor. Onlar için dünya harap. Dünya harap onlar için. Evet. Ve geçici olduğunu yakinen biliyorlar. Bu sebepten dolayı oraya hemen aynı şekilde gitmek istiyorlar. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir sözü var. Ölümü çok hatırlayınız, ölüm gelmeden hesabınızı yalnız tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Süfyan-ı Sevri Hazretleri ölüm gelmeden önce ona hazırlanın buyuruyor. Salih bin Beşir Hazretleri de dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzda imiş gibi hareket edin buyuruyorlar. Bir de Şümeyd bin Acnan Hazretleri buyuruyor ki hastalık gelmeden sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel de hayatın kıymetini biliniz diye hep nasihat etmişler. Aşağı yukarı hangi asırda yaşarlarsa yaşasınlar, söyledikleri sözler o zamanki insanların haline göre ama özü hep aynı. Özü hep aynı. Bir gün uyanacaksınız, yaptığınızı göreceksiniz diyorlar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin Allahü Teala'nın azabının şiddetini bilseydi, cenneti ümit etmez. Kafir de Allahü Teala'nın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında Mısır fethedilmişti. Amr bin As radıyallahu anh da Mısır'a vali olarak tayin edilmişti. Bir gün Mısır halkı Amr bin As'a gelerek, Nil nehrinin bir adeti vardır. Bu yapılmazsa suyu çekilir, dediler. O adet nedir, diye sordu. Halk, içinde bulunduğumuz bu aydan 12 gün geçtikten sonra bir kız buluruz. Annesini, babasını mal ve para vererek razı ederiz. O kızı güzel elbiselerle ve altınlarla süsleyip Nil nehrine atarız, dediler. Amr bin As radıyallahu anh bunları işitince, İslamiyet'te böyle iş olmaz. İslamiyet bozuk adetleri kaldırmıştır, diyerek kabul etmedi. 3 ay sonra Nil nehrinin suyu kesildi. Mısır halkı vatanlarından göç etmeye başladı. Amr bin As radıyallahu anh bu hali görüp bir mektup yazarak durumu Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bildirdi. Hazreti Ömer mektubu okudu ve bir cevap yazarak, onların adetlerini yapmamakla iyi etmişsin. Mektubumun içine bir parça kağıt koydum. O kağıdı Nil nehrine bırak, diye yazdı. Amr bin As radıyallahu anh bu mektubu aldı. Mektubun içindeki kağıtta şöyle yazılıydı. Allah'ın kulu Ömer bin Hattab'dan Mısır'ın Nil nehrine. Eğer bundan evvel kendin aktığını zannediyorsan, akma. Eğer seni vahid ve kahhar olan Allahü Teala akıtıyor ise, vahid ve kahhar olan Allahü Teala'dan seni akıtması için dua ederim, akıtmasını dilerim. Amr bin As radıyallahu anh o kağıdı Nil nehrine bıraktı. Ertesi gün sabahleyin Nil nehrinin suyu 16 arşın yükselerek akmaya başladı. Bir daha da önceki gibi suyu hiç kesilmedi. Mısır halkı sıkıntıdan kurtuldu. İmam-ı Müstagfiri rahmetullahi aleyh kendisine kadar uzanan rivayet zinciriyle naklederek şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam Firavun'a beddua eyledi ve Allahü Teala Nil nehrinin suyunu kuruttu. Halk vatanını terk etmeye başladı. Sonra toplanıp Musa aleyhisselama giderek, bizim için dua et, Nil'in suyu aksın, diye yalvardılar. Musa aleyhisselam imana gelirler diye Nil'in suyunun yeniden akması için Allahü Teala'ya dua etti. Sabahleyin baktılar ki Nil nehrinin suyu 16 zıra yükselmiş akıyordu. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamın ümmetinden Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bu kerameti verdi.

0: Tevekkül ne demektir? Tevekkül, kalpte hasıl olan bir haldir. Tevhide ve Allahü Teala'nın lütf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi ve ona inanması ve onun ile rahat etmesidir. Böyle bir insan, dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Sûre-i Âl-i İmran'daki 173. ayeti kerimenin Allahü Teala bize yetişir. O çok iyi vekildir. Mealini iyi anlayıp her şeyi Allahü Teala yapar. Ondan başkası bir şey yapamaz diyen ilminde, kudretinde noksan, kusur olmadığına ve rahmetinin, iyiliğinin sonsuz çok olduğuna inanan bir kimse, Allahü Teala'nın fazlına itimat ederek tedbire, sebeplere güvenmez. Rızk takdir edilmiş, ayrılmıştır. Vakti gelince bana yetişir der. Allahü Teala bana kendi büyüklüğüne, merhametine yakışacak işleri yapar der. Bazı kimseler buna inanır ama İçinde bir korku, bir ümitsizlik bulunur. Çok kimse vardır ki, bir şeye iman eder, inanırlarsa da, tabiatları imanlarına uymayıp, evham ve hayallere uyar. Hatta bu hayallerin yanlış olduğunu bildiği halde, yine bunlara tabi olur. Ve mesela, ölü bulunan bir odada, yalnız yatamaz. Ölünün taş gibi olup, hareket edemeyeceğini bildiği halde yatamaz. Görülüyor ki tevekkül için hem kuvvetli iman hem de kuvvetli kalp lazımdır. Böylece kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül tam olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir.
1: Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Er kişilerin baş parmağını kulağı yumuşağına değdirmek ve hatun kişilerin omuzu hizasına kaldırmak müstehap. Allahu Ekber demek farz. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak sünnet. Sağ elini sol elinin üstüne koymak sünnet. Er kişinin ellerini göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göğsüne koymak sünnet. Er kişi sol elin bileğini pekçe kavramak müstehap. Namazda imam olsun, muktedi olsun ve yalnız olsun, Sübhaneke okumak sünnet. Eğer imam veyahut yalnız olursa, Euzu okumak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip ve Fatiha'dan sonra 3 ayet yahut 3 ayet kadar uzun bir ayet okumak vacip. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde, yalnız kılarken farzların 2 rekatinde, ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükûda belini eğmek farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. Rükûdan kıyama doğruldukta ve 2 secde arasında doğrulup oturdukta 1 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek İmam-ı Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup, bazıları sünnet demişler ise de, esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyel Âlâ demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. İbn-i Abidin rahimehullahü teâlâ diyor ki, secde yaparken, önce iki diz, sonra iki el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak havada gerilmiş duran bez, halı, hasır yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içinde iseler sahih olur. Secde yeri dizlerini koyduğu yerden yarım zira yani 12 parmak eni 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak göğüs üstüne kor. Rükûda az eğilir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükûda ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak yere oturur. El parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması müstehap değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i Ula'da oturmak vacip, Kade-i Ahire'de oturmak farz. Son kadede tahiyyat okumak vacip. Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet.
2: Bugün de sizlere Beylerbeyi Sarayı'nın set bahçelerinin en üstünden sesleniyorum. Sarayın dış mekanıdır. 1, 2, 3, 4. set bahçelerini sizlere daha önceki programlarda anlatmaya çalıştım. Hoş görüntüler vardı. Şimdi buralar, şu önümüzdeki gördüğümüz kurşunlu çatı, daha önceki programlarda size anlatmaya çalıştığım Serdap Köşkü, Mermer Köşkü'ydü. Onun çatısı, kurşun kaplı efendim. Çok hoş da beyiller verilmiş. Çatının akıntısı belli bir yere toplanmış. Ve kurşunla da su geçirmezliği iyice sağlanmış. Buradaki çukur havuz falan değil efendim. Belki siz havuz zannedebilirsiniz. Burası bu köşkün arkasından hava alınacak bir hava boşluğu şeklinde yapılmış yerdir. Bu bulunduğum mekan Beylerbeyi Sarayı'nın geyikliğidir efendim. Geyiklik. Yani geyik bahçesi. Geyiklik demek geyik bahçesi ama kitaplarda geyiklik diye geçtiği için ben öyle kullanıyorum. Burası 120 dönüm de efendim. Yani 120 bin metrekarelik bir alandı. Boğaziçi Köprüsü yapılmadan önce. Boğaziçi Köprüsü gördüğünüz gibi yapılınca bu geyikliğin 50 bin metrekaresi istimlak edildi. Bugün geçtiğimiz bilet kişilerin olduğu yer geyikliğe dahil bahçeydi. Ta Nakkaştepe'ye kadar uzanır idi. Sonra Üsküdar tarafında bir okul için 30 dönümü istimlak edildi. Gitti 80 dönüm. 9 dönümü Beylerbeyi tarafında efendim istimlak edildi yine bir okul için Milli Eğitim Bakanlığı'nca. Etti yuvarlak hesap 90 dönüm 90 bin metrekare. 120 binin 90 bini gitti. 30 bin metrekarelik bir alan hali hazırda geyiklik olarak kalmış. Ama geyik var mı? Geyik yok. Ancak aşağıda Beylerbeyi Sarayı'nın iki yandaki bahçelerde geyik heykelleri, aslan heykelleri var. Burada geyiklikten başka bir de hayvanat bahçesi vardı efendim. Yani bu iklimde normal şartlarda yetişmeyen bazı hayvanlar burada kafeslerde beslenir idi. Osmanlı Murat çok dikkat ederdi. Topkapı Sarayı'nda da vardı efendim hayvanat bahçesi. Her sarayda bir hayvanat bahçesi mutlaka bulunur idi. Bugün de birçok büyük şehirlerimizde buna dikkat ediliyor. Abdülaziz Han sık sık buraya çıkar, buradan deniz manzarasını seyrederdi. Dolaşmayı severdi efendim. Ferah yerleri severdi, içi açılırdı. Ata sık sık binerdi, atla bütün İstanbul'u dolaşırdı. Alemdağ'a kadar çıktığı olurdu efendim. Hatta Alemdağ'a çıktığı günlerden birinde gece orada kalınca Hüseyin Avni Paşa bir süvari birliğiyle Abdülaziz Han'ın kaldığı yeri çevirip imha etmek, onu orada öldürtmek istediyse de bir aksaklıktan dolayı bunda muvaffak olamadı. Bu tuzağında da yakalanmamış oldu. Daha sonralarda tabii Abdülaziz Han'ı Dolmabahçe Sarayı'ndayken evvela tahttan indirip Topkapı Sarayı'nda birkaç gün tevkif edip gözaltında bulundurup ondan sonra da Feriye Sarayı'nda kollarından tam dirseğin iç kısmından kesilmek sureti iki koluyla şehit edildiği delilleriyle birçok ciddi tarih kitaplarında yazmaktadır. İşte bu Abdülaziz Han gerçekten fizik olarak güçlü kuvvetli görünen bir insandı. Göründüğü gibi de güçlü kuvvetliydi de. Efendim buralarda güreş attığı, pehlivanlarla güreştiği falan filan bunlar sakıncalı şeyler. Yani bir padişahı küçültmek için kullanılan sözlerdir. İnsan üzülüyor. Bugün birçok devletimizin birçok yetkilileri bugün sabah sporları yaptıkları gibi pimpon maçları da yaparlar. Yüzmeler de yaparlar. Yüzme yarışlarına da girerler. Efendim koşular da yaparlar. Fakat bunların işte bu yaptıkları iş insanlarımızca abes görülmediği gibi hatta alkışlanır. Enerjik insanlar diye. Abdülaziz Han da güreş yapsaydı o günün geçerli sporunu hiç de ayıp olmazdı. Ama böyle bir güreş yaptığına dair de ciddi tarihi vesikalarda kayıt yoktur. Bu geyikliğin bir hikayesi var. Durduk kaldık size. Yani geyiklik diyoruz. Burada size bir şey anlatmak istiyoruz efendim. Lafı getirdim şimdi yerine tam. Abdülaziz Han bir gün böyle seyre çıkar. Burayı böyle geyiklere bakacaktır. Ferah bir havası vardır. Bir bakar ki hayvanat bahçesindeki aslanlardan birisi kafesinden çıkmış. Başıboş tam karşısında duruyor efendim. Şimdi Abdülaziz Han duralıyor. Böyle bir aslanla karşıya karıyor. Yani vahşi hayvan. Padişah falan dinler mi efendim? Ben padişahım. Yapma etme denir mi? Dense ne olur? Aslan da böyle üniformalı, sarı yaldızlı böyle yıldızları olan her tarafında, kırmızı şeritleri olan bir insan hiç görmemiş. Hep bakıcısı Ahmet Ağa'yı görmüş. Dolayısıyla aslan da afallıyor. Ya bu karşımdaki kim benim her gün gördüklerimden değil diye herhalde düşünüyor. Padişah aslan bir zarar vermesin diye duralıyor. Aslan da karşısındakini normal gördüğü kimselere benzetmediği için duralıyor. Bir an meselesi bu. Birkaç saniyelik belki. Padişahın arkasından gelmekte olan aslan bakıcısı ve hayvanat bahçesinin sorumlusu Ahmet Ağa vaziyeti görünce adamın eli ayağı kesiliyor. Eyvah diyor. Şu anda ben bittim diyor korkudan adam. Bir bakınıyor bir mertek bulduğu gibi efendim. Hemen padişahın arkasından aslanla padişahın arasına atlayıp aslanın üzerine hücum edince aslan bakıcısından hep o güne kadar şefkat görmüş. Kendisine et vermiş, ekmek vermiş, su vermiş, okşamış, sevmiş, yıkamış. Şimdi böyle bir insan birdenbire kendi üzerine sopayla gelince herhalde ben kötü bir şey yaptım diye kaçıyor, canını kurtarmaya çalışıyor. Vahşi hayvanlar, belki birçok seyircimiz bilir, bir şeyden korktuklarında onların sığınacakları yer inleridir. Başka taraflara kaçmazlar. Doğru inlerler. Hemen o tarafa doğru. Orayı emin bilirler. Aslan da kafesine doğru giriyor, kafesin içine giriyor. Böyle bakıyor, bakalım ne yapacak bana? Sopa vuracak mı, vurmayacak mı diye. Adam kafesin kafasını kapatıyor Ahmet Ağa. Ama tabii Batman'iz bembeyaz. El ayağı zangır zangır titriyor padişahın karşısında. Sinirleri boşanmış vaziyette. Kötü bir halde, adam paniklemiş. Padişah onu teselli etmek için elini omzuna koyuyor. Ya Ahmet Ağa diyor, sen ne yapıyorsun? Ne oldu böyle? Niye bu kadar heyecanlandın deyince, ne hale geldin falan. Ah padişahım diyor adam, dilleri böyle sürçer sürçer, kekeliye kekeliye. Ben diyor şimdi iki aslanın arasına bir köpek düştüğünde ne hale gelirse ben o hale geldim diyor. Yani siz ve diğer aslan, ikisini de aslan kabul ediyor. İki aslan arasında ben perişan oldum efendim diyor. Bu esprini padişahın çok hoşuna gidiyor. Onu herhangi bir şekilde cezalandırma cihetine gitmiyor. Efendim geyiklik bu işte. Şimdi geyiklik de kalmamış, geyikler de kalmamış. Aşağıda bir iki tane yavrusunu emziren geyik heykeliyle yetinmeye çalışıyoruz. Buradan efendim Sarı Köşk'e doğru iniyoruz. Sarı Köşk'ün de birinci saray, yani 1832'de 2. Mahmut Han'ın yaptırdığı saray zamandan kalma olduğunu belirten vesikalar daha kuvvetli görünüyor. Ama bunun bilimsel tarafı bence malum değil. Bunu tabii buranın ilgilileri bilirler. Ben onların işi de zorlaştırmak istemiyorum ama rastladığım bir kaydı sizlere söylemiş oldum. Şimdi oraya gidiyoruz efendim. Set bahçelerindeki sizlere anlatmayı planladığım son mekandayız. Mekanın önündeyiz. Bu mekan, arkamda görünen yapı, 2,5 katlı bir bodrum, 2 normal kat olan, giriş ve onun üstüne birinci katı olan Sarı Köşk'tür. Bu Sarı Köşk kayıtlara göre efendim, 1. Beylerbeyi Sarayı'ndan, yani 1832'de yapılan ve sonra yanan Beylerbeyi Sarayı'nın müştemilatından bir yerdir. Burası yangın geçirmemiştir tabii. Bodrumunda 1 salon 2 oda, giriş katında 1 salon 2 oda, 1. katında, son katta da yani bir salon 2 oda var. Yalnız giriş katıyla onun üstündeki katta, yani 1. katta birer de girişler vardır. Yani antreleri vardır. Bu görüldüğü gibi çok hoş taştan yapılmış. Efendim pencereleri daha dar tutulmuş. Isı meseleleri için efendim biraz daha böyle tasarrufu göz önüne almış bir dönemde yapılan yapıdır. Şimdi buradan yavaş yavaş o Sarı Köşk'ün önüne kadar gidip kapısını açacağız efendim. Kıymetli seyircilerim, şu anda Sarı Köşk'ün merdivenlerinden, yani bahçeden girişe doğru olan kısa bir merdivenler var. Etrafında korkuluğu falan yok. Oradan içeriye giriyoruz. Kapının her iki tarafı mermerden yapılmış. Mermer süvesi var. Bunlar ise küfeki taşından yapılmış. Zaman zaman da taraklanmak suretiyle yenilenmiştir. Efendim, tam setin üzerine temeli atılmış. Hakikaten askıda duruyor aşağıdaki havuzun olduğu kısma doğru. Kapısı gördüğünüz gibi yüksek bir kapı. Buralar elden geçiyor şu anda. Onarım devam ediyor. Hemen her yerinde Beylerbeyi Sarayı'nın bakım ve onarım hızlı ve titiz bir şekilde devam ediyor. Ve mesleğinin ustaları buraya getirilmiş. Yani tarihi eserlere zarar vermemek için böyle bir acemi, işten anlamayan kimselere hiç rastlamadık. Dolayısıyla idarenin bu titizliğini de burada sizlere belirtmek istiyorum. Biz de tebrik ediyoruz kendilerini efendim bu hassasiyetlerinden dolayı. Şimdi buradan içeriye girelim müsaade ederseniz. Antre kısmına. Bu katların, bu iki katın özelliği, bodrumu kullanmayacağız, sizlere anlatmayacağız. Bodrumda bir orijinallik yok. Burası giriş katının antresi, yani giriş bölümü. Şimdi antre demek moda oldu ya efendim, Fransızcadan olmuş bir şey. Halbuki antre hem giriş demek hem de giriniz manasındadır Fransızca. İşte burada da giriniz, giriş gibi bir şeye kullanıyoruz. Buradan itibaren merdivenin atları dahi bazı şeylerle, motiflerle, boyalarla süslenmiş vaziyettedir. Hoş bir girişi var, ferahtır. Ve buradan böyle yerde hasırlar görüyorsunuz efendim. Şu hasırlar İskenderiye'den getirilmiş ve dipdiri hala o geldiği zamandan beri, 1865'ten beri. Halbuki hasır Topkapı Sarayı'nda her sene değişirdi. Buradakiler ise bayağı güzel kullanılmış ve kalmış. Üst kata çıkan bir merdiven var efendim böyle. İki taraflı bir merdiven. Sağlı sollu çıkıyor, ortada birleşiyor ve o kata varıyor. Merdivenlerde görüldüğü gibi hasırlarla döşenmiş. Tabii halıları zamanla eskidiği için onun yerine şimdiki yolluk tipi şeyler konmuştur. Şöyle merdiveni şuradan bir görebilirsek, hoş bir görüntü vermişler bu antreye efendim. Böyle insanın gözünü hiç yormadan, hatta hoşuna giderekten seyredilebiliyor rahat bir şekilde. Beyler Bey Sarayı'nda zaten Topkapı Sarayı'ndan farklarından birisi tavan süslemelerine, yani insanın üstüne gelen mekanlara çok emek verilmiştir. Şimdi buradan giriş katının salonuna giriyoruz ve burada kalacağız tabii. Niye kalacağız? Artık zamanımızın sonuna gelmiş buluyoruz. Bundan sonraki programımızda inşallah bu Sarı Köşk'ü, hem bu katı, hem buradaki iki tane odayı, üst katı, salonu ve iki odayı antresiyle beraber sizlere anlatacağız. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim. TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların kıyamet günü azabı en şiddetli olanı, dünyadayken insanlara en çok eza ve cefa vermiş olanıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz nasihatin önemi. Değerli dinleyenler, nasihat Allah-u Teala'nın bir kimseye verdiği nimetin onda kalarak dinine ve dünyasına faydalı olmasını istemek demektir. İlim sahipleri imkan nispetinde emri maruf ve nehi münker yapmalı, yani iyiliği yaymaya, kötülükten sakındırmaya çalışmalıdır. Nasihatten uzak kalan kalp kararır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dinin temeli nasihattir. Duyduğu hak sözü bir Müslüman kardeşine söylemek ne güzel hediyedir. Hayra sebep olana bunu yapanın ecri kadar sevap verilir. Kendi için istediğini din kardeşi içinde istemeyen iman etmiş olmaz. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kimse çok nasihat edendir. Vaaz ve nasihat eden kimse şunlara dikkat etmelidir. 1. Nasihat eden yumuşak, mütevazı olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinde Allah-u Teala Peygamber aleyhisselamın yumuşak davrandığını, bilfarz kaba ve katı yürekli olsaydı etrafında kimse kalmayıp dağılmış olacağını bildirmektedir. Demek ki söylenilen söz ne kadar kıymetli ve hikmetli olursa olsun, güler yüzlü, yumuşak olmadıkça sözlerin tesiri olmaz. İnsanların hayırlısı herkeste iyi geçinendir. İnsanların şerlisi ise geçimsiz olandır. Şu halde mütevazı olup herkeste iyi geçinmelidir. 2. Daima doğru konuşmalı, yalandan uzak durmalı, ihtilaflı konulara girmemelidir. Hazreti Lokman Hakim'e bu dereceye ne ile çıktığı sual edildiğinde, doğru konuşmak, emanete riayet etmek ve bana gerekmeyeni bırakmakla buyurdu. 3. İnsanları yoracak kadar uzun anlatmamalıdır. 4. Daha çok kendisinin amel ettiği, tatbik ettiği hususları söylemelidir. Çünkü Allah-u Teala insanları iyiliğe teşvik edip de kendinizi unutur musunuz? Niçin kendi yaptıklarınızı başkalarına söylersiniz buyurmaktadır. Başkalarına şunu yapmayın der de kendisi onu yaparsa sözü tesirli olmaz. Mesela gıybet etmeyin dediği halde kendisi gıybet eden hem insanların hem de Allah-u Teala'nın yanında kıymetten düşer. 5. Umumi konuşmalı, herkese hitap etmeli, devamlı bir kişiye bakmamalıdır. 6. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesici, azabından emin olucu şekilde konuşmamalı, korkuyla ümidi bir arada söylemelidir. Bir gün Allah-u Teala'nın rahmetinin bolluğundan bahsederken, başka bir zamanda azabının şiddetinden bahsetmelidir. 7. Eğer konuşmayı uzatacaksa, insanların hoşlandığı şeyleri, güzel menkıbeleri anlatmalıdır. Hazreti Ömer ahiretten bahseder, dinleyenlere ağırlık çöktüğünü görünce dünya işlerinden bahsederdi. Onların açıldıklarını görünce tekrar ahiret konusuna dönerdi. 8. İhsan sahibi olmalı, alıcı değil verici olmalıdır. Veren elin alan elden üstün olduğunu bilmelidir. Hazreti Ali, her şeyin bir kıymeti vardır. İnsanın kıymeti ise ihsanı ve edebidir buyurdu. Her işte, her yerde edebi muhafaza etmelidir. 9. Faydalı şey anlatmalıdır. Kulağa hoş gelse de faydasız şeylerden uzak durmalıdır. Hikmet ehli diyor ki, faydalı ilim ve edep öyle bir kazançtır ki, onları hiçbir hırsız çalamaz. Bunlar cennetin zinetidir. Din ve dünya güzelliği bunlardır. 10. Öğrendiği ilmi kafi görmemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ilim sahibinin üstünde bir alim bulunduğu bildirilmektedir. Öğrendiği ilimle
insanlara faydalı olabilmek için dinin yayılmasına hizmet etmelidir. Büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin vasiyetnamesinin son satırı şöyledir: "Hiç kimsenin kalbini incitmeyin." Kur'an-ı Kerim'de mealen "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütlerle çağır" buyuruluyor. İyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere en güzel tarzda öğretmek gerekir. Çünkü ilmin zekatı bilmeyenlere ilmi öğretmekle ödenir. Emri maruf yapan, tavsiye ettiği iyi şeyleri kendi yapmalı, kötü olarak bildirdiği şeyleri kendisi işlememelidir. Yoksa sözü etkili olmaz. Allahü Teala Hazreti İsa'ya, "Önce kendine nasihat et. Eğer kendin bu nasihati tutarsan, kendin bunu yaparsan başkalarına da söyle. Kendin yapmazsan benden utan" buyurdu. O halde emri maruf yapan ilmiyle amel etmelidir. Hadis-i şerifte "Miraca çıktığım gece ateşten makaslarla dudakları kesilen insanlar gördüm. Suçunuz ne?" diye sordum. Onlar da "İyiliği emreder, kendimiz yapmaz. Kötülüğü nehyeder, kendimiz sakınmazdık" diye cevap verdiler buyuruldu. Bir kimsenin kusurunu emri maruf içinde olsa herkesin önünde söylemek uygun değildir. Aksine kusurlarını gizlemek gerekir. Hadis-i şerifte "Kim arkadaşının aybını örterse Allahü Teala da kıyamette onun aybını örter. Kim de Müslüman arkadaşının aybını açığa vurursa Allahü Teala da onun aybını açığa vurur" buyuruldu. Birisine nasihat eder gibi yanlışını söylersek ona "Sen cahilsin, sen bunları bilmiyorsun" demiş oluruz. Böylece o üzülmüş olur. İmam Rabbani Hazretleri "Kalp kırmaktan pek sakının. Allahü Teala'yı en çok inciten küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur" buyuruyor. Hadis-i şeriflerde de "Bir Müslümanı incitmek, kalbini kırmak, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren, onları incitendir" buyuruluyor. İyi Müslüman hiç gönül kırmaz, bilir bundan büyük günah olmaz. İyiliği tavsiye için 3 şart gerekir: ilim, akıl ve ihlas. İlim, anlatacağı iyiliğin iyi, kötülüğün kötü olduğuna dair muteber kitaplardan delili bulunmalıdır. Sabretmesini bilmelidir. İlmi noksan olan, tebliğ edeceğini kendisi bilmeyen ve kendi tatbik etmeyen başkalarına doğruyu nasıl öğretebilir? Tecrübesi de yoksa birçok yanlışlık yapar, fayda yerine zarar verir. Akıl, bir kimsenin aklı azsa, nakli anlatmakta acizse, ilmi de noksan olur. Ahmak, hizmet ediyorum diye uygunsuz işler yapar. İlmi siyaseti bilmeyen, yumuşak söylemeyen, insanları idare etme sanatından uzak olan kimse de fitneye sebep olur. Akıllı yumuşak konuşur. Sert ve kaba konuşan fitneye sebep olur. Tatlılıkla söylemeli, şefkatle muamele etmelidir. Bir vaiz, zalim sultan karşısında doğruyu söylemek, cihat diyerek Halife Memun'a sert sözlerle nasihat etti. Halife, "Ey vaiz, Allahü Teala senden iyisini benden kötüsüne gönderdiği halde o yumuşak konuştu" dedi. Vaiz, "Benden iyi ve senden kötü olan kim?" dedi. Halife, "Benden kötü olan Firavun, senden iyi olan da Hazreti Musa'dır" dedi. Allahü Teala da Hazreti Musa'ya Firavun'la konuşurken yumuşak konuşmasını emretmiştir. Ve ihlas. İhlas yoksa, yaptığı işleri dünya menfaati için yapıyorsa o işin hayrı olmaz. Yapılan işi, verdiği nasihati Allah rızası için vermelidir. Genelde kendini beğenen insanlar kibirli olurlar ve kalp kırarlar.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzusu, fakirlik korkusu.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumunda şöyle buyurmaktadır can verme mevzuunda. Can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel her şeyden yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak, bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu, ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten, bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda,

O an insan, o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kâfir de dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik. Onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere. Çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamber ise buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Türk Dünyası Şahlanıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Türk dünyasının ekonomik gücü tırmanışını sürdürüyor. Uluslararası Para Fonu tarafından yayımlanan son küresel büyüme raporları, ekonomi sayfalarının satır aralarında kaybolup gidecek sıradan istatistiklerden çok daha fazlasını fısıldıyor. Raporun en dikkat çekici çıktısı, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmininin %3.7'ye yükseltilmesi oldu. Ancak resmi sadece Türkiye ölçeğinde okumak, arka plandaki devasa sinerjiyi ıskalamak anlamına gelir. Bugün Ankara'dan Taşkent'e, Bakü'den Astana'ya kadar uzanan coğrafyada Türkistan'ın göbeğinde sessiz ama derinden bir ekonomik uyanış gerçekleşiyor. Yıllarca tarih, kültür ve dil üzerinden tanımladığımız Türk dünyası kavramı bugün milyarlarca dolarlık ticaret hacimleriyle doğrudan yabancı yatırımlarla ve makroekonomik reformlarla ete kemiğe bürünüyor. Peki küresel piyasaların stagflasyon korkusuyla titrediği, tedarik zincirlerinin koptuğu bir dönemde Türk devletleri bu pozitif ayrışmayı nasıl başarıyor? Bu sorunun cevabı jeopolitik konumun doğru ekonomik manevralara dönüştürülmesinde saklıdır. Türkiye son dönemde uyguladığı rasyonel ekonomi politikalarının ve sıkılaşma adımlarının meyvelerini topluyor. Uluslararası Para Fonu'nun büyüme tahminini yukarıya doğru yenilemesi, uluslararası sermayenin Türk ekonomisine olan güvenini geri döndüğünün en somut tescilidir. Enflasyonla mücadelede atılan yapısal adımlar, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve özellikle yüksek teknolojiyle savunma sanayi odaklı üretim modeli, Türkiye'yi küresel fırtınalara karşı korunaklı bir liman haline getirdi. Üretim çarklarının bu denli dinamik dönmesi, sınırların ötesindeki kardeş coğrafyaları da besleyen bir motor işlevi görüyor. Büyük resmin diğer önemli aktörleri ise Türkistan'daki kardeş ülkelerimiz. Özbekistan, başlattığı dışa açılma ve piyasa ekonomisi reformlarında artık olgunluk dönemini yaşıyor. Özelleştirme adımları, yabancı yatırımcıya sağlanan hukuki güvenceler ve pamuğa dayalı tek tip ekonomiden teknoloji ve imalata geçiş süreci Özbekistan'da çok ciddi bir ekonomik istikrara dönüştü. Türkistan'ın yıldızı Kazakistan hem ham madde zenginliğini akıllıca kullanarak hem dijital dönüşümde küresel bir merkez olma yolunda attığı adımlarla hem de proaktif dış politika stratejileriyle ekonomisinin çıtasını çok ciddi ve hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkaran bir ülke oldu. Can Azerbaycan için Karabağ zaferi bir kırılma noktasıdır. Karabağ zaferinin ardından lojistik gücünü pekiştirerek enerji gelirlerini çeşitlendirme vizyonuyla hareket etti. Ve bu strateji Azerbaycan ekonomisini pozitif yönlü etkiledi. Türkistan coğrafyasında makroekonomik düzeyde yaşanan bu canlanma, küresel güçlerin Avrasya üzerindeki stratejik hesaplarını ve denge arayışlarını da kökten sarsmaya devam ediyor. Binaenaleyh, Türkistan coğrafyasındaki bu büyüme hamlesi, bir yandan Çin'in kuşak ve yol inisiyatifine alternatif olarak güvenli ve bağımsız bir orta koridor rotası sunarak Pekin'in lojistik tekelini kırıyor, diğer yandan enerji arz güvenliği krizleriyle boğuşan Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir stratejik ortaklık kapısı aralıyor. Türk devletlerinin kendi aralarında kurdukları bu ekonomik ve lojistik kalkan, bölgeyi küresel güçlerin bir çatışma alanı olmaktan çıkarıp çok kutuplu yeni dünya düzeninde kendi şartlarını dikte edebilen bağımsız bir diplomatik aktör konumuna yükseltecek oldukça stratejik bir manevra alanı sunuyor. İşte tam bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çatısı altında somutlaşan ekonomik entegrasyon vizyonu devreye giriyor. Artık her ülke kendi köşesinde büyümüyor, birbirinin büyümesini tetikliyor.
Kurulan Türk Yatırım Fonu, bölgedeki altyapı ve lojistik projelerine can suyu olurken, gümrük süreçlerinin dijitalleşmesi ve vergi idarelerinin entegrasyonu Türk dünyasını devasa pazar haline getiriyor. Hasılı 21. yüzyıl, Türk dünyasının sadece siyasi değil, ekonomik olarak da küresel bir güç merkezi haline geldiği dönem olacak. Batı ile Doğu arasında sıkışan küresel sermaye artık yüzünü bu istikrarlı ve büyüyen koridora dönüyor. Ankara'nın jeostratejik konumu, yüksek ekonomik gücü, Türkistan coğrafyasının ve Azerbaycan'ın enerji potansiyeliyle birleşince ortaya çıkan sinerji, geleceğin de ekonomik haritasını yeniden çiziyor. Şimdi yapılması gereken, yakalanan bu makroekonomik ivmeyi ortak teknoloji yatırımlarıyla taçlandırmak ve bu büyük yürüyüşü kalıcı kılmaktır. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Türk dünyasının yürüyüşü yeni başlıyor. Türkiye Gazetesi'nde Meryem Aybike Sinan'ın Türk Dünyası Şahlanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "Siyonistler insan değil mi?" başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın gözü önünde 3 yıla yakındır insanlık tarihinin en büyük vahşeti, en korkunç soykırımı işleniyor. Filistin topraklarını yıllarca işgal altında tutan Siyonist terör örgütü İsrail, bu vahşeti işlerken en büyük destekçisi Batı oldu. İnsanlık vicdanı ayağa kalktı, Siyonist destekçiler her yerde insanlığın tepkisiyle karşılaşıyor. Buna rağmen hala dünya bu vahşeti yapanlara karşı bir milim adım atmıyor. Uluslararası örgütler adeta felç olmuş durumda. Karar vericiler resmen Siyonizmin esareti altında. MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup konuşmasında bu anlamda çok önemli tespitler ortaya koydu. Sayın Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'nın enkazı üzerinde bir daha asla misyonuyla kurulduğunu hatırlatarak, Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler 3 maymunu oynamaktadır dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının uygulanamadığına dikkat çeken Bahçeli, Lahey'de ise başka bir ibret vesikası önümüzdedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç isnatlarıyla yakalama kararı çıkarmıştır. Fakat asıl mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü Lahey karar vermekte, fakat bu kararın icrası yine devletlerin siyasi cesaretine, hukuka, riayetlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendi kolluk gücü yoktur. Netanyahu'yu kapısından çevirecek, yakalama kararını işletecek, sanığı mahkeme huzuruna çıkaracak olanlar yine devletlerdir. İşte küresel düzenin çelişkisi de sözde barış yeminleri etmiş Birleşmiş Milletler'in iki yüzlülüğü de burada bütün çarpıklığıyla ortaya çıkmaktadır ifadesini kullandı. Evet, tam da Sayın Bahçeli'nin vurguladığı bu gerçekler yüzünden dünya büyük bir kriz içindedir. 3 yıldır katliamı izleyen, hatta örtülü veya açık destek veren Batı, diğer yandan insan hakları edebiyatını sürdürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Netanyahu ve çetesi için verdiği yakalama kararı dolayısıyla her türlü iftirayı ve linci yapanlar, İsrail'in insanlıktan çıkmış aşağılık mahluku Ben Gvir için ortak karar alamıyor. Avrupa Birliği, küresel Sumut filosu baskınında ana rol oynayan ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarına işkence yapan Ben Gvir hakkında yaptırım kararı almadı. Avrupa Birliği, Ben Gvir hakkında yaptırım kararı alamazken, Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu gölge raportörü Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebil için Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım talebinde bulunması Avrupa'nın içine düştüğü çukuru çok iyi anlatıyor. Katil Netanyahu'nun tahrikiyle başlayan İran-Amerika savaşı İsrail'in sabotajlarına rağmen bitti. Ağız tadıyla bitti diyemiyoruz, çünkü katiller sürüsü İsrail yöneticileri her an bir sabotajla bölgeyi tekrar ateşe verebilir. ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya açık uyarılarda bulunması bunun en bariz göstergesi.
Dünyayı kana bulayan İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnemesine rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimleri karşısında bütün batılı ülkelerin hala harekete geçmemeleri insanlık adına utanılacak bir durumdur. Batılı devletler şayet Siyonistleri insan saymıyorlarsa, ki insan değiller, o halde hak ettikleri muamele gerçekleştirilsin. Islah mümkün değilse itlaf kaçınılmazdır. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun "Siyonistler insan değil mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Serbest piyasa mı dediniz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Vallahi birkaç gündür bakıyorum da bu tavukçuların da epey bir lobisi varmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıp Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptığı günden bu yana epey gürültü kopardılar. İşi siyasi propaganda malzemesi yaptılar. Vay efendim, serbest piyasaya müdahaleymiş. Vay efendim, şirket ortağı yabancı yatırımcıymış. Vay efendim, şirketler el değiştirsin diye bu hamle gelmiş. Vay efendim, asıl kırmızı ete baksınlarmış. Halbuki hepsi de biliyor. Daha bir ay önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karkas et fiyatlarının bazı kesici ve tedarikçi grupların koordineli hareketleri sonucu olağan dışı şekilde yükseldiği tespitleri üzerine 8 ilde onlarca kişiyi topladı. Beyaz etçilere atanan denetim kayyumluğunun da ne demek olduğunu, şirketlerin yönetimlerinin TMSF'ye geçmediğini çok iyi biliyorlar. Ha, yabancı yatırımcıyı ürkütmemek lazım diyorlar ya, o yabancılar kendi ülkelerinde rekabet ihlali yapabiliyorlar mı? Yaparlarsa başlarına ne geliyor, onu da bir sorsalar keşke. Aslında baksalar her olayda imrendikleri batıya, görecekler serbest piyasayı. Üstelik Amerika ve İngiltere'de rekabete aykırı iş yapan, fiyatı rakipleriyle belirleyen, kendi aralarında bilgi paylaşımı yapan, piyasada tekelleşenler öyle maddi cezalarla da kurtulmuyorlar. Rekabet hukukunda hapis cezası hükümleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Ticaret Komisyonu ile Amerika Adalet Bakanlığı'nın birlikte paslaştığı çok soruşturma bulunuyor. Gıda devlerinden teknoloji devlerine, yapay zeka şirketlerine kadar kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Bunları yapan da dünya çapında serbest piyasa ekonomilerinin en büyük örneği olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri. Kimse serbest piyasa diye ahkam kesmesin. Serbest piyasanın kontrolsüz bir piyasa olmadığını, devletin gerekli kurumlarıyla müdahale edebileceğini herkesin anlaması gerekiyor. Gelelim meselenin buraya nasıl geldiğine. Malum tavukçulara ilk dikkat çeken Rekabet Kurulu'ydu, kartel oluşturdukları ve fiyatları anlaşılarak belirlediklerini tespit etmişti. Hatta bu soruşturmaya da o belgeler kaynak oluşturdu. Hatırlayın, Rekabet Kurulu 2025'te 13 firmaya 3.7 milyar lira ceza kesmişti. Sonra Ticaret Bakanlığı iç piyasada fiyatı dengelemek için ihracatı durdurmuştu. Fakat bu firmalar yedikleri cezaya rağmen belli ki durmadılar. Bu kez savcılık devreye girdi. Soruşturma sürüyor. Alınan ifadeler, denetim kayyumlarının şirket içinden verecekleri bilgiler doğrultusunda iddianame hazırlanacaktır. Gelelim kırmızı et işine. Dediğim gibi daha önce oraya da savcılık operasyon yaptı. Oradan ne çıkacak bakmak lazım. Daha önce Rekabet Kurulu da kırmızı eti inceledi. Kurul sorunun rekabet karşıtı eylemlerden ziyade besicilik sektöründe ve sektörün gelişiminde karşılaşılan yapısal sorunlardan ve maliyet artışlarından kaynaklandığını tespit etti. Kırmızı et piyasasındaki fiyat hareketleri biraz da sütle bağlantılı. Türkiye'de çiğ süt referans fiyatlarının maliyetlerinin altında kalması ve girdi enflasyonu süt üreticilerini, anaç hayvanlarını kesime zorluyor. Yani ürettiği sütten zarar eden üretici hayvanı beslemek yerine mezbahaya yolluyor. Anaç hayvan sayısı düşüyor. Bu da fiyatları artıran unsurlardan biri oluyor. Şimdi Rekabet Kurulu'nun önünde süt dosyası var. Bildiğim kadarıyla bitmek üzere. 70'in üzerinde firma inceleniyor, Kasım gibi dosyada nihai karar verilir. Velhasıl demem o ki,
Gerek Rekabet Kurulu, gerek savcılar, gerekse Ticaret Bakanlığı geri adım atmamalı. Rekabeti bozan, vatandaşın sofrasına el uzatan, ortak fiyat belirleyen kim varsa sonuna kadar bunlarla mücadele etmeli. Bu mücadele tam da serbest piyasa için gerekli.

Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Serbest piyasa mı dediniz?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in Yazıcıoğlu dosyasına bakan başsavcı vekili Ömer Örücü, "Ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek" başlıklı makalesini sunuyorum. ...25 Mart 2009'da 5 kişiyle birlikte kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 yıllık dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yollanmasından sonra soruşturma sil baştan ele alınacak. Soruşturmayı kısa süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Ömer Örücü yürütecek. Kahramanmaraş'taki 190 klasörden oluşan Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin öldürülmesiyle ilgili dosyaların tamamının Ankara'ya yollanmış olması sonrası Ankara Başsavcı Vekili Ömer Örücü ile yaptığım kısa görüşme 17 yıl sonra da olsa gerçeklerin ortaya çıkacağına dair umutları yeşertti. Başsavcı Vekili Örücü'nün Muhsin Yazıcıoğlu'nun faili meçhul kalmaması başta ailesine, dostlarına ve sevenleri olmak üzere Türk milletine verilmiş bir sözdür. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda soruşturma kime dokunursa dokunsun, ucu nereye giderse gitsin talimatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sonuna kadar gidecek, gerçeği ortaya çıkaracak ve adalet mutlaka yerini bulacak. Bu Türk yargısının Türk milletine verdiği sözün yerine getirilmesidir sözleri bu kararlılığı yansıtıyor. Ucu nereye giderse gitsin sözleri tıpkı Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında olduğu gibi kararlılığı yansıtan bir şifre oldu adeta. Dosyanın 17 yıllık geçmişine baktığımızda sürpriz isimlerin soruşturmaya dahil edilmesi beni şaşırtmaz. Bu sözleri soruşturmanın sorumluluğunu taşıyan Ankara Başsavcısı Örücü'den duymak önemliydi. Böylece Kahramanmaraş-Ankara arası gidip gelen en son Kahramanmaraş'ta 17 yıl boyunca karanlıkta kalan dosyalar bu kez başkent Ankara'da titizlikle ele alınacak. Yazıcıoğlu suikastlarının arkasındaki FETÖ bağlantısı delilleriyle 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya konmuştu. Ama bir el o soruşturmayı Kahramanmaraş'a çekip karanlığa bırakmıştı. Nitekim tam 6 yıl önce 30 Aralık 2020 tarihinde bu köşedeki Muhsin Yazıcıoğlu'na yargı suikastı başlıklı yazımda özellikle 2009-16 döneminde dosyanın yargıdaki FETÖ'cüler eliyle nasıl üzerinin örtüldüğünü anlatmış şu cümleyi kurmuştum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca kendisi değil, olayın ilk saatlerinde karartılmaya çalışılan ancak daha sonra ortaya konan ve dosyaya giren delillere rağmen 11 yıldır aydınlatılamayan davası da resmen yargı suikastına uğramış. Yıl 2020 olmasına rağmen maalesef bugün de hala durum pek iç açıcı değil dedikten sonra sebebini şöyle aktarmıştım. 25 Mart 2009 günü yanındaki 5 kişiyle birlikte düşen ya da düşürüldüğü iddia edilen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasına önce Malatya özel yetkili savcıları olan FETÖ'cü Şeref Gürkan ve Özden Doğan baktı. Yalancı tanıklar, sahte belge ve gizli tanıklarla Yazıcıoğlu dosyasını önce Ergenekon kumpasına bağlamaya çalıştılar. Eğer 17-25 Aralık 2013 operasyonları ve 15 Temmuz 2016 darbesi başarılı olsaydı, Yazıcıoğlu dosyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yargılanacağı bir kumpasa dönüştürülecekti. 17-25 Aralık operasyonları sonrası FETÖ'nün kontrolündeki özel yetkili mahkemeler kaldırılınca, Yazıcıoğlu dosyası 13 Mart 2014 tarihinde Kahramanmaraş Savcılığına gönderildi. Bu kez Kahramanmaraş Savcısı Habib Korkmaz, Malatya'dan gelen Yazıcıoğlu dosyası hakkında 13 Mayıs 2014 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları bu karara itiraz etti. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Haziran 2014 tarihinde takipsizlik kararını kaldırdı. Soruşturma yeniden açıldı. Kahramanmaraş Savcısı Necati Kazak 20 Haziran 2016 tarihinde 132 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. 13 Temmuz 2016'da itirazda bulunuldu ancak bu kez takipsizlik kararının kalkması 2 yılı buldu. Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi 10 Nisan 2018'de 112 kişi hakkında takipsizlik kararını kabul ederken FETÖ'den halklarında soruşturma olan 20 kişi hakkında takipsizliği kaldırdı.
11 yıllık soruşturma ve dava süreci Yazıcıoğlu için ve birlikte hayatını kaybedenler için adaleti getirmekten oldukça uzaktı. Her türlü delil olmasına rağmen, bazı delillerin karartılmasına rağmen suikastı aydınlatacak etkili bir soruşturma ve dava açılmadı. Kahramanmaraş Savcılığı hazırladığı 10 Aralık 2020 tarihli son iddianamede itirafçı Abdullah Önder'in ifadesinde adı geçen FETÖ yöneticilerinden yalnızca Mustafa Atalar'ı sanık listesine koydu. İddianamenin sonuna ise Abdullah Önder'in ifadesinde adı geçenlerle ilgili şüpheli oldukları soruşturma ve kovuşturma dosyalarında değerlendirilmek üzere gerekli işlem kısıtlanma kararının kalkmasıyla yapılacaktır notu düşüldü. Bu Abdullah Önder'in ifadesinde söz ettiği FETÖ mensuplarıyla ilgili bilgilerin Yazıcıoğlu suikast dosyasında değil haklarında örgütle ilgili başka soruşturma ve yargılama varsa orada değerlendireceği anlamına geliyordu. Nitekim iddianamede başka isim yer alsa da o soruşturmayı yürüten savcının ismi de dosyada adı geçen 51 kişiyle birlikte FETÖ ile ilişkili kişiler arasında yer alıyordu. Hürriyet'te Nedim Şener'in Yazıcıoğlu dosyasına bakan başsavcı vekili Ömer Örücü, ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un Amerika-İsrail savaşına doğru başlıklı makalesini sunuyorum. Son yazımın başlığı İran'da sona doğru idi. Yazdığımız gibi de oldu. Amerika ile İran arasında beklediğim anlaşma imzalandı ve çok büyük bir ihtimalle savaş sona erdi. Olaylar bitti mi, her şey gün yüzüne çıktı mı? İsrail gibi bir alçağın olduğu yerde bunu garanti edecek aklı başında bir baba yiğit var mıdır? Olduğunu düşünmüyorum. Elbette henüz her şey bitmedi. Elbette ortada küçük de olsa bir tehdit var. Ancak bunun yanında şunu da söylemek mümkün. Risk ve tehlike tamamen ortadan kalkmasa da bu gelişmeden sonra oranları önceki sürece göre kıyaslanamayacak derecede düştü. Bu gelişmelerden sonra içimde ukde kalan bir hususa değinmek istiyorum. Bugüne kadar gerek Gazze, gerek İran, gerek İsrail, gerek Amerika hakkında birçok değerlendirme yaptım. Bahse konu ülkeler arasında yaşanan olaylarla ilgili birçok öngörüde bulundum. Yaptığım tüm bu değerlendirme ve öngörülerim bugüne kadar kimseyi yanıltmadı, kimseye yanlış iş yaptırmadı, kimse de yanlış kanaat oluşturmadı. Çünkü bugüne kadar ne dediysek hep o oldu. Peki takip edenlerin, tanıyanların büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını görür gibiyim. Zira bu tür bir söylem, ben dedim tarzı bir yaklaşım asla benim tarzım değil. Tam aksine böylesi konuşanlardan, bu tür konuşmalardan inanılmaz nefret eden biriyim. Ancak yukarıda belirttiğim konularda değerlendirme yaparken, özellikle Trump hakkında tespitler yaparken, öylesine hak etmediğim saldırılara uğradım, öylesine linç edildim, öylesine sözlü saldırılara maruz kaldım ki inanamazsınız. Ne Amerikancılığımız kaldı, ne Trumpçılığımız, ne İslam düşmanlığımız kaldı, ne de İran düşmanlığımız. Oysa ki ben orijini Ankara olan, ülkesi, milleti, inandığı değerleri için yaşayan ve sadece doğruları savunan vatansever bir Türk evladıyım. Asla hoşlanmadığım bu satırları aldığım haksız saldırılara karşılık olsun diye yazdım. Trump anlayışı ya da bir başka deyişle ulusalcı kanat iktidarda kaldığı sürece Amerika ile İran arasında yeni bir dönem başladı diyebiliriz. İki ülke çok büyük olaylar yaşanmadığı takdirde aralarında buzların eridiği farklı bir ufka yelken açacak gibi duruyor. Ben zaten ulusalcı Amerika'nın Trump'ın uğruna bataklığa girmeyi göze alacak kadar önemsediği bir siyasi beklentiydi. Tüm bunlar beklenti olsa henüz gerçekleşmese de neticede şu iş gerçekleşti ve Amerika ile İran arasında süren savaş sona erdi. Buraya kadar her şey tamam. Tüm bunlar olma olasılığı yüksek görülen gelişmelerdi. Buna ilave bir yaşanacağı da ben duyurayım. Tüm bunlar yaşanırken yakın gelecekte kimsenin beklemediği bir başka olay daha yaşanacak. Amerika-İsrail Savaşı. Evet, söylemesi zor ama inanması ondan daha zor bir söylem. Evet, süreç oraya doğru hızla ilerliyor. Savaş derken sıcak savaş beklemeyin, kastım asla o değil.
Benim burada savaştan kastım iki ülke arasında yaşanacak soğuk savaş, istihbarat savaşları. Peki nasıl olacak? Çok basit. İsrail denilen terör örgütü en iyi bildiği yöntemlerle saldıracak. Terör saldırılarıyla, sabotaj eylemleriyle, suikastlarla saldıracak. Bundan böyle Amerika'da Avrupa'nın önemli başkentlerinde büyük terör saldırılarını, önemli suikastları hemen bekleyin. Dünya buna hazırlıklı olsun. Bu arada tam ben bu satırları yazarken Amerika'da bir uçak kazası yaşandı. Kaliforniya'da bulunan Mowash Çölü'nde konuşlu Edwards hava üssünden havalanan bir B-52 ağır bombardıman uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 8 mürettebattan kurtulan olmadı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 1954 yılından itibaren kullanılan bu uçağın düşüş sebebi acep ne ola ki?

Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un Amerika-İsrail Savaşı'na doğru başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Turgay Güler'in "Şu kıpraşanlara bir bakın hele" başlıklı makalesini sunuyorum. Mutlak mutlan kararının çıkacağından adları kadar emindiler. Tabii ki çıkmasa işlerine gelirdi. Tabii ki CHP gibi bir partiyi ele geçirmek daha konforluydu. Ama mutlak kararının mutlak çıkacağını biliyorlardı. Ekrem CHP'yi liberal bir parti haline getirmek için çok uğraştı. Bakınız A takımına. Yoksa partiyi parayla niçin dizayn etmek için çırpınsın? Yoksa paracıklarını niçin bu uğurda telef etsin? Ekrem'in bir diğer sıkıntısı CHP'deki Alevi ağırlığıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip Özgür Özel'i genel başkan seçtirince verdiği tepkiyi hatırlayın lütfen. İlk iş Alevileri hedef almak olmuştu. Hasılı el altından kurulan yeni parti liberal, sol, Atatürkçü bir parti olacak. Müstakbel genel başkanı da kürsüde birkaç ayet hadis okudu mu oldu bu iş. Yeni partinin fikir babası FETÖ. Kılavuzu da Bülent Arınç. Hatta Abdullah Gül tayfası. Baksanıza Haşim Kılıç bile kıpraşmaya başlamış. Hüseyin Çelik de var. Alayının ortak noktası Erdoğan düşmanlığı. Bugün yarın ilan edecekler kurdukları partiyi. Ardından CHP'den istifalar. İddia o ki Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da bu yeni partiye katılacakmış. Zerre ihtimal vermem. Lakin oğul Mücahit de çıkıp iki kelam yalanlasa keşke. Bu arada bakmayın siz uyduruk anketlere. Neymiş bu arkadaşların kuracağı parti daha şimdiden %30, %40 oy alırmış falan. Niye? Millet pavyoncu mu arıyor? Tüm bunlar yaşanırken içerideki FETÖ'cüler yürek yemişçesine kafa çıkarmaya başladı. Bana kalırsa isabetli de oldu çünkü son zamanlarda geri plana düşen FETÖ ile mücadelede yeniden kollar sıvandı. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası tozlu raflardan indirildi. Firari üst düzey FETÖ'cülerin iadesi için ek delillerle birlikte bir kez daha harekete geçildi. Şimdi gelelim asıl mevzuya. AK Parti içerisindeki sağındaki solundaki AKP'lilerde de hareketlenme başladı. Fitne fesat odaklarının bitleri yeniden kanlanıyor. Partiyi karıştırmak için iyi niyetli görünümlü nifak tohumları saçılıyor. Erdoğan bunları göremeyecek bir lider değil. Sanırım Sapanca kampında mesajı verecektir. Sağlam verecektir hem de. Yeri gelmişken ifade edeyim, sözüm ona ekranlarda AK Parti savunuculuğu yapanların devirdikleri çamlar bence can sıkmadı artık. Erdoğan adına racon kesen mi ararsın, benden duyun diye saçmalayan mı? Atıyor atmasına da sanırsın ki Adalet Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında köstebeği var. Adalet duygusunu zedeleyen işler bunlar. Son olarak AK Parti'nin Sapanca kampına odaklanın derim. AK Parti'nin tarih sahnesindeki yürüyüşüne ilişkin Sapanca kampı öncesi ve sonrası diye bir milat olacak.

Akşam gazetesinde Turgay Güler'in "Şu kıpraşanlara bir bakın hele" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "Zalimler için yaşasın cehennem" başlıklı makalesini sunuyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam üzerinden yapılan alçakça karikatürlerden tutun da birçok Avrupa ülkesinde camilerimize yapılan insanlık dışı saldırıları da malumunuz maalesef belli aralıklarla duyuyoruz. Her ne kadar Batı özgürlüğü ve çağdaş yaşam adı altında bizlere yıllarca yutturulan Avrupa medeniyetinden dem vurulsa da bugün geldiğimiz noktada İslamofobik saldırı ve faaliyetlerle her daim donandığını görüyoruz. Bugün konuşacağımız kişi de bu zihniyetin tohumlarından bir zehirli sarmaşık olan sözde siyasetçi denilen züppeden bahsedeceğiz. Hepinizin fotoğrafını görünce yüzüne tükürmeyi bile ziyanlık olarak düşündüğünüz Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'ten bahsediyorum tabii ki. Öncelikle bu insan görünümlü yaratığın neyle gündeme geldiğini bir hatırlatmak istiyorum. Malumunuz 2026 FIFA Dünya Kupası maçları başladı. Her gün futbol severlerin yakından takip ettiği müsabakanın birinde çok ilginç bir olay yaşandı. Aslında ilginç olan bazı futbolcuların maça çıkarken istavroz çıkarmaları nasıl bugün konu olmuyorsa, Müslüman futbolcuların sahada oruç tutması kadar gol sevincinde secdeye kapanmaları da gayet doğal bir hareket olarak sahalarda görülüyor. İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders denilen bu alçak, Fas milli takımının Dünya Kupası maçı öncesi futbolcularını secde ederken çekilmiş fotoğraflarını inşallah zafer notuyla paylaşmasını hedef aldı. İslam düşmanlığında sınır tanımayan Wilders bu anlamlı kareyi alıntılayarak Allah'a küfretme cüretinde bulundu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Brezilya arasında oynanacak kritik müsabaka öncesinde Fas milli takımının resmi sosyal medya hesabından inanç ve motivasyon içeren bir paylaşım yapıldı. Futbolcuların saha içinde secdeye gittiği bir fotoğraf karesini paylaşan Kuzey Afrika temsilcisi gönderiye "İnşallah zafer" notunu ekledi. Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri olan İslam ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Geert Wilders bu paylaşımı görerek nefret kusmak için gecikmedi. Daha önce de Ramazan ve Kurban Bayramı gibi Müslümanların kutsal günlerinde provoke edici skandal paylaşımlara imza atan Wilders bu kez doğrudan İslamiyet'in kutsalına saldırdı. Fas'ın galibiyet temenni ettiği fotoğrafı şahsi hesabından paylaşan aşırı sağcı siyasetçi nokta nokta ifadeleri kullanarak açıkça nefret suçu işledi. Geçmişte de benzer pek çok skandala imza atan Wilders, İslam dinini geri kalmış bir kültürün ideolojisi olarak tanımlamış ve Avrupa'da ülkelerinde yaşayan Müslüman vatandaşları hedef göstererek pislik nitelendirmesinde bulunmuştu. Wilders'in son küstahlığı küresel çapta büyük bir infiale ve kınama dalgasına yol açtı. Ama bu alçak için dünyalar kadar kınama olsa da maalesef birisi daha çıkıp bu arkadaşa haddini bildiremedi. Esas garip olan ve Batı'nın çirkin yüzünü ortaya koyan geçmişte bu şahısla ilgili bir gelişme daha yaşanmıştı. Müslümanların büyük tepkisini çeken ve Wilders tarafından 2008 yılında hazırlatılan ve yönetilen İslam karşıtı kısa bir propagandist filmi de yöneten bu mahlukat 17 dakika uzunluğundaki filmde Kur'an'dan ayetleri terör eylemleri ve radikal din adamlarının açıklamalarıyla bağlamından kopararak harmanlamakta ve İslam'ı şiddetle eşdeğer göstermeyi marifet saymış ve hakkında 5 ayrı suçlamayla mahkemeye çıkmıştı. İşin tam da karikatür hali işte şu. Yargıç, Wilders'in açıklamalarının Müslümanlara değil, İslam'a yönelik olduğunu ve bunun da kamusal tartışma sınırları içinde kabul edilebilir bulunması gerektiğini belirtti. Yargıç, Wilders'in yorumlarının mahkeme heyetince iğrenç, aşağılayıcı bulunduğunu ancak nefrete yol açar nitelikte olmadığını söylemiş ve mahkeme salonunda bulunan Wilders'in destekçileri kararı alkışlarla karşılamıştı.
Yeni Akit gazetesinde Selma Savcı'nın "Zalimler için yaşasın cehennem" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 7, Sure Enam Suresi 36-73. Ayetler, Sayfa 131-135.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şecaat sahibiydi. Peygamber Efendimiz şecaat sahibiydi. Yani düşmana karşı gayet cesaretliydi. Harplerde zor durumda kalınsa her ne zaman o hücuma geçerdi düşmana hiç korkmadan. Hazreti Ali der ki, hepimiz Bedr günü öyle görmüş idik ki Allah'ın Resulünü, içimizde en yiğit, en cesur, en kahraman ve en şecaatlimiz Resulullah'tı o an. En yakın o dururdu müşriklerin safına, sıkıştığımız zaman sığınırdık biz ona. Uhud harbinde dahi küffar hücum edince dağıldı mücahitler şaşkınlıktan bir nice. Düşmanlar arasında kalmıştım ben o zaman. Öyle ki etrafımda yok idi tek Müslüman. Yine de çok kafiri öldürdüm çarpışarak. Lakin Resulullah'ı ediyordum çok merak. O anda düşündüm ki Allah'ın peygamberi küffarın karşısında bir adım gitmez geri. Herhalde Hak Teala bizim günahımızdan Habibini semaya kaldırdı aramızdan. Öyleyse ben dahi çarpışıp bir an önce şehit olup Resul'e kavuşayım böylece. Kılıcımın kınını kırdım böyle diyerek, daldım düşman içine tekbirler getirerek. Düşmanı kıra kıra ilerlerken o yerde, gördüm Resulullah'ı benden daha ileride. Kâfirler arasında tek başına korkmadan kılıç

0: atını mahmuzlayıp tek başına korkmadan düşmanın üzerine hücuma geçti o an. Hazreti Abbas ile Hazreti Ebu Bekir baktılar tek başına hücum eylemektedir. Onlar ta gerilerden bu durumu görerek 100 kadar ashab ile derhal geri dönerek arkasından süratle hepsi at koşturdular. Yetişip etrafında halka oluşturdular. Tuttu Hazreti Abbas atının dizginini, tuttu bir başkası da atın üzengisini. Böylelikle hızını kesmeye uğraştılar, onu düşman içine yalnız bırakmadılar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Hem İslam alimlerinden Evliya Keram'dan olan İbni Ata rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede, nefsini yenmeye çalışması bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler, ne sadaka ile ne mücahede ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü bana en yakın olanınız huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır buyurdu, buyuruyor İbni Ata rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hocam sizden öncelikle dua istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinde sizde, sevdiklerinizde, bütün dinleyicilerimizde muhafaza buyursun. Evet. Cenab-ı Hak hepimize son nefesi de iman selameti versin inşallah. Evet.
3: Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Benim dedem 3 evlilik yapıyor. İlk evliliğinden annem tek var. Ondan sonra iki tane övey dayım ve üçüncü hanımının çocukları pardon ya, yanlış söylüyorum. Alo.
1: Annenizin dışında iki tane dayınız var, evet.
3: Üçüncü hanımı bu dayının çocuklarını emdir, yani övey torunları. Bunlar bizim süt kardeşimiz oluyor mu?
2: Yani üvey annenizin çocuğunu anneniz emdiriyor değil mi?
3: Yok hocam. Benim mesela süt, yani üvey nenem kendi üvey torunlarını dedem 3 evlilik yapıyor. Hı hı. En son evliliğinde olan hanımı üvey çocuklarının torununu emdiriyor. Bunlar bizim süt dayımız oluyor mu?
2: Nenem torunlarını emziriyor diyorsun değil mi?
3: Evet. Tamam. Yani üvey torunları.
2: Tamam efendim.
3: Hocam bir de bu erkekler peruk takıyorlar yapışkan olarak, onlar oluyor, gusül abdesti oluyor mu?
2: Olmaz. İzah edeceğiz.
3: Evet. Hocam bir de şöyle bir şey konuşma eşim duymuş. Bazıları şöyle demiş, yani Allah-u Teala niçin Adem Aleyhisselam Havva annemizi tek yaratmış? Niye insanları böyle çoklu yaratmamış da bizim mantığımız bunu kabul etmiyor?
2: Diyorlar.
3: Evet hocam, öyle bir konuşma olmuş.
2: Tamam efendim.
3: Tamam hocam, Allah'a emanet olun.
1: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz efendim.
4: Hocam.
2: Buyurun.
4: Ben soru sormak istiyorum da.
2: Dinliyoruz.
4: Ya, bak benim bir arkadaş var, tamam çok iyi namazını her şeyine tetesini çok düşkün ama çok gezmeyi seviyor ve ben ona çok yalan konuşuyorum. Ben de istemeyen biraz. Bayanlardan ne yapmam lazım?
2: Ne yapıyor dediniz?
1: Siz de gezmeyi sevmiyorsunuz değil mi?
4: Sizden gezmeyi sevmem, bu çok seviyor. 7-24 tabi gezmek.
1: Size ısrar ediyor, sizi de bahane uydurmak zorunda kalıyor.
4: Bahanelerim çok oluyor hocam ya. Yalanlar da oluyor böyle başım, bak yalanlarım da oluyor hocam. Ne yapmam lazım? Ama tesettürlü hanım hanımcık bir kadın ama dışarıyı çok seviyor gezmeyi. Ben de onu sevmiyorum. Ne yapmam lazım? Bir de şey soracağım hocam. Ben Ümre'ye gitmiştim. Aramıştım ben sizi yeğenimle. Hocam Ümre'ye gittim ama sana diyeyim ki Allah kabul etsin. Hiç şey alamadım böyle. Nasıl diyeyim sana? Tatmat alamadım. Bir geldim ikinci sefer. Hadi geldiğine yazır. Yine yazır. Ya yok dedim.

0: ben bir kere gittim, daha yok istemiyorum dedim yani. Bunda benim bir şeyim var. Yine yeğenlerim gidiyor ama ben istemiyorum yani. Bir gördüm oraları ama yani ne bileyim ya. Çok değişik geldi bana şey olarak böyle.
1: Tamam efendim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Eller, Allah hürmetleriniz olsun size. Çocuklarıma da dua ediyorum hocam.
1: Rabbim iki can saadeti versin.
2: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Dinleyiciniz. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurunuz hocam.
1: Dedem dedi çevlik yaptı. Diğer sonraki evlendiği hanımların hanımlardan da çocuklar oluyor. Bir o hanımlardan olan çocuklar da bunların nesi oluyor? Dayısı oluyor.
2: Teyzesi oluyor.
1: Teyzesi oluyor. Niye? Dedenin çünkü. Peki dedenin hanımı bunun annesinin dışındaki evlendiği hanımlardan olan çocuklardan bazılarını emziriyor. Yani torunlarını emziriyor dedi. Bunlar dedi bizim süt kardeşimiz oluyor mu? Zaten siz aynı şekilde şeysiniz ki söyleyiver yani dayın teyzein çocukları. Bunlar mahrem değildi. Namahremdi. Bunlarla evlenilebilirdi. Ama bunlar sizin nenenizden süt emdiyse otomatik olarak siz süt kardeşi olursunuz. Yani bunlarla evlenemezsiniz. Otomatik olarak. Çünkü babaanne veya anneanne. Senin de babaannen, anneannen. Onun da babaannesi, anneannesi. Ayrıca bir de ne oldu? Süt girdi. Süt girince otomatik olarak neneyin bundan süt çocuğu oldu. Senin annenle, dayınlarla, teyzenlerle de bunlar kardeş oldu. Bunlar kardeş oldu. Bu sebepten dolayı
2: senin bunların da süt dayısı, süt teyzesi oldu yine.
1: Evet. Dolayısıyla şey değil, söyleyiver. Bunlara mahremdir, namahrem değil. Yani onlarla evlenemez. Efendim dinleyicimizin diğer bir suali var. Yani sual olarak sorması iyi oldu. Çünkü piyasada çok. Saç ektirme fazla, farklı. Aşağı yukarı bu saç ektirmenin tarihi Türkiye'de çok yakın bir zamanda meydana geldi. Bundan önce de işte saç ektirdim falan diyorlar. Hepsi hikayeydi. Saç ektirilmiyordu. Adamın önceki saçlarına bakarak bir peruk yapılıyor. O yapıştırılıyor. Hatta tekerte eski bine aslında bir arkadaş. O da hani kel demeyelim de tarama özürlü diyelim. Bizim gibi. Şimdi bir gün çıktı geldi. Kim arası be? Tamam canım kel diyelim.
2: Siz bilirsiniz hocam.
1: Bir gün geldi falan. Ama hakikaten oturmuş adam yani şeye yani onun saçına özel olarak hakikaten aynen benziyor. Mesela önceki o gençlik fotoğraflarını falan almışlar. Ama saçının o üstü ta enseye kadar olan kısmını o kadar şey yapmışlar ki kendi o kenarlarda kalan saçı falan baktığın zaman sanki bu adamın kendi saçı gibi gözüküyor. Kendi saçı gibi gözüküyor. Geldi falan. Yaşça küçüktü benden falan. Ne yaptın sen dedi. Saç ektirdim abi dedi. Efendim bu saç nasıl bir şey dedi. Lan bir gece suladınız dedim. Bir hafta içerisinde.
2: Bugün ekip yarın çıkıyor.
1: Yarın çıkıyor. Dedim şunun aslını söyle. Dedi ki abi dedi. Senin saç örneğini alıyor. Fotoğrafına bakıyor dedi. Ona göre aynı çekti. Saç örnekleri buluyor. Şey yapıyor. Söyleyiver. Peruk yapıyor. Dedim sonra onu dedi yapıştırıyor. İyi. O zaman parasıyla $1000 falan veriyorlardı ama baya para veriyorlardı ondan sonra. Dedim sen kendin dedim aynı şekilde bunu dedim çıkar be yok dedi. Ya, ne olacak dedim peki? Dedi o kuaföre gideceğim. Ona gideceğim. Yani bakımını onlar yapacak. Tıraşını onlar yapacak. Ondan sonra kaldıracaklar, şey yapacaklar. Kaç para alıyor dedim. $100 abi dedi. Ya dedim, eğer dedim o müessesenin sahibi ben olsam bu saçı bedava veririm. Çünkü sen dedim altın yumurtlayan bir tavuk oldun.
2: Hep ona mahkum oldun.
1: Ya her ay geleceği $100 vereceksin. Senede $1,200. 2 senede $2,200, tamam mı? Adam o zaten bedavaya geliyor. Bedavaya geliyor falan. Peki öyle yapıştırılınca ne olur? İster kadın yapsın bunu, ister aynı şekilde erkek yapsın. Su geçmiyor altına. Altına su geçmiyor. Su geçmediği için gusül olmuyor. Ha derse ki efendim işte o Peru'nun orada böyle hava alması için delikler meydana getiriyorlar. Yani başını su değdirdiği zaman ve hatta banyoya girip de su döktüğün zaman başın şey her tarafına temas ediyor. Ya o da aynı şekilde bazıları öyle savunuyor. O tamam hani delik açabilir hava alması için. Ama oradan su girip de başın tamamına suyun girmesi mümkün değil. Ne olur? Çünkü yapıştırma bu. Su onun altına girdiği zaman senin peruk rüzgarda uçar gibi.
2: Peruk olmaktan çıkarır.
1: Peruk olmaktan çıkar.
2: Yani yapıştırma işi biter.
1: Suyu gördüğü zaman hangi yapışkın madde olursa olsun gevşer. Dolayısıyla gusül olmaz. Abdest olmaz. Gusül olmaz, abdest olmaz. Şimdi belki dinleyicilerden ya onun bir çıkış yolu yok mu falan. Şimdi mesela saç çekiyorlar. Öyle değil. Adamın derisini tabi böyle şeylerde o saç ekme durumunda da hep babaannemin sözü hatırıma gelirdi. Köyde şimdi köyün karşı dağlık şeyi hani Toroslar kadar dağlık değilse de dağlıktı bizimki de. Köyün tam da evimizin de karşısında böyle dereler var. Şimdi Mustafa Bey köy çocuğu olduğu için toprak ya siyah olur ya kırmızı olur ya beyaz olur. Siyah toprak en kıymetlisi. İkinci kademede kırmızı toprak geliyor. Üçüncü kademede beyaz toprak. Bunda bir şey bitmiyor. Öyle bir toprak. Öyle bir toprak. Nenem rahmetli tabii yaşı ilerlemişti falan. Böyle elinde bir yara mara falan olduğu zaman böyle geç kapanıyordu. Derdi ki rahmetli önde böyle biz ön damı derdik. Evin üstündekine dam derdik. Bazı yerlerde dam ağır diye şey yapılır. Bizde öyle değildi. O düz örtüye dam deniyordu. Balkonada ön damı diyorlardı. Oradan rahatla karşı şeyler gözüküyor. Bir gün böyle yine konusu oldu. Eline şey yapıyor falan. Hay oğlum dedi. Bizim dedi yani dedi bu bedenimizin toprağını ha dedi şu beyaz toprakladın almıştı. Yani o beyaz toprakta bir şey bitmiyor ya. Bizimki dedi verimli değil. Bir yer olduğu zaman kapanmıyor falan dedi. Bir şey yaptığı zaman kapanmıyor diye anlatırdı. Dolayısıyla saç ektirildiği zaman da ya orası bir kere harekete geçireceğin kan devranı yok. Ondan sonra ne bileyim beyaz toprak gibi artık bir şey bitmeyen bir yer. Hani bir de sinek hikayesi var. Tabii bildiğin için başladın gülmeye. Sinek işte torunlarına çocuklarına demiş ki abi bilseniz burası demiş sizin gençliğimizde ormandı. Ya orman kayboldu. Şimdi çoraklaştı. Bir şey bitmiyor artık. Allah öyle mi dilemiş? Evet öyle dilemiş. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ha şimdi bir zaruret varsa mesela baş derisi gerçekten hassassa gusle ve abdeste mani olmayacak şekilde erkekte kadında mesela kadın öyle bir yerde çalışıyor ki hakikaten yani başörtüsü takamayacak. Böyle bir durumda böyle bir yerde bulunuyor veyahut da böyle bir ailenin içinde bulunuyor. Peruk takabiliyor. Buna izin var. Erkeğin de böyle bir hassasiyeti başında rahatsızlığı varsa peruk takabilir. Ama artık onu yapıştırmasına gerek yok. Zahmetli olur ama tamam yine saçına başına göre aynı şekilde yapıyorlar falan. Onu seyyar olarak abdestine ve gusüne mani olmayacak şekilde. Hanefi mezhebinde dörtte biri kurtardığı için mesela başının üstünü perukla örtmüş olsa yan taraflarda gözüken kısımları meshetse Şafii'de de kurtarır, Hanefi'de de kurtarır abdest alırken. Gusülde de her zaman şey yapmıyor. Gusül ederken de aynı şekilde zaten peruk müteharrik olduğu için çıktığı için çıkar ve problem olmaz. Yani böyle bir yol izlenir. Dinin emirlerini yerine getirmek için. Yok efendim işte bana zahmet vermesin. Kusura bakma da biraz zahmete katlan. Hep mi zahmete katlanıyoruz? İbadet etmek kolay değil. Nefsi istemiyor. Şeytan da istemiyor. Haramdan sakınmak nefse daha da ağır geliyor. Onun için haramı teşvik için Yani bir sürü hileler var. Oradan seni oraya aynı şekilde düşürebiliyor mu? Düşürebiliyor.
2: Diş dolgusunda da soruyorlar ya. Orada da mesela burada da yapıştırmalı peruk yaptıracağı zaman saç öncesinde abdest alıp gitse olmaz mı?
1: Mesela ömür boyu değil.
2: Ömür boyu mesela.
1: Marihi taklitleri tabi işte ömür boyu yani mesin sınırı o ayaklara mahsustur. Mesh üzerine mesh etmek, mesh üzerine mesh etmek ayaklara mahsustur. Maliki mezhebinde de o da uygun değil. Efendim gelelim dinleyicimizin cahili bir dikkat bir suali var. Biraz uzun olacak galiba.
2: İsterseniz ikinci bölümde devam edelim hocam. Peki.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı kişinin haddini bilmesi. Allahü Teala insanları eşit olarak değil, birbirinden farklı olarak yaratmıştır. Her insanın aklı, anlayışı, kabiliyeti farklıdır. Hatta insanların akılları değişik, anlama kabiliyetleri farklı olduğundan, herkes yaratıcıyı aradığında, onu kendi tabiatına, ilim ve idrakine uygun bir tarzda düşünmüş ve kendi anlayışına göre de tarif etmiştir. Çünkü insan, aklının aczi ve noksanlığı sebebiyle anlamadığını, bilmediğini, bildikleri gibi zannetmiş, mantıklı düşündüğünü sanmış ve bu sebeple haddini aşarak dalalete düşmüştür. Halbuki mantık, insan düşüncesini doğruya, hakikate ulaştırmada bir vasıtadır. Hakikatin kendisi değildir. Nitekim kendi düşüncesinin doğruluğuna çok güvenen veya kendi fikrini çok beğenenler, umumiyetle en büyük hataya düşen kimseler olmuşlardır. Halbuki kişinin noksanını, yani haddini bilmesi kadar irfan olamaz denilmiştir. Her insan kendisine verilen kabiliyet ve özellikler kadar sorumludur. Herkes her işi yapamaz. Çünkü herkesin kabiliyeti farklıdır. Peygamber Efendimiz, herkes bir iş için yaratılmıştır buyurmuştur. Kişinin sahibine, yaratanına karşı edepli olması lazımdır. Edep, kişinin her konuda haddini bilip sınırı aşmaması, insanlara iyi muamelede bulunması, Peygamber Efendimizin buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmesi demektir. Kısaca edep, haddini bilmek, sınırı aşmamaktır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, edep insanın kendini tanımasıdır diye tarif etmişlerdir. Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyor ki, Adem oğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. Adem oğluyla hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve bütün Allahü Teala'nın kelamının manası, ayet ayet edepten ibaret olduğunu gör. İslamiyet'in temeli, Müslümanlığın özelliği, her zaman her yerde herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmak, haddini bilmek, eliyle ve diliyle hiç kimseyi incitmemektir. Hikmetli, haddini bil, kanaat et, çok konuşma, rahat et buyurmuştur. Her ülkenin iktisadi buhranlarının temelinde israf yatar. Bugün fertlerde, özel ve kamu kuruluşlarında ve hayatın her safhasında salgın bir hastalık haline gelen israf, cömertlik ve görgü değil, aksine görgüsüzlük, nimete karşı nankörlük, haddini aşmak ve her türlü eşya ve gıda maddesini lüzumsuz kullanmaktır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, oğlunun 1000 dirheme bir yüzük taşı satın aldığını haber alınca, hemen bir mektup yazarak o yüzük taşını satmasını ve 1000 kişinin karnını doyurmasını emreder. Ayrıca 2 dirhemlik bir yüzük kullanmasını ve yüzüğün üzerine de Allahü Teala haddini bilene merhamet eylesin diye yazmasını emreder. İnsanın şerefi, kıymeti, ilim ve edeple ölçülür. Edepse haddini, sınırını, hududunu bilmektir. Bir insanın kendi vazifesini, kendisinin ve başkalarının haklarını, sınırlarını bilmesi, benim sınırım nedir, nerede başlamakta ve nerede bitmektedir diye düşünmesi lazımdır. Her insanın çalıştığı iş yerinde, evlilikte, cemiyette ve her yerde bir sınırı vardır. İşte insan kendisi için çizilen bu sınırları bilir ve bu sınırlar içinde kalıp haddini aşmazsa, geçici olan bu dünya bile kendisi için cennet olur. Bütün üzüntüler, bütün sıkıntılar, bütün kavgalar hep sınır tecavüzünden, yani haddini aşmaktan kaynaklanmaktadır. Eğer evli bir hanım kendi sınırını bilir, haddi aşmazsa evi ona cennet olur. Aynı şekilde bir erkek de kendi sınırını bilir, benim sınırım bu kadardır der ve o sınır içinde konuşur, hareket ederse orası kendisi için cennet olur. Bu sınır, yani insana haddini bildiren ölçü, dinini bilmektir. Dinini bilmeyen, öğrenmeyen ne sınır tanır ne de edep. Muhammed Behaüddin Buhari Hazretlerine sizin yolunuzun esası nedir diye sual edildiğinde, bizim yolumuzun başı da ortası da sonu da edeptir buyurmuşlardır. Çünkü bir edep olan, yani edepsiz bir kimse Allahü Teala'nın dostu olamaz. Edepse kulluğunu bilip isyan etmemek,
kendisi için takdir edilene rıza göstermek, kimsenin hakkına tecavüz etmemek, kısacası haddini bilmektir. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin buyurduğu gibi, ilim kendi haddini bilmek, tasavvufsa kalbi temizlemektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi bazıları diyormuş ki Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz niye tek yaratıldı? Şimdi bunu sorgulamak şekliyle soruyorsa tehlikeli. Ama öğrenmek niyetiyle soruyorsa, yani burada Rab bizim muradı nedir diye soruyorsa problem değil, çünkü melekler de sormuş. Daha Hazreti Adem de yaratılmadan önce Hazreti Adem dahil kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhunu toptan yarattı Cenab-ı Hak. Melekler gördü onları. Baktı ki sayılar çok. Yani sayılar çok ki melekler takip ediyor. Diyor ki ya Rabbi, bu yeni yarattığın, bu insan ismini verdiğin bunları bu yedi kat semanın içerisinde hangi gezegene indireceksin? Nerede yaşayacak bunlar? Ruhlar aleminden inecekler sebepler alemine. Allah-u Teala da birinci katta yarattığı bu dünyayı, arz küresini gösteriyor. Buraya indireceğim onları. Kimse tabii ben şu anda bizi dinleyen de okumuşlardır. Yani dünyanın dörtte üçü su. Dörtte biri kara. Yani çoğu su yani. Allah-u Teala burayı gösteriyor, buraya diye. Melekler tabii ruhlar alemindeki o insanların sayısına bakıyor, bir de dünyaya bakıyorlar. Ya Rabbi diyor, almaz ki burası bunu, onları. Almaz. Ya Allah-u Teala buyuruyor ki ben onları toptan göndermeyeceğim. Nöbet nöbet göndereceğim. Mesela bir 10 bin, 50 bin, 100 bin kademe kademe göndereceğim. Tabii melekler bakıyorlar. Bir 10 bin geldi, 50 bin geldi, 100 bin geldi, 1 milyon geldi, 1 milyara çıktı. 3 milyar.
2: Neticede yine almaz.
1: Diyorlar ki ya Rabbi yine almaz bunların hepsini buraya. Ya Allah-u Teala buyuruyor ki ben ölümü de yarattım. Yani önce gidenler ölecek. Onun üzerine melekler diyorlar ki peki ya Rabbi, arkadan gelenler önden gelenin ölümünü görecek mi? Allah-u Teala buyuruyor ki elbette görecek. O zaman daha çok hayret ediyorlar, tacip ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, arkadan gelen öndekinin ölümünü görecek de nasıl yaşayacaklar, yaşayacaklar bunlar dünyaya? Benim villam, benim toprağım, benim bahçem falan filan. Allah-u Teala buyuruyor ki ben onları gaflette yarattım. Gaflette yarattım. Annesi ölüyor, 3 gün sonra aynı şekilde falan yerde işte bir tarla satılıyormuş falan. Kelepir adam koşarak gidiyor, ona diyor annesini defnetti 3 gün önce. Değil mi? Cenab-ı Hak ben gaflette yarattım buyuruyor. Ve Cenab-ı Hak ezelde yani sadece birisini yaratarak o hepsinin atası oluyor. Öyle dilemiş. Hatta Adem Aleyhisselam dünyaya gelip ruhu bedene girdikten sonra sağ tarafında, sol tarafında zerreler halinde bütün ruhların hepsini Allah-u Teala ona gösterdi. Bütün bundan ata sensin. Babası sensin. Adem Aleyhisselam baktı, dedi ki ya Rabbi, bu sağdakiler neci, soldakiler neci? Sağdakiler sait olanlar, soldakiler de şaki olacak olanlar buyuruyor. Bunun üzerine Allah-u Teala ya arz etti, dedi ya Rabbi, o zaman şahitlendir bunları. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala hepimize sordu orada. Yeryüzüne gelip de kafir olana da, Müslüman olana da hepimize sordu. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek hepsine. Sizi yaratan sizin Rabbiniz ben değil miyim? Alu bela, dediler ki evet. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala buyurun bakalım, bu sözümüzü tutacak mısınız, tutmayacak mısınız? Peygamberler de gönderdi, akıl da verdi. Yani Allah-u Teala bir kişiden nasıl çoğalttığını gösterdi. Anaya babaya ihtiyaç olmadan da yaratacağını gösterdi. Hazreti Meryem mesela evlenmeden önce İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. Adem Aleyhisselam'ın ve Hazreti Havva validemizin annesi babası da yok.
2: Evet. Gelmiş geçmiş dünyanın en mutlu kadını kimdir diye sormuş biri. Öbürü de Havva validemiz demiş. Çünkü kayınvalidesi yoktu.
1: Dolayısıyla sadece insan da değil, diğer mahlukatı da çift yaratmış Cenab-ı Hak. Yani bir erkek bir dişi olarak yaratmış. Dileseydi gereği yoktu. Hepsini aynı şekilde yaratabilirdi. hevesini aynı şekilde erkek ve dişi de olmasını düz yaratabilirdi. Ama öyle yaratmadı. Hikmetini sebepler altında izledi. Peki başka hikmetler var mı? Belki vardır, onu biz bilemeyiz. Ama Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiri böyledir. Biz öyle bilir, öyle inanır ve öyle söyleriz. Efendim gelelim son dinleyicimize. Bir arkadaşım dedi gezmeyi çok seviyor. Ben de sevmiyorum. İki de zırt pırt dedi. Ya öyle demedi de ben öyle diyorum. İki de bir zırt pırt, hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim. İşte Fatma Hanım aradı, Ayşe Hanım aradı, Aysel Hanım'a gidelim. Neyse.
2: Tamam. Bir de ısrar.
1: Bir ısrarcı. Dedi yalan söylemekten ben de baktım dedi. Ya öyle yalan söyleyeceğin de kusura bakma. Hani seni çok seviyorum ama ben gezmeden hoşlanmıyorum. Gelemem, özür dilerim.
2: Bir daha teklifte bulunma bana.
1: Ha, bir daha
2: teklifte geleceğim bulunma. Zaman ben sana
1: yani
2: söylerim.
1: Yani kapıyı başından kapa. Yani bu şekilde böyle şey yapacağına, yani sana yalan söylemek mecburiyette kalmayayım desin, mert olsun. O zaman küser, küsmez, merak etme. Bir müddet böyle mesafeli davransa da sonra aynı şekilde gene şey yapabilir. Hani dedi, namazında, niyazında tesettürlü falan dedi. Olabilir de yani şeyde mesela kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey, arkadaşını sık sık aynı şekilde ziyaret etme. Yani onu öyle ayarla ki karşı taraf sana bir özlem duysun.
2: Bıktırma.
1: Ya bıktırma yani. Bıktırma yani. Şimdi bazen mesela oluyor bizde. Her gün mesela maille gönderiyor. Her gün maille gönderiyor. İşte gününüz hayırlı olsun. Şimdi sosyal medya var ya. Hatta ben şeyde gazetelerde çıktı. Bir televizyonda da şey yapıyordu. Adam dedi ki ya bıktım dedi ya. Kandillerde falan zırtlatıp tanıdığım tanımadığım böyle grup halinde dedi. Böyle gönderiliyor falan. Eğer güvendiğin, itimat ettiğin bir kimseyse yap onu. Yoksa aynı şekilde
2: ona özel yap.
1: Ona özel yap. Dolayısıyla baştan savma gibi oluyor falan. Sonra her gün aynı şeyi söyleyince Batılılarda çok var bu karı kızı. Efendim seni çok seviyorum. Çok. Hepsi satikalık yani. İki yüzlülük, münafıklık yani. Erkek seni çok seviyor mu gidiyor başka karıyla. Kadın kocasını seni çok seviyor mu da gidiyor başka erkekle falan. Nasıl sevgiyse bu, tamam mı? Şeyde bizde bir Türkiye Gazetesi'nde daha önce seneler önceydi bir spor yazarı vardı. Ya dedi ben dedi, bu işe şaşıyorum dedi. Kadın dedi terk ediyor bir erkeği, ertesi gün aşık oldum diyor. Ya, aşık da nasıl oluyorsa yalama olmuş millet dedi yani. 24 saat içerisinde birkaç kişiye aşık olabiliyor. Halbuki bütün mesele nefsini tatmin için yapıyor. Hadise ondan ibaret. Dolayısıyla mert olmalı ve şey yapmamalı. Efendim dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali daha var. Dedi ki umreye gittim dedi, tad alamadım ben dedi. Ben şimdi de gitmek istemiyorum dedi, söylüyorlar falan. Zaten orada ruhaniyeti kaldırdılar. Ve o Vehhabilerin oradaki yapmış olduğu işleri, binaları, yolları, onları beğenmek de çok tehlikeli. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Zaten Vehhabilerin İslamiyet'le bir alakası yok. Şimdiki o prens mi diyorlar, ne diyorlar? O açıkça söyledi. Biz dedi işte Vehhabiliği bırakıp dedi ılımlı İslam'a geçeceğiz. Yani elbise değiştirir gibi din değiştiriyorlar. İslamiyet'ten uzaklaştılar.
2: Daha önce İngilizler böyle bir şey istemişti. Ona uyduk, Vehhabi olduk. Şimdi de Amerikalılar...
1: İngilizlerin verdiği elbiseyi giydik. Şimdi Amerikalılar verdiği elbiseyi, şimdi Amerikalılar daha önce bunları satıverdi hemen en dar zamanlarında. Ne yapacaklarını şaşırdılar, kaldılar. Sen Allah-u Teala'ya doğru iman etmezsen, Allah-u Teala diniyle oynarsan haccı bozmak için eline geleni yaparsan, milyonlarca haccını ifsad ettiniz siz. Bunların bedeli olmayacak mı? Allah affet, acele etmez. Mutlaka o bedeli onlar da öderler. Dolayısıyla dinleyicimizin dediği doğru. Ve gidenler de altyapısı olmadığı için orada edebe medebe falan riayet etmiyor. Adam zaten aynı katlar yapmış, bilmem ne yapmış. Biz şuraya çıktık, buraya çıktık falan. Şeyde vardı. Bu bir iki tekerlekli bir şey, ona ne diyorlar, böyle şey yapıyordu.
2: Skıtır.
1: Ne?
2: Skıtır.
1: Skıtır değil. Evet, iki tekerlekli, tek tekerlek böyle şey yapıyor falan. Hı. Böyle yürüyor. Hatta bu holdinge de birisi geliyor diye İhlasiba'dan tek teker.
2: Yani
1: nasıl idare ediyorlarsa onu bilmiyorum da. O şekilde öyle tavaf ediyor. O en üst kata çıkıyor, onunla dönüyor. Hatta ben bir teklifte bulundum ama kimse teklifine şey yapmadı. Tam Kabe'nin ortasına büyük bir şey değil, dönme dolap yapacağım. Oturacaklar. 7 defa dırırt dırırt dırırt dönecek.
2: olmuşken tam olsun. Sirke, tövbe yarabbim. Sirke çevireceğiz yani orayı.
1: Ya sirke çevirdiler yani, tamam mı? Sirke çevirdiler. Ve mesela bizim gittiğimiz zamanlarda falan, mesela o Hira Dağı'na ve veyahut da aynı Cebel-i Nur'a falan çıktığın zaman Kabe'yi çok rahat görüyorsun. Mustafa Bey, dağ diyorum ya, o dağa çıktığın zaman bile Kabe'yi göremiyorsun. Kabe'yi görebilmek için helikopterle havalanacaksın, üstüne gireceksin, öyle göreceksin. Kabe'yi iyice kapattılar. Dibine de Zemzem Tavur diye bir bina yaptılar. Adam da dağ kaç kat. Türkiye'de bile aynı şekilde devrimlik olarak satın alanlar oldu oraya.
2: O üst katlarda ama sizin dediğinizden değil belki de, ama şeyler var. Şarjlı elektrikli araçlar var.
1: Onları koydular şimdi. Tabii başlangıçta öyleydi. Evet. Şimdi onları koydular. Yani çıkın diyor orada aynı şekilde tur edin.
2: Öbürünün ismi de Cincir'miş.
1: Ha, Cincir miymiş ya, tamam. Cincir'di. Şimdi başka şeyleri de koydular. Yarın bir gün hani şeylerde Luna Park'larda oluyor, çocukları bindiriyorlar, böyle tren hattı var ya. Ne olacak oraya bir şey yapar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, birinci tavap, yetişin yetişin. Tövbe yarabbim ya.
2: Yapabilirler ya, bunu yapalım da yap.
1: Yani adam sadece zahirine bakıyor. Yani dinleyicimiz dedi, nefret ettim dedi ya. Doğru. Zulmet var orada. Ve çok kimse, çok kimse oraya gidip onları böyle itibar ederek şey yaparak onları da ballandıra falan. Aslında umre yaptım ya, taç ettim falan diyor ama imanını bırakıp geliyor. Yani oraya gidince Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ahir ve akıbetimize hayır eylesin inşallah Teala.
2: Amin hocam. Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bir yakınımın diyor psikolojik rahatsızlıkları var. Ama diyor kabul etmiyor. Yani hasta olduğunu kabul etmiyor. Doktora da gitmiyor bu nedenle. Onu diyor zorlasak, zorla doktora götürsek bir mahsur olur mu?
1: Mahsur olmaz, iyi olur. Çünkü onun menfaatine. Çünkü onun menfaatine. Hatta Saadet-i Ebediye'de mesela dinin emir ve yasakları anlatılırken işte dinde mütehassıs olan evliya-i kiram ve fıkıh bilgilerinde işte seviyesine yükselmiş olan o zatların bildirdikleri onlar okunuyor. Tasavvuf büyükleri de belli mesela herkesin durumuna göre dinimizin bildirmiş olduğu hükümleri kalbe yerleştirmek için mesela çilehane deniyorlar. Bazı şeyler yaptırıyorlar falan. Orada izah ederken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları eziyet sıkıntı olarak görmek yanlış buyuruyor. Mesela doktora gittin. Doktorun vermiş olduğu ilaç acı. Mesela diyor ki buna biraz su koyacaksın, içeceksin bunu diyor. Veyahut da gargara yapacaksın. Zehir zemberek bir şey. Veyahut da iğne diyor. Bazıları iğneye karşı şey yapar. Bazı hani doktorlar diyor ki ilaç kar etmez. Mutlaka aynı şekilde bunu ameliyatla almamız lazım. Şimdi orada Hüseyin Hilmi Efendi buyuruyorlar ki yani doktor hastanın düşmanı mı? Değil.
2: Ona acı vermek için mi yapıyor bunu?
1: Acı vermek, eziyet etmek, aynı şekilde zulmedip bundan aynı şekilde zevk aldığı için mi yapıyor? Hayır, senin için yapıyor. Senin için yapıyor. Mesela kangren olmuş, parmağını kesecek. Ya senden intikam alacak. Senin de bir derdi yok ki. Tedavi için. Çünkü burasını kesmeyecek olursam diyor, bu diyor eline, koluna, vücuduna yayılacak. Dolayısıyla bir parmak yerine el, kol gidecek. Yani adam bakıyor, vazifesi o. Dolayısıyla tasavvuf büyükleri de, evliya-i kiramda tedavi için bildirdikleri var. Onları yapmak gerekiyor. Efendim ben yapıyor. Hayır. Onların dediği şekilde yapmaz. Yapman lazım. Şimdi mesela istiğfar okuyor. Ben diyor. Ne diyor? Düşeceğiz. Estağfurullah diyorum. Onun faydası olmaz.
2: Birisi iltifat edince estağfurullah.
1: İltifat estağfurullah. Öyle değil. Hani vaktiyle bir tane bir siyasi lider demişler. Sen hiç Allah demiyorsun konuş falan. Da. Olur mu demiş. Diyorum. Ne diyorum? Allah'a ısmarladık diyorum. Tamam. Diyormuş yani. Dolayısıyla bize dinin emirleri acı gibi gelebilir. Acı gibi gelebilir. Nefse acı gelir. Halbuki bunun neticesi tatlı. Bunun neticesi tatlı.
2: Doktorun verdiği ilaç da acı gelebilir.
1: Mesela şimdi İbn-i Atâ Hazretleri'nin bir sözünü naklettik. Buyuruyor ki yükselenler, derecesi yükselenler, yani evliya olanlar çok namaz kıldıkları, çok oruç tuttukları için, çok sadaka verdikleri için değil. Ya huylarını düzelttiği için. Onun için mesela İslam Ahlak kitabındaki o 40 tane kötü huyun mutlaka her gün okunması lazım. Ve onu kendine tatbik edeceksin. Hal haline getirmediği müddetçe hikaye. Bugün söylüyorsun, 2 dakika sonra aynı şekilde lay lay lay lay lom. Dolayısıyla onun bir faydası olmaz. Efendim büyükleri çok seviyorum. Seviyorum yolunda gitmiyorsun. Hatta yani vaktimiz oldu ama Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kerimeler bir gün demiş ki yani babacığım demiş. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri demiş gelinliğine falan gelenler var. Açık saçık falan çok seviyoruz falan diyorlar. Yani bunun bir alameti ölçüsü var. Senin sevdiğine itaat eder kızım buyurmuş. Eğer seven sevdiğine itaat etmiyorsa seviyorum demesi laftan.
2: Yani onun gibi olur.
1: Evet onun gibi olur.
2: Onun gibi yaşar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi daha önce de böyle sorularımız olmuştu. Önemli bir konu çünkü tekrar sormak istiyoruz o konuyu. Çünkü izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Şimdi din kitaplarında kötülenen bir dünya var. Yani dünya kötüleniyor. Bu kötülenen, bildirilen dünya hangi dünyadır? Yani bu gezegen olarak bildiğimiz yer küresi midir? Yoksa başka bir şey midir? Bunu biraz daha açabilir misiniz? Yani kötülenmesinin sebebi ne? Hani gezegense eğer suçu ne de kötüleniyor?
2: Şimdi Mustafa Bey, geçen de mesela dünyalık olanlar kötülenmiş.
1: Evet.
2: Diye bir sual
1: anlatmıştınız.
2: Onun üzerine de durmuştuk. Dünya da kötülenmiş. Evet. Çünkü hadis-i şerif var. Deni alçak şeyler melundur. Hadis-i şerif de böyle budur. Yani dünya melundur. Direkt. Dünya melundur. Lanetlenmiştir yani. Bu arş küresi midir? Arş küresi midir? Yoksa burada kastedilen şey başka mıdır? Efendim buradaki kastedilen de yine aynı şekilde anlatılırken buyuruyor ki haramlar ve mekruhlar. Fıkıh kitaplarında bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Haramlar ve mekruhlardır. Bu kötülenen dünya haramlar ve mekruhlardır. Yalnız bunun bir açılımı var. Yani detaylı bir şekilde bilgi verince mesele daha da aynı şekilde vuzuha kavuşuyor. Cenab-ı Hak dünyayı yarattığından, dünya ve içindeki yarattığından beri bir sefercik aynı şekilde böyle merhamet nazarıyla nazar etmemiştir. Ve sivrisineğin kanadı kadar kıymet ve değer vermemiştir. Eğer sivrisineğin kanadı kadar değer ve kıymet vermiş olsaydı kendisini inkar eden bu yer küresinde yaşayanların kendisini inkar edenlere su bile vermezdi diye. Su bile vermezdi. Şimdi anlatırlarken İslam alimler buyuruyorlar ki evet hadis-i şerif var, dünya melundur yani lanetlidir, ama bu arş küresi Allah-u Teala isyan için mekan haline gelmiş. Mesela diğer gezegenlerde bu yok ama burada var.
1: Yani o kötü işin yapıldığı yer burası.
2: Evet, yer burası
1: bu kötü işlerin.
2: Ama Cenab-ı Hakk'a itaat edenler de burada. İnsan olarak.
1: Bir de o var, evet.
2: Evet, itaat edenler. Peygamberler gelmiş, evliyası gelmiş, ehl-i sünnet alimleri gelmiş, Cenab-ı Hakk'ın salih kulları, saliha kulları gelmiş. O da bu dünyada. Ve bu toprağın içerisinde metfunlar onlar da. Yani burası enteresan bir yer. Böylesi de var, böylesi de var. Böylesi de var, böylesi de var. Dolayısıyla ehl-i sünnet alimleri anlatırlarken, dünyayı anlatırlarken, dünyanın kendisine muhabbeti, muhabbet kelimesi, sevgi kelimesi devreye giriyor. Muhabbet kötülenmiş, sevgi kötülenmiş ve içindekiler kastedilmiş. Haramlar ve mekruhlar. Haramlar ve mekruhlar zaten dünya diye tarif ediliyor. O katiyen aynı şekilde. Ona izin yok. İnkar, isyan, haramlar, günahlar hepsi. Külliyen. Bu insanı cehenneme götürür. Dünya diye tanımlanmış bunlar. Bir de dünyanın kendisi. Karlan var, bahçen var, oyalıyor seni. Oyalıyor. Yani Allah-u Teala'ya itaate, Allah-u Teala'ya ibadet etmeye mani oluyor. Mani olduğu için de kötülenmiş. Mani olduğu için de kötülenmiş. Ama aslında aynı şekilde engel olmamış. Zaten ehl-i sünnet alimleri bunun için feryat etmişler ya. İslam alimleri evliya-i kiram hayattayken talebelerine habire nasihat ederek, vaaz ederek, kitaplarını yazarak habire bunu anlatmaya çalışmışlar. Bunlar sizi meşgul etmesin. Bunlar sizi meşgul etmesin. Çünkü Cenab-ı Hak bu arz küresini yok edecek. Burası sonsuz olarak kalacak bir yer değil. Yatırımınızı buraya yapmayın. Yatırımınızı buraya yapmayın. Hatta bir söz var. Dünyayı bir köprüye benzetmişler. Geçilecek bir köprü. Bu köprüyü tamir için uğraşmayın. Herkes nasıl geçiyorsa, gelip geçiyorsa siz de gelip geçin. Siz de gelip geçin buyurmuşlardır. Burası kalınacak bir yer değil. Cenab-ı Hak dünyadaki her şeyi eskiyecek, yıpranacak ve yok olacak şekilde yaratmıştır. Ve Cenab-ı Hak mesela insanı dünyada yaratmış, yani imtihan yeri olan bu dünyada yaratmış, insana vermiş olduğu bu beden de, bu beden de hastalanacak, eskiyecek, yıpranacak, yaşlanacak ve ölecek şekilde yaratılmış. Mesela ben de gençtim, senin gibiydim. Yani ben babaanneme takılırdım böyle falan da, oğlum derdi, ben de çocuktum, gençtim falan diye anlatırdı kadıncağız. E biz de gençtik. Ya bakıyorsun onlardan hiçbir şey kalmıyor ve buna sahip de olamıyorsun. Yani diyorsun ki bu beden bana ait. Onu koruyamıyorsun. Onu değişikliğe kontrol edemiyorsun. Sana ait değil. Yani Allah-u Teala açık, net bir şekilde peygamberler vasıtasıyla aleyhissalatü vesselam bildirmiş. Burasını ben kalıcı mekan olarak yaratmadım. Burada elinize geçen her şey, ama her şey fanidir, yıpranıp geçmektedir. Ama efendim benim villam var. Allah-u Teala diyelim ki bugünkü yapılan villalar uzun ömür verdi. 200 sene yaşadı mesela. Yaptığı villa 200 seneye kalır mı? Kaç defa tamir geçirir değil mi? Kaç defa tamir? Yıpranıyor, o da yıpranıyor. Elde ettiği araba 3-5 sene kullanıyor. Aa diyor, kilometresi doldu, bunu da değiştireyim falan. Araba da gitti. E sıfır aldıydı ama. O da aynı şekilde gitti mi? Evet, o da gitti aynı şekilde. Bir şey kalmadı. Ve hatta aynı şekilde sebze meyve alıyorsun, dolaba götürüyorsun, bir müddet sonra bir bakıyorsun bozuluyorsun. Bozuluyor. Vaktinde yemezsen onları elde tutamıyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın buradaki yarattığı her şey, ama istisnası her şey. Bu hayvanat da olsa, cemadat da olsa, canlı da olsa, cansız da olsa, hepsinde değişiklikler meydana geliyor mu? Geliyor. Belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Ne demek hani cemadat, cansızlarda da aynı şekilde değişiklik oluyor falan. Olmuyor mu? 99'da bir deprem oldu. Hani İstanbul'da etkiledi de mesela Yalova'da, Yalova'nın aynı şekilde belli ilçelerinde, İzmit'in aynı şekilde şeylerinde, deniz kenarında olan bazı parklar denize gitmedi mi? Gitti. Mesela tsunami'de gidenler olmadı mı? Japonya'da olan tsunami'de, daha önceki olan tsunami'de bir bakıyorsun adanın kendisi kayboldu gitti. Olmadı mı? Oldu. Yani cemadat dediğimiz şeyler de değişiyor mu? Değişiyor. Yanardağlar mesela oluyor. Etrafındakiler aynı şekilde yanıyor, külüyor veyahut da o külün altında kalabiliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yaratmış olduğu her şeyde değişiklik var, yıpranma var, eskime var. Hatta bazen mesela o gazetelerde, makalelerde yaşlı dünyamızda falan ifadesini kullanan yazarlar oluyor. Yaşlı dünyamız. Artık bunları çekmiyor, şey geliyor falan gibi ifadeler de geçiyor falan. Dolayısıyla dünya kendisi de yaşlanıyor. Hatta bunun dışında Usta abi, nitekim mesela uzay bilimcileri, astronomlar aynı şekilde anlatıyorlar, söylüyorlar, astronomi ilgili olanlar. İşte uzayda bazı gezegenler aynı şekilde buharlaşıyor, yok oluyor, yenileri oluşuyor demiyorlar mı? Ve zaman zaman bunlar gazetelere haber olarak, televizyon ekranlarına haber olarak gelmiyor mu? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde bir değişiklik var. Cenab-ı Hak iki yeri sonsuz yaratmış, sonsuz kalacak şekilde yaratmış. Biri cennet, birisi de cehennem buyuruyor. Onun için de din büyükleri, başta peygamberler aleyhissalatü vesselam, sonra da İslam alimleri, yani peygamber Efendimiz'in varisleri kitaplarına yazmışlar, hayattayken anlatmışlar. Burasını Cenab-ı Hak geçirecek bir köprü gibi yaratmıştır. Dolayısıyla buraya meyletmeyin, buraya muhabbet etmeyin.
1: Köprüyü tamir etmeyin yani.
2: Evet, yani buranın sevgisi kötülenmiştir. Evet, haramlar, mekruhlar dünya olarak zikredilmiş, bildirilmiş, ama dünyanın kendisine muhabbeti, dünyanın içindeki şeylere muhabbet de men edilmiştir. Sevgi de men edilmiştir. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsun Sözler'in bir sözü var da, o zat buyuruyor ki bir talebesine hitaben, işte yolda bir kimse hani eşeğin, merkebin semeriyle, palamıyla, süsüyle meşgul olursa arkadaşlardan geri kalır, yolunu kaybeder, kurda kuşa yem olur diye. Öyle. Dünyanın süsüne dalarsın, işte malına, mülküne dalarsın, dünya seni alıkoyar. Dünya seni alıkoyar ve dolayısıyla Allah-u Teala'ya itaat edemezsin. Sana verilen ömür de sınırlıdır, onlar da bitir. Mesela ben eğitimciden geldiğim için hala kendin de aynı şekilde zaman zaman derslere gülsün, çıkarın kağıtlar diyorsun, çocuklara yazıyorsun, yazılı yapacaksın. İmtihan edeceksin. Süre 40 dakika. Diyor ki başladı çocuklar. İşte öğrencilik zamanımızda da olurdu. Öğrenci zamanımızda olurdu. Hele soruları biliyorsun, bir başlıyorsun falan. Öğretmen der, çocuklar 5 dakika kaldı. Ona diyorsun, nasıl gitti ya? Hocam biraz daha falan filan filan. Yok, ama sana verilen sınır belli. Çünkü teneffüste ancak 5 dakika kadar bir opsiyon diyorlar ya bugün, işte bir imkan tanıyabilirse tanır. Onun dışında zil çaldı, bırakın kalemleri. Bırakıyorsun. Tak tak tak tak, toplayıp gidiyor.
1: Veya sorularla meşgul olmuyorsun da kağıdı süslüyorsun falan.
2: Ha? Güzel bir misal verdiniz. Şimdi sana orada aynı şekilde önceden öğretmen dersi verdi ve bir gün dedi ki bunu ben senden isteyeceğim. Gün geldi senden isteniyor. Sen boyuna aynı şekilde kağıdı süslüyorsun falan. Tabii öğretmen de, ben de öğretmenlik yaptığım için biliyorum. Çok süslü bir şekilde bir sıfır koyar, sana da aynı şekilde verirler. Ahirette de iflas etmemek için, iflas etmemek için dünyanın süsüyle, palanıyla, şununla, bununla meşgul olmamalı. Onun içini doldurmalı. Yani ahirette işe yarayacak olan, işe yarayacak olan ameller yapmalı. Bunun için buyurmuşlar ki dünya kötülenmiştir. Dünya bir, haramlar ve mekruhlar diye anlatılmış. İki, dünyanın içindekiler ve dünyanın kendisi eğer sevgi bunlara muhabbet duyurursa Allah-u Teala'ya itaatten, Allah-u Teala'ya ibadetten bizi alıkoyduğu için bu sebepten dolayı da kötülenmiştir efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Sünnet kelimesinin dinimizde 3 manası vardır. Kitap ve sünnet birlikte söylenince kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet de hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet denilince farz Allahü Teala'nın emirleri, sünnet ise Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yani emirleri demektir. Sünnet kelimesi yalnız olarak söylenince İslamiyet yani bütün ahkâm-ı İslamiye demektir. Fıkıh kitapları böyle olduğunu bildiriyor. Mesela Kuduri Muhtasarında sünneti en iyi bilen imam olur diyor. Cevhere kitabında burayı açıklarken sünnet demek burada ahkâm-ı İslamiye demektir diyor.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Zengi Ata Hazretleri 3. Bölüm. 13. asırda Türkistan'da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. Babası Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba'nın torunlarından Taç Hoca'dır. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. 1258 Hicri 656 senesinde Taşkent yakınlarındaki Zengi Ata köyünde vefat etti. Kabri oradadır. Alim ve evliya bir aileye mensup olan Zengi Ata uzun yıllar dede ve babasından zahir ve batın ilimlerini öğrendi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden Hakim Ata'nın hizmetine girdi. Onun yüksek ilim ve feyzinden istifade etti. Zengi Ata Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Her kim dünyada yolculuğa, ahirete hazırlanmazsa gözünü ahirete çevirmez ve dünya ile ihtiyacından fazla meşgul olursa dünyayı tanımamış olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya Harut ve Marut'tan daha büyük büyücüdür. Ondan sakınınız. Dünya insanı çeşitli yönlerden aldatır. Bu hilelerinden bir kısmı şunlardır. 1. Dünya kendini sana devamlı kalacak gibi gösterir. Halbuki her gün yok olmaya yaklaşır. Fakat gayet yavaş ve derece derece hareket eder. 2. Dünyanın bir hilesi de kendini sana veriyor göstermesi, seni kendine aşık etmesidir. Halbuki sonra sana aniden düşman kesilir. 3. Bir hilesi de dışını süsleyip bela ve mihnetleri örtmesidir. Dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. 4. Bir kimse ezel ile ebed arasındaki birkaç günlük kısa ömrünü düşünürse dünyanın geçip gidilen bir yol olduğunu görür. Birinci konak beşik, son konağın mezar ve birinci konakla son konak arasında kaç konak bulunduğunu anlar. Her yıl bir konak, her ay kısa bir mesafe, her gün bundan daha kısa bir mesafe ve her nefes bir adım gibidir. İnsan ise durmadan yürüyor. Ölüme kiminin çok, kiminin az zamanı kalmıştır. İnsan ise dünyada devamlı kalacakmış gibi gamsız ve düşüncesiz oturmaktadır. 5. Dünyaya lazım olduğundan fazla dalanlar, lezzetlere dalıp ahirette sıkıntı çekerler, rezalete düşerler. Dünyalığı çok olanlar ölürken, dünyalığı az olanlardan daha çok ayrılık elemi çekerler. Bu elem ölmekle de sona ermez. 6. İnsanın dünya işlerinden karşılaştığı şeyler kendine az gözükür. Bunlarla meşguliyetin uzun sürmeyeceğini zanneder. Halbuki 100 tane meşgaleden biri ortaya çıkar ve ömrü o işte geçer. İsa aleyhisselam buyurdu ki, dünyayı isteyen deniz suyunu içene benzer. İçtikçe hararet basar, daha çok susar. İçe içe nihayet ölür. Fakat susuzluğu, harareti eksilmez. 7. Dünya bir misafirhane gibidir. Orada kendilerine ikram edilenler, ikram edilen şeyleri yer, eşyalara göz dikmez. Misafirliği bitince de ayrılıp gider. Eşyalara göz dikip onları alanlar ise, ayrılacakları sırada aldıkları eşyalar ellerinden geri alınınca üzülür, canı sıkılır ve feryat ederler. İşte dünya da böyle yolcuların azıklarını bedava alacakları, fakat içeride olan eşyaları tamahkârlık ederek almayacakları bir misafirhanedir. 8. Dünyaya düşkün olanlar, dünya işleriyle lazım olduğundan fazla meşgul olup, ahireti unutanlar, bir gemide bulunup, gemi bir adaya yanaşınca, ihtiyaçlarını gidermek için karaya çıkanlar gibidir. Kaptan, hiç kimse fazla kalmasın, hemen ihtiyacını giderip gemiye binsin, der. Akıllı olanlar, ihtiyacını giderip hemen gemiye biner. Gemide daha rahat yer tutarlar. Bir kısmı ise, adanın güzelliğine dalıp, onu seyre dalarlar. Oradaki çiçeklere, tatlı tatlı öten kuşlara, bülbüllere, etrafın güzelliğine bakıp kalırlar. Geri dönünce gemide rahat bir yer bulamazlar. Karanlık bir yerde otururlar. Orada sıkıntı çekerler. Başka bir grup ise yalnız seyretmekle kalmayıp çiçekleri, süslü ve güzel çakıl taşlarını toplarlar. Yanlarına alıp gemiye götürürler. Yer bulamayıp dar bir yere sıkışırlar. Topladıklarını da omuzlarına alırlar. Bir müddet sonra topladıkları o güzel renkli çiçekler solar, kararıp çürür. Onlardan kötü kokular yayılmaya başlar. Atacak yer bulamazlar. Topladıklarına pişman olurlar. Onların yükünü ve sıkıntısını çekerler. Bir başka grup ise, indikleri adanın güzelliğine şaşar ve öyle dalarlar ki gemiyi unuturlar. Kaptanın sesini duymazlar. Gemiyi kaçırıp adada kalırlar. Nihayet bir kısmı açlıktan ölür, bir kısmını da yırtıcı hayvanlar öldürür. Bunlardan birinci grup, takva sahibi müminlere benzer. İkinci ve üçüncü grup, asiler, isyankârlar gibidir. İmanın aslını korudular, fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı, bir kısmı çok şey toplayıp yükü ağır oldu. Son grup ise kâfirlere benzer. Çünkü kendilerini, Allahü Teâlâ'yı ve ahireti unuttular. Bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Bütün işlerin sonunun ölüm, duracağı yerin mezar, kendisine gelenlerin münker ve nekir, ebedi kalacağı yerin cennet veya cehennemden biri olduğunu bilen bir kimse için ölümü düşünmekten daha mühim, ölüm için azık toplama çaresinden daha yüksek bir tedbir olamaz. Bunu yapanlar ancak akıllı olanlardır. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı şu kimsedir ki, nefsini emre uydurur, ölümden sonrası için amel işler, hazırlık yapar buyurdu. Ölümü hatırlayan bir kimse, bunun için azık toplamakla elbette meşgul olur. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölümü unutup, bütün maksadı dünya olan, ahiret azığını aklına bile getirmeyenin mezarı, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Bunun için ölümü hatırlamak büyük fazilettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey dünya lezzetlerine dalmış olanlar! Bütün lezzetlerin yağma edildiği, yok edildiği zamanı düşünün buyurdu. Ve yine buyurdu, ölüm hakkında sizin bildiklerinizi koyun ve sığırlar bilseydi, hiçbir zaman yağlı et yiyemezdiniz. Hazreti Ayşe, ya Resulallah, bir kimse şehitler derecesinde olabilir mi diye sorunca, evet, günde 20 defa ölümü hatırlayan kimse, şehitler derecesinde olur buyurdu.

Hatırına gelse de yarın yaparım der ve önümüzde çok zaman var. Ölüm için hazırlık da yapılır diye düşünür. Yaşı ilerledikçe biraz daha sabret. İhtiyarlayınca yaparsın der. İhtiyarlayınca şu binaları da yapayım. Bu çocukların da ihtiyaçlarını temin edeyim. Onları kimseye muhtaç etmeyeyim. Kalbimin geçim sıkıntısından kurtulması için şu tarlalarımı da sulayayım. Ancak bundan sonra ibadetten lezzet alırım der. Bunun gibi daima tehir eder. Her meşguliyetten 10 meşguliyet doğar. O ahmak dünyadan asla kurtulamayacağını bilmez. Boş vakit bulacağını sanır. Böylece her gün tehir eder. Nihayet ölüm gelir, hasret ve üzüntüyle gider. Bunun içindir ki, cehennemde bağıranların çoğu, bu tehir edenlerdir. Bunun esası dünya sevgisidir ve ölümü hatırlamamaktır. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kimi ve neyi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Zengi Ata Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Tövbe Allahü Teala'ya sığınmak, Allahü Teala'ya dönmektir. Hiçbir insan tövbenin dışında kalamaz. Çünkü yaratılmasından yok olmasına kadar günah işlememek meleklere mahsustur. Yani melekler hiç günah işlemezler. Hep günah ve isyan içinde olmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymamak şeytana mahsustur. Onun halidir. Günah işlemekten tövbe etmek ise insanlara mahsustur. Allahü Teala bütün insanlara tövbeyi emrediyor ve mealen ey müminler sizden meydana gelen kusurlardan Allah'a tövbe ve rücu ediniz ki felah bulup dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız buyurdu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki güneş batıdan doğmadan önce tövbe edenin tövbesi kabul olur. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala can boğaza gelinceye kadar tövbeyi kabul eder. Allahü Teala gündüz günah işleyip geceliğin tövbe edenin tövbesini kabul etmekte ve gece günah işleyip gündüz tövbe edenin tövbesini kabul etmekte kerem sahibidir. Güneş batıdan doğuncaya kadar böyledir. Günahı olmayan hiçbir insan yoktur. Fakat günahkarların en iyisi tövbe edenlerdir. Günahtan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Tövbenin başı marifet ve iman nurudur. Günahların öldürücü zehir olduğu bu nur ile görülür. Kendi haline bakıp bu öldürücü zehirden çok yuttuğunu ve ölmeye yaklaştığını gören kimse muhakkak pişman olur ve içine bir korku düşer. Aynen zehir içip de ister istemez pişman olan, üzülen ve korkan kimsenin hali gibi olur. Bunun için içtiği zehiri kusmaya, midesinden çıkarmaya çalışır. Bu korku sebebiyle ilaç ve tedavi ister. İşte şehvetle, nefsin kötü isteklerine uyarak yapılan işler, içinde zehir olan bal gibi görünür. Çünkü o anda tatlıdır. Ne olduğu sonunda anlaşılır. Böyle olunca içine bir korku düşer. Yaptığına pişman olur. Kendini ölüm tehlikesinde görür. Bu korku ve pişmanlık ateşiyle şehvetlerine karşı meylinden ve günahlarından dolayı yanıp üzülür. Şehvet hasret haline döner. Halini düzeltmeye ve gelecekte bir daha yapmamaya azmeder. Cefakarlığı bırakıp vefakar olur. Bu hareket ve duruşlarını kontrol eder. Önceden oyun ve neşe ile gaflet içindeydi. Şimdi gözü yaşlı, üzüntülü ve korkuludur.

0: Önceden gafil kimseleri severken, şimdi marifet sahibi olan kimseleri sever. O halde tövbe pişmanlıktır ve aslı başı marifet ve iman nurudur. Neticesi hallerini kontrol etmek ve düzeltmek, günahlardan, dine uymayan şeyleri yapmaktan sakınmak, iyi işler ve itaat yapmaktır. Her zaman tövbeye ihtiyaç vardır. Bunun için Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki, kul hiçbir şeye ağlamayıp, sadece bugüne kadar ömrünün boşa geçen zamanları için ağlasa, ölünceye kadar bu üzüntü ona yetişir. O halde geleceğini de boş şeylerle harcayacak olan kimseye ne denilebilir? Evet, çok kıymetli bir mücevheri olan bunu kaybedince üzülür, ağlar. Bir de kaybettiği için eziyet veya ceza görecekse daha çok ağlar. Ömürden her bir nefes ebedi saadeti ele geçirten bir cevherdir. Bir kimse kendini helak eden bir günah ve hata işleyip bunu anlayınca ne hale düşer? Bu öyle bir musibettir ki üzülmenin fayda vermediği zaman anlaşılır. Denilmiştir ki Allahü Teala'nın her kul ile iki sırrı vardır. Biri doğduğu zamandır ki Allahü Teala kuluna seni temiz ve düzgün yarattım. Emanet olarak sana bir ömür verdim. Ölüm zamanına kadar çok dikkat et. Emaneti geri vereceksin, buyurdu. İkincisi ölüm zamanındadır ki Allahü Teala buyurur ki, kulum, o emanetle neler yaptın? Koruduysan karşılığını bulursun. Zayi ettiysen hazır ol ki cehennem seni bekliyor. Tövbe, şartlarına uygun yapılırsa kabul edilir. Tövbe ettiğin zaman, kabul edilip edilmeyeceğinden şüphe etme. Tövbenin şartlarına uygun olup olmadığından şüphe et. İnsanın kalbinin hakikatini, beden ile olan bağlılığını ve alakasının ne olduğunu, Allahü Teala ile ilgisinin ne yolda olduğunu bilen ve kendisini bundan alıkoyan sebeplerin neler olduğunu bilen, bu sebebin günah olduğunu ve Allahü Teala ile arasındaki perdeyi kaldırma yolunun makbul tövbe olduğunda şüphesi olmaz. Çünkü insanın kalbi aslında melekler cevheri cinsinden bir cevherdir. Bir ayna gibidir. Bu alemin dışına çıkınca ve bu dünyadan kurtulunca pas tutmaz. İşlenen her bir günah ise bu aynaya bir leke ve bir kararma yapar. Her iyi amel de kalp aynasına bir nur, bir parlaklık verir. Günah ve zulmet lekelerini siler. İyi amellerden hasıl olan nurlar ve günahlardan hasıl olan karartılar kalp aynası üzerine birbiri arkasından gelir. Karartı çok olur ve tövbe ederse, iyi amellerinin nurları o karanlığı bastırır. Kalp kendi temizliği ve saflığında kalır. Fakat günahlara iyice dalıp kalp cevheri pas tutar ve bu kir içine işleyip kalbi temiz kalmazsa, kalp temizliğine, saflığına dönemez. Paslar aynanın derinliğine işlemiş, ayna gibi olmuştur. Böyle bir kalpten dil ile tövbe ettim deyip, kalbin bundan habersiz kalmasından başka bir tövbe hasıl olmaz. Böyle tövbe de kalbe tesir etmez. Kirli elbise sabunla yıkanıp temizlendiği gibi, kalp de iyi amellerin nurlarıyla günah karanlığından temizlenir. Bu sebeple Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kötülükten sonra bir iyilik yap, onu mahveder. Bir hadis-i şerifte de, su elbisenin kirini temizlediği gibi, sevaplar da günahları siler, süpürür. Yine buyurdu: Şeytan mel'un olduğu zaman Allahü Teala'ya izzetine yemin ederim ki canı bedende olduğu müddetçe insanın kalbinden dışarı çıkmam dedi. Allahü Teala canı bedeninde olduğu müddetçe tövbesini bağlamam buyurdu. Hazreti Resulullah'ın huzuruna bir Habeşli geldi ve çok günahlar işledim. Tövbem kabul olur mu dedi. Kabul edilir buyurdu. Giderken geri dönüp o günahları işlerken Allahü Teala beni görüyor muydu dedi. Görüyordu buyurdu. Habeşli feryat etti, düştü ve can verdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kulun kalbine yerleştiririm buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretleri buyurdu ki İhlas ile amel et. Az da olsa yetişir. Riyayı, gösterişi kötülemek hakkında söylediklerimizin hepsi ihlasla ilgilidir. Çünkü insanların görmesi ihlası götüren sebeplerden biridir. Daha başka sebepler de vardır. Ebu Süleyman Darani Hazretleri diyor ki, ömründe bir adım ihlasla atmış olana müjdeler olsun. Çünkü onunla Allahü Teala'dan başkasını istememiştir. Sehl bin Tüsteri Hazretlerine güzel ahlak nedir diye sorulunca şöyle buyurmuştur. En aşağı derecesi eziyete, sıkıntılara katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet edip kurtulmasına çalışmak, ona şefkatle muamele etmektir. Bir defa da şöyle buyurdu. Rızık hususunda endişeye düşmemek, rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta ona itaat edip isyandan sakınmaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, güzel ahlak üç haslettedir. Haramdan sakınmak, helali aramak ve aile efradına mümkün olduğu kadar genişlik göstermektir. Allahü Teala bizleri güzel ahlak sahibi kullarından eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Bugünkü konumuz, eden kendine eder. Sevgili dinleyicilerimiz, insanlar yeni bir yıla girince genelde sevinir, neşelenirler. Yüzü ahirete dönük olanlarsa, ömürden bir sene daha gittiği ve kabre biraz daha yaklaşıldığı için kendilerini hesaba çekerler. Çünkü Allahü Teala Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen, kıyamet günü terazi kuracağım, o gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyurmaktadır. Allahü Teala kullarına çok merhametli olduğu için bunu haber verdi ki, herkes dünyadayken kendi hesabını görsün. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Zünnun-u Mısri Hazretlerine, kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta, cevabında 5 şeyle buyurdular. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, zikretmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmekle buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki, ecel gelmeden ameller sona ermeden Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresini arar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere ise çok yazık. İmam-ı Gazali Hazretleri nefsine hitaben buyuruyor ki: "Ey nefsim, sonra tövbe ederim, iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu talebeye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi pis nefsi temizlemek için de uzun zaman mücadele etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini niçin bilmiyorsun? Herkes kendini hesaba çekerek dünyadayken yaptıklarının hesabını görmelidir. Aksi halde ahirette bu hesabın altından kalkmak çok zordur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Eden kendine eder. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için kişinin yaptığı her işi, her davranışı iyi hesap etmesi, iyi araştırması gerekir. Yapılan hareketin başkasına bir zararı var mıdır? Kul hakkı geçiyor mudur, geçmiyor mudur? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Hata yapmasına sebep olabilir. Mesela kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Vaktiyle bir kimse babasını dövmeye kalkar, etraftan yetişenler "Bu ne hal, utanmıyor musun? İnsan hiç babasını döver mi?" diye o kimseye bağırırlar ve babasının elinden kurtarmaya çalışırlar. Fakat dövülen şahıs onlara dönüp o perişan haliyle "Bırakın, ben de burada babamı döverdim. Şimdi de aynı yerde evladım beni dövüyor. Onun suçu yok. Ben kendi yaptığımın cezasını çekiyorum" der. Yaptığımız her günahın da bir cezası vardır. Tövbe etmekte gecikmemek lazımdır. Bugün bu dünyada ne yapıyorsak, ne ediyorsak ahirette karşımıza o çıkacaktır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, günahların dünyada veya ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren birçok atasözlerimiz de vardır. Bunları unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki: "Ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkâr olur. Diline hakim olmayan pişman olur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik edene malla hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapmayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü İyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen, iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. Abdülehad Serhendi Hazretleri, nasihat isteyen talebesine hitaben, Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle, bilerek, anlayarak dinle, bilerek, anlayarak iş yap, bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuştur. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Netice olarak atalarımız çalma elin kapısını, çalarlar kapını demişlerdir. Eden bulur sözü de bu manayı işaret eder. Büyüklüğün şanı, sana yapana aynısını yapmak olmayıp, onu affetmek, geçmişteki olaylardan ibret almak ve hiç kimseyi incitmemektir. Şunu unutmamak gerekir ki, bu dünyada ne yaparsak, ahirette karşımıza o çıkacaktır. Yaptığımız günahların tövbesini de geciktirmeden hemen yapmalıyız. Kul haklarını hemen ödeyelim.

0: Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlarsa çok azdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi, büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faideli. Güler yüzlü görürdü daima onu herkes. Her hali insanlara olurdu ibret ve ders. Bir gün sevdikleriyle bir sohbet esnasında buyurdu ki, bu sıhhat ne nimettir aslında. Göz, kulak, hele akıl ne güzel birer ihsan. Zira şimdi mahrumdur bunlardan nice insan. Soracak Hak Teâlâ mahşerde bize yarın, ki bu azalarını nerelerde kullandın? Nerede heba ettin gençliğini, ömrünü? Bunlara cevap vermek kolay olmaz o günü. Hadiste buyuruldu, hasta olmadan evvel sıhhatin kıymetini bilmelidir mükemmel. Bunun gibi fakirlik gelmeden daha önce zenginliğin kıymeti bilinmeli güzelce. Bir de ölüm gelmeden bu ömür ve hayatın kıymetini bilin ki sorulur size yarın. Bir günde buyurdu ki, çalışmak icap eder. Zira selam vermedi boş durana o server. Çalışan Müslümanı çok seviyor Rabbimiz. Bunlar iki cihanda olurlar üstün, aziz. Şeytan musallat olur boş durana muhakkak. Boş vakit geçireni hiç sevmez Cenab-ı Hak. Bu dünya bir gün biter. Gaflete gelmeyiniz. Arkanızdan süratle geliyor eceliniz. Bir günde buyurdu ki, vefasızdır bu dünya. Sanki hayal gibidir. Yahut tatlı bir rüya. Allah'ın men ettiği ne varsa hep dünyadır. Yani dünya kısaca haram ve mekruhlardır. Atmak için kalbinden dünya muhabbetini dinlemek lazım gelir alimlerin sohbetini. Onların acıyarak şefkatle bir bakması siler atar kalplerden karartı, kir ve pası. Günah işleyenleri görseydi o eğer, derdi ki, ya ilahi, bunlara hidayet ver. Yine buyururdu ki, ahir zaman bu devir. Kızmak zamanı değil, acımak lazım gelir. Cehennem şu anda var, azabı da çok çetin. Günahkar kimseleri bekliyor yakmak için. Kurtarmak gayesiyle kulları cehennemden, cömert davranmalıdır daha önce her şeyden. Para pul yoksa bile bir güler yüz, tatlı dil göstermek gerekir ki bu da fazla zor değil. Hep güler yüzlüydi kendi de hakikaten, ayrıca şefkatli ve çok cömertti hilkaten. Sözü tesir ederdi gönlüne her kişinin. Zira hep ihlas ile söylerdi Allah için. Söylediği şeyleri yapardı kendi önce. Herkes ibret alırdı onu böyle görünce.

İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir sahipleri kendilerinin bir damladan meydana geldiklerini, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Mesela yağmur diyecekler başlığını atmış ve Özgür'ün şebekesi dağıtıldı diyor. Milliyet, görevimiz Türkiye diyor değerli seyirciler. Milli İstihbarat Teşkilatı bir DAEŞ'li teröristi yakaladı. O manşette Milliyet'in, dünya rahat bir nefes aldı, imzalar atıldı, savaş bitti. Brent petrol bu sabah itibariyle 75 dolara kadar düştü. Yeni Şafak, 2001 krizi sonrası en kötü tablo, sanayicinin kârı faize yetmedi diyor. Ve rüşvetin ağababası Veli Ağbaba Yeni Şafak'ın manşetinde. Sabaha bakalım. FETÖ'cü hainleri adalet kıskacı diyor değerli izleyiciler. FETÖ'nün elebaşları var. Gördüğünüz gibi Zekeriya Öz'den Ekrem Dumanlı'ya, Emre Uslu'dan birçok isim burada değerli izleyiciler. CHP'li Ağbaba'ya uzanan rüşvet ağı deşifre oldu da yine bir diğer haber. Hemen buradan Hürriyet'e bakalım. O röportaj hız verdi diyor. Değerli izleyiciler, Ruhban Okulu'nda sürpriz gelişme olur mu diyor. Bakacağız. Ve bu maçın dopingi huzur. Cumartesi günü Paraguay'la oynayacağız ve yenmemiz lazım. Tabi baskı kurmadan bakalım milli takım nasıl oynayacak değerli izleyiciler. Ve Barbie Kaymakam vali yardımcısı oldu. Akşam savaş suçlusu diyor değerli izleyiciler. Elon Musk'ın Grok'una yönelik bir suçlama var. Ve Trump G7'de I am the boss, patron benim dedi. Maşallah kibirden de geçilmiyor Trump'ın havalarından. Ekonomi yüksek finansman maliyeti sanayi devlerini frenledi diyor. Ve devlet eliyle kasanızdaki paralar yarı yarıya alınıyor demiş Ekonomi Gazetesi. Önemli başlıklarımız var. Hepsini size aktaracağız değerli izleyiciler. Değdi mi? Değerli izleyiciler, İran-Amerika savaşı dünyayı mahvetti ekonomik anlamda da. Değdi mi etiketiyle lütfen görüşlerinizi bize yazın. Başlayalım.
4: Türkiye'nin huzuru için gece gündüz görev yapan polislere siyasetten destek geldi. Torba kanun görüşmelerinde kürsüden emniyet mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi ve fazla mesai yükünün hafifletilmesi için çağrı yapıldı. Az sonra. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki yeni başarılarından biri daha kayda geçti. Bayraktar TB3 cirit lazer güdümlü füzeyle yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Az sonra. Trafik kazalarında hasar süreçleri 1 Temmuz 2026 itibariyle değişiyor. 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu hale geliyor. Eksper atamaları ise artık dijital sistem üzerinden otomatik yapılacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
3: Amerika ile İran arasında taslak anlaşma imzalandı. Amerika Başkanı Donald Trump İmza öncesi tedirgin edici bir açıklama yaptı. Bu nihai bir anlaşma değil, sadece bir mutabakat zaptı. Eğer işi beğenmezsem İran'ı yeniden vururum dedi.
4: ...14 maddelik geçici ateşkes yürürlüğe girdi ama tehditler devam etti. Savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını hedefleyen anlaşma elektronik ortamda liderler tarafından imzalandı. Anlaşmanın İsviçre'de törenle birlikte imzalanması bekleniyordu. Taraflar görüşmenin anlaşma töreniyle ilgili olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma imzalanmadan önce tedirgin eden bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Fransa'daki G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile kameraların karşısına geçti. Sorular İran'la ilgiliydi. Bir muhabir İran'la varılan anlaşma nihai mi sorusunu sordu. Trump hayır dedi.
5: Hayır, bu nihai bir anlaşma değil. Bir mutabakat zaptı. Eğer iş hoşuma gitmezse İran'ı yeniden bombalarız. Bombaları kafalarının ortasına yerler.
4: ABD Başkanı Hürmüz açıklamasının en çok piyasaları mutlu ettiğini itiraf etti.
5: Piyasalar çok mutlu. Petrol fiyatları çakıldı. Piyasalar bu işi sevdi.
4: Trump Hürmüz Boğazı'nın 1-2 gün içinde açılacağını duyurdu. ABD Başkanı saatler sonra G7 zirvesinde bir kez daha kameralar karşısına geçti. Gündeminde yine İran vardı. Trump, Netanyahu ile ilişkisine değindi. Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşamıyoruz dedi.
5: Bibi Netanyahu iyi bir adam. Bazen biraz heyecanlanıyor ama aslında çok iyi bir adam. Lübnan konusunda ufak bir anlaşmazlığımız oldu. Dedim ki biraz daha yumuşak davranabilirsin Bibi. Her seferinde biri içeri girince binayı yıkmana gerek yok.
0: Trump, İran'a anlaşmak için 60 gün süre verdi.
5: Kasım Süleymani'yi öldürmemiş olsaydım bu anlaşmaya varamazdık. İran'la anlaşmasaydık onları 2 yıl daha bombalayabilirdik. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz.
0: Gazeteciler ABD Başkanı Trump'a İran'ın dondurulmuş varlıklarını sordu.
5: Dondurmanın çözülmesi. Bu cevaplaması kolay bir konu. Onlardan çok miktarda para aldık. Bizim paramız değilken onların parasıydı. Ve biz onu belirli bir zamanda dondurduk. Sanırım geri vermek zorunda kalacağız. Eğer geri vermezsek kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
0: İran Meclis Başkanı Kalibaf'tansa müzakere sürecini etkileyecek açıklama geldi. Kalibaf, Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönmeyecek dedi. İran'ın geçişlerden ücret alacağını söyledi.
3: Amerika ile İran arasında imzalanacağı öne sürülen anlaşmanın tam 14 maddesi Arap basınına sızdırıldı. Masada savaşın bitirilmesinden Hürmüz Boğazı'na, milyarlarca dolarlık fondan nükleer programa kadar son derece kritik başlıklar var.
6: Orta Doğu'nun geleceğini değiştirebilecek anlaşmanın perde arkası ilk kez ortaya çıktı. Suudi Arabistan merkezli El Arabi, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlandığını öne sürdüğü 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı. İddiaya göre taraflar 19 Haziran'da İsviçre'de masaya oturacak ve anlaşmaya resmi imzayı atacak. Taslakta en dikkat çeken başlık Lübnan dahil tüm cephelerde silahların susması. Bir diğer kritik madde ise Hürmüz Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması, boğazın 30 gün içinde tamamen açılması ve İran'ın bölgedeki mayınları temizlemesi öngörülüyor. Ancak asıl tartışma çıkaracak bölüm ekonomik maddeler. İddiaya göre İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık kaynak sağlanacak, yaptırımlar kaldırılacak, petrol ihracatının önü açılacak, dondurulan İran varlıkları da serbest bırakılacak. Metinde ayrıca İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah üretmeyeceği ve nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla güvence altına alınacağı da öne sürülüyor. Ancak dikkat, bu maddelerin hiçbiri henüz resmen doğrulanmış değil. Hatta ABD Başkanı Donald Trump özellikle 300 milyar dolarlık yardım iddiasını sert sözlerle reddetti. Şimdi gözler Washington ve Tahran'dan gelecek resmi açıklamalarda. Çünkü bu iddialar doğrulanırsa Orta Doğu'da uzun yıllardır süren dengeler kökten değişebilir. Öte yandan ABD basınına göre anlaşma metnini İsrail yönetimi görmeyi talep etti. Ancak Beyaz Saray kaynaklarına göre Tel Aviv'in bu isteği reddedildi.
3: Ve Brent petrol fiyatına bakalım değerli izleyiciler. Spectator indeksten geçirelim. Amerikan ham petrolün fiyatı bir ay önce 102 dolardı. Şu an 75 dolar, gördüğünüz gibi tam 27 dolarlık bir düşüş var değerli izleyiciler. Bu da dünya için önemli bir haber. Savaş öncesi duruma yavaş yavaş geliyoruz. Bir ara 120-130 dolarları gördü ham petrolün fiyatı. Şu an 75 dolara kadar düştü. Bu da iyi bir gelişme. Türkiye'de yeni göreve başlayan büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Törenin ardından 5 büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonu Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın yeni büyükelçilerini külliyede kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Külliyenin ilk konuğu Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Ayvo Orav'dı. Ardından Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Suk Yongbu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir İlko Savuren, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Marzuk ve Malezya Büyükelçisi Adlan Moz Şefik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Mektupları kabul eden Erdoğan büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı büyükelçilerin törende giydikleri yerel kıyafetler dikkat çekti. Erdoğan törenin ardından büyükelçilerle baş başa görüşme de yaptı. Törenle birlikte 5 yeni büyükelçi Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış oldu.
3: Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem Amerika'nın arasında varılan anlaşma olacak. Toplantıda Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gelişmeleriyle teröristli Türkiye süreci de ele alınacak.
7: Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz.
6: ABD ile İran arasındaki barış anlaşması, terörsüz Türkiye süreci, Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon. Milli Güvenlik Kurulu kritik konu başlıklarıyla 18 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
7: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
6: MGK'nın ana gündem başlıklarından birini Orta Doğu'daki gelişmeler oluşturacak. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın yansımaları değerlendirilecek. İsrail'in anlaşmayı provoke etmeye yönelik girişimleri ele alınacak.
7: İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
6: Kıbrıs Adası'nda son günlerde yaşanan gelişmeler de kapsamlı olarak değerlendirilecek. Güney Kıbrıs Rum kesiminin silahlanmaya yönelik faaliyetleriyle farklı ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların yansımaları ele alınacak. Kıbrıs Türk'ünün hakları ve Doğu Akdeniz'in güvenliği kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. İç gündemde en önemli başlık terörsüz Türkiye olacak. Bu noktada süreçte gelinen son durum masaya yatırılacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha raporları ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma konusunda hangi aşamada olduğu değerlendirilecek. Bu raporlar doğrultusunda atılacak yasal adımlar masaya yatırılacak.
8: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyor.
6: Bir diğer başlıksa Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi olacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye yönelik hazırlıklar değerlendirilecek.
7: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz. Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma il başkanları ile devam ediyor. Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı ihraç edildi. Ankara ve İzmir'in aralarında olduğu 5 il başkanı görevden alındı. Yeni isimler atandı. Özgür Özel ekibi ise olağanüstü kurultay için 820 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma bakalım.
9: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
10: CHP'de 3 il başkanı ihraç edildi. 5 il başkanı değiştirildi. 9 milletvekilinin ismi CHP üyeliğinden silindi. Bir vekil istifa etti. Özgür Özel ekibi ise kurultay için topladığı delege imzalarını teslim etti. CHP'de tansiyon yine yüksekti.
9: 6 arkadaşımız ihraç edildi. Bunların 3'ü mevcut il başkanı, 3'ü önceki dönem il başkanı. Onun dışında 6 arkadaşlarımızın da yönetimden alındı. Yani bu arkadaşlarımız ihraç edilmedi. Bu arkadaşlarımızın yönetimiyle beraber feshi söz konusu.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Alınan kararları CHP sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Masada arınma süreci kapsamındaki ihraçlar vardı. Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İl örgütleri feshedildi. 2 ile atama yapıldı. 3 eski il başkanı içinde ihraç kararı çıktı. İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik de o 3 isim arasında yer aldı. MYK, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını da görevden aldı. Yerlerini ise yeni isimler görevlendirdi. Ankara il başkanı Fahri Yıldırım, İzmir il başkanı da Utku Gümrükçü oldu. Kılıçdaroğlu Kadın Kolları Genel Başkanlığında da değişikliğe gitti. Asu Kaya'nın yerine Ayten Gülsever'i getirdi. MYK'da kongre süreçlerini başlatmak için genel başkan yardımcılarından oluşan 6 kişilik ekip de belirlendi. Özgür Özel ise kurultay için yeni bir hamle yaptı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'le 74 il başkanı ve 81 ilin temsilcisi genel merkeze geldi. Olağanüstü kurultay talebiyle toplanan delege imzalarını teslim etti. Müslim Sarı 820 imza geldiğini açıkladı.
9: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
11: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şayet gereken başvurularda bulunacağız.
10: Öte yandan ihraç edilen 9 vekilin CHP üyeliği Yargıtay tarafından sonlandırıldı. 18 Haziran Perşembe günü yapılacak YDK 9 ismin ihraç kararına itirazlarını görüşecek.
9: Normal prosedür bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz disiplin süreci çalışmayarak arkadaşlarımızla ilişki kesilmiş değil. Yani böyle bir irade burada yok. Bu işleyen teknik bir sürecin sonucu.
10: CHP'de bir de istifa yaşandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, gördüğüm lüzum üzerine diyerek CHP'den ayrıldı. Partinin meclisteki sandalye sayısı 138'den 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 9'dan 10'a çıktı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de ard arda gelen ihraçların ardından ilk açıklamasını yaptı. CHP, delege satın almaya çalışanların oyun alanı değil ifadelerini kullandı.
12: Birlikte mücadele etmek zorundayız.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki ihraç dalgasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Parti içinde delege pazarlığı yapanları hedef aldı.
13: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
10: Ana muhalefet partisinde tansiyon bir kez daha zirveye tırmandı.
12: Hakkı, adaleti ve hukuku.
10: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partide peş peşe yaşanan ihraçların ardından sessizliğini ilk kez bozdu. Parti içindeki kurultay ve delege tartışmalarına şu ifadelerle dahil oldu.
14: Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir.
3: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonu düzenlendi. 6 milyon liralık rüşvet çarkına Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da eklendi. 6 kişi gözaltına alındı.
15: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
16: Masak devreye girdi, para trafiği tek tek incelendi. Deliller ışığında belediyeye ikinci dalga operasyon düzenlendi. Başkan yardımcısı ve 5 kişi gözaltına alındı.
17: Dokundukça güzelleşti, güzelleştikçe beni içine çekti siyaset. Bugünlere kadar geldik.
16: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Daha önce 18 Mayıs günü Seferihisar Belediyesi'ne baskın düzenlenmişti. O baskında 3 kişi tutuklanmıştı. Savcılık MASAK raporları doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, iş insanı Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak, Salih Yurduseven, Rıdvan Öğmen ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği değerlendirilirken gözaltına alınan isimlerden biri bir hayli dikkat çekiciydi. O isim CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'dı.
18: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
16: 6 milyon liralık rüşvetin 500 bin liralık kısmının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına kadar uzandığı belirlendi. Raporda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesabından Ağbaba'ya 500 bin liralık şüpheli para transferi gerçekleştirildiği ifade edildi. Akyılmaz'ın telefon hattının dahi Ağbaba'ya ait olduğu saptandı.
15: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
16: Rüşvet almak suçundan Veli Ağbaba'nın dosyasının yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan kooperatif davasında duruşma görüldü. İzbeton eski müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hedef aldı. Eski başkan Tunsoyer ise beraatini istedi.
19: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı. yaptı.
16: Haklarında yolsuzluk suçlaması vardı. Kooperatif davasında duruşma görüldü. Suçlamalar reddedildi, beraatler istendi.
20: Bazı şeylerin finansman desteğine ihtiyacı var.
16: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasının duruşması görüldü. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 65 sanıklı davada tansiyon yine yüksekti.
20: 4,5 milyon insanın yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz.
16: İlk olarak eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya söz aldı. Hedefinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay vardı.
21: Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay ise Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi. Kendisi Soyer'i duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı komplekslerini bana karşı da yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İzbeton AŞ'ye denetçi göndermek oldu.
16: Soyer ise tutukluluk süreçlerinin gözden geçirilmesinin her ay 2 dakika sürdüğünü belirtti. Suçsuz olduğunu ileri süren Soyer, tertemiz olduğu MASAK raporlarıyla da ortadadır. Bu suçlar bende durmaz. Bir an önce beraatimi talep ediyorum diye konuştu.
22: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı.
16: Mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme oldu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Bahçeli'nin Tanrıkulu ile verdiği poz dikkat çekti.
23: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
16: Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, diğer yanda MHP lideri Devlet Bahçeli. Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren bir buluşma yaşandı.
23: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
16: CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Buluşmanın adresi Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Objektiflere yansıyan görüntüde dikkat çeken detaysa iki ismin verdiği samimi pozdu. Görüşme sonrası paylaşılan fotoğrafta Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girmesi dikkat çekti. İki isim kameraya tebessüm ederek poz verdi. CHP'li Tanrıkulu Bahçeli'ye yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Tanrıkulu Bahçeli'ye teşekkür etti. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi. Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal de Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Ziyarette anlamı büyük hediyeler vardı. Hayal Bahçeli'ye 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatan şehitlik toprağıyla Kudüs'ün simgelerinden Kubbetüs Sahra tablosu hediye etti. Görüşmeye ait fotoğraflar Özel Harekat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın Kazan kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.
10: Eski iki istihbaratçı aynı masaya oturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye ile Rusya ilişkilerine değindi.
24: İlişkilerimiz yukarı doğru bir yörüngede gelişiyor. Gerçekten dostane bir nitelik kazandı.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretinin önemine dikkat çekti.
25: Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta, konular var. Arkadaşlarımızla iki gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'nın Kazan kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşen Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da yer aldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken temasların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi. Putin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan'ı Rusya'ya davet etti.
24: Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde yol. Erdoğan'a en güzel dileklerimizi iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz.
25: İyi. Sağ olsun birçok konuda.
10: Görüşmenin basına açık kısmında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.
25: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
10: İki gündür Rusya'da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair konuşan Bakan Fidan, Rusya Türkiye için vazgeçilmez bir muhatap olmaya devam etmektedir dedi.
3: Türkiye'nin huzuru için gece gündüz görev yapan polislere siyasetten destek geldi. Torba kanun görüşmelerinde kürsüden emniyet mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi ve fazla mesai yükünün hafifletilmesi için çağrı yapıldı.
0: Polislerimizin umutla beklediği çalışma sisteminin ve özlük haklarının iyileştirilmesini kapsayacak düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.
1: Asılsınız. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Rahat. Hazır olun.
16: Gece gündüz demeden görev başındalar. Milletin huzuru için çalışıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi de onları unutmadı. Torba kanun teklifinde polise destek meclis kürsüsüne taşındı.
0: Çalışma ve izin süreleri ile emniyet hizmetleri tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin hızla yapılması görüşündeyiz.
16: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı polislerin özlük haklarında iyileştirme istedi. Muhalefetten de o çağrıya açık destek geldi.
2: Görev tazminatları, fazla çalışma ücretleri ve emekliliğe yansıyacak ek göstergeler konusunda da yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
4: Bir an önce müstakil bir polis meslek kanununu getirin. Bu olay partiler üstüdür. Hep beraber polisimizi mutlu edecek, polisimizi huzurla çalıştıracak, millete hizmet edecek kanunu hep beraber buradan çıkartalım diyorum. Buradan iktidara çağrıda bulunuyorum.
3: Denizli güne büyük bir operasyon haberiyle başladı. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda jandarma tarafından gözaltına alındı.
16: Adalet koridorları uyuşturucu baskınıyla sarsıldı. Baro Başkanı ve 11 avukat nefes kesen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Peş peşe gelen ihbarlar savcılığı harekete geçirdi. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın evli ofislerinde uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
5: Teneviri bitkisi olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki parçacıkları ele geçirilmiştir.
16: Sabaha karşı düğmeye basıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı ve belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda Baro Başkanı Ufuk Kök ve komisyonlarda görevli 11 avukat kıskıvrak yakalandı. Aramalarda ele geçirilenler şoke etti. Adreslerde adeta bir uyuşturucu serası ve cephanelik ortaya çıkarıldı. Baskınlarda uyuşturucu dışında uyuşturucu düzenekleri ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan avukatların işlemleri sürüyor.
3: Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat Nisan 2026 verileriyle tekrar hareketlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı inşaat üretim endeksi sektörde hem aylık hem de yıllık bazda istikrarlı bir yükselişe işaret etti.
16: İnşaat üretim endeksi sektörde istikrarlı yükselişini sürdürdü. Veriler hem aylık hem de yıllık bazda artışa işaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Küresel krizlere rağmen Türkiye'nin inşaat üretimi yıllık bazda %2,1 oranında bir artış kaydetti. Aylık bazda da yükseliş trendini sürdüren sektör %0,7 büyüdü. Altyapı yatırımları, yollar, köprüler ve barajlar, bina dışı yapıların inşaatı geçen yılın aynı ayına göre %12,3 büyüme gerçekleştirdi. Bu yükseliş aylık bazda da %1,4'lük net bir artışla taçlandı. Geleceğin şehirleri inşa edilirken bina inşaat sektörü de sağlam duruşunu bozmadı. Yıllık bazda gücünü koruyarak aynı kalan bina inşaatları Nisan ayında vites artırdı. Bir önceki aya göre %0,9'luk bir yükselişe imza attı. Özel inşaat faaliyetleri yıllık bazda %2,7 büyüyerek istikrarlı yükselişini sürdürdü. Ancak aylık bazda %0,5'lik düşüş kaydedildi.
3: 24 yıl hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'nın 2-0 Avustralya mağlubiyetiyle başlayan bizim çocuklar cumartesi günü Paraguay karşısında önemli bir sınava çıkacak. Matematiksel hesapların yapıldığı turnuvada bir üst tura çıkmak isteyen millilerde hedef galibiyet. Taraftarlar ise ikiye bölünmüş durumda.

0: olacak olan ABD maçına çevrilecek. ABD maçından da bizim çocuklar puan alırlarsa gruptan çıkacağız.
1: İlk maçta alınan Avustralya karşısında alınan mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Bence yani genç arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerimiz bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum bu karşılaşmada. 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum.
2: Ya bence galibiyetle sonuçlanacak. Ben Türkiye'nin kesimi galibiyet alacağını düşünüyorum.

0: Cumartesi günü olur da 90 dakikanın sonunda Paraguay galip gelirse bu kez ABD maçı bir kader maçı olacak. Ancak ABD'yi yenmemiz durumunda bile yine tüm gözler Paraguay-Avustralya maçının sonucuna çevrilecek. Belki bu kez milliler en iyi üçüncü olarak yoluna devam edebilecek.
1: Türkiye'nin şu an Paraguay maçını kazanması lazım değil mi? Eğer kazanmazsa çok sıkıntıya düşecek.
0: Paraguay maçı sizce kaç kaç biter?
2: Tahminim Paraguay'a yeniriz ama Amerika'ya yeniliriz gibi geliyor oyun stiline baktığımızda.
0: Avustralya yenilgisinin ardından fatura Montella'ya kesildi. Teknik direktörün seçimleri bir hayli tartışıldı. Bu kez Paraguay karşısında ilk 11'de değişiklik olacak mı?
3: Hocanın artık bu forvetsiz anlayışından bir çıkması lazım. Özellikle Can Uzun gibi, Deniz gibi forvetlerimizin artık sahada görmemiz gerekiyor.
4: Yani Kenan Bence kadroya girecek ilk 11'de o şekilde ama daha majör bir değişiklik beklemiyorum yani.
2: Arda Güler'in yedeğe alınmasını tercih ederim. Onun yerine orta sahaya daha dinamik oyuncular, daha hızlı oyuncular olmasını tercih ederim.
1: İlk 11'de bence Barış Alper'i sağa atıp Kenan'ı sola çekmesini bekliyorum. Montella'dan bu hamleyi beklerim.
5: Bana maç deme.
0: Niye?
5: Maç hastası. Top. Top görmesin televizyonda.
0: Maçları izliyor mu?
5: Hem de nasıl?
0: Oğlum. Dünya Kupası'nda Türkiye saatiyle gece başlıyor, sabah başlıyor.
5: Kalkıyor, seyrediyor.

0: Bu haberle bu saat dilimini bitirdik. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
2: Sakin ol ablacığım.
3: Hani hareket etme, ne olur hareket etme.
1: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
4: Tamam, bir şey yok.
1: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
2: Sakin ol ablacığım.
3: Hareket etme, ne olur hareket etme.
1: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi.

0: Hastanesi Haziran ayının başında Meltem Aret'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.
1: TGRT FM.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Saullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
6: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 18 Haziran 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Amerika'nın arasında varılan anlaşma olacak. Toplantıda Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gelişmelerle terörist Türkiye süreci de ele alınacak. CHP'de arınma sırası il başkanlarında. Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı CHP'den ihraç edildi değerli izleyiciler. Ona bir gelelim. Ankara ve İzmir'in aralarında olduğu 5 il başkanı görevden alındı değerli izleyiciler. Yeni isimler atandı. Özgür Özel ekibi ise olağanüstü kurultay için 820 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti ama CHP'de mevcut yönetim artık Yargıtay kararı beklenmesi gerektiği için olağanüstü kurultayın olmayacağını söylüyor. Ve teröristsiz Türkiye sürecinde sürpriz buluşma. Dün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Bahçeli'nin Tanrıkulu ile verdiği poz dikkat çekti. Bahçeli Tanrıkulu'nun koluna girmiş gördüğünüz gibi. Ve Denizli Barosu'nun uyuşturucu operasyonu. Denizli dün güne büyük bir operasyonla başladı. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat düzenlenen eş zamanlı operasyonda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ve inşaat sektöründe Nisan ayında büyüme değerli izleyiciler. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Nisan ayında inşaat üretim endeksi sektörde hem aylık hem de yıllık bazda istikrarlı bir büyümeye ve yükselişe işaret etti. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Değdim etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Türkiye'nin huzuru için gece gündüz görev yapan polislere siyasetten destek geldi. Torba kanun görüşmelerinde kürsüden emniyet mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi ve fazla mesai yükünün hafifletilmesi için çağrı yapıldı. Az sonra. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki yeni başarılarından biri daha kayda geçti. Bayraktar TB3 cirit lazer güdümlü füzeyle yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Az sonra. Trafik kazalarında hasar süreçleri 1 Temmuz 2026 itibariyle değişiyor. 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu hale geliyor. Eksper atamaları ise artık dijital sistem üzerinden otomatik yapılacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Bir son dakikayla başlayalım değerli izleyiciler. 45 ilde 352 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kargo ile temin edilen skunk tohumları yakalandı. 45 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya'dan Balıkesir, Bingöl'e, Çanakkale, Çorum'dan Erzincan, Erzurum'a, Muğla, Mersin, Niğde'den Samsun, Sakarya'ya ve Yozgat, Zonguldak'tan Osmaniye, Düzce'ye kadar tam 45 ilde bu operasyonlar yapıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda 132 kilo uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Messi Dünya Kupası'nda rekorlar kırdı. 39 yaşına girmeye hazırlanan Arjantinli yıldız Cezayir maçında 3 gol attı. Messi 16 gole ulaşarak Klose'nin en golcü futbolcu rekorunu egale etti.
2: Messi Dünya Kupası'na şovla başladı. 39 yaşına bir hafta kala Arjantinli yıldız rekorlar kırdı. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ilk maçında Cezayir'le karşılaştı. Tangocular Messi'nin hat-trick'iyle 3-0 kazandı. Messi 16 gole ulaşarak Dünya Kupası'nda Klose'nin en golcü futbolcu rekorunu egale etti. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick yaptı. 38 yaşındaki Arjantinli yıldız turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu da oldu.
3: Tamam.
4: Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarım benim için ekstra bir hediye gibi. Kendimi Rafael Nadal'a benzetiyorum. Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. İyi olduğum sürece burada olmaya devam edeceğim.
2: Messi'ye Haaland'dan övgü geldi. Norveçli golcü sosyal medya hesabından Messi tam bir çılgın paylaşımı yaptı. Fransa ise 3 puanı 3 golle aldı. Horozlar ilk maçta Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe attığı 2 golle yıldızlaştı. Yeşil Burun Adaları'nda Vozinha dünya çapında şöhrete kavuştu. 40 yaşındaki kalecinin sosyal medyadaki takipçi sayısı 11 milyonu aştı. İspanya'ya karşı geçit vermeyen Vozinha'nın hayatı bir maçla değişti. Başarılı performansıyla Vozinha'nın sosyal medyası 50 binden 11 milyonun üzerine çıktı. Takipçi sayısı hızla artan Vozinha'nın hesabındaki ilginç detay dikkat çekti. 40 yaşındaki kaleci, çoğu kadın olmak üzere 2000'den fazla hesabı takibe aldı.
0: Milli futbolcular yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Samet Akaydın korkudan bir şey yapamadıklarını söyledi. Uğurcan Çakır ise milli takımın kaybetmesini mi bekliyorlar ifadelerini kullandı.
5: Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık.
6: Üzüldük aslında. Tabii ülkemizi mutlu etmek istiyorduk.
7: Avustralya yenilgisiyle milli takım eleştirilerin hedefi oldu. Hatta eleştiriler arasında futbolcuların saç bıyık şekilleri bile vardı.
5: Bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık.
6: Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor.
7: Milli futbolcu Samet Akaydın gösterilen tepkiyle korku yaşadıklarını belirtti.
5: Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler? Yani açıkçası dışarıda basın olduğu zaman böyle mesela video çektiği zaman antrenmanlarda artık böyle put gibi duruyorlar.
7: Uğurcan Çakır takım içinde iyi hava olduğunu söyledi. Vatandaşları Paraguay maçında mutlu edeceklerini vurguladı.
6: Mutlu etmek istiyoruz ülkemizi. Ülkemiz de mutlu olmak istiyordur yani. Türkiye geldi buraya, Amerika'da Dünya Kupası oynuyor. Kaybetmemizi mi bekliyorlar yani? Ben onu anlayamıyorum. Tabii ki ülkemiz de mutlu olmak istiyordur bizim galibiyetlerimizle. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı dediğim gibi.
7: Samet Akaydın yorumların sonuca göre değiştiğini ifade etti.
5: Hiçbir şey mi yaparız diye acaba bunu alırlar, trollerler falan filan artık korkmaya başladık yani açıkçası. Ama onun dışında eleştiriler her zaman açığız. Dediğiniz gibi maçı da kazanırsak büyük ihtimal şampiyon olacağız diyecekler.
7: Milli futbolcular Paraguay karşısında ilk maçı telafi edeceklerini söyledi.
6: Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı, onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz.
5: Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.
7: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda oynayacağı Paraguay maçı için San Francisco'ya gitti. Türkiye-Paraguay maçı cumartesi sabah 6'da oynanacak. Karşılaşmayı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Polonya ekibi Górnik Zabrze oldu. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Danimarka takımı Midtjylland ile eşleşti.
2: Avrupa kupalarında kura çekildi. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya takımı Górnik Zabrze ile eşleşti. Sarı lacivertler ilk maçı 21 veya 22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak. Górnik Zabrze geçen sezon Polonya Ligi'nde 56 puanla ikinci oldu. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olan Polonya takımı maçlarını 28 bin kişilik stadyumda oynuyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski, Fenerbahçe'nin eşleştiği Górnik'in %86 ile hissedarı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Danimarka takımı Midtjylland oldu. Siyah beyazlar ilk maçı 23 Temmuz'da sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Midtjylland geçen sezon 60 puanla Danimarka Ligi'nde ikinci oldu. Piyasa değeri 108 milyon euro olan Midtjylland maçlarını 12 bin kişilik stadyumda oynuyor. Midtjylland'ın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de yer alıyor.
0: Kocaeli'nin duruşma sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için görev yaptığı Gebze Adliyesi'ne tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Uyumaz'ın cenazesi Bursa'ya uğurlandı.
2: Ömrünü verdiği cübbesi sırtında, adalet için görev yaptığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet savcısı için gözyaşları sel oldu. Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz, Kocaeli Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma esnasında fenalaşmış, kalp krizi geçirmişti. Uyumaz kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Merhum savcı Ayhan Uyumaz için görev yaptığı Gebze Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene il ve ilçe protokolü, adliye ve güvenlik personeli ile meslektaşları katıldı. Acılı eşi Havva Uyumaz da çocukları ve yakınları da oradaydı. Uyumaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi. Törende Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu duygusal bir konuşma yaptı.
8: Merhum savcımız görev boyunca hukukun üstünlüğüne bağlı, adalet duygusu, çalışkanlığı ve meslek ahlakıyla çevresinde saygı uyandırmış, görevini büyük bir özveri ve sorumluluk bilincine yerine getirmiştir. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.
2: Uyumaz'ın cenazesi duaların ve helallik alınmasının ardından gözyaşlarıyla memleketi Bursa'ya uğurlandı.
0: Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi tırnaklarıyla kazıyarak kurtuldu ama mesai arkadaşları Muhammed Özkul o kadar şanslı değildi. Valilik açıklamasıyla ortaya çıkan skandal ise şoka etti. Çünkü o maden 5 ay önce kapatılmıştı. Kaza mı, ihmal mi?
2: Devlet kapatın dedi ama işçiler içerideydi. Kömür madeni bir işçiye mezar oldu. Burası Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir kömür ocağı. Sabah saatlerinde tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya yığınları bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada ocakta bulunan işçilerden ikisi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak mesai arkadaşları Muhammed Özkul onlar kadar şanslı değildi. Tonlarca ağırlıktaki yığının altında mahsur kaldı. Bölgede adeta kırmızı alarm verildi. AFAD, JAK ve Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun uzman kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Ancak maden ocağının derinliklerinden kahreden o haber geldi. Maden işçisi Muhammed Özkul göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Facia ile birlikte çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıktı. Bolu Valiliği göçüğün yaşandığı madenin aslında 5 ay önce mühürlendiğini açıkladı. Madene sadece bakım ve göçük kontrolü için izin verilmişti. Göçük sırasında içeride bulunan personel de iddiaya göre kontrol amacıyla girmişti. Ancak bu sabah yaşanan facia mühürlü ocakta gizlice üretim mi yapılıyordu sorusunu akıllara getirdi. Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başlatıldı.
0: Televizyon ekranlarının sevilen yüzü genç oyuncu Ece İrtem İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmiş. İrtem'in cenazesi memleketi Aydın'ın Kuşadası'nda toprağa verildi.
9: Benim hiçbir zaman çocuğum olmayacak.
10: Ece çok sevdiğimiz bir insandı. Gerçekten hani buramız çok... yanıyor.
2: Ekranların erken solan çiçeği sanat dünyasını yasa boğdu. Doğum gününün hemen ertesi günü sessizliğe bürünen genç oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 35 yaşındaydı. 15 Haziran'da İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncu Ece İrtem doğum gününü kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
11: Sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik. Çünkü Ece çok iyi bir insandı.
2: Genç yaşta ölümüyle herkesi şoka sokan İrtem'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kuşadası'na götürüldü.
12: Kısmet neyse oraya.
2: Öğle namazı öncesinde tarihi kervansaray önünden alınan cenaze Kuşadası Hanım Camii'ne götürüldü. Cami avlusunda büyük bir hüzün vardı. Annesi ayakta durmakta zorlandı. Ece İrtem öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Yüzyılın yolsuzluk davası 52. oturum ile devam etti. Sanıklara söz hakkı verildi. Hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Metin Bal 7 kez toplamda 512 saniye görüştü. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını söyledi. Savcı çapraz sorguda Bal'a HTS kayıtları ile cevap verdi.
7: Yüzyılın yolsuzluk davası devam etti. Sanıklara söz hakkı verildi. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile tam 7 kez toplamda 512 saniye görüşen sanık Metin Bal, Bağdatlı'yı tanımam dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşmasının 52. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Kültür AŞ organizasyon şefi Metin Bal söz hakkı aldı. Bal iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunma yaptı.
13: Hakkımda yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Dosyada isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Çalıştığım kurumda görev yaptığım sürede ben karar verici pozisyonda olmadım. Benim imza yetkim dahi yoktur. Ben görev yaptığım kurumda bana verilen işleri ve görevleri yerine getirdim. Benim görevim organizasyonel ve teknik süreçlerle sınırlıdır.
7: Çapraz sorguda Bal'a firari şüpheli Emrah Bağdatlı'yı tanır mısınız sorusu soruldu. Metin Bal, tanımam ama bilirim kendisini diye cevapladı. Bal'a HTS kayıtları hatırlatıldı. 2021-2022 yılları arasında Emrah Bağdatlı ile 7 kez irtibat kurduğu ve toplam 512 saniye görüşme yaptığı vurgulandı. Sanık Metin Bal, Emrah Bey'i Murat Bey'in arkadaşı olarak biliyorum ifadelerini kullandı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunma yaptı. Duruşma bugün yeniden başlayacak.
0: Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde yürütmenin durdurulması talep edildi.
2: İstinaf reddetmişti. İmamoğlu diploma iptali davasını Danıştay'a taşıdı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmişti. İmamoğlu iptal kararını istinaf mahkemesine taşımış ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine İmamoğlu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca yargılama sürecinde doğan hakim ilkesinin ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği savunularak yürütmenin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Bu gerekçeler doğrultusunda İstinaf kararının bozulması istendi. Danıştay'a yapılan başvuruda yalnızca temyiz talebinde bulunulmadı. Aynı zamanda diploma iptaline ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması da istendi.
0: Milliyetten getirelim. 833 delegenin imzası teslim. CHP'de Özgür CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in Kanadalı Olağanüstü Kurultayı için delegelerden toplanan noter onaylı 833 imzayı dün genel merkeze sundu. Gözler genel merkezin kararına çevrildi. Özel cephesi baskı oluşturmak ve yol haritasını şekillendirmek için çeşitli toplum kesimleriyle toplantılar yapacak diyor. Ve CHP'de MYK'dan ihraç kararlarına bakalım. CHP MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. 3 mevcut ve 3 önceki dönem il başkanı olmak üzere 6 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 6 il başkanı da yönetimleriyle birlikte görevden alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada bir kez daha operasyon düğmesine basılmıştı. Ali'ye sevk edilen 7 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.
7: ANSET'e yönelik yeni dalga operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3. dalga ANSET operasyonunda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlar arasında daha önce tutuklanan ve hali hazırda cezaevinde olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, eşi ve kayınvalidesi de vardı. 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklama, ikisi de adli kontrol şartıyla mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in ve ailesinin tüm mal varlığına da el konuldu.
10: TGRT FM.
14: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
15: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
14: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
16: Şimdi reklamlar.
17: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Trakya'yı ziyaret etti. Türk askeriyle bir araya geldi. Günler öncesinde Burundi Dışişleri Bakanı ile bakanlıkta imza töreni düzenledi.
7: Bugün Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonu'nun ilk toplantısını icra ettik.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temaslarda bulundu.
7: Bu Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ikili ilişkilerimizin ileriye taşınmasının yanı sıra ülkemiz ile Afrika kıtası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağına inanıyorum.
8: Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısının yapılacağı NATO karargahındaydı. Güler, Türkiye'nin NATO daimi temsilciliğine ve NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı'na da ziyarette bulundu. Askerle selamlaştı.
9: Yarbay Sertaş Değirmenci, AMS Karargah Subayı.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Burundi Dışişleri Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Bizimana, Türkiye'yi Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sonrası toplantı tutanağını bakanlıkta imzaladı.
7: Bu tutanak ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır.
8: Bakan Güler imza töreninde konuştu.
7: Sözlerime son verirken, 1. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyor. Teknik heyetlerimizin özverili katkıları için teşekkürlerimi sunuyor ve konuk heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum.
6: Ankara'da CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakan Kurum, Ankara için işbirliği paylaşımı yaptı. Bu ziyaretler üzerine gözler AK Parti'ye geçeceği iddia edilen iki isme çevrildi.
10: Biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar.
11: AK Parti'ye geçecekleri iddiaları ortaya atıldı. Tam da bu aşamada dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partili Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
12: Yapmıyorsanız biz gereğini yaparız. Gelsinler bize, biz gereğini yaparız.
11: Ziyarete ilişkin Bakan Kurum sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlçelerin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.
12: Başka işlerle uğraşırsanız burada şehriniz üzülür. Şehrinizdeki insanlar üzülür. Çünkü buraya enerjiniz kalmaz. Başkanlarımız kendi işleriyle uğraşsınlar.
11: Öte yandan AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li Ankara Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise iddiaları yalanladı.
6: Uyuşturucu ile mücadelesi kesmeden devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirtti. Yasaklı maddelere erişimi zorlaştırdıklarını vurgulayan Akın Gürlek sürekli operasyonlar yapıyoruz ifadesini kullandı.
13: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
14: Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da kullanıcılara yaptık, torbacılara yaptık, ana dağıtıcılara yaptık.
11: Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Başta gençler olmak üzere toplumu zehirleyen yasaklı maddelere geçit verilmiyor.
14: Bağımlılıkla mücadele suç işlendikten sonra olduğu kadar bir de suç işlenmeden önceki kısmı var. Özellikle gençleri uyuşturucu maddeden arındırmamız lazım, uzak tutmamız lazım.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kısa adı HAKMED olan Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği üyeleriyle buluştu. Görüşmede uyuşturucuyla mücadelede atılan adımlar değerlendirildi.
14: Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. Bunlar özellikle son 6 ay, yani infazına son 6 ay kala uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz.
11: Gürlek, ilgili bakanlıklarla kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti. Gençlerin zararlı maddelerden uzak tutulmasının önemine dikkat çekti.
14: Yani maalesef çevreden, sosyal çevreden bulaşıyor, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Ama biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyorum.
11: Bakan Gürlek satıcıdan kullanıcıya, dağıtıcıdan organizatöre kadar uyuşturucu zincirini kırmak için operasyonlara devam ettiklerini vurguladı.
14: Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da kullanıcılara yaptık, torbacılara yaptık, ana dağıtıcılara yaptık. Bu bir silsile içerisinde işliyor. Ama sadece uyuşturucuyla mücadele demek, bunlar operasyon yapmak değil.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Kahraman Yetiştiren Babalar programında konuştu. Bakan Göktaş'ın gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Göktaş, stratejik ve kilit bir noktada izledi.
15: Bugün bir Terörsüz Türkiye sürecinde ülkemiz için stratejik ve kilit bir noktadayız.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını söyledi. Süreci Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir eşik olarak niteledi.
15: Terörsüz Türkiye süreci bizim ortak geleceğimizin de teminatı.
11: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen Kahraman Yetiştiren Babalar programında konuştu. Şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı.
15: Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına laf edemeyecek hiçbir şekilde onlara emanetlerine sizlere el uzatamayacağım.
11: Bakan Göktaş hedefin Türkiye'yi terörün yükünden tamamen arındırmak olduğunu belirtti.
15: Ülkemizi terör zincirinden kurtarmak istiyoruz. Kalıcı bir şekilde. Biz aynı zamanda toplumsal iyileşme ve yeniden inşa sürecinde el birliğiyle inşallah başaracağız.
11: Göktaş yeni acılar yaşanmasını istemediklerini söyledi.
15: Artık bu süreci özellikle kan dökülsün istemiyoruz. Çocuklarımız, geleceğimiz daha huzurlu, daha mürekkep, barışın hakim kıldığı bir süreçte geçirmesini istiyoruz.
6: Değerli izleyiciler, değerli bir konuğumuz var. Gazeteci arkadaşımız Güngör Yavuz Aslan'la Amerika ile İran arasında anlaşma imzalanan barış anlaşmasını konuşacağız. Tabii bunu İngilizce'de Memorandum of Understanding diyorlar. Yani mutabakat zaptı olarak geçiyor bu. Ne getiriyor, ne götürüyor onu göreceğiz. Şimdi Güngör hoş geldin önce.
16: Hoş bulduk, hoş bulduk Cem Bey. Merhabalar.
6: Merhaba. Şimdi yarın Zürih'te bir imza olmayacak dedi İran tarafı. Anlaşmanın maddelerinde gördük. Şimdi 300 milyar dolarlık bir zarar tanzimi var. Bunu kim ödeyecek? Yani Amerika mı ödeyecek? Araplardan mı toplanacak? Ya da bir havuz mu oluşturulacak? Sonra nükleer kapasite konusunda galiba İran o konuda da herhalde teslim bayrağını çekti görünüyor şimdilik. Ama bir de tabii İsrail kısmı var. Önce bu 300 milyar ve anlaşma maddelerindeki uranyum kısmını bir konuşalım, nükleer silahları, sonra diğer konulara geçelim.
16: Birincisi bu 300 milyar dolar metinde geçen bir savaş tazminatı değil. İran'ın yaralarının sağlanması için oluşturulacak fon. Yani bu belki İran'a bir kısmı borç olarak verecek, bir kısmı hibe olarak. Bu fonu da Trump'ın Beyaz Saray ekibinin açıklamalarından anladığımız kadarıyla Körfez ülkeleri ortaya koyacak. Yani Körfez İran'a kredi verecek. Diğer yandan finansman konusunda diğer bir kaynakta İran'ın blokaj edilen paraları. Bazı kaynaklar 24 milyar dolar, bazıları da 27 milyar dolar olarak bugün itibarıyla bu petrol parası. Bunların kademeli olarak bırakılması. İşte bazı kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 10 milyar doların 3 milyar dolarının bu anlaşmaya jest olarak ilk etapta haberleştirildi bu. İran'a tarhana aktarıldı yönünde. Yani 300 milyar dolar ABD tarafından ya da başka bir şekilde al sana savaş tazminatı değil, İran'a kredi, bir kısmı belki petrol yatırımları başka bir şekilde İran'a aktarılacak. Yani ABD savaş tazminatı vermedi, İran'a kalkınması, yaralarını sarması, petrol tesisleri vuruldu, altyapısı vuruldu, elektrik santralleri vuruldu, binalar yıkıldı, okullar vuruldu. Bunların yeniden ayağa kalkması için açılacak bir fon olarak tanımlayabiliriz.
6: Peki şimdi nükleer konusunda geri adım attı mı İsrail, İran? Yani uranyumu zenginleştirmeyecek ve nükleer programını erteledi mi? Oradaki durum nedir?
16: Cem Bey, bu nükleer, yani uranyum zenginleştirilmiş aslında. İran iki şeyi taahhüt etti. Bir, nükleer başlık, yani füzelerin başına takılacak ya da atom bombası yapmayacağım. Bunu taahhüt etti. Bu çok önemli. Taahhüt etti. Bağlayıcı bir hüküm yok. Ben dedi, o beyan etti. Hiçbir zaman onda. Diğeri de elinde bulunan, bazı kaynaklara göre 420 kilogram, bazı kaynaklara göre 440, yani 400 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili 60 günlük müzakere olacak. Zaten sizi de söylediniz, bu bir mutabakat, yani bir çerçeve, bir memorandum. Bu 60 gün, bunu müzakere edecekler. İki tane referansları var. 2015'te Başkan Obama zamanında, ABD Başkan Obama zamanında yapılan anlaşma üzerinden onu bir referans kabul ederek onun üzerinden müzakere edebilir. Bir de ABD Başkanı'nın dediği, işte o nükleer tozu alacağız derken uranyum zenginleştirmeyi düşüreceğiz. Hani Trump'ın teriminin karşılığı. ABD Beyaz Saray'ın dediği gibi ikili olarak, burası çok önemli, ikili olarak uranyum zenginleştirme konusunda müzakere edebilirler. Bu sadece başlık olarak, bunun teknik kısmı, yani müzakere nasıl olacak, nerede olacak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu katılacak mı, ABD'li heyetler olacak mı, İran tesislerini açacak mı? Bu çok önemli. Tesislerini açacak mı? Bununla ilgili bir şey yok. Bu aslında bir niyet. Yani hani biz Cem Küçük'le TGRT haber binasında, İhlas binasında buluşacağız gibi. Niyet beyanı aslında bu. Bu onun da yansımalarına, bununla ilgili açıklamalarına bakacağız. Ama bu eşeğe gelmeleri çok önemli. Yani uranyumu müzakere edecek bir çerçeveye gelmeleri çok önemli. 27 Şubat'ta, yani 28 Şubat 2026'da savaş başlamadan önce bu eşiğe gelememişlerdi. Yani o zamanki görüşmelerde hani uranyumla ilgili bir heyet kuralım, uranyumu konuşalım, %80'lere varan zenginleştirilmiş %20, İran kaynaklarının %20'yi kabul ettiği yönde görüşler var. Düşürmek için neler yapabiliriz? Teknik bir konu. Bence Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun olacağı bir süreç. Çünkü 2015 çok atıfta bulunuyor İran'la. Kendileri için daha iyi bir anlaşma olduğunu düşündükleri için bu gerçekleşecek. Ama buraya gelmeleri bile ABD, İran bölgesel açıdan çok önemli.
6: Peki kazanan kaybeden kısmına bakınca böyle bir şey demek mümkün mü? Amerika kazandı, ya, İran kazandı.
16: Ya ben bunu doğru buldum. Nihai anlaşma değildi. Daha anlaşamadılar. Yani bu sadece bir niyet mektubu. Daha 300 milyar dolar uçağa yüklenip Tahran'a gelmedi. Uranyum konusunda barışçıl uranyuma dönüşen bir çerçeve oluşturamadı. Bu sadece... şöyle diyorum ben, 110 gün anlaşamadılar, savaştılar, anlaşamamakta anlaştılar. Yani 110 gün, 28 Şubat'tan imzanın atıldığı 110. günü söylüyorum, anlaşamamakta anlaştılar. Bu sefer dün attıkları imzayla da anlaşmakta anlaştılar. Yani biz anlaşalım. Yani bunun dışında buna başka bir anlam yüklemek doğru değil. Bakın dün Trump imza atarken ne oldu? İran Beyrut'u, Lübnan'ı en ağır şekilde bombaladılar. Özür dilerim, İsrail. Yani tam Trump anlaşma yapacağı çerçevede Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı yaptığı en ağır saldırı şeklinde bombaladı. Çok riskli bir süreç. Ama gördüğümüz kadarıyla Trump bu anlaşmayı istedi. Hürmüz'ün açılması, kendi seçimlerinin olması ve ekonomik başlıklarda bir çerçeve oluşturdu. Bu uzayacak, genel kana bu. Yani 60 günde bu uranyum meselesi bitmez. Hürmüz'deki o mayınların temizlenmesinde 30 günlük bir takvim öngörülüyor. Bu uzayabilir. Uzatmalı ve Trump'ın seçimlerinden sonra kalan bir süreç göreceğiz karşımızda. ABD Başkanı bir savaşla, bir gerginlikle, petrol fiyatlarının arttığı bir ekonomiyle ABD'de seçimlere gitmek istemiyor. buna bir ara vermek ve karşılıklı birbirini tartmak diyebiliriz. Çünkü anlaşmanın ruhunda sizin de dikkatinizi çeken bir şey vardır Cem Bey. Bu bir performans anlaşması. İran ne kadar adım atarsa ABD o kadar adım atacak. ABD ne kadar paraları gönderirse İran da o kadar ilerleyecek. Bunu Trump da söyledi. Yani onlara göre birbirlerini tartarak yapacakları bir süreç. Ama burada en önemli şey İsrail'e rağmen Trump'ın bu anlaşmayı yapması. Yani İsrail medyasına baktığımızda öfke patlaması. Trump'ın danışmanlarına çok ağır sözler görüyoruz. 79'dan itibaren uygulanan ambargoların kalkması burada söz konusu. Bu İran için müthiş bir kazanım. Yani artık petrolünü sistemden, yani petrol sistemine girip satabilecek. Parasını Abu Dhabi üzerinden, Dubai üzerinden, Doha üzerinden değil, direkt kendi kısıtlamalar var. Merkez Bankası üzerinden paralarını tahsil edebilecek. Hatta ABD'li şirketlerin petrol alanında İran'da çalışacağı yönde de görüşler var. Yani bu bir geçici ateşkes metni gibi gözükse de bu ekonomik başlığında petrol ve petrol paralarının transferi yatırım başlığında ekonomik boyutu olan bir anlaşma. Bunun için bunu uygulamaları nihayete erdirme çok önemli. Bu nihai ve bağlayıcı bir anlaşma değil. Beyaz Saray kaynakları şöyle, İran'ı göreceğiz. İşte uranyumda neler yapacaklarını göreceğiz. Sözlerini tutacak mı bunları göreceğiz. Ona göre 1 milyar dolar gidecek. Ona göre petrol sistemi çalışacak. Ben nihai anlaşmayı beklemek gerektiğini düşünüyorum. Burada Lübnan başlığı çok önemli. Yani İsrail'in Lübnan'a saldırı çıktıktan devam ederse hep kırılgan bir süreçte karşı karşıya geleceğiz. Ama az konuşulan bir şey var. Müşteba Hamaney babasının yapmadığı bir şey yaptı Cem Bey. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ali Hamaney sağken Cenevre'de, Umman'da, işte İstanbul'a Arakçı geldi. Diğer görüşmelerde uranyumu müzakere etmeyi kabul etmediydi. Bakın bu çok önemli bir başlık. Yani Ali Hamaney uranyumu 2015'teki gibi bir anlaşmaya evrilecek. Müzakere sürecine yeşil ışık yakmadı. Oğlu Müşteba Hamaney buna yeşil ışık yaktı. Bu da İran içinde farklı bir siyaset güdüleceğinde bir öngörüsü. Hatta şöyle bir analiz yapıyor. Artık İran ABD için bir rejim değil. İran ABD için bir yönetim. Yani artık onu bir rejim olarak görüyorum. Bir yönetim, bir hükümet, muhatap alabileceği bir ülke. Bunun teyidini de mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir Cem Bey. Anlaşmayı J.D. Vance ile Kalibah yapması beklenirken ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzayı attı. Yani yüzde olmasa bile, bu online asalar bile bu çok farklı bir şey. Yani İran'ın uranyumu müzakere etmeyi kabul etmesi ve nükleer başlık yapmayacağını taahhüt etmesi bunu Ali Hamaney yapmadı. Oğul Müşteba Hamaney yaptı. İkincisi anlaşmanın devlet başkanları düzeyinde imzalanması farklı bir şey. Ben şöyle bir yorum yapıyorum. Bu diplomatik yorum. Şimdi söz kestiler. Anlaşma olursa nişanlanacaklar. Anlaşma. Ve bu bir nikah masasına giden, diplomatik nikah masasına giden süreç olabilir. Ama nişanlar atılmazsa. Yani böyle bir evet. Durumla karşı karşıyayız. Körfez'in pozisyonu çok önemli burada. Finansman ve petrol konusunda girdikleri oluyor. Hürmüz'e dikkat edeceğiz. Şimdi İran nasıl çalıştıracak Hürmüz'ü açtı. Hürmüz ablukası kalkacak, Umman ablukası. Burada yeni bir sistem kuracak mı yoksa 27 Şubat'a döndürecek mi? Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve değerli Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dediği gibi Türkiye diplomatik olarak olumlu bakıyor. Körfez çok olumlu bakıyor. Tek istemeyen bu anlaşmayı Siyonist İsrail.
6: Evet. Peki son bir sorum Güngör. Bu arada vaktim de çok az. Yani
16: ben müsaitim. Müsaitim.
6: Sen müsaitsin de bizim ekonomiye gitmek için soracağım. İsrail buna uyar mı bu barışa?
16: Hayır, uymayacak. Direkt İran'a saldıramaz. Onu söyleyeyim. ABD olmadan saldıramaz. Lübnan'ı kaşıyacaktır. Söyleyeyim yoğun bir şekilde. İşte Trump da orada bir Hizbullah'la görüşüyoruz dedi. Bir anlaşma metni oluşturmaya çalışıyor. Ama Türkiye'de az konuşulan bir şey söyleyeceğim Bey. Lübnan'da İsrail ne yazık ki hain bir stratejisini uyguladı. Bazı hedeflerine ulaştı. Kısmi işgal gerçekleştirdi. O kazanımlarıyla belki geçici bir çatışmasızlık ortamı olursa da Trump'ın öfkesine maruz kalmamak için Güney Lübnan'a ve Beyrut'a saldırmaya devam edecektir. Litani Nehri'nin su kaynaklarında bir etki alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Sen de haritalara bakıyorsun zaman zaman. Cepleri oluşturdular. Belirli bölgelere girdiler. Hizbullah'ın varlığı da devam ediyor. Orada bir anlaşma, uygulanabilir bir anlaşma olmazsa bu anlaşmayı bozabileceği yer Lübnan.
6: Peki. Güngör çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
16: Saygılar, sevgiler, başarılar Cem Bey.
6: Evet, bu bir Memorandum of Understanding, yani mutabakat zaptı henüz daha. Bakalım bunlara uyulacak mı, göreceğiz. Amerikan Merkez Bankası piyasaları merakla beklediği faiz kararını Walsh başkanlığında ilk kez açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.
8: ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu. Fed yeni başkan Kevin Warsh'un göreve başlamasının ardından ilk faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed, Haziran toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı. 9 Fed yetkilisi 2026 yılında faiz artırımı öngördüğünü açıkladı. Bununla birlikte Fed, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığını yineledi. Karar metninde komitenin fiyat istikrarını tesis etmeye odaklanacağı vurgulandı. Ayrıca ek faiz ayarlamaları ifadesi Fed'in karar metninden çıkarıldı.
6: Şimdi yaprakla ekonomiye bakalım. Yaprak, günaydın.
17: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Beklenen haber geldi. Fed'in zaten beklentiler dahilinde bir açıklama yaptı ama metin önemli, açıklamalar önemli. Birazdan ona bakacağız ama isterseniz döviz piyasalarıyla başlayalım.
6: Evet, piyasalara bir bakalım.
17: Evet, dolarla başlayacağız. Dolarda 46 lira 44 kuruş seviyeleri var. Euro'ya baktığımızda Euro'da bir miktar gerileme olduğunu söyleyebiliriz hafta başına kıyasladığımızda 53 lira 49 kuruş seviyelerinde. Gram altın cephesinde ise 6453 lira seviyeleri var. Serbest piyasa biraz farklı. Serbest piyasayı da yine konuşacağız. Geçelim endekse 14421 puanda olduğunu söyleyelim. Çok hafif bir düşüşü vardı. Gün içerisinde de hemen hemen aynı seviyelerde hareket ettiğini söyleyebiliriz Borsa İstanbul'un. Ve çeyrek altında devam ediyoruz. 10.718 lirada, yarım 21.437 lira, tam 42.743 lira. Ve kripto paralar Bitcoin ekranlarda. Bitcoin'e baktığımızda bu haftanın başından itibaren bir toparlanma vardı. 66.000 doların üzerini görmüştü. Bu sabaha da neredeyse %3'e yakın bir düşüşle başladı. 63.975 dolarda. Litecoin 44 dolar, Ethereum 1729 dolar, Ripple 1 dolar 16 sent ki Ripple'da da sert düşüşlerin olduğunu görüyoruz.
6: Evet, Fed faizini az önce haberlerde de verdik. Evet. Yeni başkan da tabii Trump'ı kızdırıyor bunlar ama o da sabit tuttu. Çünkü düşürdüğü zaman zaten yine sıkıntı çıkacağını da gördüler.
17: Valla şöyle söyleyeyim ya, ağırlıklı olarak üyelerin kanaati esasında şimdi bu emtia cephesinde onsa bir miktar gerileme var. Her ne kadar gram da o kadar fazla hissetmesek de yani bir faiz artırımı bu yıl içerisinde olması gerektiğini söylüyor FED üyeleri, onu söyleyelim. Ama bu toplantıda pas geçti. Diğer taraftan zaten merkez bankalarının ana hedefi enflasyondur. Diğer verileri de tabii ki öncelikli olarak ele alıyorlar. Büyüme, istihdam, işte tarım dışı istihdam vesaire, bu veriler de oldukça önemli ki Amerika'da o yakından takip ediyor. Keza enerji fiyatları. Yani bunların hepsinin etkileri yine FED tarafından da göz önünde bulunduruluyor. Evet, pas geçti ama bir faiz artışı önümüzdeki toplantılarda olabilir mi? Böyle bir ihtimal var açıkçası. Fakat tabii Kevin Warsh'un açıklamaları oldukça önemli. Yeni bir güçlendirme komitesi kuracağını söyledi. Piyasaları her anlamda yakından takip edebilmek ve aynı zamanda aksiyon alabilmek adına. Bir taraftan da şunu söyleyelim. Evet, Trump'a çok yakın bir isim olduğunu zaten biliyoruz ama üyeler tarafından da yani benimsenen bir başkan olduğunu da ifade edelim. En azından bu ilk toplantı itibariyle gelen açıklamalardan bunu anlıyoruz.
6: Peki, Halkbank davası düştü yaprak. Amerika'dan iyi bir haber geldi 9'lardan sonra. Bu da hem Halk Bankası'nın tabii uluslararası alanda kredisini daha da artıracaktır.
17: Tabii.
6: Ve

0: ne yönelik işte iddialarla zaten bu dava açılmıştı. Yani başından beri Halkbank bütün yaptıklarının arkasında durdu ve suçu kabul etmedi. Dolayısıyla bu davanın da düştüğünü artık söyleyebiliriz. Ya piyasalar açısından önemli. Zaten biz hani bu şaibeyi hiçbir zaman kabul etmedik. Orası ayrı bir mesele ama bugün itibariyle özellikle zaten çok güçlü konumda olan bankacılık sektörünün gücüne güç katacağını düşünüyorum ben açıkçası bu kararında.
1: Peki. Hazır GİM'de Mısır'dan Türkiye'ye dönüş başladığı bir başlığımız var. Türkiye GİM Sanayici Derneği Başkanı Toygar Narbay. Bloomberg'e bunu konuşmuş. Öyle mi hakikaten?
0: Valla şöyle 2026 yılı zor geçti, zaten zor geçeceğini biliyorduk ki tekstilde yani kapanan iş yerleri, işletmelerin olduğunu da gördük. Bunu da zaman zaman haberlerde dile de getiriyorduk. Mısır çok ön plandaydı. Hatta biliyorsunuz bizden de birçok firma Mısır'a gitti, işte fabrika kurdular vesaire. Fakat işte bu savaşın etkisiyle birlikte bir terminlerde aksilikler yaşandı Mısır tarafından. Diğer taraftan tabii ki enerji masrafları ve bu enerji konusu savaşla birlikte yani birçok ülkeyi etkiledi. Hatta biz bilançosunu 107-108 günün verirken evet Amerika Birleşik Devletleri'ne çok fazla oldu dedik. Avrupa Birliği ülkelerine, keza Körfez ülkelerine de ağır bir darbe indirdiğini hemen her fırsatta dile getiriyorduk. Evet, bir toparlanma süreci belki o bölgeler için olacak ama öyle çok kolay olmayacağını da ifade edelim. Çünkü mesela petrol fiyatlarına baktığımızda bugün 77 dolara geriledi ama hala uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri yani 77 doların çok az üzerinde ya da altında kalıyor. Yani hala orada bir toparlanma için zamana ihtiyaç var. Türkiye zaten hem lokasyon anlamında oldukça avantajlı, hem kalite zaten yadsınamaz. Diğer taraftan da biz aldığımız işi zamanında yetiştiririz. Evet. Bu anlamda da tabii ki ön plana çıkıyor. Tekrar 2027'nin dengelenme yılı olacağını öngörüyor sektörün temsilcileri.
1: Peki, teşekkürler Yaprak.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim, dönüşte Ahmet Yedankan'ın gündemine bakacağız 10 dakika ara.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
7: TGRT FM.
4: Reklamlar.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
9: Her zaman Kiyılı.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
13: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
14: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
13: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
15: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.

0: sonra gündemimize geçelim. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanı'na toplanıyor. Toplantı öncelikli gündem Amerika-İran arasında varılan anlaşma olacak. Toplantıda Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gelişmelerle terörist Türkiye süreci de ele alınacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma sırası il başkanlarında Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı ihraç edildi. Ankara ve İzmir'in aralarında olduğu 5 il başkanı görevden alındı. Yeni isimler atandı. Özgür Özel ekibi ise olağanüstü kurultay için 820 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. Ve teröristsiz Türkiye sürecinde sürpriz buluşma. Terörist Türkiye süreci devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Bahçeli'nin Tanrıkulu ile verdiği poz dikkat çekti. Ve Denizli Barosu'nun uyuşturucu operasyonu Denizli Güne büyük bir operasyon haberiyle başladı. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ve inşaat sektöründe Nisan ayındaki büyümeye bir bakalım. TÜİK verilerine göre inşaat üretim endeksi sektörde hem aylık hem de yıllık bazda istikrarlı bir şekilde büyüdü değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini bu saat diliminde de aktaracağız. Değdim etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Tweetleriniz, mesajlarınız ekranlara gelsin.
1: Türkiye'nin huzuru için gece gündüz görev yapan polislere siyasetten destek geldi. Torba kanun görüşmelerinde kürsüden emniyet mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi ve fazla mesai yükünün hafifletilmesi için çağrı yapıldı. Az sonra. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki yeni başarılarından biri daha kayda geçti. Bayraktar TB3 Cirit lazer güdümlü füzeyle yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Az sonra. Trafik kazalarında hasar süreçleri 1 Temmuz 2026 itibariyle değişiyor. 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu hale geliyor. Eksper atamaları ise artık dijital sistem üzerinden otomatik yapılacak. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Bir son dakika getirelim değerli izleyiciler ekranlarınıza. Önemli bir haber var. Hakkari Yüksekova'da yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. 2 ölü ve 3 yaralı var maalesef kazada. Minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Tekrar edelim. Hakkari Yüksekova'da yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 2 kişi minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Su, yemek, kıyafet neredeyse hiçbiri nakitle ödenmiyor. Cepten hemen kredi kartı çıkıyor. Harcama rahat yapılıyor ama ödemeye gelince iş değişiyor. Nisan 2026'da 138 bin kişi kredi kartı nedeniyle takibe düştü. Size göre Türkiye'de kredi kartı kullanmayı biliyor mu? Bir bakalım.
2: 4, 6, 7 tane var işte.
3: Böyle merdiven gibi yükseldi çıktı.
4: Kart sayısı arttıkça artıyor. 1. Sayalım. 2. 3.
5: Evet, 3 tane kredi kartım var.
4: Borç da katlandıkça katlanıyor.
6: 100 bin lira.
7: Maaşımın 10 katı desem olur yani.
5: Bir kere harcadım, borç hiçbir şekilde bitmiyor.
4: Kredi kartı artık her ödemede çıkıyor. Peki sizce Türkiye kredi kartı kullanmayı biliyor mu?
8: Bilmiyor.
9: Her şeyi harcıyorlar.
10: Hayır, bilmiyor.
11: Ay sonu gelince ailece ağlıyorlar.
4: Harcamalar yapılıyor ama iş borcu ödemeye gelince işte orada borç boyu aşıyor. Sadece Nisan 2026'da kredi kartı borcu yüzünden takibe takılanların sayısı 138 bini aştı.
12: Bedavaymış gibi herkes gidiyor, şık şık çekiyor.
13: Bakkalda bile çıkardıklarını görmüşümdür. Ben mağaza işletiyorum. Herkes kredi kartı. Kimse nakit parayla dolaşmıyor.
4: Sadece bununla da sınırlı değil. Restorana geliniyor, yemek yeniyor. Ama iş ödeme kısmına gelince nakit cebe giriyor, kredi kartı çıkıyor.
14: Nakit kullanılmıyor pek fazla. Su bile kredi kartıyla satılıyor. 25 lira için kredi kartı çıkıyor.
15: Kullanıyoruz, lanet olsun ki evet.
16: Şu anda kullanmıyorum gibi bir şey. Bayağı yüklü oldu, ödeyemedim.
17: Dilim yandı diyorsunuz.
16: Aynen öyle.
4: Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre kredi kartını da içine alan toplamda kredi borcu miktarında batık durumda olanların sayısı 342 milyara ulaştı.
12: Bir de ödemesi var.
7: Alayım şöyle olur, oradan telafi ederim, buradan telafi ederim, bir telafi edemiyorsun.
11: Herkes borç batağına batınca ondan sonra öğrenecekler, iş işten geçecek.
13: Param olduğunda harcıyorum.
0: Üniversiteli olma heyecanı yaşayan milyonlarca aday hafta sonu YKS sınavına girecek. Peki sınava günler kala adaylar hangi yanlışlardan kaçınmalı? Uzmanlardan altın tavsiyelere bir bakalım.
6: Heyecan var ya, ikinci giriş benim.
8: Hayatımızın bir kısmını belirleyecek bir sınav. Elimizden geleni yapacağız.
9: Baktılar soru çok uzun. Bir işaret koysunlar, geçsinler, sonra tekrar dönsünler. Derin derin nefes alsınlar.
10: Yüksek öğretim kurumları sınavı için geri sayım başladı. Adaylar 20 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testi sınavına, 21 Haziran Pazar günü alan yeterlilik testi sınavı ve yabancı dil testi sınavına girecek. Peki sınava son günler kala adaylar nelere dikkat etmeli?
9: Bu saatten sonra bir kere deneme çözmeyi bir bıraksınlar. Bu saatten sonra yeni konu çalışmanın da artık bir faydası yok.
10: Uzmanı sınav öncesi artık sorular çözülmemeli diyor. Yalnızca konular üzerinde son bir tekrar yapılabilir uyarısında bulunuyor.
9: Sınava kadar yapmaları gereken, bugüne kadar çözdüğü yaprak testlerde, soru bankalarında, deneme sınavlarında yanlış yaptığı soruyu masaya yatırsınlar. Bazı çocuklar tek tek kodluyor. Tek tek kodladığımız zaman bu bir zaman kaybına ve motivasyon bozulmasına neden olabilir.
10: Bu noktada ailelere de önemli bir rol düşüyor. Sınav öncesi telkinde bulunmak adayları aslında daha da strese sokuyor.
17: Dünyanın sonu değil. Bu sene olmasa da zaten daha yaşlar genç. Bu konuda onları desteklemeleri lazım.
9: Aileler çocuğa sınavın çok iyi geçecek, ben sana inanıyorum, güveniyorum, yürü be aslanım, yürü be kızım gibi böyle motive edici şeyler bile söylemesinler. Bunu yaparlarsa çocuklar daha sakin kalacaktır. O stres yükü azalacaktır.
7: Öğrenci strese sokmaya hiç gerek yok. Zaten yeterince stresleri var.
10: Bir yanda sınav heyecanı yaşanırken diğer yanda milli maç coşkusu yaşanacak.
6: Benim panik yaptığım şey maç yüzünden sınavda ses olur mu falan. Maçı izleyemeyeceğim ama sağlık olsun.
9: Kazanırlarsa sokağa dökülme ve bunu kutlama heyecanıyla trafikte bir kaos oluşabilir. Maç bitiminin hemen arkasında bir sınav olacak. Lütfen maç heyecanını ya da o kazanma şevkini biraz daha küçük adımlarla sessizce kutlarlarsa çocuklarımız da bundan rahatsız olmamış olurlar.
0: Ahmet Lankar'ın gündemine bakalım. Ahmet günaydın.
18: Günaydın Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün MGK var ama MGK dışında başka program görünüyor mu?
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da tek programı görünüyor. O da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Önemli bir toplantı. Çünkü iç ve dış gelişmeleri ilgilendiren, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren en önemli konu başlıkları MGK'da masaya yatırılacak. Tabii ki ilk başlık özellikle ABD ve İran arasında varılan barış mutabakatı olacak. Mutabakatın kalıcı hale gelmesi ve bölgede yeniden savaşın başlamaması için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar ve bundan sonra atacağı adımlar değerlendirilecek. Aynı zamanda savaşın bitmesiyle birlikte bunun ekonomiye etkileri de masada olacak. Türkiye bir yandan da terörsüz Türkiye sürecini yürütüyor. Biliyorsun yasal adımlar için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunacağı raporlar bekleniyor. Sahadan geçeceği bilgiler bekleniyor. Silah bırakmanın hangi durumda olduğuna dair bir rapor hazırlaması bekleniyor ve yasal adımlar da bu rapor doğrultusunda hayata geçirilecek. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son aşamada masaya yatırılacak ve aynı zamanda MIT'in sahadan vereceği raporlarda değerlendirilecek. Yine Doğu Akdeniz'de özellikle zaman zaman sular ısınıyor. Rum kesimi, Yunanistan, İsrail, hatta yine son olarak Rum kesimiyle Fransa arasında da bir anlaşma imzalandı. Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milli çıkarlarına ya da Kıbrıs Türk'ünün haklarını zarara uğratacak hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Bütün bunlar da yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek. İsrail'in saldırgan tutumu ve buna karşı alınacak tedbirler de MGK toplantısında ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.
0: Peki. Ahmet, şimdi madem teröristli Türkiye ile dedin, ona devam edelim. Terör Türkiye sürecine dün Sezgin Tanrıkulu ile Devlet Bahçeli görüştü. Ne konuştular? Bir fotoğraf medyaya verildi. Ne söyleyeceksin?
18: Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin böyle fitilini ateşleyen ve arkasında sağlam duran en önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecinin nihai sonuca ulaşması noktasında da MHP lideri Devlet Bahçeli desteğini sürekli olarak tekrarlıyor. Yasal adımların atılması noktasında da görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu noktada dün genel merkezde, MHP genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İşte o fotoğraf karesi de ekrana geliyor. Samimi bir görüşme olduğunu anlıyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli de Sezgin Tanrıkulu'nun koluna girmiş ve böyle bir poz vermişler. Sezgin Tanrıkulu da ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim dedi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Dolayısıyla terörsüz Türkiye süreci bir yandan devam ederken ve yasal adımların atılması beklenirken bu ziyarette bu terörsüz Türkiye süreci kapsamında dikkat çeken gelişmelerden, detaylardan biri olarak kayıtlara girmiş oldu.
0: Peki. Ahmet, CHP'ye bir bakalım. CHP'de dün aranacağız demişti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Çelik ve iki eskili başkanına da ihraç geldi. Bununla bir başlayalım.
18: Şimdi tabii CHP karışık, o karışıklık devam ediyor. Dün iki önemli gelişme yaşandı. Hem Özgür Özel cephesinde hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Özgür Özel ve arkadaşları CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için delegelerden topladıkları imzaları dün genel merkeze teslim ettiler. 833 imza topladıklarını ifade ediyor Özgür Özel ve arkadaşları. Aynı zamanda CHP'nin İstanbul il delegeleri üzerinde de tedbir kararı var. Onların imzaları noter onaylı olarak değil, ancak bir irade beyanı, bir irade göstergesi olarak onların imzaları da yine genel merkeze Murat Emir tarafından, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tarafından teslim edildi. Şimdi bu 833 imza CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için yeterli olacak mı? Genel merkez Kılıçdaroğlu kanadı ne düşünüyor? Onları da yine seyircilerimize aktaralım. Şimdi CHP genel merkezinin bu başvuruları, yani o olağanüstü kurultay talebini değerlendirmek için önünde bir haftalık bir süre var. Şimdi o imzaların gerçekten noter kanalıyla olup olmadığı, geçerli olup olmadığı değerlendirilecek. Ardından da bir karar verilecek. O imzalar olağanüstü kurultay için işleme konulacak mı, konulmayacak mı? Bana gelen bilgilere göre konulmayacak. Çünkü Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da tedbirli olarak görev yaptıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla tedbir kararı olduğu için CHP'nin olağanüstü kurultaya gidemeyeceğini savunuyorlar. Diğer yandan da Yargıtay'da bir temyiz süreci var. O temyiz davası da sonuçlanmadığı müddetçe CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesinin mümkün olmadığını savunuyorlar. Dolayısıyla o 833 imza olağanüstü kurultay için işleme konulmayacak. Peki Özgür Özel bunun üzerine ne yapacak? Onlar da işte biz gerekli imzaları topladık ancak genel merkez bunun gereğini yerine getirmiyor diyerek onlar da yeniden Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilirler ve bir çağrı heyeti atanması talebinde bulunabilirler. Özgür Özel sonuna kadar olağanüstü kurultayı zorlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada girişimlerine devam ediyor. Peki CHP Genel Merkezi'nde neler oluyor? CHP Genel Merkezi de özellikle teşkilatları, milletvekillerini yeni sil baştan ele alıyor. Özellikle 9 milletvekili disipline sevk edilmişti biliyorsun. Bugün de Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. O disipline sevk edilen isimlerle ilgili kararını verecek. İki tanesi de özellikle grup başkan vekili, bunun da altını çizelim, Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın. Onlar da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdi. O disiplin kararlarının gereğinin bugün yerine getirilmesi bekleniyor. Yine dün teşkilatlara yönelik bir neşter vurma operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı. Aynı zamanda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Nihat Yeşiltaş Bursa'da yine aynı şekilde görevden alınıp disipline sevk edildi. Erzurum'da da İl Başkanı Serhat Can Eş görevden alınıp disipline sevk edildi. Başka bazı illerde de değişiklikler oldu. Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana ve Malatya il yönetimleri feshedildi. Bunların yerine yeni atamalar görevlendi, yapıldı. Aynı zamanda da Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da yönetimiyle birlikte görevden alındı. Yerine Ayten Gülsever atandı. Dolayısıyla CHP içerisinde de bu hareketlilik devam ediyor. Yeni görevlendirmeler, yeni atamalar yapılıyor. Bunların da önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade ediliyor.
0: Peki. Ahmet, rüşvet çarkı Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Onunla devam edelim. Şimdi mesele şu. Ağbaba'nın fezlekesi, başka fezlekeleri de var. CHP'den birçok milletvekilinin fezlekesi var. Ama Veli Ağbaba nezdinde de bu fezlekeler meclise gelir mi? AK Parti ne yapar?
18: Şimdi CHP Malatya milletvekilini Veli Ağbaba'nın adı sık sık bu rüşvet yolsuzluk iddialarında adı geçiyor. İşte daha önce bazı belediye başkanlarının yeniden aday olması için rüşvet verdiklerini iddia etmişlerdi. O paraların bir kısmının yine Veli Ağbaba aracılığıyla verildiği iddia ediliyor. Ya da Veli Ağbaba'ya o paraların teslim edildiği iddia ediliyor. Son olarak İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir rüşvet operasyonu düzenlendi. Bir yapı izni için verilen 6 milyonluk rüşvetin 500 bin lirasının Ağbaba'nın banka hesabına gönderildiği ifade ediliyor. Ağbaba ile ilgili de yine bu konuda bir dosya hazırlandı. O dosya da yine Ankara'ya gönderildi. Tabii bu rüşvet iddiaları nasıl gündeme geldi? Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz bu Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yine daha önce de biliyorsun Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de 1 milyon euro aldığı iddia ediliyordu. Dolayısıyla daha önce de yine mecliste Seyit Torun'un odasında bulunan bir 250 bin dolarlık çanta vardı. Onun da yine Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddia ediliyordu. Veli Ağbaba bu iddiayı yalanladı gerçi. Ancak baktığınız zaman bu rüşvet yolsuzluk iddialarında ya da o para trafiğinde bir şekilde Veli Ağbaba'nın da ismi geçiyor.

0: edilmiyor. Ancak bu yeni dönemde Kılıçdaroğlu'nun da bir inisiyatif almasıyla bu arınma sürecinin bir parçası olarak bu dokunulmazlıklar genel kurula gelir mi? Orada da kaldırılma yoluna gider mi? Onu da önümüzdeki süreçte bekleyip göreceğiz.
1: Peki. Var mı eklemek istediklerini Ahmet?
0: Tabii şimdi CHP'deki hareketliliğe ilişkin olarak Özgür Özel yeni parti kuracak mı, kurmayacak mı? O da merak ediliyor. Özgür Özel'den de tabii önemli açıklamalar geldi. O da diyor ki A planımız bu partide kalmak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. İşte adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor. O zamana kadar Yargıtay'dan bir karar gelir mi gelmez mi? O da bekleniyor. Eğer bunlar gerçekleşmezse 20 Temmuz'dan sonra Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurabileceği ya da var olan seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye geçebileceği söyleniyor. Yani bu yaz aylarında da CHP'deki o iç çatışma devam edecek gibi görünüyor ve kopuşun da bir anlamda artık yapı taşları döşeniyor diyebiliriz.
1: Peki. Teşekkürler Ahmet. Sağ olasın.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: TGRT FM Haber.
3: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Sen de katıl derim, katılır.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sulayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kaçırılan Osmanlı 29. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır kadar öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi, son demlerini yaşayan Bizans'ı dört bir yandan kuşatma kararı almıştır. Bizanslılar, Orhan Gazi'ye karşı oğlunu siyasi bakımdan koz olarak kullanmak için kaçırınca, Karaca Gazi ve arkadaşı Orhan Gazi'nin emriyle çocuğu kaçıranların peşine düşerler. Çocuğu kaçıran, son derece kurnaz biri olan Bizanslı subay Fedon'dur. Fedon, Osmanlılar tarafından takip edildiğini anlayınca imparatora ait külliyatlı miktardaki altınla birlikte Vatikan'a geçerek yanında götürdüğü Halil'i papaya satar. Papa, Bizans tahtının varisi gördüğü bu çocuğu Katolik bir Hristiyan olarak yetiştirmek üzere kiliseye teslim eder. Çok geçmez Halil, baskı altında tutulduğu kiliseden kaçarak yaşlı bir oduncu ailesinin yanına sığınır. Ona ölen oğullarının adını vererek Pietro derler. Ve aradan yıllar geçer. Karaca Gazi'nin esir bulunduğu gemide isyan çıkınca serbest kalır ve Cenova'ya gelerek eski kaldığı hana yerleşir. Bu sırada kadim dostu İbrahim'le de karşılaşır. Birlikte çıktıkları bu yolda hedefe ulaşmak için güç birliği yaparlar. Öte yandan Halil, yaşlı oduncunun ölümü üzerine Cenova şehrine inerek Karaca Gazi'nin kaldığı handa katip yardımcısı olarak çalışmaya başlar. Fakat aradan yıllar geçtiği için birlikte aynı handa kaldıkları halde Halil'i tanıyamazlar. Geçen zaman içinde gelişen ve güçlü bir yapıya sahip olan Halil, bir Osmanlı evladı olduğunu belli edercesine son derece dürüst ve yiğit bir genç olmuştur. Bu arada Fedon, kendisi gibi bir Bizanslı olan binbaşı Andrea ile gizliden anlaşır. Andrea, Karaca Gazi ile birlikte aynı handa kaldığı için onu zehirleyerek öldürmesi kolay olacaktır.
1: Aristo ve İmran daha kalkmamışlar. Ama birazdan gelirler. Hazır onlar yokken bardaklarına doldurduğum sütün içine şu zehri dökeyim. Ah, ne yaptım? Sütün bir kısmı yere döküldü. Neyse, bardaklara yeteri kadar koydum. İçer içmez ikisi de ölecek. Böylece ben de Fedon'dan alacağım altınlarla zengin bir hayat yaşayacağım.
2: Of, amma yumuşuz.
1: İşte kalkmış geliyorlar.
3: Günaydın. Hayrola Andre? Erken kalkmışsın bugün. Bir yere mi gideceksin?
1: Ay, yok canım yok. Nereye gideceğim ki? Gözüme uyku girmedi de. Siz de bu sabah bayağı uyudunuz hani ha. Sütleriniz de neredeyse soğuyacaktı. Hadi hemen oturun da kahvaltınızı yapın.
4: Yaparız. Acelemiz yok Andrea.
1: Hayır yani sütleriniz soğumasın diye söyledim.
3: Neyin var senin? Yüzün bembeyaz. Hasta mısın?
1: Yok bir şeyim yok. İyiyim.
4: Yok. Aristo'nun dediği gibi yüzünün rengi kaçmış.
1: Herhalde rahat uyuyamadığım için dün kaçırdığım fırsatı düşünmek beni fazlasıyla üzdü. İnanın hep bunu düşündüm.
3: Neyse olan oldu artık. Bugün yapacaklarımızı konuşalım.
1: Ama önce sütünüzü için. Daha rahat konuşuruz.
3: Ben aç karnına daha iyi düşünürüm. Sen sütünü içip kahvaltını yaptın mı?
1: Evet. Hem de iki bardak dolusu süt içtim. Pek lezzetliydi.
3: Dinle beni. Bugün akşama kadar şehri tarayacağız. Eğer onları bulamazsak biz İmran'la ayrı ayrı yakın köyleri tarayacağız, tamam?
1: Peki ben ne yapacağım?
3: Sen de onları burada kalarak aramaya devam edeceksin.
1: Emredersin.
4: Hadi öyleyse. Hemen iç başına.
1: Durun, sütünüzü içmeyecek misiniz? Aç açına dolaşmak insanı yorar.
3: Ha, az kalsın söylemeyi unutuyordum. Pedo'nun yanında papaz eskisinden başka bir kişinin daha olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
1: O genç kadından, Carmen'den bahsediyorsun.
3: Adı Carmen mi o kadının?
1: Evet, yani öyle olduğunu sanıyorum.
4: Sen nereden biliyorsun kadının adını?
1: Hani... O beni kandırdığı gece evine gitmiştim ya. İşte bana kapıyı bu kadın açmıştı. O zaman kendisine Carmen diye seslenildiğini duyar gibi olmuştum.
3: Başına gelenleri anlatırken kadından hiç bahsetmemiştin.
1: Unutmuş olacağım canım. Üçüncü düşmanımız tabii odur, öyle değil mi?
3: Hayır. Bir üçüncü namussuz daha var yanlarında.
1: Bunu ilk defa duyuyorum.
3: Sen de amma sersem misin Bey Andrea? Dün komşunun söylediklerini ne çabuk unuttun. Onların üçü bir arabaya atlayıp gittikten bir saat sonra evden bir adam daha çıkmış ya. İşte o namussuzdan bahsediyorum.
1: Ha evet, şimdi hatırladım. Evden sonradan çıkan şu adam. Tamam.
4: Fedon herhalde bu namussuzu bizi gözlemeye memur etmiştir. Aman dikkatli ol.
1: Sen merak etme.
3: Önce yine o eve git. Komşularla ayrıntılı olarak konuş. Sana o casusu bir güzel tarif etsinler. Eğer kendisine rastlarsan hemen yakala o alçağı. Seni yahut da bizlerden birini mutlaka takip edecektir. Eğer onu yakalarsak ondan Albay Fedon'un yerini öğrenebiliriz.
1: Evet tabii.
3: Bu casusun uzak bir yerde bulunmadığına eminim. Onun için biz gidince sen hemen arkamızdan çıkma. Biraz bekle.
1: Tamam da sütünüzü içseydiniz diyorum.
4: Lüzum yok. Hemen işe koyulmalıyız. Hadi eyvallah.
1: Kahrolasıca. Yahu bu adamlar şeytanla ortak mıdır nedir? Her ikisi de sütü çok sevdiği halde bu sabah içmediler. Yoksa bir şeyden mi şüphelendiler? Hay aksi. Ne yapacağım şimdi? Şişedeki zehrin geri kalanı da yere dökülmüştü. Çekil git be. Miyavlayıp durma pis hayvan. Birazdan kiliseye gidip Fedon'un dostu olan papazı bulup yeni zehir isteyeyim. Başka çare yok. Pietro da uyanmış. Aslında bu veledi de zehirleyecektim ama şişede zehir kalmadı ki.
2: Aa, ne olmuş kediye?
1: Hangi kediye?
2: Masanın altındaki kediye baksana, hiç kıpırdamıyor. Ölmüş mü yoksa?
1: Yok canım, neden ölecek ki, bakayım. Ay aksi, yerdeki sütü içip zehirlenmiş. Haklısın, ölmüş.
2: Ölmüş mü? Tuhaf şey. Az önce buralarda zıplayıp duruyordu. Birdenbire nasıl ölür ki?
1: Şey, benim ayağımın altında dolaşıyordu. Ona şöyle küçük bir tekme attım.
2: Sonra da öldü öyle mi?
1: Evet. Kahvaltı ederken musallat olmuştu. Ben de ayağımla...
2: Ay bu hiç de öyle arsız bir kedi değildi. Aç da olamazdı. Her gece birkaç fare tutuyordu.
1: Bu gece tutmamış olacak. Süt içerken koluma atladı. Birazı da yere döküldü. Ben de buna kızdığım için vurdum.
2: Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana.
1: Neden yalan söyleyeyim ki?
2: Kediye tekme atmış olsaydı masanın altında kalmaz, kaçardı. Ama o burada ölmüş.
1: Şey, vurunca kaçmıştı ama tekrar geri dönmüş olmalı.
2: Ben kedileri tanırım. Sonra kedi böyle öldürücü bir tekme yeseydi acı acı bağırırdı, ben de duyardım.
1: Ya, sen deli misin be? Beni gebermiş bir kedi için sorguya mı çekiyorsun? Belki de yediği farelerden biri zehirlemiştir onu.
2: Yahut da masanın altına dökülen sütten içtiği için zehirlendi.
1: Saçmalama. O sütten ben de içtim. İşte burada iki bardak süt var, istersen iç.
2: İçmem senin sütünü. Kendin iç.
1: Ben içeceğim kadar içtim. Bir şey de olmadı. Süt zehirli olsa ben de zehirlenirdim. Sen de dene istersen.
5: Sütler içilmiyorsa kaldırabilir miyim?
1: Hayır hayır, ben kaldırırım.
5: Niye zahmet ettiniz? Bunlar bizim işimiz.
1: Olsun. Ver bakayım elindeki şu paspası.
5: Ne yapacaksınız?
1: Masanın altına dökülen sütü temizleyeceğim.
5: Ama efendim.
1: Ver dedim. Çekil kenara.
2: Bugün bir tuhaflık var sende Andrea. Şu an yapacağı işleri sen yapıyorsun. Sütleri döktün. Yerleri paspaslıyorsun. Sebep ne?
1: Sana ne? Senin yapacak başka bir işin yok mu? Git dünkü hesapları deftere yaz. Hadi.
2: Öyle olsun.
1: Kahrolası kedi. Tam da zehirli sütü içecek zamanı buldu. Pietro da bayağı şüphelendi bu işten. İnşallah Aristo ile İmran'a söylemez. İyi ki delilleri ortadan kaldırdım. Her neyse. Kiliseye gidip Fedon'un tanıdığı papazı bulayım.
6: Günah çıkartmaya mı geldin oğlum?
1: Hayır aziz peder. Ben buraya günah çıkartmaya gelmedim.
6: Ya niçin geldin?
1: Sizinle gizlice konuşmak için geldim.
6: Kimsin sen?
1: Bizanslı Fedon'un, yani Giovanni'nin adamıyım. Kendisine acele bir haber ulaştırmam gerekiyor. Bunun için ne zaman gerekirse size başvuracağımı söylemişti.
6: Nedir bu haber?
1: Dün sabah giderken bana bir ilaç vermişti. Bu ilacı kullandım ama başarılı olamadım. Kendisinden bana aynı ilaçtan acele göndermesini istiyorum.
6: Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
6: Tamam. Bu haberi kendisine ileteceğim.
3: Ne var ne yok İbrahim? Fedon'la ilgili bir ipucu bulabildin mi?
4: Hayır. Ya sen?
3: Ben de bir şey bulamadım. Şimdi geldim zaten. Derim ki boşu boşuna buralarda oyalanmayalım. İyi bir araba buldum. Bu handa bir gece daha kalarak boşuna vakit kaybetmeyelim. Hemen yola çıkalım. Bir an önce Roma'ya varmak istiyorum.
4: Nasıl istersen Karaca Gazi Bey'im. Bir gece bir gecedir.
3: Hadi öyleyse. Odandan alacağım bir şey var mı?
4: Yok, hayır.
7: Aristo, neden içeri girmiyorsunuz?
3: Acele bir işimiz çıktı Vasili. Bir hafta, belki de 10 gün yokuz. Odamıza kimseyi alma.
7: Ne dersiniz? Nereye gidiyorsunuz?
3: Napoli'ye.
7: Hemen şimdi mi?
3: Evet, araba kapıda bekliyor zaten.
7: Pekala. Size iyi yolculuklar.
3: Sağ ol.
7: Bu Osmanlı'nın içine de akıl sır ermiyor. Hava kararıyor. Madem uzun yola çıkıyorsunuz, sabaha bekleseniz olmaz mı?
2: Bay Vasili. Aristo ile arkadaşı gelmedi mi?
7: Geldiler ama gittiler.
2: Geç mi dönecekler?
7: Bir hafta 10 gün dönmeyecekler. Bir iş için Napoli'ye gittiler. Neden soruyorsun?
2: Bir şey söyleyecektim onlara ama artık döndüklerini de söylerim.
7: Sen bilirsin. Ben odama çıkıyorum. Biraz istirahat edeceğim. Sen buralardan ayrılma, tamam mı?
2: Tamam. Keşke gitmeden önce Aristo'ya şu kedinin zehirlenme meselesiyle Andrea'nın yaptıklarını anlatabilseydim.
8: İyi akşamlar. Oo Pietro, ne haber? Dargın mıyız?
2: Yo, neden dargın olayım?
8: İyi, gel sana şarap ısmarlayayım.
2: Ben şarap içmem.
8: Aferin sana. Senin yaşta çocukların içkiye alışması zaten doğru olmaz.
2: O da böyle söylüyor.
8: Kim?
2: Aristo.
8: Aristo senin dostun mu?
2: Evet.
8: O halde benimle de dost ol. Bundan sen karlı çıkarsın.
2: Sonradan düşündüm de sabahleyin sizinle öyle konuşmuş olduğum için pişmanlık duydum.
8: Bravo. Ben de bütün geçenleri unuttum. Şimdi bu dostluğumuzu mühürlemek için sabahleyin sana vermek istediğim altını da kabul edersin artık.
2: Madem vermek istiyorsun,
8: al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
8: Bu bir altınla kendine istediğin bir şeyi alabilirsin.
2: Ben de öyle yapacağım zaten.
8: Demek sabahki olayların hepsini unuttun,
2: evet, ha? Evet, hepsini olduğu gibi unuttum.
8: Akıllı bir çocuk olduğunu görüyorum. Dediğim gibi benimle dost olmaktan çok karlı çıkacaksın.
2: Buna inanıyorum.
8: Aristo ile İmran geldi mi?
2: Gelmişler ama hemen gitmişler.
8: Nereye?
2: Napoli'ye.
8: Kim söyledi bunu sana?
2: Patron Vasili söyledi. Bir hafta 10 gün orada kalacaklarmış.
8: Ya.
4: İşte Roma'ya geldik Karaca Gazi. Şimdi ne yapacağız?
3: Papalık binasına gidip çocuğu isteyeceğim.
4: Sen istedin diye onlar da verecekler Halil'i, öyle mi?
3: Hayır. Ama ben almasını bilirim. Onlara güzel bir masal uydurmalıyız.
4: Hayır. Bence gidip açık açık durumu onlara söyleyelim.
3: Bir faydası olur mu ki?
4: Canım, nihayetinde bunlar da insan. Onu alıp götürmek niyetinde olduğumuzu söylemeyiz. Sadece kendisini bir defa görmek istediğimizi söyleriz.
3: İyi. Şansımızı bir deneyelim.
4: Bütün mesele Kardinal Petrus'un yanına girebilmek.
3: Orası kolay. Papalığa büyük bir bağışta bulunmaya geldiğimizi söylersek bizi kardinalin yanına alırlar. Gel hadi.
9: Ne istiyorsunuz?
3: Dini bütün Kardinal Petrus'u ziyarete geldik efendim.
9: Kendisi sizi bekliyor mu?
3: Hayır ama herhalde kabul edecektir. Çünkü buraya hayırlı bir iş için gelmiş bulunuyoruz. Yani para vereceğiz.
9: Para mı vereceksiniz?
4: Evet. Vatikan'a büyük bir para bağışında bulunacağız. Onun için kendisini görmek istiyoruz.
9: O zaman şöyle buyurun oturun. Ayakta kalmayın. Kardinal Hazretleri hayır işlerini pek sever. Belki sizi kabul, hatta takdis bile edebilir. Kaç para bağışta bulunmak istiyorsunuz?
3: 10.000 altın kadar efendim.
9: Öyle mi? Çok iyi düşünmüşsünüz. Böylece öldükten sonra doğru cennete gitmeye de hak kazanmış olursunuz. Para yanınızda mı?
3: Hayır, değil. Bir kez kabul edip etmeyeceklerini sormak istedik.
9: Bakın, bu hususta size teminat vermeye yetkim var. Her ne surette olursa olsun bağışınız kabul edilecektir. Siz hemen gidip parayı getiririz.
3: Dini bütün kardinalle bir defa konuşalım. Para meselesi kolay. Hemen gidip getiririz.
9: Peki, siz burada biraz bekleyin. Ben kardinal hazretlerinin meşgul olup olmadığına bakayım.
3: Ne dersin İbrahim? Kardinalle konuşabilecek miyiz?
4: Elbette. Sen 10.000 altın deyince adamın gözleri nasıl fal taşı gibi açıldı, görmedin mi? Demek bunların dini imanı para.
3: Doğru. Halktan bağış adı altında toplanan paraları kendileri için harcıyorlar.
9: Şansınız varmış beyler. Kardinal Hazretleri sizi kabul edecekler. Buyurun girin.
3: Teşekkür ederiz efendim.
7: Girin.
3: Gel İbrahim.
7: Buyurun. Kutsal evimize hoş geldiniz evlatlarım.
3: Bizi kabul etmek nezaketini göstermiş olduğunuz için size çok teşekkür ederiz efendim. Maksadımız kiliseye büyük bir bağışta bulunmaktır.
7: Evet, bunu biliyorum. Bağışınızı kabul etmeye karar verdim. 10.000 altın verecekmişsiniz galiba.
3: Gerekirse daha da fazlasını vereceğiz.
7: Çok yerinde bir karar vermişsiniz. bize ne kadar büyük bir bağışta bulunacak olursanız cennette o kadar büyük ve süslü bir saraya sahip olacaksınız.
3: Hayır efendim, biz bu bağışı cennette bir yer edinmek ümidiyle vermiyoruz.
7: Ya ne için veriyorsunuz?
3: Burada elinizin altında bulunan genç bir çocuğu görmek için.
7: Ne demek istediğinizi anlamadım. Açık söyleyin.
3: Halil uzun zamandan beri burada. Onu görmek istiyorum.
7: Halil dediğinde kim?
3: Onu buraya Fedon adında bir hırsız getirip bıraktı. Kendisinin Bizans veliahtı olduğunu söylemiş ve buna karşılık sizden para da almış. Ve bunların hepsini bana itiraf etti. Buraya onu görmek ve karşılığında da ne isterseniz ödeyerek alıp götürmek için geldim.
7: Şu halde eğer doğru söylüyorsan sen bir Osmanlı olmalısın.
3: Evet, Osmanlıyım. Halil'in annesi Bizans imparatorunun da kızıdır. Ama her şeyden önce Halil Osmanlı beyi Orhan Gazi'nin oğludur.
7: Lafı uzatmaya gerek yok. Buraya böyle bir çocuk bırakılmamış.
3: Hayır, bırakıldı. Onun babasının bir Osmanlı olduğunu da az önce söyleyen sensin. Bu da her şeyi bildiğini gösteriyor.
7: Biz her şeyi biliriz. Fakat dediğim gibi böyle bir çocuk buraya bırakılmış değildir. Buradan hemen çıkıp gidin ve bir daha da sakın uğramayın.
4: Çocuğun sizin elinizde olduğunu biliyoruz kardinal. Ve buraya her ne pahasına olursa olsun onu almaya geldik. Almadan da bir yere gidecek değiliz.
7: Aradığınız çocuk burada değil diyorum. Anlamıyor musunuz?
3: Ben de buradadır diyorum.
7: Peki. Getir bize o Fedon dediğin adamı. Bakalım bize çocuk falan bırakmış mı?
3: Ah, o namussuzu bir elime geçirecek olsam ne yapacağımı çok iyi bilirim ya.
7: Demek o da ortada yok. Beni daha fazla meşgul etmeyin. Hemen çıkıp gidin buradan.
10: Aziz Kardinal Hazretleri.
7: Evet.
10: Yarın sabah Santa Paula Manastırı'nı teftişe gideceğinizi hatırlatmak istedim efendim.
7: Tamam, arabacıya söyle yarın sabah hazır olsun.
10: Emredersiniz efendim.
7: Size gelince baylar, söylediğim gibi burada çocuk mocuk yok. Gidebilirsiniz.
3: Öyle olsun kardinal. Ama şunu unutmayın ki sizinle tekrar görüşeceğiz.
0: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 29. bölümünü dinlediniz. 30. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
12: Şimdi reklamlar.
13: Garanti BBVA.
14: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yepyeni ve çok güzel bir günde. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, kendinizi ifade ettiğiniz, mutlu olduğunuz, mutlu ettiğiniz bir gün diliyoruz.

sadece mutlu olmak yetmiyor hayatta. Mutlu etmek ve hatta onu da öğrenmek lazım. Mutlu etmeye çalışmak lazım. Sadece kendini mutlu etmek için çalışanlar gün sonunda etrafında yüzü asık insanları gördüğünde mutsuzluğun bir şekilde kendilerine de döndüğünü anlıyorlar. Ama biraz geç kalmış oluyorlar. Mutsuz etmenin sizde alışkanlığa dönüşmesine izin vermeyin. Birisini mutsuz ettiğinizde, onu kırdığınızda özür dilemeyi alışkanlık haline getirin. Hele de özür dilemeyi sevmeyen bir insansanız, o zaman şöyle diyeceksiniz kendinize: özür dileyecek şeyler yapmayayım ben. Ben birazcık daha duruşumu düzelteyim. Ben birazcık daha insanlara nasıl davrandığıma dikkat edeyim ki böyle bu son zamanlarda olduğu gibi sık sık özür dilemek zorunda kalmayayım.

Bu arada özür dilemenin de hiçbir sakıncası yok. Yanlış yaptıysak özür dileyeceğiz elbette. Özür dileyeceğiz ki kendimizi yeniden güçlendirecek fırsatları sunabilelim. İnsan özür dilemediğinde, hele de yanlış yaptıysa, böyle bir kırıklık, bir geriye dönük, ya bir yerde yanlış yaptım, onu aşağı doğru çeken bir şey var. Yani duygularınızı böyle bir rahat, bir serbest bırakamıyorsunuz. Düşünüyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. O özür dilemeniz gereken olaya takılıyorsunuz. Halbuki özür dilediğinizde karşınızdaki insanda peki geçmişte kalsın, unutalım artık bunları dediğinde hem o rahatlıyor hem siz. O yüzden işimiz elbette ki özür dilemeyi gerektirecek şekilde davranmamak olsun, ama hata yaptıysak da özür dilemeyi ve sonra o hatayı tekrar etmemeyi cebimizde tutmak lazım.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buray ikinciyi ağırlayacağız ve Osmanlı coğrafyasındaki şehirleri gezeceğiz sizinle. Hangi şehir neden önemliydi Osmanlı için? Orada ne yetişirdi? Böyle biraz turist gözüyle, biraz yönetici gözüyle o şehrin nesi meşhurdu? O şehir coğrafyaya, imparatorluğa nasıl katkı sağlardı? Bunları konuşacağız. İkinci bölümde canlı yayına katılmak isterseniz eğer sosyal medya üzerinden de sorularınızı bekleriz efendim. Buyurun.

İşte bir barışa ne kadar güvenebiliriz şu anda? Hala birbirlerine nasıl bedel ödetebileceklerini, birbirlerinin nasıl canını acıtabileceğini düşünüyor ülkeler. Böyle bir durumda barışa ne kadar güvenilir? Bu ne kadar kalıcı bir barış? Belki de onu da görmek istiyor altın yatırımcısı. Ama fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu hatırlatalım. Ve hemen şöyle bir İstanbul trafiğine bakalım. Orada durum nedir görelim. %56'lık bir yoğunluk var. İki ayrı kaza var. Bize çok yakın bir noktada Basın Ekspres'te. İkitelli İstoç yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Yine Basın Ekspres'te İkitelli Başakşehir yönünde bir trafik kazası var orta şeritte. Bu da bir şehrin trafiğe kapanması anlamına geliyor. Özellikle E5'ten çıkıp TEM'e doğru gidiyorsanız trafik çok yoğun. E5'te Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde Avcılar'da bir araç arızası var Avcılar istikametinde. Bu trafiği yoğunlaştırıyor. Yine bağlantı yolunda Yüzyıl Atış Alanı yönünde Aksaray istikametinde bir araç arızası var. O da trafiği şu anda ağırlaştırmış durumda. %56'lık bir trafik yoğunluğundan bahsediyoruz. Bugün Beylikdüzü Büyükçekmece istikameti nispeten rahat ama Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Florya Sapı arası çok yoğun. Şirinevler çift yönlü yoğun. Cevizli Bağ'dan başlayan bir Ok Meydanı trafiği var. Ve sonrasında Mecidiyeköy Zincirlikuyu trafiği köprüye doğru gidenleri yavaşlatıyor. Gelelim TEM'e. TEM'de Firuzköy-Isparta Kule arası yoğun. Sonrasında devam edenler için Hastal-Seyrantepe trafiği var. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy-Beşiktaş-Barbaros Bulvarı, Yıldız katılımı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi katılımı her iki köprü içinde son derece açık görünüyor. Trafiğin yoğun olduğu yerler kazaların arkasındaki noktalar ve Anadolu yakasında çalışmaların olduğu yerler. Bugün TEM'de Sancaktepe Ataşehir arası yoğun. E5'te Kartalı geçer geçmez başlayan yoğunluk Ataşehir'den sonra daha da ağırlaşıyor. Köprüler istikametini kullanacak olanlar için Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arasında bir yoğunluk söz konusu şu anda. Hatta bu yoğunluğun biraz da geriye sarktığını söyleyelim. Bostancı'da yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ümraniye'ye kadar bir yoğunluk var. Ümraniye Elmalı Kavacık arası yoğun görünüyor. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de Göztepe'de ve Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk göze çarpıyor.

Tamam, hemen bir hava durumuna da bakalım. İstanbul'da sıcaklık 24 derecenin üzerinde, gün içinde 27 dereceyi aşması tahmin ediliyor. Yarın için yağmur var, gök gürültülü sağanak yağış. Dünkü raporda cumartesi günü içinde yağış görünüyordu ama şu anda bu yağış kalkmış. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava görünüyor. Yarın biraz daha net göreceğiz. Cuma cumartesiye sarkan yağış olur mu olmaz mı? Rüzgar kuzeyli yönlerden esiyor. Gün içinde 27 dereceyi göreceğiz. Yarın yağmurla birlikte küçük bir serinleme var ama sonrasında yine kuzeyli yönlerden rüzgar almamıza rağmen sıcaklık 27-28 derece arasında olacak. Bugün yurdun iç ve batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekiyor meteoroloji. Öğle saatlerinden sonra İç Ege'de, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın, Manisa, bu son 3 ilin doğu kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, yine Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Antalya'da, Isparta, Burdur'da, yine Ankara'nın kuzey ve batısında, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısında, yine Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimlerine sarkan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor sevgili dinleyiciler. Meteoroloji bu saydığım bölgeyi sarı kodla uyarmış durumda. Burada yaşayanların tedbirli ve dikkatli olması son derece önemli. Başkente geçelim. Ankara'da bugün ve yarın için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi haritaya yansımış. Biraz önce saydığım gibi özellikle kuzey ve batı ilçelerinde Ankara'nın yağış kuvvetli olabilir. Sıcaklık gün içinde şu saatlerde aşağı yukarı 25 derece civarında, gün içinde 27 dereceyi görecek ve yağış etkili olacak. Ankara için hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Ve İzmir'e geçelim. Bu arada hafta sonu için cuma, yarın biraz daha detaylı bakacağız.

İzmir'de bugün hava rüzgarlı. Ara ara yağış da kendini hissettirebilir, özellikle öğle saatlerinde. Sıcaklık 33 dereceyi görecek. Şu anda aşağı yukarı 24 derece civarında. Bu önümüzdeki 5 gün içinde sıcaklık 1-2 derece düşecek ama hafta başı yine bugünkü gibi sıcak bir havayla yeni haftayı karşılayacak İzmir. Dolayısıyla yaz mevsimi içindeyiz. Artık Haziran'ın 3. haftasına döndük. Dolayısıyla da yine havanın sıcak olmasına aslında şaşırmamamız lazım. Şöyle bir haritayı açalım. Harita üzerinden de konuşalım. Bugün meteorolojinin sarı kodlu uyarıları var saydığım iller için ama Karadeniz'de, Karadeniz'in doğusunda Gümüşhane, Bayburt'tan başlamak üzere Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da da gök gürültülü sağanak yağış var. Sadece Türkiye'nin orta ve batısında olduğu kadar kuvvetli değil yağışlar. Bu arada Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar 39 dereceyi gördü, görecek. Bugün Şanlıurfa'da tahminler böyle 39, Adıyaman 38, yine Batman 38, Mardin 36, Diyarbakır 37 derece olarak tahmin ediliyor. Cuma günü bu gök gürültülü sağanak yağış yine kuvvetli bir şekilde bugün etkilediği bölgeyi etkileyecek ama yağışın alanı genişleyecek. İstanbul'dan başlamak üzere Karadeniz boyunca yağış var. İç Anadolu bölgesinin tamamı, Akdeniz'in tamamı. Ege'de İzmir'den yağmur çekilecek ama bölgenin güneyinde Aydın, Muğla'da yağış var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcaklıklar yarın 40 dereceyi bulacak. Tahmin edilen sıcaklık yarın Batman için 40 derece sevgili dinleyiciler ve bu cumartesi, pazartesi de aşağı yukarı benzer değerlerle 38-39 derecelerle devam edecek. Cumartesi yağış var ama pazar günü yağış Trakya'ya, Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerine, sahile doğru ve göller bölgesine, Burdur, Isparta bölgesine, Denizli'ye doğru çekilecek. Onun dışında pazar gününün biraz daha açık, az bulutlu olacağını tahmin edebiliriz ama daha detaylı tahminleri, daha yakın tarihli tahminleri yarın inşallah paylaşacağız.

Hemen şöyle bir takvim yaprağımıza da bakalım. Bugün için ne önermiş takvim yaprağımız bize? Ne pişirelim? Ezogelin çorbası, haşlama et, salata ve meyve demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Tam da karpuz peynir dönemindeyiz. Böyle akşama ne pişirelim sorusuna ne pişirmeden yiyebiliriz gibi düşünmek lazım. Artık o soğuk çorbaları, işte karpuz peynirleri, hafif kahvaltıları, belki bir menemenle akşam yemeğini geçiştirmeyi gündemimize alabiliriz. Bu bizim açımızdan hem pratik hem ekonomik hem de sindirim sistemimiz açısından sıcak havalarda çok zorlamamak lazım. Sıcak havalarda yediğimizi içtiğimizi de birazcık dengelemek lazım, öyle söyleyelim. Su içmeyi de unutmayın lütfen. Bakın, Güneydoğu'da sıcaklıklardan bahsediyoruz ama aslında Ege'nin içleri de çok sıcak. Değerler 30'un üzerine çıktı. Mesela bugün Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış var ama sıcaklık 35 derece. Manisa 33 derece, bölge sıcak. Hatta Karadeniz'de yine 27-28 derecelere, Doğu Anadolu 27-28 derecelere, özellikle bölgenin batısı ısınmaya başladı. Güneydoğu'yu saymıyorum. Trakya'da 32 derece bugün. Bu sıcak hava bize aynı zamanda daha fazla su içmeyi de hatırlatmalı. Daha fazla su, daha fazla sıvı tüketimi. Biz şimdi çay içiyoruz, kahve içiyoruz, diyoruz ki ya tamam işte sıvı aldık. Halbuki vücudun asıl beklentisi bu çay ya da kahve değil, bildiğimiz musluktan akan, dışarıdan aldığımız, arıtarak evimizde sürahiye bardağı doldurduğumuz içme suyu. Vücut bunu bekliyor. Çünkü vücudumuzun %60'tan fazlası biliyorsunuz sudan oluşuyor. Kemik dediğiniz dokunun içinde de su var, kalbin içinde de su var, kanın zaten büyük bir kısmı su. Vücudumuzun temizlenmesi ve idrarla terle dışarıya bu toksinlerin atılması için suya ihtiyacımız var. Yazın daha çok terlediğimiz için daha fazla suya ihtiyacımız var. Bunları şöyle bir cepte tutalım. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Şöyle hafif bir konsantrasyon kaybı, biraz baş ağrısı hissettiğinizde en son ne zaman su içmiştim diye düşünün. Hemen eliniz bir ağrı kesiciye gitmesin. En son ne zaman su içmiştim deyin ve bir bardak güzel su için, ama böyle lıkır lıkır hepsini birden bitirecek gibi değil. Zaten doğru ideal su içme biçimi suyun tüketmemiz gereken miktarını güne yayarak tüketmek. Yani 2 litre su mu içmeniz gerekiyor? 1,5 litre mi su tüketeceksiniz? Onu bir oturuşta içmenin vücuda faydadan çok zararı var. Biz ne yapacağız? Biz sabah kalkacağız diyelim, bir bardak su içerek başlayacağız güne. Bütün gece ağzımız burnumuz kurumuş. Bir bardak suyumuzu içelim. Şöyle bir güne başlayalım. Sonra çalışıyorsanız, işe geldiniz, evdesiniz, kahvaltı edeceksiniz. Kahvaltıdan önce de bir bardak su içelim. Çünkü sonra çay içeceğiz. Böyle biraz hararetimizi kesecek sanki. Su içme isteğimiz azalabilir. Ne yapalım? Su içme isteğimiz azalmadan su depolan boşalan depoları dolduralım. Suyumuzu içelim. Sonra yemekten sonra da bir bardak içebiliriz. Öğle saatinde bir bardak, öğleden sonra bir bardak, akşamüstü bir bardak, akşam yemeğinden önce bir bardak, yatmadan bir bardak derken baktığınız 1,5 litre, 2 litre dolmuş bile. Hele de bu sıcakta böyle bir temizlik yapıyorsanız evde, dışarıda işiniz varsa, bahçeyle uğraşıyorsanız, tarımda çalışıyorsanız, açık alanda uğraşıyorsanız, işiniz zorsa, ağırsa, spor yapıyorsanız, o zaman daha fazla suya ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Şimdi öyle enteresan bir dönemde yaşıyoruz ki hakikaten birbirimize güvenimiz çok azalmış durumda. Evimize kim geliyor, kim çıkıyor? Evimizde temizliğe gelen birisi, satış için gelen birisi, ödeme almak için gelen birisi, kargo, yanlışlıkla zile basan birisi, kapıyı yanlışlıkla çalan biri. Bunların hepsi aslına bakarsanız bizim açımızdan düşünüldüğünde yabancı birileri ve evimizin mahremiyetine ve güvenliğine herhangi bir mahremiyeti ve güvenliği için herhangi bir risk oluşturabilirler. O zaman ne yapacağız? O zaman bir kere şunu mutlaka söyleyelim. Yazın pencereler daha çok açık. Balkonunuz varsa düz ayak balkon kapınız, yine balkon pencereleriniz, bunlar bahçe kapıları, bunlar eve girişin kolay olduğu yerler. Lütfen kapı pencerenize dikkat edin. Bu sıcakta hepsini mi kapatalım, ölelim pişelim mi içeride? Olmasın tabii, bir şekilde havalandıracağız ama öyle durumlarda da güvenliği elden bırakmayacağız. Üst katlardaysak bu anlamda belki biraz daha şanslıyız. Unutmayın, hırsıza kapı olmaz. Üst katlarda bile risk var ama tabii ki bir giriş kat, birinci ikinci kat kadar değil. Ne yapalım, nasıl tedbir alalım? Güvenlik kameraları bir tedbir, özellikle evin dışını gören kameralar. Ama burada da risk bu kameraların hangi açıda olduğunda. Mesela evinizin kapısındaki güvenlik kamerası, eğer karşı komşunun evinin içini görüyorsa bu güvenlik tehdidi. Yani siz sanki o evin içini gözetlemek için o kamerayı koymuş gibi algılanıyorsunuz. Dolayısıyla evinizin önünü ya da merdivenleriniz varsa onu görecek şekilde yerleştirmek lazım. Müstakil evi olanlar bu anlamda daha şanslılar. Kamerayı daha net açılarla kullanabilirler. Görüntülü diyafon sistemlerini çok önemsiyorum. Özellikle evde yaşlılar ve çocuklar varsa bazen kim o demek bile yetmiyor. Benim diyor. Kim o? Benim. Kim o? Benim. Ama kimsin? Yani yaşlı birisi, sesi az duydum, diyafondan ses az geldi ya da işte göremedi. Dikkatli olmak lazım. Mutlaka bu anlamda bir işte bu görüntülü diyafonları kullanalım. Bizim evimiz mesela ikinci kat, üçüncü kat. Biz kapıyı açmadan önce camdan bakma alışkanlığı kazanmışız. Yani tanıdık birimi ama şimdi bir sundurmamız var. Dolayısıyla kapıdakini göremiyoruz. O yüzden görüntülü diyafon gerçekten çok önemli. Görmeden, tanımadan, kim olduğundan emin olmadan kapıyı açmamak gerekiyor. Başka kargo mesela, değil mi? Kargo geldi. Hemen pıtı pıtı pıtı aşağı iniyoruz ya da kapıyı açıyoruz. Hemen kargoyla muhatap oluyoruz. Önce bir kargo bekliyor muyuz? Bir ona bakalım. Herkes de bize her gün sürpriz yapmıyor. Bir kargoyla gelecek bir siparişimiz var mı yok mu? Bundan emin olalım. Ondan sonra bu kapı açma işine yeltenelim. TC kimlik numaramızı veriyoruz mesela, değil mi? Ya da sipariş formunun üzerinde yazıyor. Bu da bir güvenlik riski oluşturuyor. Bunu nasıl önüne geçeceğiz bilmiyorum. Bunu yazmadıkları zaman da bu ürünün faturalandırılmasında ya da ürünün doğru kişiye teslim edilmesinde problem yaşanıyor. Bunun için hakikaten bir çare düşünülmesi gerekiyor. Bir güvenlik zafiyeti oluşabiliyor bu noktada. Yine dikkatli olmak gerek. Check it.

Bu son dönemde hem işte yaşlı insanların çok dolandırıldığını görüyoruz, hem artan sıcaklarla mı ilgili bilmiyorum. Sokakta çok kavga görüyorum. Ben şahsen tecrübemi söyleyeyim. İnsanlar birbirlerine karşı çok tahammülsüzler. Trafikte, sokakta şey yol verme kavgası diye başlıyor. İnsanlar birbirine bıçak çekiyorlar. Daha çok yakın tarihte İstanbul'da böyle bir olay yaşandı. Yani benzerleri yaşanmasın diye ara ara bizim de galiba hatırlatmamız ve bu konunun peşinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Yoksa bireysel olarak da aslında bu artan öfkenin ve bu öfkenin şiddete dönmesinin nasıl önlenmesi gerektiğini, bunun için ne yapılabileceğini düşünmemiz, taşınmamız lazım. Çok ciddi anlamda bir artan şiddete maruz kalıyoruz. Bu da bir bakıyorsunuz ki başka insanlar için tehdit oluşturmuş. Yani siz dışarıda bir şeylere tahammül ediyorsunuz, sonra geliyorsunuz evdekilere yansıtıyorsunuz bunu. Hiç suç olmayan, olayla hiç alakası olmayan insanların bile maruz kaldığı bir zincir bu aslında. O yüzden bu zincire dönüşmeden, kaynağında, öfkenin ilk patladığı anda yönetebilmek çok önemli.

0: Şimdi biz pazar alışverişe gidiyoruz. Renkli renkli bir sürü sebze meyve var. Benim çok sevdiğim bu bir konu bu. Ara ara da hatırlatmaktan hoşlanıyorum. Aldığınız sebzenin meyvenin aslında neye iyi geldiğini de bilerek almak lazım. Mesela sarı renkli sebzeler meyveler bağırsak sağlığımız için çok kıymetli. Kırmızı renkli sebzeler meyveler kalp sağlığımızı destekliyor. Yeşil olanların hepsi karaciğer dostu. Unutmayın. Bu yeşilin içine bir sarı enginar ekleyeceğim sadece. Turuncu olanlar bağışıklığımıza çok faydalı. Beyaz olanlar savunma sistemimizi destekliyor. Mor olanlar da beyin sağlığı için çok kıymetli. Şimdi şöyle bir sarılarla başlayalım. Ne var mesela? Patates var değil mi? Herkes için erişilebilir patates. Yine sarı dediğimizde aklımıza limon geliyor. Muz geliyor. Sarı dediğimizde yine zencefili bu grubun içine koyabiliriz ve ananas. Bu sebzeler, meyveler bizim için bağırsak sağlığımız açısından kıymetli. Yine sarıya bir zeytinyağı ekleyelim. Pazarda alınıp satılmıyor belki ya da bizim pazarlarımıza genel olarak değil ama Ege'ye gittiğinizde bir pazarda keyifli bir şekilde bu alışverişi yapabilirsiniz. Buna onu da ekleyelim. Kırmızı mevsimindeyiz. Karpuz değil mi? Çilek, domates, ahududu tam mevsimindeyiz. Şimdi yavaş yavaş artacak da piyasada, pazarda kırmızı biber, kışın buna nar ekleyebiliriz. Bunların hepsi kalp sağlığımız için kıymetli. Yeşil olanlar, şöyle bir girdiniz yeşilliklerin arasında ne var? Rokası, teresi, kırmızı, böyle biraz kırmızı gibi başlayıp yeşil devam eden soğanlar, taze sarımsak tam mevsimi, maydanoz, avokado, meyveler içinden kivi, bunların hepsi bizim açımızdan bakıldığında karaciğerimizi destekliyor. İşte tam mevsimindeyiz. Kayısı, avokado, bir kışın bal kabağı, portakal, bunlar da turuncu renkleriyle bağışıklığımızı destekliyor. Konuşuruz bu konuyu önümüzdeki günlerde, belki bunlardan tarifler de veririz. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile beraber olacağız.
1: Şimdi reklamlar. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
4: abla demiş olsun. Alo.
7: Hareket etme ne olur, hareket etme.
8: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
7: Tamam bir şey yok.
8: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
4: Sakin ol ablacığım. Alo.
7: Hareket etme, ne olur hareket etme.
8: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıysa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mette Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor.
2: Husumet sosyal medyada başladı, cinayette sonuçlandı. Olayın adresi Bursa Yıldırım. Fırat Berke Alkan'la arkadaşı sosyal medyadan tartıştıkları kişilerle konuşmak üzere buluştu. Tartışmaya dönüşen konuşma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ve arkadaşı bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan'la arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: Sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. 5 kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Ortalık karıştı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
4: Keyfi yapılmışsa korkmuş bir şey yani sokakta.
2: Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi sıkıntı çekenlere yasal olmayan yollarla borç para veren ve sonrasında da haksız kazanç elde eden 5 şüpheli gözaltına alındı. 106 banka hesabına el konuldu. Operasyonun adresi Ankara. Tepeci mağduru 6 kişinin ihbarı soruşturmayı başlattı. Jandarma düğmeye bastı. Adreslere baskın yaptı. Tepecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar yapıldı. Ele geçirilen senetlerin dışında şüphelilere ait 4 arsa, 6 konutlu 4 araç ve 106 banka hesabına da el konuldu. Arazide yangın çıktı. Korkutan o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Bursa'dan. Bir iş yerinin önündeki arazide yangın çıktı. Alevler ve ardından yoğun duman yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hareket etmeyin, olur hareket etmeyin.
0: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
4: Hemen bir şey yok.
0: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hareket etmeyin, olur hareket etmeyin.
0: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mette Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi.
2: Dört ilde aynı anda düğmeye basıldı. 258 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Sosyal medyayı araç olarak kullandılar. İletişim gruplarında örgütlenip mesaj yoluyla tetikçi temin etmeye çalıştılar. Ellerinde silahlarla bu skandal paylaşımları yaptılar. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda adreslere baskın yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. 258'i hakkında işlem yapıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 28, İzmir 31, Bursa 26, Konya 30, Afyon 26, Denizli 28, Antalya 29, Adana 32, Zonguldak 22, Samsun 24, Trabzon 25, Kayseri 29, Erzurum 23, Gaziantep 34, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buraya İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün bir seyahate çıkacağız. Merkezimiz İstanbul. Payitaht. İstanbul dediğiniz şehir şu anda olduğu gibi geçmişte de aslında kendi ihtiyaçlarını çok da karşılayamayan bir şehir.
1: Evet, baş şehirlerin çoğu böyle ama devletler bunun için düzen alıyorlar.
0: İşte o düzeni konuşacağız biraz. Osmanlı coğrafyasında ne, hangi şehir neyle meşhurdu, nereden ne gelirdi, ne yetişirdi ya da o şehirlerin öne çıkan özellikleri nelerdi? Biz tabii ki şöyle düşünmeyelim, o özelliği için fethedildi, böyle bir şey yok.
1: Yok tabii ki.
0: Ama yani, ondan sonra bu özellik hayatı
1: veya bir şeyden dolayı bir yer fethedilmez elbette ki, ama ondan sonra sizin ticari hayatınıza, sosyal hayatınıza o hususiyetiyle girer, onunla tanınır. Bugün de yani Türkiye'de pek çok vilayet vardır, belli bir takım zirai mahsulleriyle, meyveleriyle mesela tanınır. Hmm. Veya işte bir hayvan, meşhur bir hayvan vardır, ondan tanınır.
0: Ve madeni vardır.
1: Madeni vardır, onunla tanınır. Veya bir sanayisi vardır, onunla tanınır.
0: Ya
1: bakırcılık
0: da kuyum işçiliği.
1: Gibi, kuyumculuk gibi, işte tiftik keçisi gibi, elması gibi. Bununla tanınır. Bugün de öyledir. Yani insanların aklına hemen o şehir deyince o gelir.
0: Hı hı. Ama biz tabii şimdi Türkiye için bunları biraz daha biliyoruz. Ama söz konusu olan Osmanlı coğrafyası olunca, hele de en geniş halini düşündüğümüzde, şu anda sınırlarımız dışında kalan ülkeler ve oradaki şehirler için de benzer bir durum geçerliydi eskiden.
1: Tabii Osmanlı İmparatorluğu düşünün, Viyana kapılarına kadar uzanan bir imparatorluk, en geniş zamanı için söylüyorum. Bu ne demektir? Bugünkü Macaristan, Slovakya'nın bir kısmı, Hırvatistan'ın bir kısmı, Bosna, Hersek, Sırbistan, Karadağ'ın tamamı, Arnavutluğun tamamı, Romanya, Ukrayna'nın bir kısmı, Moldavya, Bulgaristan, Yunanistan'ın tamamı, adalar. Aşağı inelim, Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Katar, Afrika'ya gidelim, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, hatta bazı zamanlarda aşağıda iç kısımlar, Habeşistan, Somali gibi yerler. Kafkasya'ya gidelim, Gürcistan, bugünkü Azerbaycan'ın bir kısmı, İran'ın bugünkü, İran Azerbaycan'ın bir kısmı, Tebriz ve havalisi, Abhazya, yani bugünkü Kafkasya'nın Karadeniz sahilleri ve Kırım. Yani Karadeniz'in tamamı, tamam, Osmanlı hakimiyetindeydi.
0: Şimdi Marmara gibiydi Karadeniz.
1: Evet, Marmara Denizi gibiydi. Aynen Marmara Denizi gibiydi. Şimdi böyle olunca siz bu kadar geniş bir coğrafyada ve çok imparatorluklar umumiyete bazen tek halktan, tek kültürden teşekkür edebilir. Ama Osmanlı Devleti öyle değil. Çok farklı kültürlerden teşekkür ediyor. Çok farklı iklim coğrafyası bunlar. Düşünün, Afrika'yı düşünün, Kafkasya'yı düşünün, Tuna sahillerini düşünün. Hı-hı. İklim olarak birbirine hiç benzemeyen, bitki örtüsü olarak birbirine hiç benzemeyen yerler. Yani sadece insanları değil, öte tarafta insanlara baktığınız zaman din ayrımı, hmm, ön planda malumuz. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Peki bununla bitiyor mu? Hayır. Müslümanlar arasında aynı dili konuşmayan, hatta kültürleri farklı olan Müslümanlar, Araplar, Kürtler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar var. Hmm. Öte tarafta Hristiyanlar dediğiniz zaman aynı dili konuşmayan, birbirleriyle kültürleri aynı olmayan, hatta birbirlerinden çok hoşlanmayan Rumlar, yani Ortodokslar, hmm, Ermeniler ve Yahudiler var, esas olarak söylüyorum. Şimdi bunların her birinin, bunlar kadim halklar yani. Eskiden beri varlığı, yani Arnavutlar evet bir dağ kavmidir ama öyle veya böyle bir kültürleri vardır. Avrupa'ya, hı-hı, en eski gelen kavimlerden. İşte bu kültürler bunların içinde yaşamış. Haberleşmiş şimdiki gibi yaygın değil. Birbirleriyle karışmak adet değil. Evlilikler fevkalade nadir. Aynı şehirde yaşasa bile mahalleleri farklı. Mahalleleri aynı olsa bile yaşantıları farklı. Böyle olunca kendi milletlerinden gelen kültürlerini devam ettirmişler. Ve böylece çok büyük bir farklılık meydana gelmiş. Şimdi bu sosyal farklılığın yanında bir de coğrafi farklılıklar var. Yani, hı-hı, Osmanlı ülkesini düşünün. Bir tarafta çöl iklimi var, bir tarafta Akdeniz iklimi var, bir tarafta soğuk kış iklimi var, bir tarafta Orta Avrupa iklimi var, Anadolu'nun step iklimi var. Birbirinden çok farklı iklimler bunlar. Ve çok farklı zirai mahsuller yetişiyor. Çok farklı insanların tabiatına, biliyorsunuz, iklim tesir eder. Hı-hı. Ve her şehir tarihten gelen şartları, yola yakınlığı, suya yakınlığı, içinden nehir geçmesi, nüfusunun, hı-hı, fazlalığı, azlığı, havasının güzelliği, kıyıda köşede kalması,
0: yüksekte ya da
1: alçakta olması gibi pek çok sebeplerle birbirinden farklılık gösterir. Birbirine çok yakın iki şehir bile kültür olarak birbirinden farklı. Kültür olarak birbirinden farklı demek sadece zirai mahsulleri değil, hayvanları değil. Orada mesela farklı sanatların ön plana çıkması neticesini doğuruyor. Bir yerde bakıyorsunuz bakırcılık çok ileri. Onun dibindeki başka bir şehirde öyle değil. Orada mesela dokumacılık ileri. Evet.
0: Orada kilim dokunuyor,
1: evet,
0: mesela.
1: Şimdi bu nasıl olmuş? Şartlar tamamen. Veya tesadüfler. Yani oraya bir kişi gelmiş, bir kilim dokuma adeti çıkarmış. Herkes öğrenmiş. Oranın kilimciliği meşhur olmuş. Ama bazen bakıyorsunuz oranın yünü kaliteli bir yün. Hmm. Kilim dokumasına elverişli.
0: Mesela. Ya da hayvancılık var. Ve ondan hayvancılık yün var. Elde ediyorlar.
1: Rumeli öyleydi. Hı hı. Rumeli'de manastır, muazzam ovaları var. Arnavutluk. Bu havali Kosova Ovası, Yeni Pazar'a kadar olan kısım bir ovadır. Bu ovada çok çeşitli hayvanlar yetiştiriliyor. Koyunları ve keçileri çok meşhur. Arnavutluk tarafının keçileri. Bu tarafın koyunları meşhur. Ve bunlardan muazzam yün, keçi kılı ve koyun yününden imalat yapılıyor. İplik imalatı, bunlar yurt dışına ihraç ediliyor. İç pazara giriyor. Bunlardan yapılan dokumalar çok meşhur. Yani manastır dokumaları, işkodra dokumaları çok meşhur. Kıl dokuma. O zaman hayatımızda...
0: Tabii bunlar böyle kalın kalın şeyler gelmesin aklınıza. İncecik
1: çok
0: dokumalar.
1: Çok ince olanları da var. Kalın, kullanıldığı yere göre evet. Değişiyor. Şimdiki insanlar için dokuma nedir dendiği zaman insanlar sadece elbise anlıyorlar. Halbuki eskiden hayatımızda dokuma o kadar çok yeri var ki. Elbiseyi tamam. Ama bir şeylerin üzerine örtmek, yerlere sergi yapmak, yüklükleri örtmek, meyve toplandığı zaman altına sermek, hayvanları örtmek. Çok çeşitli yerlerde çok yani, çeşitli dokumalar var.
0: Atın üstüne binen kişinin bile
1: evet,
0: kullandığı bir şeyden bahsediyoruz.
1: Şey şimdi bunlar mesela orada meşhur. Çünkü orada o hayvancılık meşhur. Yukarılara çıkıyorsunuz. Bosna'nın doğu taraflarında mesela at yetiştiriciliği çok meşhur. Yani iki yerde at çok meşhurdu Osmanlı'da. Bir bu tarafın atları, Balkan atları. Bunlar daha çok iç şehir binekleridir. Bir de Arap atları. Bilhassa Suriye-Irak arasındaki göçebe kabilelerini yetiştirdiği atlardır bunlar. Bunlar çok soylu Arap atlarıdır. Bunlar uzun mesafeler için kullanılan iri yarı, güçlü kuvvetli hayvanlar.
0: O zaman şöyle sorayım. Mesela padişaha bir ata ihtiyacı olsa... Evet. Ya da şehzadenin diyelim ya da artık binicilik eğitimi almaya başladı. Öyle oluyor galiba herhalde ona onun gibi bir genç bir at hediye ediliyor ve o bir süre onun atı oluyor. Bu nereden geliyor mesela?
1: Sarayın istablo amiresi var mı? Yani saray ahırları var. Bu ahırlara devamlı saraya şimdi, lazım olan ahırlar.
0: Şimdi İnönü Stadı'nın olduğu
1: yer. Dolmabahçe'ninki böyle. Dolmabahçe'ninki böyle. Topkapı'nınki alt tarafta kalıyor. Şimdi gözükmüyor orası. İstablo amire. Burası çok mühim bir yerdir. Yani hatta İmrahor bunun reisi. Emiri Ahur. Ahur'un reisi demek. Osmanlı'da çok yüksek bir rütbe. Yani bütün düşününüz otomobil ulaştırma sorumlusu gibi bir şey düşünün.
0: Lojistik
1: aynen öyle. Şimdi buraya Osmanlı ülkesinin her tarafından binek hayvanları geliyor. Bu binek hayvanlarının her birinin kullanıldığı yer farklıdır. Araba çekecek hayvan farklıdır.
0: Ama bunlar herhalde bu coğrafyaya gelenler en iyileri mi?
1: En iyileri. Yani saraya gelenler en iyileridir. Çünkü bu iş için celepler vardır. Saraya alınacak her şey için bugün müteahhit dediğimiz insanlar, müteahhit deyince sadece bina yapan anlamayınız. Size
0: şimdiki satın alma diyelim.
1: Satın alma, evet, evet. Satın almacı.
0: Celep deyince evet,
1: satın alma. Celep cellap çeken evet, demek. Çeken. Satın almacı. Şu anda satın alma sorumlusu dediğiniz kişi. Bu tabii her yerde ne var ne yok biliyor. Fiyatlarını biliyor. Pazarlık yapmayı biliyor. Ve tanınmış birisi olduğu için bununla yapılan akitler her zaman ayağı sağlam yere basan akitlerdir. Bu sarayın ihtiyaçlarına göre ve saray dışındaki başka yerlerde de bunlar var. İhtiyaçlara göre bunları topluyor. Saraya hayvan lazımsa, hangi cins hayvanlar lazımsa buna bildiriliyor. Bu adamlarıyla beraber lazım gelen yere gidiyor veya haber gönderiyor. Mesela bunun manastırda adamı var. Veya Bosna doğusunda adamı var. Sırbistan'da diyor ki bize şu cins atlar, şu kadar at gönderin. Adam onları alıyor, pazarlığını yapıyor. Bir de muayene ediyor, bir müddet hemen alıp buraya yollamıyor. Orada bir müddet muayene ediyor. Ondan sonra tamam iş kesinleşiyor. Yani geri iade etme şeyi bitince bunlar İstanbul'a sevk ediliyor. Ama eğer padişahın bineceği, şehzadelerin bineceği, vezirlerin bineceği atlarsa bunlar ümmetli Arap atlarıdır. Bunlar dediğim gibi Suriye'de Anez aşireti bu işin mütehassısı. Onlardan getirtiliyor. Parasıyla satın alınıyor. Onlardan getirtiliyor. Onlar dediğim gibi işte kullanıldığı yere göre bunlar değişiyor. Bu hayvanların hayır. Şeysi değişiyor.
0: Şimdi Osmanlı coğrafyası çok geniş. Bir kere kendi içinde bir ticaret var. Yani sizin köyünüzde kilim var. Diğerinde bakır kapkacak var. Öteki çok iyi bir duvar ustası. Diğerinde çok iyi üzüm yetişiyor. Kendi işlerinde bir ticaret var. Evet. Ama bunun dışında elbette şimdi olduğu gibi ürünü fazla geldiğinde başka bir şehrin pazarına gitmek ya da bunu büyük şehre getirmek yani İstanbul'a getirmek adeti de var.
1: Evet.
0: Bu yollar hiçbir zaman kapalı değil.
1: Değil.
0: Belki bir kilim ki Osmanlı'da kilim ve post ticareti, evet. Çok eski bir ticaret.
1: Çok eski ve çok yaygın ve çok lüzumlu bir ticaret.
0: Ama mesela bir kayısı taşıyorsanız daha riskli.
1: Kiraz taşıyorsanız.
0: Ya da bir canlı hayvan getiriyorsanız hastalık riski
1: tabii,
0: açısından.
1: Aynen öyle.
0: Çok ciddi problemler. Bunların hepsi kurallara bağlanmış.
1: Doğru. Şimdi bir insan bir köyde yaşıyorsa o köyün kendine göre bir mahsulü vardır. Bu mahsulü o kişi kullanır. Harcayacağı kadar, kendine ihtiyacı olduğu kadar alır. Bu post olabilir, bu bir hububat olabilir, meyve olabilir. Artanı ne yapacak? Artıyor. Gayet tabii olarak bunu satacak. Peki nasıl satacak? Bunun satışı kolay değil ki, o zaman para ekonomisinin çok inkişaf etmediği zamanlardan
0: bir
1: bahsediyoruz.
0: Bir herkesin bir şeyler, mesela domates yetiştiriyor. O da yetiştirmiş tarlasında.
1: O zaman işte dediğiniz gibi sizin bunun yetişmediği köylerde veya kasabanın bunun yetişmediği taraflarda bunu satacak. Kasabalar niçin kurulmuştur? Kasabalar ticaret için kurulmuştur. Normalde insanların hayatı köy hayatıdır.
0: Hmm.
1: Kasabaların kurulma sebebi köylülerin mahsullerini ve mamullerini. Şimdi mahsul nedir? Yerden yetişen. Hmm. Mamul nedir? Sizin yaptığınız. Amel ettiğiniz. Bunları getirip orada satarlar. Bugün hepsine birden ürün deniyor ama aslında biri tabii, birisi sınai. Bunu burada satarlar. Ve oraya herkes gelir. İhtiyacı olanı alır. Hatta bazen para dönmez burada. Kayısısını verir köylü, karşısına deri alır. Derisini verir, karşısına başka bir şey alır. Bu iş böyle yürür. Piyasa buna göre belirlenir. Mal arzına göre belirlenir.
0: Takas.
1: Evet. Ve burada tabii devletin sopası vardır. En mühim kasabanın şeysi, kimse birbirine haksızlık yapamaz, yolsuzluk yapamaz. Kasabanın mantığı budur. Kasabanın için var. Şehrin için var. Bütün dünyada. Şehir, insanlar rahatça ticaret yapabilsin diye kurulmuş.
0: Şimdi bunu biz sadece pazar gibi düşünmeyelim. Büyük şehirler aynı zamanda büyük ticaretlerin de merkezidir,
1: büyük
0: değil mi?
1: Aynı zamanda tabii emniyet. Şimdi bu sistem Osmanlı'da da var. Peki insanlar fazla gelen şeyleri satıyorlar. Ama insanlar tamah da ederler. Bulunduğu yerin ihtiyacı karşılanmadan oranın mahsulünü dışarıya satıp daha çok kar etmek isterler. Osmanlı Devleti buna had koymuş. Demiş ki Sivas'ta çıkan buğdayla önce Sivas'ta doyacak.
0: Sivas'ın ambarı dolacak.
1: Evet. Sivas'ta açlık olursa bu benim için problem demektir. Fazla gelirse buğdayınız, etrafa satabilirsiniz. Ama önce Sivas'ın ambarı dolacak. Buna çok dikkat etmiş. Buna kontrollü ekonomi diyoruz. Bugünkü liberal ekonominin kabul etmediği bir şey bu. Olamaz. Bir ölürse ölsün der yani. Kapitalizm biliyorsunuz.
0: Diyor ki kapitalizm, kim daha çok para verirse o ürün için o doysun.
1: Evet, gayet normal. Geriniz olsa olsun. Ama Osmanlı, zaten Osmanlı yıkılma sebebi de budur. Kapitalizme direnememiştir Osmanlı. Osmanlı halkını sevdiği için, vatanını sevdiği için, halkını düşündüğü için şefkati yüzünden direnememiştir. Eğer Osmanlı Devleti Avrupa devletleri gibi kapitalist olsaydı, kontrollü ekonomiden vazgeçseydi yıkılmazdı. Yani bu bir fazilet mücadelesidir.
0: Önceliklerini değiştiremediği için.
1: Evet. Yani sizin bazı idealleriniz varsa ve bu ideallerinizi yerine getiremediğiniz zaman yok olmaya mahkumsunuz. Ama insan biraz da idealleri için yaşar. Osmanlı böyle yaşamıştır. Yani Sultan Abdülhamit Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasına izin verseydi tahta kalırdı. Ve bunun misallerini çoğaltmak mümkün.
0: Ya da o dönemki bir sürü borcun içinde okullar yaptırmaya, o dönemki padişahları söyleyelim, saat kuleleri yaptırmaya, demir yolu yaptırmaya, ayırmasaydı bütçesini.
1: Evet, nitekim Adnan Menderes zamanında, unuttum şimdi, bir muhalif milletvekili dedi ki, Adnan Bey dedi, siz dedi bütün memlekete fabrikalar, yollar, demir yolları yapıyorsunuz, kendinizi kurtarmayın, kurtaracak olsaydı dedi, bu yaptıklarınızı Abdülhamit kurtarırdı kendini. Yani bu memlekete hayır hasenat yapmakla kurtulmazsınız. Belediyeler bazen der ya, biz yer altına yatırım yapıyoruz, kimse bizim yaptıklarımızı görmüyor. Halbuki park yapsak, bir şey yapsak herkes falan, herkes görür. Aynen öyle dediğiniz, ama insanlar dediğim gibi faziletleri için yaşarlar. En önce kendisinin, insanın tatmin olması lazım. Osmanlı'da da sistem böyle. Ama buna rağmen Osmanlılarda çok güçlü bir iç ticaret mevcut. Dış ticaret sonraki yıllarda artmıştır. Çünkü dış ticaret bazı kaidelere bağlıdır. Yabancı tüccar gelecek, ne evdiği belirsiz, arkası yok. Memlekette kendi ülkesiyle problem çıkabilir. İnsanlar ona güvenmez. Gelmez adam, korkar. Bu sebeple dış ticaret uzun zaman az, minimum seviyede.
0: Kapalı toplumlarda doğal bir şey bu.
1: Evet. Bunu aşmak için Kanuni Sultan Süleyman, biliyorsunuz, kapitülasyonlar tanıdı. Yabancı, bugünkü teşvik gibi. Türkiye'ye gelsinler, Osmanlı ülkesine. Yani bizi düşman görmesinler. Burada rahatça, ve tüccarlar gelmeye başladılar. Ve tüccarların yazdığı seyahatnamelerini ben %90'ını okudum. Hepsinde müşterek olan şu var. Osmanlılarda diyor, tabii kötülüyor mötülüyor kendince, ama şu sistem var. Kanun diyor, hukuk. padişahın ve devlet adamlarının eli altında değil, onların dışında diyor, yani şeriatı kastediyor. Hmm. O sebeple buraya gelen tüccar ve seyyah emindir diyor. Hmm. Yani istedikleri bir kanun koyup kaldıramazlar.
0: Yani iki dudağın arasında,
1: evet,
0: değil diyor.
1: Mal varlığınız emin diyor bir kere. Hmm. Canınız emin diyor.
0: Çünkü bunu İslamiyet size sağlıyor.
1: Evet, onu değiştiremez hükümler. Bu sebeple diyor rahattır burası diyor. Ama başka şeyler olabilir diyor. Vergi düşürdü ama bunu yapamaz diyor. Bu da mühim bir şeydir biliyorsunuz.
0: Ticarette.
1: Şimdi giderek bu artmıştır biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin son zamanında Osmanlı Devleti Avrupa ticaretine tamamen entegre olmuş bir seviyede. Ama biz iç ticaretten bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin klasik zamanında belli yerlerde, belli şehirlere imal edilir ve yakın şehirlere, uzak şehirlere, hatta İstanbul'a bunlar taşınırdı. Biraz evvel söylediğiniz gibi bazı malların o zamanki imkanlarda taşınması neredeyse imkansız. Malatya dediğimiz zaman herkes aklına geliyor, kayısı geliyor. Hı hı. Kayısı, mostarı mesela, kirazı meşhurdu. Hı. Türkiye'de pek çok yerde kiraz var ama yani o zaman mesela mostar kirazı nasıl taşıyacaksınız, İstanbul'a nasıl getireceksiniz? Hmm. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani böyle meyvelerin mümkün değil. Ama mesela kayısı kurutularak nakledilebiliyor. Bu mümkün. Mesela Amasya her zaman elmasıyla meşhur olmuş. Osmanlı Devleti zamanında da Amasya elması meşhurdu. Amasya elması her ne kadar mukavemetli bir elmaysa da yani bir şehirler arası nakletilebilir
0: bir
1: şey değil.
0: Elma yine belki de taşınabilecek
1: taşınabiliyor.
0: Şey
1: çünkü
0: meyve.
1: Dışına bal mumu sürüyorlar elmanın ve böylece kışa kadar nefaseti bozulmadan, biraz şekli değişse bile, rengi ve yumuşaklığı artsa bile, ben bunu gördüm. Dışına bal mumu sürerek.
0: Sonra onu arındırarak.
1: Arındırıyorlar tabii. Kabuk zaten onun metosu ama arındırarak yiyorlar. Elmanın böyle bir imkanı var. Mesela şimdi aklıma geldi. Osmanlılar zamanında sarayda iki tane spor kulübü vardı. Lahanalarla bamyalar. Hmm. Şimdi lahana ne, bamya ne? Çelebi Sultan Mehmet Amasya valisiydi. Amasya'nın bamyası meşhurdur. Merzifon'un da lahanası meşhurdur. Şimdi Merzifon'da da oturuyor. Merzifon'da büyük bir şehir o zaman. Merzifon'daki mahiyeti sporcuları lahanaları adını almış. Merzifonlular demek yani. Amasya'daki muhafızları mahiyeti ise bamyalar adını almış. Ve
0: aslında aynı,
1: evet,
0: grubun içinden iki
1: elemanları. Sonra İstanbul fethedildiği zaman bile İstanbul'da sarayda İki kulüp var. Yani karşılıklı iki grup. Birine lahanalar, birine bamyalar diyor. Ta Çelebi Sultan Mehmet zamanının hatırasıdır. Artık ne Merzifon, Amasya, bamya, lahana kalmış ama böyledir. Hatta İstanbul'da gezenler görürler. Bazı yerlerde lahana motifli, bazı yerde bamya motifli böyle mermer taşlar vardır. İşte orada bir müsabaka yapılmıştır. O müsabakada bamyalar galip geldiyse
0: onun
1: bamya motifli.
0: Onun anısına mı?
1: Yani mesela Çengelköy'de lahana motiflisi var. Lahanalar galip gelmiş demek. Yani. Şimdi tabii oradan lahana getirmek, oradan bamya getirmek belki kurutulursa ancak mühim olacak. Osmanlı'da böyle meyvelarıyla meşhur olan yerler var.
0: Mesela
1: Saydan'ın narı meşhur. Lübnan'daki Saydan'ın narı meşhur. Bir de Yanya'nın.
0: Hayfa'nın
1: portakalı meşhur olan. Hayfa, Yafa'nın portakalı meşhurdur. Kalın kabukludur. Onun için muhafazası kolaydır. Oradan portakal ama
0: Yafa portakalı diye satıyor mesela satılır, ama nereden geldiğini
1: değil,
0: bilmiyor.
1: Yafa artık her yerde imal ediliyor.
0: Değil ama nereden geldiği konusunda ya da adının nereden geldiği konusunda bilgimiz,
1: bilgimiz yok.
0: Yok.
1: Yafa bugünkü Tel Aviv'in yani İsrail'in eski başşehrinin ki pek çok yer hala orayı başşehir kabul ediyor. Onun orijinalidir. Tel Aviv onun yanına kurulmuş bir şehirdir. Tel Aviv aşk tepesi demek. Habib, Aviv sevgili demek. Tel tepe demek. Böyle. Ama Yafa çok güzel bir Osmanlı şehridir. Yedi tane camisi, ben orada
0: saat
1: bulundum.
0: Kulesi.
1: Harikulade güzel saat kulesi. Baharın ağaçları çiçek kokar. Yazın her taraf portakal bahçeleriyle süslüdür. O portakallar birer çiçek gibidir. Aynı anda ezan okunur. Düşün İsrail gibi bir yerde, Yafa şehrinde siz aynı anda ezan dinleyerek hayret edersiniz. Denizi de çok güzeldir.
0: Evet.
1: Yani Nisan sonunda denize girmeye başlarsınız. Ekim ayına kadar Akdeniz'in en güzel sahillerinden bir tanesi Yafa'dır. Yafa'nın portakalı meşhurdu. Anaburun muzu meşhurdu. Fakat şeysi çok zor olduğu için nakli. Muzu sadece etrafındakiler bilirdi. Osmanlı coğrafyasında mesela çok eski bir meyve olmasına rağmen muz bilinmez ve yenmezdi. Nakli zor olduğu için.
0: Dağıtımı zor.
1: Dağıtımı
0: halbuki
1: zor.
0: Mesela şimdiki şartlarda dünyanın bir ucundan geliyor
1: gidiyor,
0: değil mi?
1: Benim çocukluğumda bile zor gelirdi. Yerli muz mukavemetli olmadığı için biliyorsunuz ya şey muz getirmeye başladılar.
0: İthal
1: mı? Nerede yerli muz? Nerede ithal muz? Daha ucuzdu ithal muz. Şimdi değil. yerli muz fevkalade güzeldi ama fevkalade dayanıksızdır. Çok dayanıksızdır. Şimdi ama mesela fındık, Giresun'un fındığı meşhurdur. Hmm. Dünyanın en kaliteli fındığı olduğunu söylüyorlar. Mesela mukavemetlidir. Evet. Ve çok yaygındı mesela. Orada imali bütün Osmanlı ülkesine fındık dağıtılırdı. Tatlılarda kullanılırdı.
0: Fındık.
1: Fındık böyle hususi yemek de mümkündür biliyorsunuz. Çerez gibi o zaman, evet. Şimdiki gibi atıştırmalık yok. Fakat tatlılarda kullanılırdı.
0: Mesela o zaman bu fındığı, şimdi mesela fındık ezmesi yapıyoruz dediğiniz gibi, çerez tabaklarına koyuyoruz. Öyle yapmak yerine bunu sadece tatlılarda mı kullanmış?
1: Hayır. Çerez fındık yeniyor. Hı-hı. Bildiğiniz gibi kırıp yeniyorlar. Şarkılara bile girmiştir. Fındığı aynı zamanda tatlılarda kullanıyorlar. Yani bu ceviz için de aynı şey caridir. Bunlar mukavemetli.
0: Burada ceviz de bizim kültürümüzün.
1: Ceviz Anadolu kültürünün bir neticesidir. En güzel ceviz Anadolu'da yetişiyor. Anadolu'nun belli yerlerinde ceviz yetişiyor. Mesela Kemah'ın cevizi çok meşhurdur. Erzincan'ın Kemah'ın. Çünkü ceviz hafif güneye bakan sıcak ve susuz toprağı seviyor. O toprağı bulursa çok güzel oluyor. Uzun zamandır onun mahsul vermesi. Fakat kıymetli bir yiyecektir. Şimdi dediğim gibi meyvelerin bir yerden bir yere nakli çok zor. Ama mesela hububatın bir yerden bir yere nakli kolay. Konya Anadolu'nun buğday ambarıydı. Anadolu'da en çok buğday ekilen yer orasıydı. Ve sevilirdi buranın buğdayı ve bu buğdaydan imal edilen un ve buğday mahsulleri, bulgur sevilirdi. Ama bunun dışında Rumeli'den de çok buğday gelirdi. Çünkü Konya buğdayı İstanbul ve Anadolu'nun ihtiyacını karşılamaya yetmezdi. Bu kadar geniş olmasına rağmen Rumeli'den, Bulgaristan'dan, Romanya'dan İstanbul'a buğday gelirdi. Gemilerle geliyor.
0: Şimdi de bu ticaret hala devam ediyor.
1: Devam ediyor, aynen, evet. Biz kendimize yetmiyoruz. Kendimize yetmememizin sebebi biraz memleketimiz çok elverişli memleket değil. Suyu kıt. Çok verimli arazilerimiz yok. Olan ovalarımız var. Çukurova gibi, Aydın Ovası gibi ama nüfusa yeterli değil. Bir de biz Hovarda desem Hovarda da değil. Çünkü Hovarda eğlenir biliyorsunuz. Her şeyi kaybeder sonunda ama. O zamana
0: ediyoruz.
1: Kadar biz hiçbir şeyin hesabını bilmiyoruz. Bursa'nın güzelim Ziraat Ovası'na apartmanlar yapıyoruz. Hmm. Erzincan'ın yıkılı şehri
0: şeftali
1: ovaya kuruyoruz.
0: Şeftali yetişecek yer kalmadı.
1: Evet, ve Bursa'da. Şeftali biliyorsunuz her yerde yetişmez. Hmm. O kadar elverişli olması lazım. Mesela beğenmediği bir rüzgar esiyorsa orada yetişmiyor. Yanındaki köyde yetişiyor, burada yetişmiyor. Kestanesi meşhurdur mesela. Hmm. Bursa'nın. Şimdi Bursa kestanesi.

0: tercih ediyorlar daha karlı diye.
1: Evet, ama çok zararlı toprak için. Şöyle bir durum var. Evet, kısa vadede liberal ekonomik bakış açısıyla düşünürseniz, kardeşim parayı veriyoruz, Avrupa'dan daha ucuz alıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet, haklısınız. Dünyada ekonomi böyle yürüyor ama siz öyle bir ülke değilsiniz. Bakın, kağıt fabrikası yok Türkiye'de çünkü pahalıya geliyor. Fakat dövizin artmasıyla Türkiye'de hiç kağıt fabrikası olmadığı için kağıt fiyatları çok arttı. Kağıt fiyatı çok arttı. Senin gibi geri kalmış bir memlekette kültür seviyesi düşer. Sen kağıt fabrikası olmamak senin için zararlı.
0: Baskı düşüyor çünkü.
1: Evet, kastedilen bu. Yani onun için insanın kendine yetmeyi ayarlaması iyi bir şey.
0: Zaten yakında kitap basmak isteyen, basan, basılı
1: kalmıyor
0: kitabı okuyan.
1: Kalmıyor zaten, doğru
0: her
1: söylüyorsunuz.
0: Her şey dijitale dönüyor.
1: Biz cihetle de öyle oldu, evet haklısınız.
0: Kısa bir aradan sonra yeniden buluşacağız. Tegeri tefem.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi çok geniş bir coğrafya programın başında saydınız ve her yer değil mi ki şehre dönüşmüş, büyümüş, bir şey, bir potansiyeli var ki dönüşüyor. Bugün Mısır'dan, işte Afrika'nın kuzeyinden gelenleri düşünün. Neredeyse senede 3 kere 4 kere mahsul alınan yerlerde ticaret hiç bitmiyor. Yani kendisini doyurmak bir yana, yani kendi ambarını kapatıyor.
1: Ziraat ticareti doğuruyor zaten. Yani bir yerde ziraat varsa sadece biz karnımızı doyurduk olmuyor. Mahsul fazlası, tabii istisnai yerler var ancak kendini doyuran, ama şey fazlası ve de sadece iş ticaretle alakalı değil. Mesela Arnavutluk çok fakir bir yerdir ama muazzam hayvancılık var. Çünkü dağlık. Mesela o, biraz evvel söyledim, onun keçileri çok meşhur, kıl dokumacılığı çok
0: hala
1: meşhur.
0: Keçi eti o bölgenin böyle, çok ciddi bir ciddi geçim bir gelirdir.
1: Şimdi mesela meyveler lokal kalmış. İşte İstanbul'un Arnavutköy'ün çileği vardır, Çengelköy'ün salatalığı vardır, Bayrampaşa'nın enginarı vardır mesela, bunlar oranın meşhurdur. Amasya'nın elması vardır, Niğde'nin elması vardır, Eskişehir'in elması var, onunla meşhur, o isimle meşhur. Malatya'nın kayısı vardır. Nakli zor olduğu için bunlar orada kalmışlar. Kolay bir şey değil. Orayı doyurmuşlar. Van'ın inci kefali vardır. Mesela hiçbir yerde çıkmayan bir balık. Van Gölü'nde çıkar, o acı gölde çıkar, kurutulur, kış boyu o yenir.
0: Mesela bugüne kadar pek çok kişi bunun tadına bakmamıştır bu coğrafyadayız.
1: Bana gitmeyen insanlar çünkü bu ithal ihraç dediğimden, çünkü her tarafta balık var. Şimdi ama bunun dışında kolay bir yerden bir yere gitmesi, hububat kolayca geliyor. Mesela pirinç. Anadolu'da pirinç yetiştiriliyor. Yani Tosya'da, Osmancık'ta eskiden beri yetiştiriyor. Çünkü sul olan yerde pirinç yetişir. Çeltik. Hatta hiç bugün bilinmeyen, ekilmeyen yerlerde bile vaktiyle bataklık olduğu için pirinç ekildiğini biliyoruz. Şimdi bataklıklar kurutulduğu için su azalmış, artık pirinç ekilmiyor. Ama mesela Osmanlı Devleti'ne dışarıdan pirinç gelirdi ve en iyi pirinçler gelirdi. Mesela Mısır'ın en mühim ihraç, yani Mısır eyaletinin kalemi pirinçti. Arkasından da şeker kamışından yapılmış şekerdi. O zaman şeker pancarı
0: yok. Çok da değerli.
1: Çok değerli. Çok değerli. Pirinç geliyor. Fakat bir de Rumeli'de bir şehir var. Filibe. Dünyanın en güzel pirinçlerinden bir tanesi Filibe'de yetişiyor. Mesela şu anda öyle değil. Ama vaktiyle Filibe pirinci çok makbuldü.
0: Şu anda yok mu?
1: Şu anda az var. Az var. Suyla alakalı çünkü. Sulamayla alakalı. O zaman biz İstanbul'a Filibe'den geliyordu. Bal. Şekerin çok yaygın olmadığı bir yerde siz balla pek çok muamele yapıyorsunuz. Mesela Eflak balı, yani Romanya, bugünkü Romanya'nın olduğu yerin balı çok meşhur. Eflak'tan bal geliyor İstanbul'a. Geylan balı bugünkü Azerbaycan'dadır, çok meşhurdur. Kars, Erzurum civarının balı, Artvin, Kars, o havalinin balı çok meşhurdur. Ve bal muhafaza edildiği için

0: Mesela İstanbul'a buradan bal geliyor. Başka şey böyle değil. O zaman Rize'de çay yok. Ama son zamanlarında portakal iklimi müsait olduğu için yetiştirildi. Çok kalın kabuklu yafa cinsi ama yafa kadar güzel değil. Portakal vardır. Buralarda mesela keten imalatı var. Bakın aklıma geldi. Keten, en iyi keten orada yetişiyordu. Rize ve havarisinde yetişiyordu.
1: Hala da biliyorsunuz o keten ve ketenin üstüne işlemeler o çok zamanda, meşhur bölgede.
0: O zamanlar da biliyorsunuz keten hayatımızda çok yeri olan bir şeydi.
1: Sadece bayağı giyim, bildiğiniz ince dokuma tezgahları
0: ince dokuma tezgahlarından için. Tutun keten ipliklere kadar keten kalındı. Her şey mümkündü. Anadolu çok muazzam haşhaş üretilen bir yerdi. Biraz da Afyon biliyorsunuz haşhaş ile meşhurdur. Haşhaş bir bitki. Haşhaşın içindeki tohumları yemekte kullanılıyor.
1: Bu küçük minik minik küçük griyimsi, mavimsi.
0: Ve bunun çok güzel yağı çıkar. Anadolu'da bir de yağ, mesela bezir, zeyrekten çıkar. Mesela zeytin, Anadolu zeytin memleketidir, Akdeniz. Zeytin çok yenmez mesela. Zeytinyağı çok bilinmez. Bu eskiden ama zeytin biliniyor.
1: Ama halbuki bizim özellikle bu coğrafyada Rumların en çok yaptığı ticaret zeytinyağı ticareti.
0: Aynen öyle. Mesela bu haşhaşın kendisi de ilaçta kullanılıyor. Afyon dışı kabuğu da ilaçlar
1: bu uyuşturucu
0: kullanılıyor.
1: Olan kısmı kabuğunda, değil mi?
0: Buradan süt gibi alınıyor, onunla ilaç yapılıyor. İşte uyuşturucu da oradan elde ediliyor. Dozu mesela üzüm, Anadolu muazzam bir üzüm memleketidir. Tokat bilinmez ama bu usta çok önde.
1: Yaprağı meşhursa üzümü de meşhurdur.
0: Meşhurdur. Bağı çok meşhurdur fakat Tokat ortada kalıyor. Mesela Manisa ve İzmir'in üzümleri çok meşhurdur. Fakat nakli imkanı olmadığı için kurutulurdu eskiden ve Anadolu'nun her yerine ihraç edilirdi. Kuru üzüm şeker yerine geçerdi, tatlı yerine geçerdi. Çok sevilirdi, pratik, ucuz, her yerde kullanılıyor. İncir. Aydın'ın inciri çok meşhurdur. Osmanlı zamanında da böyleydi. İncir taze olarak asla yenmez. Çünkü dayanmaz. Çok çabuk geçer. Her şeyde yenen bir meyvedir. Çekirdeği bile yeniyor. Kurutuluyor. Ve bu kuru incir hem öyle yeniyor hem tatlılarda kullanılıyordu Osmanlılar zamanında. Çay bilinmiyordu. Kahve zaten bizim memleketimizde Yemen civarının kahvesiydi. Yemen'den gelirdi kahve.
1: O da bir ticaret.
0: O da bir ticaret. Hem de ne ticaret?
1: Yani bugün bizim Eminönü'nde limanda gördüğümüz o şaşa şu anda eskiden kat kat fazlasıydı.
0: Fazlaydı. Gemi doluydu orası. Adı da zaten oranın köprüydü. Köprü denirdi oraya. Liman oradaydı. Tütün vaktiyle tütün yayıldıktan sonra dünyanın en kıymetli tütünleri Anadolu, Osmanlı coğrafyasındadır. Bunlardan bir tanesi İskeçe tütünüdür. Sadece İskeçe'de değil, Kavala, Drama, Serez, Selanik o mıntıkada yetişir ama en iyisi İskeçe'dir. Bir de Hakkari'nin Şemdinli kazasının tütünü dünyada bir numaradır. Ve Bitlis, Bitlis'in tütünü çok meşhurdur. Vakti Bitlis sigarası vardı zaten. Bu üç tütünü tiryakiler alırlar, hiç üşenmezler.
1: Ararlar,
0: çok bulurlar. Çok para vererek. Kolay bir şey de oradan geliyor.
1: Açıkta satılıyor bu arada.
0: Açıkta
1: değil mi?
0: Kiloyla. Bir de bu tütünler o zaman çok zahmetli tütün ekimi. Onun için pahalı, ucuz değil. Kıyarlar, harman edip içerlerdi. Ve Avrupa'da çok tutulurdu. Ben çocukluğumda da hatırlıyorum. Yurt dışına gittim ve ben sigara götürürdük. Hudutta, şurada, burada hediye verirdik.
1: Tersi.
0: Evet. Çünkü şu anda Türk sigaraları dünyanın en kötü sigaralarıdır. Ama Osmanlılar zamanında öyle değildi. Hayvancılığa geldiğim zaman Ankara'nın tiftik keçisi dünyaca meşhurdu. Dünyanın en iyi tiftik keçisi Moher. Angora zaten adı üstünde. Orada yetişirdi ve tiftik keçisinin buradan dışarı çıkarılması hükümet yasaklamıştı. Buradan dışarı tiftik keçisi götürenler köylülere çok ağır cezalar verilmiş. Hatta seyyahlardan gelip buradan tiftik keçisi götürmek isteyenlere çok ağır cezalar verilmiş. Es kaza götürenler de dışarıda bunu yetiştirememişler. Yetiştirseler bile Ankara gibi olmamış.
1: Bunu da unutmayalım, konuşalım. Buradan yurt dışına gidenler laleden tutun da.
0: Bir tanesi işte de budur.
1: Bu yasaklanmış.
0: Dünyanın en güzel sof tohumlar. Yünlü dokuması Ankara'da yapılırdı. Su geçirmez dokumaydı, sık dokumaydı, ince ve sık, düşünebilir miyiz? Yünlü, ince ve sık, su geçirmiyor, düşünün. O kadar kıymetliydi Ankara ve bütün saray Ankara dokuması geldi. Hereke dokumacılığı öne çıkana kadar Ankara dokumacılıkta bir numaraydı ve çok zengindi. Ankara dericilikte de bir numaraydı. Ama Osmanlı ülkesinde çok yerde dericilik vardı. Rumeli'de de öyle. Selanik'te dericilik.
1: Çünkü deri günlük hayatın vazgeçilmezi.
0: Evet, Bosna'da ileriydi. Bosna'da ileriydi, Manastır'da ileriydi, Diyarbakır'da ileriydi. Ama Ankara hala tabakhane çok muazzam bir mahalledir. Sürmenenin bıçakları çok meşhurdu. Aynı zamanda sonradan onlar tabanca çıktığı zaman tabanca imaline başladılar. Ama en güzel kılıçlar Şam'da yapılırdı. Şam kılıcı tabirlere girmiştir. Damask usulü. Şam aynı zamanda en güzel dokumaların yapıldığı yerlerden birisi. Damask ismi oradan geliyor. Damaskus. Çok güzel dokumaları vardır. Şam'ın tatlıları çok meşhurdur. Ne Şam'ın şekeri ne fellahın yüzü oradan geliyor. Şam tatlıları bir numaradır. Halep. Halep vaktiyle ticaretin en yoğun olduğu şehirlerden birisiydi. Sabun ve zeytinyağı dünyada bir numaradır. Pamuklu dokumaları, havluları Bursa ile boy ölçüsüdür. Bursa'nın ipekçiliği meşhurdur. Her ne kadar şu anda pamuklu dokumacılığı da meşhursa da Osmanlı ülkesinin bir numaralı ipekçilik merkeziydik. Her yerde ipekçilik yapılırdı. Bağdat'ta da yapılırdı mesela. Bağdat ipekçiliği de meşhurdur.
1: Ama bu Bursa'nın işte toprağıyla, dutuyla, evet, yaprağıyla alakalı. Evet,
0: aynen öyle. Bambaşka bir ipek olurdu. Ve bu ipeğin biliyorsun çok çeşitli mamulleri var. İpek dediğin sadece bir ipekli kumaş değil. Bütün dünyada tutuldu. Da Floransa'ya kadar, ki Floransa Avrupa'da dokumacılığın, tekstilin merkezidir. Orada bile çok tutulan şeylerdi. Karaman'ın koyunu meşhurdur. Karaman koyunu çok makbuldü. Karaman'ın koyunu sonra çıkan oyunu sözü vardır. Evet. Makbuldü ama daha makbulü Romanya koyunlarıydı. Romanya ovalarında yetişen koyunlar gemilerle İstanbul'a getirilirdi. Çünkü Anadolu'dan İstanbul'a hayvan götürmek daha zordur.
1: Özellikle mesela Kurban Bayramı gibi.
0: Evet, Kurban Bayramı gibi talebin çok olduğu zamanlarda buradan gemi geliyor. Şimdi büyük şehirlerde ve bilhassa başşehirde şeye çok dikkat ederler. Ticari sirkülasyonun durmamasına, aksi takdirde
1: felaket. Bunun sonuçları olur çünkü.
0: Anadolu'da bakırcılık çok meşhurdur. Bakır işlemeciliği. Belli şehirlerde, mesela Maraş'ta vardır, Erzincan'da vardır.
1: Milletlerle mesela kalaycılıkta olduğu gibi yakıştırılması.
0: Yerli halkla alakalı. Hayır, onlarla alakası yok. Yani kalaycılık Çingene işidir ama demircilik Türk mesleğidir.
1: Yok, hayır mesela. Yani böyle bir yakıştırma var mıdır? Mesela işte demirciliği Türkler yapar, işte duvarcılığı Ermeni yapar,
0: öyle.
1: Kalaycılığı Çingeneler yapar.
0: Mesela gibi. Osmanlı Devleti'nde her meslek erbabı farklı. Mesela duvarcılar istisnası %90 Ermenidir. Ermenilerde bu sanat gelişmiş ve birbirlerine öğretmişler gayet tabii olarak. Kalaycılık Çingenelerde neden? Çünkü kalaycılık seyyar yapılabilecek bir iştir biliyorsunuz. Takım takımınıza gidiyorsunuz, kapları kalaylıyorsunuz. Ama bir sanayi için bir yer kurmanız lazım. Bir tezgah yapma, o Çingene'ye göre bir iş değil. Demircilik Türklerin Orta Asya'da bildiği, Kur'an-ı Kerim'de bile anlatıldığı, rivayet edilen bir husustur.
1: Demirciliğin dünyadaki merkezi, orijini Türklerdir. Evet. Bunu kabul edelim.
0: Bakırcılığı zannediyorum biz Ermeni ve Süryanilerden öğrenmişiz ama en güzel bakırcılar Türklerde yetişmiş. Maraş, Erzincan bakırcılık merkezidir.
1: Özellikle
0: Güneydoğu'da. Antep ve Maraş Yemeniciydi. Bir numaralı Yemeniler orada yapılırdı. Ayakkabı yani. Hatta ordunun ihtiyacı bile imkan varsa oradan karşılanırdı. Altına kil yapılırdı. Su geçirmezdi. Sağlamdı. Ama dericilik her yerde. Sahtiyan bilhassa keçi derisi her yerde yaygındı. Ama buraların şeysi meşhurdu. Mesela Prizren. Kosova'da silah işlemeciliğiyle meşhurdu. Silah imal ederdi.
1: Hala bıçak sapları vesaire işlemeciliği
0: çok meşhur. Prizren'de çok meşhur. Bosna'da da meşhurdu. Ama Prizren'inki bir numaradır. Bütün Osmanlı ülkesinde tanınır ve bilinirdi burası. Kayseri'nin pastırması meşhurdu. Pastırma deyince akla Kayseri gelir. O zaman da öyleydi.
1: Yine orada dağılır değil mi? Bu da dağılabilenler. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Saraydayım.
0: Evet.
1: Bir sofra kuracağım.
0: Evet.
1: Coğrafyamdaki en güzel şeyleri masamda görebilir miyim?
0: Görebiliyorsunuz. Mukavemeti olan her şeyi, yani balı, pastırması, pirinci gibi mamulleri siz saray sofrasında ve İstanbul'un zengin sofrasında mutlaka görürsünüz. Ama onun dışındaki lokal meyve ve sebzelerden haberiniz bile olmaz. Yani Malatya kayısısını zordur görmeniz.
1: Pazara çıksam ben İstanbul'da ne bulurum?
0: İstanbul'da yetişen. İstanbul'un ve bütün şehirlerin öyledir. Bakın Osmanlı bir de böyle bir sistem kurmuş. Bu da çok akıllıca. Bugün uygulanmaz ayrı mesele. Her şehrin finası denilen şehrin bittiği yeri bostan ve bahçe yapmışlar. Devlet de bunu
1: şimdi
0: teşvik ediyor. Evet, dibini eskiden öyleydi. Benim çocukluğumda Maltepe hep bostandı. Bostancı
1: adı. Şu anda da öyle değil mi? Yani
0: şimdi hala var.
1: Yedi kule hala o sıra bostan.
0: Burada yetişenler sebzeler, biliyorsunuz sebze nakliyatı zor olan bir şey. Şehri besliyor. Hem ucuz oluyor hem istediğinizi bulabiliyorsunuz.
1: Tabii biz şimdi sadece bu alanı görüyoruz ama surlardan itibaren belki Çatalca'ya kadar.
0: Tabii ekiliyor. Orada hep köy. Ve kolay geliyor. Yani birkaç saatte getiriyor. Çatalcalı köylü meyvasını İstanbul'a birkaç saatte getirebiliyor. Akşamdan çıkıyor, sabahleyin pazarda oluyor mesela. Tokat'ta böyledir. Ankara'da böyledir. Balıkesir'de böyledir. Bütün etrafı böyle bostanlarla çevrilidir. Zaten köyler oraları besler. Ama köyden gelmek zor olduğu için her şehrin etrafı o şehri besleyen meyve sebzeler. Onun için İstanbul'da pazara gittiğiniz zaman İstanbul'un etrafındaki bostanlarda ne çıkmışsa onu bulursunuz. Ve İstanbul'un karakteristik, size söylediğim gibi çileği de salatanı da bulursunuz bulunduğunuz coğrafyaya göre. Yani büyük şehirlerde meyve sebze de
1: şu anda bizim etrafımızda, İstanbul için konuşalım. Ankara'da dinliyorsa Ankara'da şu anda pazarında aşağı yukarı da biraz şehrin dışına çıktığında ne yetişiyorsa.
0: Evet.
1: Mesela Çatalca'ya gittiğimde ben ne buluyorum? Sebze, evet, meyve olarak. Onların hepsi geliyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi biraz önce seyyahlardan, evet, bahsettiniz. Geldi bir seyyah. Evet. İşte Ankara'daki tiftik keçisini, evet, gördü. Kastamonu'ya gitti, buğday tohumu gördü. İzmir'e gitti, üzümü gördü. Sadece yer altındakileri değil, yerin üstündekileri de. Dedi ki ay ben bunu ülkeme götüreyim. Ya da İstanbul'a geldi, laleyi gördü. Bunların çıkarılması kolay mı? Yani bir avuç buğdayı çantasına koyup...
0: O zamanlar hassasiyet yok. Yani keçi için yapılmış, belli şeyler için yapılmış. Yani ihracat hassasiyeti var. Ama bunları yapabiliyor. Ama ne kadar yapabilir? Bir de antreprenede şunu söyleyeyim. Biz bu Osmanlı'da meşhurları nereden biliyoruz? Evliya Çelebi'den. Yani asırların adamı bu Evliya Çelebi. Hmm. Her gittiği yerin hamamını, kaç kişinin yaşadığını, camisini, kilisesini, oradaki kadınların güzelliğini, erkeklerin çevikliğini, düğün adetlerini, ölüm adetlerini, insanların suratlarındaki mimiklere kadar anlatan Evliya Çelebi her yerin nesi meşhur? Ne kadar imal ediliyor? Farkı ne? Bunları da anlatmış. Onun için böyle bir adam yok. Benzeri yok Evliya Çelebi'nin.
1: Ne kadar konuşsak ağzına teşekkür etsek.
0: Ve de yabancı seyyahlar. Onun kadar olmasa da yabancı seyyah biraz ondan meraklıdır. Gittikleri yerin sosyal adetlerine bak. Burada şu yetişiyor, burada bu yetişiyor. Bazen ben hayret ediyorum okuduğum zaman. Şimdi yok mesela o şehirde o. Hmm. Anlattığı şey o şehirde yok. Mesela Erzincan'da diyor fire fire deri barnabi pamuk yetiştiriliyor diyor. Hmm. Çırçır fabrikaları var ve pamuklu dokuma çok ileride. Bugün Erzincan'da pamuğu ancak vitrinde görür insanlar. Hmm. Erzincan 1200 rakımlı bir yer. Ama o zaman sıcak olduğu için belli şey ayarlamışlar demek ki. Bir yerde pamuk yetiştirmişler ama sulama kanallarının değişmesiyle şehircilikle pek çok şey değişti. Biz bunları seyyahlardan öğreniyoruz.
1: Belki de pamuk tarımı yapılan yerlerde şimdi binalar var.
0: Binalar var. Mesela o Frederick Barnaby diyor ki Samsun diyor sıtmalı bir balıkçı şehri diyor. Yaşanacak bir yer değil diyor. Havası çok ağır diyor. 10 bin nüfuslu diyor. 9-10 bin nüfuslu Samsun için. Erzincan 25 bin nüfuslu diyor. Bir sanayi şehri diyor. 5-6 tane fabrika var diyor. Mamur diyor. Geniş caddeleriyle, bulvarlarıyla diyor. Taklarıyla, abideleriyle. Şu anda Erzincan 100 bin nüfuslu basit bir Anadolu şehridir. Tabii zelzele sebebiyle. Samsun ise Türkiye'nin en kalabalık ve en ileri memleketlerinden, evet, bir tanesi. 150 yıl içinde olmuş bir hadise. Değişikliğe bakar
1: zaten
0: mısınız?
1: Zaten toplumun dinamiklerinin en çok değiştiği dönem bu son 100-150 yıl.
0: Evet.
1: Dediğiniz işte o kapitalizm, sanayi devrimi, Türkiye'nin buna uyum sağlayamaması. Hayat boşluk kabul etmiyor ki. Siz, evet, uyum sağlamadığınızda başka
0: hayat
1: bir şekilde.
0: Yerini işe dolduruyor.
1: Evet, yerini dolduruyor, evet, ve işte bunlar hayatımızdan çekilmiş bazı şeyler. Sınırlarımız değişince... bunları konuştuğumuzda ve çok heyecanla konuşuyoruz ama itiraf edeyim bunu yayılmacı bir zihniyet gibi düşünmeyin ama beni bir hüzün kaplıyor, yani bunu da kaçınılmaz bir şekilde söylemek zorundayım. Hele Rumeli coğrafyasından ailesi gelen birisi olarak söyleyeyim, oraya gittiğimde bu yetişenleri pazarda gördüğümde ve bunların aslında bizim ortak pazarımızda olabileceğini düşündüğümde üzülmüyor değilim açıkçası.
0: Şimdi Hülya Hanım, vatanseverlik ve milliyetçilik övülen meziyetlerdir, fakat bugün vatanseverlikten anlaşılan kendi memleketini militanı olmak, milliyetçiden anlaşılan ırkçılıktır. Halbuki milliyetçilik ve vatanseverlik mensup olduğu topluluğu, hangi soydan gelirse gelsin, ve yaşadığı memleketi ileri götürmektir. Şimdi biz Anadolu'da yaşıyoruz. Türkiye bizim vatanımız. Anadolu halkının %25'i bu coğrafyadan ya sonradan gelmiştir. Hatta ben %50 de derim, çünkü ben daha önce de söylemiştim. Anadolu halkı buranın yerlisi değil. Mesela Orta Anadolu'lar Suriye'den gelmiştir. Suriye Türk yurdudur. Yarı yarıya. Kışın Suriye'de yaşayan Türkmenler, yazın Anadolu'da yaşayan Türkmenler, daha sonra Anadolu'ya yerleşmişler.
1: Zaten en büyük problemimiz nüfus. Ha. Pek çok yerden getirilmiş, evet, Anadolu'ya.
0: Şimdi bir Müslüman Türk için elbette ki vatan dediği sadece burada doğup büyüdüğü yer değildir. Şam da onun vatanıdır. Filibe de onun vatanıdır. Yanya da onun vatanıdır. Kafkasya da onun vatanıdır. Çünkü orayla onun az, çok, uzak, yakın, zayıf, kuvvetli bağları vardır. Ve bir yaşanmışlık diyorlar şimdi moda, o vardır.
1: Genlerimizde var yani, evet, hiç bilmediğimiz coğrafyalar bunlar belki. Ben işte ne bileyim Yafa'ya gitmeseydim.
0: Ben çocukken orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diye bir çocuk şarkısı vardı. Kompozisyon yazılmıştı hoca. Gidemediğin yer senin değildir. Veya bu hangisini savunuyorsun? O zaman öyle münazaralar vardı. Ben tabii onu yazmıştım. Romantik bir bakış açısıyla. Hoca bana dedi ki işte bu şey dedi yani boş yani görmediğin şey. Ama efendim dedim, öbürü onun alternatifi değil. Yani yol olsun oraya da biz gitmesek de bizim vatanımız orası. Evet. Yani orada yol olabilir. Yol yapma demiyor.
1: Ya da
0: birbirinin alternatifi değil bu.
1: Ya da benim ailemin geldiği yer. Benim babam hala hayatta ve orada doğmuş.
0: Evet. Bir de işin bu ciheti var. Yani şimdi Maraşlılar ellerine nüfus şeylerini aldıkları zaman dedelerinin nüfus kütüğünde vilayeti Halep, sancağı Maraş yazıyor. Evet, siz bunu nasıl inkar edersiniz? Hmm. Rumeli mübadillerinin geleli 100 yıl olmuş. Hmm. Tamam hepsi öldüler. Ama şu anda yaşayan insanların en azından babası orada doğmuş, büyümüş, yaşamış tabii. İnsanlar var.
1: Gidiyorsunuz ben orada babaannemin mezarını görüyorum. Bugün orada artık doğmuş, zaten ölmüş.
0: Bugün artık şurası da bizim olsun. Bunlar hayaldir. Çünkü insanlar artık her yere gidebiliyor. Hı-hı. Yani burayı da ben alayım. Burada benim devletim. Buna gerek yok artık. Bu oralar için hasret duymaya, orası anıldığı zaman burnunun sızlamasına mani değil elbette. Evet.
1: Şimdi işin güzel tarafı bu coğrafyalar bizim değil. İşin güzel tarafı bu değil elbette ama ticaret sebebiyle en azından o coğrafyalarla hala veya turizm sebebiyle
0: yapılacak
1: görüyoruz.
0: İş herkesle iyi geçinmektir. Bu bizim dinimizin ve kültürümüzün esasıdır. Herkes iyi geçinirseniz rahatça atalarınızın vaktiyle gezdiği yerlere gidersiniz. Orada onlardan kalma eserleri görürsünüz.
1: Mezarlarınızı ziyaret edersiniz.
0: Olmuşsa iyi münasebet kurduğunuz için o hükümetle orayı yaptırırsınız ki bugün mesela Türkiye pek çok yeri böyle imar
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet, şimdi gitseler Balkanlara ne dil problemi çekerler.
0: Yılanı tatlı dil deliğinden çıkardığı gibi milletler arası münasebetler mücamele esasına göre yürür. Karşılıklı yani iyi niyet. O zaman siz orası sizin olmasa daha iyi.
1: Sorumluluğu
0: yok. Şimdi gidersiniz gezersiniz rahatça. Bunu temin etmek lazım. Bu olmazsa kötü.
1: Evet. Çok teşekkür ederim bugün için. Güzel bir seyahat oldu
0: evet,
1: bizim
0: oldu.
1: İçin. Coğrafyamızın sınırlarını, eski coğrafyamızın sınırlarını bugün bir kez daha yad ettik ve bu coğrafyanın aslında ne kadar kıymetli olduğunu ve bugün dünya ticaretinin büyük bir kısmının da aslında enerji düşünün. Şu anda mesela Karadeniz'in etrafını düşünün. Buraların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gördük. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: Tekrar
0: ederim.
1: Görüşmek üzere.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
3: Tamam, bir şey yok.
2: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
4: Sakin ol ablacığım.
3: Hareket etmeyin, olur hareket et.
2: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş, kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mette Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor.
2: Husumet sosyal medyada başladı, cinayette sonuçlandı. Olayın adresi Bursa Yıldırım. Fırat Berke Alkan'la arkadaşı sosyal medyadan tartıştıkları kişilerle konuşmak üzere buluştu. Tartışmaya dönüşen konuşma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ve arkadaşı bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan'la arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: Sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. 5 kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Ortalık karıştı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
4: Keyfi yapılmışsa korkmuş bir şey yani çıkıyoruz sokakta.
2: Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi sıkıntı çekenlere yasal olmayan yollarla borç para veren ve sonrasında da haksız kazanç elde eden 5 şüpheli gözaltına alındı. 106 banka hesabına el konuldu. Operasyonun adresi Ankara. Tepeci mağduru 6 kişinin ihbarı soruşturmayı başlattı. Jandarma düğmeye bastı. Adreslere baskın yaptı. Tepecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar yapıldı. Ele geçirilen senetlerin dışında şüphelilere ait 4 arsa, 6 konutlu 4 araç ve 106 banka hesabına da el konuldu. Arazide yangın çıktı. Korkutan o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Bursa'dan. Bir iş yerinin önündeki arazide yangın çıktı. Alevler ve ardından yoğun duman yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hareket etmeyin, olur hareket et.
0: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
4: Tamam, bir şey yok.
0: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hareket etmeyin, olur hareket etmeyin.
0: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mete Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mete Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş, kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi.
2: El 4 ilde aynı anda düğmeye basıldı. 258 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Sosyal medyayı araç olarak kullandılar. İletişim gruplarında örgütlenip mesaj yoluyla tetikçi temin etmeye çalışanlarında silahlarla bu skandal paylaşımları yaptılar. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda adreslere baskın yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. 258'i hakkında işlem yapıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vade ile tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes Allianz'tır. Bes Allianz. Reklamları dinlediniz.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Şehitliğin kıymeti. Bir gün Hazreti Ali bir kısım genç ashaba nasihat eyleyerek teşvik etti cihada. Kalktı bir genç dedi ki: "Ya emir el müminin, cihadın sevabından bizlere haber verin." Dedi: "Resulullah'la giderken bir gazaya sormuştum bu suali Resul-ü Müçteba'ya. Buyurdu ki: "Ya Ali, bazı mümin kimseler cihada çıkmak için halis niyet etseler, Allah meleklerine yazdırır ki bir berat, cehennem ateşinden olmuştur bunlar azat. Meleklerine karşı övünür Hak Teala, cihat ve hizmet eden ihlaslı kullarıyla. Buyurur: "Kullarıma bakınız ey melekler, onlar benim yolumda cihada gitmekteler." Bu niyetle evlerden çıkarken sabahleyin, evinin duvarları ağlarlar onlar için. Onlar cihat yapmaya çıkarken sabahları, kuru yaprak misali dökülür günahları. 40.000 melek gönderir her birine yaradan, Hak Teâlâ izniyle korurlar her beladan. Gökte cümle melekler onlara gıpta eder, ayakları altına gelip kanat gererler. Derler: "Kanadımıza bassınlar da bu kullar, biz de şereflenelim onlarla bir miktar." Verilir her birine 1000 abidin sevabı, bir iyilik yapsalar yazılır 2 katı. Onlar bu cihat için yola çıktığı zaman, öyle ecir alırlar ki ancak bilir Yaradan. Ağaçlar kalem olsa, katip olsa melekler, yine o sevapları yazıp bitiremezler. Düşmana karşı gelip harbe giriştiğinde dua eder melekler her hücum edişinde. Arş-ı âlâ altından nida eder bir melek, cennet kılıç gölgesi altındadır diyerek. Ona kılıç darbesi tatlı gelir bir hayli, sıcak günde içtiği serin şerbet misali. Atından düşer ise mücahit harpte eğer, düşmeden melek gelir ona cennet müjdeler. Ruhu teslim olunca nida eder bir melek: "Merhaba ey temiz ruh, safa geldin" diyerek. Afiyet olsun sana cennetin nimetleri, altından sular akan köşkleri, hurileri. "Vekili benim" diye buyurur Allah yine, "şehidin yetim kalan evladına, ehline. Şehitlerin ruhları yükselirler uçarak, yeşil renkli kuşların kursağında olarak. Cennetlere girerler, yerler meyvelerinden, gezerler, dolaşırlar, içerler sularından. Yarın kıyamet günü Firdevs cennetlerinde 70 saray verilir sadece bir şehide. 2 saray arası o kadar uzaktır ki
Yemen ile Mekke'nin mesafeleri gibi. Resulullah buyurdu: yarın mahşer yerinde peygamberler karşılar şehitler geldiğinde.

0: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, insanların en arifi, anlayışlısı, akıllısı, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam sünneti seniyesine tabi olanlardır buyuruyor Muhammed bin Fadıl rahmetullahi aleyh.
0: Ne akıllı çocuk diyoruz ya bazen. Yani ama dünyalık işlerde hep konuşuyoruz. Oysa fakat, akıllılık bu yani.
1: Sağ ol. Şimdi erçenet alimleri anlatırlarken aklı, ahmaklığı, ondan sonra mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh akılla zekayı, ruhla nefsi, yani kitaplardan alıp naklederek o kadar güzel izah etmişler ki ve zihninde tereddüt kalmıyor. Ve yavaş yavaş kitapları okudukça sen ayırabiliyorsun. Neyi ayırabiliyorsun? Hani senin hatırına gelen düşünce, yapmak istediğin şeyin nefsin istediği olduğunu anlayabiliyorsun, hissedebiliyorsun artık. Eğer anlar hal haline getirsen evliya olursun. Ama hissedebiliyorsun. Niye hissediyorsun? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala ruhu yaratmış, kendine aynı şekilde muhabbeti, sevgisi olan bir varlık olarak yaratmış. Dolayısıyla ruhun gıdası Allah-u Teala imandır, ona olan muhabbettir, onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunlara riayet ettikçe ruh gıdasını alır, yükselir ve seni güzel bir insan, salih bir insan, saliha bir kimse haline getirir. Peki nefis haramları ister. Allah-u Teala sevgisinin dışındaki yani Allah-u Teala yarattığı şeylere karşı muhabbet beslemeye başlar. Sevgi beslemeye başlar. Halbuki bizim Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerdeki gördüğümüz o güzellik Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Mesela insanlardan, erkeklerden yakışıklı oluyor, kadınlardan aynı şekilde fiziken güzel oluyor falan. İyi de bu güzellik ona ait değil. Ne demek ona ait değil? Ya şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin bu sözlerini ben mesela senelerce okudum. Şimdi artık ona ne derler? Yakinim hasıl oldu. Yakinim hasıl. Efendim işte görüyorsun bu vücut benim falan. Değil. Öyle olsaydı ben bu vücudumu aynı şekilde yaşlandırmazdım. Benim de saçım başıma sığmıyordu. Dökülmesine izin vermezdim. Ağarmasına izin vermezdim. Benimse. Değil mi?
0: Bana aitse.
1: Demek ki bana ait değil. Emanet olarak verilmiş. Veren de alıyor. Veren de alıyor. Dolayısıyla bunları okudukça, öğrendikçe ve insan artık zihnindeki o soru işaretlerini, akıllı kime denir, ahmak kime denir, nefsine tabi olan kimdir, ruhuna tabi olan kimdir, yavaş yavaş hissetmeye başlıyor ve kendisini de sorguluyor. Kendisini de aynı şekilde sorguluyor. Ama sana kendini yokluyor. Ne diyor? Yani Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi bir zerre kalbinde varsa hala daha senin kalbin saf ve temiz değil. Hani der, sen benim kalbime bak, bana aslanım be dedeceğin mi yıkadın? O öyle yıkanmıyor arkadaş, kalbin temizlenmesi. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka hiçbir şey kalmayacak. Hatta evliyadan bir zatın özel hizmetlerini gören bir talebesi var. Abdest suyunu falan döküyor. Bir gün böyle abdest suyunu dökerken evladım diyor, senin adın neydi? Neyse söylüyor falan. Neyse. Başka bir vakitte gene soruyor. Başka bir gün gene soruyor. Öyle deyince talep ediyor ki muhakkak diyor ben adama, hocama karşı bir edepsizlik yaptım. Bir hata ettim. Benim ismim diyor onun diyor şeyinden, kalbinden silinmiş. Tövbe istiğfar ediyor, şey yapıyor. Fakat hocası aynı şekilde arada sırada yine sormaya devam edince hocası tahili o saatte yaşlanmış. Hocasının hanımına gidiyor. Diyor ki anneciğim diyor. Ben diyor düşündüm, taşındım. Yani bu kapasitemle, bu halimle hatamı bilemedim. Edeplerin hepsinde ben bilemem. Yani hocama karşı bir edepsizlik ettim. Ama bulamadım ben diyor. Bulamadım. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi olan bir zatın gözünden düşmek de çok büyük felaket olduğunu hem kendisinden dinledik hem kitaplarda yazılıyor. Ondan korkuyorum. Ne olur diyor, hani diyor siz diye şefaatçi olsanız da ben hatamı öğrensem, o edepsizlik olan halimi düzeltsem de hocam beni yine sevse. Nereden anladın evladım diyor. Bana diyor hep ismimi soruyor. Diyor ki akşam ben diyor arz ederim kendisine. Akşam olunca diyor ki efendi diyor şu talebeniz diyor çok yani memnun oldum, razı oldum bir talebem. Ama diyor bugün geldi ağlayarak diyor. Böyle böyle oldu falan. Bana hep ismimi soruyor. Demek ki diyor ben bir hata ettim. Bir edepsizlik ettim ki hocamın gözünden düştüm. İsmim de diyor kalbinden silindi. Ertesi gün o saat çağırıyor. Burası önemli. Bu kadar anlatmamızın sebebi. Buyuruyor ki evladım buyuruyor. Ben diyor Allah denen isminden başka her şeyi unuttum. Onun için soruyorum senin ismini diyor. Onun için soruyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani efendim böyle kul olur mu? Olmuş be arkadaş ya. Allah Allah. Allah Teala verince oluyor işte. Vermiş. Yani kalemdi, kitaptı, mevkiydi, makamdı, paraydı. Ya bırak onu aynı şekilde çok sevdiği, özel hizmetini gören talebesinin ismini bile. Belki hanımının, çoluğunun, çocuğunun hepsini aynı şekilde sildi attı. Yani kalpte Allah-u Teala'nın sevgisinden, Allah-u Teala'nın isminden başka bir şey kalmayacak. Hatta bir ifade geçiyor. İnsan anlatmak kolay Mustafa Bey de bir düşünüyorsun. Çok zor bir hadise. Ama Cenab-ı Hak ihsan edince Cenab-ı Hak için zorluk yok ki. Yani bir kulla Allah-u Teala kendi sevgisini, kendi muhabbetini verip yarattığı nesnelerin sevgisini onun kalbinden sildiği zaman o kul 1000 sene ömür verse, 1000 sene düşünse Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'dan başka herhangi bir nesneyi hatırlayıp kalbine yer etmesi için bir şey hatırlayamaz ve aynı şekilde yer edemez. Şey içinde anlatılır mesela, melekler içinde. Melekler yaratılışı itibariyle onlarda nefis yok ya. Bir melek 1000 sene değil 10.000 sene düşünse isyan nasıl olur? Yok ki onların kodlarında. İsyan ne menen bir şey. Onu ne hafızası, hafsalası alabilir ne de aynı şekilde düşünebilir. Dolayısıyla yani biz buradan naklediyoruz. Hani bizi dinleyenler diyecek ki anlatmak kolay. Doğru, yazmak da kolay, anlatmak da kolay. Okumak da kolay. Bundan hal sahibi olmak zor. Ama işte bu zamanda, bu asırda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun yolunu bildirmişler. Buyuruyorlar ki bize kitap yazmak, kitap hazırlamak ve talebe yetiştirmek konusunda muhayyer bırakıldık.
0: Biz kitabı, serbest bırakıldık.
1: Serbest bırakıldık. Biz kitabı tercih ettik. Niye? Çünkü talebe zaman ister, şartlar namüsait falan. Her talebe kendine göre bir yol tutacak falan. Yani bu zamanda zıvanadan çıkabilir. Hemen abi bir tabir var. 10 kişi sıraya girse ceketini ilerleyip efendim buyurun Mustafa Bey özür dilerim ne emriniz var dese 10. kişi geldiği zaman Mustafa Durgun zıvanadan çıkmıştır. Osmanlı'da aynı.
0: Birinci de çıkarım ben. Ona kadar müsaitim yani.
1: Öyle değil gibi başka bir şey hatırladım. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken her bölgenin, her şehrin bir kutbu oluyor. Bu kutuplar şey için değil, irşatla vazifeli değil bunlar. Allah-u Teala yaratırken kimisi cömerttir, kimisi çok merhametlidir. Böyle özellikleri var bunlar. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Bunların vazifesine, hani her bölgede elektrik ağını evlere kadar şey yapmak için böyle ana trafo var.
0: Trafo.
1: Mesela onlar küçültülüyor. Şehir cereyanları, ev cereyanları, sanayi cereyanları ayrılıyor ya. Dolayısıyla Allah-u Teala da kutbu irşat diye tabir edilmiş. Bunlar Allah-u Teala'nın dinini yer. Yani asırlardan sonra bir tane gelir bunlar. 100 senede bir gelir. Ama diğer evliya gelir. Müceddit her zaman gelebilir. Allah-u Teala'nın dinini kuvvetlendirmek için. Ama bu bunlara işte ebdal deniyor. Kutup deniyor. Bunlar vazifesi irşat değil. Ama yağmur yağmadığı zaman, ondan sonra başka sıkıntılar olduğu zaman bunlar açar ellerini dua ederler. Allah-u Teala bunları da o trafa şeklinde, hani ceryanın nakli naklinde kullanılan o trafalar nasıl sebepse bunlar da sebeptir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken böyle demek ki altyapısı biraz müsait gelmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Demiş siz hayattasınız. Siz ana tarafı olduğunuz için bilirsiniz. Bu bölgenin diyor kutbu kim? Abdülkadir Geylani Hazretleri falan yerde çömlekçilik yapan bir kimse var. Odur diyor. Ege diye eline bir sopa alıyor falan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu çömlek kaça diyor. Fiyatını söylüyor, kırıyor. Ses çıkarmıyor çömlekçi. Bu kaça diyor, şu kadar. Pat kırıyor, ses çıkarmıyor. Bu kaça diyor. Pat kırıyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra neyse geri dönüyor. Ertesi, fakat o sene o vefat etmiş. O vefat edince hemen yerine birisi geçiyor onu. Allah Teala öyle yaratmış. Gene gelmiş Abdülkadir Geylani'ne. Demiş o vefat etti. Bu sene kim? Şimdi onun yerine kim geçti? Falan yerde bir çömlekçi var. O diyor. Gidiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çömlek kaça diyor? Şu kadar. Küt kırıyor. Bu kaça diyor? Küt kırıyor. Üçüncü gün. Doğru. Dur. Ben geçen seneki gibi değilim.
0: Geçen seneki çömlekçi değilim yani.
1: Değilim mi? Değilim mi? Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı yaratılmış. İnsanların halleri farklı farklı yaratılmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bizim anlayacağımız şekilde açık, net. Açık, net. Eğer bir kimse Allah-u Teala doğru bir şekilde iman eder, yaptıklarını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapar, fıkıh imhal bilgisi deniyor buna. Ve Allah-u Teala'nın yasak ettiklerinde yine fıkıh kitaplarından öğrenerek bunlardan sakınır ise, yani rotasını ahirete yönelik olarak tanzim ederse, rotası oraya şey yaparsa, bu kimse akıllı. Bu kimse akıllı. Niye? Çünkü bu sonsuza yatırım yapıyor.
0: Evet.
1: Hiç elinden çıkmayacak. Peki ahmak, vur patlasın çal oynasın ya, günlük gün et, dünyaya bir defa geleceğiz, ver gitsin falan. Ahmak buyuruyor bunlara. Ahmak buyuruyor. E şimdi zamanımızdan Mustafa abi, ekranı çıkanlar öyle bilmem ne yapıyorlar falan filan değil mi? Yüzünü gerdiriyor, ondan sonra bilmem ne ameliyat oluyor, ondan sonra da bir sürü de problem çıkıyor. Yok, dudağını şey yaparken dudaktan oluyor. Yanağını aynı şekilde ne yaparken yanaktan
0: daha oluyor. Güzel olacağım derken daha kötü oluyor.
1: Daha kötü oluyor falan. Oldu sana işte, ben orayı mahkemeye vereceğim. Sonuna kadar hakkım alacağım falan. Bir yer bozulduktan sonra sonuna kadar ne hakkın alacaksın ki? Sonra bunların geldiği nokta, yaş ilerleyip eğer ömürler varsa yapayalnız kalıyorlar. Başlıyorlar korkmaya. Niye? Niyesini de Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri ondan öncekiler de buyurmuşlar. İnsanlar ölümden niye korkar? Buyurmuşlar ki hiçbir insan harap olan yere gitmek istemez. Bunlar dünyalarını mamur ettiler. Ahiretler harap. Şimdi sonsuz olan harap yere gidecekler. Onun için korkuyorlar, veriyorlar ölümden. Ama akıllı olanlar ne yaptı? Ahirete yatırım yaptı. Ahirete yatırım yaptığı için
0: ahireti mamur etti.
1: Ahiretin aynı şekilde mamur etti. Şimdi böyle deyince hatırıma bir şey geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında da sohbet edermiş. Böyle Yahudi, Hristiyan falan gelir dinlermiş. Bir genç de gelirmiş hep. Bir Yahudi genç de gelirmiş falan. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Huri Ayn diye bir ayet-i kerim var. O ayet-i kerim yeni nazil olmuş. Resulullah Efendimiz orada okuyorlar falan. O genç birden demiş ki, demiş bu hurilerden bir tanesini aynı şekilde bana verilmesine kefil olursa ben iman ederim diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir tane değil, 70 tanesini Allah-u Teala vereceğini bildiriyor, kefil olurum. Müslüman oluyor genç. Ondan sonra gel zaman, Eshab-ı Kiram'dan oluyor. Gel zaman, git zaman, bu genç hastalanıyor. Hastalanıyor, vefat ediyor. Peygamber Efendimiz cenazesine iştirak ediyor. Definde mezarın içine giriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Dışarı çıkınca Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz mübarek gömleği böyle yırtılmış. Orasından burasından falan. Eshab-ı kiram hayret ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Yani kabire indiniz ne oldu? Buyuruyorlar ki o kadar çok huri geldi ki beni seç. Paraladılar diyor üstüne. Paraladılar üstüne. Beni falan diye. Şimdi oradaki verilen nimet mesela o genç mesela burada dünya güzeli birisiyle evlenmiş olsa. Bu dünya güzeli yaşlanacak. Bir zamanlar burada tekerette çalışan bir grup vardı falan. Şimdi bir gün gittim onların birimine. Baktım böyle birbirleriyle aynı şekilde yok benim olsun. Bir Hint güzeli var. Dergide görmüşler. Müslüman olsun benim olsun falan. Neyse aradan bir zaman geçti. Bir gün gittim o bitmiş. Dedim ya ne oldu, kimin oldu o? Yok abi dediler o gençlik resmi dediler. Kadın çok daha yaşlanmış gitmiş dedi.
0: Gözlenmiş.
1: Yani buradaki eskiyor, törpüleniyor ama Allah-u Teala'nın vaadi cennette yeni beden yaratacak. Bu eskimeyecek, hastalanmayacak, yaşlanmayacak. Allah-u Teala orada bir köşk verecek, bu yıkılmayacak. Efendim şimdi ne diyorlardı şeyler evlerin yeniden aynı şekilde.
0: Kentsel dönüşüm. Ha,
1: orada kentsel dönüşüm de yok tamam. Kentsel dönüşümü de girmiyor.
0: Deprem de yok.
1: Efendim sel gelecek o da yok. Efendim çok soğuk olacak o da yok. Yani öyle anlatılıyor ki yani dünya kelimeleriyle anlatılmış onu ancak gözünle görecek. Nehir akıyor böyle. Ama aynı nehirde üç şey akıyor. Cennete mahsus olan şerbet, bal ve süt. Karışmıyor. O cennet şerbeti için üzümdü, ondan sonra elmaydı, muzdu, ekmeğe gerek yok.
0: Şeker pancarına gerek yok.
1: Gerek yok. Ondan sonra bal için arı kovanına, dağlara götürmeye gerek yok. Akıyor ya. Ondan sonra süt için inek beslemeye, koyun beslemeye, keçi beslemeye gerek yok, deve beslemeye gerek yok. Süt akıyor. Yani öyle bir şey ihsan ediyor. Hatta bir şey daha hatırıma geliver de menakıb-ı çağrı yâri güzinde yazıyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adet-i şerifleriymiş ya, sabah namazını kıldıktan sonra döner sorarlarmış. Hastası olan varsa ziyaret edelim. Cenazesi olan varsa yardım edelim. Rüyası olan varsa tabir edelim. Hiç ses yok. Bunun üzerine kendisi buyurmuş. Ben bir rüya gördüm. Diyorlar ki ya Resulallah, teberrüken anlatır mısınız? Biz de bereketlenelim. Diyor ki cennette gösterdi Cenab-ı Hak bana rüyamda bir köşk ki yüksekliği bugünkü tabirle 500 kilometre, uzunluğu da 500 kilometre. Yani İstanbul'dan Ankara'ya geçiyor neredeyse. Ve içi de dolu. Önünde melekler vardı. Gittim sordum, hangi peygambere ait bu? Peygambere ait değil dediler. Ve kime ait? Arap evladından birisi. Ben demiş Arap'ım. Arap evladından kim? Ha demiş, ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisine. Ben diyor ahir zaman peygamberiyim. Benim ümmetimden kimi? Aşere

bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Haşr suresinin "Ey ilim sahipleri itibar edin" manasındaki ikinci ayeti kerimesi, bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas edin demektir. İtibar, benzetmek demektir. İçtihat, ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden manaları açıkça anlaşılmayanları açıkça bildirilen diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek bunlardan çıkarılan yeni hükümlere denir. Kıyas, yani içtihat yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetme işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihatta yanılmak da doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alim içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Nail suresinin "Bizden indirileni insanlara açıklaman için" mealindeki 44. ayeti kerimesiyle, Nisa suresinin "Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin" mealindeki 59. ayeti kerimesi içtihad etmeyi bildiriyor. Allahü Teala müçtehidin hükmünü kabul ediyor. Bir müçtehide kesin olarak hata etti diyen, hüküm olarak onu kabul eden Allah'a hata isnat etmiş olur. İmam-ı Azam Hazretlerinin her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerleydi. Bir kimse 4 mezhep imamının sözlerini kıskanmadan ve inat etmeden insafla incelerse her birinin gökteki yıldızlar gibi olduklarını görür. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki, "Nas, yani ayet hadis olan yerde kıyas yapılmaz. Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Bir sual karşısında kalınca önce Kur'an-ı Kerim'de ararız, bulamazsak hadis-i şeriflerde ararız, yine bulamazsak eshab-ı kiramın herhangi birinin sözlerinde ararız. Bu sualin cevabını bunlarda da bulamazsak kıyas yaparak cevabını buluruz." Bir kere de buyurdu ki, "Bir sualin cevabını ayette ve hadis-i şeriflerde bulamazsak, eshab-ı kiramın çeşitli cevaplarını bulursak, kıyas yaparak bu cevaplardan birini seçeriz." Bir kere de buyurdu ki, "Ayette ve hadislerde bulamadığımız bilgilerde 4 halifenin radıyallahu anhüm cevaplarını seçeriz. Resulullah'tan gelen hadis-i şeriflerin başımız üstünde yeri vardır. Onlara uymayan bir şey söylemeyiz." İmam-ı Azam Hazretleri hiçbir yerde bulamadığı bir bilgi için kendi kıyas ettikten sonra bir sahabinin sözünü işitirse kendi reyini bırakıp o söze uygun cevap verirdi. Ebu Muti Hazretleri diyor ki, "Bir cuma sabahı Ebu Hanife ile birlikte Kufe camiindeydim. Süfyan-ı Sevri ve Mukatil ve Hammad bin Müslim ve daha başkaları içeri girip, Ebu Hanife'ye "Senin din işlerinde kıyasla cevap verdiğini işittik. Senin için korktuk" dediler. İmam-ı Azam onlarla yaptığı münazarada Kur'an-ı Kerim'den, sonra hadis-i şeriflerden, daha sonra eshab-ı kiramın ittifakla bildirdiklerinden cevap verdiğini anlattı. Hepsi kalkıp "Sen alimlerin seyyidisin, bizi affet, bilmeden seni üzdük" dediler. O da "Allahü Teala bizi ve sizi affeylesin" dedi. Hanefi mezhebindeki bütün müçtehitler de diğer mezhep reisleri ve mezhepteki müçtehitler gibi zaruret olmadıkça kıyas yapmamıştır. Nas olan yerde kıyas yapılmaz buyururlardı. İmam-ı Azam'ın içtihadına itiraz eden, onun mezhebinin inceliğini anlayamayan veya sapık olandır. Taceddüni Sübki Hazretleri buyuruyor ki, "Peygamberlerin varisi olan mezhep imamlarına karşı edepli olmalıdır. Din imamlarına dil uzatan felakete gider. Onların her sözü bir delile dayanır. Onlar gibi olmayanlar bu delilleri anlayamaz. Müçtehitlerin ayrılıkları, eshab-ı kiram arasındaki ayrılıkları,

0: ayrılıklar gibidir. Resulullah Efendimiz ayrılıkları için eshab-ı kirama dil uzatmayı yasak etti. Hepsini iyilikle anmayı emretti. İmam Rabbani Hazretleri, içtihat ve kıyas bid'at değildir. Nasların manasını ortaya koyarlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler buyuruyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Benim bir sualim daha var ama eklemek istediğiniz veya söyleyeceğiniz bir şey varsa. Şimdi geçen haftalarda da söylemiştiniz, işte Allah adamlarını gören Allah-u Teala'yı hatırlar. Onların en büyük özelliği odur. Hı-hı. Kendileri görününce. Şimdi diyelim ki biz de işte Emir abinin sohbetine bazen gidiyorduk diyelim. Evet, Allah-u Teala'yı hatırlıyoruz. Dinimizi, Peygamber Efendimiz'i hatırlıyoruz Emir abiyi görünce. Sohbet ediyor, o hoşumuza gidiyor falan. Böyle uçuyoruz, kaçıyoruz o anda. Kapıdan çıkınca sohbetten sonra bende bir şey kalmıyor. Şimdi bu da bir şey midir? Yoksa hiçbir faydası olmaz mı?
2: Bu da bir şeydir. Şimdi bir genç birisi yedisin emsallerden birisi. Dedi ki, abi dedi, babam dedi İhlas'ın biriminde çalışıyormuş. Ama dedi, yani öyle halin arsız çıkacak, Emir abiye çıkacak, derdini söyleyecek birisi değil dedi. Bir karar aldık, ayrıcaktan Umre'ye gideceğiz dedi. Ama dedi, benim içim yanıyor dedi. Yani Emir abiye bir sorması lazım, Emir abi hayatta. Emir abi de Fatih'te oturuyor dedi. Oraya gittim dedi. Yani tam çıkacağı, evden çıkacağı zamanda bekliyorum falan dedi. Fakat dedi, korumalar beni şey yapmadı dedi, uzaklaştırdılar. O evin sokağım, Yavuz Selim Caddesi'nin o köşeye çıktım dedi. Oradan dedim, şeye bakıyorum, evin kapısı gözüküyor ya dedi. Bakıyorum, tamam Emir abi evden çıkınca elimde böyle yaptım. Emir abi diye bağırdım dedi. Emir abi döndü baktı dedi, çağırdı. Gittim falan. Demiş, bir sualim var. Bir arzım var ama demiş, annemiş yani korumalar şey yapmadı. Tabii onlar da haklıdır falan dedim diyor. Ondan sonra demiş, babam böyle arz edemez. Biz demiş Umre'ye gidiyoruz. Bunu demiş önceden sormak, sizden izin almak lazımdı. Ama demiş, yarın biz uçakla gideceğiz. Yani sizin haberiniz olmadan, sizin duanız almadan gidersek demiş, yani kaybımız çok büyük olacak. Demiş, evet önceden sormak lazımdı ama yani bilet aldıktan sonra da sormak, bu da bir derecedir demiş.
0: Aferin.
2: Ya, Emir abi
0: de, vermiş ya.
2: Bir hoşuna gittik. Bu da bir derece değil. Ya hiç haberi olmamaktansa bu da bir derece. Evet. Hiç haberi olmadı. Şimdi sizin anlattığınız, naklettiğiniz de bu da bir aynı şekilde şeydir. Yani büyük bir nimettir. Hatta Emen abinin kendisinden dinlemiştim Cağaloğlu'nda. Dedi, daha önce hocamızın dedi, Kuleli Asker Lisesi'nde Işıklar, Bursa Işıklar Asker Lisesi, Erzincan Asker Lisesi derse girdiği talebeleri var dedi. Onlar dedi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vazifeler var, hizmet edenler var. Onlar da zaman gelince hocamız onları kabul ediyor. Dışarı çıkınca, sokağa çıkınca Emir abi de gelmişler arz ettiler. Efendim demiş, hani hocamızın yanında biz sanki dünyadan kopuyoruz. Başka bir aleme geçiyoruz. Ama oradan çıktıktan sonra demiş, gene aynı hamam aynı tas. Bir şey kalmıyor. Demiş, bunu bir hocamıza arz edeyim dedim buyurdu. Ona ben arz ettim. O garikler buymuşlar ki, kardeşim buymuşlar, dışarıda zulmet o kadar çok ki, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri o 400 sene önce bidat zulmetinden bahsediyor. Şimdi buymuşlar, hani Efendi Hazretleri diyorlar, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'ne bir gün işte boğazı kenarda sohbet ederken talebeleriyle eliyle işaret etmiş. Küfür böyle akıyor. Mümin de saman çöpü. Mümin de saman çöpü. Yani küfür zulmeti hepsini geçti. Bidat var, küfür zulmeti var. Bunun içerisinde yani hava çok kirli buyurmuşlar. Dışarı çıkar çıkmaz, hatta bir gün o da rahmetli oldu yani, o Sevda abi, o da komşuydu mübareklere de, o anlatıyordu bir gittiğimizde, ya karışım buyurmuşlar. Yani salih komşular arasında olmak, şimdi buyurmuşlar bu duvarlardan bile bazen komşu uygun değilse zulmet akıyor buyurmuşlar. Bunun içinde yani ahir zamanda yani öncelikle imanını kurtarması bunun. Öncelikle imanını kurtarması, ısrarla üzerinde duruyorlar bu zamanda. Böyle bir durum söz konusu. Sen şimdi bir büyüğü hatırlarsan, onun sohbetine gitsin, demek ki iman var. İman seni oraya çekiyor. O zatı mübarek biliyorsun. Allah'tan en sevgilisi biliyorsun. Peki o devamını, devamı, o da ihsan-ı ilahi. Peki ne olur devamını devam ettirebilmek için. İşte onun için Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları aynı şekilde okuyun. Hatta bir şey anlatmışlardı. Biz o zaman Gönen'deydik falan da. Bursa'da birisi bir rüya görüyor falan. Rüyasında işte mübarekleri görüyor. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta mektup yazıyor. Yani diyor araştırdım, sordum sizin hocanız Seyit Abdülhakim Arbasi, 12 Seyit İlmi Arbasi Hazretleri, bana da bir el verin diye. Hüseyin İlmi Efendi. Hocamız da hem tam ilmihal hem de mektubatı paket yaptırmışlar, göndermişler, bir mektup yapmışlar. Siz bizden bir el istediniz, biz size iki el gönderiyoruz buyurmuşlar.
0: Ya.
2: Birisi tam ilmihal, öbürsü mektubat.
0: Harika.
2: Ve sık sık onu mesela Emir abiler de naklederlerdi kendileri de. Bizi arayanlar kitapların içinde bulur. Hatta Emir abiler buyurdu ki bu asrın dediler mürşidi tam ilmihal saadeti ebediyedir. Onun için bu kitabın okunması lazım. Okununca kalbin oradakilere bağlanır. Peki her gün akşam eve gidip ya yarım sayfa bile okusan, ya mübarek hocam hayattayken Emel abi işte yani gece arkadaşın sohbete gidiyordu, davetleri reddetmiyordu, gündüz çalışıyor, gece çalışıyor. Bir gün buyurmuşlar ki Emel abiye, işinizin çok olduğunu biliyorum ama sen de muaf değilsin buyurmuşlar kitap okumaktan. Ya Emel abiye söylüyor bunu, sen de muaf değilsin buyuruyorlar. Hatta kendileri bile yani buna yani sizin başmakçılı falan hatta bir görevli var diye koruma. Onun bir şeysini anlattılardı. Mesela şeyde Sarıyer'de çağırıyor. Onlara kitap okuttu. Kendi dinliyor. O kendi hazırladı. Okutturuyor. İşte o arkadaş bir gün böyle okurken orada işte Fransızca, İngilizce neyse şey geliyor. Onlar okuyamayınca bilmem ne demiş. Öyle deyince başlamışlar bilmem. Ya karışılmışlar. Biz de şey yapmayız. İnsanlar mutmain olsun diye aldık yazık. Aldık yazık olan. Dolayısıyla kitap okudukça evet huzurundaki gibi olmasa bile o kanal açık duruyor. Yani niye benziyor? Kesik kesik de gelse internetten tekere tepemi dinliyor. Mesela bazıları işte ki tam şey yapmıyor falan, ben de şimdi açık açık söylüyorum. Ki yetkililer de duyuyordur. Onun bir çaresini bulmaları gerek. Kesintiler oluyor diyor, tam gelmiyor. Veyahut da verici vardır, verici tam aktaramıyordur. Veyahut da senin alıcın olan radyonda veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben alıcı aletinde bir noksanlık vardır falan. Bir yerde bir hata vardır, bir kusur vardır. Ama kesik kesik de olsa neticede Allah-u Teala hatırlatıyor. İrtibatı kesmemeli. Mesela ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhisselatü Emel abi de çok duruyor. Yani 3 kişi 5 kişi bir araya gelip aynı şekilde mutlaka kitap okuyun. Mutlaka ama. Çünkü tek başına okuyunca tek başına kitap okumuş olursunuz. Ama 2-3 kişi bir araya gelip kitap okuyunca o 3 kişiden veya 4 kişiden birisinin kalbi uyanıktır. O bileşik kap misalini vermişler. Kalbi uyanık olanın kalbinden çıkan diğerlerine sirayet eder. Onları gafletten uyandırır. Yani herkes oradan müstefid olarak, istifade etmiş olarak ayrılır buyuruluyor. Bunun için ne yaparsan yap. Efendim ben biliyorum. Yok. Onu amel edebilmen için büyüklerle beraber olacaksın. Hatta Emel abiyle sürekli mükatebe, nısfı mükaleme diye beynimize kazıdılar. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber mi olacaksın? 2 saat mektubat oku arkadaş. Tamam. Ölçü bu. Yapılacak iş bu mu? Evet, yapılacak iş bu. Şimdi imanda ve bu Allah-u Teala'nın sevdikleri ve insanlara rehberlik eden bu büyüklere karşı bir sarsıntı olursa tehlikeli. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabının özet olarak bu kıymetsiz yazılar kitabı olarak tercüme etmişler ya Hüseyin Hilmi Efendi. Orada bir şey buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Pir Allah-u Teala'ya kavuşma vesiledir. Maksud olan Allah-u Teala'dır. Pir, müritlerin yetişmesine sebep olduğu gibi müritler de pirin olgunlaşmasına sebeptir. Ve bir yerde de şunu esas şey yapacaktım. Pir, yani iletken gibidir. Kalp makamına inmiş olup ruh ile nefis arasındadır. Ruh yolu ile aldığı feyzi nefis yolu ile taliplere bildirir. Ve kitapta okudukça bundan çıkacak karşımıza. Onu sen merak edeceksin. Ha diyeceksin kitap okudukça. Bunlar devreye girer mi? Evet, bunlar aynı şekilde devreye girer. Dün bir saç ektirme meselesini sordum. Birisi mi sorduydu ne yaptıydı falan. Bir dinleyicimiz çok meraklanmış. Bu nasıl olur diye. Mustafa Bey sağlık koleji mezunu. Herhalde elinde şey falan, cerrah falan şey tutar. Bir gün gelsin burada.
1: Tabii tabii, çok apandisit ameliyatı yapmışlığım vardır.
2: Şimdi espri bir tarafa da biz evet, bunun yapılış şeklini bilmiyoruz. Evet. Hani yapılan şekli.
1: Ekimi soruyor galiba.
2: Ha, ekimi soruyor.
1: Yani, internette falan bulunabilir. Yani.
2: Dolayısıyla yani bu işi yapacak olan doktor veya yetkili neyse araştırma yapar. Ondan sonra senin saç derine bakar, saç teline bakar.
1: Tabii, tabii.
2: Onları araştırır. Ondan sonra der ki arkadaş senin derine bunu yapabiliriz. Ekiyor bunu. Dolayısıyla bizi ilgilendiren tarafı neydi? Bu ekilme şekliyle olduğu için gusle ve abdeste mani değil. Bitti, bizimki bu kadar.
1: Bilmemiz gereken bu yani.
2: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncelikle başlıklarımıza kısaca bir göz atalım detaylara geçmeden evvel. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Hem iç hem dış meselelere ilişkin kuşkusuz önemli gündem başlıkları var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız sevgili izleyiciler. Bugün Perşembe malum Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Birçok önemli detay var. Birazdan Ankara'dan Aleyna Doğan detayları bizlerle paylaşıyor olacak. Ve ABD-İran Savaşı gözler aslında yarına çevrilmişti. İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalar atılacaktı ama o imzalar elektronik ortamda atıldı. İmzanın birisi ABD Başkanı Donald Trump tarafından, diğeri de hemen ekranda burada görüyoruz grafiğimizde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından elektronik ortamda imzalandı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bu imza atılan maddeler neleri içeriyor? Birazdan bakıyor olacağız. CHP'de hareketli günler devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı bugün, hatırlanacağı üzerine. Sevgili izleyiciler, tedbirli şekilde disiplin kuruluna sevk edilenler vardı. Oradan gelen bir karar var. Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı ama diğer 8 kişi için devam ediyor. Birazdan Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nde yaşananları da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim ve gün ortasına başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Muhabirimiz Aleyna Doğan detayları aktarmak üzere karşımızda.
1: Türk Hava Savunma Sistemi gücüne güç katıyor. NATO savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMTI hava savunma sistemi Türkiye'de Konya'ya konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık ülkemiz değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığı artırmak ve milli güvenliği en üst seviyeye taşıyarak teminat altına almaktır vurgusunu yaptı. Kritik başlıklarda NATO zirvesi de vardı Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde. Biliyorsunuz ki 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek ve 32 devlet başkanı Ankara'da ağırlanacak. Hatta pazartesi günü de geçtiğimiz günlerde de Ankara Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında. İşte hazırlıklarda tam kapsamlı şekilde aslında halen devam ediyor. Bakanlık tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarımız sürüyor açıklamasını yaptı. NATO zirvesi kapsamında Ay Yıldız karargahımızda konuk savunma bakanları ile beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde NATO liderler zirvesi gününde bir resepsiyon düzenlenecektir açıklamasını yaptı. Gündemde ABD-İran arasındaki anlaşma da vardı. Biliyorsunuz ki yine 28 Şubat'tan bu yana aslında Türkiye taraflar arasında barış diplomasisi yürütmüştü. Oldukça da önemli mekik diplomasisi yürütülmüştü. İşte bakanlık söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz açıklamasını yaptı. Ülkemiz bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmek sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir açıklamasını yaptı. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, iddialı ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır diyerek de aslında taraflara sabotajlara karşı da önemli bir mesaj verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerde yakından takip ediliyordu dedi ve enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyri sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır vurgusunu yaptı. Öte yandan birçok dost ve müttefik ülke ile Türkiye aslında askeri eğitimlerini devam ettiriyor. Özellikle de 5 ülkeden 503 askeri personel dost ve müttefik ülkelerin askeri personellerine eğitim veriliyor. İşte bakanlık bu konuya ilişkin de bir açıklama yaptı. 16 ülke için 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edildiğini açıkladı. Gelecek günlerde de bu kontenjanın yine artırabileceğini vurguladı. Aynı zamanda bizler şu anda yayınlarımızı TUSAŞ'ta gerçekleştiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basam ilgilenme toplantısı TUSAŞ'ta gerçekleşiyor. Nedeni ise TUSAŞ'ın kuruluşunun 53. yıl dönümü. İşte bu yıla özelde bir gelişmeyi daha açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Hürjet ve Gökbey'in bu yıl envantere alınacağını duyurdu diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aleyna Doğan'a. Sevgili izleyiciler, CHP açısından son derece hareketli bir gün. Bugün de Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı. O toplantı sona erdi. Gelişmeleri Merve Güven bizlerle paylaşacak sevgili izleyiciler. Bir diğer taraftan da Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor demiştik. Toplantıda ele alınacak konu başlıklarının detaylarını da muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak. Ama öncesinde dönüyoruz sevgili izleyiciler. Merve Güven'e ve detayları alarak başlıyoruz.
2: Gülden Karacık Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı tamamlandı. Bir saat sürdü bu toplantı. Tabii kritik önemdeydi. Çünkü geçtiğimiz hafta 9 milletvekili tedbirli bir şekilde ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. İşte bu 9 ismin tedbir kararı görüşüldü bu toplantıda. Ve bu toplantıda Gökhan Günaydın için bir karar çıktı. Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Oy birliğiyle alındı bu karar. Ama 8 ismin tedbir kararı devam ediyor. Onu ifade edelim. Gökhan Günaydın'ın aslında disipline sevk edilmesini gerektiren dosyanın bu döneme ait olmadığının fark edildiği, ortaya çıktığı ifade edildi. Kendisinin yaptığı savunma ve evraklar incelendiğinde de tedbir kararının kaldırılmasına karar verildiği söylendi. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Buna rağmen disiplin süreci devam ediyor Gökhan Günaydın için. Bir gerekçeli karar da yazılacak aslında. Buna dair tabii bir muhalefet şerhi de düşülecek bu kararlara dair. Onun da ilerleyen dakikalarda muhalefet şerhinin açıklanmasını, bizlere ulaşmasını bekliyoruz. Şu bilgiyi verelim. Gökhan Günaydın grup başkan vekiliydi. Ali Mahir Başarır'la birlikte bu tedbir kararından sonra görevden alınmıştı. Çünkü tedbir kararıyla 9 milletvekili mevcut görevlerinden alınmıştı. Şimdi Gökhan Günaydın grup başkanlığı görevine dönecek mi, dönmeyecek mi? Artık bunun takip edilmesi gerekiyor. Şu an için bu aslında belirsiz. Bunu söyleyebiliriz. Bunun için aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç yönetmeliğine işaret ediliyor. Meclis iç yönetmeliğine göre hareket edilecek ve Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekili olup olmayacağı kararlaştırılacak. Diğer kişilerin geri kalan 8 ismin ise tedbir kararı devam ediyor. Tabii bu isimler kimlerdi, bunları da hatırlatmak gerekiyor. Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba. Bu isimler için hala tedbir kararı devam ediyor. Bunlara karşı da 13 kişi toplantıda yer alıyordu. 3'e karşı 10 oyla bu kararlar alındı. Tedbir kararları devam ediyor. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Tabii 15 gün içerisinde bu kişilerin artık savunmaları alınacak. İsterlerse yazılı yapacaklar savunmalarını, isterlerse sözlü yapacaklar. 13 Temmuz'da ise YDK olan toplantısını gerçekleştirilecek. Bugün yapılan aslında olağanüstü bir toplantıydı. Yani bu olağan toplantıya kadar savunmaların tamamlanması bekleniyor. Nihai karar 13 Temmuz'da verilecek. Yeniden hatırlatalım. Oy birliğiyle birlikte Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kalktı. Gökhan Günaydın yeniden grup başkanlığı görevine dönecek mi, dönmeyecek mi? Bunun cevabı ise CHP'nin meclis iç yönetmeliğinde muhtemeldir ki yeniden görevine devam etmektedir. etmesini bekliyoruz. Diğer 8 ismin tedbir kararı devam ediyor. Gökhan Günaydın'la birlikte 9 ismin ise hala disiplin işlemleri sürüyor. 13 Temmuz'da nihai kararın verilmesi bekleniyor bunun içinde.
0: Peki, Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Sevgili izleyiciler, Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor dedik. Toplantıda ele alınacak konu başlıklarının detaylarını ise muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak.
3: Gülden Kadıcık Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından toplanıyor. Bu yılın 3. toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek bu toplantı. Saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiş olacak. Toplantının oldukça önemli gündem başlıkları var aslında. Şüphesiz ve iç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı ele alınacak, masada olacak. Ancak en önemli başlıklardan birisi de ABD ve İran arasında varılan mutabakat, anlaşma olacak aslında. Dün fiziki olarak bir anlaşma imzalanmıştı ve 14 maddelik mutabakat metni toplantının en önemli gündem başlıklarından birisi olacak ve bu anlaşmanın aslında tamamen yürürlüğe girmesi ve atılması gereken adımlar da yine konu başlıkları arasında yer alacak. MGK'nın gündeminde bölgedeki tüm senaryolar aslında değerlendirilmiş olacak. Keza anlaşmanın olası bir ihlali durumunda Türkiye'ye etkileri nasıl olacak? Ne gibi etkileri olabilir? Bu değerlendirilmiş olacak ve tabii ki ilk günden bu yana savaşın ekonomik açıdan yansımaları da Türkiye için oldukça önemli bir başlık. Bu noktada Türkiye'nin aldığı tedbirler vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrasında aslında alınan tedbirler bir kez daha detaylıca masaya yatırılmış olacak. Varılan anlaşmayla birlikte aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden ve hızlı bir şekilde açılması da beklentiler içerisinde. Dış gündem başlığı yine İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri, yine Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak. Yine masada olacak konular arasında olacak. Öte yandan Kıbrıs adalarında son günlerde yaşanan gelişmeler de masada olacak. Bilindiği üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir süre önce başlayan silahlanma yoğun bir şekilde devam ediyor. Son günlerde Fransa'nın da adada varlık gösterileceği konuşulan başlıklar arasında. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda aslında Kıbrıs Türk'ün hakları ve Doğu Akdeniz'deki güvenliği kapsamlı bir şekilde de yine ele alınması Milli Güvenlik Kurulu toplantısında beklentiler arasında. İç gündem başlığında ise terörsüz Türkiye süreci. Hali hazırda beklenen bir yasal düzenleme var. Bu yasal düzenleme için sürecin hızlanmasına ilişkin bazı açıklamalar gelmişti. Masada sahadan gelen raporlar değerlendirilecek bugün masada ve atılması beklenen yasal adımlardan yine değerlendirilecek konular arasında. Bir diğer önemli başlık da aslında Ankara'da gerçekleştirilecek 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi. Bu zirve için alınan önlemler ve tedbirler, güvenlik tedbirleri masada olacak. Liderlerin ve kurmayların konaklamasından ulaşımına kadar tüm detaylar bir kez daha MGK toplantısında değerlendirilmiş olacak. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi bir yazılı açıklama bizler bekliyoruz. O açıklamayı da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerinden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin Poyraz'a da Milli Güvenlik Kurulu toplantısının detaylarını paylaştı. Devam edelim gün ortasına. Yüzyılın yolsuzluk davası 52. oturumla devam etti. Sanıklara söz hakkı verildi. Hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Metin Bal 7 kez toplamda 512 saniye görüştüğü firari şüpheli Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını söyledi. Savcı çapraz sorguda Bal'a HTS kayıtlarıyla cevap verdi.
4: Yüzyılın yolsuzluk davası devam etti. Sanıklara söz hakkı verildi. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile tam 7 kez toplamda 512 saniye görüşen sanık Metin Bal, Bağdatlı'yı tanımam dedi. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ilk duruşmasının 52. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmada Kültür AŞ Organizasyon Şefi Metin Bal söz hakkı aldı. Bal iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunma yaptı.
5: Hakkımda yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Dosyada isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Çalıştığım kurumda görev yaptığım sürede ben karar verici pozisyonda olmadım. Benim imza yetkim dahi yoktur. Ben görev yaptığım kurumda bana verilen işleri ve görevleri yerine getirdim. Benim görevim organizasyonel ve teknik süreçlerle sınırlıdır.
4: Çapraz sorguda Bal'a firari şüpheli Emrah Bağdatlı'yı tanır mısınız sorusu soruldu. Metin Bal, tanımam ama bilirim kendisini diye cevapladı. Bal'a HTS kayıtları hatırlatıldı. 2021-2022 yılları arasında Emrah Bağdatlı ile 7 kez irtibat kurduğu ve toplam 512 saniye görüşme yaptığı vurgulandı. Sanık Metin Bal, Emrah Bey'i Murat Bey'in arkadaşı olarak biliyorum ifadelerini kullandı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunma yaptı. Duruşma bugün yeniden başlayacak.
0: Ekrem İmamoğlu diplomasının iptali ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde yürütmenin durdurulması talep edildi.
5: İstinaf reddetmişti. İmamoğlu diploma iptali davasını Danıştay'a taşıdı. Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmişti. İmamoğlu iptal kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımış ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Bunun üzerine İmamoğlu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin istinaf başvurusunu reddeden kararını Danıştay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca yargılama sürecinde doğan hakim ilkesinin ve gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği savunularak yürütmenin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Bu gerekçeler doğrultusunda İstinaf kararının bozulması istendi.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefon hattımızda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan var efendim. Sayın Kapan merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Merhaba, iyi yayınlar Ata Bey.
2: Evet, şimdi aslında dünya, bir de G7'lerde Trump da sık sık üst üste peşi sıra açıklamalar geldi. ABD İran barışı ve daha doğrusu mutabakatı yarın imzalanacak mı? Bu savaş oldu bitti tabii, 107 gün sürdü. Dünyanın kaybı, iki ülkenin kaybı, coğrafyanın kaybında ne umuldu ne elde edildi. Bir de İran'a tabii 300 milyar dolar, yani paralarıdır diyor, paraları bloke ettik onları vereceğiz diyor. Böyle bir sözü de var, çok enteresan. Bu arada İsrail sabote eder mi konusunu da efendim daha sonra görüşeceğiz. Çünkü Netanyahu diyor ki Trump diyor ki Netanyahu iyi bir insan özünde ama mantıklı düşünmüyor diyor. Ama öncelikle bu ABD-İran sulhuna, barışına ya da mutabakatına gidelim. Yarın inşallah imzalar atılacak diyelim efendim.
3: Evet.
2: Buyurun efendim.
3: Tekrar hayırlı yayınlar dileyelim.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
3: Şimdi biraz iş ete kemiğe büründü. Yani 107 gün dediniz ama 107 günde aralıklı olarak hem saldırılar, çarpışmalar devam etti. Hem evet, müzakereler. Gelinen noktada esas müzakereler için bir mutabakat, bir ön mutabakat sağlanmış bulunuyor. Bu da eğer bir aksilik olmazsa, değişiklik olmazsa yarın imzalar atılacak. İmzalar İsviçre'de atılacak diye söylenmişti.
2: Evet.
3: Ama adı İslamabad mutabakatı olacak diye biliyoruz. Eğer sonradan değişmezse. Ha, bu arada şunu da ifade etmek
2: buyurun
3: lazım.
2: Efendim.
3: Arabuluculuk faaliyetlerinde Pakistan yüz akıl bir iş gerçekleştirdi. Bunu da belirtmek lazım.
2: Pakistan yani. Hakkını verelim. Evet, bravo. Çok teşekkür ederiz.
3: Tabii arabuluculuk faaliyetlerinde başka katkılar da çok oldu. Özellikle Türkiye'nin gayretleri takdire şayan.
2: Evet.
3: Ama Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, bunlar arabuluculukta çok hummalı bir faaliyet içerisine girdiler. Diplomatik.
2: Belirleyici oldular. Evet.
3: O iyi de oldu. Şöyle, Türkiye tabii belirleyici bir güç olarak Orta Doğu'da çok daha geniş ölçeklerde sahne alıyor ama eskiden beri bir şey var maalesef, bir talihsizlik, bir kötü alışkanlık mı diyelim, başka bir şey mi diyelim.
2: Evet.
3: Yani Orta Doğu'nun meseleleri Orta Doğulu güçler tarafından ziyade küresel güçler ve müdahil güçler tarafından dizayn edilmeye çalışılmıştır bugüne kadar.
2: Bu çok merak ediliyor. Bir cevabı var mı sizde ya da
3: yani
2: siz nasıl yorumlayacaksınız?
3: Orta Doğu'nun jeopolitik konumundan kaynaklanıyor. Yani enerji tespit edilen enerji kaynaklarının %48'inin net olarak bu bölgede yer alması tabii ki bütün dengeleri alt üst ediyor. Yani
2: evet,
3: bütün ilgi ve alakayı bu bölgeye çekiyor. Bütün müdahale teşebbüslerini aynı zamanda. Dolayısıyla Orta Doğu'nun bu bir yerde büyük şanssızlığı. Hani rahmetli Özal demişti ya, iyi ki de petrolümüz yok. Çünkü petrolü olan ülkelerin başına gelen gaileler ortada.
2: Doğru.
3: Dolayısıyla burada Orta Doğu'nun meselelerinin nihayet Orta Doğulu aktörlerce ele alınması, müzakere edilmesi, yön belirlenmesi önemli gelişmedir.
2: Bu geçmişte pek yoktu ama demin işaret ettiğiniz gibi Mısır var işin içerisinde, Suudiler var, Türkiye
3: evet,
2: var, öbür tarafta İslamabad var. Bu çok önemli bir şey.
3: Şimdi bu deneme sınamalar oldukça Ata Bey, bölge aktörlerinin kabiliyeti de, cesareti, özgüveni de ona göre tazeleniyor.
2: Evet.
3: Yani
2: bölge diyor ki biz savaş istemiyoruz kardeşim. Bu da çok önemli bir baskılama değil midir Sayın Kapan?
3: Elbette. Şimdi... Evet. eğer baskılara karşı, taarruzlara karşı net tavır takınabilirseniz sonuç farklı olur. Ama pasif kalırsanız karşı tarafın insafına kalmış.
2: Evet.
3: Bu 10 yıllarca böyle devam etti. Yani Orta Doğu'nun şanssızlığı dediğimiz şey bu. Bir taraftan zengin enerji kaynakları cezbedici.
2: Tabii.
3: Diğer taraftan bu kaynaklara sahiplik eden, etmeye çalışanlar zengin malın fakir bekçisi durumunda kaldı. Hatta bugünkü ücret maliyet durumuna baktığınızda yani esas kaynak sahibi ülkelerin aldığı para ürünün esas fiyatı bedeli değil. Yani onun ancak komisyonu mesabesinde.
2: Tıpkı Anadolu'daki değil mi efendim şey gibi yetiştirici gibi ve pazardaki ya da şeydeki evet. komisyoncular gibi parayı onlar cebine koymuş hakikaten.
3: Yani bu acıklı bir durum. Bu tabii birdenbire değişecek diye bir şey de yok. Ama bunu yontmak bakımından zımpara misali ne kadar şey yapılabilirse devamı getirilebilirse ileriye dönük o kadar müspet düşünülebilir.
2: Şimdi burada Türkiye'nin rolü de çok bana göre. Siz katılır mısınız bilemiyorum ama Türkiye çok ciddi bir diplomasi yürüttü. Adeta Dışişleri Bakanımız yerinde oturmadı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o Orta Doğulu liderlere telefon üstüne telefon açması da çok mühim evet. oldu. Yani Türkiye'nin liderliğine tabii şey Pakistan vurgu yapmış.
3: Evet.
2: Hakikaten bu örgüyü örmek de çok büyük bir
3: evet.
2: iş yani.
3: Yani bu katkıyı,
2: dediniz ya eskiden yoktu bunlar.
3: Bu
2: evet.
3: katkıyı Donald Trump da sık sık söylüyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olan iltifatları meydanda.
2: Evet.
3: Türkiye'nin harika bir iş çıkardığını tekrar dile getiriyor. Bu da önemli bir şey. Yani tabii. uluslararası arenada şimdi her devletin, her liderin kendine göre özgül ağırlığı var.
2: Evet.
3: Türkiye'nin özgül ağırlığı da düne göre çok çok iyi, çok çok daha yüksek seviyelerde.
2: Evet ve bölge liderlerini yanına çekmek ya da aynı evet. noktada buluşturmak çok önemli. Evet.
3: Şimdi bu şu demektir, ileride doğabilecek meseleler karşısında ağırlık koyma noktasında eğer sizin böyle bir birikiminiz, beceriniz, geçmişiniz varsa size duyulan güven ve itimat da ona göre tezahür eder.
2: Evet.
3: Dolayısıyla evet bu dünya ekonomisine büyük zarar verdi bu çarpışmalar. Hatta bazı rakamlara göre dünya ekonomisine maliyeti 3,5 trilyon dolar mesabesinde. Buyur. Bunun hesabını uzmanlar tabii
2: buyurun. Hepimizin cebinden büyük çıktı
3: hesaplar.
2: Yani
3: bizim pek de okuyamayacağımız rakamlar.
2: Doğru.
3: Ama maalesef yani neticede dünyada bütün ülkeler şu veya bu şekilde bu etkiden bu baskıdan nasibini aldılar.
2: Evet.
3: Gönül ister ki bundan sonrası için hiç olmasa düzgün ve kalıcı bir ateşkes olsun, barış ortamı sağlansın.
2: Hı-hı.
3: Yani onun için gösterilen gayretler var. Bir kısmı samimi, bir kısmı göstermelik.
2: Evet.
3: Çünkü küresel güçlerin emperyalist politikaları malum. Çok da böyle hayra alamet değil.
2: Evet.
3: Onlar her fırsatta dünyanın başka bölgelerini, başka kaynaklarını sömürmek için hep alesta beklerler.
2: Hı-hı.
3: Dolayısıyla dikkatli olmak lazım ama bir yani 3 hafta öncesine göre daha böyle makul, müspet, sakin bir atmosferde olduğumuz görülüyor.
2: Evet.
3: Yansımalar, dünya piyasalarına yansımalar da bu.
2: O aşağı yukarı mesela 6 ayda ya da 1 senede eski seviyeyi yakalayabilecek miyiz?
3: O kadar zamanda olamaz ama şöyle olumlu istikamete girme bakımından bu
2: evet.
3: 6 aylık dönem tabii önemli bir zaman dilimi.
2: Tahribat büyük.
3: Fakat özellikle o hem ülkelerdeki yani savaşa maruz kalan ülkelerdeki tahribat büyük hem de enerji kaynaklarına verilen zararlar çok çok büyük. Çünkü bazı tesislerin üretimi durdurması
2: evet.
3: daha sonra başlatması noktasında büyük problemler ortaya çıkarıyor.
2: Bir de birçok ülke tabii şeylerini tüketmiş yani ne diyorsunuz depolamalarını şeylerini
3: yedek,
2: tüketmiş.
3: Evet yedek varlıklarını yedek
2: evet.
3: petrol birikimlerini diyelim.
2: Tabii onları
3: onu
2: tüketme noktasına geldi.
3: Tüketmek zorunda kaldılar. Bazı ülkeler acil tedbirlere gittiler olağanüstü tedbir. Mesela Hindistan'da işte fazla tüketim olmaması için birçok yola başvurdular, yasaklar getirdiler,
2: evet.
3: Tasarrufa teşvik ettiler. Başka ülkelerde de bu oldu.
2: Evet.
3: Ama belirttiğiniz üzere yedek sistemler büyük oranda tüketildi.
2: Evet.
3: Bu arada tabii büyük devletlerin her zaman olaylara hazırlıklı olduğu da ortaya çıktı. Mesela Çin'in çok büyük miktarda petrol depoladığı da anlaşılmış oldu bu şekilde.
2: Belki bu harpten, bu savaştan kazananı o oldu ya da Rusya oldu en çok.
3: Rusya zaten kaynakların sahibi, zengin kaynakların sahibi olarak,
2: evet,
3: tedarik ve arz bakımından bir sıkıntısı yok. Ambargolar vardı. Ambargolar, evet, da bir şekilde yumuşatıldı, esnetildi. O da Rusya'nın işine yaradı açıkçası.
2: Evet.
3: Şimdi bundan sonra tabii bu mutabakat imzalandıktan sonra 60 günlük süre içerisinde Amerika ve İran cenahı arasında geçecek olan müzakerelerin seyri çok önemli.
2: Evet.
3: İşte nükleer programdan tutun efendim Hürmüz Boğazı'nın statüsüne kadar.
2: Tabii.
3: Keza İran'ın vekalet güçlerini çeşitli ülkelerde desteklemeye devam ettiği vekalet güçlerinin durumu, işte,
2: evet,
3: Lübnan'da Hizbullah, efendim Yemen'de Husiler, işte Irak'ta Haçlı Şabi, buna benzer başka ülkelerde de var. Orta Asya ta Afganistan'a kadar İran'ın biliyorsunuz bu yönde şeyleri var.
2: Evet.
3: 10 yıllar devam eden,
2: tabii,
3: politik uygulamaları var.
2: Evet.
3: Bu çok büyük gerginliklere, çok büyük çatışmalara ve çok büyük tahribata da yol açtı bu.
2: Evet.
3: Şimdi bu yeni dönemde şuna bakılacak herhalde. İran nasıl bir karar verecek? Yani devrim muhafızlarının radikal yaklaşımı çerçevesinde sürdürmeye mi çalışacak ambargolar altında? Yoksa dünyayla yeniden entegre olup efendim daha barışçı, daha dostane ilişkiler kurabilen,
2: evet,
3: efendim problem çıkarmayan, tehdit teşkil etmeyen bir ülke kimliğine mi kavuşacak? Bunlar önemli.
2: Evet.
3: Bu zaman gösterecek. Bunu
2: zaman içerisinde anlayacağız.
3: Evet.
2: Şimdi bu 60 gün çok önemli müzakereler. İnşallah sekteye uğramaz ki dünya da artık bunu kaldırmak istemiyor. Farklı yönelimler olabilir dünya içinde.
3: Yani dünya sulh ve sükun istiyor.
2: Evet.
3: Haklı olarak herkes, tabii, kim yani evinde sakince oturup efendim geçimiyle uğraşmak, ekmek parası için mücadele etmek varken bir de savaşta efendim bomba, evet, ve füze yağmuru altında hayatta kalma mücadelesi,
2: tabii,
3: vermeye, bunlar taban tabana zıt şeyler.
2: Doğru.
3: Yani insanlar her halükarda rahatını arar.
2: Evet, ister. Huzur arar, rahat arar.
3: Huzur,
2: evet,
3: arar.
2: Peki. Şimdi efendim İsrail sabote etmek ister mi? Şimdi, evet, soru bu. Herkes bunu konuşuyor.
3: Evet.
2: Bu konuda biliyorsunuz ballı denebilecekse İsrail hakikaten her defasında sabote ediyor. Bu konudan Putin de çok rahatsız. Benim dedi bu konuda kendisiyle anlaşamıyoruz. Aslında özünde çok iyi adam diyor kendine göre tabii.
3: Trump'ı diyorsunuz değil
2: Trump,
3: mi?
2: Trump, evet, Trump öyle Netanyahu diyor.
3: Evet.
2: Şey için İsrail başbakanı için, Netanyahu için. Fakat diyor beni dinlemiyor ya da anlaşamıyoruz diyor. Ne olur bundan sonra? Bir Amerika-İsrail savaşı söz konusu olabilir mi? Ya da bir zorlama söz konusu olabilir mi? Bu birinci soru olsun ama diğer soru da tabii İsrail bunu bir şekilde bu sulhu ya da mutabakatı sabote edebilir mi efendim?
3: Şimdi maalesef bugüne kadarki olaylara baktığımızda istediği zaman bu noktada etkili olduğunu gördük İsrail'in.
2: Evet.
3: Yani Amerika'yı İran'a müdahaleye zorlayan İsrail'in tutumu oldu. Dolayısıyla burada tabii aynı şeyin tekrarlanmaması için ortada bir şey olması lazım. Bir sebep olması lazım. Yani,
2: evet,
3: köklü bir politik değişikliğe ihtiyaç var.
2: Evet.
3: O da şudur. Amerika'nın İsrail'e olan bakışı, desteği, yani kayıtsız şartsız her halükarda yanlış da yapsa desteğimiz arkasında derseniz,
2: evet,
3: onun sonu gelmez.
2: Doğru.
3: Ama eğer mantıklı olarak yani dünya düzenini bozan efendim ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan sakil politikalardan vazgeçsin İsrail diye bir tutum takınılırsa ki Amerika'da yavaş yavaş böyle bir eğilim söz konusu, bilhassa demokratlar arasında, ama cumhuriyetçilerden de Cumhuriyetçilerden de İsrail'e tepki yükseliyor giderek.
2: Evet.
3: O yüzden şimdi bir askıda durum söz konusu. Yani İsrail'de bütün şeyi zorlayıp kartları oynayıp kendini açmaza sürüklemek istemez herhalde. Çünkü Amerikan canibinden gelen ikazlar bu uyarıcı mahiyette. Yani Trump'ın işte Netanyahu ile ilgili değerlendirmeleri, hatta zaman zaman ağır ifadelerle
2: kullanıyor vesaire. Tabii. Dikkatli olmasını istiyor. Peki şimdi yani Hizbullah diyor İsrail. Siz Lübnan'ı bilirsiniz. Yani orada niye karasal mesela harekat başlatıyor? Niye ilk de bir Lübnan'a giriyor?
3: Şimdi İsrail'in şöyle güvenlik anlayışı şudur Atabey.
2: O
3: İsrail
2: çok önemli.
3: Kendisinden başka kimseye güvenmiyor. Amerika dahil.
2: Ha.
3: Onun için kendine göre bir güvenlik çemberi veya bir güvenlik tahkimatı yapmaya çalışıyor. Tehdit teşkil edebilecek kim varsa onu hemen
2: hedefine koyuyor.
3: Hedefine koyuyor.
2: Silah vermezse Batı ya da Amerika İsrail'e?
3: İşte vermezse olmuyor. Bugüne kadar hep verdi çünkü. Mesela evet. Gazze'de bu kadar soykırım yaptı. 70 küsür bin insan öldürdü. Her şey meydanda. Soykırım açıkça ortada. Bir taraftan vahşi bombardımanla, katliamla öldürdü insanları. Bir taraftan aç bırakarak soykırım yapıyor. Ama bakıyorsunuz Amerika'nın zaten öteden beri olan desteği devam ediyor. Hemen hemen hiçbir şey değişmedi. Avrupa'nın da aynı ikiyüzlülük içerisinde olduğunu gördük.
2: Tabii.
3: Yani Avrupa'da sessiz kaldı. Bir kere olsun bile ciddi bir kınama dahi yapmadı.
2: Hı-hı.
3: Dolayısıyla maalesef yani bu Siyonizmin dünyadaki etkisi, Yahudi sermayesinin küresel gücü, küresel ölçekteki gücü sonuçları belirleyici oluyor.
2: Evet. Yani
3: dolayısıyla İsrail'in elinde veya çevresinde bu şeye sabote etme, barış sürecini sabote etme gücü potansiyel olarak mevcut. Ha bunu ne kadar kullanır, nasıl kullanır, sonuç alır mı? Orası tabii biraz gri.
2: Evet.
3: Yani flu.
2: Evet.
3: Ama İsrail'in barış istemediğini, çatışma istediğini net olarak biliyoruz. Çünkü İsrail bir kere Orta Doğu'da kendi etrafında, çevresinde gerek komşu ülkeler olarak gerek yakın çevre olarak kendisini tehdit edecek boyutta, büyüklükte bir güç, devlet gücü bırakmak istemiyor.
2: Bu onun nihai hedefi. Ama bugünkü fotoğrafa baktığımızda sanki Netanyahu barış istemiyor.
3: Netanyahu'nun politik durumu, şahsi
2: bir şey de var. Doğru.
3: Kendi ülkesi içerisinde şu anda yargılandığı için, hapse girmedi tehdidi büyük olduğu için onu konumunu devam ettirerek, başbakanlık konumunu ve ülke için olağanüstü şartlar, işte savaşta filan, hatta mümkünse savaşı seçimi dahi ertelemek istiyor.
2: Evet.
3: Onun için o istiyor ki hep bu olağanüstü durum devam etsin ve kendi iktidar gücü elinde bulunsun ki hapse girmesin.
2: Evet, bir hesap.
3: Ama bir sona doğru yaklaştığı da görülüyor artık. Hem İsrail'de çünkü Netanyahu'ya karşı öfke büyük.
2: Evet.
3: Hem de küresel boyutta baş gösteren tepkiler eğer aynı ivmede devam ederse Netanyahu'nun sonu daha çabuk gelir diye düşünüyorum.
2: Peki. Şimdi efendim yani biraz yumuşatalım. Vallahi içimiz karardı Sayın Kapan ama ne olacak? Çok önemli bir, hepimiz, bütün maalesef, dünya ilgileniyor.
3: Dünyada sulh sükun bakımından çok
2: önemli
3: bir tablo yok.
2: Evet. Şimdi biraz da Dünya Kupası'nı konuşalım sizinle.
3: Evet.
2: Yani siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Millilerimiz Avustralya karşısında 2-0 yenildi.
3: Maalesef.
2: Yenildi, oynadılar da. Şimdi bazıları diyorlar ki ya biz size umut bağladık. İçeride, dışarıda. Biz size ne yaptık? Bize bu kötülüğü niye yaptınız diye. Ama top da yuvarlaktır. Öbür tarafta iyi oynayan da kazansın diyoruz.
3: Evet.
2: Ne dersiniz? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Şimdi top yuvarlak dediniz ya. Evet. Yuvarlak olunca yani sağı solu yok. Her taraf yuvarlak. Yuvarlanıyor yani, değişiyor. Evet. Şimdi bakın, İspanya Dünya Kupası'nın favori ülkelerinden birisi. Geçmişi de ortada İspanya'nın. yani çok güçlü bir takım ama Yeşil Burun Adaları diye ilk defa birçoğunun duyduğu bir devlet, bir ada devleti, nüfusu 550 bin kişi toplamda. Onlarla oynadı ve 0-0 berabere kaldı yani İspanya, koca İspanya.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla bizim Avustralya ile olan oyunumuzun maalesef talihsiz şekilde mağlubiyetle sonlanması çok da şaşırtıcı bir şey değil. Avustralya takımı da sıradan bir takım değil.
2: Tabii ki.
3: Oyuncuların fizik gücü, boy defanstaki uzun boy faktörü çok şeyi etkiledi. Yani evet, millilerimiz iyi oynadı. Çok pozisyona girdiler filan. Ben çok futboldan anlayan birisi değilim ama böyle alelade bir seyirci olarak, hani herkesin bildiği dilden konuşursak, normal şartlarda o maç belki de berabere bitmeliydi. Ha. Berabere bitseydi daha farklı bir şey olurdu.
2: Evet.
3: Şimdi tabii önümüzde bir ikinci maç var. Cumartesi sabahı saat 6'da.
2: Tabii.
3: Paraguay'la oynanacak maç çok kritik. Eğer orada millilerimiz

0: duygusallık işte bazen böyle soğukkanlı olunması gereken noktada şey zaaf olarak ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani sanki bir maç kaybedilmiş dünyanın sonu, öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Neticede evet, futbol sadece futbol değil. Futbol bugün dünyada siyasetin, ekonominin, şunun bunun her şeyin taşıyıcısı durumunda. Onu biliyoruz. Ona göre de dikkat etmek lazım. Ama spor olarak spor felsefesi içerisinde yaklaşmakta doğru ölçüyü koymak lazım. Yani çok fazla böyle duygusal hareket etmemek lazım. Gerçekçi olmak lazım. Karşı taraf da en az bizim kadar çalışmış oluyor.
1: Tabii.
0: Onların da kazanma hedefi var ve onların da kazanma hakkı var yani.
1: Var da.
0: Hep biz kazanacağız diye bir şey yok.
1: Diye bir şey yok.
0: Ama kim çalışırsa, kim iyi çalışırsa
1: evet.
0: Efendim o tabii sonuca gidiyor.
1: İşte o neticeye gidiyoruz. İyi oynayan kazansın diyoruz ya ben.
0: Evet.
1: Ya slogan yapılmış.
0: Her şeye rağmen ben becereceğimizi, başaracağımızı düşünüyorum Atabey. Yani,
1: evet.
0: Evet, kötü başladık. İyi evet. Olmadı.
1: Evet.
0: Ama iyi bitirebiliriz yani.
1: Tabii. Şimdi duygusallık, biz sıcakkanlı bir milletiz tabii, dediğiniz gibi duygularımızla şey yapıyoruz, evet. Bazen hareket ediyoruz. Bir sabretmek lazım. Şimdi
0: şöyle analitik düşünce diyorlar ya, şimdi karşı tarafı değerlendirirken ya işte bu bir rakiptir deyip geçmek değil. Hayır, bu rakip kimdir, nedir, özelliği nedir, motivasyonu nedir? Özellikleri nedir, incelikleri nedir, sırları nedir, bilmediğimiz şey nedir, bizim yani. Eksiğimiz nedir, onların fazlası nedir, ya da bizim fazlamız var mı, hangi tarafımızı öne çıkarıp sonuç almaya gidelim,
1: evet.
0: Bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani futbolun teknik adamlarının düşüncesi bu istikamette olsa gerek.
1: Biraz ama, şutlarla havadan oynadık, onlar da demin de dediğiniz gibi efendim uzun boylu insanlar, evet. Ama şimdi bazı yaparak, futbol adamları eğer yerden şut çekmiş olsaydık ya da ona göre oynamış olsaydık goller atacaktık efendim.
0: Evet, yerden pas yaparak neticeye gitmek, çünkü havada boy farkı var. O avantajı, sen ne kadar iyi çalışsan da o boy avantajı etkisini sürdürüyor.
1: Maalesef.
0: Orada tabii hocanın vereceği taktik, futbolcuların bu taktiği benimsemesi, uygulaması çok kolay şeyler de değil. Yani öyle hemen şunu yap deyince...
1: İnanacaksınız, evet.
0: Evet.
1: Doğru, bravo. Biraz özümsemeleri lazım. Şimdi CHP'yi de konuşalım. MYK toplantısını, tabii toplantısında yeni ihraçlar olacak mı?
0: Evet.
1: Özgür Özel yeni parti kuracak mı? İl ve ilçelerde binalar hazır mı? Ya da genel merkez binası hazır mı? Öyleyse neden Özgür Özel CHP'de kalacakmış gibi bir mücadele sürdürüyor? Aslında mücadele ederek... Efendim ne yapalım? Bizde burada politika yapmak ya da siyaset yapma zemini artık kalmadı. Onun için ayrılıyor muyuz diye böyle hararetli, tartışmalı, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP dövüş kulübüne döndü şeklinde evet. Bir cümlesi var. Çok ilginç. Bu şekilde gitmezdi. Ne dersiniz? CHP'de ne olur bundan sonra?
0: Şimdi CHP'de daha önce de ifade etmiştik, net olarak ortaya çıkan durum şu: derin bir yarılma, yırtılma var.
1: Evet.
0: Yani bu tarafların bu saatten sonra tekrar bir araya gelip böyle bir anlayış içerisinde, hedef birliği içerisinde siyaset yapma şansı %99 yok.
1: Yok, evet.
0: %1'lik şans belki, hani onu da koymak lazım. Çünkü gün be gün Özgür Özel ve ekibi hesabına CHP'de zemin kayması devam ediyor.
1: Evet.
0: Tabii siyaset yapmak isteyen, geleceğe dönük çalışma yapmak isteyenler kendine yeri bir adres arayacak.
1: Evet.
0: Burada da alternatif durumlar var. Bir yeni bir parti kurma düşüncesi olabilir. Ya da hazır bir parti varsa onunla birleşmek ve onun iskeleti üzerine politikaya devam etmek, özellikle seçimlere girme yetkisi bakımından, evet. Hani önümüzdeki zaman zarfı itibariyle bunu hesaplamak durumundalar.
1: Evet efendim.
0: Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin de kararlı tutumu devam ediyor. Nitekim
1: o çok belli oluyor. Evet.
0: 9 milletvekilini ilk etapta disipline sevk ettiler kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak. Gerçi bunlardan bir tanesinin tedbirini

0: kaldırmışlar Gökhan Günaydın'ın.
1: Evet.
0: Bu da ilginç bir gelişme ama bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu gelişmeler, yani bu disiplin ilişkileri adeta rutine dönüştü. Yani bundan sonrası için çetele meselesi. Kim kaç tane, mesela bugün için 3 yeni 3 hali hazırda il başkanı olan 3 de eski il başkanı hakkında disipline sevk kararı alınmış.
1: Evet.
0: Devamı geliyor, gelecek. Geleceği de söyleniyor.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu ne dedi? Rüşvet işine, kirliliğe bulaşan herkesi temizleyeceğim dedi.
1: Arınma zamanı dedi.
0: Arınma
1: evet.
0: zamanı.
1: Öyle arınacağız dedi. Var, sloganı var. Evet.
0: Evet, kirlilikten arınacağız dedi. Tabii o böyle diyor ama kendi rakipleri başka türlü şeyler söylüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hareketlilik devam ediyor. Ama yaklaşan şey nedir diye sorarsanız, Özgür Özel ve ekibi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına atılma süreci.
1: Evet.
0: Yani ya kendi istifalarıyla kendileri bir irade ortaya koyup ayrılacak ya da ihraç edilecekler. Gidişat bunu gösteriyor.
1: İstifa bekleniyor mu ki? Bilmiyorum işte sanki.
0: Şimdi baba ocağı diyor. Yani, evet. Mümkün mertebe istifa etmeme yolunda. Yani
1: bizi atsınlar, bizi ihraç etsinler, ne yapalım? İhraç ettiler. Onun için bu yola başvurduk. Yeni bir parti kuruyoruz. Tabii bu temelde şeyde, daha doğrusu oy verenlerin nezdinde, yani tabanda nasıl bir etki meydana getirir? Bu Sayın Özel'i ya da ekibini haklı çıkarır mı? Bak doğru söylüyor adamlar canım. Ne yapsınlar işte, disipline verdiler. Mecbur kaldılar, parti kurdular denilebilir mi?
0: Şimdi şu var tabii.
1: Buyurun.
0: Şu anda milletvekillerinin ekseriyeti Özgür Özel'in tarafında duruyor.
1: Evet.
0: İmza verdiler. İşte şu ana kadarki bütün adımlarda Özgür Özel'e olan desteğini ortaya koydular. Ama şöyle bir şey de var, değerlendirme de var. Eğer CHP'den ayrılırsa Özel ve ekibi, yakın ekibi,
1: evet,
0: milletvekillerinin bir kısmının arkasından gitmeme durumu var. Yani onu takip ederek dışarıda da savunma noktasında değil, CHP çatısı altında kalarak siyaset yapma arzusu.
1: Evet.
0: Bu manada o milletvekili dağılımının sayısı değişebilir. Yani hatırlarsanız Butlan kararı çıktığında ilk önce Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yanında çok fazla kimse görmek istemedi.
1: Evet.
0: Ama birkaç gün içerisinde herkes pozisyonunu almaya başladı ve devam ediyor bu pozisyonlar.
1: Kemal Bey'in görevini devam ettireceği, kalıcı olacağı,
0: kararlılığı
1: bir kanaat değiştirmeye, evet, doğru götürdü. Doğru. Evet.
0: Şimdi tabii ortam da bu operasyonlar için uygun. Çünkü bir taraftan temizde devam eden bir dava var. Yani sonuçlanmamış bir butlan kararı var.
1: Evet.
0: Ama bu butlan kararı aynı zamanda tedbiri de getirdiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini fazlasıyla güçlendiriyor. Olağanüstü yetkiler veriyor ve bu olağanüstü yetkileri kullanarak partiyi çekip çevirme noktasında parmak hesabına fazla şey kalmadan, ihtiyaç kalmadan yürütme yapabiliyor.
1: Bu tedbir noktası mı bu yetkiyi veriyor ya da bu serbestliği, bu rahatlığı veriyor Kemal Bey'e?
0: Şimdi
1: tedbir maksadıyla bunları uzaklaştırdım. Bunları görevden
0: yani
1: aldım mı demek
0: istiyor? Tedbirden kasıt şu, butlan kararının akabindeki statüyü yürütmek üzere fiili yetki.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu kullanıyor sonuna kadar.
1: Evet.
0: Ve disipline sevk ettiği adamı da mesela onun hakkında tedbir kararı aldığı vakit,
1: evet,
0: parti içerisindeki hiçbir faaliyete katılamıyor artık öbür şeyi.
1: Evet.
0: Yani hakları askıya alınmış oluyor.
1: Tabii.
0: Disiplin sürecinin sonuna kadar.
1: Onlar da bunun hukuksuz olduğunu tabii iddia ediyorlar.
0: Büyük tartışmalar var tabii yani.
1: Tabii.
0: Şimdi burada kim haklı kim haksız ama bunlar da savunmasında ne diyor? Bu itirafçılara ne diyorsunuz kardeşim? Adam diyor ki ben parayı verdim.
1: Evet, ben aldım, verdim, taşıdım.
0: Satın aldım. Evet, delege, evet, iradesini işte sakata uğrattım.
1: Evet.
0: Şimdi bu şartlar altında ne olacak? Böyle devam mı edecekti Cumhuriyet Halk Partisi? Yani işte ne diyorlar? İfadeler pavyon masalarında pazarlık,
1: evet,
0: konusu olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin vesaire.
1: Partiyi pavyona mahkum ettiler diyor. Evet, çok enteresan cümle.
0: Yani bunlar ağır suçlamalar ama, tabii, itiraflar var. deliller var, bilgiler, belgeler de var. Yani bu durduk yerde ortaya çıkan bir şey değil.
1: Doğru.
0: Kaldı ki en başından beri zaten bu işin kapısını aralayan da bizzat CHP'lilerin kendisi yani.
1: Evet, evet.
0: Bu şikayetleri yapan, bu davaları açan CHP üyesi insanlar.
1: Devlet de bir gane kaymıyor. Ya da savcı da bir gane yani kalmıyor. Kardeşim bu kadar
0: tabii.
1: Şikayet falan bir araştıralım. Ne oluyor burada
0: hukuk
1: diye.
0: Hukuk işleyecektir. Evet.
1: Tabii. Şimdi efendim Berhan Şimşek Yeni Parti'de de malum görevli yani CHP Kemal Bey'in ekibinde diyor ki
0: evet.
1: İmamoğlu bizim artık adayımız değil. Çok net cümleler kuruyor bir programda söyledi evet. Ama bunları net olarak söylendi. Demek ki konuşuldu tartışıldı bilemiyorum tabii belki de kendi görüşüdür ama Kemal Bey'in yani yeni CHP'nin sözcüsü Sarı ya o ona daha çok var yani adayımız dedi gibi böyle üstünü örttü.
0: Yani adayımız demekten ziyade adayımız değil şeyini
1: demedi.
0: Kullanmadı demedi.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Şu var.
1: Buyurunuz efendim.
0: Seçim süreci henüz seçim takvimi yok.
1: Yok evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi alelacele 1,5 sene önce bir cumhurbaşkanı adayı ilan etti işte Ekrem İmamoğlu.
1: Evet.
0: O adaylık da gayri resmi bir adaylık şeyiydi. Çünkü adayların statüsü belli. Evraklar belli, bilgiler, belgeler, diploma meselesi.
1: Tabii.
0: Yani bir kere aday olmaya ehil mi değil mi? Bu önemli. Şimdi Ekrem İmamoğlu hem lise şu anda üniversite diploması olduğu için lise diplomasıyla aday olması mümkün değil fiziken ve fiilen. Diğer taraftan hakkında binlerce yıllık hapis talebiyle devam eden davalar var. 148 tabii. Ayrı suçtan yargılanıyor şu anda.
1: Tabii.
0: Çok büyük bir hukuk problemi var. Yani zaten baktığınız zaman fiili durumda Ekrem İmamoğlu'nun aday olması veya adaylığını koyması, kabul edilmesi bile başlı başına bir büyük problem. Ha siyaseten bu iddia sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir. Bizim adayımızdır diye. Şimdi olmayan bir yerde 16,5 milyon üyeyle güya adaylığı tescil edin. Hani bir imza
1: evet.
0: Kağıdı açtılar kendilerine göre kim saydı, kim denetledi belli değil. 3000 sandıkta o kadar oy ne zaman nasıl çıktı o da belli değil.
1: Evet.
0: Ama bir aceleyle Ekrem İmamoğlu'nu CHP adayı olarak göstermek üzere bir atraksiyonda bulunuldu. Ama evet. Bu da şu anda dediğim gibi fiili durumda pek çok şeye uğramış durumda.
1: Tabii hatta o çadırlar falan vardı ya yani başkanlığın ilan edildiği o çadırlar
0: evet,
1: çalışma alanları falan onları şimdi CHP onları ortadan kaldırdı.
0: Ofis,
1: yeni CHP yönetimi.
0: Cumhurbaşkanlığı evet. Adaylığı ofisi bunlar gayri resmi platformlar.
1: Evet.
0: Onu kaldırdılar. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk önce yönetim yani tüzel kişiliğinin yönetimi ve silsileleri noktasında problemleri, pürüzleri gidermesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir şey. O partinin siyasal faaliyeti olarak ayrıca dizayn edilmesi gereken bir şey.
1: Evet. Bugünden yarına seçimde görünmüyor zaten.
0: Normal şartlarda tamam. 2028 Mayıs'ı olduğuna göre seçim zamanı.
1: Tabii.
0: Şimdilik öyle.
1: Tabii.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde evleviyetle bu kurultay meselesi ve buna bağlı sonuçların
1: kurultay için de biliyorsunuz imzalar toplandı, genel merkeze verildi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi işte genel merkezin tutumu burada önemli. Yani kabul edip müracaatta bulunması mı yoksa süreç devam ediyor. Temizde devam eden bir dava var. Dolayısıyla kurultay yapılamaz gerekçesiyle.
1: Evet.
0: Bunu geri çevirme şeyi de var, yetkisi de var.
1: Tabii. Gerçekçi
0: ama her halükarda tartışmalar bitmez. Yani her iki durumda tartışmalar devam eder.
1: Evet. Muhtemelen yani Özel ve ekibinin kuracağı partinin programı nasıl olur efendim? Sol parti mi olur, liberal parti mi olur?
0: Evet.
1: Ya da dört eğilimi efendim birleştiren böyle çok enteresan.
0: Şimdi dört eğilimi birleştirmek öyle her zaman kolayca olabilecek bir şey değil.
1: Rahmetli Özal'ın projesi.
0: Rahmetli Özal'ın projesi ve onun liderlik çapıydı.
1: Evet.
0: Ve sonuç da verdi.
1: Evet.
0: Ki Türkiye 80 öncesi bir cepheleşmenin, bölünmenin bütün olumsuzluklarını yaşarken dört eğilimi birleştirerek yani sağdan da soldan da ortadan da insanlarla yeni bir parti, yeni bir kadro oluşturarak
1: Evet.
0: Ülke yönetimi başarıyla 10 sene sürdürüldü. Yani bu evet. bir ilk örnekti ama tekrarlanabilir mi? Teorik olarak evet mümkün ama bu o olacak diye de bir şart yok yani.
1: Yönetilmesi çok önemli evet.
0: Ama Özgür Özel ve ekibinin yakın ekibinin eğilimi daha çok sol görüş.
1: Evet.
0: Buna karşılık Ekrem İmamoğlu'nun da sağda ya da orta sağda
1: evet.
0: konumlandığı ya da kendisini öyle konumlandırdığı
1: evet.
0: Düşünülüyor. Orada bile problem var. Yani iki temel unsur arasında kutup farkı olduğu zaman bu yürür mü yürümez mi onu zaman gösterir.
1: Şey olur değil mi efendim? Yani trafo direği patlar Allah muhafaza. Evet peki.
0: Uyum lazım yani uyum siyaset lazım, memleket yönetebilmek için önce kadronuz olmalı ve bu kadronun da uyumlu olması lazım. O evet. kabiliyete sahip olması evet. lazım.
1: Aynı şeylere inanması evet. gerekiyor. Sayın Kapan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
1: Evet iyi günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'la günü ve gündemi değerlendirdik. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için Carrefour'a

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı sona erdi. Önemli gelişmeler var. Bir kez daha dönelim CHP Genel Merkezi'ne. Merve Güven karşımızda.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, o kritik toplantı bir saat sürdü ve söylediğiniz gibi önemli kararlar alındı. Geçtiğimiz hafta Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili tedbirli şekilde ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Bu tedbir kararına yapılan itirazların görüşülmesi için bugünkü toplantı gerçekleştirildi. Ve burada Gökhan Günaydın'ın itirazı kabul edildi. Ve 9 isim arasından Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırıldı. Diğer 8 ismin ise tedbiri devam ediyor. Gökhan Günaydın'ın tedbiri oy birliğiyle kaldırıldı. Edindiğimiz bilgiye göre ise Gökhan Günaydın'ın sunduğu savunmalarda kendisinin mutlak butlan davasıyla alakasının olmadığı anlaşıldığı için tedbir kararının kaldırıldığı söylendi. Diğer 8 ismin tedbir kararının ise 3'e karşı 10 oyla devam edilmesine karar verildi. Tabii bundan sonra ne olacak aslında bundan da bahsetmek gerekiyor. Özellikle Gökhan Günaydın grup başkan vekiliydi ve bu tedbir kararının ardından da grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı. Şimdi yeniden grup başkan vekilliğine dönecek mi dönmeyecek mi artık yeni bir soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Bunun kararı için aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç yönetmeliğine işaret ediliyor. Meclis iç yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca da Gökhan Günaydın'ın görevine dönüp dönmeyeceği belli olacak. Ancak muhtemeldir ki bir seçime gidilmesi bekleniyor artık yeni isimlerin belirlenmesi için. Zira hem Gökhan Günaydın'ın hem de diğer 8 ismin hala disiplin işlemleri devam ediyor. Gökhan Günaydın'ın yalnızca tedbiri kaldırıldı. Gökhan Günaydın'la birlikte diğer 8 ismin disiplin işlemleri sürüyor ve diğer 8 isimde hala tedbir kararı var. Yani onlar alındıkları görevlerine dönemiyorlar. Şunu da söyleyelim. 13 Temmuz'da aslında olan toplantısını gerçekleştirecek YDK. Ve burada aslında bu aşamaya kadar da bu 9 ismin savunmalarının tamamlanması bekleniyor. Bunun için ise 15 gün süre verilecek. Bu 15 gün içerisinde bu isimler isterlerse yazılı, isterlerse sözlü bir şekilde ifadelerini verip savunmalarını yapacaklar. Tabii aslında diğer isimlerin kim olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Bunlardan biri yine bir diğer grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'dı. Yine Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba. Hem tedbir kararı hem disiplin istemi devam eden isimler. Gökhan Günaydın'ın ise yalnızca disiplin istemi devam ediyor hakkındaki. Bu diğer 8 ismin tedbir kararının kaldırılması 3'e karşı 10 oyla sürdürüldü bahsettiğimiz gibi. Tabi bu toplantının hemen ardından da aslında bu tüm isimlerin tedbir kararının kaldırılmasını isteyen isimler bir şerh koydu bu karara. Ve buna ilişkinde yine CHP milletvekili Süleyman Bülbül, aynı zamanda YDK üyesi tabi bir açıklama yaptı. Şerh koyan isimler Süleyman Bülbül, Saniye Barut, Gülşah Deniz Atalar. Bu 3 isim 9 kişinin de hem tedbir kararının kaldırılmasını istiyor hem de disiplin süreçlerinin durdurulmasını. Yaptığı açıklamada Süleyman Bülbül bu kararın hukuksuz olduğunu, ne siyasi partiler kanununa ne de parti tüzüğüne uygun olmadığını ifade etti. Ve sadece Gökhan Günaydın değil, diğer 8 isminde tedbir kararının kaldırılması gerektiğini söyledi. Bahsettiğimiz gibi tabii kritik bir gelişmeydi bu. Ancak bu 9 isim üzerindeki disiplin süreci hala işliyor. Söylediğimiz gibi 13 Temmuz'a kadar savunmalar tamamlanacak ve nihai kararında aslında 13 Temmuz'da yapılacak olan toplantıda verilmesini bekliyoruz. Söylediğimiz gibi Gökhan Günaydın'ın görevine dönüp dönmeyeceği ise henüz net değil.
0: Çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e, CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak gelişmelerin detaylarını bizlerle paylaştı. Devam edelim sevgili izleyiciler. Türkiye'deki 4. NATO hava savunma sistemi SAMP/T Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin değişen tehdit ortamına dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü vurguladı. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'deki 4. NATO hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü vurguladı. Bakanlıktan ABD ile İran arasında varılan barış anlaşmasına ilişkin de değerlendirme geldi. Yapılan açıklamada memnuniyetle karşılıyoruz anlaşmayı denildi. Söz konusu mütabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadesi kullanıldı. Zehir tacirlerine geçit yok. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan denetimde uyuşturucuya bir darbe daha vuruldu. Piyasa değeri 3 milyarı aşan 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. 45 ilde de yine uyuşturucu operasyonu vardı.
2: Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Vallahi sattırmayacağız, billahi sattırmayacağız.
3: Çocukları, gençleri, milyonları zehirleyeceklerdi. Güvenlik güçlerinin dikkati o faciayı önledi. Tonlarca uyuşturucu ülkeye sokulamadan yakalandı. Çok sayıda kişi de kıskıvrak yakalandı.
2: Biz gerçekten uyuşturucuyla mücadelede farklı bir konsept geliştirdik. Ve çok farklı bir çalışma içerisindeyiz.
3: Yukarı bir kişi kalsın. Sınır kapılarında denetimlerden bir an olsun taviz verilmiyor. Yine bu kapsamda Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tır merceği alındı. Yunanistan'dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır detaylı arama için arama hangarına alındı. Hassas burunlu köpekler de oradaydı. Araç didik didik arandı. Her köşesine dikkatli bir şekilde bakıldı. Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon lira değerinde tam 4 ton 231 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Vallahi sattırmayacağız, billahi sattırmayacağız.
3: Sürücü gözaltına alınırken zehirlere de el konuldu. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
4: Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı hiçbir gencimizi size vermeyeceğiz adına bir meydan okuma.
3: Ya. 45 ilde de yine zehir tacirlerine yönelik operasyon vardı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen narko pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. 132 kilo çeşitli uyuşturucuyla çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
0: Sevgili izleyiciler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü açıklandı. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Gazeteci Ahmet Ercanlar'la konuşacağız bu sıcak gelişmeyi. Merhabalar, hoş geldiniz gün ortasına. Ahmet Bey merhabalar. Ahmet Bey zannediyorum. Evet. Duyabildiniz mi?
5: Evet,
0: merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tabii Fenerbahçeliler açısından son derece önemli bir gelişme. İsmail Kartal evet. olarak açıklandı. Şimdi evet, işte Aykut Kocaman ismi üzerinde duruluyordu. İsmail Kartal açıklandı. Bir diğeri de en çok merak edilen şey İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürüp götürmeyeceği meselesi. Nedir değerlendirmeniz?
5: Şimdi şöyle söyleyeyim, herkese büyük bir sürpriz oldu. Dün akşama kadar Aykut Kocaman kesin olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görülüyordu. Ters köşe oldu yani. Ama benim tahminim son günlerde Aykut Kocaman ismi anıldıktan sonra bazı görüşmeler yapıldı ve bazı konularda prensip olarak, maddi olarak demiyorum, prensip olarak bazı konularda Aykut Kocaman'la anlaşmazlıklar yaşandı. Özellikle Samandıra'nın yönetimi konusunda. Çünkü Aykut Kocaman her zaman orada tek güç olmak isteyen bir teknik adamdır. Son anda bir İsmail Kartal'a dönüş oldu. İsmail Kartal da bu camianın gerçekten çok önemli bir değeri. 2024-25 sezonunda biliyorsunuz...
0: Ahmet Bey çok kısa evet. bir ara rica edeceğim. İsmail Kartal şu dakikalarda konuşuyormuş. Bir ekranlara getirelim. Evet. Gitmiyormuşuz. Tabii. Peki devam edelim. Buyurun. Buyurun lütfen.
5: Evet. Şu anda evet şey yapıyor, açıklamalarda bulunuyor. Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal çok büyük başarı elde etti. 99 gol, 99 puan elde etti. Ayrılma nedeni de tabii Aziz Yıldırım da aslında Mourinho ile anlaşmıştı. Biraz o dönem Sayın Ali Koç da mecburen o da Mourinho ile anlaştı. Ve İsmail Kartal o başarıdan sonra ayrılmak zorunda kaldı. Bugün kaderin garip bir cümlesi, İsmail Kartal Aziz Yıldırım'da geri dönüyor. Çok enteresan bir teknik adamdır İsmail Kartal. Bundan yaklaşık 10 gün önce bir sohbet etme fırsatım oldu. Kendini sürekli geliştiren, sürekli ileriye doğru giden bir teknik adamdır. Bu sene yardımcılarını hep yurt dışına gönderdi. Yurt dışında çalışmalar yaptırdı. Bir yandan Fenerbahçe için hazırlıklar yapan bir hocaydı her zaman. Her zaman Fenerbahçe için hazır olan bir hocaydım. Kendisi için ve Fenerbahçe için hayırlı olsun. Bu sene tek senelik bir başkanlık dönemi var. Biliyorsunuz seneye gene kongre var. Bu nedenle de camiayı bilen, Türkiye'yi bilen bir teknik adam tercihinde bulundu Sayın Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben de. Bu kararla beraber Fenerbahçe yine dördüncü kez İsmail Kartal dönemini yaşayacak bu kararla. Aykut Kocaman gelseydi onun da üçüncü dönem olacaktı. Yani eski futbolculara sık sık gelip geliyor Fenerbahçe. Biz artık alıştık ama camianın geçirdiği süreç, işte Türkiye Ligi'nin yabancı oyuncularla başarılı olunamaması, camiayı bilen teknik adama yönelmesine neden oldu Fenerbahçe yönetiminin. Bu açıdan da doğru bir karar gibi gözüküyor.
0: Peki,
5: bu karar.
0: Şunu da sorayım Ahmet Bey. Şimdi dördüncü dönem İsmail Kartal'ın dördüncü dönemi olacak dediniz. Belki tabii bir önceki dönemlerle beraber şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde bir Fenerbahçe. Önceki dönemleri oranla daha farklı bir yol, bir strateji, ona ilişkin söyleyebileceklerimiz var mıdır?
5: Şimdi tabii İsmail Kartal dediğim gibi kendini çok geliştiren bir teknik adamdır. Joachim Löw'le çok yakın ilişkileri olan bir teknik adamdır. Sürekli onlarla görüşür, yardımcılarını gönderir. Dünya futbolundaki yeni gelişmeleri takip eder. Ve enteresan bir şeydir. Mütevazı bir yaşam süren bir teknik adamdır. İşin açıkçası yeni dönemde yenilikler bekliyorum İsmail Kartal'dan. Çünkü İsmail Kartal'ın en önemli özelliği kendini çok geliştiren bir teknik adam olması. Yani yerinde sayan bir teknik adam değil. Aslında Aykut Kocaman da öyledir. O da Türk futboluna çok önemli şeyler kazandıran bir isimdir. Ama İsmail Kartal'ın eksikliği bir şampiyonluktu. Bir şampiyonluk yaşamamıştı. Aykut Kocaman yaşamıştı o şampiyonluğu. Umarım İsmail Kartal da bu şampiyonluk hasretine bir son verir. Onun da ilk şampiyonluğu olur diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sürekli kendini geliştiren, sürekli Avrupa'yla entegre olmaya çalışan, orayı anlamaya çalışan, oradaki yenilikleri takip eden enteresan bir yapısı vardı İsmail Kartal'ın. Yani aslında görüntüsü çok öyle değildir ama gelişime inanılmaz açık bir teknik adamdır. Benim de çok çok yakından tanıdığım, ailesini tanıdığım çok değerli bir teknik adamdır. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani çünkü geldiği her dönemde İsmail Kartal bir şeyler yaşadı. 2015'te hatırlarsanız Rize'yi 5-1 yenmişti ligde, bir puan farkla gerideyken otobüsü kurşunlanmıştı. Yani belki o kurşunlanmayla şampiyonluğu kaybetti İsmail Kartal. Yine 2024'te hatırlarsanız 99 gol, 99 puan topladı. İnanılmaz rekorlar kırdı. Buna rağmen şampiyon olamadı. Bu da başarılı bir dönemdi ama sonuçta Fenerbahçe kariyerinde İsmail Kartal'ın sadece bir süper kupa var. Başka bir kupası yok. Bir şampiyonluk kupası için buraya geldiğini düşünüyorum. Bunu da başarabilecek bir teknik adam olduğunu herkes düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü peki, hakikaten iyi şeyler yaptı.
0: Sayın Ercanlar şunu soralım. Sürpriz bir isim oldu dediniz siz de. Çünkü evet. Aykut Kocaman ismi üzerinde ağırlıklı konuşuluyordu. Orada bir baskı mı oldu? Ne oldu? Orada neden böyle bir değişikliğe gidildi? Ne dersiniz?
5: Yok. Pek baskı olacak bir ortam yok. Aykut Kocaman'la bence prensipte bazı konularda anlaşamadı Fenerbahçe. Yani şimdi İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi teknik adamlar pek para konuşmaz Fenerbahçe'yle. Para konuşmadıkları için de burada prensipler ön plana çıkar. Prensip olarak da İşte Samandıra'nın yönetimi, orada kimler olacak, nasıl bir yapı oluşturulacak, bunlar konuşulmuştur Aykut Kocaman'la ve bu konularda anlaşma sağlanamadığını düşünüyorum. Çünkü Aykut Kocaman dediğim gibi biraz katı bir teknik adamdır. Pek Samandıra'ya kimseyi sokmak istemez. Onun yapısı biraz öyle bir sert bir teknik adamdır aslında. İsmail Kartal da daha çok işin teknik kısmına odaklanan bir teknik adamdır. Yani o çok umursamaz yani orada yöneticilerin olmasını ya da başka bir yapının olmasını kulüp içinden çok umursamaz. O işine daha çok odaklanır. Ama Aykut Kocaman'ın yapısı tam olarak egemen olmak ister yani her şeye. Pek yönetici sevmez yani Samandıra'da. Ben en büyük nedenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Samandıra'nın yönetim şeklinden kaynaklanan bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum Aykut Kocaman'ın. Ve burada bir baskı falan olmaz Fenerbahçe Kulübü'nün. Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileri de güçlüdür, kulüp de güçlüdür. Öyle pek dışarıdan baskıyla iş yapacak insanlar olduklarını düşünmüyorum.
0: Peki, transferler meselesine ilişkin nasıl bir yol izler evet. İsmail Kartal? Buna ilişkin de isterseniz biraz konuşalım.
5: İsmail Kartal'ın kendine has bir yapısı vardır. Yani İsmail Kartal'la yıldızlaşan oyuncular vardır. Mesela İrfan Can Kahveci. İsmail Kartal'la inanılmaz bir süreç geçirdi ama o gittikten sonra büyük bir düşüş gösterdi. İsmail Kartal'ın oyun yapısında biliyorsunuz ters ayaklı kanat oyuncuları kullanmayı seven bir teknik adamdır. Yani daha çok içe kat eden kanat oyuncuları kullanır. Bir forvet ve iki tane ona bol bol güzel ortalar kesen kanat oyuncular tercih eder. Burada transferde de bu tarz bir yöntem izleneceğini düşünüyorum. Yani sprinter oyunculardan daha çok pas oyununa, prese uygun oyuncular olacağını tahmin ediyorum. Biraz transfer tarzı da değişecektir Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la beraber. Gitmesi beklenen bazı oyuncular kalacaktır. Onu da söyleyeyim. Mesela örnek olarak vereyim. Szymański geçen sene ayrıldı Fenerbahçe'den. En iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirmişti. Çünkü pres yapan, takıma büyük katkıda bulunan bir oyuncuydu ama o gittikten sonra performansı düşmüştü. Yine İrfan Can'ın örneğini verdik. Belki Cengiz Ünder sürprizi yaşanabilir. Hani pek Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen bir oyuncu ama bir anda o İsmail Kartal'ın oyun tarzına uygun bir oyuncu olarak parlayabilir. Yani hiç beklenmeyen oyunculardan hiç beklenmeyen performans alabilen bir teknik adam İsmail Kartal. Bazı hani çok beklenti olan oyunculardan da düşük performans görebilir. Çünkü bu oyun tarzıyla ilgili bir olay. Ben transfer tarzının da değişeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Vedat Muriç'le büyük bir oranda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Vedat Muriç'e santrafor olarak açıklayacak. Bence bir stopere de açıklamak istiyor. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Ben diğer transferlerin ise Dünya Kupası sonrası kalacağını tahmin ediyorum. Dünya Kupası biliyorsunuz transfer piyasası için çok önemli bir dönem. Birçok oyuncu Dünya Kupası bitişini bekliyor. Bu nedenle de bu yönetimin şanssızlığının Dünya Kupası'na denk gelmek olduğunu düşünüyorum. Transferlerde işleri kolay olmayacak. Piyasa da çok yüksek. Mali olarak da büyük bir güç gerekiyor. Bekleyelim görelim bakalım. Yani transferde de önemli gelişmeler olacak diye tahmin ediyorum.
0: Peki şimdi İsmail Kartal yaptığı açıklamada Sayın Ercanlar demiş ki Aziz Başkan beni aradı. Oğlum İsmail nasılsın dedi. Bu şekilde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Dolayısıyla Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal birlikteliğiyle bu koordinasyonla biraz belki tabloyu da size soralım yavaş yavaş yayının sonuna yaklaşırken.
5: Evet yani şimdi Aziz Yıldırım kendi şahsında münhasır bir başkandır. Yani soyunma odasına inmeyi sever, Samandıra'ya gitmeyi sever, olaylara müdahale etmeyi seven bir başkandır. İsmail Kartal böyle şeyleri çok umursayan bir teknik adam değildir. O gece gündüz Samandıra'da yaşar, hatta Samandıra'da kalır, evine bile gitmez. Yani tamamen işine odaklanan bir teknik adamdır. Onun dışındaki gelişmelerle çok ilgilenmez ve tamamen orada başkan gelmiş gelmemiş, yöneticiler gelmiş gelmemiş bunlara çok bakan bir teknik adam değildir. Bu nedenle iyi bir koordinasyon olacağını ve iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Daha önce de çalıştılar zaten 2015 yılında hatırlarsanız. Ve o dönem otobüs kurşunlarına kadar Fenerbahçe şampiyonluk için çok iddialıydı. Sonra bazı oyuncular ayrılmak istedi. Biraz motivasyon bozuldu tabii takımda. Ama Fenerbahçe'nin ben iyi bir dönem geçireceğini düşünüyorum İsmail Kartal'la. Sayın Aziz Yıldırım'la da iyi anlaşacaklarını düşünüyorum.

0: Yine 2024'te geldi, yine başarılı oldu. Yani her geldiğinde bir katkıda bulundu. Bu hikayenin de ben başarılı olacağını düşünüyorum.
1: Son soru da şu olsun. Şimdi bu haberle beraber biraz taraftara yansımasını da sizden dinlemek, değerlendirmenizi almak isterim Sayın Ercanlar.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, enteresan bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal, Aykut Kocaman'a göre biraz daha desteği fazla olan bir adam. Aykut Kocaman'ın çok fazla muhalifi vardı camia içinde ve bu işin açıkçası büyük bir sıkıntı yaratacaktı. Yani ilk belki beraberlikte biraz ortalık kızışacaktı. Bu nedenle de İsmail Kartal'ın gelişi taraftar açısından daha olumlu görüldü, daha olumlu bakıldı. İsmail Kartal'ın etkisi biraz daha fazla. Özellikle 2024'teki o belki elinden alınan şampiyonluk, tırnak içinde söylüyorum. Taraftarın ona sevgisini çok arttırdı. O dönem İsmail Kartal'ın haksızlığa uğradığını düşündüler. Hem yönetim tarafından hem futbol camiası tarafından haksızlığa uğradığını düşündüler. İsmail Kartal'a yönelik hiç olmayan, hoş olmayan şeyler yapıldı. Ve

0: bizler biliyoruz. Bizler de o noktaya geçiyoruz. Bugün İstanbul Maltepe'de kayıp ilanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisi elimize ulaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada kaçırıldığı düşünülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının bulunabilmesi için kolluğa gerekli talimat verildiğini duyurdu. An itibariyle İstanbul'da birçok polis harekete geçti ve şu anda kayıp olan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı her yerde aranıyor. Tabii ki kim ya da kimler kaçırdı.
1: Hanifi, bu arada önemli. Darp edilerek araca bindirildiği yönünde bir detay da aktarıldı. Edilerek araca bindiriliyor. Maltepe'de evinin önünden o andan itibaren de kendisinden haber yok. Şu an tabii
0: savcılığı başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişi üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. 3 şüpheli üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Ama hala olay çok sıcak ve taze. Onun için anlık olarak bilgiler değişiyor ve yeni bilgiler geliyor. Ama 3 şüpheli olduğu düşünülüyor. Bunun da altını çizelim. 3 şüpheli tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.
1: Peki Hanifi, çok teşekkürler ama bir kez daha paylaşalım. Gerçekten sevgili izleyiciler, çok sıcak bir gelişme. Az önce muhabirimiz Hanifi Bayar aktardı. Şu anda ekranda fotoğrafı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün, yani 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Kendisi darp edilerek bir araca bindirildi. O andan itibaren herhangi bir haber yok. Bir kayıp başvurusunda bulundu ailesi. Az önce Hanife aktardı, çok da haklı, çok sıcak yeni bir gelişme ama 3 kişi üzerinde durulduğu yönünde bir bilgiyi paylaştı. Bir kez daha aktarayım ben hemen diğer habere geçmeden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün 17 Haziran Çarşamba günü Maltepe'deki evinin önünden darp edilerek bir araca bindirildi ve kaçırıldı sevgili izleyiciler. Şu anda tabii emniyet güçlerinin geniş çaplı araştırması, aynı zamanda soruşturması devam ediyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 3 kişi denizde tartıştıkları bir adamı öldüresiye darp etmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırganların tutuklandığını duyurdu. Bu tip olaylara müsaade etmeyeceklerini söyledi. 16 Haziran günü yaşanan olayda 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları adamı denizin içinde öldüresiye darp etmişti. Sopa ve cam şişelerle yapılan o saldırı sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tepki çeken olaya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten bir paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı, içlerinden 3'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan paylaşımında toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken motorin fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 2 günde toplam 1 lira 57 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
2: ABD ve İran anlaştı. Barış için ilk imzalar böyle atıldı. Brent petrol 80 doların altına geriledi. 2 günde motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı. Bu sürede akaryakıt fiyatları da uçtu. Ancak iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla Brent petrol 80 doların altına kadar geriledi. Tabii bu süreçte artan akaryakıt fiyatları da düşmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorinin litre fiyatında 40 kuruşluk yeni indirim uygulandı.
3: Şu an çok yüksek. Mazot da aynı şekilde. Şu an çok yüksek. 3000 liraya doluyordu.
2: Motorinde çarşamba günü de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece 2 günlük süreçte motorin fiyatlarında toplam 1 lira 57 kuruşluk düşüş yaşandı. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 63 lira 12 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 64 lira 86 kuruş olarak satışa sunuluyor. Anadolu yakasında ise benzinin litre fiyatı 62 lira 97 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 64 lira 71 kuruş seviyesinde bulunuyor. Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 64 lira 9 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 65 lira 97 kuruş olarak uygulanıyor. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'ya göre daha yüksek. 64 lira 36 kuruş. Motorinde de yine İzmir iki şehri solladı. İzmir'de motorinin litre fiyatı 66 lira 24 kuruştan satılıyor.
1: Su, yemek, kıyafet neredeyse hiçbiri nakitle ödenmiyor. Cepten hemen kredi kartı çıkıyor, harcama rahat yapılıyor ama ödemeye gelince tabii iş değişiyor. Nisan 2026'da 138 bin kişi kredi kartı nedeniyle takibe düştü. Sizce Türkiye kredi kartı kullanmayı biliyor mu? İşte cevap.
4: 4, 6, 7 tane var işte.
5: Böyle merdiven gibi yükseldi çıktı.
6: Kart sayısı arttıkça artıyor. 1. Sayalım. 2. 3.
7: Evet, 3 tane kredi kartım var.
6: Borç da katlandıkça katlanıyor.
8: 100 bin lira.
9: Maaşımın 10 katı desem olur yani.
7: Bir kere harcadım, borç hiçbir şekilde bitmiyor.
6: Kredi kartı artık her ödemede çıkıyor. Peki sizce Türkiye kredi kartı kullanmayı biliyor mu?
10: Bilmiyor.
11: Her şeyi harcıyorlar.
12: Hayır, bilmiyor.
13: Ay sonu gelince ailece ağlıyorlar.
6: Harcamalar yapılıyor ama iş borcu ödemeye gelince işte orada borç boyu aşıyor. Sadece Nisan 2026'da kredi kartı borcu yüzünden takibe takılanların sayısı 138 bini aştı.
14: Bedavaymış gibi herkes gidiyor, şık şık çekiyor.
15: Bakkalda bile çıkardıklarını görmüşümdür. Ben mağaza işletiyorum. Herkes kredi kartı. Kimse nakit parayla dolaşmıyor.
6: Sadece bununla da sınırlı değil. Restorana geliniyor, yemek yeniyor. Ama iş ödeme kısmına gelince nakit cebe giriyor, kredi kartı çıkıyor.
16: Nakit kullanılmıyor pek fazla. Su bile kredi kartıyla satılıyor. 25 lira için kredi kartı çıkıyor.
17: Kullanıyoruz, lanet olsun ki evet.
18: Şu anda kullanmıyorum gibi bir şey. Bayağı yüklü oldu, ödeyemedim.
6: Dilim yandı diyorsunuz.
18: Aynen öyle.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: TGRT FM.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istedim.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7000

0: tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
7: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Aklınızda bulunsun.
0: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda

0: Su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Henüz 27 yaşında, ülkesinde çok ünlü bir sosyal medya fenomeni, yer Kazakistan. Çoğumuzun aklına bile gelmeyecek bir talihsizlik. Genç fenomen Dilyar Amzina telefonunu şarj etmek için çantasına bir powerbank koydu. Ama powerbank adeta bombaya dönüştü. Spor salonunun girişinde bekleyen genç fenomen çantasını koltuğa bıraktı. Birkaç saniye sonra çantadan yoğun bir duman yükselmeye başladı. Ardından powerbank bir anda patladı. Çanta alev topuna döndü. Genç kadının saçları ve kıyafetleri tutuştu. Panik içinde çantayı yere atan kadın alevlerin arasından koşarak uzaklaştı. Olayda saçlarının, kaş ve kirpiklerinin bir kısmının yandığı, vücudunda da yanıklar oluştuğu açıklandı. Üç kadın hırsız evi soydu. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul Zeytinburnu'nda 3 kadın bir eve girerek hırsızlık yaptı. 55 bin lira ve 2251 doları çalarak kaçtılar. İhbar üzerine hırsızların kimliği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinden uzaklaşmadan 3 kadını sokakta suçüstü yakaladı. Evden çalınan paranın tamamı 3 kadın hırsızdan geri alındı. Yaşları 21 ila 32 arasındaki şüphelilerin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Toplam 75 suç kaydı olduğu tespit edildi. 3 kadın hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendi yarasını unuttu, oğluna nefes olmaya çalıştı. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuz Selim mahallesi, iki komşu esnaf arasında uzun süredir devam eden araç park etme gerginliği adeta bir vahşete dönüştü. Lastik deposu işleten Ahmet Dursun ve oğlu Savaş Dursun'la demir doğrama atölyesi bulunan Muhammed Ataman arasında tartışma çıktı.
7: Burada çok ciddi bir mesele var arkadaş, önümde ölecek, çok ciddi kan kaybettim.
6: Sözlü tartışma saniyeler içinde büyüdü, bıçak ve sopalar çekildi. Savaş Dursun göğsüne aldığı ağır bıçak darbesiyle yere yığıldı. Kendisi de boynundan yaralanan baba Ahmet Dursun kendi acısını unuttu. Oğlunun göğsündeki yaraya tampon yapıp başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı baba ve ağır durumdaki oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Muhammed Ataman ise polis tarafından gözaltına alındı. Gecenin karanlığı feci bir kazayla sarsıldı. Adeta bir kasırga gibi savrulan otomobil tabelaları devirip ağaca saplandı. Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil düğün salonunun tabelasını yıkıp ağaca çarptı. Süratli aracın dehşet saçtığı o kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada panik yaşanırken zabıtanın ihbarıyla ekipler sevk edildi. Araçtaki sürücü ve eşi yaralandı. Baygın sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araç su borusunu patlatırken polis inceleme başlattı.
8: Vicdan el veriyor mu böyle insanlara bu böceklerin içerisinde imalat ettiğiniz simitler, poğaçaları?
9: Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda teröristlerine adeta savaş açtı.
10: Burada herhangi bir şekilde güvenilir, sağlıklı bir gıdanın çıkma olasılığı olmadığından bu üretmiş olduğunuz ürünleri imhaya göndereceğiz. Diyoruz.
9: Pasta üretilen işletmeye baskın yapıldı.
10: Burası kapatılacak.
9: İşletmede insan sağlığı hiçe sayılmıştı.
8: Bu ortamda üretilen bu gıdaları kesinlikle vatandaşa yedirmeyiz.
9: Yaklaşık 2 ton bozuk kuru pastaya el konuldu.
8: Siz buraların halini görmüyor musunuz?
9: Cezai işlem uygulandı. İşletme kapatıldı.
8: İnsanlara nasıl yediriyorsunuz bu simitleri burada?

0: 54 ilde aynı anda düğmeye basıldı. 258 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Sosyal medyayı araç olarak kullandılar. İletişim gruplarında örgütlenip mesaj yoluyla tetikçi temin etmeye çalıştılar. Ellerinde silahlarla bu skandal paylaşımları yaptılar. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda adreslere baskın yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. 258'i hakkında işlem yapıldı. Arazide yangın çıktı. Korkutan o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Bursa'dan. Bir iş yerinin önündeki arazide yangın çıktı. Alevler ve ardından yoğun duman yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Maddi sıkıntı çekenlere yasal olmayan yollarla borç para veren ve sonrasında da haksız kazanç elde eden 5 şüpheli gözaltına alındı. 106 banka hesabına el konuldu. Operasyonun adresi Ankara. Tepeci mağduru 6 kişinin ihbarı soruşturmayı başlattı. Jandarma düğmeye bastı. Adreslere baskın yaptı. Tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar yapıldı. Ele geçirilen senetlerin dışında şüphelilere ait 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına da el konuldu.
1: Öfkeli sürücü trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü muştayla darp etti. İstanbul Ümraniye'de trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir sürücü aracından inerek muştayla diğer sürücüye girişti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca darp girişiminde bulunan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alındı. Araçlar 2 ay trafikten men edildi.
2: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
0: Sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. 5 kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan.
2: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
0: İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Ortalık karıştı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
3: Keyfi yapılmışsa korkunç bir şey yani şu sokakta.
0: Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Husumet sosyal medyada başladı, cinayette sonuçlandı. Olayın adresi Bursa Yıldırım. Fırat Berke Alkan'la arkadaşı sosyal medyadan tartıştıkları kişilerle konuşmak üzere buluştu. Tartışmaya dönüşen konuşma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ve arkadaşı bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan'la arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere'nin 1990 Dünya Kupası marşı World in Motion'ın unutulmaz rap bölümünün sahibi John Barnes bu kez Londra'nın simgelerinden London Eye'da sahneye çıktı. 62 yaşındaki eski futbolcu yaklaşık 122 metre yüksekte önce kapsülün tepesine çıktı, ardından London Eye Capital Collective grubuyla marşı seslendirdi. Barnes rap bölümünü yıllardır haftada birkaç kez söylediğini ancak böylesine yüksek bir noktada ilk kez performans sergilediğini anlattı. Etkinlikle birlikte Singing for England deneyimi de başladı. Futbol severler London Eye kapsüllerinde İngiltere'nin efsane marşlarını söyleyerek şehrin manzarasının tadını çıkarabilecek. Kahire'nin tarihi merkezindeki El Şerifin Caddesi artık sanatın yeni adresi. Hükümet destekli Sanat Sokağı projesi kapsamında cadde her hafta sonu ücretsiz kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Canlı müzik performansları, dans gösterileri, resim sergileri, halk oyunları ve sokak akrobatları ziyaretçilere renkli anlar yaşatıyor. Kahire Valiliği ile Kültür Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje özellikle aileler, gençler ve turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yetkililer amaçlarının kültürel yaşamı canlandırmak ve sanatı toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek olduğunu belirtiyor. Önce yıldırım düştü, sonra alevler yükseldi. Jimnastik salonu saniyeler içinde küle döndü. Görüntüler Kastamonu'dan. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çadır tutuştu. Dakikalar sonra ise salon alevlere teslim oldu. Yangını fark edenler zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere yoğun bir şekilde müdahale etti. Yangın büyük gayretler sonucu söndürüldü. Japonya'da ayı alarmı en üst seviyede. Toshiki eyaletinde ekipler bir ayının okula girmesi durumunda yapılacak müdahaleyi tatbikatla test etti. Polis, avcılar ve yerel yöneticilerin katıldığı senaryoda okul kampüsünde görülen ayı adım adım takip edildi. Ayı rolünü bir görevli üstlenirken operasyon boyunca dronlar ve haritalar kullanıldı. Tatbikatın nedeni ise artan ayı vakaları. Yaklaşık bir hafta önce bir kara ayının görülmesi üzerine yakınlardaki Ustunomiya kentinde okullar ve üniversiteler 3 gün süreyle kapatılmıştı. Japonya'da geçen mali yılda ayılarla ilgili 238 olay kayda geçti, 13 kişi hayatını kaybetti.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Tabii bir sıcak gelişme var. Ekranda da son dakika ibaresiyle görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal evinin önünden kaçırıldı efendim. Bununla ilgili birazdan canlı yayınımız olacak. Muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar bize anlatacak ama önce bir Ankara'ya dönelim. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanıyor. Toplantıda ele alınacak konu başlıklarının detaylarını TGRT Haber muhabiri Merve Şahin aktaracak. CHP'de ise Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. O gelişmelerde Merve güvende olacak. Önce Merve Şahin'e gidelim. Bize Ankara'dan anlatsın detayları. Bugün neler olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda? Merve, seni dinliyoruz.
1: Okan Ateş, saatler 15.30'u gösterdiğinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bizler başlamasını bekliyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek o toplantı. Ve şüphesiz ki en önemli başlık ABD ve İran arasında anlaşma olacak bugünkü toplantıda. Tabii ki iç ve dış gelişmeler değerlendirecek ama belirttiğim gibi en önemli başlıklar ABD ve İran arasında devam eden süreç olacak. 14 maddelik bir mutabakat metni toplantının en önemli gündem başlıklarından birisi. Özellikle varılan anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesi ve atılması gereken adımlar görüşülecek bu konu için. Yine aynı zamanda bölgedeki tüm senaryo değerlendirilmiş olacak ve yine anlaşmanın olası bir şekilde ihlal edilmesi durumunda da savaşın Türkiye'ye etkileri masada olacak konular arasında. İlk günden bu yana aslında savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları da değerlendiriliyor. En önemli başlıklar arasında biri de bu olacak. Varılan anlaşmayla aslında Hürmüz Boğazı'nın yeniden ve hızlı bir şekilde açılması planlanıyor. Bu noktada Türkiye'nin enerji ve petrol alanlarında aldığı tedbirler vardı. Bu tedbirlerin detayları ele alınacak toplantı kapsamında. Dış gündem başlığına sadece ABD, İran değil aslında İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yürüttüğü ateşkes ihlalleri var. Bu noktada yine Rusya ve Ukrayna savaşı kapsamında da Karadeniz'deki seri sefer güvenliğinin etkileri de masada olacak başlıklar arasında. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Adası'ndaki son günlerde yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Detaylı bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir süre önce başlattığı silahlanma yoğun bir şekilde devam ediyor bölgede. Bunun üzerine Fransa'nın da adada varlık göstereceği konuşulan konular arasında ve bu noktada hem bu gelişmeler hem de Kıbrıs halkının, Türklerinin hakları ve yine Doğu Akdeniz'deki güvenliğin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. İç gündemde ise en önemli başlık şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreci. Artık gözler yasal düzenlemelere çevrilmiş durumda. Bu noktada atılabilecek adımların hızlı bir şekilde atılması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da değinmişti bu konuya. Bu noktada aslında merak edilen adım, yasal adımların hangi aşamada olduğu, buna dair görüşmelerde yine toplantı kapsamında yapılacak. Son başlık ise Ankara'da yapılacak 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi olacak. Buna yönelik hazırlıklar ve güvenlik tedbirleri masada, yine Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun da ele alınmasını bizler bekliyoruz. Saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantı başlayacak. Toplantının bitiminde ise her zaman olduğu gibi yazılı bir açıklama toplantının içeriğine dair bizler bekliyoruz. O açıklamayı da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkürler Merve, kolay gelsin. Şimdi dönelim CHP'ye. Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Orada neler yaşandı? Hemen gelişmeleri aktarsın bize Merve Güven. Merve, seni dinliyoruz.
2: Okan Ateş, bahsettiğiniz gibi Yüksek Disiplin Kurulu toplantı ve bir saatlik toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda dikkat çeken kararlar alındı. Tabii bu toplantının gündemi neydi? İlk olarak onu söyleyelim. Geçtiğimiz haftalarda CHP MYK'sı 9 milletvekilini tedbirli şekilde ihraç sistemiyle disipline sevk etmişti. Bu isimler de tedbir kararına karşı çıkmışlardı, itiraz etmişlerdi. İşte bu itiraz gündeme alındı ve toplantıda Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına itirazı kabul edildi ve üzerindeki tedbir kararı kaldırılmış oldu. Tabii Gökhan Günaydın aslında önemli isimlerden biri partide, çünkü kendisi grup başkan vekilliği görevi yapıyordu. Hakkındaki tedbirli ihraç sisteminin ardından ise partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İşte bundan sonra Gökhan Günaydın grup başkan vekilliği görevine dönecek mi, dönmeyecek mi? bunun henüz net olmadığını söyleyelim. Bunun için genel merkez kaynakları Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç yönetmeliğine işaret ediyorlar. Buradaki karar aslında meclis başkanlığına ait olacak. Günaydın'ın ünvanı teslim edilecek mi, edilmeyecek mi? İlerleyen günlerde de bunu görmüş olacağız. Yanı sıra tabii Gökhan Günaydın'ın dışında başvuran 8 ismin ise tedbir kararına itirazları reddedildi. Gökhan Günaydın kararı oy birliği ile alınmıştı. Diğer 8 ismin kararı ise oy çokluğu ile alındı. Aslında 3 karşı oya rağmen 10 üyenin bu tedbire karşı itirazı reddetmesiyle bu kararla tedbir kararları da kaldırılmamış oldu. Tabii şu bilgiyi de verelim. Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılsa da hakkındaki disiplin süreci de işlemeye devam ediyor. Diğer yandan tabii diğer 8 ismin ise hem disiplin süreci işliyor hem de haklarındaki tedbir kararı devam ediyor. Tabii tedbir kararının kalkması ne demek? Yani partideki mevcut görevlerine bir yandan da dönmeleri, yeniden CHP üyesi olarak da faaliyetlerini gerçekleştirmesi demek. Aslında bu 9 ismin Yargıtay'daki CHP üyeliklerinin düşürüldüğünü de biliyoruz. Tabii bir diğer yandan da ilerleyen günlerde Günaydın yeniden CHP üyesi listesine alınacak mı, alınmayacak mı? Bir yandan da bunu takip ediyor olacağız. Ancak Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba'nın hem üzerinde tedbir kararı var hem de disiplin süreçleri işlemeye devam ediyor. Tabii bu karara YDK'da muhalefet şerhi de düşüldü. YDK üyeleri Süleyman Bülbül, Saniye Barut, Gülşah Deniz Atalar bu kararların hukuksuz olduğunu söyledi. Hem tedbir kararının hem ihraç kararının en baştan alınmaması gerektiğini ifade ettiler. Ve sadece Günaydın'ın değil diğer 8 isminde tedbir kararının kaldırılması gerektiğini savundular. Bu yönde de bir muhalefet şerhi oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında ilerleyen zamanda haklarında ihraç istenen bu 9 isim için savunma süreçleri başlayacak. 15 günlük bir süre verilecek. Bu isimler ister yazılı isterlerse sözlü olarak savunmalarını yapılacak ve disiplin süreci de işletilmiş olacak.
0: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin. Şimdi efendim sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Nasıl yaşandı bu olay? Ne oldu? Hemen gidelim. Olay yerinde Hanifi Bayar bizi bekliyor. TGRT Haber muhabiri. Hanifi, nasıl yaşandı olay? Şu anda herhangi bir detay, bir bilgi var mı? Araştırmalar nasıl ilerliyor? Bize anlatır mısın neler olduğunu?
3: Hemen şunu söyleyelim. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve kaçırılan Erhan Karaal şu anda her yerde aranıyor. Bizler de olay yerindeyiz. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Saatler 21'i gösterdiğinde İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ailesiyle beraber dairesinden çıktı ve gidecekleri yere ulaşabilmek için aracının yanına geldi. Ailesini bekliyordu. Aracının yanına geldiği anda hemen arkasındaki araçtan 3 kişi indiler ve Erhan Karaal iddiaya göre önce darp edildi. Sonrasında ise o araçla kaçırıldı ve bu noktadan sonrasında ise aile tedirgin bir şekilde karakola gitti ve Erhan Karaal'in kaçırıldığını söylediler. Oradan sonra bir kayıp ilanında başvuruda bulundu aile ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bugün resmi bir açıklama yaptı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasının ardından soruşturma başlatılmıştır ve kolluğa gerekli talimat verilmiştir diye. İşte bizler olayın yaşandığı sokaktayız. Buraya ilk gelen ekiplerden birisi biziz. İstanbul Maltepe burası ve o sıcak anlar burada yaşandı. Tabii ki Erhan Karaal kim ya da kimler tarafınca kaçırıldı henüz net bir bilgi yok. Kendisine de hala ulaşılmadı. Yaklaşık 16 saattir İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'den bir haber yok. Aile tedirgin bir şekilde bekleyişine devam ediyor ki iddiaya göre darp anlarını Erhan Karaal'in ailesi de gördü ve onu da yine karakolda polis ekiplerine anlattılar ve an itibariyle polis ekipleri İstanbul'un her noktasında kayıp olan ve kaçırıldığı düşünülen ki ailenin beyanı bu yönde. Erhan Karaali arıyor. An itibariyle Maltepe'deyiz. Bizler olayın yaşandığı o sokaktayız. Bu sokakta olay yaşandı. Dün akşam saat 21 sıralarında ve aile karakola gidip ihbarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı resmi açıklamada bir kez daha söyleyelim, bir soruşturma başlatıldığını konuya ilişkin ve konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kolluğa gerekli talimatın verildiğini duyurdu Erhan Karaali için. Bir kez daha şöyle bir baktığımız zaman, yeni bir bilgi ulaştı mı tarafıma diye baktığımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaali'nin 3 şüpheli tarafından kaçırıldığı iddiası üzerinde duruluyor. Bu sıcak gelişmeyi de bir kez daha verelim. İddiaya göre Erhan Karaali 3 şüpheli tarafından kaçırıldı ve hala kendisine ulaşılamıyor. Ekipler ulaşmak için İstanbul'da teyakkuz halindeler. Şehrin giriş çıkışlarında kontroller artırıldı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaali kimler veya da kim tarafından kaçırıldı? Bunun da önümüzdeki saatlerde netleşmesini bekliyoruz. Çünkü kolluk dört bir koldan, dört bir yandan da bu konu üzerinde şu anda çalışıyor. Bu bilgiyi de bir kez daha söyleyelim. An itibariyle biz de olayın yaşandığı bu caddedeyiz ve gelişmeleri yine an be an aktaracağız.
4: TGRT FM Haber.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
6: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailem başladı, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan'ın kumanda masasında, sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca burada sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. İlk bölümde önemli konu başlıklarımız var sizlere aktaracağımız. İkinci bölümde ise hukuk konuşacağız sevgili dinleyenler. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan stüdyomuzda olacak. Biraz güncel konulardan bahsedeceğiz. İkinci bölümü de kaçırmayın diyelim. Ama bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Sıcak havalar artık geldi, çattı. Mikroplar sıcak havalarda insanları daha fazla etkisi altına alıyor. Peki bunlar nasıl oluyor? Nasıl bunlarla başa çıkabiliriz? Bugünün ilk konusu bu olacak. Eğer zamanımız bu bölümde yeterli gelirse sevgili dinleyenler, enfeksiyonlardan, yaz enfeksiyonlarından fırsat kalırsa, hafta sonu bir sınav var. Biliyorsunuz ki üniversiteye giriş sınavı YKS, bu hafta sonu girecek tüm kardeşlerimiz, öğrencilerimiz. Geçtiğimiz hafta LGS'yi geride bıraktık. Bu hafta da üniversite sınavı olacak ve bu hafta artık tüm sınavlar yapılmış, eğitim sezonunun da sonuna gelmiş olacağız. Ama okullar sanırım 26 Haziran'a kadar da açık, önümüzdeki hafta Cuma günü kapanacak ilk öğretim öğrencileri için. Tabii ki havalar güzelleşti, dışarıda olmak istiyorlar, sınavlar geride kaldı, okula adaptasyon süreci bu son iki hafta için biraz daha zor oluyor. Aileleri anlıyorum bugünlerde, ama artık zaten bununla birlikte yaz tatili de başlayacak, yaz planları da başlayacak. Özellikle de sıcak havalarda hastalanmamak için, mikrop kapmamak için neler yapmamız gerekiyor hem bizim hem ailemiz için, şöyle bir listelere bakacağız bugün. Yaz sıcaklarının yalnızca tatil keyfini değil, enfeksiyon riskini de arttırdığını belirtti uzmanlar. Sıcak ve nemli havaların bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğu belirtiliyor. Özellikle gıda zehirlenmeleri yaz aylarında belirgin şekilde artış gösteriyor. Mayonez içeren ürünler, özellikle tavuk yemekleri, deniz ürünleri, krema bazlı tatlılar ve soğuk zinciri korunmamış gıdalar bize yaz aylarında ekstra tehlike getirebilir. Özellikle açıkta satılan yiyeceklere karşı temkinli olmamız isteniyor. Kontrolsüz su kaynakları, hijyen kurallarına uyulmayan havuzlar çeşitli enfeksiyonlara davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin daha büyük risk altında olduğunu ifade etmişler. Basit hijyen önlemleri ve bunun yanında doğru gıda saklama koşullarıyla birçok enfeksiyonun da tabii ki önüne geçmek mümkün. Uzmanlar yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte sağlık riski oluşturabilecek durumları söylemişler, maddelemişler aslında. Bunlardan ilki, sıcaklık yükseldikçe neden mikroorganizmalarında arttığı yönünde doğru bir orantı var. Yüksek sıcaklıklar mikroorganizma oluşmasını da çoğaltıyor. Yaz mevsiminin yalnızca insanlar için değil, hastalık yapıcı mikroorganizmalar için de uygun bir yaşam ortamı olduğu belirtilmiş. Özellikle salmonella, E. coli gibi, bunlarla bir sürü adını bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü mikrobun iyi pişirilmemiş etlerde, çiğ tavuk ürünlerinde, açıkta bekletilen yiyeceklerde ve hijyen olmayan su kaynaklarında görülebiliyor. Ve tabii ki bunlar da enfeksiyonların en önemli bulaş yolları. Pikniklerde ya da açık havada organizasyonlarda saatlerce güneş altında bekleyen yiyecekler de ciddi sağlık riski oluşturabiliyor. Sıcak havalarda gıdaların bozulma süresi önemli ölçüde artış gösteriyor. Güvenli görülen bir yiyecek bile kısa süre içerisinde enfeksiyon riskini arttırır şekilde geliyor. Yazın en sık karşılaşılan konu gıda zehirlenmeleri. Acil servislere başvuranların önemli bir bölümü gıda kaynaklı oluyor. Özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş ve halsizlik gibi belirtilerin hiçbir şekilde yaz aylarında hafife alınmaması gerektiği belirtilmiş. Özellikle çocuklar, yaşlılar, anne adayları, hamileler yani, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde sıvı kaybının çok daha hızlı gelişebildiğini unutmayalım.
Bazı vakalarda hastaneye yatış ve yoğun tedavi gereksinimi de oluyor. Özellikle mayonez içeren ürünler, tavuk yemekleri, deniz ürünleri, krema bazlı tatlılar ve soğuk zinciri korunmamış yaz gıdaları da ekstra dikkat gerektiriyor. Dondurmalar mesela. Tüketicilerin özellikle açıkta satılan yiyeceklere karşı da mutlaka temkinli olmaları istenmiş. Serinlemek için girdiğimiz suların da temizliği ve hijyeni çok önemli. Yaz sıcaklarında serinlemek amacıyla tercih edilen bazı göl, dere, kontrolsüz su kaynakları çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına neden olabilir. Kirli sularda çok sayıda virüs, bakteri ve parazit bulunabiliyor. Norovirüs, rotavirüs, adenovirüs, gardiya, bunlar başlarında bunların. İshal, kusma, karın ağrısı, ateş gibi belirtilerle kendilerini gösterebilirler. Sadece bağırsak enfeksiyonları değil, göz ve cilt enfeksiyonları da yaz döneminde artış gösteriyor. Güvenilir olmayan sularda yüzmek bazı kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, sebep olabilir. Havuzlar her zaman masum değildir. Yaz başlangıcında tatil mevsimi gelmeden bunları söylemeye başlıyoruz ta ki tatil bitene kadar. Aslında artık mevsim göz ardı edilmeden havuzlara girilebiliyor. Yaz kış kapalı havuzlar da var. Havuz sağlığı, havuzun güvenli suya sahip olması çok önemli. Toplumda havuzların denize göre daha güvenli olduğu söylenir ama bu yanlış. Düzenli dezenfekte edilmediyse havuzlar enfeksiyon açısından en önemli riskler taşıyan grupta bulunuyor, hatta baş sıralarda. Mesela yetersiz klorlama yapılan havuzlarda kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, mantar hastalıkları ve çeşitli bağırsak enfeksiyonları çok sık görülüyor. Özellikle çocuklar havuz suyunu yutmamalı. Aileler havuz seçiminde işletmenin hijyen uygulamalarını mutlaka sorgulasınlar. Ortak kullanım alanlarında kişisel havlu kullanımı da çok önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Havuzla alakalı, denizle alakalı ben de şöyle bir küçük ekleme yapayım bunun sonucuna. Islak deniz kıyafetiyle kalmamak, mayodur, şorttur vesairedir. Bunlar hastalanmanızı, enfeksiyon kapma riskinizi çok daha fazlalaştırıyor. O yüzden ıslak deniz kıyafetleri üzerinizde kalmasın diyelim. Yaz geldi, bir diğer sorun. Şu sıralar sık sık duymaya başlarız. İlaçlanmalar da başladı yeşil alanlara. Keneler sevgili dinleyenler. Yaz aylarında artan kamp, piknik, doğa yürüyüşlerinin beraberinde kene temasları da artıyor. Özellikle çalılık, uzun otluluk ve ormanlık alanlarda çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Her kene hastalık taşımaz ancak riskin göz ardı edilmemesi lazım. Doğa aktivitelerinden sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli. Kene tespit edilmesi durumunda bilinçsiz müdahalelerden kaçınmalı, kendimizin çıkarması gibi. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Uygun şekilde çıkarılması için sevgili dinleyenler, doğa yürüyüşlerinde mümkünse uzun kollu, uzun bacaklı, yani vücudunuzda bir yerlerin görünmeyeceği şekilde yürüyüş yapmanız çok daha önemli. Parazitler yaz aylarında çok daha fazla yayılıyor. Yaz mevsiminde yalnızca bakteriyel ve viral enfeksiyonlar değil, parazit kaynaklı hastalıklar da artış gösteriyor. Yıkanmamış sebze ve meyveler, kirli su kaynakları, yetersiz hijyen koşulları parazit bulaşını kolaylaştıran durumlar. Uzun süren ishal, karın ağrısı, kilo kaybı, halsizlik ve sindirim sistemi problemlerinin bazı parazit enfeksiyonlarının habercisi olabileceğini unutmayın. Belirtilerin uzun sürmesi halinde mutlaka uzman tarafından bir değerlendirilmesi de şart.

Bu konuda ilgili söyleyeceğimiz son aslında önemli konu, çocuklar ve yaşlılar için yaz mevsimi çok daha riskli. Sıcaklar çok daha riskli onlar için. Yaz enfeksiyonlarının her yaş grubunda görülebileceğini unutmayalım. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üzeri bireyler, hamileler, diyabet hastaları, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler çok ama çok daha dikkatli olmalı. Bu gruplarda enfeksiyonlar daha hızlı ilerliyor çünkü. Sıvı kaybı ciddi sonuçlar doğurabilir. Yüksek ateş, şiddetli ishal, sürekli kusma, kanlı dışkılama ya da belirgin halsizlik durumları varsa, bunlarla karşı karşıya geldiysek aman ha, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekli. Küçük birkaç basit önlem verelim ve bu konuyu noktalayalım sevgili dinleyenler. Basit önlemlerle büyük risklerin önüne geçmek mümkün. Tabii ki mümkün. Yaz enfeksiyonlarının önemli bölümünün doğru hijyen uygulamalarıyla önlenebileceği bir gerçek, aşikar bir gerçek. Yaz aylarında enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da doğru önlemlerle büyük ölçüde azaltmak mümkün. El hijyeni en basit, kişisel ve herkesin yapması gereken, uyması gereken bir durum. El hijyeni çok önemli. Güvenilir su içmek, gıdaların saklama koşullarına özen göstermek, sebze meyveleri iyi ve temiz suyla yıkamak, şüpheli gıdalardan uzak durmak ve doğa aktiviteleri sırasında kene kontrolü yapmak en azından en basit önlemler ve uygulamalar arasında bulunduğu için toplum sağlığı açısından da önemli rol oynuyor.

Sınav haftası geldi, çattı hafta sonu. Üniversite sınavı olacak sevgili gençler. Tüm yıl boyunca, hatta yıllar boyunca hazırlandılar, emek verdiler ve emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ama işte sınavdan önce girilen stres maalesef ki bazı durumlara engel olarak belki tüm yıl, tüm işte birkaç yıl boyunca çalıştığınız, emek verdiğiniz durumu yerle bir edebiliyor. Peki sınav stresini körükleyen şeyler neler ve sınav stresinden nasıl kurtulabiliriz? Biraz kendi çapımızda birkaç bir şey söyleyelim sevgili dinleyenler. Yine uzman uyarıları, 7 altın kural vereceğim. Sınav stresi sandığımız kadar kötü olmayabilir. Aslında geçtiğimiz hafta hocalarımızla da böyle bağlantılar kurmuştuk. Bununla alakalı LGS öncesinde de yapmıştık aynı yayınları. Yani sonuçta ikisi de sınav. Belki yaş aralıkları farklı da olsa, işte arada bir 4 yıl da olsa LGS ile üniversite sınavı arasında. Yine sınav sınavdır. Kritik zamanlardır. Kritik anlardır sevgili dinleyenler. Bu yüzden neler yapmak gerekiyor? Sevgili gençler, streslerini nasıl kontrol altına alabilirler? Bu bölümde de birazcık bunlardan konuşalım. YKS stresini yönetmenin 7 altın kuralını açıklamış uzmanlar. Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu hep birlikte strese girecek mi? Girecek. Sınav öncesinde hissedilen stresin doğal ve hatta belirli ölçüde gerekli olduğu söylenmiş, ama fazlası tabii ki zarar sevgili dinleyenler. Yani stresi yönetebilmek önemli. Stresin doğru yönetildiğinde dikkati artırıp motivasyonu destekleyerek performansa çok olumlu katkı sağlayabileceği belirtilmiş. Unutulmaması gereken bir durum var ki YKS bir son değil, sadece bir başlangıç. Gençler bu süreçten zihinsel ve bedensel olarak sağlık, aile ilişkileri yara almamış bir şekilde çıkması, sınavda alacakları puandan çok daha uzun vadeli başarılarla oluyor. Psikiyatri uzmanları sağlıklı ve verimli bir sınav için gençlere ne gibi altın kural söylüyorlar, aşılıyorlar. Bir bakalım, ilk maddemiz sınavı kader anı olarak görmemek gerekiyor. Bu şekilde görülmesi stresi arttıran en önemli durum. Ailelerin çocuklarının sınav başarısını kendi ebeveynlik performanslarının bir karnesi olarak görmesi sık yapılan hataların başında geliyor. Bu durum hem anne babanın kaygısını artırıyor, hem de gencin sırtına taşıyamayacağı bir yük bindiriyor. Beklentilerin çocuğun önceki akademik geçmişi, ilgi alanları ve mevcut koşullarıyla uyumlu, esnek ve gerçekçi olması da şart. Eksiklerin olsa bile bu süreci bugüne kadar getirdin. Bizim için bu çaban ve emeğin her şeyden çok daha kıymetli demek en güçlü psikolojik kalkan, çocuklara yapılabilecek en güzel tavsiye. İkinci madde, duygularınızı konuşmaktan çekinmeyin sevgili gençler. Ergenlik döneminde gençlerin kaygılarını, korkularını ve tükenmişliklerini kelimelere dökmesi zordur elbette ki. Ama ev içinde yargıdan uzak, duyguların rahatça konuşulduğu bir atmosfer varsa bu hiç de zor değil. Gencin çok yoruldum, çalışmak istemiyorum serzenişine, tembellik yapma, az kaldı demek yerine onun bu duygusunu merak eden ve anlamaya çalışan bir yaklaşım sergilemek çok daha önemli, çocuğu yetersiz hissettirmemek açısından. Üçüncü madde, uyku ve düzen. Sınav döneminde ailenin en somut rolü düzenli uyku, dengeli beslenme ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamasıdır. Ders dışı tüm sosyal ve keyifli aktiviteleri kısıtlatan, sürekli olumsuz eleştiriye maruz kalan gencin tükenmişlik riski artacağından sınav haftasında ev içi gürültüyü azaltmak, gencin günlük ritmine saygı duymak ve kısa molalarla deşarj olmasını sağlamak da anne babaya düşüyor, ebeveyne düşüyor. Bir diğer madde, sınav hayatın tek belirleyicisi değil. Bu mottoyu, bu düşünceyi akıllara kazımak şart, hem aileler hem çocuklar olarak, öğrenciler olarak. Araştırmalar sınavı geri dönüşü olmayan tek şans olarak gören öğrencilerin stres seviyelerinin çok daha yüksek olduğunu kanıtlamış. Eğitim ve kariyer hayatının yatay geçişler, ikinci tercihler, tekrar deneme şansı ya da farklı kariyer rotaları gibi pek çok alternatif barındırdığını da unutmadan güzellikle konuşmak gerekiyor. Bu durum sınavı önemsizleştirmek değil, bu sınav önemli bir adım ama senin değerini belirleyen tek ölçüt değil mesajı da veriyor çocuklarımıza. Bir diğer maddemiz,
Nefesinizi ve bedeninizi sakinleştirmeyi öğrenin sevgili gençler. Bu çok önemli. Doğru nefes egzersizleri alın. Birkaç nefes egzersizi dersine katılabilirsiniz belki sınavdan önce. Bir diğer madde sonuca değil sürece odaklanmak. Ya kazanamazsam düşüncesiyle değil, güzel hayaller kurarak hedefin kendisine odaklanmak gerekiyor. Sonucu ne olursa olsun her şeyi kucaklayabilmek için. Son olaraksa sınav günü için küçük bir planı mutlaka yapın. Sınav sabahında yaşanabilecek stresi azaltmanın en etkili yollarından biri önceden plan yapmaktır. Sınava giderken giyilecek kıyafetlerin hazırlanması, ulaşım planının önceden yapılması ve sınav merkezine erken gidilmesi gençlerin kendilerini daha iyi hissetmesi için önemli. Ve size bir tavsiye daha, rahat kıyafetler seçin, sizi terletmeyecek pamuklu kumaşlardan rahat iç çamaşırları tercih edin. Sınav merkezine ideal zamanında varın. Sıraya oturunca alınacak birkaç derin nefes ve sınava en iyi bilinen konudan başlamak adaptasyonu kolaylaştıracaktır. Sorularda takıldığınızda bir yudum su içip soruyu işaretleyerek geçmek gibi mikro planlar sınav anında duygusal enerjinin doğru yönetilmesini de sağlayacaktır.

Sınava girecek tüm gençlerimize, tüm kardeşlerime başarılar diliyorum bu hafta sonu için. İnşallah hayalleriniz, hedefleriniz nelerse onlarla karşı karşıya gelirsiniz. Ama bu bir son değil, bu bir başlangıç. Bunu da unutmayalım diyelim. Kısa bir ara, reklamların hemen ardından hukuk konuşacağız bugün dedik. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada bizlerle birlikte olacak. Stüdyomuzda hiçbir yere ayrılmayın.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Burası TGRT FM.

0: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlk bölümden anons etmiştik. Hukuk konuşacağız bu bölümde demiştik. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande'nin. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün nedir konularımız?
1: Biraz güncelliği
0: konularımız
1: yakalayalım.
0: Konularımız dedim, böyle çoğu konuştum ama.
1: Doğru evet, vaktimiz olursa var. 2-3 konumuz var, haklısınız, yetişirse. Buyurunuz. Şimdi yakın zamanda ne oldu? 4 Haziran 2026'da Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bizim yıllardır eleştirdiğimiz bu süresiz olan yoksulluk nafakasına dair 175. maddede Medeni Kanun'daki o imkan veren, yani süresiz olarak nafaka bağlanmasına imkan veren hüküm iptal edildi. Bundan biraz bahsedeceğiz. Hı hı. Şimdi tabii Avrupa'da, Amerika'da veya da birçok yerde aile mahkemeleri veya da onun görev alanına giren mahkemelerde diyelim, boşanma davaları sonrasında bu nafakaya yönelik uygulamalar mevcut. Ama bizdeki gibi böyle süresiz, yani bir yıl evli kalıp da tutup süresiz, herhangi bir süre olmadan nafaka bağlanması çok böyle istisna ve uygulamada parmakla gösterilecek bir yanlışlıktı ülkemizdeki durum. Ve yıllardır her gelen işte yönetim, bakanlıkla bağlantılı ilgili birimler buna yönelik eleştirilerini dile getirir, mecliste konuşulur ama bir türlü aksiyon alınmazdı.
0: Bir şeye bağlanmazdı.
1: Evet, şimdi tabii Anayasa Mahkemesi'ne de bununla bağlantılı iptal edilmesine dair başvurular yapılırdı ama kısmet bu yılaymış ve 4 Haziran 2026. İşte bugün 18 Haziran, 14 gün önce Anayasa Mahkemesi bir karar verdi.
0: Nedir bu kararın içeriği?
1: Evet efendim.
0: Kimlere ilgilendirir?
1: Şimdi aslında evli olan herkese, boşanan da herkesi ilgilendiriyor ama nasıl etkilenecek şu anki derdest davalar? Bence daha önemli olan kısım o. Yani mahkeme iptal etti ama durum ne? Şimdi Türk Medeni Kanunu'nda 175. maddede düzenlenen bir durum var. Yoksulluk nafakası. Nedir bu? Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer taraf bir nafaka veriyor ve bunun bir süresi yok. Bu ne zaman sona eriyor? Yeniden evleniyor, maddi durumda bir değişiklik oluyor falan. Ama onu da uygun şekilde kendilerine göre hareket edip bu süresiz olma durumunu devam ettiriyorlar. Yani bu kanayan bir yaraydı esasında bizim aile hukukunda. Ve bunu iptal etti Anayasa Mahkemesi. Şimdi bu tabii bugün itibariyle tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yani hali hazırda derdest davalar nasıl etkilenecek? Bir kere mevcut, daha doğrusu derdest dosyalar, şu anda devam eden, hali hazırda karara çıkmamış ama açılmış davalar var binlerce. Bunlar bir kere mevcut kanunu uygulamaya devam eder. Niye? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı öyle hemen uygulanmıyor. Kararın yürürlüğe girmesi 9 ay erteleniyor. O yüzden şu anda mahkemeler bu mevcut sistemi değiştirmez. Yani hali hazırdaki bir boşanma davası derdest devam ederken buna yönelik Anayasa Mahkemesi iptal etti diye yoksulluk nafakası süreli veya da hiç verilmeme durumu olmuyor. Çünkü kararın yürürlüğe girmesi 9 ay erteleniyor. Bu ne demek? Özetle bu Medeni Kanun'un 175. maddesi aynen uygulamaya devam edecek. Yani mahkemeler şu an için mevcut sistemi değiştirmiyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşımını dikkate alarak artık mahkemeler ne yapabiliyor? Daha dengeli bir karar verecekler. Yani şu aşamada hakimleri belirli süreli nafaka vermeye zorlayan yeni bir düzenleme yok. Zira 9 ay ertelenmiş durumda yürürlüğe girmesi. Meclis yasama organımız değil mi? Toplanacak, yeni bir bu noktada hüküm ihtas edecek. O da Medeni Kanun kapsamında yürürlüğe girecek. Ondan sonra bunda da bir süre öngörülecek. İşte 5 yıla kadar 2 yıl verilir veya da 10 yıla kadar 5 yıl nafaka verilir gibi bir sistem gelecek.
0: Onun kademeli üzerinde, bir şekilde
1: evet,
0: olacak.
1: Muhtemelen onun üzerine çalışma yapılıyor. Ama bu Türk hukuk sistemi uygulaması, pratiği açısından olumlu bir gelişmedir. Neticede ömür boyu nafaka tarih oluyor. Olması lazımdı zaten.
0: Bunu her zaman söylüyoruz.
1: Evet, çok böyle bununla alakalı mağduriyet yaşayanlar var.
0: İki taraf için de bağlayıcı konu aslında.
1: Yani alan kişi için bir sıkıntı yok. Ünlülerin de böyle var ya, bazen
0: bir sürü
1: yansıyor.
0: Uçuk davalar
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Evet,
0: uçuk
1: bir sürü
0: nafakalar
1: görünüyor. Ama hakikaten çok mağdur olan var. Bu böyle lafın gelişi değil yani. Bir yıl evli kalıp 20 yıl nafaka ödemek. ne adalete ne vicdana sığan bir durum değildi zaten. Peki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, iptal kararı, yani anayasaya aykırıdır dedi. Onu da ifade edelim. Anayasa Mahkemesi ne iş yapar? Kanunların anayasaya uygunluğunu denetler. Eğer bu noktada kendisi veya da başvuru üzerine mahkemeden gelen bir kanun maddesi, bizim temel normumuz olan anayasa. Kanunlar hiyerarşisi vardır malum. En üstünde anayasa vardır. Yani bütün kanunlar anayasaya uygun olmak zorundadır. Anayasaya aykırılık durumu iddiası varsa bunu ele alıp kararı verecek olan organ Anayasa Mahkemesi. İşte

0: partiler de bunu eleştiriyorlar. Halkın da yanlış anlayacağı biçimde işte nafaka kalkıyor. Evet, çarpıtıyorlar, doğru. Mağduriyet yaşanacak falan gibi. Halbuki hiç alakası yok. İştirak nafakası aynen devam. Başka, dava süresince hükmedilen bir nafaka türü vardı. Tedbiren. O neydi? Tedbir nafakası. Onda da bir değişiklik yok. Veya da kanundan doğan diğer nafaka türleri. Onların hepsi zaten devam ediyor. Buradaki mesele sadece yoksulluk nafakası. Dolayısıyla o kamuoyunda zaman zaman ifade ediliyor. Nafaka tamamen kaldırıldı. Çocuk nafakası artık ödenmeyecek. Bunlar hukuken doğru değildir. Anayasa Mahkemesi'nin bu ay başında 4 Haziran'da verdiği bu iptal kararı sadece yoksulluk nafakası. Işte. Evet efendim. Peki süreç nasıl işleyecek? Şimdi bir, Anayasa Mahkemesi bir kere kararın gerekçesini yayınlayacak. Resmi gazetede bu yayınlan, yani süreyi, daha doğrusu süreci ifade ediyorum. Sonra bunu tabii hangi anayasal ilkeye dayanarak süresiz ibaresini iptal ettiği netleşecek. Sonra ne olacak? TBMM yeni bir düzenleme yapacak. Niye? Çünkü bizim temel yargı erki, nasıl ki mahkemeler, işte yasamada meclis. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir düzenleme yapacak. Anayasa Mahkemesi kararında bu kanun koyucu, yani TBMM'ye 9 aylık bir süre tanımıştır. İşte bu süre içerisinde, yani gelecek yılın ortasına kadar her halükarda diyelim, bu bitmiş olacak. Çünkü TBMM kendi komisyonları marifetiyle meclise bir kanun teklifi sunacak ve yeni bir nafaka modeli oluşturulacak. Tabii bir sürü model var. Biraz önce söyledik, Avrupa'da, Amerika'da veya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde farklılık, Amerika'nın eyaletlerinde farklı durumlar olabiliyor ama genelde kriter evlilik süresine göre nafaka belirleniyor. Çok da makul yani. Tutup 5 yıl için 25 yıl olmaması lazım. Bir de tabii hakimin somut olaya göre bakması, her dosya kendine özel. O yüzden detaylı da bakması lazım. E şimdi çalışma durumu, çocuk durumu, yaş, bunlara da bakılması lazım. İstisna durumlarında zaten daha uzun süreli nafaka verilir. Demek ki bir, Anayasa Mahkemesi'nin kararını müteakip, gerekçeli karardan sonra mecliste bununla alakalı tanınan 9 aylık süre zarfında yeni bir madde düzenlenecek. Mevcut nafakalar ne olacak peki?
1: Devam edenler.
0: Evet, oldu ya. Anayasa Mahkemesi iptal etti, artık ben de vermiyorum diyebilir mi birisi? Akla gelebilir. Hayır. Aynı şekliyle nafaka alacaklarının da o nafaka hakları otomatik olarak sona ermiyor. Bu ne demek? Başvuru yapılabilir demek. Yani bir kişi 5 yıl evli kalmış, 5 yıl önce de ayrılmış
1: Ve devam eden bir
0: nafaka süreci var.
1: Süresiz nafaka süreci,
0: evet,
1: var.
0: Aynen. Anayasa Mahkemesi iptal etti, meclis yeni madde çıkardı. İşte bu kişiler başvurup yeni düzenleme kapsamında azaltılmasını, kaldırılmasını, her neyse,
1: talep edebilirler.
0: Bunu her zaman zaten yapabilirlerdi ama şimdi bu iptal sonrası yeni de madde geldikten sonra çok daha işlevsel olacak bu başvurular. Şimdi yeni açılacak davalarda da bir geçiş dönemi yaşanacak esasında. Çünkü iptal hükmü yürürlüğe girene kadar şu anda yeni açılacak davalarda da derdest devam eden davalarda da mevcut düzenleme uygulanacak.
1: Devam ediyor.
0: Evet. İki ihtimal var. İptal hükmü yürürlüğe girdikten sonra 9 ay ertelenmiş de, bir, hemen meclis yeni bir düzenleme yaparsa zaten bu arada mahkeme yeni kanunu uygulayacak. Eğer yapmazsa, çünkü bazen mecliste de gündeme alınması veya da nihai olarak resmi gazete yayınlanması uzun sürebiliyor. İşte o zaman Yargıtay'ın içtihatları çerçevesinde bir süreç başlar ama bu, dediğim gibi, şu anki aktif ve bu zamana kadarki gördüğümüz sistemin dışında, yakinen de bildiğimiz şu anki Adalet Bakanlığı yapılanması bu hususta da tazyik edecektir. Tabii ki bunu yapacak meclis ama yani bu meclisin yeni bir düzenleme yapması bu zaman zarfında çok muhtemel, arada bir boşluk kalmaz. Şimdi bu tabii birkaç ay veya da birkaç yıl sürmüş bir evlilik nedeniyle taraflardan biri diğerine ömür boyu nafaka verme sorununu, ülkemizdeki bu hukuki garabeti ortadan kaldırması açısından kıymetli bir gelişme. O yüzden bunu ifade edelim dedim. Hakkaniyeti, adaleti zedeliyordu yani. Adam bir ay evli kalıyor. Belki bu iş çok böyle ekstrem bir örnek ama

0: 2 yıl evli kalıyor. Verdiği karşı taraf evlenmedikçe mi işe girmedikçe, ki bilerek de resmiyette evlenmiyor, işe girmiyor. O nafakayla hayatını devam ediyor. O yüzden evlilik süresiyle nafaka yükümlülüğü arasında bir denge kurularak yeni bir madde gelecektir. Bu adil bir sistemin de ortaya çıkmasına sebep olacak. O yüzden bakılacak olanlar da yeni maddede nafaka süresinin evlilik süresiyle, tarafların yaşıyla, işte çocuklarla, çalışma imkanlarıyla falan hakim bakacak. Ona göre bir süre belirleyecektir. Yoksulluk nafakası için artık bu ömür boyu mali yükümlülük garabeti, özetle Hande Hanım, ortadan kalkmış oluyor. Olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bu ay başında vermiş olduğu ömür boyu nafakanın tarih olduğunu, artık geçecek, gelecek dönemde böyle bir şeyle karşılaşmayacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi konu değişsin ve gayrimenkul hukukundan, şufa hakkından bahsedelim.
1: Nedir şufa hakkı?
0: Evet. Ön alım hakkı. Esasında böyle çevrilebilir. Şimdi ne demek? Paylı bir mülkiyet var. Bir taşınmaz var. Bu taşınmazda 2-3 kişi ortak.
1: Bir sürü ortağı var.
0: Birden fazla kişi orada paydaş. Paylı bir mülkiyet var. İşte o paydaşlardan birisi payını satacağı zaman, kendi kısmını, kendine düşen payı satacağı zaman, diğer paydaşların alım hakkı var, ön alım hakkı var.
1: Buna yani herkese şufa açılmadan hakkı. Önce bu
0: çok
1: düşünce
0: doğru.
1: Aslında ortaklardan birinin alması.
0: Evet, çok da mantıklı. Yine Medeni Kanunumuzda bu 732 ve devamında düzenlenen bir hak. Şimdi bunu zaten biliyor dinleyicilerimiz de, veya da geçmiş programlarımızda da şufa hakkından bahsettik. Bugün şufa hakkının kullanılamayacağı hallerden bahsedeceğim. Şimdi normalde neydi? Paydaşlardan birinin taşınmazdaki payını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlar bu payı aynı şartlarda satın alma imkanına sahiptir. Niye? Orada zaten o hissedar. Yani hani bir laf var ya, yabancıya gitmesin. Şimdi zaten adamın orada hissesi var. Onun bırakın da bir pozitif ayrımcılıkla dışarıdaki üçüncü şahıstan önce bir durumu olsun. Yani alabilme hakkı olsun. İşte bu satın alma imkanına ön alım hakkı, eski ifadeyle şufa hakkı diyoruz. Bu düzenlemenin amacı ne peki? Aslında çok net. Biraz önce de söyledim. O paylı mülkiyette yabancı kişiler araya girmesin. Yani bir birliktelik var. Devam ede gelen, bu bazen miras hukukundan doğar o paylı mülkiyet. Bazen aynı köyde komşuluktan doğar, ama paylı mülkiyete yabancı kişilerin girmesini sınırlamak ve günün sonunda o paydaşların menfaatini korumak. Şimdi bazı uyanık müteahhitler ne yapıyor? Gidiyor bu ön alım hakkını da kullanılmadığı durumda, iş işten geçmiş, süresi var zaten. O kullanılmadı, sonra oradan ufak bir yer alıyor. Orada paydaş oluyor ya, sonra da izale-i şuyu davası açıyor. O ortaklığın giderilmesi, sonra hepsini alıyor, oraya apartman dikiyor. Yani bu esasında yabancıların o girmesini sınırlamasının yanında o paydaşların menfaatlerini korumak amaçlı.
1: Için.
0: Evet, bir haktır şufa hakkı, ama biraz önce de söyledim. Şufa hakkı her taşınmaz devrinde de kullanılamaz. Yani genel kural ön alım hakkı paydaş olarak kullanılmasıdır. Ama istisnaları vardır. Mesela çok net zaten, payın paydaşlar arasında satılması halinde şufa hakkı kullanılamaz. Hı. Ne demek bu? 5 kişi var. Bu 5 paydaştan biri kendi payını satacak.
1: Ama ben sevdiğime, yakın hissettiğime satmak istiyorum payımı mesela.
0: Ve bu paydaş birisi. Hı hı. O zaman diğer 3 kişinin, örneğimizde 5 kişi vardı ya, birisi payını satacağı zaman o kalan 4 kişiden birisine satabilir ve diğer kalan 3 kişi bu hakkı kullanamaz. Yani payın paydaşlar arasında satılması halinde şufa hakkı kullanılamaz.
1: Olmuyor.
0: Evet efendim. Yani paydaşlardan biri payını zaten ortak olan başka bir paydaşa satarsa, diğer paydaşların şufa davası açma hakkı bulunmaz. Örneğini zaten verdik. Yani 3 paydaşlı bir arsa düşünelim. Birisi diğer paydaşa sattı
1: payını.
0: Payını. Hı hı. Sonra 3. paydaş gelip de ben ön alım hakkımı kullanıyorum
1: diyemez. Çünkü var, zaten paydaşlardan birine.
0: Çok doğru. Verildi. Yeni bir ortak girmemiş zaten. O yüzden Yargıtay da net bir şekliyle kararlarında ifade ediyor. Payın paydaşlar arasında satılması halinde şufa hakkı doğmaz. Birinci durum maddemiz bu. İki, satış niteliği taşımayan devirlerde şufa hakkı kullanılmaz. Ne demek bu?
1: Bağış gibi mi?
0: Harika. Yani bir satış yok ortada. Satış olmayınca zaten ön alım hakkı kullanılmaz. İlk dediğiniz doğru.
1: Bağış.
0: Bir bağış. Trump'a bir değişiklik yapılır. Sen yerini verirsin, o verir. Miras yoluyla intikalde. Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle siz bir yeri birisine bırakıyorsunuzdur. Öyle bir durumda da yine şufa hakkı kullanılmaz. Evet. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kişinin hayattayken kendisine karşı bakım, gözetim yükümlülüğünü yerine getirmesiyle ilgili bir kişiyle yaptığı sözleşme.
1: Ölümünden sonraki mal varlığı da bakan kişiye kalır.
0: O kadar. Dolayısıyla bağışta, miras yolunda, intikalde gibi ölünceye kadar bakma sözleşmesinde ne kullanılmıyor? Şufa hakkı kullanılamıyor. Bağış zaten çok net. Yani taşınmaz payı eğer bağış yoluyla devredildiyse şufa hakkı kullanılmaz. Niye? Çünkü karşılıksız bir kazandırma işlemi. Ortada bir satış bedeli yok ki. O yüzden satış bedeli yoksa ön alım da yok. Şufa hakkı o payın belirli bir bedel karşılığında satılması halinde ortaya çıkar zira. Bir de cebri icra yoluyla yapılan satışlarda da şufa hakkı kullanılmaz. Ne demek bu? Bir ikisinin borcu var. Bir de paydaşı olduğu bir taşınmaz var. Sonra ona icra takibi başlatılıyor. Yine ödeyemiyor. Üzerine kayıtlı gayrimenkul ne var bakıyorlar. Bir yerde payı var. O pay satılıyor ya. İcradan satılıyor ama. İşte böyle bir durumda da
1: şufa hakkını kullanamazlar.
0: Doğru. Şimdi alacağın çünkü hızlıca tahsil edilebilmesi için burada icra satışında böyle bir usul var. O yüzden açık arttırmayla satılıyor. Ve ihaleyi kazanan da taşınmazın sahibi oluyor. E böyle bir durumda diğer paydaşlar gelip benim ön alım hakkım vardı diyemiyor. Yani şufa hakkının, ön alım hakkının kullanılamayacağı yerlerden birisi de neresi efendim? Cebri icra yoluyla yapılan satışlar. Başka? Aile içinde yapılan devirlerde de şufa hakkı yine kullanılamıyor. Şimdi bu tabii bazen mal kaçırmak için de yapılabiliyor. Yani muvazalı da olabiliyor. Gerçek bir satış olmuyor. Ama bir baba mesela sahip olduğu taşınmaz payını oğluna devrediyor. İşte bu genelde aile içinde kalmasını sağlamak amacıyla da yapılıyor. Böyle bir durumda da yine ön alım hakkı kullanılmaz. Yani üçüncü bir kişidir o evlat ama paydaşlardan biri kendi evladına onu sattığı zaman diğer paydaşlar tutup bu hakkı kullanmıyor. Biraz önce söyledik, ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle yapılan devirlerde de şu hakkı kullanılamaz, bir diğeri miras yoluyla. Mesela diyelim ki iki kişi var, A ve B, bunlar taşınmazın paydaşı. A vefat ediyor ama çocuğu var. Ne oluyor? Çocuğuna geçiyor. İşte B tutup da bu mirasçılara karşı şufa hakkını kullanamıyor. Evet efendim. Mal değişimi yoluyla Trump'a diyoruz ya, onlarda da yine şufa hakkı kullanılmıyor. Satış vaadi sözleşmesi yapılması halinde. Şimdi bazen taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ne demek? İleride yapılacak bir satışa yönelik taahhüt edilen bir sözleşme. Ben bunu ileriden sana şu tarihte şu fiyata satacağım. Bu tabii noterde yapılması lazım. Geçerlilik şartı mülkiyet devrini de sağlamaz. Niye? Çünkü bir mülkiyetin devri sadece tapuda yapılan satışla olur. Bir paydaş noter huzurunda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmış olabilir ama daha satış gerçekleşmemiş. Dolayısıyla satış vaadi sözleşmesi yapılması şufa hakkını kullanılması demek değildir. Kullanılamaz çünkü.
1: Şufa hakkını ortadan kaldırır.
0: Yani şufa hakkı kullanılamaz. Şu demek. Paydaşlardan biri bir üçüncü kişiye tutup gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yaptı noterde. Ben de burayı sana şu tarihte şu fiyata satacağım. Diğer paydaş bunu duydu. Ben şufa hakkımı kullanmak istiyorum diyemez. Neden? Çünkü bu mülkiyeti geçiren bir durum değildir. Mülkiyet devrini sağlamaz satış vaadi sözleşmesi. Noterde yapılan o sözleşme mülkiyeti geçirmez. O yüzden de şufa hakkı kullanılmaz. Yani satış vaadi sözleşmesi yapılması halinde şufa hakkı kullanılmaz. Şöyle toparlayalım. Şufa hakkı, ön alım hakkı, paylı mülkiyet ilişkisinde paydaşlara önemli bir koruma sağlar. Güzel, iyi bir haktır yani. Bu hak tabii yalnızca payın üçüncü kişiye satış yoluyla devredilmesi halinde kullanılır. İstisnalarını da saydık. Mirasta, bağışta, işte ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bu ön alım hakkı kullanılmaz. Taşınmaz paylarının devri sırasında işte o işlemin hukuki niteliği çok önemli. Yani eğer satış gösterirse yabancı bir kişiye, o zaman ön alım hakkı kullanılır. Ama evladına satarsa ön alım hakkı aile içinden birisi olduğu için kullanılamaz. Bağış olursa kullanılamaz. Burada amaç diğer paydaşların menfaatini düşünmektir efendim. Bu kısımda da şufa hakkının kullanılamayacağı, ön alım hakkının kullanılamayacağı hallerden bahsettik.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Avukat Cüneyt Gülcan yine bizlerle birlikteydi bu hafta sevgili dinleyenler. Ben Hande Anakumanlı, masasında İbrahim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: TGRT FM.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler

Krambi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Elbette sıcak gelişmeler var, son dakika haberler var, özel konuklarımız var. Her biri gündem içerisinde sizlerle olacak. Sıcak bir noktaya gideceğiz. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Orada önemli gelişmeler var. Onun için de Merve Güven'e hemen gidelim. Merve bize son gelişmeleri anlatsın ve aktarsın.
1: Mehmet Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu bir saatlik toplantıda önemli kararları aldı. Bu kararlardan bir tanesi de Gökhan Günaydın üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasıydı. YDK bugün İzmir Milletvekili Mahir Polat başkanlığında toplandı ve bu toplantıda da geçtiğimiz günlerde hakkında tedbirli şekilde ihraç kararı istenen milletvekillerinin tedbir kararına itirazları gündemdeydi. Tabii bu dosyalar değerlendirdi. Bu karara itiraz dosyalarında gelen aslında belgeler, bilgiler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Söylediğimiz gibi İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararına itirazı oy birliğiyle kabul edildi. Yani Gökhan Günaydın bundan sonra partideki görevlerine devam edebileceği anlamına geliyor bu karar. Çünkü tedbir kararı nedeniyle aslında bu 9 isim partideki tüm görevlerinden alınmışlardı. Herhangi bir oy hakkı, karar verme hakları bulunmuyordu. Ancak Gökhan Günaydın dışında isimler de vardı tabii. Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan ve Veli Ağbaba isimleri. Bu 8 ismin tedbir kararına itirazları ise oy çokluğuyla reddedildi. Aslında 3'e karşı 10 oyla itirazlar reddedilmiş oldu. Yani bu kişiler hakkındaki tedbir kararı devam ediyor. Ancak şu bilgiyi de verelim. Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kalksa da hakkındaki disiplin işlemi devam ediyor. Tabii Gökhan Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliydi ve bu karar nedeniyle de grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı ve meclisteki unvanı da kaldırılmıştı. Gökhan Günaydın yeniden görevine dönebilecek mi, dönemeyecek mi merak edilen sorulardan bir tanesi de buydu. Bunun için aslında genel merkez kaynakları özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis iç yönetmeliğine işaret ediyor. İç yönetmelik neyi gerektiriyorsa bu yapılacak deniyor. Ancak bunun içinde tabii meclis başkanlığına da görev düşüyor. Gökhan Günaydın'ın unvanı yeniden verilecek mi, verilmeyecek mi? İlerleyen günlerde bu soruda yanıtını bulmuş olacak. Tabii peki Gökhan Günaydın üzerindeki tedbir kararı neden kalktı da diğer 8 isim üzerindeki tedbir kararı kalkmadı. Bunun için de aslında şunu ifade ediyorlar. Özellikle Gökhan Günaydın'ın dosyaları incelendiğinde mutlak butlan kararındaki dosyayla aslında bir ilişiğinin olmadığı, bu yüzden de tedbir kararının kaldırılması gerektiği kararına varıldığı söyleniyor. Şunu da söyleyelim, bu kararı muhalefet şerhi de düşürdü. Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar, bu 3 YDK üyesi kararlara muhalefet şerhi düştü. Yalnızca Gökhan Günaydın'ın değil diğer 8 isminde tedbir kararı kaldırılmalı dedi. Bunun yanı sıra da en baştan bu 9 ismin ihraca sevk edilmesi ve hakkında tedbir kararı alınmasının hem parti tüzüğüne hem de siyasi partiler kanununa aykırı olduğu söylendi. Ve bunlara karşı aslında gerekli yasal adımların da atılacağı söylendi. Peki bundan sonra ne olacak, onu da aktaralım. Özellikle bu tabii ihracı istenen 9 isim için disiplin sürecinin işlediğini söylemiştik. Bu yüzden bir savunma süreci başlayacak. Bu süreç başladığında da 15 günlük bir süre tanınılacak bu kişilere. İster yazılı bir şekilde, isterlerse de sözlü bir şekilde karara karşı kendilerini savunacaklar. Bunun sonrasında da gerekli kararlar alınacak. Bahsettiğimiz gibi Gökhan Günaydın üzerindeki tedbir kararı oy birliğiyle alındı. Ancak diğer 8 ismin tedbir kararı devam ediyor. Yanı sıra 9 isim üzerindeki disiplin süreci de işlemeye devam ediyor.
0: O disiplin süreciyle ilgili son gelişmeleri almış olduk. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacağını elbette Merve bize aktaracak. Tabii bugünün aslında en önemli gelişmelerinden bir tanesiyle devam edelim. İBB, AŞ, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal dün gece evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı değerli izleyenler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu önemli olay dün gece Maltepe'de saat 21 sıralarında yaşandı değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal evinden çıktığı sırada bir araçtan inen kimliği belirsiz 3 kişi tarafından darp edilerek araca bindirildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçırılma anına ilişkin görüntülerin incelendiği de açıklandı. Karal'ın aynı sokakta bulunan bir araçla, aynı model ve renge sahip plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Karal'ın bulunması ve şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki dünyadaki gelişmelerle dünyada neler oluyor? ABD ile İran arasındaki tarihi anlaşma sürpriz bir şekilde Türkiye saatiyle gece yarısı uzaktan imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump imzayı Paris'teki Versailles Sarayı'nda kameralar önünde attı. İran tarafındaysa Metin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından kendi makamında imzalandı.
2: Tarihi imzalar böyle atıldı. Biri Versailles Sarayı'nda, diğeri Tahran'da.
3: Yes.
4: Bravo.
2: ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sürpriz bir kararla 14 maddelik mutabakat zaptını uzaktan elektronik ortamda imzaladı. Kritik metnin yüz yüze İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanması bekleniyordu. Ancak Türkiye saatiyle gece yarısı sürpriz görüntüler geldi. ABD Başkanı Trump imzayı atmadan önce bu kolay olmadı dedi.
5: This was not easy.
2: Trump'ın yanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız First Lady hazır bulundu. İmza atılınca alkışladılar. İran'dansa daha sade bir görüntü geldi. Pezeşkiyan'ı imza atarken gösteren fotoğraflar yayınlandı. İran Cumhurbaşkanı'nın mutabakat metnini okunacak şekilde kameraya göstermesi dikkat çekti. Anlaşmanın imzalandığını resmen duyuransa yine arabulucu Pakistan oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif taraflara tek tek teşekkür ettikten sonra bir kez daha Türkiye liderliğini oynadığı vazgeçilmez rol ve paha biçilmez katkı için yürekten takdir ettiğini söyledi.
6: It is a great honor to have President Erdogan.
2: Anlaşma maddelerinin ise daha önce basına sızdığı gibi İran'ın galibiyetini doğrular nitelikte olduğu görüldü. Anlaşmanın oldukça ses getiren imzalama biçimi aynı zamanda akıllara tarihi Versailles Anlaşması'nı getirdi. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ve ABD'nin galip pozisyonda olduğu anlaşmada Versailles'de imzalanmıştı. Dahası dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson meşhur 14 maddelik barış planını da burada sunmuştu. İran basını imzalar uzaktan atıldığı için İsviçre'ye ayrıca yüz yüze bir imza töreninin yapılmayacağını duyurdu. Mutabakat zaptının bir nihai anlaşmaya dönüşmesi için şimdi tarafların teknik müzakere sürecini başlatması bekleniyor.
0: Hani ne demişler, uzaktan da imzalar atılmış olsa iş şimdilik bitti. Uzlaşmaya varıldı. Nihai anlaşmayla ilgili tabii belirli bir süreç var ama 14 maddelik çok açık, çok net. Özellikle bazı maddeler var ki net olarak anlaşmaya varıldığının, mutabakat metninde yer aldığını açık açık görüyoruz. Peki o 14 maddede neler yazıyor? Hangi konularda anlaşmaya varıldı ABD ve İran arasında? O mutabakat metninin 14 maddesini sırasıyla sizlere bir kez daha okumak istiyoruz. Özellikle maddeler. Mesela birinci madde her şeyi anlatıyor. ABD ve İran çatışmaları sonlandırmayı taahhüt etti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran bu anlaşmaları sağlayacak. Taraflar egemenliğe, yani iki ülkenin egemenliğine de saygı duymayı taahhüt etti ve bu konuda uzlaştı. Nihai anlaşmanın, burası önemli, 60 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu anlaşma tam 60 gün içerisinde tamamlanacak. ABD deniz ablukasını kaldıracak, asker çekmeye başlayacak. İran ise Hürmüz'de güvenli ticaretin geçişini sağlayacak. Ne demek bu? Yani tam 5. maddede artık huzur dolu, güven dolu geçişler başlayacak ve sekteye uğrayan ekonomi dünya açısından gelişecek. 6. İran için 300 milyar dolarlık destek planı bundan sonraki süreçte hazırlanacak. O destek planı önemli çünkü zira İran ekonomisi de ciddi kan kaybetti bu savaştan ötürü. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için görüşülecek. Burada bir kesinlik yok. Görüşülmesi hususunda bir mutabakat metninde madde var. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini artık teyit etti. Ne nükleer silahla ilgili bir olay olacak ne de bununla ilgili bir geliştirme söz konusu olmayacak kendileri tarafından. Taraflar mevcut durumu koruyacaklar. 10. konu İran petrol ticaretine geçici muafiyet sağlayacak. Evet, artık biliyorsunuz dondurulmuş İran varlıkları vardı. O varlıkların serbest kalmasıyla ilgili mutabakat metninde bir madde var. O da 11. madde. 12. madde ortak denetim ve takip mekanizması kurulacak. Ortak denetimler ve takip mekanizmaları da beraberce yürütülecek. Nihai anlaşma müzakereleri başlayacak ve son olarak anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de taşınmış olacak. 14 maddelik dolu dolu önemli bir anlaşma. Hiçbir açık yok. Özellikle bu ateşkesle ilgili hiçbir açık yok. Göreceğiz 60 gün sonra neler olacağını. Bir başka konuyla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Epstein skandalı basına sızan listede Trump'ın damadı Jared Kushner ve Elon Musk da var. İsviçreli bir siber aktivist ABD'li milyarderin kurduğu Dialog isimli gizli cemiyetin kayıtlarına ulaştı. Belgelerde 3. Dünya Savaşı'nı tartışmaktan tutun eş bulmaya kadar ilginç bir etkinlik yelpazesi var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir Epstein skandalı patlak verdi. Listede ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Elon Musk'ın adı da var. Never to compete with Elon in anything, so I'll... ABD'de Cumhuriyetçilere verdiği destekle bilinen milyarder Peter Thiel'in 2006'da kurduğu Dialog isimli gizli cemiyetin kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlar İsviçreli bir siber aktivist tarafından sızdırıldı. Belgelerde 222 cemiyet üyesinin adı geçiyor. Listede Jared Kushner ve Elon Musk'ın yanı sıra çok sayıda ilginç isim var. Onlardan bazıları ABD Hazine Bakanı Scott Bezen, satranç şampiyonu Garry Kasparov ve LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman. Ortaya çıkan bilgilere göre cemiyet toplantılarında tarikat kurmak, para mutluluğu satın alır mı, nükleere dönüş ve 3. Dünya Savaşı gibi başlıklar tartışılıyor. Fakat iş bununla kalmıyor. Dialog cemiyeti bekar topluluk üyelerini bir araya getirmeyi de hedefliyor. Hatta cemiyetin üyeleri arasında romantik ilişkiler kurulmasını amaçlayan bir online uygulamaya da sahip olduğu iddia ediliyor. Sızan belgelere göre cemiyet yalnızca davetle üye kabul ediyor ve yılda bir toplantı düzenliyor. Söz konusu 222 kişi ise cemiyetin 12-16 Ağustos'ta İrlanda'da yapılacak toplantısına katılacakların listesi. Adı geçen isimlerden henüz bir yalanlama gelmedi.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-25, Ankara 15-23, İzmir 20-29, Bursa 16-24, Konya 16-28, Afyon 13-19, Denizli 17-24, Antalya 21-28, Adana 22-30, Zonguldak 19-21, Samsun 19-23, Trabzon 17-23, Kayseri 14-23, Erzurum 12-26, Gaziantep 18-31, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 20-35 derece.

0: Yol durumu.
1: Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Şehitliğin kıymeti. Bir gün Hazreti Ali bir kısım genç ashaba nasihat eyleyerek teşvik etti cihada. Kalktı bir genç, dedi ki: "Ya emir el müminin, cihadın sevabından bizlere haber verin." Dedi: "Resulullah'la giderken bir gazaya sormuştum bu suali Resul-ü Müçteba'ya. Buyurdu ki: "Ya Ali, bazı mümin kimseler cihada çıkmak için halis niyet etseler, Allah meleklerine yazdırır ki bir berat, cehennem ateşinden olmuştur bunlar azat. Meleklerine karşı övünür Hak Teala, cihat ve hizmet eden ihlaslı kullarıyla. Buyurur: "Kullarıma bakınız ey melekler, onlar benim yolumda cihada gitmekteler." Bu niyetle evlerden çıkarken sabahleyin, evinin duvarları ağlarlar onlar için. Onlar cihat yapmaya çıkarken sabahları, kuru yaprak misali dökülür günahları. 40.000 melek gönderir her birine yaradan, Hak Teâlâ izniyle korurlar her beladan. Gökte cümle melekler onlara gıpta eder, ayakları altına gelip kanat gererler. Derler: "Kanadımıza bassınlar da bu kullar, biz de şereflenelim onlarla bir miktar." Verilir her birine 1000 abidin sevabı, bir iyilik yapsalar yazılır 2 katı. Onlar bu cihat için yola çıktığı zaman, öyle ecr alırlar ki ancak bilir Yaradan. Ağaçlar kalem olsa, katip olsa melekler, yine o sevapları yazıp bitiremezler. Düşmana karşı gelip harbe giriştiğinde, dua eder melekler her hücum edişinde. Arş-ı âlâ altından nida eder bir melek, cennet kılıç gölgesi altındadır diyerek. Ona kılıç darbesi tatlı gelir bir hayli, sıcak günde içtiği serin şerbet misali. Atından düşer ise mücahit harpte eğer, düşmeden melek gelir ona cennet müjdeler. Ruhu teslim olunca nida eder bir melek: "Merhaba ey temiz ruh, safa geldin" diyerek. Afiyet olsun sana cennetin nimetleri, altından sular akan köşkleri, hurileri. "Vekili benim" diye buyurur Allah yine, "şehidin yetim kalan evladına, ehline. Şehitlerin ruhları yükselirler uçarak, yeşil renkli kuşların kursağında olarak. Cennetlere girerler, yerler meyvelerinden, gezerler, dolaşırlar, içerler sularından. Yarın kıyamet günü Firdevs cennetlerinde 70 saray verilir sadece bir şehide. 2 saray arası o kadar uzaktır ki Yemen ile Mekke'nin mesafeleri gibi. Resulullah buyurdu: "Yarın mahşer yerinde
peygamberler karşılar şehitler geldiğinde.

0: Değerli dinleyenler, yayımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyururlar ki, insanların en arifi, anlayışlısı, akıllısı Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesine tabi olanlardır buyuruyor Muhammed bin Fadıl rahmetullahi aleyh.
0: Ne akıllı çocuk diyoruz ya bazen. Yani ama dünyalık işlerde hep konuşuyoruz. Oysa fakat akıllılık bu yani.
1: Sağ Bey, şimdi erken talimleri anlatırlarken aklı, ahmaklığı, ondan sonra mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh akılla zekayı, ruhla nefsi, yani kitaplardan alıp naklederek o kadar güzel izah etmişler ki ve zihninde tereddüt kalmıyor. Ve yavaş yavaş kitapları okudukça sen ayırabiliyorsun. Neyi ayırabiliyorsun? Yani senin hatırına gelen düşünce, yapmak istediğin şeyin nefsin istediği olduğunu anlayabiliyorsun, hissedebiliyorsun artık. Eğer anlar hal haline getirsen evliya olursun. Ama hissedebiliyorsun. Niye hissediyorsun? Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala ruhu yaratmış, kendine aynı şekilde muhabbeti, sevgisi olan bir varlık olarak yaratmış. Dolayısıyla ruhun gıdası Allah-u Teala imandır, ona olan muhabbettir, onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Bunlara riayet ettikçe ruh gıdasını alır, yükselir ve seni güzel bir insan, salih bir insan, saliha bir kimse haline getirir. Peki nefis haramları ister. Allah-u Teala sevgisinin dışındaki yani Allah-u Teala yarattığı şeylere karşı muhabbet beslemeye başlar. Sevgi beslemeye başlar. Halbuki bizim Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerdeki gördüğümüz o güzellik Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Mesela insanlardan, erkeklerden yakışıklı oluyor, kadınlardan aynı şekilde fiziken güzel oluyor falan. İyi de bu güzellik ona ait değil. Ne demek ona ait değil? Ya şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin bu sözlerini ben mesela senelerce okudum. Şimdi artık ona ne derler? Yakinim hasıl oldu. Yakinim hasıl. Efendim işte görüyorsun bu vücut benim falan. Değil. Öyle olsaydı ben bu vücudumu aynı şekilde yaşlandırmazdım. Benim de saçım başıma sığmıyordu. Dökülmesine izin vermezdim. Ağarmasına izin vermezdim. Benimse. Değil mi?
0: Bana aitse.
1: Demek ki bana ait değil. Emanet olarak verilmiş. Veren de alıyor. Veren de alıyor. Dolayısıyla bunları okudukça, öğrendikçe ve insan artık zihnindeki o soru işaretlerini, akıllı kime denir, ahmak kime denir, nefsine tabi olan kimdir, ruhuna tabi olan kimdir, yavaş yavaş hissetmeye başlıyor ve kendisini de sorguluyor. Kendisini de aynı şekilde sorguluyor. Ama sana kendini yokluyor. Ne diyor? Yani Allah-u Teala'nın yarattığı herhangi bir zerre kalbinde varsa hala daha senin kalbin saf ve temiz değil. Hani der, sen benim kalbime bak, bana aslanım be, dede canım yıkadın. O öyle yıkanmıyor arkadaş, kalbin temizlenmesi. Yani Allah-u Teala'nın sevgisinden, muhabbetinden başka hiçbir şey kalmayacak. Hatta evliyadan bir zatın özel hizmetlerini gören bir talebesi var. Abdest suyunu falan döküyor. Bir gün böyle abdest suyunu dökerken evladım diyor, senin adın neydi? Neyse söylüyor falan. Neyse. Başka bir vakitte gene soruyor. Başka bir gün gene soruyor. Öyle deyince talebe diyor ki muhakkak diyor ben adama, hocama karşı bir edepsizlik yaptım. Bir hata ettim. Benim ismim diyor onun diyor şeyinden, kalbinden silinmiş. Tövbe istiğfar ediyor, şey yapıyor. Fakat hocası aynı şekilde arada sırada yine sormaya devam edince hocası tahili o saatte yaşlanmış. Hocasının hanımına gidiyor. Diyor ki anneciğim diyor, ben diyor düşündüm, taşındım. Yani bu kapasitemle, bu halimle hatamı bilemedim. Edeplerin hepsinde ben bilemem. Yani hocama karşı bir edepsizlik ettim ama bulamadım ben diyor. Bulamadım. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi olan bir zatın gözünden düşmek de çok büyük felaket olduğunu hem kendisinden dinledik hem kitaplarda yazılıyor. Ondan korkuyorum. Ne olur diyor, hani diyor siz diye şefaatçi olsanız da ben hatamı öğrensem, o edepsizlik olan halimi düzeltsem de hocam beni yine sevse. Nereden anladın evladım diyor. Bana diyor hep ismimi soruyor. Diyor ki akşam ben diyor arz ederim kendisine. Akşam olunca diyor ki efendi diyor şu talebeniz, diyor çok yani memnun oldum, razı oldum bir talebem. Ama diyor bugün geldi ağlayarak diyor. Böyle böyle oldu falan. Bana hep ismimi soruyor. Demek ki diyor ben bir hata ettim. Bir edepsizlik ettim ki hocamın gözünden düştüm. İsmim de diyor kalbinden silindi. Ertesi gün o saat çağırıyor. Burası önemli. Bu kadar anlatmamızın sebebi. Buyuruyor ki evladım buyuruyor. Ben diyor Allah denen isminden başka her şeyi unuttum. Onun için soruyorum senin de ismini diyor. Onun için soruyorum. Yani düşünebiliyor musun? Yani efendim böyle kul olur mu? Olmuş be arkadaş ya. Allah Allah. Allah Teala verince oluyor işte. Vermiş. Yani kalemdi, kitaptı, mevkiydi, makamdı, paraydı. Ya bırak onu aynı şekilde çok sevdiği, özel hizmetini gören talebesinin ismini bile. Belki hanımının, çoluğunun, çocuğunun hepsini aynı şekilde sildi attı. Yani kalpte Allah-u Teala'nın sevgisinden, Allah-u Teala'nın isminden başka bir şey kalmayacak. Hatta bir ifade geçiyor. İnsan anlatmak kolay Mustafa Bey de bir düşünüyorsun. Çok zor bir hadise. Ama Cenab-ı Hak ihsan edince Cenab-ı Hak için zorluk yok ki. Yani bir kulla Allah-u Teala kendi sevgisini, kendi muhabbetini verip yarattığı nesnelerin sevgisini onun kalbinden sildiği zaman o kul 1000 sene ömür verse, 1000 sene düşünse Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'dan başka herhangi bir nesneyi hatırlayıp kalbine yer etmesi için bir şey hatırlayamaz ve aynı şekilde yer edemez. Şey içinde anlatılır mesela, melekler içinde. Melekler yaratılışı itibariyle onlarda nefis yok ya. Bir melek 1000 sene değil 10.000 sene düşünse isyan nasıl olur? Yok ki onların kodlarında. İsyan ne menen bir şey. Onu ne hafızası, hafsalası alabilir ne de aynı şekilde düşünebilir. Dolayısıyla yani biz buradan naklediyoruz. Hani bizi dinleyenler diyecek ki anlatmak kolay. Doğru, yazmak da kolay, anlatmak da kolay. Okumak da kolay. Bundan hal sahibi olmak zor. Ama işte bu zamanda, bu asırda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun yolunu bildirmişler. Buyuruyorlar ki bize kitap yazmak, kitap hazırlamak ve talebe yetiştirmek konusunda muhayyer bırakıldık. Biz
0: serbest bırakıldık.
1: Biz kitabı tercih ettik. Niye? Çünkü talebe zaman ister, şartlar namüsait falan. Her talebe kendine göre bir yol tutacak falan. Yani bu zamanda zıvanadan çıkabilir. Hemen abi bir tabir var. 10 kişi sıraya girse ceketini ilerleyip efendim buyurun Mustafa Bey özür dilerim ne emriniz var dese 10. kişi geldiği zaman Mustafa Tokuz zıvanadan çıkmıştır. Osmanlı'da aynı.
0: Birinci de çıkarım ben. Ona kadar müsaitim yani.
1: Öyle deyince başka bir şey hatırladım. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken her bölgenin, her şehrin bir kutbu oluyor. Bu kutuplar şey için değil, irşatla vazifeli değil bunlar. Allah-u Teala yaratırken kimisi cömerttir, kimisi çok merhametlidir. Böyle özellikleri var bunlar. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Bunların vazifesine, hani her bölgede elektrik ağını evlere kadar şey yapmak için böyle ana trafo var.
0: Trafo.
1: Mesela onlar küçültülüyor. Şehir cereyanları, ev cereyanları, sanayi cereyanları ayrılıyor ya. Dolayısıyla Allah-u Teala da kutbu irşat diye tabir edilmiş. Bunlar Allah-u Teala'nın dinini yer. Yani asırlardan sonra bir tane gelir bunlar. 100 senede bir gelir. Ama diğer evliya gelir. Müceddit her zaman gelebilir. Allah-u Teala'nın dinini kuvvetlendirmek için. Ama bu bunlara işte ebdal deniyor. Kutup deniyor. Bunlar vazifesi irşat değil. Ama yağmur yağmadığı zaman, ondan sonra başka sıkıntılar olduğu zaman bunlar açar ellerini dua ederler. Allah-u Teala bunları da o trafa şeklinde, hani ceryanın nakli naklinde kullanılan o trafalar nasıl sebepse bunlar da sebeptir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri hayattayken böyle demek ki altyapısı biraz müsait gelmiş Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Demiş siz hayattasınız. Siz ana trafa olduğunuz için bilirsiniz. Bu bölgenin diyor kutbu kim? Abdülkadir Geylani Hazretleri falan yerde çömlekçilik yapan bir kimse var. Odur diyor. Ege diye eline bir sopa alıyor falan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu çömlek kaça diyor. Fiyatını söylüyor, kırıyor. Ses çıkarmıyor çömlekçi. Bu kaça diyor, şu kadar. Pat kırıyor, ses çıkarmıyor. Bu kaça diyor. Pat kırıyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra neyse geri dönüyor. Ertesi, fakat o sene o vefat etmiş. O vefat edince hemen yerine birisi geçiyor onu. Allah Teala öyle yaratmış. Gene gelmiş Abdülkadir Geylani'ne. Demiş o vefat etti. Bu sene kim? Şimdi onun yerine kim geçti? Falan yerde bir çömlekçi var. O diyor. Gidiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çömlek kaça diyor? Şu kadar. Küt kırıyor. Bu kaça diyor? Küt kırıyor. Üçüncü gün. Doğru. Dur. Ben geçen seneki gibi değilim.
0: Geçen seneki çömlekçi değilim yani.
1: Değilim mi? Değilim mi? Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı yaratılmış. İnsanların halleri farklı farklı yaratılmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bizim anlayacağımız şekilde açık, net. Açık, net. Eğer bir kimse Allah-u Teala doğru bir şekilde iman eder, yaptıklarını Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapar, fıkıh imhal bilgisi deniyor buna, ve Allah-u Teala'nın yasak ettiklerinde yine fıkıh kitaplarından öğrenerek bunlardan sakınır ise, yani rotasını ahirete yönelik olarak tanzim ederse, rotası oraya yaparsa, bu kimse akıllı. Bu kimse akıllı. Niye? Çünkü bu sonsuza yatırım yapıyor.
0: Evet.
1: Hiç elinden çıkmayacak. Peki ahmak, vur patlasın çal oynasın ya, günlük gün et, dünyaya bir defa geleceğiz, ver gitsin falan. Ahmak buyuruyor bunlara. Ahmak buyuruyor. Şimdi zamanımızda Mustafa Bey, ekranı çıkanlar öyle bilmem ne yapıyorlar falan filan değil mi? Yüzünü gerdiriyor, ondan sonra bilmem ne ameliyat oluyor, ondan sonra da bir sürü de problem çıkıyor. Yok, dudağını şey yaparken dudaktan oluyor. Yanağını aynı şekilde ne yaparken yanaktan
0: daha oluyor. Güzel olacağım derken daha kötü oluyor.
1: Daha kötü oluyor falan. Oldu sana işte, ben olayı mahkemeye vereceğim. Sonuna kadar hakkımı alacağım falan. Bir yer bozulduktan sonra sonuna kadar ne hakkını alacaksın ki? Sonra bunların geldiği nokta, yaş ilerleyip eğer ömürler varsa yapayalnız kalıyorlar. Başlıyorlar korkmaya. Niye? Niyesini de Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri ondan öncekiler de buyurmuşlar. İnsanlar ölümden niye korkar? Buyurmuşlar ki hiçbir insan harap olan yere gitmek istemez. Bunlar dünyalarını mamur ettiler. Ahiretleri harap. Şimdi sonsuz olan harap yere gidecekler. Onun için korkuyorlar, veriyorlar ölümden. Ama akıllı olanlar ne yaptı? Ahirete yatırım yaptı. Ahirete yatırım yaptığı için
0: ahireti mamur etti.
1: Ahiretin aynı şekilde mamur etti. Şimdi böyle deyince hatırıma bir şey geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında da sohbet edermiş. Böyle Yahudi, Hristiyan falan gelir dinlermiş. Bir genç de gelirmiş hep. Bir Yahudi genç de gelirmiş falan. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Huri Ayn diye bir ayet-i kerim var. O ayet-i kerim yeni nazil olmuş. Resulullah Efendimiz orada okuyorlar falan. O genç birden demiş ki, demiş bu hurilerden bir tanesini aynı şekilde bana verilmesine kefil olursa ben iman ederim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir tane değil, 70 tanesine Allah-u Teala vereceğini bildiriyor, kefil olur. Müslüman oluyor genç. Ondan sonra gel zaman Eshab-ı Kiram'dan oluyor. Gel zaman git zaman bu genç hastalanıyor. Hastalanıyor, vefat ediyor. Peygamber Efendimiz cenazesine iştirak ediyor. Definde mezarın içine giriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Dışarı çıkınca Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz mübarek gömleği böyle yırtılmış. Orasından burasından falan. Eshab-ı Kiram hayret ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah ne oldu? Yani kabire indiniz ne oldu? Buyuruyorlar ki o kadar çok huri geldi ki beni seç. Paraladılar diyor üstü. Paraladılar üstünü. Beni falan diye. Şimdi oradaki verilen nimet mesela o genç mesela burada dünya güzeli birisiyle evlenmiş olsa. Bu dünya güzeli yaşlanacak. Bir zamanlar burada tekerlekte çalışan bir grup vardı falan. Şimdi bir gün gittim onların birimine. Baktım böyle birbirleriyle aynı şekilde yok benim olsun. Bir Hint güzeli var. Dergide görmüşler. Müslüman olsun benim olsun falan. Neyse aradan bir zaman geçti. Bir gün gittim o bitmiş. Dedim ya ne oldu, kimin oldu o? Yok abi dediler o gençlik resmiydi dediler. Kadın çok daha yaşlanmış gitmiş dedi.
0: Gözlenmiş.
1: Yani buradaki eskiyor, törpüleniyor ama Allah-u Teala'nın vaadi cennette yeni beden yaratacak. Bu eskimeyecek, hastalanmayacak, yaşlanmayacak. Allah-u Teala orada bir köşk verecek, bu yıkılmayacak. Efendim şimdi ne diyorlardı şeyler evlerin yeniden aynı şekilde.
0: Kentsel dönüşüm. Ha,
1: orada kentsel dönüşüm de yok tamam. Kentsel dönüşümü de girmeyecek.
0: Deprem de yok.
1: Efendim sel gelecek o da yok. Efendim çok soğuk olacak o da yok. Yani öyle anlatılıyor ki yani dünya kelimeleriyle anlatılmış onu ancak gözünle görecek. Nehir akıyor böyle. Ama aynı nehirde üç şey akıyor. Cennete mahsus olan şerbet, bal ve süt. Karışmıyor. O cennet şerbeti için üzümdü, ondan sonra elmaydı, muzdu, ekmeğine gerek yok.
0: Şeker pancarına gerek yok.
1: Gerek yok. Ondan sonra bal için arı kovanına, dağlara götürmeye gerek yok. Akıyor ya. Ondan sonra süt için inek beslemiyor, koyun beslemiyor, keçi beslemeye gerek yok, deve beslemeye gerek yok. Süt akıyor. Yani öyle bir şey ihsan ediyor. Hatta bir şey daha hatırıma geliverdi de Menakıb-ı Çağrı Yâri Güzin'de yazıyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adet-i şerifleriymiş ya, sabah namazını kıldıktan sonra döner sorarlarmış. Hastası olan varsa ziyaret edelim. Cenazesi olan varsa yardım edelim. Rüyası olan varsa tabir edelim. Hiç ses yok. Bunun üzerine kendisi buyurmuş. Ben bir rüya gördüm. Diyorlar ki ya Resulallah, teberrüken anlatır mısınız? Biz de bereketlenelim. Diyor ki cennette gösterdi Cenab-ı Hak bana rüyamda bir köşkü. Yüksekliği bugünkü tabirle 500 kilometre. Uzunluğu da 500 kilometre. Yani İstanbul'dan Ankara'ya geçiyor neredeyse. Ve içi de dolu. Önünde melekler vardı. Gittim sordum, hangi peygambere ait bu? Diyor. Peygambere ait değil dediler. Kime ait? Arap evladından birisi. Ben demiş Arap'ım. Arap evladından kim? Ha demiş, ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisine. Ben diyor ahir zaman peygamberiyim. Benim ümmetimden kime? Aşere-i Beşere'den. Hulefai Raşidinden birisine diyorlar. Hangisi diyor? Ömer bin Hattab radıyallahu anh. O da oradaymış. Öyle deyince buyuruyor ki Ömer bin Hattab diyor çok kayyurdur. Şey yapar. O sebeple diyor köşkün içine bakamadım. O da oradaymış. Utandı. Ya baksaydım buyuruyor. Şimdi bak. Mustafa Bey yüksekliği 500 kilometre. Uzunluğu da 500 kilometre. Ya sen bunu hangi parayla yaparsın?
0: Nereye yaparsın?
1: Ve nereye yaparsın?
0: Nasıl yaparsın?
1: Ha nereye yaparsın? Yani İstanbul'dan Ankara'ya kadar arazi istimlak etmen lazım falan değil mi? İçerisinde hizmetçi dolu. Ya sen kaç tane hizmetçi alabilirsin yani? Yani dünyanın en çok zengin olsan bile kaç tanesi? Bir ay parasını vermesen gidin adamı yiyor içiyor bize para vermiyor.
0: Greve giderler.
1: Orta öyle bir şey diyor. Orta öyle. Böyle bir hayat aynı şekilde Cenab-ı Hak aynı şekilde şey yapıyor. Sen diyorsun ki buna ne denir? Ahmak.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

şeriflerden, manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan çıkarılan yeni hükümlere denir. Kıyas, yani içtihat yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetme işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihatta yanılmak da doğru değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alim içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Nail suresinin bizden indirileni insanlara açıklaman için mealindeki 44. ayeti kerimesiyle, Nisa suresinin Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin mealindeki 59. ayeti kerimesi içtihad etmeyi bildiriyor. Allah-u Teala müçtehidin hükmünü kabul ediyor. Bir müçtehide kesin olarak hata etti diyen, hüküm olarak onu kabul eden Allah'a hata isnat etmiş olur. İmam-ı Azam Hazretlerinin her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerleydi. Bir kimse 4 mezhep imamının sözlerini kıskanmadan ve inat etmeden insafla incelerse her birinin gökteki yıldızlar gibi olduklarını görür. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki, nas, yani ayet hadis olan yerde kıyas yapılmaz. Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Bir sual karşısında kalınca önce Kur'an-ı Kerim'de ararız, bulamazsak hadis-i şeriflerde ararız, yine bulamazsak eshab-ı kiramın herhangi birinin sözlerinde ararız. Bu sualin cevabını bunlarda da bulamazsak kıyas yaparak cevabını buluruz. Bir kere de buyurdu ki, bir sualin cevabını ayette ve hadis-i şeriflerde bulamazsak, eshab-ı kiramın çeşitli cevaplarını bulursak, kıyas yaparak bu cevaplardan birini seçeriz. Bir kere de buyurdu ki, ayette ve hadislerde bulamadığımız bilgilerde 4 halifenin radıyallahu anhüm cevaplarını seçeriz. Resulullah'tan gelen hadis-i şeriflerin başımız üstünde yeri vardır. Onlara uymayan bir şey söylemeyiz. İmam-ı Azam Hazretleri hiçbir yerde bulamadığı bir bilgi için kendi kıyas ettikten sonra bir sahabinin sözünü işitirse kendi reyini bırakıp o söze uygun cevap verirdi. Ebu Muti Hazretleri diyor ki, bir cuma sabahı Ebu Hanife ile birlikte Kufe camiindeydim. Süfyan-ı Sevri ve Mukatil ve Hammad bin Müslim ve daha başkaları içeri girip Ebu Hanife'ye, senin din işlerinde kıyasla cevap verdiğini işittik, senin için korktuk dediler. İmam-ı Azam onlarla yaptığı münazarada Kur'an-ı Kerim'den, sonra hadis-i şeriflerden, daha sonra eshab-ı kiramın ittifakla bildirdiklerinden cevap verdiğini anlattı. Hepsi kalkıp, sen alimlerin seyyidisin, bizi affet, bilmeden seni üzdük dediler. O da Allah-u Teala bizi ve sizi affeylesin dedi. Hanefi mezhebindeki bütün müçtehitler de, diğer mezhep reisleri ve mezhepteki müçtehitler gibi zaruret olmadıkça kıyas yapmamıştır. Nas olan yerde kıyas yapılmaz buyururlardı. İmam-ı Azam'ın içtihadına itiraz eden, onun mezhebinin inceliğini anlayamayan veya sapık olandır. Taceddüni Sübki Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin varisi olan mezhep imamlarına karşı edepli olmalıdır. Din imamlarına dil uzatan felakete gider. Onların her sözü bir delile dayanır. Onlar gibi olmayanlar bu delilleri anlayamaz. Müçtehitlerin ayrılıkları eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar gibidir. Resulullah Efendimiz ayrılıkları için eshab-ı kirama dil uzatmayı yasak etti. Hepsini iyilikle anmayı emretti. İmam-ı Rabbani Hazretleri, içtihat ve kıyas bid'at değildir. Nasların manasını ortaya koyarlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler buyuruyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Benim bir sualim daha var ama eklemek istediğiniz veya söyleyeceğiniz bir şey varsa. Şimdi geçen haftalarda da söylemiştiniz, işte Allah adamlarını gören Allah-u Teala'yı hatırlar. Onların en büyük özelliği odur. Hı-hı. Kendileri görününce. Şimdi diyelim ki biz de işte Emir abinin sohbetine bazen gidiyorduk diyelim. Evet, Allah-u Teala'yı hatırlıyoruz. Dinimizi, Peygamber Efendimiz'i hatırlıyoruz Emir abiyi görünce. Sohbet ediyor, o hoşumuza gidiyor falan. Böyle uçuyoruz, kaçıyoruz o anda. Kapıdan çıkınca, sohbetten sonra bende bir şey kalmıyor. Şimdi bu da bir şey midir? Yoksa hiçbir faydası olmaz mı?
1: Bu da bir şeydir. Şimdi bir genç birisi yedisin, emsallerden birisi. Dedi ki, abi dedi, babam dedi İhlas'ın biriminde çalışıyormuş ama dedi, yani öyle halin arsız çiçek Emir abiye çıkacak derdini söyleyecek birisi değil dedi. Bir karar aldık, ayrıcaktı, umreye gideceğiz dedi. Ama dedi, benim içim yanıyor dedi. Yani Emir abiye bir sorması lazım, Emir abi hayatta. Emir abiyle de Fatih'te oturuyor dedi. Oraya gittim dedi. Yani tam çıkacağı, evden çıkacağı zamanda bekliyorum falan dedi. Fakat dedi, korumalar beni şey yapmadı dedi, uzaklaştırdılar. O evin sokağın, Yavuz Selim Caddesi'nin o köşeye çıktım dedi. Oradan dedim, şeye bakıyorum, evin kapısı gözüküyor ya dedi. Bakıyorum, tamam Emir abi evden çıkınca elimde böyle yaptım. Emir abi diye bağırdım dedi. Emir abi döndü baktı dedi, çağırdı. Gittim falan. Demiş, bir sualim var. Bir arzım var ama demiş, hani demiş, yani korumalar şey yapma, tabi onlar da haklıdır falan dedim diyor. Ondan sonra demiş, babam böyle arz edemez. Biz demiş umreye gidiyoruz. Bunu demiş önceden sormak, sizden izin almak lazımdı. Ama demiş, yarın biz uçakla gideceğiz. Yani sizin haberiniz olmadan, sizin duanızı almadan gidersek demiş, yani kaybımız çok büyük olacak. Demiş, evet önceden sormak lazımdı ama yani bilet aldıktan sonra da sormak, bu da bir derecedir demiş.
0: Aferin.
1: Ya, Emir abi
0: dedi, vermiş ya.
1: Bir hoşuna gitti. Bu da bir derece değil. Ya hiç haberi olmamaktansa bu da bir derece. Hiç haberi olmadı. Şimdi sizin anlattığınız, naklettiğiniz de bu da bir aynı şekilde şeydir. Yani büyük bir nimettir. Hatta Emen abinin kendisinden dinlemiştim Cağaloğlu'nda. Dedi, daha önce hocamızın dedi, Kuleli Askeri Lisesi'nde Işıklar, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Erzincan Askeri Lisesi derse girdiği talebeleri var dedi. Onlar dedi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde vazifeler var, hizmet edenler var. Onlar da zaman gelince hocamız onları kabul ediyor. Dışarı çıkınca, sokağa çıkınca Emir abiyle gelmişler, arz ettiler. Efendim demiş, hani hocamızın yanında biz sanki dünyadan kopuyoruz. Başka bir aleme geçiyoruz. Ama oradan çıktıktan sonra demiş, gene aynı hamam aynı tas. Bir şey kalmıyor. Demiş, bunu bir hocamıza arz edeyim dedim buyurdu. Ona ben arz ettim. O garipler buymuşlar ki, kardeşim buymuşlar, dışarıda zulmet o kadar çok ki, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri o 400 sene önce bidat zulmetinden bahsediyor. Şimdi buyurmuşlar, hani Efendi Hazretleri diyorlar, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'ne bir gün işte boğazın kenarında sohbet derken talebeleriyle eliyle işaret etmiş. Küfür böyle akıyor. Mümin de saman çöpü. Mümin de saman çöpü. Yani küfür zulmeti hepsini geçti. Bidat var, küfür zulmeti var. Bunun içerisinde yani hava çok kirli buyurmuşlar. Dışarı çıkar çıkmaz, hatta bir gün o da rahmetli oldu, Erol Sevdi abi, o da komşuydu mübareklere de, o anlatıyordu bir gittiğimizde, ya karışım buyurmuşlar, yani salih komşular arasında olmak, şimdi buyurmuşlar bu duvarlardan bile bazen komşu uygun değilse zulmet akıyor buyurmuşlar. Bunun içinde yani ahir zamanda yani öncelikle imanını kurtarması bunun. Öncelikle imanını kurtarması, ısrarla üzerinde duruyorlar bu zamanda. Böyle bir durum söz konusu. Sen şimdi bir büyüğü hatırlarsan, onun sohbetine gitsin, demek ki iman var. İman seni oraya çekiyor. O zatı mübarek biliyorsun. Allah'tan en sevgilisi biliyorsun. Peki o devamını, devamı, o da ihsan-ı ilahi. Peki ne olur devamını devam ettirebilmek için? İşte onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları ayrı şekilde okuyun. Hatta bir şey anlatmışlardı. Biz o zaman Gönen'deydik falan da. Bursa'da birisi bir rüya görüyor falan. Rüyasında işte mübarekleri görüyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayatta mektup yazıyor. Yani diyor, araştırdım, sordum. Sizin hocanız Seyyid Abdülhakim Arbasi, 12 Seyyid Hilmi Arbasi Hazretleri, bana da bir el verin diye. Hüseyin Hilmi Efendi'ye. Hocamız da hem tam imnihal hem de mektubatı paket yaptırmışlar, göndermişler, biz mektup yapmışlar. Siz bizden bir el istediniz, biz size iki el gönderiyoruz buyurmuşlar.
0: Ya.
1: Birisi tam imnihal, öbürsü mektubatı.
0: Harika.
1: Ve sık sık onu mesela Emir abiler de naklederlerdi kendileri de. Bizi arayanlar kitapların içinde bulur. Hatta Emir abiler buyurdu ki bu asrın dediler müfidi tam imnihal saadeti ebediyedir. Onun için bu kitabın okunması lazım. Okununca kalbin oradakilere bağlanır. Peki her gün akşam eve gidip ya yarım sayfa bile okusan, ya mübarek hocam hayattayken Emir abi işte yani gece arkadaşın sohbete gidiyordu, davetleri reddetmiyordu, gündüz çalışıyor, gece çalışıyor. Bir gün buyurmuşlar ki Emir abiye, işinizin çok olduğunu biliyorum ama sen de muaf değilsin buyurmuşlar kitap okumaktan. Ya Emir abiye söylüyor bunu, sen de muaf değilsin buyuruyorlar. Hatta kendileri bile yani buna yani sizin başmakçılığı falan hatta bir görevli var diye koruma onun bir şeysini anlattılar da mesela şeyde Sarıyer'de çağırıyor. Onlara kitap okuttu. Kendi dinliyor. O kendi hazırladı. Okutturuyor. İşte o arkadaş bir gün böyle okurken orada işte Fransızca, İngilizce neyse şey geliyor. Onlar okuyamayınca bilmem ne demiş. Öyle deyince başlamışlar gibi. Ya karışılmışlar. Biz de şey yapmayız. İnsanlar mutmain olsun diye aldık yazık olan. Aldık yazık olan. Dolayısıyla kitap okudukça evet huzurundaki gibi olmasa bile o kanal açık duruyor. O kanal açık diyor. Yani niye benziyor? Kesik kesik de gelse internetten TGRTP'mi dinliyor. Mesela bazıları işte ki tam şey yapmıyor falan. Ben de şimdi açık açık söylüyorum. Ki yetkililer de duyuyordur. Onun bir çaresini bulmaları gerek. Kesintiler oluyor diyor. Tam gelmiyor. Veyahut da verici vardır. Verici tam aktaramıyordur. Veyahut da senin alıcın olan radyonda veyahut da aynı şekilde ne bileyim ben alıcı aletinde bir noksanlık vardır falan. Bir yerde bir hata vardır, bir kusur vardır. Ama kesik kesik de olsa neticede Allah-u Teala hatırlatıyor. Neticede Allah-u Teala hatırlatıyor. İrtibatı kesmemeli. Mesela ben şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi sıraydı. Emir abi de çok duruyor. Yani 3 kişi 5 kişi bir araya gelip aynı şekilde mutlaka kitap okuyun. Mutlak ama. Çünkü tek başına okuyunca tek başına kitap okumuş olursun. Ama 2-3 kişi bir araya gelip kitap okuyunca o 3 kişiden veya 4 kişiden birisinin kalbi uyanıktır. O bileşik kap misalini vermişler. Kalbi uyanık olanın kalbinden çıkan diğerlerine sirayet eder. Onları gafletten uyandırır. Yani herkes oradan müstefid olarak istifade etmiş olarak ayrılır buyuruluyor. Onun için ne yaparsan yap. Efendim ben biliyorum. Yok. Onu amel edebilmen için büyüklerle beraber olacaksın. Hatta hemen abiyle sürekli mükatebe nısfı mükaleme diye beynimize kazıdılar. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. Sen İmam-ı Rabbani Hazretleri ile bir saat beraber mi olacaksın? İki saat mektubat oku arkadaş. Tamam mı? Ölçü bu. Yapılacak iş bu mu? Evet yapılacak iş bu. Şimdi imanda ve bu Allah-u Teala'nın sevdikleri ve insanlara rehberlik eden bu büyüklere karşı bir sarsıntı olursa tehlikeli. Bakın İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabının özet olarak bu hak şeyde kıymetsiz yazılar kitabı olarak tercüme etmişler ya Hüseyin Hilmi Efendi. Orada bir şey buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Pir Allah-u Teala'ya kavuşma vesiledir. Maksud olan Allah-u Teala'dır. Pir müritlerin yetişmesine sebep olduğu gibi müritler de pirin olgunlaşmasına sebeptir. Ve bir yerde de şunu esas şey yapacaktım. Pir yani şey iletken gibidir. Kalp makamına inmiş olup ruh ile nefis arasındadır. Ruh yolu ile aldığı feyzi nefis yolu ile taliplere bildirir. Ve kitapta okudukça buna çıkacak karşımıza. Onu sen merak edeceksin. Ha diyeceksin kitap okudukça. Bunlar devreye girer mi? Evet bunlar aynı şekilde devreye girer. Dün bir saç ektirme meselesini sordum. Birisi mi sorduydu ne yaptıydı falan. Bir dinleyicimiz çok meraklanmış. Bu nasıl olur diye. Yani Mustafa Bey sağlık koleji mezunu. Herhalde elinde şey falan cerrah falan şey işte, tutar. Bir gün gelsin burada.
0: Tabii çok apandisit ameliyatı yapmışlığım vardır.
1: Şimdi espri bir tarafa da biz bunun yapılış şeklini bilmiyoruz. Evet. Hani yapılan şekli.
0: Ekimi soruyor galiba.
1: Ha, ekimi soruyor.
0: Yani, internette falan bulunabilir. Yani.
1: Dolayısıyla yani bu işi yapacak olan doktor veya yetkili neyse araştırma yapar. Ondan sonra senin saç derine bakar, saç teline bakar.
0: Tabii.
1: onları araştırır. Ondan sonra der ki arkadaş senin derine bunu yapabiliriz. Ekiyor bunu. Dolayısıyla bizi ilgilendiren tarafı neydi? Bu ekilme şekliyle olduğu için gusle ve abdeste mani değil. Bitti, bizimki bu kadar.
0: Bilmemiz gereken bu yani.
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni saatteyiz ve gündem devam ediyor. Önemli konularla saat başına kadar 17'ye kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Önemli meseleler var dedik. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantının gündemini Merve Şahin aktaracak. Öte taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden dün akşam saat 21'de kaçırıldı. Polis Karaal'ı arıyor. Muhabirimiz Hanifi Bayar bize son durumu aktaracak. Hemen Hanifi ile başlayalım. O son durumla ilgili elindeki notları bizlerle paylaşsın. Sonra Merve'ye döneceğiz.
1: Biz olayın yaşandığı noktadayız. Burası İstanbul, Maltepe ve dün akşam saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin hemen önünden kaçırıldı ve polis ekipleri Karaal'i arıyorlar. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve kolluğa gerekli talimat verilmiştir dedi. Peki olay nasıl yaşandı? Hemen anlatalım. Erhan Karaal buradaydı ve o burada aracına binmek için beklerken Ozan Ural'dan rica ediyorum hemen bu noktada saklandığı tespit edilen iki şüpheli Erhan Karaal'e doğru koştular ve onu aldıktan sonra buraya ikiz plaka takılı bir otomobil geldi. O otomobile darp ederek bindirdiler ve sonrasında buradan uzaklaştırdılar. An itibariyle aile polis merkezinde tabii ki olayla ilgili hemen ihbarda bulundular ve ihbarın hemen ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'in kaçırılmasına ilişkin kolluğa gerekli talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülüyor dedi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı. Tabii ki kimler ve neden kaçırdı ve en önemlisi de Erhan Karaal şu anda nerede ve sağlık durumu nasıl? En çok merak edilen soru ise bu. İşte bu soruya cevap bulabilmek için polis ekipleri İstanbul'un her yerinde şu anda teyakkuz halinde. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı aranıyor. Dün saat 21'de olay tam bu noktada yaşandı. Erhan Karaal'in de evi işte burası. Hemen Ozan Ural'dan rica ediyoruz, gösteriyor olay yerini. Olay yeri İstanbul Maltepe, bir kez daha belirtelim. Olayın yaşandığı nokta ise işte tam da bu nokta. Buradan çıktı İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı. Evinden çıktıktan sonra buraya geldi. Aracına binecekti. Ailesini bekliyordu. Sonrasında üzerine iki kişi koştu. Onlar koşarken yine o kişilere ait ikiz plaka takılı otomobil buraya geldi. Ve Erhan Karaal'i o otomobile darp ederek bindirdiler ve bu noktadan uzaklaştırdılar. Yaklaşık 16 saattir kendisinden haber alınamıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Her yerde kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı aranıyor. Bizler gelişmeleri ilk andan itibaren takip ediyor ve aktarıyoruz. Yine tüm gelişmeleri an be an aktaracağız.
0: Hanifi Bayar, çok teşekkür ederim. Oradaki son durumu bizlerle paylaştım. Girişte de bahsettik. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantının gündemini de Merve'ye soralım. Merve, neler aktaracaksın bizlere?
2: Mehmet Aydın, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının artık bu saat diliminde bizler başlamasını bekliyoruz. Normalde 15.30'u gösterdiğine başlayacaktı. Ancak tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü nedeniyle de ve tabii başka programlar olması nedeniyle de bu toplantı biraz sarktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O görüşmenin ardından da Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bizler başlamasını bekliyoruz. Toplantıda oldukça önemli gündem başlıklar. Şüphesiz ki iç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı değerlendirilecek. Ancak en önemli başlıklardan birini ABD İran arasında varılan anlaşma oluşturuyor. Halihazırda elektronik imzaların atıldığını biliyoruz. 14 maddelik mutabakat metnine ve bu metnin de yine toplantıda gündemde olmasını bizler bekliyoruz. MGK toplantısına varılan anlaşmanın tamamen yürürlüğe girebilmesi için atılan adımlar ve aslında bunun bu adımlar neler olabilir, bu konu görüşülecek, konuşulacak ve bölgedeki tüm senaryo değerlendirilmiş olacak. Aynı zamanda anlaşmanın olası ihlal edilmesi durumundaysa savaşın Türkiye etkileri de masada olacak, konular arasında yer alacak. İlk günden bu yana aslında savaş nedeniyle ekonomik açıdan yansımalar Türkiye'ye doğrudan etkiliyor. Bu başlık da Türkiye için oldukça önemli. Bu noktada Türkiye'nin enerji ve petrol alanında aldığı önlemler vardı. Bu önlemler görüşülecek bir kez daha. Ve yine dış gündemde İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkes ihlalleriyle Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğini de etkileri de yine masada olacak konular arasında. Kıbrıs adalarının güvenliği aslında bu da oldukça önemli bir detay. Son gelişmeler değerlendirilecek ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir süre önce bölgede silahlandırma çalışmalarını biliyoruz. Buna Fransa'nın da konuşlanacağı, o adada varlık göstereceği aslında konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler ve Kıbrıs Türkü'nün hakları ve Doğu Akdeniz'in güvenliği de kapsamlı bir şekilde masada olacak başlıklar arasında. Terörsüz Türkiye sürecinde ise iç gündeme bakacak olursak da yine aslında hem yaşanan sahadan gelen bilgiler, istihbari raporlar değerlendirilecek, hem de yasal sürece ilişkin son durum ne, bu konuşulacak, bu görüşülecek ve son olarak da Ankara'daki NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külesi'ne yapılacak bu zirve ve tabii bunun için Ankara'da yoğun ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söylemekte fayda var. Bu güvenlik önlemleri, bu tedbirler devlet başkanları ve cumhurbaşkanlarının yine geleceği rotalarda da yüksek güvenlik önlemleri alındı. Bu önlemlerin üzerinden geçileceğini söylemekte fayda var. Artık toplantının başlaması için hazırlıklar asla tamamlandı. Bunu da söyleyebiliriz. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi yazılı bir açıklama bekliyoruz toplantının içeriğine dair. Onu da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerini ben size bırakalım.
0: Çok teşekkür ederim Merve. Gelişmeleri yeniden senden dinleyeceğiz. Peki, rüşvet suçundan tutuklanan ve görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir de şantaj ve tehdit davası vardı. Hakim karşısına çıktı. Özcan hakkında bu dosyadan da tutuklama kararı verildi.
3: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
4: Rüşvet soruşturmasından tutuklanmıştı. Bu defa yasak aşk skandalıyla hakim karşısına çıktı. Bu dosyadan da tutuklanmasına hükmedildi.
5: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
4: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Özcan hakkında yürütülen bir diğer soruşturma ise tehdit ve şantajdı.
3: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
4: Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Çağlı'ya cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mesajlar üzerinden Özcan tehdit edilmiş, mağdur olduğu soruşturmada delillerin ortaya çıkmasıyla sanık konumuna gelmişti. Hazırlanan iddianamede de 3 yıla kadar hapis istenmişti. Özcan bu suçlamalar için hakim karşısına çıktı.
5: Hukukçu olarak düşünemiyorum bunu.
4: Mağdur durumundaki Öznur Çağlı, Tanju Özcan'ın kendisini çeşitli dönemlerde otelde görüşmeye çağırdığını söylemişti. Bazı görüşmelere ise Suat Çelikcan'ın aracılık ettiğini öne sürmüştü.
6: Bana tehditle birden fazla kere cinsel saldırıda bulunan Tanju Özcan'dan delil karartmak için telefonumu isteyen ve bana yeni telefon almak isteyen Özgür Nihat Yıldız'dan ve Tanju Özcan'ın şoförü olan Suat Çelikcan'dan şikayetçiyim.
4: Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Tanju Özcan hakkında bu dosyadan da tutuklama kararı verildi. Sadece Özcan değil, şoförü Çelikcan da tutuklandı.
0: NATO, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini arttıracak önemli bir destek verdi. İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi Konya'daki 10. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
7: NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.
4: NATO, Türkiye üzerindeki koruma kalkanını güçlendirecek adım attı. İtalya'ya ait bir hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırıldı.
8: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sistemi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcı artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
9: Her alanın kendine özgü farklı teknolojileri, saldırı veya savunma sistemleri olabiliyor.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. ABD ile İran arasında varılan anlaşma da gündemdeydi. Bakanlık Türkiye'nin sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklediğine işaret etti. Anlaşmadan duyulan memnuniyeti paylaştı.
8: Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidal ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.
4: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve müttefik ülkelerin askeri eğitim işbirliğinin devam ettiğini de belirtti. 5 ülkeden toplam 503 asker Türkiye'de eğitim alıyor. 2026-2027 döneminde 16 ülkeden 400 personele eğitim verilecek.
10: Geçiyor aslan yürekli Somalili askerler.
4: Bakanlık gelecek ay Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırız mesajı da verdi. Tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz Körfez ülkelerine önemli bir ders verdi. Bölge ülkeleri ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksaklıklara karşı alternatif ulaşım projelerini hızlandırma kararı aldı.
4: ABD ile İran ateşkes konusunda anlaşsa da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ticaret ve lojistik üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bakanlar özellikle deniz yollarına bağımlılığı azaltacak alternatif ulaşım ağları üzerinde duruyor. Üye ülkeler arasındaki demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve bölgesel lojistik entegrasyonun artırılması için yeni projeler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca kara, hava ve deniz taşımacılığında sürekliliğin sağlanması, tedarik zincirlerinin olası krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlara göre son dönemde yaşanan gelişmeler Körfez ülkelerini alternatif ticaret koridorları ve demiryolu yatırımlarına daha fazla yöneltecek.
0: İsrail ordusu kadın ve erkek askerlerin aynı tank mürettebatında görev yapamayacağını açıkladı. Kararın ultra ortodoks Yahudilerin baskısı ve askerlik tartışmalarının gölgesinde alındığı belirtildi.
4: İsrail ordusunda dikkat çeken bir karar verildi. Kadın ve erkek askerler artık aynı zırhlı araçta beraber görev yapamayacak. Kararı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir açıkladı. Yeni uygulama zırhlı birliklerde yürütülen pilot program kapsamında hayata geçirilecek. Buna göre kadın ve erkek askerler aynı tanklara binecek. Kararın ardından gözler ultra ortodoks Yahudilere çevrildi. Çünkü karar Haredi olarak bilinen ultra ortodoks toplulukların tepkilerinin ardından geldi. 20'den fazla dini okulun lideri gençlerin zırhlı birliklerde görev yapmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. İsrail ordusuysa kadın askerlerin zırhlı birliklerde daha fazla görev almasını hedefliyordu. Pilot programın başarılı olması halinde en az bir kadın tank bölüğünün kurulması planlanıyordu. İsrail'de kadın ve erkek askerler birçok askeri birimde birlikte görev yapıyor. Ancak ultra ortodoks kesim dini gerekçelerle bu uygulamaya karşı çıkıyor. Ülkede bir diğer tartışmada zorunlu askerlik konusunda yaşanıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi geçen yıl Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulamayacağına hükmetmişti. Yaklaşık 80 bin Haredi erkeğin askere çağrılması gündeme gelmişti. Bu süreç hükümet içinde de krize neden oldu. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun koalisyonundaki Haredi partiler askerlik tartışmaları nedeniyle hükümete karşı tavır aldı. İsrail ordusunun tank mürettebatlarına ilişkin yeni kararı ülkedeki din, devlet ve askerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
0: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk olmakla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Paşinyan, ülkesindeki muhalefet için bana hep sen Türksün diyorlar. Bunu hakaret amacıyla söylüyorlar ama bu hakaret değil, incinmiyorum dedi.
4: Bana hakaret etmek için Türksün diyorlar ama ben hakaret olarak görmüyorum. Bu sözler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ait. Paşinyan geçtiğimiz hafta ülkesindeki parlamento seçimlerinden zaferle çıkmıştı. Muhalefetle ilgili sözleri gündem oldu. Ermenistan Başbakanı muhalefetin sık sık kendisini Türksün sözüyle aşağılamaya çalıştığını söyledi.
11: Çok parti sevkadır amar.
12: Onlara şunu söylemek isterim. Bu sözle beni hiçbir şekilde incitemiyorsunuz. Çünkü ben bunu bir hakaret olarak görmüyorum.
4: Seçimde muhalefet lideri Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme adımlarını eleştirmiş. O bir Türk ifadelerini kullanmıştı. Muhalif kampanyaya cevap veren Paşinyan Türk adlandırmasıyla daha önce de çok kez karşılaştığını söyledi. Bana Türk demeleri çok sıradan bir şey. Çeşitli nedenlerden dolayı bu ifadeye oldukça sık maruz kalıyorum dedi. Paşinyan seçimleri Moskova'ya karşı ABD ve Avrupa kanadının destekçisi olarak kazanmıştı. Ermeni lider Türkiye ile normalleşme sürecini ilerletmeyi planlıyor.
13: TGRT FM Haber.
14: İFinans günün tasarruf ipucunu sunar.
15: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyle tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
14: İFinans günün tasarruf ipucunu sundu.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-25, Ankara 15-23, İzmir 20-29, Bursa 16-24, Konya 16-28, Afyon 13-19, Denizli 17-24, Antalya 21-28, Adana 22-30, Zonguldak 19-21, Samsun 19-23, Trabzon 17-23, Kayseri 14-23, Erzurum 12-26, Gaziantep 18-31, Diyarbakır 21-37 ve Şanlıurfa 20-35 derece.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 17 dakika geçiyor ve bugün 18 Haziran 2026 Perşembe efendim. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var şu anda. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, İsmail Kartal Fenerbahçe'de. Bu arada eskiden Karadeniz'de bir kasabada hoca yazmış maça yetiştirilir diye teravihten sonra. Cumartesi günü sabah saat 06'da milli maçımız var efendim. Onu da sizlere hatırlatalım. Yani orada maç namaza yetiştirilir ya da namazdan sonra namaza kalkın sonra maç seyredin diye. Milli maçı diye bir hoca bir yere yazabilir sevgili dinleyiciler. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Gurbetçi Mehmet, güzel yayınlar olsun. Atalım
1: Mehmet Bey, iyi günler diliyorum. Cumartesiye hazır mısınız efendim?
2: Atalım Bey, biz cumartesiden iple çekiyoruz günleri de. Yalnız onlar hazır mı? Önemli olan o. Biz bütün kalbimizde yurt dışında da olsak. Yani gece için mesela hani Galatasaray Fenerbahçe gibi yatıyoruz kalkıyoruz acaba ne olacak? Yani maçı canlı. Bana bazen diyorlar sen kalkıyorsun diyorlar ama ben kalkacağım dedim ben. Canlı tutup kalkacağım. Türkiye saati 6 bizim 5 oluyor. Son maçta 4 orası 5.
1: Evet.
2: Şimdi canlı yayın gibisi olmuyor Atalık Bey. Şimdi bantta baktığın zaman kaybetmiş kazanmış veya berabere kalmış.
1: Hiç önemli değil diyorsun yani. Maç bu sonuçta. Top oynuyoruz ya. Dünyanın sonu değil.
2: Dünya kupasını her zaman gidilmiyor Atalık Bey. Her yıl değil ki 4 yılda bir 2 yılda bir Avrupa şampiyonluğu oluyor. Yani 2028 evet. Gibi yani. Biz de çünkü zaten Avustralya zaten öyle bir şey yaptı ki ben bile şaşırdım kaldım dedim. Yanlış kaleye mi geçiyorlar dedim ben takım dedim. Başka takımla mı çıktı? Zaten Paraguay ile oynayacak. O da Latin bir Amerika takımı zaten.
1: Asıl Amerika çok önemli ya.
2: Son maç olacak işte Birleşmiş Devletler'le. Saat 4 orası 5. Yani Atalık Bey en iyi 3. zaten 32 takım olacak. 48 takımdan ilk 2 sıraya alanlar. Sonra 12 gruptan 8'i kalacak. 4'ü gidecek.
1: Evet.
2: Biz de istiyoruz. Eğer biz Allah muhafaza öyle bir şey olursa biz 7. ayını kalmadan elenirsek o zaman onlar tatile gidecek. 8. sezon başlıyor. Bizim Süper Lig sezonu başlıyor ondan sonra. 15 gün artık onlar tatil mi yapacak? Yani biz istiyoruz. Orada yurttaşlarımız Atalık Bey. Amerika'da olsun, Kanada'da olsun. Yani devam etmesini istiyoruz. Yani bir yerlere varabilmek istiyoruz. Yani 2002'den Şenol Güneş dönemi olduğu gibi.
1: Evet. Yani
2: Güney Kore'de. O da Atalık Bey. Biz o zaman sabah başlardı maç. Onlar tabii saat farkı doğudan güneş doğduğu için.
1: Evet.
2: En fazla 1.30'a kadar maç bakabilirdik biz. 13.30, 14.30.
1: Peki efendim.
2: Akşama bakamazdık. Atalık Bey, benim küçük bir konum daha var. Yani
1: hemen alalım efendim lütfen.
2: Okul davası. Hemen çabuk atayım. Atalık Bey şimdi polis üstünde duruyor. Bütün bizim bu öğretmenleri, öğrencileri hepsini gözaltına aldılar.
1: Niye?
2: Ama onlar temiz çıktı. Şimdi birisi ifadeye çağırdılar. Biri elma, biri armut derse orada da yalan ortaya çıkacak. Dediler ki şimdi bir vakit gittikten sonra öğretmenler, öğrenciler eve gidiyor. Acaba akşamüstü gece okulda kim kalıyor? Önemli olan bu. Bu tesisi, bu kabloları ne çabuk da yani bir teknik olarak da hazırlamışlar, oraya yerleştirmişler. Yöneticiyi de alıp götürdü Atalık Bey. Temizlikçiler de baktılar.
1: Yani hayır olay ne? Ben onu anlamadım.
2: Şimdi hani bu kamera testleri, tuvaletleri...
1: Ha tuvalet meselesinde. Evet tuvaletlere kamerayı kim koydu? Kızları kim takip ediyor tuvalette? Öğrencileri de gözaltına aldılar mı efendim?
2: İfadeye çağrıldı da hepsi temiz çıktı şu anda.
1: Ha, suçlu belli değil yani. Kameraları tuvalete kim yerleştirdi belli değil.
2: Sadece o saatten sonra öğretmenler öğrenci eve gidiyor ya o saatten sonra kim kalıyor okulda onu araştırıyorlar şimdi.
1: Anladım.
2: Temizlikçiler mi? Bizim zamanında biz okulda 2'den çıktığımız vakit 10 dakikalık 13.50'de onlar girerler temizlikçiler.
1: Bunlar üniversite mi yoksa ilk öğretim mi lise mi ortaokul mu?
2: Bu son Atalık Bey bu son sınıf deniyor bu üniversite okuluna işte.
1: Ha yani üniversitede evet. Peki.
2: Büyük üniversite okulu yani yönetmen onu da alıp götürürler şu an Atalık Bey yani. Hepsi ben suçsuzum diyor ama mutlaka Atalık Bey.
1: Tabii canım. Ya cinniler oraya yerleştirmedi o kamerayı. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. İyi günler diliyorum efendim. Berlin'e, Almanya'ya gurbetçilerimize. Telefon attığımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atalla abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Nurullah Bey siz misiniz yoksa?
2: Evet abi, Nurullah ben. Selam.
1: Buyursunlar ben efendim, sizi ederim. Dinliyoruz. Gündeminizde neler var efendim?
2: Abi iki tane gündem var.
1: Ha.
2: Birincisi Halkbank davası.
1: Evet.
2: Düşürüldü Trump hükümetiyle yapılan uzlaşma sonucunda.
1: İnşallah İsrail bozmaz.
2: Yok abi, bozmaz yani, bu zaten şeyin hükümetin açtığı bir davaydı, zarar ettik diye.
1: Hı.
2: Trump'ın gelmesiyle de uzlaşma sağlandı.
1: Hı hı.
2: Güzel bir olay oldu. Ben Sayın Trump'a teşekkür ediyorum.
1: Halkbank davası.
2: Halkbank davası sonuçlanmış oldu yani, Türkiye'nin
1: üzerinde. Düştü. Evet abi, bitti yani, o iş.
2: Düşürüldü, uzlaşma sağlandı zaten yani, karşılıklı hı. imzalandı.
1: Evet.
2: Ona şey olarak da oranın yargısı orada böyle işliyor zaten yani, kişiler uzlaştığı zaman mevzu kapanmış oluyor.
1: O kadar zaten, davalı davacı olmadıktan sonra kimi evet. neyi dava edecekler değil mi efendim?
2: Evet, oradaki sistem öyle işliyor. O çok güzel oldu. Şeyle son hız devam ediyor zaten, NATO toplantısı Ankara'da
1: evet.
2: hazırlıklar devam ediyor. Sayın Trump ve eşleri hanımefendi de katılacaklar.
1: Öyle diyorlar ya. Trump Türkiye'ye geliyor.
2: Evet geliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir ricam var. Bu şeylerin, bu Kaan uçaklarının motor şeyini bu şeyde onaylamıyor. Bu kongre onu bekletiyor. Onunla alakalı ben Sayın Trump'a bir çıtlatmasını rica ediyorum.
1: Bizim Kaan'a da şey yapın efendim.
2: Evet abi, oraya da bir el atılması lazım. Yani bu uzlaşma sağlandı.
1: Yani baksana, NATO ve Avrupa ülkeleri, bir iki ülke bizden şey aldı, uçak aldı biliyorsun.
2: Abi o tabii o şekilde oluyor. Orada işte motoru oradan bir bekliyor. Oradan bir veto yedik ya.
1: Hı-hı.
2: Oradan bir veto yedik. Orada bekletiyor işte. O kongre onay vermiyor. Ben Sayın Trump'ın burada razı edileceğine inanıyorum. Yani.
1: İnşallah. Köşeye sıkıştırarak razı edelim artık.
2: Abi burada rahat ettirirsek, şey dersek, adam yani geliyor, gerekli ilgiyi gösterirsek, şanına yakışır şekilde burada ağırlarsak.
1: Şanına yakışırın içinde para da olacak mı? Parayı da çok seviyor, tüccar bir adam yani. Amerika'nın menfaati ne olacak diyecek, bizim bir menfaatimiz var mı?
2: Ya artık bilmiyorum yani, onu Sayın Cumhurbaşkanımızla müzakere ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız işini bilir.
1: Yani. Çok güzel. Ya ne diyorsun şekilde, ya? Evet efendim, anlaşmaları lazım. Peki.
2: Evet. İkinci gündemde bu şey geldi. İtalyanlar.
1: Evet.
2: Konya'ya NATO kapsamında, görev gücü kapsamında hava savunma sistemi.
1: İtalya'ya biliyorsunuz birçok sempatiyle bakıyoruz. Meloni Sayın Cumhurbaşkanımızın telkiniyle bir ay önce sigarayı bıraktı.
2: Tabii abi, çok güzel bir olay.
1: Fakat kahveye vurmuş kadın. Her sabah daha yani 1-2 saat geçmeden 3-5 şey kupa kahve içiyormuş.
2: Abi o şey, alışkanlığı bıraktıktan sonra başka şeylere vuruyor.
1: Kahvenin yani, dibine vurmuş kadın ya.
2: İşte başka şeyi istiyordur o. Vücudun ihtiyacını gidermek
1: kafein.
2: Için kafeinin şeyinden onu kapatmaya çalışıyordur. O sigaranın öyle bir olayı var. Yemeğe içmeye çok düşürüyor.
1: 30 yıllık önünden, sigarayı bıraktım diyor ya.
2: İnşallah devamını getirir abi.
1: Evet. Yani evet, baksana yani, Türkiye'de bu konuda sigara içmeler ya da sigarayı kullanmalar çoğaldı. Verilere göre, ama elin adamı, devlet başkanı neyse, başbakanı sigarayı bırakabiliyor abi yani.
2: Abi bırakmak lazım yani, ben de ara sıra içiyorum da, ben pek içmiyorum da
1: eyvah,
2: yine de.
1: Eyvah, yakaladık. Şey ara sıra değil. Abi bırakmazsan o devam edecek. Ara sıra evet. olacak devamlı ya.
2: Evet abi.
1: Çünkü dediğin kana doğru. karışıyor biliyor musun Nurullah, alışkanlık yapıyor.
2: O yönden iyi değil, evet abi. Evet. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim size ve Sivas'ımıza, sevgiler efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: Merhabalar. Ankara'dan Oktay Bey.
1: Oktay Bey merhaba. Seni dinliyoruz.
0: Atallah Bey. Şimdi 3 tane konuya değinmek istiyorum.
1: Hemen efendim.
0: Atallah Bey, Nurullah Bey pardon.
1: Evet.
0: Sivas'tan arıyor. Evet. Benim eşim de Sivas'ta. Sivaslar mert olur. Dobra dobra konuşurlar.
1: Bunları istersen söyleme. Hanım dinliyorsa işin zor.
0: Dinliyor. Yok. Yo, o da çok mert, çok da dobro Dobra'dır. Yani ama
1: başka kötü bir şey söyleyemezsin zaten.
0: Yok, tabii ki yok ama hani Nurullah Bey de kitabın ortasından gerçekten konuşuyor.
1: Tabii.
0: Dün de önceki gün de hani Nurullah Bey'e eleştirenler vardı. Çok biliyor, çok bilmiş falan filan. Yok arkadaş, çok bilmiş değil. Aslında onlara dokunan şu, kitabın tam ortasından konuştuğu için. Yani sırf oy verdim diye başıyla sonunu anlatmıyor adam. Direkt kitabın ortasında konuşuyor. Bunu ben ayrı tutuyorum. Bu birincisiydi bu. İkincisi, evet. Atallah Bey, bu tavuk filan, hani bunlara kayyum atandı. Bir
1: tavukçular.
0: Sonradan geri çekti, itiraz edildi, geri çekildi. Halen da TGRT'de de aynı şekilde.
1: Geri çekilme mekilme yok canım.
0: Ya işte itirazlar olmuş, birkaç firmadan geri çekilmiş. Hangi firmalar olduğunu bilmiyoruz biz bunların da.
1: Ama yok yok, dün mü önceki gün bile yani adı, hadi söyleyelim, Banvin'de ciddi bir ceza yazıldı.
0: Yok tam 9 tanesinde dediğim gibi var. Yani onlarda kayyum, denetim kayyumu daha doğrusu. Hani
1: ha, denetim kayyumu zaten.
0: Hesap kitaplarının üzerinde, evet, bir kayyum. Yani bundan 6 öncesinde dönmüyor. Diyor ki yani bundan sonraki satışlarını ben denetleyeceğim diyor.
1: Evet.
0: Öncekilerinde bir şey yok. Öncekilerinde cezalar o Banvin'de, Gedik bilmem ne, onlar yazılan cezalar muhtemelen son böyle birkaç hani şikayetten oluşan Ticaret Bakanlığı'nın araştırması, işte masaktır, hani onların herhalde devre girmesiyle ispatlanmış somut bir şeyler ortaya konulduğunda onlara cezalar.
1: Sonuç olarak nasıl buldun sen bu operasyonu?
0: Çok iyi, tabii ki olmak gerekiyor ama biz bunu böyle seçim harifesi gibi hissetmeyelim. Hani her zaman olsun, her zaman olması gerekiyor zaten.
1: Seçim mi var? Nerede seçim var?
0: Işte yok ama yok.
1: Ha, CHP'de yani seçim olabilir belki, kurultay.
0: Yok yani olabilir ama ben yine söylüyorum. Bu hani seçim için bir çalışmaysa hani bu iyi olmaz. Hani evet, güzel bir şey ama keşke her zaman olsa çok güzel diyebilsek.
1: Bence
0: ama
1: de çok iyi, evet.
0: Ama şu anda güzel diyebiliyoruz. Keşke tabii her zaman olursa bu çok güzel bir uygulama olur. Devletin bu şekilde denetimi
1: hani yetti gari ya, o kafasına göre zam yapmak kardeşim. Evet.
0: Tamam, tabii ki hani her zaman devletin denetimi her zaman bu işte 3 harfli marketlerden tutun da bu tür işte et, beyaz et baronu, kırmızı et baronu, sakatat baronu falan filan. Yani gidin Adana'ya, Hatay'a, o tarafa bakın bakalım, sakatat baronlarına bir bakın. Hani oradaki rakamlara bakın. Bakın 1 kilogram kuzu ciğeri 1200 liranın üzerine çıktı.
1: Aslanım benim.
0: 1 kilogram dana ciğeri, 1 kilogram dana ciğeri 800 liranın üzerine çıktı neredeyse. Ya bu sakatatta da
1: bunlar Avrupa'da kadar yasak değil mi?
0: Ya yasaktı, bilmiyorum. Biz de o yeriz. Biz onu yeriz yani. Öyle yasak
1: falan bilmez yani. Biz Arnavut'uz yani. Arnavutlarımız var. Biz ciğeri severiz. Sevdirdiler bize Arnavut ciğerini kardeşim.
0: Evet, aynen. Yani ben gene söylüyorum, bu tür uygulamalar olumlu, uygun, çok da destekliyorum. Evet. Ama yani böyle
1: kırmızı et kaldı.
0: Münferit, böyle münferit ateş etmeyle değil de devamlı olarak ateş etmeden ziyade devamlı olarak bir konsilide, bir şey halinde, yani devletin o makamlarda, o firmaların tepesindeki adamların, devlet onların üzerinde olduğunu hissettiği vakit onlar da geri adım atıyorlar. Bunu yaşadık. Yani bunu bir sene, iki sene öncesinde yaşadık. Yani böyle seçimlere yakın gidip de Polatlı'daki soğan depolarını...
1: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu seçim meçim çok söylediğine göre içine bir şey doğdu. Ulan seçim
0: tamam,
1: meçim olmasın.
0: Onu söylüyorum işte. Bundan önceki seçimde seçimin başlangıcında, yani daha doğrusu seçim söylentileri oldu belki. Gittik Polatlı'daki soğan depolarını, patates depolarını bastık. Orada soğan üreticisini ya da depolayıcısını, işte onu tedarik, onu istihdam eden, işte onu belir kendisi üzerinde şey yapan firmaları kara borsacı falan ilan ettik ama hemen arkasında da seçim oldu. Peki o arada ne oldu?
1: O arada da CHP ve İYİ Partimiz soğanı yola döktürdü böyle. Fakat meğerse adamın soğanla moğanla patatesle alakası yokmuş. O gün böyle bir figür yapmış, sonra da soğanları topladı. Neyse el koydular. Yani sen şunu demek istiyorsun. İktidar ağzıyla kuş tutsa şey değildir diyorsun. Ben takdir etmem.
0: Hayır, abi, ona bir itirazım yok. Ben şunu demek istiyorum. Bu ikinci şöyle bağlayayım. O şeyden sonra, o basmanlardan sonra Ankara Ulus'ta Geç Bakanı karşısında bir şeyi kurarak millet orada kuyruğa soktular. Soğanı Dediler ki belediye satacak işte bilmem ne falan filan. Öyle bir şey çıktı.
1: Belediye satmadı. Yani, belediyeler satmadı ama.
0: Ya işte yok. Belediye ise devletin şeyinde artık neyse onu
1: ya
0: tam olarak...
1: Ya hani, eskiden belediyelerin böyle şeyleri vardı, evet. Mesela İzmir'imizde Tansaç vardı. Ciddi bir şekilde marketler vardı, evet.
0: Evet, o zaten o şeyin tanzim satıştır onun açılımı. İzmir'de de bu başlangıç yapıldı ama 3-5 tane geçmedi. Onu da...
1: Kapandı gitti. Üçüncü konu işte. Nedir Oktay Bey?
0: Üçüncü konu bu CHP'nin bu... mutlak mutlarından sonraki yaşanmış hadiselerle ilgili Atallah Bey. Hı. Şimdi
1: niye bu, dövüşüyorlar bu kadar? Dövüş kulübü gibi bir şey oldu CHP ya.
0: Efendim?
1: Niye bu kadar dövüşüyorlar, kavga ediyorlar?
0: Şöyle bu daha önceki o artık onlar şeyde yani bu bunlar artık çok detaylara şey yapmaya gerek yok da benim merak ettiğim şu. Hı. Acaba hani TGRT televizyonu işte Barış arkadaş olsun Gürsel'deki bey olsun hani bunlar yani bunların toplandığı bir tartışma programında acaba Kılıçdaroğlu devlet aleyhine bir iki üç kelam etse acaba bunları da canlı yayında bir paylaşımda bulunacak mı? Mesela ben size bir çok hassas bir detay vereyim. Çok iyi takip ettim ben. Bu Özgür Özel'in Ankara Güven Park'taki mitinginin, bayramlaşma mitinginin aynı saatlerde yaklaşık o saat yakın paralelinde Kılıçdaroğlu da CHP binasının içerisinde mi artık önünde mi tam olarak şey yapamam ama neyse o orada bir konuşma yaptı. Şimdi şurada bir detay vereyim. 14.31 saat 14.31 yani 2'yi 31 dakika geç öğlen Kılıçdaroğlu yakla işte 128 milyar işte 5'li çete falan filan dediği vakit TGRT televizyonu yaklaşık 7-8 tane geriden hareket ettiği için onu bipledi. Orayı vermedi.
1: Ya İlhan Kesici hangi partiden milletvekiliydi?
0: İlhan Kesici demiyorum. Hayır İlhan Kesici
1: değil. İlhan Kesici eski Devlet Planlama Teşkilatı. Daha tabii şeylik zirvede görev yaptı. CHP milletvekiliydi. 128 milyar doların nerede olduğunu ben de biliyorum. Herkes de biliyorum. Palavra atmayın dedi. Kayıp mayıp değil.
0: Yok yok. Hayır onu demiyorum.
1: Ama sen ne anlattığını anlamadık seni şimdi. Bir miting halinde konuşuyorsun. Bak şu anda 5 tane dinleyici bekliyor.
0: Tamam hemen hızlı bitiriyorum.
1: Hemen lütfen.
0: O mitinginde Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınlayan TGRT televizyonu.
1: Evet.
0: Diyorum ki, TGRT televizyonu...
1: Sözcü de yayınlamış olsaydı mesela. Ya da Halk Televizyonu da yayınlamış olsaydı.
0: Evet.
1: Niye hep Özgür Özel Bey'inkini yayınlıyorlar da efendim? Toma'nın üstüne çıkıyor, orada bir poz veriyor değil mi? Orada bir poz veriyor. Sözcü'de, Cumhuriyet'te, birçok televizyonda efendim bunlar manşet. Ama öbür tarafta mesela adam miting yapıyor, onu görmüyorlar. TGRT habercilik yapmış, onu vermiş.
0: Tamam ona itirazım yok Atalla Bey bitiriyorum. Ben diyorum ki orada Kılıçdaroğlu'nun 14.31 saat 14.31 bakın geriye sarın o kayıtlar size mevcuttur. 14.31'de bu konuşmaları yani devletin şeyine iktidarın aleyhine bir miktar konuşmasını kesti. TGRT televizyonu kesti. Yaklaşık 13-14 saniyelik bir bölümü yayınlamadı. Canlı izledik. Bakın geri
1: Kemal Bey devletin aleyhinde mi konuşuyor?
0: Evet tabii ki. Yani bu iktidarın aleyhinde şöyle 5'li çetelerden hesap soracağım. 128 milyarı gündeme getireceğim falan. Hani bunları böyle bir şeye girince TGRT televizyonunun haricinde hepsi kelimesi kelimesine verdi ama TGRT televizyonunu yadırgadım bu vermedi. Çünkü TGRT televizyonu kaydı önce dinleyip ondan sonra yayına geliyor.
1: Haber olarak var ya da yok. Çünkü o senin dediğin 128 milyar kayıp koft yalan bir saptamaydı.
0: Olabilir. Niye gitmedi?
1: Bir dakika şimdi ya yalan olan bir şeyi çevirmenin bir anlamı yok. Ama ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu beni dinlemiyorsun ama. Bak yarım saattir konuşuyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem önceki şeyidir. CHP'nin genel başkanıdır. Özgür Özel'i milletvekili grup başkan vekili yapan da odur. İmamoğlu belediye başkanı yapan da odur. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu baş göz üstüne. Şunla Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerleyeceksiniz değil mi? Hançerleyecekler. Kemal Bey diyecek efendim beni arkadan hançerlediler. Delegesi konuşacak. Efendim irademize fesat karıştırdılar. Pavyonda bizi... satın aldılar. Ondan sonra Kemal Bey devletin aleyhinde konuştu olmuş olacak. Yani Oktay Bey ben seni anlamış değilim ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söylüyorum. Bak hayır. Sana bir şey söyleyeyim. Özgür Özel Toma'nın üstüne çıktı. Daha önce Toma'nın üstüne kimler çıkıyordu?
0: İzah edeyim. Siz anladınız. Büyük ihtimalle anladınız.
1: Yahu anladım da diyorsun ki yalanı devam ettirelim. Kemal Bey orada tekrarladı. Kemal Bey neyi tekrarladı? 128 milyar nerede dedi. Onun hesabını soracağım.
0: Niye bitirdiniz Atallah Bey?
1: Yine bir dakika beni dinle kardeşim. Beni dinlesene. Yine milletvekili İlhan Kesici dedi ki o 128 milyar doların nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. O sadece bir polemikti. Yani bu polemikleri vermedi diye TGRT şey mi yaptı orada? Bir kayırmacılık mı yaptı yoksa Kemal Bey'in bu sözlerini vermedi mi diye?
0: TGRT mi kayırmadı sadece yani? Öyle mi?
1: Habercilik. TGRT Türkiye'nin ilk özel televizyonudur. Birçok kişiyi de bizden bir dakika beni dinle. Birçok kişi bizden haberciliği öğrendi. Hala öğreniyorlar. O senin dediğin o veren televizyonların birçok enkırmeni haber editörleri de TGRT yetişmesi. Onun için biz haberi atlatmayız Oktay'cığım.
0: Beyefendi TRT vermedi. TRT biplemedi. TRT biplemedi. Evet. Siz hangisini anlamadım. Bakın ben başka bir şeyden bahsediyorum. Siz diyorum ki böyle bir şey varsa diyorum TGRT diyorum. Niye bizle izah etmedi? Niye bipledi? Dediğiniz doğru olabilir. İlhan Kesici falan filan. Eyvallah. Ya bakın ben CHP seçmeni değilim. Ben seçmenim. Ben partizan değilim. Ben AK Parti seçmeni değilim. Sadece seçmenim. Ben bugünün şartlarına göre oy veren birisiyim. Ben öyle aklımı kimseye kiraya vermedim beyefendi rica ediyorum.
1: Bak sen Oktay sana bir şey söyleyeyim. Tekrar ediyorum bak sana sen eğer beni dinlediysen anlamışsın.
0: Anladım.
1: Bir yalanı TGRT vermez. O yalan evet. Olan, blüf TRT olan verir. O kelimeler TRT çok geçmişte kaldı.
0: Şimdi de versin
1: TRT bizi ilgilendirmiş. Tamam. Şimdi de Kemal Bey dese ki 128 milyar lira kayıp dese herkes bir tarafıyla göler. Gerçekçi değil. Biz niye yalanı verelim canım?
0: TGRT olarak sen yayınla kardeşim. Yayınla
1: biz yayınlamayız. Biz yalanları yayınlamayız. İyi günler diliyorum sana Oktay'cığım. Evet. Bir türlü anlayamamış TGRT. TGRT yalanı yayınlar mı? Efendim buyurun iyi günler diliyorum.
2: İyi yayınlar Bah Bey.
1: Buyursunlar efendim.
2: Abi sen ne hazır cevapsın valla helal olsun. Kutluyorum gazeteci.
1: Abi diyor niye yalanı vermediniz? Oğlum biz yalanı niye verelim ya?
2: Ya TGRT dediğin İhlas Haber Ajansı dünyanın dört bir tarafında örümcek ağ gibi.
1: Tabii.
2: Efendime Türkiye'nin yüz akı bir kurum. Gerçekten bir bitmiyorlar, bir tükenmiyorlar. Efendime söyleyeyim TGRT olsun, Türkiye Gazetesi olsun, Enver Ören olsun.
1: Evet.
2: Ben 90'dan 10 yaşından...
1: Ya doğruyu, haberciliği bu memlekete getirdim.

0: bilet alacağım işte artık İstanbul'a geleceğim Ankara'da. Ya orada ben ilk defa orada FETÖ'yü orada gördüm. Yemin ediyorum bu bir gerçek, gözlerimle gördüm. Yemin ediyorum Atolla abi. Adamlar dar alanda kısa paslaşma, otogarı örümcek ağ gibi sarmışlardı. Anadolu'nun neresinden gelen öğrenci varsa kapıyorlardı böyle, tamam mı? Hmm. Yurt var bizde şu an. Gözümle gördüm ya. Orada zor anladım ben. O an anlamamıştım. Ya Allah razı olsun, ne kadar güzel. Bak öğrenci yurt ayıldı falan düşüncesiz olmuştu. Hani o zamanki iyi, saf, güzel niyetimiz var ya biz millet olarak, biliyorsun. Başımıza da ne geldiyse. Ya bu onların ürünü diyorum ben. Türkiye gerçekten, Cumhurbaşkanımız gerçekten bir daha bir vatandaş olarak selamlıyorum.
1: Abi FETÖ'de o tür anlayışın ürünü. Şöyle bir şey, Kenan Evren darbe yaptı, geldi dedi ki, demiş ki işte danışmanına, demiş ki oğlum şu gazete patronlarını bir dolaş demiş. Çok renkli çıkıyorlar. Biz tabii meteliğe kurşun atıyoruz. Dolarla, dövizle alıyoruz. O da yok bizde demiş. Hepsini dolaşmış neredeyse abi. Herkes hiç tıneden yok. Aynı şekilde çıkmış. Efendim ben söyleyeyim. Sonra da demiş ki bunları araştırın. Bunlar kime güveniyor diye. Hürriyetten Cumhuriyete. Bakın diğerlerini söylemiyorum. Hepsi öyle. Bunlar eski gazeteler. Hepsinin arkasında farklı bir devlet çıkmış.
0: Evet.
1: Sonra Türkiye Gazetesi'ne...
0: Fonlanan.
1: Tabii Türkiye. Tabii fonlanmış, dışarıdan para geliyor. Türkiye Gazetesi'ne sıra gelince tek tek masada inceliyorlar. Bunun arkasında kimse yok diyor. Peki nasıl ayakta duruyor? Türkiye'de diyor 80 vilayette bunların gönüllüleri var. Evet. Bunlar aktif pazarlama yapıyor. Hem gazete satıyor, hem gazete abonesi yapıyor, dağıtıyor. Aynı zamanda ürün de satıyor. O şekilde ayakta duruyorlar. Bir tane kur general geldi. Bunu Allah rahmet etsin. Enver abi aşağı Cağaloğlu'ndaki binada ona briefing verdi. Siz hariç diyelen hepsinin kasasına dışarıdan para geliyor diyor.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Bunun günceli de var abi, biliyorsun. Yakın zamanda anlaşıldı dışarıdan fonlanan.
1: Evet.
0: İnternet siteleri, gazeteler, Türkiye'de adamı diye geçinen tipler var mesela. Ünlü kişiler.
1: Tabii.
0: Bunlar da deşifre oldu. Biz bunların hepsinin farkında. Millet artık her şeyin farkında. Hı hı. Uyanmamızın sebebi bu.
1: Tabii.
0: 25 yıldır 2002'de ben askerdim Ankara'da.
1: Evet.
0: 3 Kasım seçimleri oldu. Anımı anlatıyorum.
1: Evet.
0: 3 Kasım seçimleri oldu. Ben karargâhtaydım Ankara'da. Yüzlerce, binlerce sağ olsun subayımız vardı.
1: Evet.
0: Büyük. Eyvah, şimdi bitti biz dediler. Bu tayyip bizi bitirdi. Bu bizim maaşımızı vermez. Bize rütbe vermez. Bizi bitirdi falan dediler. Şu an bitirdi dediği ordumuz Allah'a şükür. %20 millilik vardı. %75'inde milli silahlarımız var, biliyorsunuz abi.
1: Evet.
0: Kıyafetlerimizi kendimiz dikemiyoruz. Kıyafetlerimiz, efendime söyleyeyim, silahımız. Hadi benimle dalga geçsinler. Kıyafetimiz vardı, ordu dikemeyedir ama ya attığımız mermi bizim değildi. Şu an attığımız, havadan attığımız teröristin kafasını koparıp paramparça eden her onlar değil. Mehmetçiğin, silahlı kuvvetlerimizin, ordumuzun, Anadolu'nun, insanın, kendi mühendisinin ürettiği ürünler. Şey giderken bizim mühendisimiz ne yazık ki ölüyordu. İntihar ediyordu araçlarda. Biliyorsun abi. Tezgahlar vardı. O kadar kendini belirttiler ki ama yine anlayamadık. Anlamak istemedik. Bir şeyler oldu, bilmiyorum. Araştıran, soruşturan, efendime giden de onlardan maalesef. Allah'a hamdolsun.
1: Hamdolsun efendim. Anlamda, çok teşekkür ederim.
0: Cumhurbaşkanımıza bunu buradan iletiyorum.
1: Evet.
0: Şu anda Allah'a hamdolsun Türkiye'nin en büyük terör örgütü, haini bölücüsü, gerçekten PKK terör örgütü lanetiydi ama FETÖ'de ondan daha beter, şu anlamda beter. Kravatı, gömleği vardı, içimize sinmişti. O daha tehlikeliydi. Onu da bitirdik ya.
1: Elhamdülillah, devam. Peki.
0: Kalıntıları var. Son olarak şunu söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Kalıntıları var. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Tamam, ülkede terör bitmiş değildir.
1: Evet.
0: Terör örgütleri mevcuttur ama çözülmüştür. Kafaları ezilmiştir. Sıfırlamak, trafik kazası gibi imkansızdır. Yani şu anlamda imkansızdır. Mutlaka sempatizanı, konuşanı bitmez ama Allah'a hamdolsun vatandaşımız %98 bunu etkilenmiyor. Topraklarımız, ülkemiz.
1: Peki.
0: Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Selamlar, saygılar.
1: Peki efendim, iyi günler diliyoruz efendim. Telefon hattımıza bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyurun efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı günler. İyi
1: günler. Aleyküm selam efendim, hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
1: Dilaver Bey, buyurunuz efendim.
2: Abi bugün biraz canım sıkkındı. Komple dinleyecektim. Bağlanmayacaktım. Bu Yunan mezalimin birkaç şeyine denk geldim. İnceledim de. Birini anlatan da Yılmaz Özdil.
1: Ne diyor efendim Yılmaz Özdil?
2: Yunan mezalimini anlatıyor. Aydın'da, bilmem Kuşadası'nda neler yapmışlar.

0: Uşak'a kadar abi. Manisa'yı yaktılar. Uşak'ı yaktılar.
1: Moralim bozuk, canım sıkkındı da. Şimdi Oktay Bey'in konuşmalarını duyunca, gerçi onun da sonuna denk geldim.
0: Oktay Bey kısaca şunu söylüyor. TGRT neden yalan cümleleri, yalan haberi vermedi diyor. Biz yalan vermeyiz abi. Tabii çok kısa ve net söyleyeyim. Biz yalanı vermeyiz. O yalanı gördüğümüzde bipleriz ya da o cümleyi çıkarır atarız.
1: Bir iki saat önce bunun muhabbetini yaptık. Hatta arkadaşım dedi ki, biliyorsunuz ben damper tır şoförlüğü yapıyorum.
0: Evet.
1: Kantarcı arkadaşım da. Abi dedi, ya geçen gün de bunun muhabbeti oldu ya. Degeri senin sana maaş bağlaması lazım dedi.
0: Niye?
1: Sabit dinleyicisin falan.
0: Ha, arada bir tabii.
1: Onlardan fazla onları övüyorsun gibisine söyledi yani. Şimdi ona da şunu söyledim ben.
0: Doğru, biz devletimizin biz devletimizin ve milletimizin hizmetinde bir kuruluşuz. Sen tabi canım sen sen onun için ona buna hizmet etmiyorsun yani.
1: Ben ona şunu söyledim. Doğruyu istiyorsan dedim TGRT.
0: O kadar.
1: Doğruyu istiyorsan TGRT. Ben Oktay Bey'im, ben partizan değilim yine takıldım. Evet, bu çok güzel bir olay.
0: Hayır, ama CHP'li değilim demek istiyor. CHP'li partizan değilim ama partili tabi canım. Bal gibi partili.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyurun efendim.
1: Ben şüpheliyim. Evet. Ben şüpheliyim diyeyim. Evet. Kesin konuşmayayım. Bence o tarafa oy verin.
0: Yani o blokta, o altılı bloğun içerisinde bir partiye oy veriyor tabi.
1: Ben görüşlere saygılıyım.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle ki, menzil aynı olduktan sonra, menzil vatan, millet olduktan sonra
0: ben sonuca bakarım arkadaş diyor. Diyorsun.
1: Dün de şöyle bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Bunu Oktay Bey'in kendisine söylüyorum. Yanlış anlamasın, hakaret vari söylemiyorum. Dün bir de bir arkadaşım videosuna denk geldim. Üste çelik kubbeyi koymuş. Altta da bankta oturan eşek heykelini koymuş. Üstteki çelik kubbeyi gösteriyor. Bunu yapana oy verenlere diyor, bunu yapana oy verenler koyun diyor. Sizce hangisi koyun?
0: Abi koyun şöyle bir uçurumun kenarına gelir. Hayvan yani anlamaz, kendini bir atar. Arkadaki koyunlar da, davar daha doğrusu, koyun demiyoruz, davar kendini aşağı doğru atar abi, intihar eder.
1: Bir düşünmek lazım.
0: Bir düşünmek ve sorgulamak lazım. Evet, koyun gibi olmamak lazım efendim.
1: Eşek heykelini yapanlara oy verenler, çelik kubbeyi yapanlara oy verenlere koyun diyor. Yazık ya.
0: Peki.
1: Yazık. Düşünmüyorlar bile bunu söylerken.
0: Tabii.
1: Hayırlı günler, iyi yayınlar.
0: Hayırlı günler diliyorum efendim. İyi günler diliyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Sevgili dinleyiciler, sizler de sevgili Oktay da herkes çok iyi bilsin. Yalan kimden gelirse gelsin onu haberden çıkar atarız. TGRT'yi çok iyi bilmeleri lazım. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Türkiye, affedersiniz, Dünya Dönerken programı devam ediyor. Türkiye Gazetesi'ni şöyle anlatacaktım. Bir dinleyicimiz yazmış, efendim demiş, yurt dışı bir gezide, Afrika'da bir ülkedeydik. Bunu bizzat Kenan Evren o günkü koca koca gazetecilerin huzurunda söyledi. Yani bir demedi ki siz hepiniz satılmışsınız demedi. Ama patronlarınıza ama hepinize patronlarınıza şuradan para geliyordu. Bir efendim kendini satmayan, hür iradesiyle ve doğru habercilik yapan gazete var. O da arkadan geliyor, ciddi bir şekilde geliyor. O da Türkiye Gazetesi. Efendim mail ve mesaj burada önümde. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
3: Kolay gelsin Atala Bey.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırdır ya, İsmail'den korkmuş gibi duruyorsun abi.
3: Yok Atala Bey.
2: İsmail Kartal geldi diye korkmamak lazım canım, bir Galatasaraylı olarak.
3: Yok Atala Bey, rekabet olsun. mücadele olsun.
2: Yani İsmail Kartal sanki sesinizi kesmiş gibi Erhan Bey.
3: Valla bizim sesimizi kesemezler. Biz sahaya bakarız. Mühimala gelsin, güçlü gelsin, iyi oynasınlar ki şu kıran krala bir mücadele, iyi futbol.
2: Bir keyif alalım değil mi diyorsun?
3: Tabii ya, güzel bir mücadele nasıl olur böyle, hani Avrupa'daki özendiğimiz gibi şu uzaktan şutlar, çalımlar, kaleye gol atma olsun, mücadele güzel. İyi teknik direktör, bilgili, mesela dörtlü savunma yerine üçlü savunmaya geçmek, hatta yapabilirsen ikili savunma, kalede evet. Öndeki kişi olsun, mücadele güzel. Ya bir şey olur, ben Aykut Kocaman'ı bekliyorum ama İsmail Kartal geliyormuş, gelsin. Güzel bir şey. Futbol güzel bir şey. Dünya Kupası da güzel gidiyor.
2: İsmail Kartal'ın futbolculuğunu hatırlıyor musun? Az çok.
3: Az çok hatırlıyorum. Ama şöyle, ben Fenerbahçe takip etmeyeceğim, tam hatırlayamıyorum. Ama Okan Buruk futbolcunu hatırlıyorum.
2: Tabii canım.
3: Mesela Okan Buruk'un bir Trabzon maçında sahada sakatlandığını, bandaja çıktığını, evet. Öbür haftada korumayla kas, yani burun koruması sahaya çıktım, bilirim Okan Buruk. Yani bilirim Fatih Terim'i de bilirim, yani Simovic de bilirim ben, Taferel de bilirim. Hatta ben 86'larda Galatasaray, o zaman 87'de şampiyon olmuştu. Ben gazeteden o büyük resmini aldım, gittim bir de 40'larda büyük kartoyla komple resmini bütün futbolu çizip iş yerine asmışım. Pazartesi günden başlayıp cuması günü bitirdim. Evet, cumartesi günü astım. Patron şöyle geldi, bu posteri hangi gazete verdi dedi. Patron dedi, altına bakarsa görürse isim yazıyor, seyredip imzam görüyor. Yani hani öyle bir şey yapmışım ve patron benim maaşıma %50 zam yaptı.
2: Vay yani be öyle. O da Galatasaray'dı.
3: Ama Atol Bey, bir hafta uğraştım onu yapmak için.
2: Kolay değil. İnanın, tabii. O cumartesi tahmini için, cumartesi için tahminin var mı? Ne diyorsun? Milliler ne yapacak?
3: Atolat Bey, Paraguay maçını almamız şart.
2: Kesin mi bu? Olmazsa olmaz.
3: Eğer almazsak zaten biz çıkamayız bu gruptan. Ama gruptan liderle çıkmamız da şansı var.
2: Evet.
3: Bakın, eğer Amerika Avustralya'ya beraber kalırsa, biz Paraguay'ı yenersek, öbür haftada Amerika'yı yenersek biz gruptan lider çıkarız. Ama Paraguay'da Avustralya'ya beraber kalmak şartıyla. Gruptan biz lider çıkar, ikinci Amerika olur ya Avustralya. Ama bizim bu maçı almamız lazım. Ve Amerika Avusturya maçı olacak. Bizden sonra orada berabere kalmak şartıyla. Çok önemli. Bir daha sonra şimdi bu hani Türkiye'de siyaset falan konuşuyor şöyle böyle. Ya Atolat Bey bakın, ya ben şu anda keyifliyim, mutluyum. Neden biliyor musun Atolat Bey?
2: Evet.
3: Ya bölgemizde savaş bitti.
2: Elhamdülillah.
3: Ya bakın gerçekten. Ya şimdi imzalar atıldı, işte şeyler yapıldı. O ölen o çocukları oldu, İran'daki o çocukları oldu, okuldakiler. Ama bölgemizde savaş bitti ya. Yemin ederim şimdi bak, çayımı da içiyorum, sanırım da şimdi poğaça yaptı, keyime bakın. Neden? Türkiye huzura kavuştu. Bölgemizdeki
2: dünya savaş, nefes aldı, dünya.
3: Atollah Bey tabii, ama bakın hani burada şöyledir, böyledir. Ya Türkiye'dekiler her şey bu zam yapanlar da sonu gelecek. Onlar da yavaş yavaş.
2: Gelecek,
3: ama
2: gelecek.
3: Ama Bey, bakın bölgemiz rahata kavuşacak. Biz rahata. Biz artık akşamları 9, 10, 11'e kadar çocuklar dışarı oynayabiliyor mu? 12, 1'e kadar dolaşabiliyor muyuz? Ya önceden bunlar yoktu. Bunların milat 2013'te başladı. Ya bu ülkede PYD'de bize saldıracak mı diyenler vardı ya siyasetçilerden. Ama saldırıyorlardı.
2: Tabii canım. PYD, PKK'nın şeyi, Suriye kolu.
3: Bakın Atatürk Bey, sınırlarımızda evet. insanlar 8 ay sonra sokağa çıkamıyorlardı sınır boylarında, doğu bölgelerinde ya. Ya şimdi hepsi çıkıyorlar ormanlara, ovalara çıkıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Ama
2: hepimiz kardeşiz. Evet Erhan Bey, bitti o günler. Çok teşekkür ederiz. Bu kavga, bu dövüş niye? Peki efendim, sağ olun, var olun. Telefon attığımızda, evet. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyursunlar efendim.
0: Alo, selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
0: Eyvallah, teşekkürler.
2: Buyurun.
0: Oktay Bey'in tuzu bir türlü kurumadı, kurumaz. Kendi eliyle tuzun üzerine kovayla su döküyor.
2: Ama şey yapıyor. Diyor ki TGRT niye o eski efendim eskimiş, yalan çıkmış cümleleri vermedi diyor. Versin diyor.
0: Peki.
2: Bir yalanı sürdürsün, biz yalan sürdürmeyiz.
0: Ya yalan duymaya... Bak, yalan duymaya o kadar meraklı ki.
2: Ha.
0: Yeter ki memlekete zararlı bir şey olsun, memleketin gidişatına engelleyici bir şey olsun, memlekete kötülük içersin yalan, ama ne olursa olsun.
2: Ama biz buna aracılık etmeyiz. Yani İhlas Medya grubu yalan haber
0: zaten
2: yapmaz.
0: Sizi olayın dışında tutarak söylüyorum ben bunu. Oktay Bey ve diğerleri gibi Engin Altay'ın bayisi gibi konuşuyor.
2: Ya hayır, bak şeyi görmüyor. Kılıçdaroğlu bir dönem önce, 2 sene önce CHP'nin başındaydı ya.
0: Ya neden görmüyor?
2: Halk TV sözcü onun grup toplantısını vermiyor.
0: Şöyle
2: Halkla
0: bir
2: buluşmasını yapalım. Vermiyor. Kapatmış ya.
0: Şöyle bir tahlil yapalım.
2: Evet.
0: Şimdi memlekette işler bir şekilde yürüyor. Görece bir huzur var.
2: Evet.
0: Görece ekonomik düzen var. O var, bu var, bilmem ne var falan. Bunlar da içlerindekini kusalım. Nasıl olsa Erdoğan bir şekilde memleketi idare ediyor. Biz de içimizdeki dışarı kusmanın rahatlığıyla yaşayalım.
2: Abi,
0: sarhoş adam. Sarhoş adam.
2: Yalanı iftiraya biz çanak tutamayız.
0: Sarhoş.
2: Tabii.
0: Sarhoş adam kusarsa rahatlar ancak.
2: Evet.
0: Sarhoş adam
2: kafayı yani Sayın Erdoğan'la bozanlar olabilir, hükümetle bozanlar bana, olabilir. Biz buna çanak tutamayız efendim.
0: Ama ekseriyet ayık olduğu için, ekseriyet neyin ne olduğunu gördüğünü bildiği için
2: evet.
0: Ve bunlar da bu ekseriyetin sayesinde bu hayatı yaşıyorlar. Ama nasıl olsa bizim iş garanti cette diyor ya benim rahatım. Ben de bu cette rahattaki bu halimle tutayım işte oraya saldırayım, buraya saldırayım. Nasıl olsa ekseriyet bu memleketin iyiliğini düşün. Bakın vatan hainlerinin tek ortak özelliği nedir? Memlekete zarar verme durumlarıdır. Memlekete, bulunduğu, yaşadığı memlekete ortak özellikleri budur. Vatan hainliğin özeti budur. Kim ki memlekete, vatana zarar veriyor, vatan haindir.
2: Neyse
0: evet. Ben bunun...
2: Bilerek bilmeyerek. Çünkü bazen adamı farkına varmadan da kullanırlar efendim.
0: Yani zannetmiyorum o hikayeyi.
2: Öyle mi?
0: Vallahi siz kendinizi unutmayın yani.
2: Lan bu herifi, bu herif niye bu niye böyle oldu, bu böyle değildi falan.
0: Ama yok,
2: belki,
0: yok.
2: Belki farkına hayır, varmadan efendim. Kullanılıyordur diyor.
0: Hayır efendim, olur öyle mu ya? Ya mümkün mü öyle bir şey? Mesela FETÖ'cüler. Efendim bizi kullandılar. Kandırdılar. İyi madem öyle bugün. Bugün ama gene işte Hoca Efendi iyiydi, şuydu, buydu demiyorlar mı hala?
2: Evet. Papaz Efendi. Nereden çıktı Hoca Efendi?
0: Ya papazlık da buna çok.
2: Yani mesela şimdi efendim affedersin şey. Tabii.
0: Bu değişik bir şey ya. Ben bunu 20 seneden beri anlata böyle bu insanlara suratım mosmor oluyordu. O günlerde kalp krizinden gitmedik. Belki de o günlerde benim bu anlatılarım bana bir mukavemet kazandırdı. Kalbime bir güç verdi. Ayrıca ne olduysa yani.
2: Osman Bey bugün çok hoşsunuz efendim. Çok çok teşekkür ederiz. İyi günler.
0: Eyvallah,
2: sağ olun efendim. İyi günler. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var mı? Telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim. Alo.
4: Alo.
2: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
2: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz ben, efendim?
4: Kütahya'dan arıyorum İlyas.
2: Buyursunlar İlyas Bey.
4: Ya şimdi bak ta başından beri dinliyorum. Açılışından beri. Devamlı da dinliyorum. Dedim daha önce de size ben böyle arada ben bir arıyorum.
2: Ara İlyas Bey lütfen.
4: İstirhamım şu. Lütfen herkes kahve muhabbetine döndürmesin burayı ya.
2: Tabii ya, burası ciddi bir platform.
4: Ya vallahi çok uzatıyorlar.
2: Çok uzatıyorlar abi, ya evet
4: siz de,
2: ya.
4: Siz de vallahi çok iyi katlanıyorsunuz.
2: Adamı kesemedik bir türlü ya.
4: Ya sen bir taraftan cevap verme, anlatma oldu. Ben susuverin demiyor ya.
2: He ya, bir susayım bakalım adam ne diyor.
4: Ne diyor?
2: Ata Bey siz o yalanı niye vermediniz? Oğlum yalanı vermeyiz biz falan dedim. Gene anlamıyor adam ya.
4: Siz onların ahtar yüzünü geçmiştim ben daha önce.
2: Evet.
4: Bunlar yüz değil ahtar, Mevlam hayır göster derler. Dersten böyle bir laf vardı ya. Bunlar da ahtar kalmamış, yüz kalmamış ya. Bir şey yok ya.
2: Ya tutturmuş niye yalanı vermiyorsunuz? Biz yalan vermeyiz efendim.
4: Hırsızların niye savunuculuğunu yapar gibi konuşuyorsunuz siz ya?
2: Evet ya. Peki efendim.
4: Ya bu Tayyip Erdoğan gibi birisine yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz. Hırsızlıktan, uğursuzluktan ne bileyim ben yapmakları bir şey kalmamış ya. İnsan konuşmaya çekiniyor, utanıyor. Siz bunları savunuyor gibi habire konuşuyorlar ya.
2: Evet.
4: Vallahi çok zoruma gidiyor. Ben 70 yaşın adamım ya. Vallahi de, yani tahammül gücüm aşıyor ya. Yani.
2: Yok yok İsmail Bey, hizmette sinir yoktur ya. Toplumda cemiyette böyle insanlar var ya.
4: O sözüne de bayılıyorum.
2: Evet.
4: Şimdi yani Nurullah Bey de biraz burada NATO matı işlerle uğraşacağını, evlenmekle uğraşacağı daha iyi olacak bana kalırsa.
2: Öyle mi abi? Abi herif inşallah hayırlı bir şey buluruz.
4: Aşkım 40'lı yaşlardayım diyor. Evlenmenin işaretine baksın daha onun için daha hayırlı olur diyorum ben.
2: Çok güzel. Başının çaresine bak Nurullah Bey lütfen. Peki efendim.
4: NATO'yu matoyu ne karıştırıyorsun ya.
2: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim.
4: Şimdi şey, Müberra Hanım'ı bak dinlemek bize zevk veriyor.
2: Değil mi?
4: Gerçekten ha, gerçekten diyorum bak.
2: Evet.
4: Ondan sonra o senin şey Erzurumlu neyse Dadaş mesela.
2: Dadaş tabii. Doğru. O da o ayrı divan, bir alem ya. Bugün bugünlerde Dadaş yok. İnşallah rahatsız değildir.
4: Dün vardı. Dinledim.
2: Ha o senin dediğin Erzincan'dan bir dinleyici. Erzincan, onu mu dediniz?
4: Ha Erzincanlı Dadaş. Evet. Ha.
2: Evet.
4: Görme engel. Benim de açıkçası görme sıkıntım var. Ben
2: geçmiş olsun abi.
4: Hem de işitme sıkıntım var.
2: Geçmiş
4: ama
2: olsun.
4: Ne yapalım? Çok şükür halim.
2: Olur abi. Şey...
4: Naci Bey katılıyor bak Sivas'tan.
2: Abi takma engelli. Bunu Nurullah Bey. Ondan sonra... takma bunları bu modellerde olur be abi. Hafif böyle bir flülük olur abi.
4: Burdur'dan bir, gene öyle görme engelliler çıkıyor. Ben evet. Onların şeyini dinlemek için böyle.
2: Peki.
4: Öyle programınızı takip ediyorum, dinliyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Yani sakin bir katılımcıyım ben yani.
2: Ay evelallah. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Bir dinleyicimiz daha var. Ne hararetli dinleyicilerimiz var değil mi efendim? Buyurun.
5: Selamun aleyküm.
2: Muhaleyküm selam efendim.
5: Sivas'tan Kaya.
2: Kaya Bey hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Asallah Bey sağ olasın.
2: Kaya Bey ne düşünüyorsun bugün için?
5: Abi ben... O deniz kaplumbağasına haberlerde dinledim. Hayvanın ayağına parke taşı bağlamışlar. Bir insan olarak ben kendimden utandım yani.
2: Ne zalimlik değil mi abi ya?
5: Abi ne kadar acımasız, ne kadar ya.
2: Türkiye'de kim yapabilir? Nasıl bir insanlık anlayışıdır? Ben biraz şey yaptım ya, bu kendini bilmeyen bir ergen, bir çocuk yapmıştır diye düşündüm ama benim de çok zoruma gitti.
5: Zannet etmiyorum ya, o hayvan... Suyun yüzünden nasıl çırpınıyor bir versen Asallah Bey ya.
2: Bu arada çok güzel bir şey de hatırlattınız. Bak bir şeyin farkında değiliz. Yaz geldi abi, havalar sıcak.
5: Aynen abi.
2: Lütfen şöyle duvar diplerine bir yerlere falan bir su koyalım ya.
5: Aynen abi.
2: Hayvanlar için bir de suyu da idareli kullanalım. Eskilerin dediği gibi suyu çok israf ediyoruz abi ya.
5: Bir de şu bir konu daha var Asallah Bey.
2: Efendim buyurun.
5: Estağfurullah. Şey bu Tanju Özcan var ya Bolu Belediye Başkanı.
2: Tanju Bey evet.
5: Evet. Bugün ne halt ediyor biliyor musun? Darbe ediyor. Biz çeviriyoruz. Bize darbe yapıldı diyor.
2: Evet.
5: Yani halkımız uyanık olsun. Bu vatan kolaylıkla kurulmadı. 15 Temmuz yaklaşıyor.
2: Evet.
5: Gerekirse Ömer Halis'ler sesi Çelikler yani daha...
2: Vatan evladı çok efendim.
5: Vatan evladı çok abi.
2: Yani. Niyetimiz Halis Demir gibi olsun efendim.
5: Aynen abim, aynen. Maşallah. Bu vatan kolaylığına kurulmaz ya, kurulmaz ya.
2: Evet ya. Allah gani gani rahmet etsin.
5: Biz diyor, darbeyi diyor, çeviriyoruz diyor. Bahane. Pislik adam.
2: Ya.
5: Tamam atalım.
2: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
6: İyi günler, kolay gelsin.
2: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, Fethiye'den Ali.
2: Ali Bey merhaba.
6: Merhaba Atallah Bey.
2: Buyursunlar efendim.
6: Ben bu Beşli Çete olayına biraz değinmek istiyorum. Şimdi bu Beşli Çete ihaleleri gününden önce teslim ettiği için bir çete oluyor bunlar.
2: Tabii.
6: Mesela bu Beşli Çete'den Marmaray ve Çanakkale Konsorsiyonu'ndan ortaklarından olan Enes Arıoğlu.
2: Evet.
6: Eski CHP milletvekili vefat ettiğinde
2: Allah rahmet etsin
6: ilk yani. Taziyeye giden amin. İlk taziyeye giden Kılıçdaroğlu'ydu. Ve çarşaf bu Arıoğlu'nun ailesi çarşaf taziye ilanlarını Cumhuriyet Gazetesi ve öbür Sözcü gibi gazetelere verdi.
2: Maalesef.
6: Türkiye Gazetesi'ne vermedi.
2: Ya.
6: Diğer gazetelere vermedi.
2: Evet.
6: Şimdi bu Beşli Çete dedikleri adamlar Tayyip Erdoğan'dan önce İhaleleri alırdı o diğer firmalar, büyük firmalar. Ne yaparlardı? 6-7 tane hükümet değiştirirlerdi. Mesela Bolu Tüneli'nde olduğu gibi.
2: Tabii.
6: Sayın Erdoğan ne yaptı? Bunlara dedik ya arkanızdayım.
2: Az daha ama, soğan deposu yapacaktık.
6: Evet. Ama dedik işlerinizi gününden önce teslim edeceksiniz.
2: Tabii.
6: Hükümetler gelip geçmeyecek, işler günden önce bitecek. Yani dünyanın en büyük projelerini gününden önce teslim ettirdi. Çanakkale'yi, Marmara'yı, orayı, burayı. Şimdi ondan dolayı bunlara çete dedirtenler belirli bir grup. Ne yazık ki millete çete diyor. Çete dediklerine de övgüler diziyorlar mafya gruplarına.
2: Kendi çetelerini görmüyorlar diyorsun.
6: Evet. Şimdi bu Enis Arıoğlu'nu bir araştırma. Eski CHP milletvekili ve ilk taziye giren de Kılıçdaroğlu'dur.
2: Tabii.
6: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. İyi peki. Günler. Sağ olun, var olun efendim. Evet, telefon attığımızda dinleyicimiz var mı efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
7: Alo, merhaba Ataullah Bey.
2: Hüberra Hanım merhaba, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
7: İyi günler Ataullah Bey.
2: Buyursunlar
7: İyi
2: efendim.
7: İyi günler Ataullah Bey. Ya Ataullah Bey, tuzlu ıslaklara niye yalan haber vermiyorsunuz?
2: Evet, adam aramış diyor ki, arıyor ısrarla da söylüyor. La oğlum, kapatmaya çalışıyorum. En son ne diyeyim yavrum, biz yalan haber vermiyoruz. Ne yapalım yani, diğerleri versinler.
7: Ya... Atallah Bey bak, bizim eve babam rahmetli zamanında Türkiye Gazetesi ile
2: Allah rahmet eylesin
7: gazetesi
2: evet
7: girerdi.
2: Ya.
7: Benim babam ilk mikser, el mikserini Türkiye Gazetesi'nden aldı. Evet. Tabi o sonra bozuldu gitti, ufacık bir el mikseriydi.
2: Tabi canım. Türpa değil mi? O zaman tabii çok farklı bir şey. Birçok kişi de zengin etmiştir o Türpa.
7: Evet.
2: Bir hacı vardı, şimdi çocukları televizyon da üretiyordu. Bir gün ben de vardım, böyle baktı. Ya hacı abi, beni sen mi zengin ettin, ben mi seni zengin ettim? Vallahi dedi, sen beni zengin ettin dedi. Her vilayette kaç tane ofisim var, şey Türpa var dedi. Benim malları satmaktan dedi. Onun için sen ne diyorsan yaparım. Bir tane daire al buradan. Alayım efendim dedi yani. Parasıyla ha. Parasıyla evet. Daireyi aldı. Daireyi 3 kuruşa aldı. Bir sene sonra 5 kuruşa sattı maşallah. Hacı abi iyi bir tüccardı.
7: Evet, galiba Enver Ören rahmetliyle de tanışıklığı var babamın.
2: Kesin vardır.
7: Demeyeceğim ama.
2: Tam bir halk yani... adamıydı ya.
7: Evet, evet.
2: Bir gün birisine iyi. Dedim ki, geçen günü unutmamış adam 78 yaşında, dedim ya Enver abi bir parti mi kursa falan. Tövbe dedi ya, nerede aklına gelir dedi. Ya dedi, çok adam toplardı vallahi dedim ya. Ya dedi, hakikaten dedi, aklımda zonkladı geçen gün dedi. Onun için bir geldim sana söyleyeyim bunu, sen bana söylemiştin diye. Evet.
7: Osman Attekin diye bir şey vardı, konfeksiyoncu, erkek konfeksiyonu. Onu falan tanıyordu. Enver abi onun samimi ahbabıydı.
2: Evet.
7: Ondan sonra...
2: Halka karışırdı. Çarşı pazar bazen böyle bir karışırdı. Valla bir şey, millet başına toplardı ya. Ne günlerdi ya.
7: Evet. Bir de Nurullah Bey beni dinlemekten zevk alıyormuş. Ona teşekkür ederim.
2: Öyle dedi. Evet, demin şeyden de işte bir dinleyicimiz daha aradı. Dedi ki ya çok güzel konuşuyor. Biz onu dinlemekten zevk alıyoruz dedi. Aman konuşsunlar dedi. Konuşsun dedim efendim yani lütfen.
7: Evet. Bu tavuk firmanısına da iyi oldu yani. Atallah Bey evet. Denetlendi. Bir de Popeyes var. Popeyes marka.
2: Ha tabii.
7: Evet.
2: Ya yaz geldi ya, bütün mesele yaz ve millet tabii kan attı, tavuktu, şuydu, buydu, mangal yapacak. Ha,
7: fırsatçılar.
2: Tabii tam mevsimidir dediler, hop sonbahar olur, yumurtaya yaz gelir, tavuk etine hop dediler bu defa. Bu kadar, kusura evet. Bakma. Evet.
7: Evet, yani kırmızı et, artık yani bu millet birazcık çoluk çocuk bir huzura refaha ersin. Atalla Bey, ben bugün rüyamda yemin ederek söylüyorum. Tayyip Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı bütün böyle bir bahçeyi temizlerken gördüm.
2: Ne diyorsun ya?
7: Vallahi
2: yemyeşil bahçeyi mi temizledi? Ne yaptı? Böyle, o ayrık otlarını ayıkladı değil mi?
7: Böyle bahçeyi süpürürken.
2: Allah Allah.
7: Evet, öyle gördüm. Benim buyur. Yardımcı da buradan alay ediyor benimle.
2: Evet. Öyle rüya mı olur? Olur ama çok da isabetli bir rüya yani.
7: Vallahi billahi bak.
2: Doğru.
7: Mübarek Perşembe günü yemin ediyorum.
2: Tayyip Bey almış eline süpürgeyi, bahçeyi tertemiz süpürüyor. Bak sen.
7: Evet. Şimdi. Evet, evet. Atallah Bey.
2: İnşallah bahçelerimiz tertemiz olur efendim.
7: İnşallah Türkiye'miz de tertemiz olur.
2: İnşallah efendim. Peki, bakalım Kemal Bey kafaya koymuş diyor. Yani şey zamanı diyor. Değil arınma efendim? Zamanı. Arınma zamanı. Ha, bakalım o da evet. Bir taraftan bir başlasın bakalım.
7: Bir başlasın da Türkiye'ye huzur gelsin artık yeter.
2: Evet ya. Şu önce evet. Partisini mi kurtarsın, temizlesin, ne yapacaksa yapsın. Ondan sonra da bakarız efendim.
7: Evet. Atallah Bey. Peki, çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar günler. Diliyoruz Müber Hanım. Sağ olun.
8: Manyak evet. Ne diyorsun?
2: Telefon hattımızda dinleyicimiz mi var efendim? Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: Atalla abiciğim merhabalar, iyi günler.
2: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
9: Isparta'dan Hamza ben.
2: Hamza Bey merhaba, hoş geldiniz hocam.
9: Abi şimdi ben bazı beklentilerimi dile getirmek isterim.
2: Lütfen efendim.
9: Abi mazot fiyatları, petrol fiyatları yükselirken zam yapan firmalar şimdi fiyatlar, benzin fiyatları, mazot fiyatları düşmeye başladı. Aynı hızla indirim yapmalarını bekliyoruz.
2: Efendim acaba depolarındakini bitirmediler mi? Onun için mi yapıyorlar öyle? Biz pahalı almıştık efendim, onu bir tüketelim ondan sonra başlayalım mı diyorlar?
9: Ama ucuzken doldurdukları depolara hemen zam yapmışlardı abi.
2: Ha hocam senden de kaçmıyor. Evelallah çok güzel, bravo.
9: Yani su firmaları özellikle bu 5 litre su satanlar, 10 litre satanlar. Nakliye masraflarımız çok dediler. Süt firmaları, peynir firmaları abi inanılmaz zam yaptılar petrol bahanesiyle. Şimdi bahaneleri yok. Ben aynı şekilde eski fiyatlara geri dönmelerini bekliyorum. Aksi takdirde de buradan açık bakanlık yetkililerine söylüyorum. Derhal muhasebe kayyumu atanmalı bu firmalara da. Bunlarda da tavuk şirketlerine benzer bir yapılanma olduğundan şüphe ediyorum artık ben.
2: Su firmalarına ben.
9: Su firmaları, süt ve peynir.
2: Ha, şey de geldi, yaz geldi. Dediğiniz gibi süt, peynir. Artık peynir yapacaklar tabii. Evet.
9: Abi atansın ya. Bir görelim yani sıkıntıları yoksa kayyum tertemiz çıkartır zaten. Haklarında bir olumsuz bir şey çıkmaz.
2: Evet, bir incelesinler hesapları efendim, zam çıkışlarını, ne zaman ne kadar zam yapmışlar, neye göre yapmışlar tabii.
9: Evet. Yani su, yani memleketimizin suyunu şişeleyip sadece nakliye masrafıyla bize ulaştırıyorlar. Yani bunu şu anda nakliye masrafları da gerilediğine göre lütfen bir zahmet bunları düşürsünler istiyorum.
2: Evet.
9: Hatta burada da belki de toplumsal bir duyarlılık kampanyası bile başlatılması gerekir. Sosyal medyada belki bunu bilenler, sosyal medyaya hakim olanlar yapabilir. Sayın abi ikinci konu,
2: buyurun.
9: Trafikte hala modifiye araç var. Trafikte hala lastikleri büyütülmüş, jantları şişirilmiş, yayları kesilmiş, helezonları düşürülmüş araçlar var. Ben bu araçları trafikte görmek istemiyorum. Bunların derhal bağlanması ve trafikten men edilmesi, ceza yazılması gerekiyor. Trafik kurallarına, kanunlarına hem aykırı hem de trafik güvenliğini tehdit eden sürüş gerçekleştiriyor bu arkadaşların bazıları.
2: O ne yapmak istiyorlar hakikaten? Ruh haleti nedir acaba ya? Yani görünür... sanki film yapıyorlar yani. Çok enteresan bir şey. O filmlerde olur ya böyle figüranlar. Evet.
9: Evet. Ya makul hani vatandaşın plastik kapaklı jantı vardır. Onu çelik jantı çevirmiştir. Bu modifiye değildir. Hı. Ama yayları kestirip tekerlekleri çok inanılmaz büyütüp böyle inanılmaz aşırı derecede eklentiler yapıp yani bu aşırı bir modifiye. Yani bunun var. Trafikte bunun men edilmesi lazım. Bir de sayın abicim TGRT belgeseli seyrederken TGRT belgeselinin altında bir ses var abi. Yayının altında ona karışan bir ses frekansı var. Radyo karışıyor. Ben tespit ettim abi. TGRT belgeseli bakın mesela oradaki konuşmalar bittiğinde dinleyin. Alttan hala ses geliyor. Yani böyle bir frekans karışması var. O da bir konfor kaybı olduğunu düşünüyorum. Onu da acizane ifade
2: edeyim. Estağfurullah, iyi oldu ya bunu söylemeniz. Biz hemen bildirelim efendim. Sayın Sait Eken Beyefendi'ye.
9: Tabii. Emre abinin zamanında çekilen filmlerin şimdi yenileri çekilse, hani o zamanki teknolojik imkanlarla kendileri çok kıymetli işler yaptılar. Evet. Ama şimdi 4K teknolojisi çıktı, kameralar ona göre. Hani o eski filmlerin tabii ki yayın kalitesi değil, oradaki mesaj önemli ama gençleri hani böyle popüler insanlarla Enver abinin yaptığı o çalışmaları tekrarlayacak böyle gene bir vizyoner bir aslında şey olsa ne kadar güzel olur. Evet. İslam halini anlatan yeni
2: gelecekte olabilir, neden olmasın?
9: Neden olmasın?
2: Yani Türkiye'de bizim Yeşilçam'ın da şeyin de filmleri, dizileri bütün dünyada şu anda satılıyor, izleniyor. Geçmiş filmleri de çok izleniyor. Mesela Kemal Sunal filmlerini hala millet izliyor ya. Geçen gün birisi dedi ki 2.7 mi ne öyle reyting almış bir filmi. Yani %3 demek. 3 reyting almış. İyi bir şey yani. Bunlar fena değil.
9: Yani Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni anlatan filmde Münir Özkul sahne
2: tabii.
9: Çok gerçekten birçok kişinin yani Münir Özkul burada ne hangi filmde oynuyor diye izlediğinden dolayı mübare tanıdığını şahit olduk.
2: Evet.
9: Yani acizane onlara da isteriz sizden. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi alalım efendim. Lütfen bekletmeyelim. Buyursunlar efendim.
10: Alo, selamun aleyküm Atallah Bey.
2: Ve aleyküm selam efendim.
10: Ben Aksaray'dan Halil Atallah Bey.
2: Buyursunlar Halil Bey, sizi dinliyoruz.
10: Ben şuna takıldım. Bir arkadaş söyledi de ismini de unuttum.
2: Ne dedi efendim?
10: Hani seçim yatırımı gibi şu beyaz etçilere.
2: yok seçim abi yatırım. O şu. Yaz geldi. Yaz tavuk fiyatları böyle olur. Her yaz böyledir. Hatırlıyor musun? Yazın gelmesiyle piknik mevsiminin açılmasıyla ve anlamsız zamlar olur. Sonbaharda da yumurtaya olur. Evet. Ama arkadaş bunları ıskalamış.
10: Ama bu şunu demek istiyor. Yani seçim yastırımı, hani devlet müdahale etti ya, bu seçim yok kardeşim. 2028'de seçim. Seçim yok. Eskisi gibi hani 2 ayda bir, 3 ayda, 5 ayda bir seçim bitti.
2: Evet.
10: Bunlar buna alışamadı. Bunlar gidip de Anıtkabir'e yani şey yapamıyorlar. Selam veremiyorlar ya. Bunların sıkıntısı bu.
2: Hayır, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongreler, kurultaylar, genel başkan geldi, yeni genel başkan kim olacak? Orada sürekli seçim konuşuluyor ya. Efendim Cumhurbaşkanı adaylarını 2 sene önceden efendim neredeyse belirlediler, ilan ettiler. Evet. Sonra da şimdi bürosunu kapattılar. Evet, öyle bir şey yok efendim falan diyorlar. Evet.
10: Abi Özgür Özel ne? Kılıçdaroğlu lacivert abi.
2: Evet.
10: Bak, yani ikisi de aynı terazinin kefesindeki adamlar.
2: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöhretleridir bunlar yani.
10: Evet, o parlatmıştır. Hançerçi zaten bunlar ezelden beri dedelerinden kalma bunlar birbirine hançerleyerek gelmişlerdir bugüne kadar. Yani ineğinden tut ta şeye kadar. Baykal'a kadar. Baykal'da hançerlemedim abi. Kılıçdaroğlu hançerlemedi mi?
2: Yok.
10: Kasettir neyse.
2: Ha, yani kaset,
10: bir şeyler oldu.
2: O kaseti efendim MHP'de de birkaç yönetici genel başkan yardımcısı.
10: Evet.
2: Sayın Deniz Baykal'ı o zaten bir uluslararası bir raporda belliydi öyle olacağı. Çünkü Amerika kafaya koymuştu. Amerika ordusunu Türkiye'den geçirmedik efendim Irak'a.
10: Evet.
2: Buna da Sayın Balkal, MHP vesaire, Türkiye'de gerçi AK Parti'de grubunu serbest bıraktı. Geçmedi sonuçta. Ha siz misiniz böyle yapan dedi Amerika. Mersin'den Tarsus'tan döndü gemileri, ağır silahları. Abi kim var efendim mecliste? Bunlar var. Efendim liderlerine birer kaset bir yollayalım dediler. Bu işi kim yapar dediler. Stüdyo işlerini kim iyi bilir? Efendim dediler, bizim uşaklar var ya, bizim çocuklar. Ha doğru dediler, FETÖ'cüler bu işi iyi yapar. Üzerinde abi 6 ay ya da 1-1,5 sene çalıştılar. O görselleri hemen attılar ortaya. Böyle bir fotoğraf çıktı abi.
11: Abi bir de ben yalan haberi istersen milli kanalımız TRT versin. Biz ben vermeyiz. Abanıyorum. Evet. Yani biz yalan haberi yani bakmak istiyorsan Sözcü'ye, Telebir'e, ondan sonra şeye, Halk TV'ye bakmak gerekiyor. Evet. Halk TV'de yavaş yavaş dönmeye başladı. Ben bugün dinlemeye başladım. Ya İran, Amerika falan demeye başladı. Allah Allah. Bunların yani gündemi değişmeye başladı. Yakında Kılıçdaroğlu'na dönecek bunlar.
2: Evet. Dön baba dönelim evet. Demişler. Peki abi çok teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimiz İbrahim Bey var mı? Evet alıyoruz. Telefonlarımız müsait. Buyursunlar efendim. Alo.
12: İyi günler Ata Bey.
2: İyi günler. Merhaba. Buyurun efendim.
12: Ben Balıkesir'den İbrahim.
2: İbrahim Bey buyurunuz efendim.
12: Ata Bey bir şey var. Yani çözemediğim bir şey var. Şimdi bu şuğulu binalar var ya. Bu şuğulu binalarda şimdi bir kişi itiraz ettiği zaman, mahkemeye verdiği zaman senin binanı satma hakkına sahip diye bir şey var. Şimdi benim durumum da böyle bir şey. Yani bunun bir çıkış yolu yok mudur? Yani şu anda ben mağdur duruma düştüm. Yani bu
2: komşularınla anlaşamıyor musun abi?
12: Ya onların binası ayrı, benim binam ayrı ama yani onlar mahkeme verdiği zaman mesela benim 4/3 benim, 4/1 onların olduğu halde benim yerimi sattırma hakkına sahip olduklarını söylüyorlar mahkeme kararıyla. Yani bunun önüne geçilecek bir sistem yok mu acaba? Yani ben kendi kendime mağdur duruma düşüyorum. Alıcı değilim, satıcı değilim. İki kardeş, üç kardeş mirası. Kendi yerlerini satmaktansa benim yerimi de dahil ediyorlar. Yani bunun engelleme durumu yok mu acaba?
2: Sizin yeriniz mi babadan mı kalma?
12: Ya ben satın aldım buraya ama şuğulu olduğunu yeni öğrendim. Onlar mahkeme verince öğrendim.
2: Kimden aldınız?
12: Satan kişiden aldım yani.
2: Yani kardeşlerinizden mi, başka kişiden mi?
12: Yok, başka şahıstan aldım ben burayı ama yani şuğulu olduğunda mahkeme verince ben öğrendim ben bunu. Yani ben 20 seneye geçti.
2: Orada
12: yani
2: sıkıntı sene çıktı.
12: Yani 30 seneye yakın oldu ben burayı alalı. Evet. Ama şimdi yani şimdiye kadar bir şey yok. Şimdi ise bunlar bu duruma mahkemeye düşünce
2: tabii.
12: Yani benim yerimi de sattırma hakkına sahiplerdi. Benim şimdi 3'te 2'si benim, 3'te 1'i onların. Nasıl satırma hakkına sahip olur onu da anlamış değilim.
2: Ortaklar yani ya kararlı. Onlar.
12: İşte devlet bunu hani önleyecek bir sistem.
2: Sen alırken baktırmadın mı abicim ya? Neyi alıyorum? Ortaklar ya, var mı? Başka kimse?
12: Emlakçıya itimat ettik. O da dedi ki tamam alın. Dedi,
2: peki abi. Abi çok teşekkür ederim. Siz gene görüşün efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Başka dinleyicimiz var mı efendim? Alo. Maalesef dünya böyle olmuş efendim. Adamı 3 kağıda getirmişler. Amiyane tabirle 3 kağıda getirmişler. Arsayı vermişler işte yani efendim. Ya adam şimdi işin içinden çıkamıyor. Buyurunuz efendim.
13: Alo, hayırlı programlar, kolay
2: hayırlı
13: gelsin.
2: Günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar tamam, efendim. Evet bu arada 8 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıkmış efendim. Ali Efe Bezcan, Berdan Mardin, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, evet Tolga Çam ve Yaşar İpek. Bunlar pozitif çıkmışlar efendim. Pozitif çıktım mı ne anlama geliyor? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben açıklama yapmayayım ayrıca. Yani arkadaşlar kullanmışlar. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
13: Bunlar çok üzücü. Tabii Allah sonumuzu hayır eylesin.
2: Amin amin. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
13: Teşekkür ediyorum. Ben dün bir cami adabı konusunda
2: bitmedi mi daha?
13: Konuştum da. Bitmedi. Ata abi bana söz hakkı düştü. Bakınız 2-3 kişi aradılar ve konuyu başka tarafa çekmeye çalıştılar. Oysa ki ben cami adabından bahsettim. Camiye hiç kimse çocuklara karşı çıkamaz asla. Ve ben zaten tam zıddına çocukların ibadetlere, tesettüre, camiye alıştırılmasından yanayım. Alıştırmayanlara da çok kızgınım. Fakat her şeyin bir usulü var. Her şeyin bir adabı var. Ben gene sözümün arkasındayım. Camiye saygılı olmamız lazım. Camiyi oyun alanlarına çevirmememiz lazım. Cami oyun alanı değil. Benim karşı çıktığım bu. Çocuklar içeriye, gençler içeriye dolduruluyor. Bağırışlar, çığırışlar, gülmeler, konuşmalar, dünya kelamları. Ne bileyim, acaba bunların bir de ayakları temiz mi değil mi? Bunlar sokakta oynayıp sonra okumaya geliyorlar. Ondan sonra camide oyun alanına çevirip orada saatlerce oynamaya çalışıyorlar. Ben buna karşıyım. Ben demiyorum ki camiye çocukları sokmayın. Neden benim konuşmalarımı çarpıtıp da başka tarafa çekmeye çalışıyorlar? Buna da şiddetle karşıyım. Tabii ki alıştıracağız ama o usulüyle, adabıyla alıştıracağız. Cami adaplarını çocuklara öğreterek dinimiz nasıl emretmişse bu şekil öğretmemiz lazım. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Benim söylediklerim dine dayanan bir şey. Ben peki, kendi kafama göre bir şey konuşmuyorum. Anladım. Sağ olsun Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Osman Ünlü hocamız da zaten bunları açıklıyor. Yıllardır dinliyorum.
2: Evet, anladım efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler ben diliyorum efendim. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurunuz efendim.
14: Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim.
2: Aleykümselam efendim, hoş geldiniz, hayırlı günler, sizi dinliyorum.
14: Sivas'tan Ahmet Acıkabak.
2: Buyursunlar Ahmet Bey.
14: Abi şöyle bir şey diyorum ben. Buyurun. Tüm Türkiye duysun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ister sevsinler, ister sevmesinler, ister aleyhinde konuşsunlar, Fatih Sultan Mehmet dedem gibi bir çağ kapatıp bir çağ açmıştır. Bunu herkes böyle bilsin. Ben öyle görüyorum, öyle diyorum yani. Ve bir de yani bu erken seçim isteyenler CHP lehinde yani. Kardeşim siz zaten bölünmüşsünüz. Seçime girseniz kime oy vereceğiniz belli değil. Özgür mü, Kılıçdaroğlu mu? Yani bu yine Cumhur İttifakı'nın lehine olur. Bunları da kafalarına soksunlar. Arınsınlar, adam akıllı bir parti veya birleşsinler, tekrar aynı muhalefetlerini yapmaya.
2: Ne diyorsunuz yani? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış
14: güreşe
2: diyorsunuz.
14: Güreşe doymaz yani.
2: Anladım
14: güreşe
2: efendim.
14: Doymaz.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
14: Allah'a emanet
2: olun. İyi günler diliyorum efendim. Efendim kısa bir reklam aramız var. O kısa reklama gidip gelelim. İnşallah tekrar birlikte olacağız. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bekliyorum. Reklam arası.
15: Şimdi reklamlar.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta.
18: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: reklamlar.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir dinleyicimiz yazmış. Efendim o yalanı Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Siz söylemiyorsunuz ki, niye vermediniz? Efendim biz taşıyıcılık da yapmayız. Yani ne yalan haberi veririz, ne yalan haberin taşıyıcılığını yaparız. Bizim ilkelerimiz çok önemli. İlas Medya Holding bunlara dikkat eder. Aynı kapıya çıkıyor efendim. Ha birilerinin yalanını taşımışsınız, yayınlamışsınız. Ha yalan haber yapmışsınız. Aynı anlama geliyor. Sonuç itibariyle. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm Abdullah Bey. Nasılsınız efendim?
2: Aleyküm selam efendim. Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: İyiyim. Ben İzmir'den Hüseyin Arapoğlu.
2: Ha Hüseyin Bey buyurunuz efendim. Arapoğlu. Soy isminiz çok enteresan. Çok güzel.
3: Evet. Herkes öyle söylüyor zaten.
2: Vallahi çünkü kayıp yıllarda yaşıyoruz. İnsanlar bireycilik biraz ön planda. Dolayısıyla kayıp olanları arayıp bulmamız lazım efendim.
3: Şimdi benim... söylemek istediğim, ben sizin devamlı dinleyicinizim.
2: Evet.
3: Arada böyle bir çapsız insanlar çıktığı zaman aramak istiyorum yani.
2: Buyurunuz efendim.
3: Yani bunlarla uğraşmaya değmez. Bunların nerede diktiği bayrak dalgalanmış bana bir göstersinler ya. Hmm. Ben 67 yaşındayım.
2: Maşallah efendim.
3: Yani demek istediğim şu. Çalıyorlar, ev sahibi suçlu çıkıyor. Ya kardeşim, ev sahibi suçluysa hırsızın hiç mi suç yok hocam?
2: İşte
3: ya,
2: kapıyı, bacayı, pencereyi sıkı tutacaksınız efendim.
3: Ya
2: Nasrettin Hoca gibi şey konuştunuz. Evet. Hırsızın hiç mi suç yok? Hakim Bey demiş ya.
3: Evet yani bu olmaz böyle ya. Şöyle. Bunlar var ya, bunların sırtında yumurta kafesi yok.
2: Tabii.
3: Yok yani. Bunlar ver yesin ört uyusun hocam ya.
2: Çok rahat sıkabiliyorlar aynı zamanda.
3: Tabii canım, sallıyorlar gitsin ya. Heh. Nereye giderse gitsin.
2: Tabii.
3: Ben sizi fazla rahatsız etmek istemiyorum.
2: Estağfurullah efendim, çok memnun oldum. Sayın Arapoğlu, her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Görüşürüz. İyi günler diliyorum efendim, sağ olun. Efendim, buyursunlar efendim. Alo, buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
2: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
4: Selamünaleyküm Atallah Bey.
2: Aleykümselam efendim.
4: Efendim hayırlı programlar diliyorum.
2: Size de efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: İstanbul'dan arıyorum. İsmi İlyas efendim.
2: Buyursunlar İlyas Bey.
4: Az 2-3 önce bir hanımefendi aradı bu camilerle ilgili.
2: Yani çocuklar hanımefendi... diyor camiyi oyun alanına çevirdi
4: o
2: efendim.
4: O hanımefendiyi tebrik ediyorum.
2: Öyle mi?
4: Çok tebrik ediyorum. Çünkü... maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum. Şimdi sene

0: En az 7 yaşından yukarı çocuklar gelir buyuruluyor. Kitaplarda öyle yazıyor. Ha, Osman Hoca
1: öyle 9 ya. Yaşları gibi falan 9-10.
0: Yani şimdi ya Atallah Bey camide futbol oynanır mı ya? Camide tenis oynanır mı Atallah Bey ya?
1: Caminin içinde mi efendim yoksa?
0: Evet, caminin içinde.
1: Allah Allah.
0: Hocalarımız da yani buna çanak tutuyorlar. Üzülüyor insan yani. Onun için cami adabını bozacak her şeye karşıyız.
1: Evet.
0: O hanımefendiyi tebrik ediyorum. Yani öyle bir güzel bir konuya temas etti ki. Çünkü ben günlük camiye gidiyorum. Oradaki hali biliyorum.
1: Evet.
0: Yani şimdi çocuk dedim birisi bir cemaatin ya dedim bu getirdiğin çocuğun büyük abileri yok mu dedim. Onları getirsene dedim. Onlar gelmiyor diyor.
1: Bari bunu kaçırmayalım, bunu alıştıralım mı dedi. O da büyüyünce gelmeyecek.
0: Çocuğu getirsene. Evet. Onu getirmiyor ki. Evet. Getiremiyor, pardon özür dilerim, getiremiyor onu.
1: Tabii.
0: Küçüğü getiriyor, elinden tutuyor. Tamam getir. 7 yaşından büyük çocukları getir. Cami adabını öğret. Oğlum benim torunumla ben alıyorum. En az camiye gelmeden yarım saat, bir saat evde eğitim yapıyoruz.
1: Ha.
0: Bak oğlum diyorum, camiye gittiğin zaman edeple oturacaksın, takkeni giyeceksin, hiç ses çıkarmayacaksın, camiden çık, camide dünya kelamı hiç konuşmayacaksın.
1: Hmm.
0: Bunların hepsini söylüyorum çocuğa.
1: Şimdi Hidayet Sarı var profesör. Bir gün gittim evet. Baktım morali bozuk, masasının üstü karışmış, dedim ki hocam hayırdır, kavga mı ettiniz? Ya dedi, çocuğuyla gelmiş dedi. Çocuk dedi, bilmiyor ki dedi. Buraları karıştırdı durdu ya. Çocuklara dedi, evde nerede oynanacağı, nerede oturulacağı, nerede adamı dinleyeceği ya da bekleyeceğini öğretmiyor ki anneleri diyor. İşte masanın üstünü gör dedi. Ben bunları şimdi bir saatte ayıklamam dedi.
0: Bakıyor.
1: Epey sinirlenmiş.
0: Evet. Caminin kapısını içeri bırakıyor, geçiyor gidiyor.
1: Hmm.
0: Ya kardeşim. Oraya gelmeden önce bu çocuklara bir şey de verin ya. Sizde evet, yoksa evet. Bari bir kitap alın, okuyun da öğretin çocuklara ya. Okutun çocuklarınızı ya.
1: Evet.
0: Bir de şu var, Atallah Bey laf uzatıyorum.
1: Estağfurullah efendim.
0: Hücüde dinleyicilerinden af diliyorum. Ya vatandaş geliyor, şortuna camiye geliyor.
1: Şortuna?
0: Evet, şortuna hem kendi günaha giriyor hem beni günaha sokuyor.
1: Hmm.
0: Yani böyle de olmaması lazım.
1: Yani biraz tabii en azından dizimiz kapakları aşağıya doğru evet gelmesi lazım.
0: Bizim dedelerimiz bize öğretti bu pehlivanların kısmetleri var.
1: Göbek ve şey arası
0: göbek
1: evet.
0: Göbek ve diz kapağı altı kapalı olacak.
1: Tabii.
0: Erkeklerde böyle.
1: Hmm.
0: Ama adam tortundan gelmiş. Ya hiç olmasın. Ya bunu yapan 50-60 yaşındaki insanlar ya. İnsan üzülüyor ya.
1: Allah yesin efendim.
0: Amin. Hoca efendilere sesleniyorum. Allah rızası için şu cami adabını cuma hübbelerinden ziyade kürsülerde ya 45 dakika cekçukundan geçiyorsunuz. Hiç mi bunları öğretin ya? Vatandaşa bunu söyleyin. Camiye nasıl gelinir? Camide nasıl davranılır?
1: Evet.
0: Camide adam sohbet ediyor ya. Camide sohbet. Yeri mi cami? Adam uyuyor. Uyuyor. Uyumuş camide.
1: Eyvah. Abdest mi abdest gitti.
0: Abdest gitti, kalkıyor bir de imama duruyor, cemaate duruyor adam. Bilmiyor ki.
1: Hmm,
0: İlim yok, irfan yok. Çok bu konularda...
1: Altyapı göçmüş efendim. Abi, altyapı yok. Evet, biraz aynen, okumak aynen lazım.
0: Öyle. Onun için TGRT FM dinleyicilerinden özür diliyorum. Biraz lafı
1: sağ olun efendim, çok teşekkür ederim.
0: TGRT FM dinleyicilerini çok seviyorum. Benim adım İlyas, bana dua etsinler. Ben onlara her namazda dua ediyorum.
1: Peki İlyas abi, Allah yar ve yardımcınız olsun.
0: Amin.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim
0: Allah
1: efendim.
0: Allah kolaylık versin size.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet, buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Yine buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey nasılsınız?
2: Elhamdülillah iyiyim, çok şükür.
1: Nasıl düşünebildiniz gene? Helal olsun size.
2: Ya bir dek getiririz de. Şimdi bizim duamız ümmete.
1: Evet.
2: Şahsımıza, Ahmet'in şahsına, Mehmet'in şahsına, ümmeti Muhammed'e bizim şeyimiz, duamız ona.
1: Evet.
2: Başka bir şey değil. Ben anladım, bana edilmiş, illa sahabeye edilmiş. Hiç şey değil. Ümmete ettiğim zaman illa sahabeye de var, ona da var, mümin olana var.
1: Hmm.
2: Bir de bugün bu Oktay'la

0: Oktay var, neyse isminden söyleyeyim. Ben 79 yaşındayım. Onun belki de dedesi olurum, ben bilemeyeceğim. Bir de anladım, Nurullah var orada.
1: Evet. Sivas'ta. İkisi de çok kıymetli dinleyicilerimiz efendim.
0: Olsun, dinlesinler. Yalnız Allah aşkına şu CHP'nin bak kaç tane, 15 tane anladığınız şeyiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir tane başarısını söylesin Oktay çıktığında ya.
1: Ama Oktay Bey CHP'li değil. Muhalif de CHP'li değil.
0: Ya sen onu boş bir sen anladın. CHP'nin anladığını şahı o ya.
1: Anladım.
0: Geçeceksin onu ya. Evet. CHP'nin şahı o ya. Sen bir tane ya Ankara Belediye Başkanı'nın şu başarısı var arkadaş desin ya. Orada şeyi artist oynatmadan başka anladın mı? Şeyin bütçesini oraya vermekten başka bir başarısı varsa söylesin çıksın. İstanbul'u söylesin.
1: Ama söylesin konser evet, artist konser oynatmak
0: ya,
1: deyince.
0: Anladım. Kadar para, artiste soruyorlar şu kadar para mı? Tövbe diyor, biz öyle bir para almadık diyor ya.
1: Hmm.
0: Biz öyle bir para almadık. Tövbe diyor ya.
1: Sanatçıya.
0: Ona soruyorsun, almadık diyor ya. Evet. Bir başarısını söyle Oktay ciğerim. Ben belki anladım, sen bak 79 yaşındayım diyorum sana. Ben çok gezdim, çok gördüm, çok şey ettim. Bir tane başarısını.
1: Ama Oktay Bey bugün çok önemli bir şey söyledi bize. Dedi ki hiç yalan haber vermiyorsunuz. Bir de yalan söyleyenlerin şeyini, sözlerini evet, vermiyorsunuz. Taşıyıcılık yapmıyorsunuz. Tabii. İkisine de kapalıyız efendim.
0: Eyvallah. Şimdi ben uygunsuz bir şey söylesem şarpadan kesen sen.
1: Kesmem. Şimdi, sevgiyle gönderiyorum efendim.
0: Ya anladım, tamam da. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı'nın bir tane başarısını söylesin. 117 evet, anladın, gayrimenkulü anladın, bir anlatsınlar ya.
1: Abi köftecilik yaptı adam, esnaf da esnaf. Ya, tamam. Bir buçuk sene, iki mı? Seneye yakın köftecilik yaptı. Kim bilir ya, kaç tane, kaç ton köfte satmıştır o parayı ya, kazanmak
0: kaç
1: için.
0: Kaç ton satacaksın ya, bırak. Şimdi 117.
1: Olmaz mı köftecilikle?
0: Ya, 117. Yani öyle bir eşilecek bir şey değil. Bakıyorlar hanım, Tayyip Erdoğan'ın 1 trilyon doları Amerika'da bir şey diyorlar ya. Bunun lafını sözünü diyorlar. Varsa bilgin belgen açıkla çık ya, Cumhurbaşkanı senin şöyle şöyle bir şeyin vardısın. Hmm. Nurullah Efendi'ye gelince, ya Nurullah Efendi herhalde bizi bu gözümüzü boyamış bu hükümet.
1: Hmm.
0: Bizim gözüm, hiçbir başarısı yok senin nazarında.
1: Yok yok, bak, o silahların hepsi bizde var, biz yaptık. Ama NATO konsepti içerisinde tabii uygun yaptık efendim.
0: Tamam, uygun. Şimdi bak o Kaan uçağın anladın mı motoru, o Necat Akşit Hoca var, Denizli'li.
1: Evet.
0: Onun oğlu makine mühendisi.
1: Tabii.
0: Onun oğlu makine mühendisi. O şeyin motorun üzerinde çalışıyor o adam.
1: Evet.
0: O motorun, yani yerli motoru üretecek o adam inşallah.
1: Çok ya, ürettik de ya, bazı motorları ya ürettik var, onu da üreteceğiz. Ama. Çok kıymetli mühendislerimiz ve ilim adamlarımız çalışıyorlar. Harıl harıl efendim.
0: Bu Nurullah Efendi'ye kalınca anladın mı? Bizim gözümüzü devlet boyamış.
1: He.
0: İsrail'le şeyden karşılaşamam. Yunanistan'la karşılaşamam. Fransa'yla karşılaşamam. Ne yapacağız? Biz elimiz kolumuz bağlı olsun. Gelsinler buraya. Bir de devlet sırrı bazı şeyler var onda bak. Devlet sırrı onun kendisinin değil. Hmm. Ona anladığını bu FETÖ'cüler veriyorlar onu. Devlet sırrı.
1: FETÖ'cüler. FETÖ'cüye geçmişse evet, o artık devlet sırrı olmaktan çıkmıştır. O şimdi evet, taşıdılar gittiler. O artık CIA'nin elindedir o.
0: Tamam, CIA'nin elinde ya.
1: O bilgileri yani, alırlar oraya ya, satarlar. O taşımacılıkta ciddi evet, para var abi. Ticaret abi, bu.
0: Şimdi şey dedi ya bu Oktay dedi ya kitabın ortasından vurdu. Kitabın ortasına onun anladığını şeylerini koydu. FETÖ'cülardan okuyor o açıyı. Nurullah. Yani eğer benim kudretim olsa kalkıp gidebilsem, gece öyle çiğitmeye çıksam, vallahi onda davacı olurum. Ben onu savcılığa susturucunda bulunurum.
1: Yok yok.
0: Devletin sırrı verilmez. Devletin sırrı verilmez.
1: Evet.
0: Bir da işimde kalsın.
1: Anladım efendim. Peki.
0: Olur mu öyle şey ya? İlk de bir de NATO'ya söyleyeyim. NATO'ya böyleyim.
1: Yani NATO ülkesiyiz. NATO'ya tamam, uyumlu silahları biz de üretiyoruz. Hatta NATO ülkelerine de sattık abi. Jet sattık. Eğitim uçağı sattık.
0: Tabii. Anladığınız şeyleri de satıyoruz ya. Bu heronları da satıyoruz.
1: Evet.
0: Yani, İnsan şeylerini de satıyor.
1: Satarız abi. Ticaret tamam, bu yani.
0: Hadi kal sağlıcakla.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Yücel var tabii. Sevgili Yücel geldi. Akşam nöbete başladı. Beraber gidiyoruz efendim. Yücel Turan. Buyurunuz efendim.
2: İyi akşamlar Atallah Bey. Ben Eyüp'ten Arif.
1: Arif Bey hoş geldiniz efendim. Sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
2: Teşekkür ederim. Ben bir konuyu hatırlatmak istedim.
1: Buyurunuz efendim.
2: İlyas Holding'in dürüst olduğunu anlatabilmek için İlyas Finans vardı.
1: Evet.
2: Hatırlarsın.
1: Evet.
2: O FETÖ'cü, kansız FETÖ'cüler batırdı o İlyas Finans'ı. Ve rahmetli Enver Ören herkesin parasını tıkır tıkır ödedi.
1: Evet. İşte ödedi, dürüstlük. Ödüyor. Evet.
2: Dürüstlük bu. Artı faiziyle mi ödedi, faizsiz mi ödedi bilmiyorum ama ödedi parayı. Parayı
1: şey, ödedi, döviz olarak ödedi. Evet.
2: Parayı ödediğini çok iyi biliyorum.
1: Tabii, ve, ödüyor. Ve
2: rahmetli adamın mekanı cennet olsun.
1: Amin, amin.
2: Tuttuğu öbür tarafta Peygamber Efendimiz'e komşu olsun.
1: İnşallah.
2: Böyle bir kurumu bize bırakıp rahmete gittiği için.
1: Amin.
2: Ben şeyde gördüm kendisini. Yani karşıdan gördüm de.
1: Evet.
2: Yalova'da neydi o evlerin adı?
1: Evet. Yalova'da doğru. Yalova'ya da gelip giderdi.
2: Evet, orada gelip gördüm. Giderlerdi orada tabii. Marketin önünde gördüm onu ben. Ne evleri vardı karşıda şimdi aklım gitti. Evet. Yalova'da var ya deniz kenarında evleri, kaplıcalar, maplıcalar var.
1: Ayrı Armutlu'da gibi. Değil mi?
2: Ha, Armutlu tatil köyünde. Orada gördüm ben onu BİM'in önünde. Kur'an çarpsın yüzünde adamın nur var yani.
1: Evet.
2: Adamın yüzünde nur var. Gelelim CHP'ye şimdi. Nesinler birbirlerini kemikleriyle çelik çomak oynayacağım.
1: Ya işte yemesinler de fakat yani öyle bir maalesef öyle bir kavga var yani.
2: Yesinler birbirlerini kemikleriyle çelik. Allah'ın tokatı yok işte. Bak kurban olduğum Allah'ım böyle bir mahkeme kararıyla koskoca CHP'yi bu hale getirdi. İki tane şey.
1: İki tane yani delegeler tabii şikayet ettiler.
2: Kendi kendilerine
1: bizi eğlence mekanlarında bize para verdiler. Eğlendirdiler efendim. İrademize fesat karıştırdılar. Şimdi tabii CHP'nin ağabeyleri var, büyükleri var. Bir de Kemal Bey var tabii. Kemal Bey de CHP'nin abisi. Bence Kemal Bey'e biraz teslim olsalar ya da yanında dursalar Kemal Bey bu işi fazla sürdürmez. En kısa zamanda netleştirir.
2: Toparlar.
1: Yani gidenler ama, gider, gitmesi gerekenler gider. O da öyle diyor. Kapıya koyacağım diyor.
2: Geç bile kaldı yani.
1: Evet.
2: Geç bile kaldı yani.
1: Evet.
2: Çünkü bu memleketin bir muhalefet, ana muhalefet partisine ihtiyacı var.
1: Tabii.
2: Ama bu düzgün adam olması lazım. Adam İstanbul'u sırtlanmış, gitmiş. Silivri'de yatıyor şimdi. Ben dürüstüm diyor. Cumhurbaşkanı adayım benim bu diyor.
1: Evet.
2: Bir de köfteciymiş bu. Acaba o köfte sattığı zaman bu eti kıymayı bakmak lazımdı. Acaba ne etiydi, ne kıymasıydı bu?
1: Ya şey yapma şimdi ben de yedim bir defasında.
2: Vallahi ben yemedim. Yemedim ben köfteci olduğunu falan bilmiyordum.
1: Bize servis yaptı yani bize çok iyi böyle bir tam bir hakla ilişkiler yaptı.
2: Ama
1: hanımefendi de mutfak tarafında hanımlarla beraber çalışıyordu.
2: Reklam.
1: Evet.
2: İşte reklam.
1: İşinin başındaydı Allah'ım, yani.
2: O kıyma ne kıyması gidiyor. Onu tartışılır o bak. O kıymayı tahlil ettirmek lazım.
1: Abi çok teşekkür ederiz Arif abi. Sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. İyi akşamlar. Dinleyicimiz varsa hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Atallah Bey camiyle alakalı olduğu için söylemem lazım.
1: Buyurun efendim.
3: 20 sene oldu takribi. Bir telefon geldi. Dedi abi Samanyolu televizyonu açar mısın? Açtım. Bir dizi oynatıyorlardı. Sahibi Sahil Kasabası. Bu Sahil Kasabası'nın belediye başkanı var. Radyosu var. Camisi var, imamı var. Mescidin yanında, caminin yanında askeri birlik var. Tam böyle kumpas yani. O bana gösterdiği, ben zaten o filmi biliyordum yani. Böyle bir film oynadığından dizi film bu. Caminin içinde kadınlar güya erkekler ayrı diye ortaya bir paravan koymuş. Paravan da şöyle bahçe çitleri vardır ya. Hani
1: evet, ucu çivit çivre. Araya bir ip, şey bir bez asmışlardı herhalde.
3: Gibi yani ama yani insan boyu öbür tarafı görüyor yani öyle bir şey. Orada trencilik oynuyorlar. Evet. Adamlar, çocuklar değil. Filme bak, filme.
1: Tabii.
3: İnsanlara gösterilen, öğütlenen şeye bak. Ya ben bunu, bazıları diyor ki ya bu taktı FETÖ'ye. Ya taktısı maktis yok. Acam, adam açıktan aleni milleti ifsad etmek için milleti, ne bileyim ben ya. Bu
1: camide kötü trencilik oynuyorlar. Evet, çok
3: önemli. Öyle bir şey tabii. Belediye başkanı önde. O film durulur zaten. Kayıtlar. O film durudur.
1: Bir de Hazreti Peygamber'i traktörün römorkuna indirmişlerdi.
3: O da var. O şey, da var. Kamyonet, pick-up.
1: Evet, pick-up.
3: Efendim işte Peygamber Efendimiz Türkiye Olimpiyatlarına geldi diyen kendisi.
1: Ya.
3: Efendim işte Hristiyan'dan, Yahudi'den size zarar gelmez diyen.
1: Gelmez.
3: Şimdi, hayır, camiyle alakalı sözler söylendiysin az evvel.
1: Bir de kilisede bir dizi, bir film yapmış olsalardı, yok, oraya dokunmazlar abi.
3: Ya yok ya, hakikaten. Yani millet de hazır demek ki böyle şeylere inanmaya.
1: Uzun eşek mi oynuyorlardı camide abi?
3: Ya camide ne diyorum işte, 10-15 kişi artık bir grup böyle. Önde şey, belediye başkanı. Hı. Arkada tutunmuş bilmem ne filan kadınlar, erkekli grup. Orada trencilik oynuyorlar. Düşünebiliyor musun?
1: Anladım abi.
3: Abi bu da çocukları yaptıkları ettikleri bu yanında çok masum kalır yani.
1: Peki Osman Bey, çok teşekkür ederiz.
3: Yani sırası gelmişken.
1: Evet, iyi günler diliyorum.
3: Eyvallah.
1: Bunun dizisini bile yapmışlardı diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var herhalde. Buyursunlar efendim.
4: Kocaman abi, kapanışı ben yapayım da.
1: Lütfen efendim, buyurun.
4: Dinledim şimdi ben bazı şeyler de. Şunu bir kere unutmayın. Bizim Nur topu gibi bir savaş uçağımız var Kaan. Bak onun, evet, motoru bile biz yapıyoruz. Yani motor şurada burada değil. Motoru yaptırırız. Onu bırakın. Uzaya giden süpersonik füzenin hibrit motoru bile yaptık.
1: Evet.
4: Altı mülkler onu bile yaptık. Yani burada bazen konuşuyor. Hı. Herhalde Fransız kalmışlar galiba. Ya
1: abi, taşrada kalan insanlar biraz, evet. Yani
4: Atolat Bey, şunu bilelim. Artık bizim Kaan diye bir savaşçımız var. Bu beşinci, hatta 5,5 nesil ve motoru tamamen bize ait. Arkada Kaan'dan sonra Kızıl Elma, Hürkuş motorlarını artık biz yapıyoruz. Yani çıkıp buraya televizyon, işte radyoya, telefona bağlanıp da işte motor alamıyoruz, kanatlarını yapamıyoruz demesinler. Hatta denizaltı savaş gemisinin bir de motorunu yaptık. Evet. Yani onun için hepsinin, ya artık Cumhurbaşkanımızın yapacakları daha ileride. Bakın, daha ileride çok şeyler var.
1: Evet.
4: Bu madalyonun bir yüzü. Öbür yüzünü görürsünüz. Boşuna ya Atolat Bey, 2027'de var ya, bambaşka bir evreye geçeceğiz. Onun için takip etsinler, dinlesinler. Cumhurbaşkanımızın nasıl bir zekaya sahip olduğunu öğrenecekler. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arda. Sürçülisan ettiysem affoluna. Efendim şimdi makaleler arasında hoş, güzel efendim bir program var. Bu programda günle ve gündemle ilgili kalem oynatanların efendim tespitleri var. Allah'a ısmarladık.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Haziran Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunluk görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. İngiliz Siyonist ortaklığının Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri Arap Baharı adı altında yeniden dizayn etme projesi 2010'da start almıştı. Aynı sene Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erdoğansız bir AK Parti, Deniz Baykal'sız CHP, Devlet Bahçeli'siz MHP projesinin de başlatılması tesadüf değildi. Türkiye'de başaramadılar. Libya ve Suriye'de yaptıkları planlamayı da Türkiye bozdu. Hem de Suriye'ye yıllar boyu silah yığarak kurmaya çalıştıkları teröristan projesiyle birlikte. Durmadılar. Gazze soykırımıyla önce Filistin diye bir devlet bırakmayacaklardı, sonra Lübnan'ın tamamını yutacaklardı. Bu ülkelerin haklarını sadece karada değil, Akdeniz'de de işgale girişen küresel sistem dediğimiz Siyonist İngiliz aklının planı adım adım ilerlerken, 2024'teki Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanması hesaplarını nispeten sekteye uğrattı. Çünkü aynı güç odaklarının bir önceki ABD seçiminde mağdur ettiği Trump'ın İngiliz'in vali atadığı Kanada'yı işgalden söz etmesi, hatta kral tacıyla fotoğrafını paylaşması doğrudan İngiliz kraliyetine verilmiş mesajdı. Adaylığından itibaren sürekli tehdit edilen Trump'ın, aynı merkezden yıllardır tehdit edilen hatta darbe girişimleriyle devrilmeye çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu sıcak diyalog, önce Suriye'de ardından Gazze'de sahaya yansıdı. Ancak Trump'ın kendi ülkesindeki yönetim gücü, Erdoğan'ın bu sistemle mücadele ede ede bugüne kadar sağladığı birikim kadar kuvvetli midir, orası çok su götürür. Nitekim Epstein dosyasının kapağı açılır açılmaz sırf Siyonist İngiliz ittifakını susturmak için Venezuela devlet başkanını bir gece yatağından alabilmenin de büyüsüne kapılarak hesapsız kitapsız İran savaşına girişmesi yönetimdeki zaafını ortaya koydu. Şimdi içine düştüğü durumdan sıyrılmak için İran'la vardığı mutabakattan dolayı İsrail'in soykırımcı katil Netanyahu yönetimiyle su yüzüne çıkan kavgasını izliyoruz. Eylül ya da Ekim ayında İsrail'de seçim var. Kasım'da ise Amerika'da Senato ve Kongre seçimleri. İngiliz Siyonist İttifak, Trump'ın bu ara seçimde güç kaybederek topal ördeğe dönüşmesini istiyor. Trump'ın ise İran Savaşı'nın bütün günahını mevcut durumda gideceğine kesin gözüyle bakılan İngiliz destekli Netanyahu'ya yıkarak Amerika'da Kasım'da yapılacak seçimlerde elini güçlendirmek istediği ortada. İngilizler için kullanışlı bir aparat olan ancak Gazze'de işlediği soykırım suçundan dolayı uluslararası mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu ise İran savaşını sürdüremeyecekse hiç değilse yeni bir gerilim hattını tetikleyerek iktidardan düşmeme peşinde. Önünde seçenekler var. Biri hali hazırda saldırdıkları Lübnan. Burada Trump yönetimi de karşısında çünkü İran'la anlaşmanın bozulma riski var. En azından Kasım seçimlerini atlatana kadar Beyaz Saray bu mutabakatın bozulmamasını isteyecektir. Suriye'ye saldırmak da kısa vadede sandıkta netice almasını mümkün göstermiyor. Ona öyle bir savaş, öyle bir düşman lazım ki sandıktan çıkması garanti olsun. Büyük gerilim isteniyorsa geriye kala kala Kıbrıs kalıyor. Zaten aylar önce İngiliz aklıyla Rum-Yunan ittifakını kurarak hatta Hindistan'ı da içine katarak bunun hazırlıklarını, planlarını yapmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönem yaptığı ikazlarda bu riskin seviyesini açıkça ortaya koyuyor. Peki bundan endişelenmeli miyiz? Çok şükür ki Türkiye, İngilizlerin bir asır önce Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayıp zayıf düşürdüğü, İsrail gibi kuklalarıyla yönetmeye çalıştığı bir ülke olmaktan çoktan kurtuldu. Cumhurbaşkanımız işte bu güçle Kıbrıs'tan, Akdeniz'den, Ege'den üzerimize gelmeye heveslenenlere cevabımız çok net ve sert olur dedi. Bu kararlılık mesajını ister alırlar, ister test ederler, kendi bilecekleri iş. Bu sözlerin altının boş olmadığının ispatı Libya'dır, Suriye'dir, Karabağ'dır. Katil İsrail'in Gazze ve Lübnan'la yürüttüğü soykırımda keşif uçuşlarının neredeyse yarısı İngiltere tarafından yapılmış. Aynı desteği Kıbrıs'ta da vermeye çalışacaklarını buradan anlayabiliriz. Lakin Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi doğrudan sahaya inmeyecekleri, sinsice arkadan iş çevirecekleri muhakkak. Üstelik bunu sadece dışarıda değil, uzantılarını kullanarak Türkiye içinde de yapmaya çalışacakları kesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörsü Türkiye sürecini başlatırken hep dış tehdidi bertaraf etmekten, içeride birlik sağlamaktan bahsetmedi mi zaten? Şimdi siz gelin İngiltere Büyükelçisi'nden aldığı güçle halkın parasını soyan, bu parayla da Türkiye'yi ele geçireceğini zanneden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına. Ve bu tutuklamadan dolayı CHP'nin kukla eski genel başkanı Özgür Özel'in İngiltere'ye ettiği sitemlere ve yaptığı çağrılara bir de yukarıda anlattığım zaviyeden bakın. Ülkemiz satılık değil, siz hala anlamadınız mı? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un "Siz hala anlamadınız mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Kıssadan Hisse" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın gerçek manada bir barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak bitti, bitiyor, bitecek derken zaman zaman alevlenen çatışmalarda verilen son aranın kalıcı hale gelmesi ihtimali oldukça yüksek. Her yeni açıklaması bazen bir öncekinin tersi olabilen Trump'ın fikir değiştirme ihtimali ve savaşın sürmesini çok istediği bilinen İsrail'in muhtemel provokasyonları başlıca tedirginlik kaynakları. Önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen mutabakat metninde tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ama şu ana kadar sızan bilgiler doğruysa saldırıların başladığı 28 Şubat'tan itibaren Amerika-İsrail ikilisi tarafından dile getirilen iddiaların birçoğundan geri adım atıldığı düşünülebilir. Önümüzdeki Kasım'da yapılacak ara seçimlere eli güçlü girmek isteyen Trump'ın benzin fiyatlarını düşürmek ve benzeri Amerikan ekonomisini rahatlatacak bazı adımlar atma mecburiyetinde olduğu biliniyor. İran'a saldırısıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında ekonomik sıkıntılara sebep olan ABD Başkanı'nın kısa vadede arzu ettiği sonucu alamadığı İran'a yönelik savaşı durdurmak zorunda kalmasının sebeplerinden biri ekonomi. Bir başka önemli sebep de Amerika'nın mı İsrail'in yoksa İsrail'in mi Amerika'nın emrinde olduğu tartışmasının ara seçimlerde cumhuriyetçileri ciddi şekilde zorlama ihtimali. Kasım'da alınacak kötü bir neticenin Trump'ın başını çok ağrıtacağı, hatta görevden azli gibi konuları gündeme taşıyacağı biliniyor. Tabii Trump'ın savaşa ara verilmesini istemesinin ağırlıklı sebebi ara seçimlerse eğer, Kasım sonrası yaşanabilecekleri düşünmek bile ürkütücü. Bir başka ihtimal Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda istediği hedeflere büyük insan kayıplarını göze almadan ulaşamayacağını fark etmesi. ABD'nin İran'la mutabakat istemesinin temel motivasyonu eğer Hürmüz'de istediklerini yapamayacağını net olarak kavramasıysa geleceğe yönelik çatışmasızlık ümidinin daha yüksek olduğu varsayılabilir. ABD'deki ekonomik göstergelerin normalleşmesi yanında son dönemlerde etkisi iyice artan farenin emrindeki fil algısını zayıflatabilmek de Trump'ı beklentilerinden. Bu gelişmenin başlıca tetikleyicisi Siyonist lobinin Gazze'de yaşananlardan sonra ciddi şekilde güç kaybına uğraması. İran'a yönelik saldırıların durdurulmasından hiç memnun olmadığı bilinen Netanyahu'nun ne gibi adımlar atacağı belirsiz. Ancak mutabakatta olduğu söylenen İran'ın nükleer silahlara sahip olmaktan kesinlikle vazgeçeceği ve Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimini kabul edeceği maddesinin İsrail açısından ciddi bir kazanç olduğu da açık. Neler olacağını bekleyecek ve göreceğiz inşallah. Kıssadan bizim alacağımız hisse ise ne olursa olsun kendi ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımızdan asla taviz vermemek. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın Kıssadan Hisse başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı. Proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Batı'nın Orta Doğu coğrafyasında güçlü bir Türkiye istemedikleri öteden beri bilinmektedir. Türkiye, Osmanlı soyundan gelen devasa bir güçtü ve kendi başına bırakıldığında eski gücüne kavuşması tehlikesi vardı. Öyleyse boş bırakılmaması gereken bir ülkeydi. İşte bu nedenledir ki her 10 yılda bir bahane bularak askeri müdahaleler yaptırılıyordu. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi belki de onların askeri müdahale tarihinin sonuydu. Yerli ve yabancı ajanslar kullanılarak, ajanlar da kullanılarak sağ-sol çatışması, Alevi-Sünni çatışmasıyla iç savaş planlandı. PKK'yı da ülkemizi zayıf düşürerek bölmek için 40 yıl başımıza bela edenler yine onlardı. Türkiye görünürde demokrasiyle idare edilen bir ülke olsa da halkın seçeceği idarecileri önce onlar seçmeliydiler. Seçmeliydiler ki Recep Tayyip Erdoğan gibi kendilerine boyun eğmeyen, vesayet rejiminin tekerine çomak sokarak ülkesinin önünü açan, ülkesini ve halkını seven gerçek karizmatik bir lider çıkarak onları hayal kırıklığına uğratmamalıydı. Ülkemizde onların amacına uygun kullanılabilecek idareciler elbette var. Ama işlerinden en iyisini seçmelilerdi. Peki onlara ajan gibi hizmet edecek olanlar hangi özelliklerde olmalı? Önce salak olmalı, kaypak olmalı, menfaatçi olmalı, aynı zamanda kalleş olmalı, kadınlara zaafı olmalı, hain olmalı, arkadaşlarını satabilmeli. Bilin bakalım bu tanımlar size tanıdık geliyor mu? Hababam Sınıfı Tatilde filminde kız öğrencilerin erkek öğrencilerin ne yaptıklarını kendilerine iletecek bir ajan seçmek için sıraladıkları özellikler bunlar. Bir de yalancılık, utanmazlık ve pişkinlik özelliklerini katarsanız ekosistem tamamlanır. FETÖ'den de yardım alarak sürpriz bir şekilde eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Sülün Ekrem'in bu işe çok uygun bir aparat olacağı hesaplanmıştı. Fakat önce halkın tanıması gerekiyordu. Bu amaçla önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yıldızı parlatılmalı, havaya sokulmalı, sonrasında ülkenin başına geçirilecek adımlar atılmalıydı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır rotasından hareketle önce İstanbul'u kurban seçtiler. İstanbul halkı AK Parti'nin 25 yıllık büyük hizmetini bir kalemde sildi. ABD, Avrupa Birliği ve Batı'nın tuzağını fark edemeyerek bol reklamla parlatılmaya çalışılan, sonradan İstanbul ve tüm ülkenin başına bela olacak CHP adayı Sülün Ekrem'i başarılı olamadığı halde hem de iki defa başkan seçti. Sonrası malum. Koltuğuna oturur oturmaz ilk iş kendisini İBB başkan adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet ederek koltuğundan indirdi. Yerine emrine amade Özgür Ödeğeli oturtarak CHP'yi ele geçirdi. Sınırsız para gücüyle delege satın alındığını kendi yandaşları şikayet etti de mutlak butlanla yanlıştan dönüldü. Para, güç olduğu zaman her şeye sahip olurum anlayışıyla çok sıçrayıp azdıkça azsa da pembe hayaller Silivri'de son buldu. Oysa beyaz atlı prens olup cumhurbaşkanı olacaktı. Hızla yükselen Türkiye onları korkutuyor. Bu sinsi proje başarılı olmadı diye vazgeçecek değiller. Ne yazık ki ülkemiz üzerine oynanan bu karanlık projelerde figüran olmaya elverişli satın alınabilecek çok hainimiz var. Teşekkürler resti görüp rest çeken halkın adamı, ülke sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan. Yeni Akit gazetesinde Yüksel Tokur'un önce İstanbul'u sonra Türkiye'yi alacaklardı, proje ellerinde patladı. Başlıklı makalesini sundum, sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun zamandır eğitimde uluslararasılaşma vizyonumuz var. Türkiye bölgenin tek güvenli limanı. Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşı hala bitmedi ve Körfez'de yaşanan savaş bölgeyi kaotik hale getirdi. İstanbul'un finans merkezi olacağı 2015 yılında gündeme gelmişti. Çok geçmeden 15 Temmuz ihanetiyle karşılaştık. 15 Temmuz ihanetini destekleyenlerin küresel sistemde Türkiye'ye biçtikleri rol belliydi. Oysa finans ve enerji üssü olmamızı istemeyen güçler için terör örgütleri sadece birer aparattı. 15 Temmuz'a yaklaşırken birçok değerlendirme yapacağız ve yakın tarihin bu derin çatlağını tekrar sorgulayacağız. Ancak ülkemizin bölgede ve küresel sistemde istikrarlı bir merkez ülke olmaya devam etmesine dönük operasyonlar devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'nin bir finans merkezi olma ihtimalinin öne çıktığı bu günlerde sosyal olaylara ve toplumsal kırılmalara dikkatle odaklanmak zorundayız. Yabancı sermayenin ülkeye girmesi için koşullarınız olmalı. İstanbul'da yabancı diplomatların, iş insanlarının ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yaşamaları için çocuklarına okul seçenekleri sunmak zorundasınız. Eğer mevcut ekonomik döngüde var olmak ve yabancı sermayeyi ülkenize çekmek istiyorsanız, farklı yaşam tarzlarına ve kültürlere de hoşgörülü olmak zorundasınız. Türkiye bir imparatorluk bakiyesi ve zengin bir kültüre sahip. Bu sosyolojik mirası tek tip insana indirgemek doğru değil. Geçmişte denenmiş ve başarısız olmuş tek tip insan oluşturma ideallerini artık aşmak zorundayız. Okullarımızın mezuniyet törenlerinden yansıyan anlık görüntüler ve kısa videolarla özel hayatları sosyal medyada dolaştırmak bir ahlaki önerme değildir. Aksine insanların belirli anlardaki hallerini ve eğlenme biçimlerini gündemde tutmak başka bir problemin yansımasıdır. Farklı meşreplerin ve yaşam tarzlarının ifşası, teknolojinin ve dijitalleşmenin topluma verdiği yeni nesil bir salgın türü. Bu salgın türünden uzak durmak önemli bir erdem göstergesi. Basit ve hamasi tepkilerin Türkiye'nin vizyonuna ve imajına verebileceği zararı hesaba katmak zorundayız. Bu topraklarda başörtülü bir öğretmenin öğrencileriyle mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi yahut sanatçıların çocuklarının mezuniyet törenindeki görüntüleri üzerinden linç edilmesi aynı yere zarar verir. Birbirini hoş gören yahut görmezden gelen bir toplum olmak zorundayız. Üstelik her beğenmediğimizi paylaşmak ve tartışmak zorunda mıyız? Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın "Hoşgörü yahut görmezden gelmek zor mu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin "Zamanında konuşsaydınız ya" başlıklı makalesini sunuyorum. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana 3 yıl geçti. Yenisinin zamanı yaklaşıyor ama Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu söyleyen ana muhalefet partisi CHP, hep kişiler ve onlara bağlı hesaplar üzerine konuşmaktan, ülke sorunlarına, sokağın, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üretmek ya da umut olmak noktasına gelemiyor bir türlü. Oysa terörsüz Türkiye, ekonomi, dış politika, çevremizdeki ateş çemberi, olası tehditler gibi konuşulan ve bu anlamda da CHP'nin ne düşündüğü merak edilen o kadar çok sorun var ki. Ama CHP için varsa yoksa tek gündem kendi iç meseleleri. Meseleleri mahkemeye düşen olası kurultay ya da grup toplantıları veya ihraçlar nedeniyle hemen her gün bir başka krizin yaşandığı CHP'de öfke sönümlenmiyor, aksine daha da harlanıyor. Partiden ziyade birbirlerini yemeye odaklı bireysel çıkarlar daha ön planda hep ve iki ayrı CHP görüntüsünün her an resmileşmesi bekleniyor artık. Aynı çatı altında bir zamanlar birlik beraberlik omuz omuzaymış havası veren insanlar birbirlerine düşman gibiler. Öfke ve nefret dili de pik yapmış durumda. Özellikle de Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak. En ağır sözleri sarf edip tabanı tetikleyenler de Kılıçdaroğlu'nun bir dönem çok yakın çalıştığı, kendisinin her sözü ve hamlesinde onu alkışlayan, yanında duran, hatta hatalarında dahi ses çıkarmayıp kabullenen isimler. Şimdi birçoğu Özel'in en yakınındalar ve doğrudan 2023'teki Cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle ilgili Kılıçdaroğlu'na dönük bilerek seçimi kaybetme suçlamaları yapıyor ve itiraflarda bulunuyorlar. Dün yanında duranlar bugün karşısındalar. Siyasette, CHP'de bunun örnekleri elbette var ama bir genel başkana yönelik sarf edilen ağır sözler anlamında sıra dışı. Kontrolden çıkan gerilimde hesaplaşma adına geriye dönük kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor. Peki ya Kılıçdaroğlu da onlarla ilgili bir şeyler ifşa ederse? Özel ve ekibi kuruldu kuruluyor tartışmaları süren yeni partinin siyasetine, stratejik yol haritasına başladılar belli ki. Nedir o? Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini siz muhalefet partisi değilsiniz suçlamasıyla kendilerinin de kandırıldığını seçmene anlatmaya, ikna etmeye çalışacaklar. O dönem Kılıçdaroğlu'na aday olmalısınız diye baskı yapan ekibin içinde olduklarını, eğer seçilmiş olsaydı daha baştan paylaştıkları koltuklara oturacaklarını unutarak. Şimdi de ortam karışınca hepsi bir anda 13 yıllık genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun proje olduğunu fark etmişler. Kendi meşruiyetlerini eski genel başkanlarına muhalefet ederek yerden yere vurarak sağlama gayreti içerisindeler. Dolayısıyla CHP'de bir samimiyet problemi olduğu da ortada. Bir suçlama yapılıyorsa bunun altının doldurulması gerekir. Kaldı ki eğer böyle bir şey olduğunu biliyor ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaysalar, bu konuda kendilerine oy veren seçmenlerin de onlara hesap sorma hakkı vardır. Bu kadar büyük yargı yanılamazsınız ya da böyle bir duruma göz yumamazsınız, nasıl yaptınız diye. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'na dönük suçlamalarda bulunan isimlere de denilecek şu aslında: neden zamanında konuşmadınız ya da karşı durmadınız? Kazanma ihtimali olan bir seçimin kaybedilmesine bilerek göz yummak da yaptıkları iddialara, suçlamaya iştirak anlamına gelmez mi? Bunların hepsi CHP'nin iç sorunu. CHP'de iki taraf da birbirlerini kötülemek adına bir şeyler söylüyorlar ama doğru, güvenilirlik denildiğinde birçoğu 5N1K açısından sıkıntılı. Dillendirilen iddiaları kim, nasıl, nerede, ne şekilde yaptığı detayları yok. Olmadığında da kafalar daha da karışıyor ister istemez. Gelinen noktada görünür gerçeklikse şu: İki tarafta kısır çekişmelerle oyalanarak Türkiye'nin gündemini ıskalıyor sürekli. Kılıçdaroğlu kendileri gitsin diye bekliyor, Özel ve ekibi de mağduru oynamak adına CHP'den ihraç edilmeyi istiyor. El birliğiyle kaybet kaybet oyunu oynuyorlar yani. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde başka suçlamalar, ifşaatlar da ortaya çıkacaktır büyük olasılıkla. Bunlar da ne demek? 103 yıllık CHP'nin kurumsal kimliğini daha da yıpratmak demek. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Zamanında konuşsaydınız ya" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılma

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
3: Her zaman Kiyalı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın "Savaşların Sessiz Kazananı" başlıklı makalesini sunuyorum. Oysa bazen jeopolitik depremlerin gerçek kazananları cephede değil, savaşların ekonomik ve stratejik sonuçlarını yönetebilen başkentlerde ortaya çıkar. Bugün de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerle savaşlar görünürde büyük riskler üretse de bir ülke bu krizden sessiz ama son derece önemli kazanımlar elde ediyor. O ülke Çin. Rusya'ya uygulanan her yeni yaptırım paketi paradoksal biçimde Pekin'in elini daha da güçlendirdi. Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybeden Moskova'nın seçenekleri daraldıkça Çin, Rusya'nın neredeyse vazgeçilmez ekonomik ortağına dönüştü. Bunun en önemli sonucuysa enerjide ortaya çıktı. Rusya petrol ve doğal gazını yeni pazarlara yönlendirmek zorunda kaldı. Çin ise dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinden uzun vadeli, istikrarlı ve çoğu zaman indirimli fiyatlarla enerji tedarik etme imkanı elde etti. Bir anlamda Batı'nın Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştırma politikası Çin'in yıllardır aradığı enerji güvenliği denklemine beklenmedik bir katkı sundu. Pekin'in stratejisi yalnızca ucuz enerji satın almakla sınırlı değil. Çin, yıllardır en büyük stratejik kırılganlığının enerji ithalatına bağımlılık olduğunu biliyor. Özellikle Körfez bölgesinden gelen petrolün önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu nedenle Amerika ile İran arasında yaşanan her kriz teorik olarak Çin açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ancak Pekin tam da bu nedenle yıllardır sistemli bir hazırlık yürütüyor. Çin'in aylarca yetecek stratejik petrol rezervleri bulunuyor. Ayrıca Rusya'dan ve Orta Asya'dan gelen boru hatları deniz taşımacılığına bağımlılığı azaltıyor. Daha da önemlisi Çin, yenilenebilir enerji yatırımlarını yalnızca çevre politikası olarak görmüyor, bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Bugün güneş paneli, rüzgar türbini, elektrikli araç ve batarya üretiminde dünyanın açık ara lideri konumunda. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz, Çin ekonomisini sarsabilecek potansiyele sahip olsa da Pekin diğer büyük ekonomilere göre böyle bir şoka karşı çok daha hazırlıklı görünüyor. Uluslararası enerji piyasalarında dikkat çeken bir başka gelişme de Çin'in petrol üretimindeki dönüşümü. Çin ekonomisi büyümeyi sürdürürken enerji yoğunluğu giderek azalıyor. Elektrifikasyon, verimlilik yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması sayesinde petrol talebindeki artış geçmiş yıllara göre belirgin biçimde yavaşlıyor. Son dönemde Amerikan basınında yayınlanan analizlerde de Çin'in devasa stratejik petrol stoklarına sahip olduğu, elektrikli araç dönüşümü sayesinde petrol bağımlılığını azaltmaya başladığı ve küresel petrol talebindeki geleneksel rolünün değiştiği vurgulanıyor. Bu durum petrol piyasasında önemli bir sonuç doğuruyor. Son 20 yılda petrol fiyatlarını yukarı taşıran en önemli dinamiklerden biri Çin'in giderek artan enerji talebiydi. Şimdi ise aynı Çin enerji dönüşümü sayesinde küresel petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltan bir aktöre dönüşüyor. Dolayısıyla Çin petrol fiyatlarını düşürüyor demek tam olarak doğru olmayabilir, ancak Çin'in dönüşümü petrol fiyatlarını sürekli yukarı iten en büyük motorun yavaşlaması anlamına geliyor. Peki Çin bu iki büyük krizden ne kazandı? Ukrayna Savaşı'ndan daha ucuz ve daha güvenli enerji tedariki, Rusya üzerinde artan ekonomik nüfuz, yerel para birimleriyle ticaretin genişlemesi, Batı'nın stratejik dikkatinin önemli ölçüde Avrupa'ya yönelmesi, Amerika-İran gerilimindense enerji güvenliğini çeşitlendirme politikasının önemini teyit etme, Körfez ülkeleriyle ekonomik ilişkileri derinleştirme, kendisini çatışmanın tarafı değil istikrarın savunucusu olarak konumlandırma, Washington'un aynı anda Avrupa, Orta Doğu ve Hint-Pasifik'te kriz yönetmek zorunda kalmasının oluşturduğu stratejik dağınıklığı dikkatle izleme fırsatı. Tüm bunlar önemli bir soruyu gündeme taşıyor. Bir savaşın kazananı sadece cephede ilerleyen taraf mıdır ya da barışı istemek zorunda kalan mıdır? 21. yüzyılın güç mücadelesi bize farklı bir tablo gösteriyor.
Asıl kazanan bazen başkalarının savaşlarını soğukkanlılıkla izleyen, enerji depolarını dolduran, tedarik zincirlerini yeniden şekillendiren ve uzun vadeli stratejik sabır gösterebilen ülkeler oluyor. Bugün o ülkelerin başındaysa hiç kuşkusuz Çin geliyor. Çünkü Çin'in jeopolitik formülü son derece basit. Başkalarının krizleri iyi hazırlanmış bir güç için bazen tarihin sunduğu en büyük fırsata dönüşebilir. Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın "Savaşların Sessiz Kazananı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun "Bize Has Ünlülük, Futbol ve Gerçeklerimiz" başlıklı makalesini sunuyorum. Bizde ünlü oldun mu? Eleştiriyi geçtim. Sana hafifçe burun bile kıvrılmayacak sanıyorsun. Sürekli kitleler seni pohpohlasın istiyorsun. Böyle garip bir kabul var. Ünlü olmak sanki bu seviyeye terfi etmek olmak anlamına geliyor. Biliyorum, şimdi aklınıza yapıcı eleştiri gibi lacivertlikler gelecek. Yapıcı olsa eleştirinin başımın üzerinde yeri var lafını edenlerin eleştirildiklerinde bunu gerçekten yapıcı bulduğuna kaç kez rastladınız? Bir sahne hilesi bu altı üstü, ünlü olduğun kadar da olgun görünme numarası. Milli takım futbolcularımız yaptıkları basın toplantısında magazin ünlüsü tayfaya göre bu bakımdan insaflı göründü. İnanalım mı emin değilim ama maçın eleştirilmesi normalmiş. Kızdıkları, karşı çıktıkları, bu kabul edilemez dedikleri şeyse sürekli saçlarından başlarından konuşulmasıymış. Yahu çocuklar yapmayın. O saçları, süsleri konuşulsun diye yapmadınız mı? Kamuoyunu bu kadar saf mı sanıyorsunuz? Avustralya maçı hakkında sürekli "biz de zaten eleştiriyoruz" diyorlar ya, hatta maçın analizini yapabilirsiniz bile dediler. Oysa hepimiz biliriz, geniş kitle skor tabelasına bakar ve haklı olarak tepki gösterir. Futbol o kadar da atla deve değil zaten. Röportajları izledikçe acaba oyuncularımızın futbol bilgi ve görgüsünde bir problem mi var diye düşünmeye başladım. Rakip sadece kontratakla gol buldu diye olup biteni küçümseyen bir takım kaptanı tuhafıma gidiyor mesela. Futbolda kontratak diye bir şey yok mu? Hepsi söz birliği etmiş gibi "oyunu biz domine ettik" diyor. Topla oynamayı, oyunu kontrol altında tutmak sanıyorsa bizim çocuklar eyvah. İnşallah cumartesi günü Paraguay maçında alacağımız galibiyetle bu tatsız defter kapanacak. Hem ne demişler? Kötü bir hatırayı unutturmanın en iyi yolu güzel bir hatıradır. Zaten 48 takımlı ve bazı üçüncülerin bile gruptan çıkma şansı bulacağı türden bir Dünya Kupası'nda gruptan çıkarız. Çıkmalıyız. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Bize Has Ünlülük, Futbol ve Gerçeklerimiz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Füze mi, Pavyon mu?" başlıklı makalesini sunuyorum. TUSAŞ'ın yerli imkanlarla geliştirdiği 30 adet Hürjet eğitim ve taarruz uçağının satışı için Türkiye ile İspanya arasında 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesine jet uçağı sattı. Alman yetkililer Avrupa'nın Rusya karşısında caydırıcılık kabiliyetini kaybetmemesi için Türkiye'den füze ithalatını gündemimize aldık dediler. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, "Türkiye bizden çok ileride, çok önde ve biz de hızlanmalıyız. Biz de ordumuzu, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmeli ve daha insansız yeteneklere, inovasyona, silahlı kuvvetlerimizin adaptasyonuna doğru bir değişim yapmalıyız. Türkiye'de yaptıkları bu, bizim de yapmamız gereken bu," dedi.
Son olarak Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le görüştü. Koizumi, Türkiye'nin İHA geliştirme kabiliyetine vurgu yaptı. Savunma teknolojileri ve stratejik işbirliği konularında temasları artırma konusunda mutabık kaldık, dedi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil, Almanya, İspanya, Belçika, Japonya diyoruz. Sonra biri çıkıp diyor ki, papaz eriğinin kilosu kaç lira biliyor musun? Sen Anjinsan Toranago nedir biliyor musun? Ya sabır. Son yüzyılda her alanda geri kalmış, Türkiye Erdoğan liderliğinde kalkışa geçiyor, iddiasını gücünü ortaya koyuyor, meydan okuyor, bir sonraki nesiller için geleceği inşa ediyor, karşısında alternatif diye kakalamak istedikleri CHP var. Onlar ne yapıyor? Arındırma, ihanet, koltuk kavgası, yolsuzluk, hırsızlık, irtikam.

Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın Görgüsüzlüğün Merasim Hali başlıklı makalesini sunuyorum. Hızlı zenginleşmelerde kültürel değişim süratli oluyor. Görgü koşarak gelse bile bu değişime yetişemiyor. Son yıllarda bizde olan da bu. Hızlı zenginleşmiş gruplar yeni tekno teşhircilik dalgasının da tesiriyle kendilerine yeni yeni icatlar çıkarıyor, merasimler buluyor. Bu merasimlerde sadece görgüsüzlüğün değil, zevzekliğin de, zevksizliğin de dibini buluyorlar. Bunu yaparken bağıra bağıra ifade ettikleri, cakasını sattıkları kimliklerinin iyi kötü uyması gereken değer kriterlerine de hiç kulak asmıyorlar. Bu sonradan görmeli kültürü sadece seküler kesimlerin değil, yazık ki yeni tip türedi muhafazakarlığın da hızla alameti farikası haline geliyor. Bu yeni tip bağırgan ve kuransız muhafazakarlıkla hiç aram yok ve olmadı. Esasen kendimi onlarla aynı tarafta da görmüyorum. Görmek için elimde pek bir malzeme de yok. Bunun için mukaddes anlamda muhtevi olan bazı kavramların bu görgü fakiri kesimlerin elinde oyuncak oluşu içimi derinden sızlatıyor. Özellikle sünnet düğünü adı altında organize ve dizayn edilen bazı şatafat odaklı merasimlerin bu sonradan görme kesimler elinde nasıl aslından uzaklaştığını, nasıl bir benim çok param var kepazeliğine dönüştüğünü, böyle abanmalarla israfın, zevksizliğin, kibrin ve gösterişin nasıl yerleştirildiğini görüp de kahrolmamak mümkün değil. Aynı şey özellikle hanımların gün benzeri amfili, mikrofonlu, kostümlü, profesyonel şovlu buluşmalarında adı güya mevlid, estağfurullah, olan alakasız partilemelerinde de aynı zevksizlikle icra olunuyor. Ne yazık ki hatim, Kur'an'a geçiş gibi hayır temelli işlerin merasimlerinde de oraya doğru bir abartılı gidiş var. Bu da ayrıca kederlendiriyor insanı. En son okullarda bu sene vardığı noktayı irkilerek müşahede ettiğimiz mezuniyet törenleri de bu çığırından çıkma zincirine eklenmiş bulunuyor. LGS anneliği falan gibi gerçekten insanın içine fenalık getiren halleri de buna ekliyorum. Daha evvelinde öğretmenler günü vesilesiyle velilerin, özellikle de havasını atacak parası olan velilerin konuyu nasıl rotasından çıkardıklarına, nasıl aralarında rekabete girdiklerine, bu süreçte onlar kadar imkanı olmayan diğer velilerin nasıl ezildiğine de bizzat ben şahit olmuştum. Düğünler, özel günler, kendince değeri, anlamı olan vakitler elbette yakışır şekilde kutlanmayı hak ediyor. Ancak bunları böyle abartılı gösterilere, işi anlamından uzaklaştıran caka satma organizasyonlarına, israf ve gösterişin zirve yaptığı görgüsüzlük seanslarına çevirmenin anlamı yok. Bunun adı muhafazakarlık olamaz. Ancak muhafaza edilmesi gereken değerlerin pazara çıkarılması olur. Hele bunun sosyal medya aracılığıyla başkalarına hava atmak, servetinin gösterişini yapmak, aleme caka satmak için kullanılmasını izah edecek kelimeyi bulmak mümkün değil. Samimiyetle inanan insanların değil böyle şeylerin parçası olmak, yakınından bile geçmemesi gerekir. Yapılan merasimin adı ne olursa olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıl edebilenler için çok ibretamiz olan bir hadis-i şerifinde ümmetini şöyle uyarıyor. Kim işlediği hayrı insanlara duyurursa Allah onun niyetini herkese duyurur. Kim de insanlara gösteriş yaparsa Allah da onun gösterişçiliğine meydana çıkarır. Ömrü boyunca ihtiyacı olmayan hiçbir şeye mübarek elini uzatmayan, kavrulmuş tahıl, hurma ve kuru et dışında çok az şey yiyen, mütevazıdan daha mütevazı şartlarda yaşayan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yakışır hal ve harekete dönmeye hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Madem sünnet diyoruz, sünnet işte tam da bu. Bizler onun kadar mütevazı hayatlar yaşayamıyoruz. Dünyayla aramıza onun kadar mesafe koyamıyoruz. Hadi buna da eyvallah ama hiç değilse işin suyunu da bu kadar çıkarmayalım yahu. Yeni Şafak'ta Gökhan Özcan'ın Görgüsüzlüğün Merasim Hali başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Bunlara entegre oluyorsunuz ister istemez. Aynısı İran'da da yaşanacak. Yani bir yere kadar kapatabilirsiniz zaten ülkeyi. İran'da bunu yaşayacak mecburen. Yani bugün işte Amerika'ya giden dünyanın her yerinden insanlar Dünya Kupası için Amerika'da. Bu Amerikalıların meşhur işte 3-5 tane pop şarkısını herkes ezbere biliyor ve söylüyor. Yani ben kendimden bir örnek veriyorum. Yüksek lisans için ki sene bakın 2010 falan da yüksek lisans için İngiltere'deyken. Bir akşam böyle çok da saçma fıkra gibi ama 5-6 tane farklı ülkeden biri Yunan, biri Romanya'da, biri Suudi Arabistan'da, biri Meksikalı, biri de Cebeli Tarık'ta yani böyle toplam 6 kişi bir kattaydık. Mesela o meşhur Titanic filminin bir şarkısı vardı. Celine Dion, Kanadalı şarkıcının söylediği My Heart Will Go On diye. Yani hiç kimse açıp dinlemediği halde ezbere bütün şarkının sözlerini biliyordu. Çünkü bu da işte şeyle alakalı bir şey. Amerikan emperyalizmi yani Hollywood'un dayattığı
6: yani
5: ve
6: Hollywood
5: herkesin bir şekilde...
6: var tabii. Şimdi aynen mesela yani. Bir Güney da... Kore furyası da var ona bakarsan Alihan Hocam.
5: Yani o daha genç. Kore... O daha genç bir jenerasyon için.
6: Evet.
5: O biraz da herhalde benim sandığım kadarıyla biraz androjeni ittirmek için de yapılıyor maalesef ama en nihayetinde şu var yani. İster istemez herkes etkileniyor. Bizim kuşak biraz daha az etkilendi. Daha genç kuşaklar daha da fazla etkileniyor. Yani şunu görmek lazım. Mesela şu an 20 yaşında olan biri batıdan çok çok daha fazla etkilendi. İşte 30 yaşında olan biri biraz daha az, 40 olan biraz daha az, 50 olan biraz daha az, 60 olan daha az. Yani ne kadar biz entegre oldukça daha da entegre oluyoruz çünkü isterseniz şeylerledikçe tarih. Doğal olarak da bu da daha genç kuşakların daha o küresel ne diyeyim şeye entegre olmasını sağlıyor. Hatta ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela benim ana çalışma konum Türk milliyetçiliği ve milliyetçilik bile Türkiye'deki milliyetçilik algısı bile batıdaki birçok şeyden beslenmeye başladı yani maalesef. Bence bu arada onun altını çizeyim ama
6: olumsuz yönde.
5: Bence olumsuz yönde. Çünkü hani kültür milliyetçiliğinden başka bir şeye doğru geçiyoruz yani.
6: Anladım. Yani dolayısıyla İran'da hani Molla rejimi daha yumuşayacak. Yani biz bu konuya nereden geldik? İşte buradan
5: yumuşamak
6: geldik.
5: Zorunda. Yumuşamak zorunda. Yani yoksa bu sefer çünkü halkı kontrol edemeyecek. Çünkü bakın çok basit bir şey var. Kapitalizm şunu diyor. Pazar olarak görecek şimdi yerini ve pazara saldıracak. Ve oyununu satabilmesi için de kapitalizmin işleyişi gereği görece hürriyetler olması lazım. Ben demiyorum ki kapitalizm beraberinde hürriyet getirir ama görece bir takım hürriyetler olması lazım. Ve o hürriyetler de sağlanamazsa İran rejimi tarafından bu sefer halk çok daha hızlı ve kolay bir şekilde galeyana gelecek. Yani.
6: Gürkan Zengin katılıyor musun? Ayrıca bu arada ABD Başkan Yardımcısı işte İran değiştiğini göstermeli demiş bize. Hani herhalde bunu rejim için söylemiyordur. Hani nükleer işler bilmiyorum belki rejim için yani çok mu Amerika'nın umurunda bu. Hürmüz silah haline gelmemeli demiş Vance. Bu olmazsa nihai bir anlaşma olmaz. İran işte 60 gün anlaşma başladı. Gerginlikleri diplomasiyle yönetmemiz gerekiyor. İşte hani bu Hürmüz kartı en kırılgan madde olarak da dünyada biraz okunabiliyor mu bilmiyorum. Yani herkes en başta hani Hürmüz'de en son kilitlendi. Çünkü dünya ekonomisi sallandı. Gürkan Zengin.
7: Evet. Savaş başlarken Amerikalılar İsrail'le birlikte İran'ı vurmaya başladıkları sırada Hürmüz açıktı.
6: Açıktı.
7: Konu Hürmüz değildi. Hürmüz'de bir meselesi yoktu. Dünyanın da yoktu. Kendi başlarına bela ettiler. Dünyanın başına da bela ettiler. İran bir karşılık olarak Hürmüz'ü kapattı ve Körfez ülkelerini vurmaya başladı. Bunun ikisini de öngöremediler ve hani belalarını da buldular diyeyim. Çünkü İran hakikaten hem coğrafyası olarak hem kültür derinliği olarak hem de o coğrafyadaki özellikle o coğrafyadaki üstünlüğü itibariyle bunu yapardı. Bunu bölgenin insanları da bölgenin istihbarat birimleri de gördü, biliyordu. Ama Amerikalılar yani dünyada böyle 2000 think tank'i düşünce kuruluşu olmasına rağmen bir Orta Doğu cahili bir yönetimdir bu. Bu biz George Bush'tan bu baba George Bush'tan beri biliyoruz. Oğul Bush'tan da görüyoruz. Afganistan'da da gördük, Irak'ta da gördük. Bütün askeri harekatlarında da kendi coğrafyamızda yaptıkları her işte bölge cahili olduklarını gördük. Veya bölgeyi biliyorlarsa da İsrail'in kuyruğuna takılmak mecburiyetinde hissettikleri için bunları hep yaşadık gördük. Hürmüz kapatır İran ve bu bölge ülkelerini hırpalar. Bunu yaptı ve kazandı öyle diyelim. Hani kazandı derken İran'da ağır bir bombardımana maruz kaldı. Bir değil kaç bombardımana ama nihayetinde bu işin neticesinde o bir moral üstünlükle, jeopolitik üstünlükle ortaya çıktı. Ve bu son derece önemli. Özellikle Suudi Arabistan'dan, işte Bahreyn'den, o Kuveyt'ten, o Körfez emirliklerinin gözünde Körfez'de her zaman bir İran hayaleti vardır. Yani gece İran hayaletiyle, o korkuyla yatarlar. Sabah öyle kalkarlardı bu savaştan önce. Ve Amerika'yı kendilerine bir kalkan, bir şemsiye olarak görürlerdi. O korkuları hayata geçti. İran kalktı ve onları vurdu, mahvetti, duman etti öyle ifade edelim amiyane tabirle. Bu korkuyu yaşadılar, gerçek olduğunu da gördüler. Şimdi Amerika'nın o İran'ı yok edemediğini, ezemediğini, teslim alamadığını da gördüler. Dolayısıyla bir ikili bir muhatap şeklinde Amerika Başkanı Farsça bir metni imzaladı. Bugün bu mutabakat metnini onu da gördüler. Yani İran'ın gücü orada bir altı çizilen bir hale geldi. Bu Körfez için çok kötü bir haber. Şimdi hocanın söylediklerine gelince orta uzun vadede katılırım tabii. İran halkı aslında batıya yakın da bir halktır. Yani uzun yıllar o Şah rejiminde hatta Türkiye halkıyla İran halkı böyle Türk milletiyle İran'la karşılaştırdığında yönetimi Amerika'ya daha yakın, halkı Amerika'ya daha uzak bir halk olarak Türkiye görülür. Halkı Amerika'ya daha yakın, yönetimi Amerikan karşıtı olarak da İran görülür. Böyle bir geleneksel olarak İran'ın batıyla işte Aryan ırkı falan filan var. Çok ciddi bir diasporası vardır batıda, Amerika'da, orada burada falan. İran yaşam biçimi olarak da kolay adapte olurlar batıya falan. Öyle bir hal vardır. 1979 İran devrimi öncesindeki geleneği anlatıyorum. O damar devam ediyor orada. Neyse bir bezginlik, bir bıkkınlık, bu Molla rejiminin yarattığı tahribat, 79'dan düşünün bunca yıl geçmiş, bir yorgunluk da var ve rejimin şu Amerikan saldırısı olmasaydı belki daha da hızlı bir biçimde yıpranma süreci devam edecekken milli bir devlettir İran, bir düşman saldırısı karşısında konsolide oldular. Rejimden, partilerden, görüş ayrılıklarından bağımsız olarak hükümetlerinin, devletlerinin arkasında durdular. Her tarihi olan, millete yakışacak şekilde davrandılar ve bunu başardılar, bunu gösterdiler. Ama şimdi hele hele bu mutabakat metninde böyle 300 milyar dolarlık yatırımların önünün açılması gibi maddeler var. Yani Amerika oraya yatırım yapacak değil belki ama evet. Başka aktörlerin, başka yapıların, şirketlerin,
6: işte uluslararası sistemin. İnşaat, plan, yatırım tabii, öyle bir şeylerden hani bahsediliyor.
7: Yani parada, çünkü İran işte zengin bir ülke. Yani siz bakmayın fakirlik için, yokluk için yaşıyorlar ama İran dünyanın petrolde ve doğalgazda ilk 2-3 üncü sıralarında yer alan bir ülke olarak her zaman kaynak üretme kapasitesine sahip. Dolayısıyla İşler bu jeopolitik gerginlikler tam manasıyla bittiği zaman İran hani 5-10 sene içinde toparlanma imkanına sahip, doğal bir akarı var. Yani petrolden ve doğalgazdan doğal bir akarı var. Bir de birikimi var. Böyle 1950'de deveyle dolaşırken 1956'da 70'e bir 10 sene içinde marka arabalara binen bir millet değil. Yani bir derinliği var, bir kültür derinliği de var. Bir görgüsü, bilgisi olan bir devlettir, millettir. Dolayısıyla bu Molla rejimini de çok uzun yıllar üstünde ne kadar taşır? Özellikle bu küresel yapılarla entegre olmaya başladıktan sonra bir tartışma konusudur. O manada orada hocaya katılıyorum yani. Ama kısa vadede değil. Kısa vadede şöyle bir etkisi bile oldu bu Amerikan saldırısının. İşte Amerika'ya kafa tutmuş bir rejim. Amerika'ya kafa tutmuş ve bunu yenilmemiş, Amerika'ya yenilmemiş, Amerika ve İsrail'in birlikte yaptığı saldırılara direnmiş bir
6: orada
7: güç.
6: Gürkan, ona, hem sana soracağım, hem bir güç. Alihan Hocam'a soracağım. Hani hep şu deniyordu ya, işte İran parçalanırsa sırada Türkiye var, Türkiye parçalanır, evet. Ya da amaç budur diye. Şimdi İran'ın parçalanmadı, buna çok seviniyoruz. İran'ın evet. Bu kazançlı çıktığını görüyoruz, buna çok seviniyoruz. Dolayısıyla Türkiye ne kazandı bu noktada sorusu da son derece önemli zannediyorum. Hem sana hem Alihan Hocama da bu soruyu soracağım.
7: Bütün bölgedeki her türlü istikrara dönük her türlü faaliyetten savaşın olmadığı, çatışmaların olmadığı, terör faaliyetlerinin olmadığı her dönemden ve coğrafyadan Türkiye faydalanır. Çünkü bizim petrolümüz, doğalgazımız yok ve biz savaşlardan ve çatışmalardan bir şey kazanmıyoruz ülke olarak. İsrail kazanıyor, bakın. İsrail kazanıyor, İran kazanıyor. Yani mükemmelen kazandılar. Bütün bu 30-40 yıl böyle aktı gitti. Biz kazanmıyoruz. Biz sadece insan gücümüzle kazanıyoruz ve barış ortamında ticaret yapabiliyoruz. Jeopolitik gücümüz o zaman öne çıkmaya başlıyor. Çatışma olduğu zaman bizim manevra alanlarımız daralır. Dolayısıyla bir böyle bir tarafı var. Bu anlamda Türkiye'nin lehine olan bir gelişmedir. Eğer İran, Irak gibi, Suriye gibi yıkılsaydı, darma duman olsaydı, başkenti öteki şehirlerine hakim olmaktan çıkan işte ayrılıkçı Kürtlerin isyan ettiği, işte oradaki Arap azınlığın, başka unsurların, başka etnik azınlıkların ülkeyi istikrarsızlaştırdığı, tarumar ettiği ve artık İran olmaktan çıkmış olsaydı, Saddam sonrası Irak'ın olduğu gibi ya da Suriye'nin son 10-15 yıldır başına gelen belalar, göçler ve iç savaş ortamındaki gibi bir resme evrilseydi İran, Türkiye'nin başı beladaydı. Hani İran yok olursa Türkiye de yok olur gibi böyle kestirme değerlendirmelere gerek yoktur ama İran bölgede önemlidir. Hele hele İsrail gibi nereye ne zaman saldıracağı, saldırganlığının sonu gelmeyen, bölgenin başına bela olmuş bir ülke, 72 bin çoluğu çocuğu silahsız savunmasız insanı katletmiş, yani soykırımlardan şu çağda hiçbir şekilde çekinmeyen, arkasına da Amerika gücünü alan bir aktör de bölgedeyken, İran orada yaşamalıdır. İran orada yaşamalıydı, ayakta durabilmeliydi ve İran ve Türkiye birlikte, yani birlikte var olurken potansiyel güçleriyle birlikte bölgeyi kontrol edebilirler bu saldırganlığa karşı. Ve o saldırganın aktörlerine karşı, abilerine karşı, ağababalarına karşı. İran coğrafya gücüyle, komşu olması hasebiyle, özel tarihi bağları vesilesiyle, efendim petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olması imkanlarıyla Türkiye için bir güvencedir. Biz İran'la yüzyıllardır savaşmıyoruz. Yüzyıllardır çatışma noktamız yok. Rejim kaygıları son 20'ler gelir geçer. Birbirimizden toprak talebimiz yok. Yani ortak kültür dünyasının insanlarıyız. Dolayısıyla evet, İran'ın son derece yıkıcı, bölgeyi tahrip edici, istikrarsızlaştırıcı rolü olmuştur. Jeopolitik rolü olmuştur. Türkiye de bundan zarar görmüştür.
6: Bazen
7: buna PKK'yı desteklemek de dahil. Evet. Ama
6: bazen sıcak ilişkilerde geliştirmediği zamanlarda olmuştur.
7: Çok daha büyük bir düşman, bölgeye düşman bir aktör, bölgeye yabancı, zehirli bir aktör devreye girip böyle kudurmuşçasına bölgeye, coğrafyaya saldırınca ve arkasına da Amerikan gücünü alınca, bu bölge ülkelerinin, sadece İran'da değil, yani bakın Suriye'dir, Irak'tır, bütün bölgenin, siz buna ister Müslüman ülkeler deyin, ister aynı jeopolitik kaygıları taşıyan aktörler deyin, ister komşu ülkeler deyin, bir bölgesel dayanışma seti kurmak zorundaydılar. Bunun en önemli ayakları da Türkiye ve İran'dır. O sebeple İran'ın bu savaştan mağlup olmadan, parçalanmadan çıkmış olması, sağlam bir direnç göstermesi Türkiye'nin lehine olmuştur.
6: Alihan Hocam, siz ne diyorsunuz?
5: Vallahi herkes, şimdi Türkiye'de şöyle enteresan bir şey var. Amerika ile İran savaşı, herkes İran'ı konuşuyor, kimse Amerikan tarafını anlatmıyor. Bari ben anlatayım da birisi anlatmış olsun. Sanki İran kendi kendine savaşıyormuş gibi. Herkes İran'ı konuşuyor. Niye öyle bilmiyorum. Veya İsrail konuşuyor. Bölgenin dışındaki hiç kimseyi konuşmuyoruz gibi. Yani. Benim bana enteresan gelen şu. Trump bunu nasıl satacak? Yani benim asıl meraklandığım, benim merak ettiğim şey, Trump bunu kendi halkına nasıl satacak? Şimdi şöyle bir şey var. Demokratlar o kadar beceriksiz ki savaşın en başında dibe çakılan Trump'ın beğeni oranı ve Cumhuriyetçi Parti'nin potansiyel oyu, yani bu demek aynı zamanda, yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı tekrar eski şeyine. Fakat şimdi Trump gerçekten çok da somut bir şey elde edemeden savaştan çekildi. Yani İran'ın İran çok yani kazandı demek belki biraz ağır olur İran için.
6: Ya Alihan Hocam bir dakika, şöyle Donald Trump dün ben bu saatteydi açıklama yapıyor. Diyor ki ya çok büyük bir şey yaptık diyor, nükleerden kurtardık diyor. Çünkü dünyayı patlatabilirlerdi, şöyle yapabilirlerdi. Artık yapamayacaklar, nükleerleri olmayacak, İsrail rahat, dünya rahat, bölge rahat diyor. Hani böyle diyor.
5: Bunu satamaz. Ben bunu satabileceğine inanmıyorum. Amerikan toplumunun bunu satın alacağını düşünmüyorum. Ama işte Trump belki de şuna güveniyor, bilmiyorum. Ya gerçekten demokratlar o kadar, demokratlar şu an bir geçiş döneminde. Demokratlar da eski demokratlar gidiyor artık çünkü son başkanlık seçiminde o kadar büyük bir yenilgi aldılar ki parti yeniden yenileniyor yani. Çünkü orada işte bizim 82 anayasıyla beraber gelen siyasi parti kanunu yok. O yüzden orada böyle demokratik bir şekilde değişebiliyor yönetim. O yüzden de Demokrat Parti değişiyor. Ve tam bu değişimin orta yerinde kaldılar. İşte bir takım garip tipler, işte bu New York'un valisi Mamdani falan gibi tipler böyle ortada. Fakat onların da halkın genelinde, Amerikan halkının genelinde bir karşılığı yok. Şimdi biz Amerikan halkı deyince bizim aklımıza hep New York'lar, Los Angeles'lar geldiği için şöyle düşünüyoruz. Yani çok çok liberal bir toplum var. Çok şey falan, öyle değil. Yani Amerikan toplumu Türk toplumu gibi, tabii ki kendi ölçülerinde, sonuçta İslam değil oradaki yaygın inanç sistemi. Hristiyanlık vesaire, ama oldukça muhafazakar. Bizi topluma aslında epey benzeyen bir toplum. İşte televizyon izleme oranları, internet kullanma oranları vesaire bakımından bize çok benzeyen bir toplum. Yani muhafazakarlar ve tırnak içinde sağ görüşler daha fazla. En azından çok geniş alanlara hakim, öyle söyleyelim. Ve o yüzden de bunların ihtiyacına cevap veremiyorlar. Yani Cumhuriyetçilerden kaçan oyu kendine çekebilecek demokratlar yok. Hatta yeni gelen nesil demokratlar daha da radikal oldukları için Mamdani gibi iyice şey yapıyorlar. Yani o yüzden de şimdi seçimlerde çok büyük bir cumhuriyetçi yenilgisi beklenirken ilk başta, savaşın başında, şimdi baktığımız yerde biraz gene işler kafa kafaya gelmiş gibi. Trump buna güvenip mi savaşı bitirdi? Ne yaptı, ben onu anlayamıyorum yani. Zaten bu iş başından beri hataydı. Ve açıkça da söylüyorum, hani Trump herkes tahmin edilemez buluyor. Beni yanılttı sadece ikinci olaydı. İlkinde de işte şeyi fırçalamıştı, Zelenski. Sonra ama onu geri aldı yani bir şekilde. Özür dilemedi ama hani Zelenski onara ederek onu toparlamıştı. Fakat bu benim hala benim aklıma almıyor. Hala ben bunu merak ediyorum. Ya inanılmaz cahil insanlara güvendi, ya İsrailliler kandırdı ve bu işe girdi.
6: Kandı.
5: Bu işin en başından beri problem olacağı, burada bir sıkıntı olacağı, bu işin bu kadar kolay olmayacağı zaten belliydi. Suriye dağılmadığı için ben şunu söyleyeceğim. Şimdi İran meselesi şu, yani İran dağılırsa Türkiye dağılır. Aslında şu, şimdi Irak'ta bir özerk yapı kuruldu biliyorsunuz. Bir benzerini bir teröristanın da Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmak istediler. Fakat biz buna bir şekilde engel olduk. Bence o tren artık kaçtı. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden de İran'ın parçalanması Türkiye'ye yarar mı verirdi, zarar mı verirdi, o ayrı bir tartışma. Yani onu konuşmayalım. Ülkeleri parçalayıp bölmeyelim çünkü hani haddimiz değil. Ayrı mesele, ama şunu söylemek lazım. Sonuçta barış olduğu zaman ticaret olur. Türkiye'deki ekonomik durumda belli. Ne kadar ticaret olursa, İran ne kadar hızlı bir şekilde uluslararası iktisadi sisteme entegre olursa bizim için de o kadar iyi olacaktır. Çünkü yeni bir komşumuz, yani sanki sıfırdan bir komşumuz daha olmuş ve bayağı da petrol olan bir komşumuz olmuş olacak. Fakat işte İranlılara veya İranlılar derken vatandaşları kastetmiyorum. Yani İran hükümetine, İran devletine ne kadar güveniyoruz sorusunu da sormak lazım. Evet. Çünkü bizim defaatle yardım etmeye çalıştığımız, işler bu raddeye gelmesin diye uğraştığımız, kaç kere el uzattığımız ama elimizi iten de bir hükümet ve devlet yapısı var burada. Onu da unutmamak lazım İran'ı düşünürken diye düşünüyorum.
6: Evet evet. Yani bunu hep sürecin başından beri konuşmuştuk. Bu arada kaç dakikan var sevgili Can? O bir 10 dakikan var. Şunu merak ediyorum. Dün bir haber düşmüştü. NATO toplantısı olacak ya, böyle bir artık yavaş yavaş hani kamuoyu ısınıyor, biz ısınıyoruz. İlk yorumlarınızı almak istiyorum ben. Bazı hazırlıklar var NATO toplantısıyla alakalı. Bir ilk yorumları bir yavaş yavaş yapalım. Şimdi NATO toplantısıyla Trump 1400 kişiyle gelecekmiş. Ankara'da oyun havalarıyla tanışacakmış. İşin biraz daha magazinsel tarafı. Yani 2026 liderler zirvesine neredeyse işte bir 3 hafta falan kaldı ortalama. Temmuz'un başı gibi biz liderler zirvesine tanıklık edeceğiz. Şimdi 17 yıl sonra ABD başkanının Ankara'da olması işte bekleniyor. Donald Trump gelecek. İşte polisler, yani işte görevler falan filan, bu bir sürü detay düşmüştü bugün. Gülkan Zengin, NATO toplantısının zirvesinin hazırlıkları, işte bir gerginliği, getirisi, amacı, bir böyle yavaş yavaş yorumlara başlayalım istiyorum. Ne diyorsun? Hazırlıklar başladı.
7: Göreceğiz. Rubio'nun, Amerika'nın, Trump'ın Dışişleri Bakanı Rubio'nun sözü diyor ki NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak.
6: Niye?
7: Ankara zirvesi. Şimdi bunu söylemesi, yani şimdi bu Trump'ın adamları, bu Trump ikinci dönemi, son dönemi zaten. Kendi aklı fikri, Alihan Hoca'nın söylediği gibi bu neyi neden yaptığı, neye nasıl baktığı, hani böyle Amerikan devlet yapısını temsil edip etmediği, bu Suriye örneğini verdi hoca. Yani iki sene sonra bu adam yok. Kasım'dan sonra belki yok. Topal Ördek'te olacak. Ondan sonra o süreçler yeniden, eski Amerikan müesses nizamı gene gelecek, domine edecek ve bütün o 30 yıldır 40 yıldır yatırım yaptıkları alanlara geri dönecekler diye benim bir tahminim var. O böyle bir durum var. Bunu parantezi kapatayım. Bu Trump'ın, bunu niye anlatıyorum? Bu Trump Amerikan sistematiği içinde, bana biraz belki sosyal arka planda hoca daha iyi biliyordur Amerikan toplum yapısını falan, ben onları pek bilmem. Ama ya bir toplumsal yapının elbette tezahürü olarak seçilmiştir ama Amerikan devletini ne kadar temsil ettiği hep bir tartışma konusudur ve tartışma konusu olmaya da devam edecek. Bu adam 2 yılı kalmış bir adam. NATO'nun kaderine Ankara zirvesinde nereye kadar karar verecek bilmiyorum. NATO işte artık hayatiyetini tamamladı. Zaten para da vermiyorlar, savunma harcamaları da yapmıyorlar. Avrupalı ortaklar, müttefikler. Putin'le de zaten benim aram iyi. Ukrayna'daki o ikircikli yaklaşımları, başka coğrafyalarda da öyle. Çünkü bu, dolayısıyla bu Amerikan aklının, Amerika'nın, yani küresel gücünü Amerika'nın kullandığı en önemli araçlardan biri NATO. Yani bir güç, jeopolitik güç mücadelesi varsa dünyada, bu askeri yapı üzerinden, finansal yapı üzerinden, hani iki ayaklı diye belki üçüncü ayaklar eklenebilir ama askeri ve ekonomi, bunlar üzerinden yürüyor bu iş. Bu NATO bu demek. Sadece NATO sadece bir askeri örgüt de değil. Yani o toplumların, o NATO ülkelerinin müfredatlarına kadar, 1952'den sonra müfredatlarını yazmaya kadar, ordularının örgütlenme teşkilatlarını belirlemeye kadar, içerideki kültürel yapıyı, siyasal düzeni etkilemeye kadar, bütün bunların içinde olmuş bir yapıdır NATO. Görünür görünmez, görünür ve görünmez ordularıyla, nüfus unsurlarıyla. Şimdi bunu Amerikan aklının ortadan kaldırmak isteyebileceğini veya kendisini oradan çekeceğini, bir küresel güç olarak Çin'in gelmekte olduğu, Rusya'yı ne kadar artık küçümserseniz küçümseyin, yine de bir dünyada elinde en fazla nükleer silah bulunan bir güçtür. Dünyanın en büyük coğrafyasıdır Rusya. Bunlar dururken bu nasıl olacak?
6: Evet.
7: Bilmiyorum. Ben dolayısıyla Ankara zirvesinin NATO tarihinin en önemli zirvesi olacağını falan zannetmiyorum. Evet. NATO kalacaktır, kalıcı olacaktır. Türkiye için çok önemlidir, bir prestijdir NATO zirvesi. Amerika başkanının, bu kadar spekülatif bir Amerikan başkanının bu zirveye katılmaması sıkıntılı olurdu. Anladım. Çok gölgelerdi bu zirveyi. Geliyor olması Ankara'nın itibarı, prestiji açısından da önemlidir. Evet. Bir de bu kadar çok boş da olsa, altı çok fazla dolu olmasa da, bu kadar çok tartışılan bir zeminde Ankara'da bir NATO zirvesi bütün dünyanın gözünü çevireceği bir zirvedir. Bu bakımdan da anlamlı, önemli ama ben onun dışında büyük kırılmalar olacağını doğrusu düşünmüyorum.
6: Peki Alihan Hocam, neden bu kadar böyle önem atfediliyor? Eğer Gürkan'ın dediği gibi ise.
5: Yani şunu söylemek lazım. Öncelikle Ankara'da yapılması normal. Çünkü dünyanın en güzel şehrinde yapılması gerekiyor diye düşünüyorum bir Ankaralı olarak. Onu söyleyeyim.
6: İstanbullular Gürkan Zengin, hadi bir şey söyleyelim mi? Yoksa Ankara İstanbul yapmıyor mu?
7: Kesinlikle. Ruhen Ankara'da olduğum için bir şey söyleyemeyeceğim.
6: Ya
5: Kesinlikle kusura bakmayın, 2-1.
6: Ya tamam, başkentimizi seviyoruz ama bir İstanbul güzelliği diye bir gerçeklik yok mu yani Alihan Hocam, Gürkan, yani var ama olsun, başkentimize torpil.
5: Sadece Anadolu yakası derseniz İstanbul'da güzel ama bence bir Ankara değil İstanbul total baktığımız zaman.
6: Peki.
5: Şunu söylemek lazım hocam, tabii. Oyun havaları üzerine de söyleyeyim. Ben de fena oynamam. Babam daha iyi oynuyor, onu da söyleyeyim ama ben de fena oynamam bu oyun havalarını. Şu mühim bence. Bir kere Türkiye'nin prestiji açısından çok önemli. Gürkan Bey'in söylediği gibi bu kesinlikle çok önemli. Şey. Şu var, Trump yönetiminin genel olarak işte her şeyi en büyük, en önemli, en güzel, en iyi filan böyle bir şey var ya, aslında onun bir uzantısı bu. Bir şey olacağı yok. NATO'ya da hiçbir şey olmayacak. Ben size bunun garantisini veririm. NATO kalmak ve genişler de daha da genişler, ben size söyleyeyim. Şöyle genişler, büyük ihtimalle Moldova'nın biz yakın zamanda önümüzdeki 4-5 sene içinde Romanya'ya katıldığını görürüz. Ve işte Doğu Bloğu ülkelerinin yavaş yavaş biz iyice çevrelendiğini göreceğiz. Burada da bence buna yönelik kararlar alınır. Çok büyük, çok enteresan bir şey beklemeyin. Ben bir şey olacağını da düşünmüyorum. Bizim burada iyi ev sahipliği yapmamız gerekiyor. İyi ağırlamamız gerekiyor. Bunlar diplomaside böyle şeyler de var. İnsanları ağırla, onlar bizi kötü bile ağırlasa biz Türk konukseverliğini, Orta Anadolu konukseverliğini göstermemiz lazım burada muhakkak. İyi ağırlanacaklardır zaten eminim, hem belediye hem devlet tarafından. Zaten çalışmalar da başlamış, yollar yapılıyormuş falan, hep haberlerde geliyor. Duyuyoruz, gidince de gördük. Şu mühim, en önemlisi şu. Yani NATO burada kalıcı. Biliyorum bazıları gece rüyalarında NATO'nun yıkıldığını, parçalandığını görüp sabahları çok mutlu uyanıyor Türkiye'de, ama öyle bir şey olmayacak. Yani NATO çünkü gerekli de bir şey. Evet, zararı da var, yararı da var, ayrı bir şey. Uzun tartışma gerekir yani, yararı mı çok, zararı mı çok bu Türkiye açısından filan. Ama NATO'nun bir yere gittiği yok, o belli ki. Çünkü şu da mühim. Bakın, kazananların hepsi hemen hemen bütün dünyada sağ yükselirken, hani sol işte geriledi son 20 senede, 25 senede, hatta belki diyoruz sağ yükseliyor diyoruz, ama yükselenlerin yüzde büyük bir çoğunluğu mesela AB karşıtı partiler yükseliyor Avrupa'da, ama hiçbiri neredeyse NATO karşıtı değil. Yani hiçbir trend yok. NATO'nun dağılmasına yönelik hiçbir trend yok. NATO'nun dağılmasını tek konuşan kişi biliyorsunuz Trump.
6: Donald Trump
5: O
6: o da
5: bile
6: kızmıştı Hürmüz'de.
5: o biraz, evet, o böyle blöf olsun, biraz daha adil paylaşılsın diye iktisadi olarak yapmıştı onu. Bunu da karşılığında aldı. İstediğinde iyi kötü aldı. Tam bana olmasa da %70-80 aldı. Artık Trump da mutlu. Herkes mutlu. Bakın görün, aile tablosu işte, veya işte futbol takımları için söylerler, kolej havası var filan diyecekler ve devam edecek bu iş yani. Hani
6: Peki.
5: hiçbir şekilde ben açıkçası net olarak söylüyorum ki çok büyük bir şey de beklemeyin.
6: Evet.
5: Huzur ve refah içinde güzel güzel geçer diye düşünüyorum.
6: İnşallah daha konuşacağız tabii ama böyle yavaş yavaş başlayalım istedik biz
5: Eğer
6: bu
5: yemek için
6: konuşmaları.
5: tavsiye istiyorlarsa, tavsiye edebileceğim lokantalar var. Beni arayabilirler, NATO toplantısı için
6: Alihan
5: gelecekler.
6: Hocam harikasın. Teşekkürler. Gürkan Zengin, Alihan Limoncuoğlu restoran adreslerini Alihan Hoca'dan isteyeceğiz. Bizlik bu akşamlık bu kadar. Tuna Özsunç'ta yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Yol durumu. Mengen Pazarköy Eski Pazar yolunun 9. kilometresinde Pazarköy Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında meydana gelen çatlaklardan dolayı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kumluca Kemer Antalya yolunun 87 ila 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: TGRT FM Haber.
1: Sakin ol ablacığım.
2: Alo. Hareket etmeyin, olur hareket etmeyin.
0: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
2: Tamam, bir şey yok.
0: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
1: Sakin ol ablacığım.
2: Hareket etmeyin, olur hareket etmeyin.
0: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıysa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mette Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor.
2: Husumet sosyal medyada başladı, cinayette sonuçlandı. Olayın adresi Bursa Yıldırım. Fırat Berke Alkan'la arkadaşı sosyal medyadan tartıştıkları kişilerle konuşmak üzere buluştu. Tartışmaya dönüşen konuşma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. 22 yaşındaki Fırat Berke Alkan ve arkadaşı bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fırat Berke Alkan'la arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisi çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: Sokak ortasında silahlı çatışma yaşandı. 5 kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'dan.
3: Karadolap Mahallesi, silahlı çatışma.
2: İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Ortalık karıştı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.
4: Keyfi yapılmışsa korkunç bir şey yani sokakta.
2: Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi sıkıntı çekenlere yasal olmayan yollarla borç para veren ve sonrasında da haksız kazanç elde eden 5 şüpheli gözaltına alındı. 106 banka hesabına el konuldu. Operasyonun adresi Ankara. Tepeci mağduru 6 kişinin ihbarı soruşturmayı başlattı. Jandarma düğmeye bastı. Adreslere baskın yaptı. Tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar yapıldı. Ele geçirilen senetlerin dışında şüphelilere ait 4 arsa, 6 konutlu 4 araç ve 106 banka hesabına da el konuldu. Arazide yangın çıktı. Korkutan o anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Bursa'dan. Bir iş yerinin önündeki arazide yangın çıktı. Alevler ve ardından yoğun duman yayıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hani hareket etmeyin, olur hareket et.
0: Bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Araçtan indi, gözyaşlarıyla kriz geçirdi. Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmekte olan turist kadına çarptı. Yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de panikle aracından indi.
4: Tamam bir şey yok.
0: Kadın sürücü yerde yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. Gözüme sinek kaçtı, görmedim diyerek kriz geçirdi.
5: Sakin ol ablacığım.
4: Hareket etmeyin, olur hareket et.
0: Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Ya,
0: Norveç Sarayı Veliaht Prenses Mette Marit'in başarılı bir akciğer nakli geçirdiğini açıkladı. 52 yaşındaki prensese 2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu. Hastalık akciğerlerde yara dokusu oluşmasına neden olarak nefes almayı zorlaştırıyor ve vücudun oksijen alımını azaltıyor. Oslo Üniversitesi Hastanesi Haziran ayının başında Mette Marit'in sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve acil nakil listesine alındığını duyurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken prensesin iyileşme sürecinin hastanede devam ettiği bildirildi. Norveç Sarayı Veliaht Prenses'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

0: Toprağın bereketi, emeğin kırmızıya dönen yüzü. Mersin'in tescilli markası Silifke çileği. Dalında sofralara uzanan rüya gibi bir yolculuğa başladı. Kokusu tüm ovayı saran bu eşsiz lezzet, tarlada 25 liralık fiyatıyla hasat sezonuna damga vuruyor. Silifke'nin tescilli gururu 20 bin dekarlık dev alanda parıldıyor. Tarım işçileri bu lezzet için sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Sert yapısıyla raflara meydan okuyan çilek dünya pazarının gözdesi. Seralardan açık alanlara, oradan da yaylalara taşınıyor. Yıllık 60 bin tona ulaşan üretimiyle ihracatın göz bebeği olan Silifke çileği, Rusya, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediliyor.
1: Şu an son hasatlarını, ovada son hasatları yapılıyor. Buradan sonra hasatlarımız yavaş yavaş yaylalara doğru kademeli olarak kayacaktır.
0: Ova hasadının ardından yaylalara taşınan bu hummalı çalışma hem bölge ekonomisine can suyu oluyor hem de Silifke çileğini dünya sofralarıyla buluşturuyor. Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. O dev geçiş havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük 3. yarı batık vinç gemisi olan Saipem 7000 sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Geçiş kıyı emniyeti ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Dev gemiye çok sayıda römorkör ve kılavuz kaptan eşlik etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlarsa kameralar tarafından böyle kaydedildi.
2: El 4 ilde aynı anda düğmeye basıldı. 258 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Sosyal medyayı araç olarak kullandılar. İletişim gruplarında örgütlenip mesaj yoluyla tetikçi temin etmeye çalıştılar. Ellerinde silahlarla bu skandal paylaşımları yaptılar. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda adreslere baskın yapıldı. Şüpheliler tek tek yakalandı. 258'i hakkında işlem yapıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Reklamlar.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

Ben kendimi seninle uğurlamıştım. Sen giderken gözlerindeydim, ellerinde. Her santimetre karendi, her hücrendeydi. Ben sana emanettim, ben sendeydim yar. Kelimsiz bir özür dolayıp diline, bir türkü yakmıştın hani inceden. Hatırlasana, ben şairliğimi bağışlamıştım türkülere. Sen gönlümü türkülerle almıştın. Ay umudumuza yanmıştı o gece. Yıldızlar mutluluğumuza, sabrımızı sarıp yaralarımıza, ruhlarımıza kapanmıştık.

Güneş kahkahalarımıza uyanmıştı ve ilk defa o gece yar, ilk defa o gece aşka kayıtsız şartsız inanmıştık. Sıcaklığım avuçlarında, aklım sende kalmıştı. Şimdi hiçbir kıpırtı yok içimde. Hiçbir acı, hiçbir sevinç, hiçbir heyecan yok. Söyle, nerede yitirdin aklımı? Yanaklarımda kan, dudaklarımda can yok. Üşüyorum yar. Söyle.

gösterilmediği hangi yastık çaldı kokumu? Hangi alkol kokan fısıltıda, hangi sigarada yaktın beni? Ben mum gibi ağlayıp erirken damla damla gözyaşlarımı dizip can ipime, Marmara'nın hangi boğazına taktın? Hangi kapkaççıya kaptırdın? Hangi hisseye yatırdın? Hangi borsada batırdın duygularımı? Hangi yoksul yüreklerde harcadın hoyratça? Ben biriktirirken seni bende, sen İstanbul'un hangi yakasında unuttun? Kimde düşürdün? Nerede şaşırdın beni?

Ve ben sendeyken bendim yar. Artık aşka dair söyleyecek sözüm sevmeler.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye

reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: zaman zaman hakikaten insan teşvik edilmeye, hayra yöneltilmeye, zaman zaman faydalı işlere özendirilmeye muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de onun için fevkalade bol miktarda tebşir ve müjde ayetleri var. Vaatle ilgili ayetler vaitten daha fazla Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanoğlunun uyarılmaya, inzar edilmeye, korkutulmaya da ihtiyacı var. İnsanoğlunun çünkü yapısında şerre meyil var. Kötülüğe ve isyana, nankörlük ve küfre bir istidat ve yöneliş var insanda. Bunu engellemek için ayet-i kerimeler insanoğluna devamlı surette akıbetini hatırlatmıştır. Akıbetinden haberdar etmiştir insanoğlunu. Onun için bu ayet-i kerimeler işte böyle devamlı surette insanoğlunun geleceğiyle ilgili ona karşılaşacağı kesin olan olayları bildiriyor. Ve dünyadayken daha aklını başına alarak, aklını başına devşirerek halini düzeltmesi için bir imkan ve fırsat hazırlıyor Allah-u Teala. Kendisine bunu lütfediyor Allah-u Teala. İşte hesap görülüp de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kesin hüküm belirlenince artık Cenab-ı Hak o zaman her birini bir kısım insanlar ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir, bir kısım insanlar cennete, bir kısım da layık olduğu cehenneme gidecekler. Allah korusun. Allah-u Teala bizi oraya gitmekten muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak sonra cehenneme hitaben Allah-u Teala buyuruyor ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ صدق الله العظيم. O gün biz cehenneme deriz ki buyuruyor Cenab-ı Hak. Yevmane kulu li cehenneme. Helim tele'ti. Doldun mu? İmtele'e yemteli'u imtila'en. Ya. İmtele'e yemteli'u dolmak manasına. Mele'e yemle'u doldurmak demek. Mel'an dolu demek. Ya. İmtele'e yemteli'u dolmak. Doldun mu buyuruyor. Suçlularla, asilerle, kafir ve günahkarlarla sen doldun mu diyecek Cenab-ı Hak cehenneme. Ya, o kadar büyük yaratmış ki cehennemi, Cenab-ı Hak doldun mu buyuruyor. Ve tekulu cehennem dedi, cevap olarak diyecek ki hel min mezid, daha var mı? Daha var mı diyecek. Yani varsa daha gönder, yer var diyecek. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ta dünyanın yaratıldığı, Adem Aleyhisselam'ın daha doğrusu yaratıldığından itibaren. Tabi bu arada cinniler de var. Onlar da azap görecek. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyurmuştu. Hem cinnileri hem de insanları cehenneme dolduracağını bildirmişti ayet-i kerimede. Onun için onlar da gelecek tabi. Ama bütün ona rağmen cehennem daha var mı diyecek. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Üzlife kurribe manasında, kurribetil cennetu, yani yaklaştırılır. Dil müttekine, müttekilere. Ya, müttaki olmak hakikaten fevkalade ciddi ve zor bir iş ama haysiyetli bir iş. Ya, ehli takva, bazıları böyle canım bu adam pek takvadır diyorlar, yani ehli takva anlamında, müttaki anlamında. Bu insan işte dini emirlere dikkat etme konusunda bu kadar hassastır. Aslında bazı işleri büyük bir hassasiyetle, sorumluluk şuuru içinde dini vecibelerini yapan ama bazılarını ihmal eden değildir müttaki. Yapabildiği kadar hem Allah'a karşı vazifelerini, hem kendi nefsine karşı olan görevlerini, hem de insanlara karşı olan. Bilhassa İslamiyet'te bu çok önemli. Kul hakkı, insan hakkı, hayvan hakkı fevkalade önemli. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri zaman zaman insanlara karşı hak ve hukuk tanımayan, onların hakkını gasp eden kimselerin tutacakları oruçların kendilerini aç bırakmaktan, gece kılacakları namazın kendilerini uykusuz bırakmaktan başka kendilerine bir fayda sağlamayacağını bize duyurmuşlardır Resulullah Efendimiz. Onun için müttaki dediğimiz zaman sadece belli dini vecibeleri, farizaları ifa eden değil, böyle dört başı mamur, dört dörtlük kamil bir insan müttaki kolay değil. O vasfı kazanabilmek kolay değil. İşte onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve üzlifetil cennetü, cennet yaklaştırılır. Lil müttekine, müttekilere, gayra ba'id, hiç uzak olmayan bir mesafeden onlara gösterilir cennet. Ya o cennetin surur ve huzur veren manevi atmosferi, onun güzel kokuları, onun fevkalade insanı mest eden, insanı fevkalade mesrur eden güzel görüntüleri onun gözü önüne getirilir. Yaklaştırılır iyice. Üzlife, üzlife yüzlefu yaklaştırılmak, kurribe gibi. Zelefe yezlufu karube yakrubu manasında, yani yakın olmak demek. Ya. Zülfa kurbet manasına geliyor. Ya. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz diyorlar. Allah'a yakın olmak için ibadet ettiklerini söylüyorlar putlara. Putperestler böyle ifade ediyorlar. Ya. Demek ki cennet yaklaştırılıyor. İyice yakınlarına getiriyor müttakilere. Onlara gösteriliyor. İşte sizin makamınız, sizin dünyadaki yorgunluğunuzun, sizin çektiğiniz sıkıntı ve meşakkatlerin, sizin verdiğiniz mücadelenin, sizin mücahedenizin, sizin hem maddi hem de manevi her türlü musibet ve sıkıntıyı göğüslemekten dolayı mazhar olduğunuz sonuç, bu mutlu akıbet işte budur diye Cenab-ı Hak onlara gösterecek. Ne büyük saadet değil mi? Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. Ya işte her türlü Allahü Teala'nın emirlerine son derece büyük bir inabe ve şuur içinde, ilahi emirlere saygılı bir tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hududunu hıfzeden, koruyan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine saygılı olan herkes için işte vaat edilen budur. Ya cennette müttakilerin bir vasfı da demek ki evvab ve hafiz. Onlar son derece düşünceli, Allah'a karşı vazifelerini ifa konusunda son derece uyanık, devamlı akıbetlerini düşünen kimseler, hafiz da her türlü edebi koruyan, ilahi hududa, sınırlara saygılı olan kimse demek. Ya Cenab-ı Hakk'ın dinini muhafaza eden, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın verdiği emanetlere hıyanet etmekten kendini koruyan kimse. Onlar böyle. İşte bu müttakilere cennet yaklaştırılıyor. Men haşiyer rahmane bil gaybi, kim görmeden Allahü Teala'nın kalbine verdiği ilham ve hidayetle, peygamberlerin bildirmesiyle, hiç görmediği halde, zaten görmek istese de Allahü Teala'yı kimsenin görmesi mümkün değil. Buna insan hiçbir zaman isyan etmemeli, karşı gelmemeli. Çünkü insan yapısı dünyada bile birçok şeyleri görmekten aciz. İnsan gözünün belli bir kapasitesi var. İnsan kulağının da öyle. İnsanın bütün organları sınırlı bir kabiliyet ve yetenekle donatılmış. Yani kaç kiloyu kaldırabilirsin? İnsan gücüyle normal olarak kendisini geliştirmiş, hani halterciler muazzam özel bir beslenmeye tabi olarak özel idman ve antrenmanlarla kendi vücutlarını geliştiriyorlar, güçlerini artırıyorlar. Ne kadar belli bir süre. Yani o kadar muazzam antrenmanlardan sonra, o kadar muazzam egzersizlerden sonra onların kaldırabildikleri bir güç var. Tabii normal insanlara göre fevkalade önemli ağırlıklar kaldırıyorlar. Ama yine insanın kaldıracağı belli bir yük var. İnsan netice itibariyle cirmi kadar ateş olsa cirmi kadar yer yakar demişler insan için. Onun için insanoğlunun her şeyi sınırlı. Sınırlı olduğu için de insan dünyadayken de pek çok şeyleri göremiyor. Biz gözümüzle virüsleri, mikropları vesaireyi göremediğimiz gibi hatta küçük toz zerrecikleri, molekülleri göremiyoruz. Görmemiz mümkün değil. Bunlardan haberdar oluyoruz. İlim bildirmiş, onun için kabul ediyoruz. Men haşiye kim korkarsa, haşiye yahşa, haşiyeten korkmak demek. Kim Rahman olan Allahü Teala'dan kim görmeden korkarsa, peygamberlerin bildirmesine bütün gönlüyle iman ederek, iman inanarak korkarsa, ve ca'e bi kalbin muni, bütün bunlar işte bu müttakilerin özellikleri bu. Allahü Teala'ya rücu eden, iltica eden bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmiş kimseler içindir bütün bunlar. Ya bu nimetler böyledir. Onlara hitab-ı ilahi ne oluyor? Üdhuluha biselam. Onlara cennet iyice yaklaştırılıyor. Arkasından da onlara Allahü Teala emrediyor. Giriniz, selametle giriniz, korkusuzca, esenlikle giriniz. Sizin için hiçbir endişe kalmadı artık. Siz imtihanı tam olarak, tam manasıyla eksiksiz kazandınız. Fevzü necaata erdiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Selam ile girin buraya. Zaten işte وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا. Ya daha önceden kapılar açılıyor zaten onlara. Allah Teala buyurun girin buyuruyor. Oraya girin. Selam ile girin. Yani korkusuzca, hiçbir endişeniz olmadan, acaba buraya girince başımıza bazı sıkıntılar gelebilir mi? Biz bir takım böyle yokluklarla karşılaşabilir miyiz? Bizim için meşakkatler daha sürecek mi diye bir şey, bir endişe, bir üzüntü, bir hüzün, böyle bir şey olmadan tam bir güvenlik içinde girin buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalike yevmul hulud. İşte bu sizin ebedi ve sürekli olarak kalacağınız gündür. O gün başladı. Ebediyet ve süreklilik sizin için artık başlamıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ebediyet içinde sürekli olarak bu cennette kalacaksınız. Sizin için hiçbir korku yok artık buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada siz buradan çıkarılmamak üzere Allahü Teala tarafından bu cennete iskan edildiniz. Ya orada bu nimete kavuşmanın tabii bu dünyadayken gerektirdiği bir takım şartlar var. O şartları taşıyanlar bu büyük mutlu ve akıbete, bu güzel sona ulaşabiliyorlar. Bakın ne kadar güzel değil mi? Müttakiler. Bunlar evvab ve hafiz olacak ve Allahü Teala'yı, Cenab-ı Hakk'ı görmedikleri halde ona görmüş gibi iman etmiş olacak. İlahi murakabeyi devamlı üzerinde hissedecek ve Allahü Teala'ya inabe, tam bir iltica ve teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a yönelmiş bir kalb ile gelecek. Ve ca'e bi kalbin münib, udhuluha bi selam, zalike yevmul hulud. Hulud, süreklilik ve ebediyet demek. Haridine fiha var ya, hep geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada sürekli olarak kalırlar manasında. Lehum ma yeşâune fiha, orada onların bütün istedikleri, diledikleri şeyler vardır. Veledeyna mezid, bizim yanımızda, hazinemizde, katımızda daha da fazlası vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar ne isterlerse o istedikleri şeylerin hepsi olduğu gibi daha onların aklına gelmeyen istemedikleri nimet ve ikramlar da vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu hakikaten büyük bir tebşirdir insan için. Bu insanda hayra, iyiliğe, faydalı olana, Allah'ın verdiği nimetleri, imkanları en mükemmel şekilde değerlendirebilme konusunda insana en büyük manevi motivasyon sağlayacak bir imandır bu işte. Bütün bunların belirtilmesi insanı haşa avutmak değil, insanı hayra yöneltmek. İnsan fevkalade önemli bir varlık. Bu dünyada insan eğer insan olmanın, beşer olmanın Allah tarafından kendisine bahşettiği bu özelliğin kendisine getirdiği bir takım kuvvet ve kudretlerden, mihnetten yeteri kadar yararlanabilecek olsa insan, bu imanlı insanların meydana getirdiği toplumu düşünün. Böyle bir cemiyeti, böyle bir milleti düşünün. Bu milletin önünde, bu milletin hedefine varma konusunda hangi güç durabilir acaba? Hayra yönelmiş çünkü. Bütün insanlar onları devamlı hayırla, iyilikle, ilahi rızaya uygun en mükemmel işlerle meşgul görecekler. Bu insanı kim sevmez? insanlıktan nasibi olan, insaf ve hidayetten, izandan birazcık pay alabilmiş, hisse ve haz alabilmiş kimse için hakikaten bu insanlar gerçek anlamda sevilecek kişilerdir. Onlar, hani ashab-ı kiramın özellikleri anlatılıyor diye, onların yüzünde nuraniyet vardır. Kalplerinde hulus vardır, işlerinde hayır vardır, ellerinde bereket vardır. Bulundukları yerde onlar gerçekten bir bereket ve feyiz kaynağıdırlar. Böyle insanlara cemiyetin ne kadar ihtiyacı var? Şerli insanlar da cemiyetin hem maddeten hem de manen en çok sıkıntı çektikleri, bela ve musibete uğradıkları kimselerdir. Onların varlığı ve mevcudiyeti felakettir aslında. Onun için demişlerdir, böyle şerli insanlar için bu insanlar dünyadan yıkılıp gider artık. Onların o gidecekleri kabir arkadaşları, onların bu haline onlar tahammül etsin, dünya kurtuldu bundan derler. Böyle şerli insanlar, zalim insanlar için Allah korusun. Cenab-ı Hak kimseyi zulme düşürmesin, bizi de zulümden muhafaza buyursun Cenab-ı Hak.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizler adına bir sorumuz olacak. Bunun cevabını almaya çalışacağız biraz sonra. Şimdi hocamıza mikrofonu bırakalım. Önce bir duasını alalım. Sonra konumuza döneriz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi de nasip bir müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda hasta olan bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil eylemesini yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah-u Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin inşallah Teala.
0: Amin. Hocam, hani bir söz var ya, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye. Onun için doğru söyleyen pek sevilmez yani. Bunun için söylemiş atalarımız. Çünkü hakkı söylemek, doğruyu söylemek bazen ağır gelebiliyor insanlara. Ama dinimizin emri de ağır da olsa, efendim ne bileyim, yakıcı da olsa, sarsıcı da olsa doğruyu kabul etmek. Bu konuyla ilgili ağır ve acıdır. Acı da olsa bunu yudumlamak mı gerekir?
1: Mustafa Bey, çok güzel ifade ettiniz. Zaten Ehl-i Sünnet alimleri de bildirmiştir. Yani Ehl-i Sünnet alimler bizim anlayacağımız şekilde kalbimiz mutmain olsun, zihnimize takılan şeyler ortadan kalsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kelamlarını, mübarek sözlerini bizim anlayacağımız şekilde açıklamışlar ve izah buyurmuşlar. Mesela bir hadis-i şerif, kısa ve özdü. Çok acı olsa da hakkı söyleyiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah yolunda cihad ederler, kötülenmekten korkmazlar. Allah-u Teala'nın salih kulları tarif ediliyor, buyuruyor bu ayet-i kerimede de. Şimdi çok acı olsa da hakkı söyleyiniz. Yalnız bunu Ehl-i Sünnet alimleri anlatırlarken, bildirirlerken buyuruyorlar ki hak, doğru olan bir şey nefse ağır gelir, buyuruyor. Dolayısıyla hatta şeyde de Mustafa Bey, mesela İslam alimleri bu şekilde böyle bildirmişler, anlatmışlar da fakat mürebbiyeler diyelim genel anlam itibariyle, eğitimciler yani, onlar da insanı araştırmışlar. Şimdi onların noksan tarafı insanı tam tanımamaları. Peki İslam alimleri tanıyor. Hem zahirini hem batınını tanıyor. Çünkü eğitimcilerin çoğu materyalist düşünceyle yetiştikleri için nefs nedir bilmez. Hatta onu ruh zannediyorlar. Müzik ruhun gıdası deyivermişler. Halbuki müzik nefsin gıdası. Bunu Ehl-i Sünnet alimler çok güzel ayırmışlar. Birbirinden farklı. Şimdi eğitimciler de bir şey dikkatini çekmişler. İnsan ilk defa bir şey duyduğu zaman ilk tepkisi, ya hemen reddeder, kabullenemez veya ihtiyatta durur.
0: Doğru.
1: Yani ne müsbet ne menfi, ne olum ne olumsuz bir şey söyler, böyle bakar. Bir neticeyi görelim gibi bekler.
0: Veya yok öyle şey der.
1: Veya yok öyle şey der, inkar eder.
0: İnkar eder.
1: İnkar eder.
0: Reddeder.
1: Şimdi tabi bunun misalleri de çok. Öyle kolay mıdır? Mesela iki canlı misal. Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlere itiraz edilmiştir. Savaş açmış insanlar peygamberlere karşı aleyhisselatü. Peygamber Efendimiz'e de savaş açtılar.
0: Öldürmeye kalkmışlar.
1: Evet. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam zamanında iki insan. Bunun ikisi de Allah-u Teala'nın kulu. Hazreti Ubey Sıddık, Ebu Cehil. Diğer birisiyle Amr bin Hişam. Hazreti Ömer'in dayısıdır bu. O da devlet başkanı. Sıradan birisi değil. Arap dili ve edebiyatını zirvede biliyor. Ve diğer konularda da aynı şekilde hakim ki müşrik Mekke Devleti'nin devlet başkanı, emiri yani. Hazreti Ebu Bekir de sıradan değil. Zeki, anlayışlı, hem kabilesinde hem de Kureyş kabilesinde yani üstün bir derecesi var. İthalat ve ihracat tüccarı. Bilgisine de, ticari bilgilerine de herkes itibar ediyor ve itimat ediyor. İki insan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında kendisine peygamber olduğu bildirilince ilk karşılaştığı, çünkü Cebrail Aleyhisselam geldi, ilk karşına çıkana bildir bunu. İlk karşılaştığı Hazreti Bekir oldu. Allah-u Teala da beni size peygamber gönderdi. Hazreti Bekir hiç tereddüt etmedi. Dedi ki ben senin bugüne kadar hiç yalanına şahit olmadım ki. Sen söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Fakat diyor kalbim mutmain olması için bir şeyi söyle, bir şeyi göster. Talebinde bulundum. Bu talep itiraz değildir. Mesela İbrahim Aleyhisselam da Allah-u Teala'ya ya Rabbi dedi ölüleri nasıl diriltirsin? İnanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi dedi.
0: Ama görmek istiyor.
1: Yani onu görmek istiyorum. Ulaz peygamber o da. Ve yaratılmışların da ikincisi. Yaratılmışların da ikincisi. İtiraz değildi bu. İşte meşhur hadise. Bir rüya görmüşmüş. O rüyayı Şam'da hanımına bile anlatmamış o rüyayı. Şam'da bir rahibe gidiyor. Diyor ki rüyanı tabir ederim ama şu kadar para isterim. Parayı veriyor. Rüyayı tabir ediyor. Bir de mektup yazıyor. Sen diyor ahir zaman peygamberin Tevrat ve İncil'de haber verilen peygamber gelmek üzere. Veya geldi. Sen onun veziri olacaksın, yardımcısı olacaksın. Şu mektubu da ona ver diyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki hani diyor Şam'da o gördüğün rüyayı tabir ettirdin rahibe bu kadar para vermedin mi? O da gördüğün rüyayı böyle böyle tabir etmedi mi? Hatta sana bir mektup verip bunu ona ver demedi mi? Nereden biliyorsun ya Resul? Rabbim bilir. Tamam diyor. Bitti. Benim işim bitti bu kadar. Aklını attı artık diyor. Bu Allah'tan gönderdiği elçidir. Bunun ak diyor aktır. Ak dediği aktır. Kara dediği karadır. Aynı sözü geldi. Kureyş'e de söyledi. Ebu Cehil hayır dedi. Mucizeler Allah-u Teala olağanüstü haller yarattı. Sihir dedi. Büyü dedi. Sana inanırız ama dedi. Yani Kureyş'in adamları öyle bir sistem kurmuşlar ki. Hani bugün komünist sistemlerde olduğu gibi. Bir ekabiran takım var. Onlar yiyip içiyor falan. Bir de hizmetçi köleler takım var. Onlarla bizi bir tutma diyor. Bizi ayrı anlat, onlar ayrı anlat. Ve bizim putlarımızı da karışma. Zamanımızdaki Müslümanlar gibi. Benim çalgıma çulguma karışma. Beni cennete gönderiver. Ya. Oralara girme.
2: Oralara girme. Onları anlatma.
1: Derinlere girme ya. Evet. Öyle diyenlerden. Bunun ikisi de insan. Birisi hakkı tereddütsüz kabul etti. Öbürüsü itiraz etti. Bunun için dövüştü Peygamber Efendimiz'de. Değil mi? Harbetti yani. Peygamber Efendimiz de harbetti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi taşlıyordu. Lut Aleyhisselam'ın kavmi hakeza neler neler yaptı. Yerin dibine geçtiriyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi hakeza. Musa Aleyhisselam'ın kavmi yani Tih çölünde kaldı 40 sene. Çıkamadılar yani Musa Aleyhisselam'a itiraz ettikleri için. Kendi kavmi. Yani Adem Aleyhisselam'dan ya Adem Aleyhisselam'la başlıyor zaten. Oğul Kabil inanmadı. Diğer Habil'i öldürdü ya. Katil de oldu. Dolayısıyla hak söz ağırdır ve acıdır. Zaten Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki çok acı olsa da hakkı doğruyu söyleyin. Bu hırsızdır. Bu ayyaştır. Deme öyle. Onu süsle püsle falan. Daha Cağaloğlu'nda da tekeret falan yoktu. Şimdi gazetenin ondan sonra televizyonun, radyonun muhabirleri olur. Bu muhabirler haber toplayanlar olur. Veyahut da özel muhabirler. Şimdi zamanımızda var. Magazin muhabirleri var. Magazin muhabirlerinden birisini bir gün böyle bir yerde yangın olmuş oraya göndermişler. Magazin muhabirini. Haber yazmış. Diyor ki alevler böyle dalga dalga yayılıyordu. Etrafına çok güzel ışıklar, ısılar. haber. Tamam. Romantik bir şekilde veriyor yani.
2: Alevlerin ısısı yüzümüzü yalayıp geçiyordu.
1: Romantik bir şekilde veriyor falan. Romantik bir şekilde veriyor. Yani öyle değil. Öyle değil. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine Faruk demiş. Faruk hakla batılı ayırmak. Hazreti Ömer radıyallahu teala Eshab-ı Kiram'da öyle eğip büyümüyor. Mesela Eshab-ı Kiram'dan bir zata tabiinden birisi gelmiş demiş ki efendim demiş, ben sizi çok seviyorum. Tabiinden bir genç. O zat dönmüş, ben seni hiç sevmiyorum buymuştur. Çünkü sen Peygamber Efendimiz'in bildirdiği lehçeler üzerine Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmiyorsun. Yok. Öyle. Dosdoğru. Ama ağır mıdır? Ağırdır. Söylemek de ağırdır. Çünkü doğruyu söyleyen, siz sözün başında söylediniz ya, dokuz köyden kovulur derler ya. Öyle bir durum söz konusu. Ama bütün bunlara rağmen, söylemek lazım mı? Söylemek lazım. Çünkü hak ağırdır. Ağır olduğu kadar da acıdır. Ve aynı zamanda faydalıdır. Ağırdır, acıdır ama faydalıdır. Hak sözü kabul etmek nefislere ağır gelir. Bunun için peygamberler davetlerine başlattıkları zaman hep itirazla karşılaşmışlardır. İslam alimlerine itiraz edilmesinin sebebi de yine nefse hak sözün ağır gelmesindendir. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle tenkitler gelmeye başlayınca çok memnun olmuşlar. Emir abiler anlatmışlardı bunu. Demişler kardeşim ses seda çıkmayınca kendimizden şüphe etmeye başladık. Yanlış yolda mıyız? Rotamız mı değişti? Yani biz yanlış mı yapıyoruz diye itirazlar gelmeye başlayınca o zaman doğru yoldayız. Çünkü doğru yolun düşmanı da çok olur.
0: Doğrunun düşmanı çok olur.
1: Doğrunun düşmanı çok olur. Hak sözün ağır gelmesinden çok olur. Batıl ise hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Hem belalı hem de zararlı. Zararlı, belalı yarın cehenneme götürüyor seni. Batıl olan sözler ve işler nefislere tatlı gelir. Adam mesela diyor ki işte ben bir gün Allah dedim. Cennetin baş gözüsüne kaptın sen. Allah Allah. Adam uçup gidiyor. Namaz yok, niyaz yok, itikad düzgün mü değil mi falan. Ya tamam Allah demek mübarektir, güzeldir. Her şeyin sahibinin ismini zikrediyorsun. O ismi samimiyetle zikrettiysen inşallah Teala hidayete erersin. Ama adama sen dersen ki ooo sen cennetin baş köşesini kaptın dediysen adam ondan sana zımanadan çıkar gibi.
0: Allah derken benim gibi değil dersen.
1: Tabii Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Nefislerine tabi olanlar sonu zararlı ve belalı olan batıl yollara maalesef iltifat etmektedirler. Bir de daha tekerete falan yok. Biz Milli Eğitim'den ayrılıp işte gazeteye geçmiştik. Cağaloğlu'ndaydık. Ve o zamanlar gazetenin merkez binasının altı Bodrum katı mescitti. Hemen abiler bize de vazife vermişlerdi. O mescitte imam et vazifesi yapıyordu. Kendisi de öğle, ikindi, akşam yatsı namazlarına iniyorlardı o mescide. Bir gün gazetenin bizim sayfası servisinde biz orada menkıbe, yani kitaplarda vardı, ona benzer şeyler yazılıyordu. Menkıbe çıkmıştı. İşte öğle namazına gitmiştim. Hemen abiler de teşrif ettiler. Daha beni görür görmez buyurdular ki o yazı eksik dediler. Bersisa diye bir abid. Şu orada anlatılan hadise, bu dağ başın tek başına ibadet yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'dan önceki asırlarda tek başına ibadet yapıyor. Ve herkes işte ona gidiyorlar, duasını alıyorlar. Herkesin indinde itibarlı, saygı gören, hürmet gören birisi. Şeytan kafaya takıyor. Bunu nasıl yoldan çıkartırım? Bir gün gidiyor. Ondan sonra orada diyor ki müsaade eder misin diyor. Ben de sana kıpte ediyorum, imreniyorum, özeniyorum. Ben de seninle beraber kalayım. Ben de ibadette, senin gibi ibadette meşgul olayım. Bakıyor falan, olur diyor. Geç mağarada. Şimdi kendisi acıktığı zaman bir şeyler yiyor. İbadet yapıyor, uykusu geldiği zaman uyuyor. Fakat iblis o farklı yaratıldığı için, ateşten yaratıldığı için zaten insanı yediğini yemiyor. Tamam mı? Yemiyor, içmiyor. Her şey gün, o her gün oruç tutuyor. Geceler uyumuyor, ibadet yapıyor. Bir gece, iki gece, üç gece, beş gece. Bersisa merak ediyor. Diyor ki ya hayret diyor. Ben diyor sana kıpte eder oldum diyor ya. Nasıl beceriyorsun bunu diyor. Geceleri uyumuyorsun, gündüzleri hep duruyorsun. Vallahi diyor daha önce ben de senin gibiydim diyor. Sonra büyük bir günah işledim diyor. Ondan sonra bir tövbe ettim diyor. Bu hale kavuştum. Yani ağına düşürüyor. Nasıl bir günah diyor. Adam öldürecek. Ben yapamam onu diyor. İşte zina edeceksin diyor. Onu da yapamam diyor. içki içeceksin diyor falan. Ha bak o olur diyor. E olur diyor yani.
0: O da bir köşede kimsenin haberi olmadan yaparız.
1: Yani şeytan da sıradan bir varlık değil ki. Ya. Bak önce adam öldürmeyi koyuyor. Sonra zinayı getiriyor. Üçünü de içkiyi koyuyor. O da düşünüyor. İçki diyor en hafif diyor. Evet. Tamam diyor. Buna içki içiriyor. Oraya o şeye abi de böyle yemek getiren şey getiren falan bir genç kız varmış falan. Tabii içki içince bunun kafası aynı şekilde dönüyor. O sana kızla zina ediyor. Ayılınca diyor ki yani bunun anası babası duyarsa diyor. Anası
0: bu kız babası, şimdi gider söyler.
1: Senin diyor itibarında gider. Ne yapalım öldür bunu diyor. Öldürüyor. İçki, zina. Tepe taklak ediyor adamı.
0: Paçayı kaptırırsan böyle.
1: Tepe taklak ettiriyor. Ya ondan sonra şeytan gidiyor, gömdürüyor onu da. Diyor ki o diyor kızını işte zina etti, ona tecavüz etti, sonra da öldürdü. Kabri falan yerde diyor. Cesedi. Açıp bakıyorlar öyle. Ondan sonra bunu idama mahkum ediyorlar. Boğazında ip, şeytan karşısına çıkıyor. Diyor ki ne olacak şimdi? Diyor ki sen bana tabi ol, kurtulacaksın. Nasıl yapacağım diyor. Bana secde et ya diyor. Boğazımda ip, elimde arkadan bağlanmaz. Başını eğ kafi diyor. Başını eğiyorlar, o anda ip çekiliyor. İmansız gidiyor. İmansız gidiyor. Şimdi Emel abiler buyurdular ki orada. Buyurdular ki eksik. Eğer onun mürşidi, rehberi, hakiki bir rehber olsaydı. Ona doğruyu, hakkı, doğru yolu gösterir. Hak yolu gösterir. Ve netice itibariyle onu kurtarırdı. Nefsine tabi oldu. Kendine tabi oldu ve neticesi de helak oldu buyuruyor. Neticesi de helak oldu buyuruyorlardı. Neticesi de helak oldu. Dolayısıyla şimdi mahkemede hakkı doğruyu söylemek. Hakkı doğruyu söylemek. Bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Şimdi Habibi Acem Hazretleri Hasan Basri Hazretleri talebesi diye anlatılıyor. Yani Hasan Basri Hazretleri tabiinin büyüklerinden. Mübarek bir zat. Her bakımdan. Yani evliyalık itibariyle, ilim itibariyle. Habibi Acem Hazretleri tepecilik yaparken tövbe ediyor ve onun rahle-i tedrisinde kemale eriyor. Dicle Nehri kenarında bir çadır kurmuş Habibi Acem Hazretleri. Orada ibadet yapıyor. Her asırda olduğu gibi Hasan-ı Basri Hazretleri'ni haset edenler zamanının aynı şekilde devlet erkanına şikayet etmişler. Yani hiçbir suçu yok. Ya şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri hemen götürse içeri hemen birden şey yapacaklar. Suçsuzluğunu ilan şey yapıncaya kadar zorlanacak. Hiç olmazsa zahiri delilleri hazırlayayım da ondan sonra gideyim teslim olayım diye. Dicle Nehri kenarına gelmiş bakmış Habibi Acem Hazretleri orada talebesi. Beni sakla diyor. Çadıra gir diyor. Kendi ibadet yaptı. Kendisi dışarı çadıra giriyor. Askerler geliyor. Biz diyor Hasan-ı Basri Hazretleri'ni arıyoruz. Nerede diyor? Çadırın içinde diyor. Askerler içeri giriyor. Diyor ki sen bizimle dalga mı geçiyorsun? İçeride kimse yok. Ben diyor doğruyu söyledim. Hakkı söyledim. Siz bilirsiniz. Çekip gidiyorlar. Onlar gittikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri geliyor. Diyor ki ben sana beni sakla dedim. Sen de çadırın içinde.
0: Yerimi gösterdi.
1: Ben diyor hakkı doğruyu söyledim. Allah-u Teala seni korudu. Bu çok önemli biliyor musun Mustafa Bey? Ben hakkı doğruyu söyledim. Allah-u Teala da diyor seni muhafaza etti. Seni muhafaza etti. Ben yalan söylemedim ki diyor. Ben yalan söylemedim. Rabbim de senin halinde benim halimde biliyor. Sen suçsuzsun. Ben de yalan söylemedim diyor. Tamam. Cenab-ı Hak şak diye melekleriyle kapatıverdi. Adamlar göremedi seni diyor. Adamlar seni göremedi buyuruyor. Hatta bir hadise de Seyyidet Nefis Hazretleri için anlatılır. Bir mazlum birisini askerler götürüyormuş. Tam o anda da Seyyidet Nefis Hazretleri'nin evinin önünden geçiyormuş. Seyyidet Nefis Hazretleri kapıda da. O da tanıyor Seyyidet Nefis Hazretleri'ni. Efendim diyor ben diyor suçsuzum, masumum diyor. Beni diyor zorla götürüyorlar. Bu adam zalim diyor. İşte o zaman Mısır'ın valisi veya o şehir valisi kimse falan. Seyyidet Nefis Hazretleri rahmetullahi aleyhi buyuruyor ki ya Rabbi onu zalimlerin gözünden muhafaza et. Gösterme onu. Askerler götürüyorlar. İki askerin arası da çıkarıyorlar valinin huzuruna. Vali diyor ki nerede o adam? Diyor ki burada. Nasıl burada diyor. İkinizin arasında kimse yok ki diyor. Efendim ikimizin arasında. Ben göremiyorum diyor. Ondan sonra askerlerden birisi ha efendim diyor. Yolda gelirken böyle böyle Seyyidet Nefis Hazretleri'ne rastladı. Ondan dua istedi. O da dedi ki Allah-u Teala seni zalimlerin gözünden saklasın diye dua etti. Adam da jeton düşmüş insaflı birisiymiş. Ana diyor demek ki diyor ben zalimim. zulmediyorum demek. Tövbe ediyor, ondan sonra görmeye başlıyor. Dolayısıyla doğru söyleyenin, doğru söyleyenin düşmanı çok olur. Ve doğru söylendiği, doğru söylediği için de Allah-u Teala ona yardım eder. Mutlak yardım eder. Gelelim madalyonun öbür tarafına. Kabul etme meselesine.
0: Doğruyu kabul etme.
1: Doğruyu kabul etme. Şimdi doğruyu söyleme, bir de doğruyu kabul etme var. Şimdi bu konuda hani İslam ve Toplum programında o şiirlerle menkıbelerde Taha Yakkari Hazretleri menkıbe şeklinde anlatılıyor da şiir şeklinde. Hatta o gün de o günkü yayında da gündeme getirmiştik onu, Taha Yakkari Hazretleri'ni. O zat bir şey söylüyor. Buyuruyor ki söz ihlasla söylenirse, yani ne demek biliyor musun? İnanıyorsun ve onu Allah rızası söylüyorsun. Karşı tarafta samimi ise, ihlaslı ise bu söz havada kalmaz buyuruyor. Yerini bulur ve yerleşir oraya. Yerini bulur, yerleşir. Hani Emel abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin, bunu bizim anlayacağımız şekilde verici alıcı şekliyle anlatıyordu. Verici sağlamsa, alıcı da aynı şekilde müsaitse, veren olgun, alan da uygunsa, alanda uygunsa ne problem? Şimdi mesela biz internetten de yayın yapıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi adamın interneti uygunsa, bizim de aynı şekilde yayınımız şey itibariyle, uydu vasıtasıyla net gidiyorsa ne problem? Veyahut da adam radyosundan frekansı TGRTFM'e getirdiyse, radyosu da aynı şekilde şeyse mesele yok. Verici tamam verdi. Alıcı da aynı şekilde uygunsa mesele bitiyor. Dolayısıyla doğruyu söyle, doğru söylendiği zaman bir kimse samimi bir arayış içerisinde veyahut da aynı şekilde nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu merak ediyor. Bu konuda samimi ise doğru söz Allah rızası için ihlasla samimiyetle söylendiği zaman itiraf etmez. Bunun en canlı misali Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleridir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleridir. Efendim kabul edilmez mi? Elbette ki edilir. Mesela Müslüman hakkı ve doğruya aşıktır. Bunun için kendini hep kusurlu ve hatalı kabul eder. Zaten mertlik de suçu kendinden bilmektir. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde dahi münakaşa etmeyen kimseye cennette bir köşk verilecektir. Kebire de benim buyuruyor bazı hadis-i şerif, bazı kitaplarda. Resulullah Efendimiz bir gün Muaz bin Cebel Hazretleri'ne hitaben, ya Muaz sana vasiyet ederim ki takva üzere ol. Yani haramlardan ve şüphelerden sakın. Hep doğru söyle. Ahdine sadık ol. Söz verdiğin zaman senin de sözünde dur. Bu konuda hani zaman zaman anlatıyoruz, yeri geldiği için şey, ahdine sadık ol. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri halifeyken bir genç işte ticaret için gidiyor falan, acıkmış falan, şey yapıyor falan. Dedim bir ava çıkayım, bir şey avlayayım da karnımı doyurayım falan. Şey yaparken başkaları da var avda, bunun attığı ok gidiyor bir adama isabet ediyor. Tabi şeyleri geliyor, Hazreti Ömer'e müracaat ediyorlar, babamızı bu öldürdü, diyet yok diyor, kısas isteriz. O enteresan bir hükümdür. Orada hakimin, kadının, devlet başkanının falan yetkisi yok. Kısasta yetki tamamen o öldürülen şahsın mirasçılarına aittir. 10 tane mirasçısı var, söz sahibi olan. Onu da ittifak halinde kısas dediyse hakim yapacağı bir şey yok. Sadece bir tanesi diyet derse o zaman kadı ağırlığını koyar, o tarafa doğru yönlendirebiliyor. Bunun dışında olmuyor. Kısas diyorlar. Genç diyor ki tamam, hata benim diyor. Bilemedim, edemedim. Ben sevgili oldum onun ölümüne. Bunu kabul ettim. Yalnızca benim babam vefat etti. Babam vefat etmeden önce diyor, bana biraz altın bıraktı. Kardeşim var küçük diyor. Bu onun, bu da senin. Vasiyeti var. Ben onları sakladım. Kardeşim bilmiyor. Ben burada ölürsem o onu bulamaz. Babamın da sözü yerine gelmez. Bana 3 gün izin verir misiniz diyor. Hazreti Ömer diyor ki yabancı birisi, bu ülkeden birisi değil. Diyor ki kefilim var mı? Yansa ve şöyle bakıyor oradakiler, Muaz bin Cebel Hazretleri var. Bu diyor bana kefil olur diyor. Hazreti Ömer dönüyor diyor ki ya şaka değil ha, gelmezse o ölecek. Kefil olursa evet diyor, kefil olurum. Peki diyor, genci salıyorlar. 3 gün. Birinci gün geçiyor, ikinci gün yok, üçüncü gün artık öğle geçmiş, ikindi giriyor, toplanmışlar artık, bekliyorlar. İki namazları kılınmış, Hazreti Ömer Muaz bin Cebel Hazretleri'ne hazır ol diyor. Hazırlan. Muaz bin Cebel Hazretleri güneş batana kadar diyor. Gün bitmedi diyor. Bekleyelim. Tamam diyor, ben hazırlık yapayım. Abdestini tazeliyor. İki rekat namaz kılıyor. Daha güneş batmadı diyor. Tam böyle şey infaz yerine getirirken bir tanesi durmadan ufka bakıyor. Ufukta bir diyor toz bulut belirdi. Hemen durduruyorlar. Kan ter içerisinde o genç yetişiyor. Ondan sonra tabii Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretleri durdurulmuş. Hazreti Ömer soruyor. Seni diyor kimse tanımıyor. Seni bulmak da mümkün değil. Koca Arap Yarımadası'nda nerede vuracaksın?
0: Gelmeyebilirdin.
1: Niye geldin? İşte bu Mustafa Hadis'in ahdine sadık olmak. Neyse onlarmış ya.
0: Sözünün eri olmak.
1: Yani. Sözünün eri. Ben diyor söz verdim. Geri dönmezsem söz verip de aynı şekilde sözünü yerine getirmedi dedirtmem diyor arkamdan. Artık sözünü tutan kimse kalmadı dedirtmem. Bu sefer Muaz bin Cebel Hazretleri'ne aynı şekilde dönüyor. Sen bunu tanımıyorsun diyor. Nasıl kefil oldun? Bu kadar insan içerisinde beni gösterdi. Hayır desem yani güvenilecek kimse kalmamış. O bana güvendi. Onun güvenini sarsmam bana dinimde insanlık itibariyle uygun değil. Ölümüne bile olsa evet dedim diyor. Tabii bu konuşmaları öldürülen kimsenin mirasçılar da dinliyor. Dinleyince biz de diyor o kadar gaddar değiliz diyor. Her şey için aynı şekilde hiç merhametli insan kalmadı dedirtmeyiz diyor. Biz kısastan vazgeçtik, diyete geçiyoruz. Hazreti Ömer'e o genç mazeretini bildiriyor. Diyor ki bizim diyor kabile göçebedir. Gittiğim yerden başka bir yere sorup soruşturup bulana kadar diyor uzadı. Buldum, emaneti verdim. Anca yetiştim. Şimdi orada o gencin ahdine sadık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muaz'a hitaben ahdine sadık ol. Emanete hıyanet etme. Yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet. Kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. Kur'an-ı Kerim'in yolunda olan fıkıh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün, hesap gününe hazırlan, dünyaya gönül bağlama, hep güzel faydalı işler yap, hiçbir Müslümanı kötüleme, yalancı şahitlik yapma, doğru sözü kabul eyle. Ya. Ve ben ehl-i sünnet alimleri, yani Cenab-ı Hak nasıl seçmiş şey yapmış falan. Şimdi bu mutezili itikadında, bu kaderi itikadında, bu şii itikadında demiyorlar. Doğruyu yazdılar, salmışlar. Bunun mesela en çarpıcı misali Zemahşeri. Türktür ve mutezile itikadındadır. Onun bir tefsiri var. Kur'an-ı Kerim belagat ve fesat yönünden açıklamış bu. Bütün ehl-i sünnet alimleri Kur'an-ı Kerim belagat ve fesatını onun kitabından alıyorlar. Mutezile olan Zemahşeri bunu böyle açıklamıştır diye yazıyor. Bak adamın sıfatında söylüyorlar yani, tamam mı? Mutezile olduğunu da bildiriyorlar. Dolayısıyla...
0: Ama orada doğruyu yazmış. Ha,
1: orada doğruyu yazmış. Şeyde bile var. Ben Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerine mesela alıntılar yapmış. Burada diyor bu adam mezhepsiz. Fakat sakal konusunda sakalın sünnete uygun olduğunu delilleriyle çok güzel anlatmışlar. Diye de nakil yapıyorlar. Dolayısıyla doğru sözü almak, kabul etmek apayrı bir özellik. Yani kabul edene mübarek olsun diyoruz.
0: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir kısa ara verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Gönül Pınarı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Hak veya hak söz ağırdır, acıdır ama bunu kabul etmek lazım. Müslümana yakışan da budur. Şimdi bir de böyle doğru bir şey söylüyorsunuz. Tamam doğru ama öyle söyleme diyen bir gün insan cinsi türedi hocam.
1: Şimdi Allah selamet versin. İlhan Apak Beyler radyo müdürüyken hemen şey yapanlarmış, birkaç defa kendisi söylemişti. Şimdi mektubatta İmam Rabbani Kudüs'leri çok kullanıyor kelimeyi, sapık kelimesini. Yani yoldan sapan manasında evet, kullanıyor. Evet. Ama biz de tabii onu okuduğumuz için dinimize yani yerleşmiş, sık kullanıyoruz. İlhan Abak Bey diyorlarmış ya, demiş tamam her şey tamam doğru da demiş, şu sapık demesin bize, cinsi sapık anlıyorlarmış onu. Allah Allah. Ya biz onu öyle demiyoruz ya, İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü.
0: Doğru ama söylemesin. Söyleme.
1: Yani. Bir de İmam Rabbani Hazretleri yani anlatıyor bu ahmaklıktır diyor. O da mesele yerleşmiş. Biz zaman zaman kullanıyoruz. Bize ahmak demesin. Ya arkadaş. Ya sen de ben de aynı şekilde bu büyüklerin sözünü anlamıyorsak aynı şekilde onlar için ahmanız yani. İşin bu, aslı bu. Kıvırıp durma. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hak doğru tektir. Bunu kabul etmek ise güçtür. Hakkı kabul ettirmek için zorlamak da doğru değildir. Çünkü münakaşa çıkar. Hakikaten öyle. Onun için çocukları terbiye ederken de böyle. Bu böyledir, yapacaksın, edeceksin. Ya yapma. Önce seni sevsin bir. Daha doğrusu seni de değil. Sen salih bir kimseysen tamam. Ama büyükleri sevdir. Yapacağın tek şey. İşte Resulullah Efendimiz'in huzuruna aleyhissalatü birisi geldiği zaman böyle böyle muamele ederler. Şey yapar. Çocuk okur, şey yapar. Onları sevince ondan sonra seni söylemene gerek yok o. Severek, aşkla yapmaya başlar o işi. Fizikte bir kaide vardır. Artı artı eksi eksiyi iter. Zıt kutuplar ise birbirini çeker. İki tarafta ben haklıyım derse neticede kavga çıkar. Geçim olmaz. Bir evde bile karı kocadan birisi fani yani yok olursa o evde geçim olur. İkisi de diri ise geçim olmaz. Kavga olur. Hakkın doğrunun kabul edilmemesi kibirdendir buyuruyor. Ya. Nefis dediğin zaman nefis zaten kendini beğenen bir varlık.
0: Kibirli.
1: Kibirli, kibirdendir. Kibir ve bunu benden başkası bilmemelidir iddiası ise insanları daima yalnız bırakır ve sevimsiz kılar. Çünkü bunun dibinde karşı tarafa güvensizlik vardır. Güven ise sevginin, barışın ve başarının temelidir. Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendimiz Resulullah Efendimiz'in ağzına bakıyordu. O böyle dese böyledir. Güveniyor çünkü. O doğru söyler. Yanlış söylemez. Velev ki iştihadında isabet ettirmeyse melek gelir. Peygamberler de öyleydi. Ama alimler de öyle değil. Alimler de peygamberlerin ki bildirilirdi. Güvenin kaybolduğu yerde hayat durur ve insanlar birbirine düşman olur. Merhamet de kaybolur. Güven gittiyse hepsi gitmiştir. Şimdi zamanımızda mesela biz anlatıyoruz falan naklediyoruz daha doğrusu özür dilerim de hemen işte siz işte Diyanet'e şey yapıyorsunuz, ilahiyatçılara şey yapıyorsunuz, immatifler. Ya ben immatif ve ilahiyat mezunuyum be arkadaşım ya. Kimseyle bizim bağlı veremediğimiz var.
0: Yok.
1: Cübbeli diyoruz. Hemen aynı şekilde birileri gülüyor. Aa bana laf atıyor falan. Ya atmayayım arkadaş ya. Şeyde Abduh da cübbeli sakallıydı ama sondu.
0: Sakallı diyorsun başka birisi
1: üzerine alıyor. Alakası yok. Dolayısıyla merhamet de kaybolur. Bunların yuvaları yıkılır ve cenazelerine kimse gelmez olur. Halbuki birlikte, beraberlikte, kardeşlikte anlaşmada yani cemaatte rahmet vardır. İtiraz etmeyen, hakkı kabul eden ve kendini beğenmeyip haramlardan sakınan, sakınanın kabına rahmet dolmaya başlar, ihlası artar, istifade etmeye başlar. İşte bu istifadenin hasıl olup olmadığı kimseye yük olmayıp herkesin yükünü çekmeye başlamasıyla anlaşılır. Ama yükselen anlatmışlar. Emir abi de böyle anlatıyordu bunları. Zaten bu aldığımız çoğu yerde onların kitapları ve onların sohbetlerinden alıyorduk. Büyüklerin sohbetlerinden alıyorduk. Yük çekmesiyle belli olur. Ya kalbine de diyor aynı şekilde itiraz etmiyorsa merhamet dolar. Rahmet dolar. İhlası da artar. Mesela mektubatı devamlı okuyan bir kimsenin ihlası artar veriliyor. Peki ihlası arttıkça ne olur? Mustafa Bey işte zaman sonra Evliya-i Kiram'ın hayatlarından bugün anekdot diyorlar ya hani menkıbe şeklinde naklettikleri mecabı da olur mu? Oluyor. Olmuş da. Olmuş da. Çünkü onlar makas değiştirmiş. Yüzlerini tamamen ahireti çevirmişler. Ahireti çevirdikleri için hatta İslam ve Toplum programında bir zatın bir sözünü nakletmiştik. Çünkü naklettiğimiz halde mesela diyelim ki 3 defa 5 defa aynı sözü nakletmişizdir. 5. defa bize tesir ediyor. Dolayısıyla dinleyene de aynıdır durum bu. Tesir ediyor. Doğru. Allah Allah diyorsun. O zat buyuruyor ki insanın ruhu dünyadayken kemale gelip yükselmeye başlar. Yükselir, yükselir, yükselir. Sonra ezelden ebede Allah-u Teala nasip ettiyse Allah-u Teala ezelden ebedeki takdirini görür. Ondan sonra bu kimsede itiraz kalkar. Hani vaktiyle böyle salih bir Müslüman varmış da

0: kimya muallim olarak oradaki Erzincan Askeri Lisesi'ne. Şimdi o işleri böyle bürokrasi işlerini halleden, yazan, çizen bir yüzbaşı mı binbaşı varmış falan. O da Hüseyin Hilmi Efendi'ye muhabbeti varmış, seviyormuş. Diyormuş ya, bu adamcağızın kimseye kötülüğü yok. Böyle bir mevsimde niye aynı şekilde bu zatın aynı şekilde, kim yaptı bunu falan.
1: Sürgün ya. Gibi yani. Ha,
0: sürgün gibi düşünüyor. Hı. O sana o evrakları almak için Hüseyin Hilmi Efendi gibi hala konuşuyor. Kim yaptı bunu falan diye. Mübarek de demiş de, efendim ben biliyorum kim yaptığını. Adam bir heyecanlanmış. Kim yaptı efendim demiş. Allah-u Teala. Ondan sonra bunu talebelerine anlatır ya. Kardeşim buyuruyorlar. Erzincan Askeri Lisesi'nde bizi bekleyenler var. Allah-u Teala bizi bir vesileyle oraya göndermesi lazım. Onların aynı şekilde bu bilgileri duyması lazım. Nitekim Erzincan Askeri Lisesi'nde o şekilde yetişenler de hep olmuştur. Dolayısıyla yani bu büyükler artık A şahsı, B şahsı ile gelenleri o şahstan bilmiyor. Yani sebepleri değil, müsebbibe bakıyorlar. Yani o sebebi yaratana ve ortaya getiren, koyana bakıyorlar. İtiraz eden, doğruyu kabul etmeyen kimse sevimsiz ve asık suratlı olur. Güler yüzlü olmayanın ise insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan kimse de insanların sevgisini kazanamaz. İhlaslı olmayanın, yani sırf Allah rızasını gözetmeyenin yaptığı hizmetlerde insanlardan takdir ve maddi bir karşılık bekleyenin ise ihlası zedelenir. Allah-u Teala da ihlassız kimseyi muvaffak kılmaz. Ha şimdi peki Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor? Yani en şeyini... Mesela İslam ve Toplum programında sürekli bazen gündeme getiriyoruz. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, bu kitaplar okunuyor mu? Okuyorlar mı? Yani arkadaşlar için, hani mübarekleri alim kabul edenler için söylüyorlar. Okuyorlar mı arkadaşlar diye sorarmış Emre abiler. Emre abiler de efendim okuyorlar. Emre abi kendini anlatırdı. Ne diyeyim dediler. Emre abi dışarı çıkınca Emre Bey öyle diye ama okumuyorlar diyorlar. Ya şimdi Usta Bey okuyunca, hani bazılar diyecek ki siz, ya biz oradan alıyoruz yani, bu bilgileri kendimiz uydurmuyoruz ki, bilmiyoruz ki zaten, tamam mı? Oradan alıyoruz, o büyüklerden alıyoruz. Onlar bazılarının aynı şekilde numune olarak, mesela Emre abiler o İslam alimler ansiklopedisi, Emre'ler ansiklopedisi falan yayınladılar. Ya orada okuyunca ya bakıyorsun, ya diyorsun bu insansa ben neyim? O noktaya getiriyor seni. Ondan sonra mesela İslam ahlak kitabını yayınlamış Hüseyin Hilmi Efendi. 40 tane kötü huy var. Ben bir defa okudum. Bir defa yetmez kardeşim. Okuyacaksın. Hal haline gelecek o. Orada okurken ya bir yerde neticeyi var. Sen Allah-u Teala'nın kusur. Bir dakika ya diyorsun. Bu kötü huy bende var. Zaten Mustafa Bey bütün mesele hastalığın teşhisi. Zaten hastalık teşhis edilirse tedavisi kolay olur. Bazen maddi hastalıklarda bile. Ya benim şuram oraya. Ya bir doktora git. Ya işte ilaçta, ya sen bir ilacı bırak, bir doktora git, teşhisi koysunlar. Hastalığın bu. Ha ondan sonra kimyasal ilaçları değil de sonra bitkisel ilaçları araştırırsın, onları kullanırsın. O ayrı bir mesele. Ya önce bir teşhis konsun. Şimdi ben neyim? Kibirli miyim? Ondan sonra nemman mıyım? Gıybetçi miyim? Neyim ben? Ama kitabı okuyunca, aa ben gıybet ediyormuşum ya. Aa ben nemmanmışım ya. Aa ben suizan ediyormuşum ya. Ya bunlar kötüymüş ya demeye başlıyorsun. Zaten teşhis ettin işte, sende var bunlar.
1: Kendi kendine baş başa kalıyorsun.
0: Kendi kendine. Ondan sonra zaten hani büyüklerin buyurduğu şekilde insan kendi hastalıklarını görünce şimdi zamanımızı da öyle değil mi? Mesela Allah-u Teala muhafaza buyursun da bu zamanın en böyle kritik hastalığı olarak kanser gösteriliyor. Yani kansere yakalanan kimse işte Mustafa Toköz böyle demiş, Osman Önü böyle demiş. Adamın umurunda bile değil. Değil mi?
1: Doğru.
0: Adam diyor ki hangi doktor bana ne ilaç verir de ben acaba iyi olabilirim. Adam onun derdinde, neyi okuyayım, neyi yapayım, onun derdinde, kimseye bakamıyor. Sen de kötü huyları sen de kendi teşhis edince ne yapmaya başlayacaksın? Ha diyeceksin, bir dakika arkadaş ya. Ben Osman Önlü böyleymiş, Mustafa Önlü. Beni ne ilgilendirir ya? Kabire aynı şekilde girmeyeceğiz ki, herkes kendini girecek. Bir dakika diyecek ya. Ölmeden önce ben şunları bir düzelteyim. Hatta hakkı kabul etmemekte en büyük tehlike kibirlenmektir. Dünyada verilen bazı payelerle kibirlenen kimse sonunda perişan olur. Kalbinde zerre kibir

0: bulunan kimse cennete giremez. Bu cennete giremez demek, Emer abinin tabiriyle söyleyeyim, onu dövmedikçe cennete sokmazlar.
1: İyi bir dövmedikçe. Silkelemedikçe.
0: Tabii silkelemedikçe. Hiç kimse elbise veya etiketinden dolayı makbul olamaz. Olmaz da. Zira Müslümanın şerefi ilim ve edep sahibi olmasındadır. Mal, mülk, makam hepsi geçicidir. Kalıcı olan hakkı kabul edip ona ittiba etmektir. Zaten Enver abiler bunun metnini de okurdu. İnsanın şerefi, kıymeti ilim ve edep ile ölçülür. Malı ve baba ve dedeleriyle değil buyurmuştur. Şu beyit de her şeyi içine alıyor. Mal ve mülke olma mağrur deme var mı ben gibi, bir muhalefiyel eser savurur harman gibi. Olmamış mı? Olmuş ya.
1: Çok.
0: Olmamış. Adam şöhret sahibi de yok. Geçenlerde vardı bir tane bir şöhret. Tabii bizim gençliğimizin yıllarında artist bir şarkıcıydı. Diyor ki en büyük derdim yalnızlık. Ya o kadar insan içerisinde. Kabire girince ne yapacaksın? Şöyle sana onu getirdi. Halbuki Allah razı olsun. Allah Teala'nın emrine ittiba etseydin, Cenab-ı Hak sana samimi kimseler gönderirdi. Yaşlandıkça onlar aynı şekilde gelir, halini hatırını sorar, sana destek verir. Şimdi parayla yaptırdıydın, emir vererek yaptırdıydın, tepeden baktıydın. Şimdi kimse gelmez arkadaşım, kusura bakma. Kimse gelmez. Mesela Muhammed Masum Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mahdum-ı Kerim, onun mektubat-ı masumiyesinde anlatılırken, bidat sahibinin meclisinde bulunma, gafil din adamlarından, yaltakçı hafızlardan ve cahil tekke şeyhlerden kendini koru. İslamiyet'e uymakta gevşek davrananın, mesela ehl-i sünnet itikadında olmayanın, çalgı içki kullananın, mezhepsiz sapık olan din adamlarına yaklaşma. Onların sözlerini işitme. Hatta onların bulunduğu şehirden uzak ol ki zamanla kalbin onlara kaymasın. Onlara uymamalıdır. Onlar din adamı değil, din hırsızlarıdır. Şeytanın tuzaklarıdır. Onların yaldızlı, acılı sözlerine aldanmamalı. Arslandan kaçar gibi yanlarından kaçmalıdır buyurmuş. Şimdi Mustafa Bey, hak ve doğru olmayan şeyler nefse tatlı gelir. Bir sen mi biliyorsun ya, hoca bir sen misin ya falan. Onu aynı şekilde kendisine böyle hak çıkar, vicdanını rahatlamaya çalışır. Halbuki bu sözler seni cehenneme götürüyor, bilmiyorsun. Yanlış yolda gidiyorsun. Sana yanlış deyince hemen tepki gösteriyorsun. Doğru kabul etmiyorsun. Niye? Nefsinin esiri olmuşsun. Ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını doğru öğrenip doğru ittiba etme konusunda da bir gayreti yok demektir bu. Gayretin olsaydı doğru sözü duyunca bir duraklardın. Hemen peşin itiraz etmezdin. Hiç olmazsa bir araştırayım derdin. Ya ben bir şeyde söyleyiver, daha TGRT falan yok. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde bizim sayfada bir gün bir telefon geldi. Şeyde Zilhicce Hilali ile alakalı bir gün öncesinden orada yazıldı. Hani şeyde Suud'daki Vehhabiler şey yapıyor. Görmedikleri halde gördük diyorlar. Gördük diyorlar. Onun yanlışlığı, Hilali görmek lazım. Birisi aradı. Ertesi gün yazıştıktan sonra. Kibar bir adam. Ben de doktorum dedi. 25 sene dedi Suud'da kaldım dedi. Onlar dedi Hilal'e bakarak yapıyor dedi. Hani bugün dedi sizin dedi gazetede böyle böyle şey var dedi. Niye bu şekilde böyle üstüne gittiniz, şey yaptınız falan. Dedim efendim kusura bakmayın, özür dilerim dedim. Yani biz onlar kimseyi kötülemiyoruz. Suudlar görmedikleri halde gördük diyoruz. Biz de Hilal'i görmenin lazım olduğunu. Mesela siz diyorsunuz ki onlar Hilal'i görerek. 25 sene dedim şeyde kalmışsınız. Suudi Arabistan'da kalmışsınız. Onlar Hilal'i gördük dedikleri zaman, öyle ya, oradaki bir heyet Hilal'i gördüyse sen de görürsün. Mekke'de, Medine'de muhakkak
1: görürsün. Onlar görürse siz de gördünüz mü?
0: 25 sene içerisinde başını kaldırıp baktın mı? Adam samimiymiş Mustafa Bey. Yok dedi beyefendi, hiç bir defa olsun başımı kaldırıp bakmadım dedi. Ha dedi, bizim anlatmak istediğimiz bu. Yoksa dedim şey aynı izledim yani Hilal'i görme meselesinde. Hilal'i gördük derse mesele biter. Mesele biter. Ha yani o konuda adamcağız baktım. Allah da
1: doğruyu kabul edebiliyor.
0: Evet, onu kabul edebiliyor. Dolayısıyla hakkı doğruyu kabul edebilmek kolay bir iş değil. Kolay bir şeyde Emeviler döneminde bir zahit böyle ehli takva bir zahit. İşte Halife Mervan'ın yanında çalanları görünce çalgı aletlerini kırmış, onları dağıtmış. Mervan da tutmuş bunu, aslanların arasına bırakmış. Aslanların yanında hemen namaza durmuş. Aslanlar bunu yalamaya başlamışlar. Bunu aslanların yanından almışlar, halifenin huzuruna getirince halife demiş ki aslanlardan korkmadın mı? Yok demiş, korkum olmadı demiş. Hatırıma bir şey gelmedi ama bütün geceyi düşünceli geçirdim diyor. Ne düşündün diyor? Yani diyor, fıkhi hükmünü hatırlayamadım. Aslanın diyor tükürüğü, salyası necis miydi değil miydi? Ben namaz kılıyorum bunlar demiyor. Bir endişesi yok. Bir endişesi yok. Ha buradan da şu çıkmasın. Ha gidelim aynı şekilde hakkı doğruyu kabul etmese baldır küldür en de. O da öyle değil o. O da öyle değil.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.

0: Hadi. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Haftanın ikinci Taksim... Çok yaşayın. Çok yaşayın.
1: Klimada.
0: Klimayı arkadaşlar. Mehmet Bey, Sayın Bakanımız hemen hapşurarak başladı.
1: Herkes hapşurur.
0: Çok yaşayın, bin yaşayın Mehmet
1: Bey. Hepimiz görelim inşallah.
0: Amin inşallah. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, böyle bir hapşurarak başladık yayına. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Dop dolu bir gündem. Gerçekten dop dolu. Mehmet Bey, bir şey mi oldu? Bu, ver bende. Ver. Gel sen. Var ben. Her zaman Cem Kaya tedariklidir. Sağ buyurun. Ol. Tamam.
2: Yayın bir imeceyle başladı zaten.
0: Evet. Neyle başladı?
2: İmeceyle başladı.
0: Tabii. Evet. Sevgili izleyiciler, dop dolu bir program hazırladık size. Gerçekten hani gündemde o kadar çok gelişme var ki, o kadar çok sıcak gelişme var ki nasıl sığdıracağız? Biz de karar veremedik doğrusu. Umarım beceririz. Hızlıca başlayalım. Bugün kimlerle beraberiz? Oğuz Polat Bilek, sevgili gazeteci arkadaşımız. Oğuz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Günler. Mehmet Bey, Mehmet Sevigen. Hoş geldiniz
1: hoş
0: Mehmet
1: bulduk.
0: Bey.
1: Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Ankara'dan geldiniz değil mi?
1: Ankara'dan. Rüzgar deyince tam da rüzgar geldi.
0: Rüzgar geldi.
1: Kusura olsun. Bakmasınlar.
0: Estağfurullah. Hoş geldiniz.
1: Sağ ol.
0: Mücahit Birinci, hukukçu. Mücahit Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ve Cem Kaya, hukukçu. Avukat Cem Kaya. Hoş geldin sevgili Cem.
4: İyi yayınlar.
0: Evet. Ve Ankara'da sevgili Fatih Atik var. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik. Fatih, iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: Merhaba Gürkan. Bütün konuklara da iyi akşamlar diliyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Hoş bulduk. İyi
0: hoş
5: yayınlar
0: geldin.
5: Diliyorum.
0: Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi sıcak gelişmelerle başlayalım. Sonra yavaş yavaş konularımıza girmeye başlayacağız. Şimdi ünlülere uyuşturucu testi vardı. Biliyorsunuz son bir operasyon daha olmuştu. Artık kaçıncısı oldu? Karıştırdık herhalde değil mi Oğuz?
5: Evet.
0: Çok fazla sayıda var. En son olan operasyonda gözaltına alınan işte Kenan Doğulu, kardeşi Ozan Doğulu, eşi Beren Saat gibi isimlerin olduğu bir operasyon olmuştu. O operasyonun test sonuçları çıktı. Biz de tabii objektif yayıncılık ilkesi gereği hani negatif çıkanları da pozitif çıkanları da duyuracağız. Ama bu konunun takdiri zaten ilerleyen günlerde ilgili yargı makamlarınca verilecek. O listeyi bir verelim. Hemen sıcağı sıcağına akşam üzeri çıktı. Sevgili izleyiciler, bakın ünlülerin test sonuçları açıklandı. Pozitifler Ali Efe Bezci, Berdan Mardini biliyorsunuz zaten, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam, Yaşar İpek. Yaşar İpek de bir sanatçı bildiğim kadarıyla.
3: Emrah'ın akrabası.
0: Akrabası değil mi aynı zamanda? Negatifler. Şimdi burası da önemli sevgili izleyiciler. Onu özellikle sizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü diyorlar ya hani ya arkadaş bunlar operasyona götürülürken isimleri veriliyor. Sonra negatif çıkıyor. Bunları vermiyor musunuz? Veriyoruz efendim. İşte buyurun. Ayşe Hatun Ahmet Karaoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Kenan Doğulu'nun eşi kendisi, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Murat Kazancıoğlu, Kerim Can Hancıoğlu, Murat Saygı, ki Murat Saygı Türkiye'de önemli bir televizyon yöneticisiydi. Kanal D'nin eski genel müdürüydü. Şu anda da tutuklu zaten. Reyhan Küçükyeğen. Bu isimler negatif çıkmış. Test sonuçları negatif olarak açıklandı. Ancak Murat Saygı'nın tutuklanma sebebinin bir başka konudan olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, bu listeyi alalım. Bu sıcak gelişmeydi. Şimdi bugün öyle bir olay yaşandı ki sevgili izleyiciler, ağzımız açık kaldı. Yıl 2026, yer İstanbul. İstanbul'un göbeğinde bir kişi Palas Pandras kaçırıldı. Tekme tokat mı dersiniz? Palas Pandras mı dersiniz? Dövülerek mi dersiniz? Artık bilemiyorum. Resmen şehrin göbeğinde bir kişi kaçırıldı. Üstelik bu kişi sıradan bir kişi de değil, bir bürokrat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir bürokratı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı. İsmini de hemen söyleyelim. Erhan Karaal. Şimdi Erhan Karaal şu saatlerde yaklaşık 24 saattir kendisinden haber alınamıyor. Ve Maltepe'deki evinden kaçırıldı. Bakın, İstanbul'un göbeğinden adam kaldırdılar. Manşetimiz bu, açılış manşetimiz. Gördüğünüz kişi sevgili izleyiciler, İBB davasında bütün ayrıntılarını Oğuz Polat Bilek anlatacak şimdi. Kimdir Erhan Karaal? Size tek tek İBB davasındaki rolünü, önemini, bütün bunları tek tek anlatacak. İstanbul'un göbeğinden adam kaçırdılar, adam kaldırdılar. Bunun bütün ayrıntılarını konuşacağız. Ama şimdi o olayın geçtiği yere uzanıyoruz. Hanifi Bayar, değerli arkadaşımız Hanifi Bayar karşımızda. Evet Hanifi, şimdi sen kaçırılma yerindesin değil mi? O kaçırıldığı yerdesin Erhan Karaal'ın. Bize biraz ayrıntıları verir misin? Nasıl kaçırılmış? Herhalde saat 21 suları. Yani şu anda tam 24 saat oldu galiba.
4: Dün bu saatlerde burası oldukça hareketliydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı bu noktadan kaçırıldı Erhan Karaal. Tam bulunduğum bu noktada darp edilerek kaçırıldı. Olayın üzerinden tam 24 saat geçti. Bir kez daha altını çizelim. Elimizdeki son dakika bilgilerini de paylaşacağız. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Saat 16 sıralarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili bağlantısı olabileceği değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı ve şu dakikalarda o iki şüphelinin kolluktaki ifade işlemi devam ediyor. Erhan Karaal bu noktadan çıkmış ve evinden çıktıktan sonra aracının yanında ailesini bekliyordu. Tam o esnada bu yönden gelen iki kişi, yaya olarak iki şüpheli, Erhan Karaal'in üzerine doğru koştu ve burada onu darp ederek yine o kişilerle bağlantılı olan kişilerin içerisinde bulunduğu araca zorla bindirdiler. Burası İstanbul Maltepe Sidar Sokak ve bu sokakta trafik buradan bu yöne akıyor. Ama orada şüpheliler tam ters istikamette. Burada zorla bindirdikleri Erhan Karaal'i bu yönden kaçırdılar ve nereye götürdüler hala bilinmiyor. Kim şimdi kaçırdı, kimler kaçırdı hala Hanifi bilinmiyor.
0: Bir saniye dur. Şu görüntüleri bir daha verelim. Şimdi Hanife'nin anlattıkları aklımızda. Sokağın neresinden gelip böyle yaya olarak geldiklerini söyledi Hanifi ve kaçırdı. O görüntüleri bir verelim. Üzerine bir daha Hanifi'nin anlattıkları üzerinden bir daha düşünelim. Evet, o görüntüleri verelim. Şimdi bakın, Hanifi'nin bulunduğu yer burası sevgili izleyiciler. Araç bu değil mi? Sen göremiyorsun gerçi Hanifi ama herhalde. Evet,
4: aracı... Ama görüntülerde zaten seyir halinde tek bir araç var. Büyük ihtimalle sen o araçtan bahsediyorsun.
0: Evet,
4: seyir halindeki araç.
0: Seyir halindeki araç. Bu araçla geliyorlar. Ve bak orada duruyorlar galiba. Evet, stop lambaları yandı. Duruyorlar orada. Sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Dün gece 21 sularında İstanbul'da meydana geldi bu olay. Ve İstanbul'da, İstanbul'un göbeğinde bakın işte o anda herhalde kaçırma eylemi meydana geliyor. Kızı.
3: Bu arada. Aha.
0: Peki tekrar dönelim Hanifi'ye. Hanifi, ailesi görüyor mu bu olayı?
4: Olayla ilgili şunu söyleyelim. Aile evet olayı görüyor. Aile hemen bu apartmanın üst katında, yani 3, 4, 5. katta ikamet ediyorlar. Ve buradaki sesleri duyar duymaz aile hemen balkondan çıkıyor ve aşağıya bakıyor. Zaten biz Erhan Karaal'in eşi Ayşe Hanım'la da konuştuk. O da Cumhuriyet Karakolu'nda bekleyişine devam ediyor. İki kız babasından bahsediyoruz bu arada. Bunun da altını çizelim. Kızları da gerçekten gözlerinden yaş bir an olsun eksilmiyor. Ve anne şunu söylüyor: ben gördüm, kızlarım hemen aşağıya koştular, sonrasında bazı komşularım aracın peşinden koştu ancak yakalamak mümkün değildi. Diyorlar ki zaten görüntülerde de gördüğünüz üzere araç oldukça hızlı bir şekilde, tıpkı bu kamyonet gibi ters istikamette hareket ediyor. Ve 4 şüpheliden bahsediliyor Gürkan Acır. Bunun altını çizelim. Araçta toplam 4 şüpheli olabileceği değerlendiriliyor. 2 şüpheli zaten yaya olarak Erhan Karaal'i gördükten sonra bu noktadan üstüne koşuyor Erhan Karaal'in. Ve 2 kişinin de araçta olduğu değerlendiriliyor. Toplam 4 şüpheli olabilme ihtimalinin üzerinde duruyor polis ekipleri. Ve asayişe de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Ve olay şu dakika itibariyle hala soruşturuluyor.
0: Peki,
4: kimler neden kaçırdı? En önemli soru da Gürkan Hoca şu: Erhan Karaal nerede? İşte bu sorunun cevabı aranıyor.
0: Peki şimdi biraz soru cevap gidelim Hanifi. İki kişi gözaltına alındı galiba, değil mi?
4: Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen iki kişi.
0: İki kişi gözaltına alındı. Peki sen diyorsun ki arabada...
4: Bir de Gürkan Hoca şu detayı verelim mi? Gürkan Hoca şu detayı verelim. Bu detay da oldukça önemli çünkü. Şimdi polis ekipleri bugün ne yaptılar? Önce Kartal'da boş bir araziye gittiler. Sonrasında Pendik Köprüsü'ne gittiler. Sonrasında başka bir noktaya gittiler. Neden gittiler? Çünkü telefondan gelen sinyal adım adım takip ediliyor. Ama şu da var. Polis ekipleri şunu da değerlendiriyor. Erhan Karaal'i kaçıran şüpheliler... Cep telefonundan uzaklaşmak için cep telefonunu rastgele herhangi bir noktaya atmış olabilirler. O cep telefonunu birisi bulmuş ve almış olabilir. Veya da diğer ihtimal hala yanında taşıyor. Tabii ki bununla ilgili henüz elimizde net bir bilgi yok, onu da söyleyelim. Yani elimizde resmi tek bir bilgi var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Polis ekipleri İstanbul'un dört bir yanında teyakkuz halinde ve bu sokakta görmüş olduğunuz bu iş yerlerinin hepsinin güvenlik kamerası görüntüleri alındı. Şimdi şöyle bir detay verelim. Gürkan Acır. Gel Ozan Udal.
0: Tam ekran ver Hanifi'yi.
4: Bak güvenlik kamerasını görüyor musunuz?
0: Evet.
4: Bu güvenlik kamerası. Bu evin mi Hanifi? Polis ekipleri el koydu. O apartmanın hemen altında yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü. Tamam. Burada polis ekipleri güvenlik kamerası görüntüsüne el koydular. Bu güvenlik kamerasını ben neden gösterdim? Çünkü olay yerini en net gören güvenlik kamerası, ancak dediğim gibi bu görüntüye polis ekipleri el koydular ve soruşturmanın da gizliliğine herhangi bir şekilde zarar gelmemesi için basınla şu ana kadar paylaşılmadı bu güvenlik kamerası görüntüsü. Ancak polis ekipleri tüm güvenlik kamerası görüntülerine el koydu ve hala soruşturma devam ediyor.
0: Ne oldu?
4: Ara ara böyle burada... Şu an ters yönde ilerleyen bir araç oldukça hızlı bir şekilde hareket edince buradaki özellikle çevredeki vatandaşların da bir hayli panik olduğunu burada camlardan görebildik. Bizler de öyle bir panik yaşadık ama herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi dün burası oldukça hareketliydi. Dün burası oldukça sıkıntılıydı. Hala Erhan Karaal de aranıyor.
0: Peki bir sahte plaka mevzusu var. Sahte plaka.
4: İkiz plaka. Şimdi
0: nasıl
4: şöyle,
0: onu bize anlatır mısın?
4: Gel. Hemen anlatıyorum. Bakın bu sokakta park halindeki araçları şöyle görüyorsunuz. Plakalarını netletmeye gerek yok. Buradaki araçları görüyorsunuz. Şüphelilerin Erhan Karaal'i kaçırdığı araç plakası buradaki park halindeki araç plakalarından birisiyle aynı. O plakayı kopyalamışlar, ikiz plaka şeklinde getirmişler ve o araçla kaçırdılar Erhan Karaal'i. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Bu da tüm yönleriyle araştırılıyor.
0: Yani bir sahte plaka yapıyorlar. Bir o sokakta duran bir aracın plakasını kopyalıyorlar.
1: Aracın model de aynı.
4: Model de aynı mı? Evet.
1: Model de aynı.
4: Modelin de aynı olduğunu polis ekipleri değerlendiriyor. Polis ekipleri onu da değerlendiriyor. Marka, model bilgisinin aynı olma ihtimali üzerinde de duruyorlar.
0: Peki Hanifi, dün bu saatlerde oluyor. Saat 21 sularında galiba, değil mi bu olay? Tam hava kararmış gibi mi?
4: Evet.
0: Yani bu saatler
4: zaten bakıyorum... 21 sularında şöyle kayınvalidesine gidiyor Erhan Karaal. Bir yemek yiyor. Yemek yedikten sonra ailesiyle beraber sahilde yürüyüş yapmak istiyor. Ailesinin apartmandan inmesini beklerken, daireden inmesini beklerken bu olay oluyor. Görgü tanıklarının iddiasına göre burada bir 3-4 dakika boyunca bir arbede yaşanıyor. Bir bağırışma sesleri yükseliyor. Sonrasında şüpheliler o ikiz plaka takılı araçla Erhan Karaal'i buradan kaçırıyorlar.
0: Peki bu arada mahalleli hiç gelmiyor mu mesela bu kadar bağırışma? Bir de anladığım kadarıyla bir darp var. Darp da ediyor herhalde, değil mi? Erhan Karaal'i darp ediyorlar.
4: Darp da var. Yani mahalle, şimdi şöyle bir şey. Bizler saat 14'ten beri buradayız ve olay da öğrenildiği için mahallede mahalleli olay yerinden bir dakika olsun sabah saatlerinde ayrılmamışlardı ki ta saat 18'e kadar. Saat 18'de buradan benim birçok meslektaşım ayrıldı. Onlarla beraber çevredeki vatandaşlar da ayrıldı. Ara ara insanların geçtiği bir sokaktan bahsediyorum. Bir ara sokaktan bahsediyorum. Zaten güvenlik kamerası görüntüsünde de, ekrana taşıdığınız görüntüde de hemen aracın arkasında bir kişi görünüyor. İşte o bir kişi aracın peşinden koştuğu söylenen komşu. Onun dışında başka gelen olmuyor zaten. 2-3 dakikalık bir olay yaşanıyor burada. Sonrasında Erhan Karaal'i buradan kaçırıyorlar.
0: Peki şimdi soru cevaplara biraz daha devam edelim. Emniyetten başka açıklama var mı? Yani şu anda Emniyet Müdürlüğü kaçırılan Erhan Karaal'ın İstanbul sınırlarında içinde mi olduğunu düşünüyor, şehir dışına çıkarıldığını mı düşünüyor? Herhangi bir açıklama alabildin mi?
4: Hayır, yani şu ana kadar henüz yapılan yeni bir resmi açıklama yok. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı ve soruşturma başlattıktan sonra titizlikle yürütülüyor. En önemli detay şuydu, ben de bunu saat 16 sularında öğrenmiştim. O saatki yayınımızda da anlatmıştım. İki şüpheli gözaltında ama ben o bilgiyi öğrenirken şunu sordum. Araçtaki kişilerden mi gözaltına alınanlar var diye sorduğumda bana şöyle bir dönüş geldi. Hayır, araçtaki şüphelilerden gözaltında olan henüz yok ama araçtaki kişilerle bağlantılı olabilme ihtimali değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Şu anda kollukta ifade vermeye devam ediyorlar. Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu soruşturmanın kolluk görevini üstlenmiş durumdalar.
0: Peki, ailesine tehdit, ailesinin söylediği kadarıyla bir tehdit var mıymış? Yani son günlerde aldığı
4: hayır,
0: bir tehdit.
4: Hayır, sordun onu mu? Eşi hanımefendiye de sorduk. Evet, tabii ki sorduk. Eşi hanımefendiye de sorduk. Öyle bir şey asla mümkün değil diyor. Hiçbir zaman olmadı diyor. Biz böyle bir şeyi yaşamadık diyor. Çevresi tarafından tamamen sevilen birisinden bahsediyorum ben diyor. Kim, neden yaptı hiçbir şey anlayamadık diyor. Şunu da sorduk bu arada, yani bunu da sormamız gerekiyor. Evet, bir asayiş olayından bahsediyoruz. Orada da bir acılı aile var. Yani aile umut dolu bekleyişine devam ediyor. Ama 24 saat oldu. Ona şunu sorduk. Anneye şunu sorduk. İki çocuk annesi hanımefendiye şunu sorduk. Bu olayda siyasi bir bağlantı, bu olayda hukuki devam eden süreçle ilgili bir düşünceniz var mı? Davada tutuksuz sanık olarak adı geçen birisinden bahsediyoruz. Hayır, böyle bir şey de mümkün değil. Asla böyle bir düşüncemiz de yok. Kim yaptı bizler bilmiyoruz. Bizler devletimize, polisimize, başsavcılığımıza güveniyoruz diyor aile.
0: Sen başta aile emniyette mi dedin halen?
1: Eşi.
4: Evet. Evet evet, emniyetteler. Yani buradaki bir karakoldalar. Mesafe yaklaşık bir 15-20 dakikalık mesafe var. Karakoldalar şu an. Hala
0: kaç metre mesafe var?
4: Ama 15 dakikalık bir mesafe var araçta. 10-15 dakikalık.
0: Evet. Tamam. Peki. Bu arada araç bulunabildi mi? Bulunamadı herhalde.
4: Hayır, araç bulunamadı ama aracın zaten güvenlik kamerası görüntülerde de net marka, model bilgisi ve ikiz plaka kullanıldığı tespit edilmiş durumda. Ya Gürkan'cığım şunu söylüyorum, sadece bu sokaktaki güvenlik kamerası görüntüleri değil, aracın dönüş yaptıktan sonra araç bu noktadan sağ tarafa dönüyor. İleride bir cami var, caminin de güvenlik kamerası görüntüsüne polis ekipleri el koymuş durumda şu anda. İnceleme devam ediyor hala.
0: Şimdi Hanife, bir ilginç bir soruyu soracağım çünkü biz biraz da bu konuyu işleyeceğiz birazdan stüdyoda. İBB davasındaki sanıklardan birisi, değil mi? Süren soruşturmada, devam eden davada sanıklardan birisi Erhan Karaal. Acaba İBB davasındaki sanıklarla arasında bir husumet veya ne bileyim işte bir etkin pişmanlık vesaire, ifadeden dolayı bir gerginlik vesaire var mıymış? Hiç böyle bir bilgi var mı sende?
4: Bu konuda benim bir bilgim yok.
0: Bilgin yok. Peki. Başka da sana soracağım da bir şey yok gibi duruyor. Var mı sizlerin? Herhangi bir şey aklınıza geliyor mu soru? Yok. Hanifi çok teşekkür ederiz. Etraflıca gayet güzel anlattın bize. Bir gelişme olursa, sıcak gelişme. Çünkü bu işlerde gece yarısı bile aniden bir şey gelişebilir. Polis ekipleri hemen bir sonuca varabilirler. Seninle tekrar bağlantı kurarız. Çok teşekkürler. Sağ ol. Böyle şey olur mu ya? Mehmet Bey, ne diyorsunuz?
1: Ya ilk 12 saatte kayıp çocuklar komisyonunda çalışmıştım ben. İlk 12 saatte bulamadıkları zaman bulmakta biraz zorlanırlar. Hmm. Yani oradan 24 saat mi geçti hemen hemen?
2: 24 saat.
1: 24 saat geçti.
0: Tam 24 saat.
1: 24 saat geçtiyse biraz zorlanabilirler ama bu kadar teknolojinin son geliştiği dönemlerde yani bunu bulamamak bana göre çok zor, enteresan. Yo, enteresan geldi. Çok aslında bütün kameraları takip ediyorlar. Anında bilinecek kameraya bakıyorlar.
0: Çünkü mobeseler var değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. O zaman evlerde var, ETS, yollarda var.
3: Plaka tespit sistemi var.
1: Plaka tespit sistemleri var. Arabanın modelini terk etmemişler diyor. Arabayı onlar kaç tane araba değiştirmişlerdi şimdiye kadar. Demek ki karakol açıklamadığına göre birli kirliliği olmasın. Ya da gizli tutuyorlar. Belki bir ipucu
0: zaten buldular. Zaten soruşturmada da bu anlamda
1: soruşturma
0: gizli
1: devam ediyor.
3: Profesyonel bir işe benziyor bu.
1: Belki de o zaman yani insan aklına 50 tane şey geliyor dediğim gibi.
2: Zaten kişisel husumet fikrini de çok zayıflatıyor.
0: Tabii tabii. Evet. Yo, ya şimdi yere... Hanifi tabii eldeki bulgular ışığında adli bir olay dedi ama konunun başka boyutları da olabilir mi diye biz tabii ki soruyoruz. Çünkü sıradan bir kişi değil, İstanbul'un orta yerinde adam kaçırılıyor.
1: Hayır, kan davası yok. Kan davası yok. Çok zengin değil.
0: Vesaire yok.
1: Çok
0: ama
1: zengin değil. Para için
0: çok kritik bir görevde. Bu görevin ne olduğunu birazdan anlatacağız.
1: Evet.
0: Önce bir kısa tur alalım bu bilgiler. İstersen şöyle yapalım. Sen bir anlat. Üzerine değerli hukukçularımız ve Fatih'e dönelim.
2: Tamam.
0: Seni buraya bir alalım. Bize bir anlatsana. Erhan Karaal kimdir?
2: Şimdi İBB davası denilen İmamoğlu Suç Örgütü davası, İBB davasını özellikle kullanmıyoruz. Çünkü bunu İBB davası olarak lanse etmeye çalışıyorlar. İmamoğlu Suç Örgütü davasının iddianamesinde iştiraklar bölümü var. O iştiraklar bölümünde de iki iştirak çok dikkati çekiyor. Kültür AŞ ve Medya AŞ. Özellikle Kültür AŞ. Bunu anlatmadan sistemi anlatayım şöyle. Mesela İBB bir ihaleye çıkıyor. Ama ihaleyi öyle bir hazırlamışlar ki 370 kalemden oluşan bir ihale.
0: Kültür AŞ mi çıkıyor?
2: Hayır, önce İBB çıkıyor.
0: Tamam.
2: Ve bu çok dallanıp budaklanıp, yani bir tanesi ayakkabı ihalesi ise öbürü led ekran ihalesi.
0: Torba böyle, torba kanun gibi, yani torba evet, ihale.
2: Hepsini topladı. Zaten bunlar da aynı zamanda şaibe olduğu iddia ediliyor. İşin burası ayrı. Sonra bu dev bütçeli çok sayıda kalemi içeren ihaleyi İBB iştiraklarından başka alabilecek İstanbul'da firma yok. Çünkü hem çok büyük bütçeli hem şartname öyle bir hazırlanıyor ki sadece o iştirak alacak, başka almayacak. Bunları alanlardan da en çok Kültür AŞ dikkat çekiyor. Kültür AŞ aldıktan sonra ne yapıyor? Normalde parçalara ayrılıp ayrı ayrı ihale edilmesi gereken o dev gibi bütçeler Kültür AŞ'de olması gerektiği gibi parçalara ayrılıyor. 3G kapsamında diyorlar buna. Parçalara ayrılıyor. Eşik sınırının da altında bırakılıyor. Yani 33 milyon mu 34 milyon mu ne bir eşik sınırı varmış. Dolayısıyla parçalara ayrıldıktan sonra da belli başlı firmalara gidiyor. Kim bu firmalar? Kültür AŞ yaptığı için Urban Medya, BVA Reklam, Medya Pano.
0: Bunlar mesela neler? Birkaç örnek ver. Mesela, Urban, mesela ne ihalesi?
2: Urban, bunlar açık hava reklam ihaleleri.
0: Outdoor dedikleri değil mi?
2: Üst geçitlerde geçerken, metrobüse binerken görüyoruz onlar. Yolda yürürken hemen sağımızda görmüş olduğumuz panolar. Alışveriş merkezine girerken önümüze çıkan
1: outdoor. Raketler, billboardlar, duraklar.
2: Evet. LED, yani isimleri böyle LED reklam. Yani. Aklınıza evet. Gelen her şey. Raket reklamlardan.
0: Büyük gelir kapısı değil
1: evet,
0: mi?
1: Tabii tabii. Şimdi haftalık 120 dolardı kiraladığımız zaman.
0: Bir ne, raket mi ne?
1: Yok bir billboard.
0: Bir billboard.
1: Büyüklüğüne göre haftalık
0: 120 dolar.
1: 120 dolar evet. Bir hafta öyle kiraladık seçimlerde. Ama şimdiki son dönemde
0: bir tanesinden bilmiyorum. Bir tane. İstanbul'da kaç tane var?
1: Herhalde kayıt dışı 10 bin vardı bizim zamanımızda.
0: Ne demek?
1: 10 seneden 10 bini bir de kayıt dışı yapıyorlar ayrıyeten. Yani
0: 10 bin adet mi var?
1: 10 bin adet vardı. Bir de ayrıyeten kayıt dışı mesela yapıyor adam. Onu reklama veriyor. Bunu kayıt için almıyor mesela.
2: Geçen mahkemede
1: mesela de... sen yazıyorsun diyorsun ki ben şu bölgeleri istiyorum diyorsun. Adam o bölgeler kıymetli diye bunu en ucuza köşelere bile yapıyor. Resimden çekiyor. Gönderdik diye şeylerini de çok yakaladık o dönemlerde biz. Yani biz reklam
0: Mehmet
1: yapıyoruz.
0: Mehmet Bey başka bir şey anlatıyorsunuz şimdi ya.
1: Hayır, şöyle,
0: bir dakika bir de yani reklam biz, verin de mi kazık buluyorlar?
1: Evet,
0: nasıl oluyor?
1: Yani şöyle biz diyoruz ki 1000 tane reklam veriyoruz. 1000 tane billboard kiralıyoruz.
0: 1000 tane.
1: Evet diyoruz ki bunun 50 tanesi Gaziantep'te, 50 tanesi Eyüp'te, Bayrampaşa'da görünen yerler filan. Onlar bir kısmı orada oluyor, bir kısmı da bizim bilmediğimiz yerlerde oluyor. Ama onlar resimlerini çekip işverene bildiriyorlar. Ama biz gidip onları kontrol edemezmiş için bunlar yani halkın çok göremeyecekleri yerlerde bile koyabiliyorlar yani. Buna da kayıt dışı diyorlar.
0: Kayıt dışı. Bu arada hiç kayda girmeyen billboard.
1: Tabii işte onları kasıyordum.
0: Onları kasıyordum. Hiç kayıtta değil.
1: Kayıt dışı.
0: Yani doğrudan onun
1: yani
0: parası
1: mı? Büyükşehir sayısında değil, onun parası artık kime gidiyorsa, başka kimlere veriyorlarsa ön taraflarındaki ona gidiyordur.
2: Geçen peki. Gün duruşmada bir avukat bir reklamcı sanığa sordu hatta kaç billboard vardır İstanbul'da diye. 25 bin dedi ama bu sadece billboard.
1: Bizim buydu. Ben dediğim 15 Raket sene evvel yani. Yani. Şimdi 25 bini bulmuştuk.
2: Şimdi Kültür AŞ bunu parçalara ayırıyor. Urban Medya, BVA Reklam bunlar da belli başlı. Murat Kapkin'in, Hüseyin Köksal'ın şirketleri. Şimdi buralarda bu reklamların, ihalelerin verilmesi için bir muammen bedel belirleniyor. Muammen bedel ne? Olur fiyatı aslında. Ama olur fiyatını nasıl hesaplarsınız normalde? Dersiniz ki bugün bu kağıdın fiyatı 1 lira. Bir yıl sonrası için olası enflasyon hesabı yaparsınız. 2 yıl sonrası için hesap yaparsınız. Peki bu kağıdın bugünkü fiyatını belirlerken geçen yılın fiyatlarını araştırıp da o fiyatı yazar mısınız?
0: Hayır.
2: İşte tam da suçlama konusu aslında bu. Şimdi savcılık birçok eylemde diyor ki, bu Kültür AŞ'nin açtığı ihalelerde birçok eylemde diyor ki, geçmiş dönemin muammen bedeli belirlenmiş. Yani 2024'te verilen billboard'u 2003'ün fiyatını yazmışsınız.
0: 2023'ün.
2: Evet, 2023'ün. 2023'te verilene 22, 22'de 21. Peki bununla yetinmiş mi? Hayır. Bir yıl öncenin fiyatını yazmış. 10 yıllık sözleşme yapılmış aynı fiyattan. Yani tabii ki. Geçen sene 1 liraysa fiyatı, bu sene 1,5 lira olması gerekirken hem 1 lira yazmış
0: hem de 10 yıl bağlamış. Bunu bağlayan kim?
2: Bunu bağlayan işte Erhan Karal isimli Kültür AŞ'nin genel müdür yardımcısı. İddianamede böyle söylüyor. Zaten iddianamede ihalelerin sözleşme grafiklerini de koymuşlar. Muammen bedeli hazırlayan komisyonda birçok eylemde kendisinin ismi var. Mesela hangi eylem? 61 numaralı
0: eylem. Eylemlere gelin arkadaşlar. Olayı anlatmamızın gereği yok şu anda.
2: Mesela Yunus. Bir şey vardı arkadaşlar, bir grafik atmıştım ya, onu bir verebilir misiniz ekrana? Tam orada ne dediğimi net bir şekilde açıklayayım. Mesela 61 numaralı eylem 490 milyon 966 bin liralık bir kamu zararından bahsediliyor. Bir tanesi sadece bu.
0: Bu ne mesela? Eylem 61.
2: Evet. İBB ihale açıyor. 200 adet raket reklam ihalesi 2000. açıyor. 2000 adet, özür dilerim. Raket reklam ihalesi açıyor. O ihale Kültür AŞ bünyesinde kalıyor. Kültür AŞ'de kaldıktan sonra yine parçalara ayrılıyor. 3 parça halinde alt yüklenici firmalara iş taşer ediliyor. O sözleşmenin şartnamesini vesaire hazırlayan isimlerden bir tanesi kendisi de.
0: Bir dakika, burada bak. Muammer Medel 21 milyon 500 bin artı KDV diyor.
2: Evet.
0: Muammer bedeli tespit edenler Burak Atalan, Erhan Karaal diyor.
2: Evet.
1: Gürkan, bu raketler küçük olanlar. Yani durak kenarlarında böyle yerden. Ha. Şöyle küçük olanlar mesela burada
0: 50-70
1: evet, mesela 70 galiba, haftalık yaklaşık billboard normal yerlerde 3 bin ile 15 bin arasında.
0: Ne?
1: 15 bin lira. 3 bin liraya fiyat. TL olarak 15 bin lira. Hı-hı. Yoğun trafik alanlarında 15 bin lira ile 50 bin lira arasında. Hı-hı. Yoğun trafik alanı dedim ya biraz önce.
0: Ama halkın Mehmet Bey, görecekleri. 10 bin tane dediniz, çok büyük bir rakam çıkardı.
1: 25 bin diye son
0: 25 bin.
2: Evet, şey avukat, dedi. Ben 10 bin, avukat reklamcıya
1: bu haftalık diyor bak 50 bin üzerinde bile olan yerler var diyor billboardlarla.
2: Peki. Şimdi bu sadece eylemlerden bir tanesi. Burada kamu
0: bu arada kararı... mesela bu ihalenin, eylem 61'e konu evet. olan ihalenin muammen bedeli 21 milyon 500 bin lira olarak çıkmış.
2: Evet.
0: İhale kaça çıkmış? İhalede 23 milyona.
2: İhale 23 milyona çıkmış. Bu ama şey, parçalara ayrılmış bölümü sonradan. Şimdi Kültür AŞ'ye geldikten sonra Erhan Karal devreye giriyor. İBB'deyken bu ihaleyi o zaman da muammen bedel belirleyenler farklı. Alt ihale olduğu için bu sefer parçalara ayrılıyor.
0: Erhan Karal tutuklu kaldı mı hiç? Tutuksuz da kaldı mı
2: hiç? Yok, tutuklu kalmadı hiç.
0: Gözaltı
2: yapıldı. Sorgusu yapıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mesela eylem 62 var, orada 27 milyon. Eylem 75 var, orada 180 milyon.
1: Bu toplamda haftalık mı? Yani ne, yıllık mı? Bir yılda mı alıyorlar bunu?
2: Hayır, bu 10 yıllık bir sözleşme. Burada söylüyor zaten. 10 yıl süreyle kiralanması, işletilmesi,
1: pazarlanması. Kaç tane var orada bir şey?
2: Eylem mi?
1: Raket, kaç tane raketin 10 yıllık?
2: Burada 2000 raketten bahsediyor. 2000 raket. Burada 2000 tane raket ama eylem. Mesela bir başka ihalede 500 raket çıkmış. Bir başka ihalede bu sadece muammen bedeli belirleme. Suçlama da sadece bu değil bu arada. Suçlama şu, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, rüşvet almak, rüşvet vermek. Çünkü aynı zamanda şu urban
0: bir saniye,
2: medya...
0: Bir saniye. Yok, hayır, attı gene bana. Bir son dakika var. Unutma, buradan devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şimdi okuyorum, istifa etti galiba. Evet, bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Evet. Hemen okuyorum. Son dakika olarak bunu verelim sevgili izleyiciler. Doktor Cemil Tugay diyor ki, değerli İzmirli hemşerilerim ve kamuoyumuzun bilgilerine, Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması, İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylediklerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım diyor. Flaş gelişmeyi verebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Arkadaşlar, CHP'den istifa ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden değil. Onu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Tepki olarak da dün atanan Utku. Evet.
1: Eski belediye başkanı.
0: Eski Çiğli belediye başkanı. Değil mi? Utku neydi? Soy ismini hatırlayamadık.
1: Çakırız mıydı?
0: Evet. Utku Bey'in göreve gelmesi dolayısıyla tepki olarak istifa etmiş.
1: Utku Gümrükçü.
0: Gümrükçü evet, hatırlayamadık. Utku Gümrükçü. Doğru.
1: Eski Çiğli belediye başkanı. İl başkanı olarak atandı. İl başkanı atandı. Zaten Gürkan... Büyükşehir Belediye Başkanımız İzmir'de tek bir belediye başkanı Özgür Bey'i desteklemişti. Sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Yani Özgür Bey'e tek destek veren arkadaşımız oydu. Diğerleri Kemal Bey'e destek verdiği için o dönemde İzmir'den hiç kimse aday yapılmadı. Hiçbir belediye başkanı eskiler aday yapılmadı. Sayın Başkanı Cemil Tugay da Büyükşehir
0: Peki,
1: Belediye
0: şeyde
1: Başkanı
0: durum
1: da,
0: ne?
1: Ödüllendirildi.
0: Belediye meclisinden durum ne şimdi? Ya, şimdi ne olacak?
1: İçinden Cumhuriyet Halk Partililer partiye istifa etti. Belediye başkanı duruyor bağımsız olarak.
0: Bağımsız olarak
1: duruyorlar. Tamam. Şimdi belediye meclisleri eğer çoğunlukla başkanın yanında kalır, onlar da istifa edip etmemeleri önemli değil. Belediye meclisi ayrılmadığı müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiği için eğer Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları toplanır, çünkü partiden istifa ediyor. Belediye başkanlığı kalıyor. Değişen bir şey yok. Mecliste çalıştırmazlar. Çoğunluk bizde olursa engellerler, çalıştırmazlar. Evet. Ama meclis üyelerde başkanla beraber istifa ederse o zaman kendine bağımsız bir grup kurar. Yine çalışmalarına devam eder. Ama orada kalan Cumhuriyet Halk Partililer çok kalacaksa başkanın bu yaptığından dolayı İzmir zorda kalabilir. Üzüldüm zorda yani. Kalabilir. Keşke istifa
0: etmesin. Fatih'e bir dönelim hemen. Fatih Atik bu gün boyu konuşuluyordu Cemil Tugay'ın istifa edip etmeyeceği. Son anda tekrar görüşmeler sürdü dendi ama akşam saatlerinde şimdi az önce istifa kararı geldi. Sen nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Bir de elinde başka bilgi var mı?
5: Evet, şimdi tepki istifası olduğunu okudum zaten. İzmir İl Başkanlığı ile ilgili atama kararına itirazı var. Yalnız İzmir İl Başkanlığı'na atanan isimle ilgili, Umut Bey ile ilgili de şunu söyleyeyim. Gözden kaçan bir ayrıntı olmasın. Atatürkçü Utku pardon, evet yanlış söyledim. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkan yardımcısı şu anda. Yani öyle de bir görevi var.
0: Doğru.
5: Hala hazırda, yanlış anlaşılmasın. Ama İzmir hala hazırda o görevi yürütüyor ama tabii İzmir'de teşkilattan da bazı detaylar gelmişti, itirazlar var. Tabii bu atamayı başka eleştirenler de vardı ama kendisinin yani Atatürkçü Düşünce Derneği'nde başkan yardımcısı görevinde olduğunu hatırlatalım. Hüsnü Bozkurt'un yardımcısı yani. Hüsnü Bozkurt bu olaylara, yaşananlara tepki gösterirken başkan yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durdu ve bugün İzmir İl Başkanı olarak göreve başladı. Şimdi şunu soracağım. Acaba merak ediyorum yani Cemil Tugay, az önce Mehmet Bey anlattı Sayın Bakan. İzmir'de Özgür Özel ve ekibine destek veren tek belediye başkanıydı. Evet. Karşıyaka'dan Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Ardından da Büyükşehir'de aday yapıldı ve bir süredir de bu görevi sürdürüyor. Zaman zaman Özgür Özel'le de karşı karşıya geldi. Mesela kooperatif yolsuzluğu iddialarıyla ilgili de ilk soruşturmayı başlatıp İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na o belgeleri veren isim de kendisiydi. Şimdi bu bir işaret fişeği mi? Ben öyle yorumluyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarına yakın olduğu için bir işaret fişeği sayılır mı? Hadi ben istifa ediyorum. Siz ne duruyorsunuz? Mesajı mı içeriyor bu istifa? Bunun arkasını merak ediyorum yani. Bu soruyu araştıracağım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de şöyle bir durum var. Kemal Kılıçdaroğlu zaten Cemil Tugay'ın istifa etmesini, aday yapılmasını istememişti. Özgür Özel'e verdiği isimlerden bir tanesi Cemil Tugay'dı. Doğru. Biliyorsun.
0: Doğru.
5: Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Zaten genel merkez Cemil Tugay'la ilgili bir ihraç mekanizması işletebilir. İhraç edilmek yerine istifa etmeyi seçerek geri dönüşünü kolaylaştırabilir mi? Biliyorsun ihraç edildiğin zaman tekrar af çıkması gerekiyor.
1: Ama ihraç etmeyle ilgili bir düşünce çoktu. Yani hatta belediye başkanlarına sözünü kesiyorum.
5: Şu anda yok ama ben işte
1: belediye başkanlarına sahip çıkalım. Hatta örgüte belediye başkanlarının üzerine gitmeyin kardeşim. Onlar belediye başkanı, milletvekillerinin ortada kalan kısımlarıyla belediye başkanlarına dokunmayın kardeşim. Onlar bizim arkadaşlarımız, kendi görevlerini yapıyorlar. Hatta Kemal Bey ve arkadaşları şöyle diyorlardı ya, belediye başkanlarını çağırıp ya arkadaş siz işlerinize bakın. İl başkanlarına, ilçe başkanlarına bu kadar taviz vermeyin. Siz kendi hizmetinizi, işlerinizi yapın diye de bir toplantı yapılacak diye konuşuluyordu.
0: Yalnız şu daha var önceden, tabii.
1: Yalnız şimdi yeni il başkanının yanında Tugay, 4 tane 5 tane
0: Cemil
1: belediye
0: Tugay,
1: başkanı gelmiş.
0: Kurultay davası olarak bilinen davada biliyor. Sanıklardan birisi.
1: Tabii bu ceza davasında.
5: Yargılanıyor.
1: Ceza davasında.
0: Ekrem İmamoğlu ile birlikte kişi. Yargılanan isimlerden birisi değil mi?
1: Özgür Bey de var orada. Özgür Özel de var.
5: Evet evet. Yani. Evet. 1 Temmuz'da duruşma var.
1: Belediye başkanı.
0: Peki İzmir siyasetinde ne değişecek Fatih?
5: Yani şimdi 3 tane isim vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu önüne getirilen il başkanlığı için. Utku Bey'i tercih etmiş. Şimdi ona tepki istifası olarak görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı Cemil Tugay. Ama yani istifa dediğim gibi geri dönüş imkanı da olabilir. Yarın belki Kemal Kılıçdaroğlu böylesi bir süreçte CHP'de kalmasını isteyebilir. Ya da ne bileyim, dediğim gibi bu bir işaret fişeği mi acaba? Yani yeni parti kurulsun diye bir taraftan müthiş bir baskı var. Ama yeni partiye için istifa eden kimse olmadı şu anda. Onlarla ilgili bir işaret fişeği mi?
0: Direkt tepkisel
5: bu soruların cevabını olduğu, merak ediyorum ben.
0: Tepkisel bir istifa olduğu anlaşılıyor. Yazdığı metinden de bu çıkıyor.
6: Ama yeni partiye de atıf yapıyor metinde.
1: Yani
7: ne diyor yeni parti?
6: Yeni parti yeni bir harekete, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde artık var bu siyaset yapma imkanının bulunmadığını falan söylüyordu şeyin içinde.
7: Tamam da yeni parti işareti yapmıyor galiba.
6: Yani öyle açıklıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki var açıklamada.
0: Tepki var, doğru. Sadece atanan Butlan il CHP'si başkanına
6: diyor. O yüzden Gürkan Acır daha ne desin adam ya?
0: Ne diyor?
6: Butlan CHP'si diyor.
0: Tabii.
6: Yani daha ne diyecek adam?
5: Evet.
0: Doğru. Hayır yeni parti için yola çıkıyor.
6: O demek ama işte yani Butlan CHP'si. İnşallah doğru. Bir daha geri döneriz diyor.
5: Şimdi şöyle beraberce. Bir şey var bakın. Gürkan Acır.
6: Yeni parti atıf onları.
0: Evet.
5: Gürkan Acır.
0: Fatih sendeyiz.
5: Sayın Bakan gelsin dedi ki şimdi. Belediye başkanlarıyla ilgili bir hareket yok şu anda. Doğru. Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanlarıyla ilgili bir tahkikat komisyonu kurulacak. Ondan sonra bir karar verilecek. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun İlk attığı isimler, ilk ihraç ettiği isimler Butlan davasında
0: bravo.
5: Dahli olan isimler.
0: Aynen.
5: Yani aynı davada yargılanan milletvekilleri.
0: Tabii 9 ihraç attılar. Başta oradan başladı değil mi? Doğru.
5: Yani 9 ihraç, Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırıldı bugün. Ama diğer 8 ihraç tamamen Mutlak Butlan'la ilgili. Ve Mutlak Butlan davasında dahli olanları attılar partiden. Şimdi aynı dosyada milletvekilleri yargılanırken ve onlar ihraç edilmişken yargılanan diğer isimlerin, Cemil Tugay'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Baki Aydöner'in, daha bir sürü isim var orada. Dokunulmazlıkları da yok. Yani Mehmet Bey diyor ya, belediye başkanlarını ayrı tutuyorlar. Ama bence buradaki ayrımın bir çelişkisi de var. Yani milletvekillerini daha sorgusuz, sualsiz attınız partiden. Belediye başkanlarını nasıl tutuyorsunuz? Şimdi bu da bir soru.
1: Kim diyor milletvekillerinin sorgusuz sualsiz satılmadı ki, milletvekillerine komisyon kuruldu. Son beye kadar teker teker milletvekilleri üzerinde en az yarımşar saat konuşuldu.
5: bu ilk icraat olarak üzerinde.
1: Yani benim aldığım
5: ilk icraat olarak söylüyorum.
1: İçinde değil mi? İlk icraat olarak. İlk komisyonda bu milletvekilleri disipline verirken, hatta bir tanesi bugün biliyorsunuz kalktı. Disiplin kurulunda milletvekili şeyin bizim.
5: Tamam ama işte aynı şeyi söylüyorum Sayın Bakanım.
1: Ama burada kendi içerisinde komisyon kurup MYK'da teker teker incelendi bunlar. İkişer saat her milletvekili hakkında iki saat konuşma yapılmış. Yaptıklarından dolayı. Zaten Fatih partiyi idare etmek farklı
0: Cemil
1: bir şey.
0: Yani, Cemil Tugay'ın tanıdığı bir partili söylüyor. Diyor ki sadece il başkanına tepkiden dolayı istifa ediyor. Yeni partiye gitme gibi bir düşüncesi yok. Bağımsız olarak devam edecek. İl başkanlığı ola ki değişir de o tepkisini gösterdiği il başkanlığı biz değişirse
1: zaten arkadaşlarına söylemiş.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönme düşüncesinde diye.
8: Cumhuriyet Halk Partisi onu kabul edecek mi?
0: Artık onu bilemeyiz tabii.
5: Dün yani ben bizi şöyle yorumluyorum son cümle Gürkan.
0: Son cümle verme Fatih, dur seninle
5: eğer işimiz sadece... yok bu. Yo şunu söyleyeceğim. Eğer senin dediğin son anlattığın bilgi sadece il başkanına dönük bir istifaysa, yani bence ihraç edilme ihtimalini gördüğü için istifa etmeyi tercih ettiğini ben düşünüyorum. Çünkü dönmek daha kolay. Ve arada kalacak. Şimdi bir tavır alması gerekir. Belki Özgür Özel ekibiyle ilgili, belki Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Doğru. Fakat böylelikle üzerindeki baskıyı da hafifletmiş olabilir. Hareket imkanını
1: doğru. Özgür Bey şimdi çok taktik yakın istifa olduğu için evet, Özgür Bey'in haberi olmadan istifa ettiğini zannetmiyorum.
0: Şimdi
1: yani,
0: programımızı Gülkan devamlı izleyen MHP MYK üyesi Bahadır Bümün Özarslan hocamız bir mesaj, bir analizini göndermiş. Şöyle diyor Gürkan Bey, merhaba. Cemil Tugay eski tabirle nevi şahsına münhasır bir politikacı. Nispeten bağımsız davranan, yer yere itiraz edebilen biri. Söz gelimi şu iddia yerel seçimlerden sonra gündeme geldi ve yalanlanmadı. Kendisine adaylığı veren Özgür Özel ekibine seçildikten sonra direnerek Aykut Erdoğdu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olmasına karşı çıktı ve ısrarlara rağmen atamadı.
1: Doğru.
0: Yani atamasını yapmadı. Doğru. Dolayısıyla bağımsız kalmak istemesi kendi tabiatıyla da çok uyumsuz değil demiş Bahadır Bümün hocamız.
1: Doğru.
0: Evet Fatih, başka var mı bu konuda? Yeni gelişme olursa sana tekrar dönelim. Oğuz.
2: Evet, döndüm hemen.
0: Evet, şimdi Erhan Karal, sen diyorsun ki bu ihale dosyalarında Muammer bedelleri belirleyen kişi. Bu çok kritik. Çünkü Kültür AŞ'de iddianameye yansıyan çok sayıda kamu zararının, çok büyük miktardaki kamu zararlarının oluşması bu muammen bedellerin oluşmasıyla oluyor.
2: İhalelerin tamamında aynı yöntem uygulanmış. Orada isimleri geçen medya şirketi de bir daha verirse arkadaşlar, medya şirketleri Urban Medya, BVA Reklam, bunlar Hüseyin Köksal'ın, Murat Kapkin'in ve sürekli ihalelere giren isimler. Bu ihale mesela Urban Medya'da kalmış. Bir başka ihale, aynı ihalenin parçası, 3-4 parçaya ayırıyoruz dedik ya. O BVA'da kalmış. Peki bunlar işi kendileri mi yapmış? Hayır. Sonra gitmişler bir şirket daha bulmuşlar. Onlar da ona yaptırmış. Bazen yaptırmamış. Çoğu zaman yaptırmamış. Ortada bir iş yok. Ona yaptırmış ya da yaptırmamış, her neyse. Sonra silsile
0: halinde fatura kesmiş.
2: Para yukarıya çıkmaya başlamış.
0: Fatura mı kesmişler?
2: Fatura kesmişler. Yani o faturada mesela Kültür AŞ, bazen Kültür AŞ de onlara kesmiş. Kültür AŞ onlara fatura kesiyor, onlar Kültür AŞ'de iyi ödeme yapıyor. Oradaki parayı başka bir hizmet alımı diye başka yere aktarıyorlar. Burası şimdilik konumuz değil ama bütün bu sistemde muammen bedeli belirleyen ve bunu da örgütten aldığı talimata göre belirlediği iddia edilen isim Erhan Karal.
0: Oldukça kritik senin anlattığına göre.
2: Çok kritik. Yani orada bu haber duyulur duyulmaz hemen sordum.
0: Nerede?
2: Yani Erhan Silivri'deydim duruşma salonunda. Baktım bizim gruplardan da geldi arkadaşlar, attı haberi. Sordum hemen Erhan Karal, herkes bir şaşırdı. Önce dediler ki kişisel husumettir. Ama olayın ayrıntısı ortaya çıktıkça ben kişisel husumetim olan birine plakamı ikiz yapmam. 3-4 kişiyle organize şekilde kafasına vurup, siyah çuval olayı sonradan yalanlandı. Kafasına vuracaksınız, telefonla polisi yanıltacaksınız. Verdiğiniz sinyallerle vesaire bu kadar organize çalışacaksınız. Kişisel husumetlikten çıktı. Orada da şaşırdılar. Önce anlamlandıramadılar. Ondan sonra olayın ayrıntısı ortaya çıkınca hepsi dondu kaldı.
1: Bir de bir dev gibi bir adamla iki kişi nasıl kaçırır yani?
2: 38 kez ismi geçiyor. 38 kez ismi geçen adam muammen bedel belirleyen isim.
1: Bir de dev gibi adam, güçlü biri yarı. İki kişi nasıl kaçıyor? Nasıl sokuyorlar arabayı böyle 5 dakikada?
0: Ama 3-4 dakika hemen... bir boğuşma var diyorlar.
1: Yani ya, hiç boğuşma falan görmedim orada. Dikkat ettiniz mi? Siz gördünüz mü? Yani ben görmediğim.
2: Kafasına yani... sert bir cisimle vuruldu. Bir sersemletildi. Ondan sonra bindirildi. İlk bilgi şöyleydi. Kafasına vuruldu. Sonra siyah çuval geçirildi. Sonra siyah çuval olayı yalanlandı. Vurulmuş. Kafasına arabaya bindirilmiş. Siz az önce komşular görmüş mü diye sormuştunuz ya. Komşular görüyor. Erhan abi eşinin anlatımından yola çıkarak anlatıyoruz tabii bunları. Erhan abi diye balkondan camdan bağıranlar var. Diğerlerin haberi böyle oluyor. Kendisi de kızının bisikletini arabaya bağlamak için sahile inecekler ya. Onun için küçük kızıyla iniyor. Sonra kız zaten görüntülerde çok belli olmuyor ama koşarak tekrar eve geliyor. Kaçırma olayından sonra.
0: Ama şimdi bak, sen bütün bu Silivri duruşmalarını takip eden belki de...
2: Dün olan bir olayı anlatayım. Çok özür dilerim. Metin Bal dün Kültür AŞ reklam sorumlusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Reklam müdürüydü bu. Onun avukatı savunma yaparken şöyle bir ifade kullandı. Bütün bu ihalelerde muammen bedeli belirleyenler neden alınmadı?
0: Dün mü dedim? Oldu. Bu olay olmadan önce yani.
2: Bu olay olmadan önce. Dün oldu, evet. Hatta bugün bir arkadaşa emin miyim acaba diye sordum. Evet, öyle bir cümle kurulmuş dedi. Orada da doğrulattım bunu. Avukat sordu, bugün de bu olay oldu. Çok ilginç. Aklıma belki hiçbir bağlantısı yoktur bu arada ama insanın aklına tabii ki bunlar geliyor.
0: Bu olay olunca yani. Geliyor. Şimdi şu en üst düzey bürokrat değil. Mücahit Birinci, siz de başlayalım. Sonra Cem Kaya'ya gidelim. Fakat yani orta düzeyin biraz üstü bir bürokrat İBB'de.
2: Kritik bir bürokrat.
0: Kritik bir görevde. Ve de para ve ihale konusunda belirleyici bir konuma
2: pozisyonda,
0: sahip. Pozisyonda.
2: Evet.
0: Bir bürokrat. Şehrin göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde paldır küldür kaçırılıyor. 24 saattir de haber yok. Şimdi bu olayı bir... İBB davasıyla

0: takipte olması lazım.
1: Evet. Takipteler mi acaba? Sokağa daha önce gelmişler mi diye bir soru canlandırıyor. Dolayısıyla bu kişisel husumeti biraz daha aşan, biraz daha organize bir halmiş gibi gözüküyor. Tabii burada polis çok taraflı şüphelenir. Kolluk kuvveti çok taraflı şüpheyle yürütür bu soruşturmayı. Nasıldır bu? Acaba kaçırılan şahsın bir bağlantısı var mı kaçırılma olayıyla diye de değerlendirir Gürkan Acır. Kaçırılan şahsın kaçırılma olayıyla bir bağlantısı var mı?
2: Yani, başka bir yere götürüyor.
1: Kaçırılan şahsın.
0: Bir daha aç biraz ama bizi anlayalım.
1: Geliyorum, geliyorum.
3: Olayın içinde var diyor. Tabii.
1: Şöyle.
0: Kendi kendini mi kaçırttı diyor.
1: Evet. Bu evet yani yok kaçırttı demiyoruz tabii de ya olabilir mi acaba diye polis o soruşturmayı oradan da yürütür. Şimdi burada tabii vatandaşın daha kafasına yerleşmesi için Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. Kemal Sunal kendini falan kaçırttırıyordu. Biliyoruz değil mi bu film ünlüdür yani. Bir politikacı kendini kaçırttırıyor. İki tane adam tutuyor kenarına. Böyledir demiyorum olay. Diyorum ki sadece polis bundan da şüphelenerek soruşturmayı bu şekilde de yürütür. O yüzden bu kişisel husumetle alakalı bir mesele olduğu kanaatinde değilim ben. İlk görünüş mesleki tecrübeme dayanarak söylüyorum. Burada şahsın kişisel kanaatten dolayı kaçırılmadığına dair çok ciddi emareler var. Ne emareler bunlar? Şahsın sanık olduğu dava mesela. Şahsın pozisyonu tamam. Kişisel alacak verecek ilişkisinden çok. Ki o alacak verecek ilişkilerindeki kaçırmalar bu kadar organize olmaz. Çoğu beceremez zaten. İki sokak öteye götüremez seni. Açık söyleyeyim. Ama burada da daha organize belli ki bir hal var.
0: Bu arada 24 saattir de yakalanamaz.
1: O işte bende çok şeyi canlandırıyor Gürkan Acır. Benim şu kanaatimi kuvvetlendiriyor. Böyle oldu demiyorum. Soruşturma makamına da saygı duyuyorum ama iş birliği halindeyseniz biraz geç bulunursunuz. Hı. Hocam yani... İş birliği yaparsanız geç bulunursunuz. İş birliği yapıyor demiyorum. Ailesine lütfen şey yapıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ailesine. Çok hassas da bir süreç. Kelimelerimi de dikkat seçiyorum ama iş birliği yaparsanız geç bulunabilirsiniz. Ben diğer vakalardan örnekler veriyorum. Hani böyle geç bulunur iş birliği halindeyse. Dolayısıyla olağan şüphe bu Ekrem İmamoğlu davası üzerinde cereyan eder. Başlat sebep, başlat motivasyon olarak değerlendirilebilir soruşturma makamları kolluk kuvvetleri tarafından. Biz tabii bir an önce meselenin aydınlanmasını bütün vatandaşlarımız gibi dileriz. Onu ifade edeyim.
0: Peki. Cem Kaya.
4: Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizi izleyen
0: İyi akşamlar.
4: Tüm seyircilerimize. Her yayında olduğu üzere hep şehitlerimizi zikrediyoruz. Allah bu vatan için, bu millet için can alıp can veren Amin. Mehmetçiklerimize mekanların cennet makamlarını âli eylesin. Şimdi çok önemli bilgiler geliyor. Benim de telefonuma geliyor. Tabii paylaşamıyoruz. Devlet var. Devlet her zaman için kıymetli üstadım da söyledi. Olayı tüm boyutlarıyla irdeler. Ve buraya not aldım ben. Kent güvenlik sistemi, plaka tanıma sistemi, telefon ETS kayıtları. Yaklaşık bir 400 saatlik izleme yapılmış. Ve
0: bu olayla ilgili.
4: Evet. An be an da şu an devletimiz tüm birimleriyle İstanbul Emniyeti teyakkuzda. Kartal İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız teyakkuzda ve çok geç değil yakın zaman içerisinde de kamuoyuna önemli bilgiler paylaşılacak. İlk bilgiler üstadım da söyledi, bir kurşunlama yok, bir infaz yok. Bunlar çok önemlidir mesleki tecrübe açısından. Eğer bir ceza verme olsa veya farklı bir hadise olsa orada silahlı bir eyleme tanık olurduk. Ama şahsın alınarak olay mahallinden götürülmesiyle yüz yüzeyiz. Bu son dönemde bizim sıklıkla yaşadığımız eylemler sayesinden bakılıyor. İstanbul'un göbeğinde adam kaçırılıyor diye manşet attık ama İstanbul göbeğinde bir avukat meslektaşımız ya. 38 kurşunla infaz edildi. Çok Serdar değil. Ökler. Evet. Ekim 2025'te kamuoyunda yakinen tanıdığı bir isimdi. Yine gün geçmiyor ki bir galeriye, bir restorana, bir işletmeye kurşun sıkılmasın ama gerek İçişleri Bakanlığımız gerek Adalet Bakanlığımız istim üstünde sürekli olarak operasyon yapılıyor ve bunlar özel harekat polislerimiz eşliğinde yapılıyor. Sevgili Gürkan Acır, bu konuda İstanbul Emniyetine ve devletimizin ilgili kurumlarına başta Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere itimat edelim, yarını bekleyelim. Çok önemli gelişmeler var soruşturmayla ilgili. Çok değil birkaç gün içerisinde de tüm yönleriyle aydınlatacağı kanaatindeyiz. Üstad
0: peki
4: zaten...
0: yani aydınlatılacak derken 400 saatlik tarama senin edindiğin bilgi.
4: Evet.
0: Değil mi? Şimdi aynı zamanda MOBESE görüntüleri galiba.
4: Biz MOBESE demiyoruz artık. MOBESE malum o FETÖ tabiri değil artık. Kent güvenlik sistemi kayıtlarımız var. Plaka tanıma sistemi üstad da söyledi.

0: kayıtlarımız var. Telefonun uhdesinden alınıp ormanlık alana atılana kadar geçen süre zarfındaki telefonun bas kayıtları var. Yani İstanbul'un göbeğinde siz bir şahsı ortadan kaldıramazsınız. Hatırlayınız bir hani kullanmakta edep ad ederim. Eski bir dansözle ilgili olarak 10 yıl geriye döndü. Faili meçhul büro. Ha, evet. Ve onu da buldu devlet. Devlet bulur.
1: Mezdeki.
0: Evet. Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
0: Yeter ki tüm vatandaşlarımızdan istirhamız devletimize güvensinler. Bir de altını çizelim. Peki. İstanbul Emniyetimiz ve Başsavcılığımız istim üstünde. Çok değil. Birkaç saat içerisinde bile kamuoyuna.
1: Tahmininiz o mu?
0: Evet.
1: Yani yarına biz evet, bu işi öğrenmiş olur muyuz diyorsunuz? Evet. Peki. Kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Bu konuyu belki birazcık daha konuşuruz ama çok sayıda dosyamız var, çok sayıda konular var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçlar devam ediyor. Ayrıca bağlantılarımız da olacak bu konuya ilişkin. Kısa bir ara. Aranın ardından Taksim Meydanı sürüyor efendim.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyormuş üstünü örtmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
4: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Biraz yeni olduğu için yayın sırasında detayına bakmaya çalıştım. Bir taraftan da mesajlar gelmeye devam ediyor. Şunu söyleyeyim, yani Cemil Tugay'la Utku Gümrükçü arasında husumet var, varmış. Yani ben de bu kadar detayı bilmiyordum. Şimdi arada dönen trafikte öğrendim. Yani öteden beri kendisi Karşıyaka Belediye Başkanı iken Utku Gümrükçü de Çiğli Belediye Başkanı yapıyordu. Ve aralarının inanılmaz kötü olduğunu öğrendik. Hatta bugün genel merkezi aramış Cemil Tugay. Ya Utku ya ben dediğini... ya Utku ya da ben dediğini öğrendim. Böyle bir rest çekmiş diyebiliriz yani tırnak içinde. Genel merkezden de Kemal Kılıçdaroğlu'dan da gerekli cevabı aldığı için böyle bir yola gitmiş. Ama zaten az önce de anlatmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yaptığı tedbirli ihraç kararlarında bir numaralı kriteri mutlak butlan süreciydi. Cemil evet. Tugay da zaten bu mutlak butlan ceza davasında yargılanıyor. Yani istifa etse de etmese de bence yönetim tarafından partiden uzaklaştırılacaktı. Onu da tahmin etmiş olabilir. Başka detaylar da var. Onları da anlatayım. Şimdi Cemil Tugay, az önce Sayın Bakan da söylemişti. Cemil Tugay İzmir belediyeleri arasında Özgür Özel ve arkadaşlarıyla birlikte hareket eden, onlara destek veren tek belediye başkanıydı. Utku Gümrükçü ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır aldığını öğrendik. Kemal Bey'i desteklemiş. Daha sonrasında kurultay sürecinde böyle iki ayrışma yaşanınca Özgür Özel kurultayı kazandıktan sonra İzmir'e geldiğinde Utku Gümrükçü'yü çağırmış. Demiş ki beni neden desteklemedin deyip bu konuyu sormuş kendisine. Ve tabii o da Kemal Bey'i desteklediğini anlatmış Utku Gümrükçü. Bunun üzerine belediye başkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde, adaylıklar gündeme geldiğinde Cemil Tugay'ı, husumetleri olan Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptılar ve Cemil Tugay seçildi. Daha sonrasında asıl burası önemli. Özgür Özel bu seçim bittikten sonra, yerel seçim bittikten sonra Cemil Tugay Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Utku Gümrükçü'ye hiçbir görev verilmemiş tabii. Utku Gümrükçü'ye mesaj atmış. Artık ödeştik diye. Yani genel başkan bir belediye başkanına, eski belediye başkanına, partiliye mesaj atmış. Biliyorsun SMS mesajları, kısa mesajları çok meşhur Özgür Özel'in. Kendisine mesaj atmış, ödeştik.
3: Bir dakika demiş. Şimdi ödeşme ne yani? Nasıl ödeşmiş oluyor Fatih?
4: Aday göstermedi herhalde.
2: Onu Mehmet Bey, Sayın Bakan daha iyi bilir. Ben fazla bir yorum yapmayayım.
4: Aday göstermeyince ödeştik demiş. Bak senin belediye başkanlığını elinden aldım demek. Başka ne diyecek başkan?
2: Sen beni desteklemedin. Ben de seni aday yapmadım.
3: Bizim ya çok ilginç şeyler söylüyorsun Fatih.
4: Eski genel başkanın böyle alışkanlıkları var biliyorsun. Yani ben Fatih'e yanlış bilgi aldım diyemem.
3: Şeyden sonra şaşırmıyoruz artık. Zaten Mesut Özarslan'la olan yazışmadan sonra şaşırmıyoruz.
4: Ardahan'daki belediye başkanının eşine, öbür hanımefendiye öyle seviyor gece mesaj çekmesine Özgür Bey, ne yapalım?
3: İşte Afyon'a da galiba.
4: Evet.
3: Aydın'a.
4: Burcu'ya, Özlem Çerçioğlu'na.
3: Evet. Buraya da ödeştik demiş, öyle mi? Utku Gümrükçü'ye.
2: Evet. Yani Böyle bir mesaj göndermiş.
4: Hatay İl Başkanı çağırmıştı biliyorsun, herkesin içinde sen bana oy vermedin, hazırlamıştı, kovmuştu.
3: Evet. Ya böyle sanki odasında. Adeta Özgür Özel bir liste tutuyor.
2: Sayın Bakanım, değil mi? Sayın Bakanım, o Fatih. Hatay İl Başkanı deyince o evet. O işi anlattım ben biliyorsunuz.
4: Biliyorum,
2: o işi
4: evet.
2: Burada TGT ekranında anlattım.
4: Onu açasın
2: sonra yalanladılar. Evet, yalanladılar ama olay doğruydu. Sonradan teyidini siz de yaptınız zaten. Teşekkür ediyorum. Böyle bir mesaj göndermiş. Fazla uzatmayayım. Diğer konuklara da söz haklarını almayalım. Ödeşlik mesajı göndermiş. Ama şunu söyleyeyim. Cemil Tugay zaten bence ihraç edileceğini biliyordu. Biliyor yani. Partiden bir şekilde uzaklaştırılacağını biliyor. Ön aldığını düşünüyorum. Yani belki seni il başkanı yapsalardı Gürkan, yine istifa ederdi. Yani o bir bahane
3: yani
2: gibi geliyor.
3: Yani o kendi il başkanını kendisi seçmek istiyordu. Onu mu demek istiyorsun?
4: Yani mevcut il başkanıyla
2: öyle beraber çalışsın. Ama ona izin verecekler. Öyle bir şey mümkün değil.
4: Ama zaten Gürkan mevcut il başkanı biliyorsunuz şeyde tutuklu. Hı. Yani Ankara il başkanı evet. Da İzmir il başkanı zaten tutuklu. Hı-hı. Onları vekaleten yönetiyorlardı. Hı-hı. Ona göre
5: dolayısıyla genel merkez atama yaptı.
4: Tabii yani. Görevden alındı, atama yapıldı. Yani tamam. Bunda partinin doğal bir süreci yoksa doğru. Partiyi nasıl yöneteceksin yani? Doğru. Yani bu kararları vermezsen tamam bu kararlar ters gelebilir, bazıları üzülebilir. Ama bir parti yönetiyorsun.
2: Doğru.
4: Böyle tereddüt ettiğin anda parti yönetemezsin. Çığırından çıkar yani. O bakımdan bana göre eksik yanlış.
2: Ankara'yla ilgili de bir detay anlatayım mı?
3: Tabii eksik alalım.
4: Kararını verdiler, bedelini ödeyecekler. Siyaset bedel ödemektir. Faydalıysa halk sever, prim alırsın. Zararlıysa siyasetten ödersin ama bir karar vereceksin. En kötü şey kararsız olmaktır siyasette. Doğru bildiğin yoldan devam edeceksin yani.
3: Peki. Fatih.
2: Ankara'da da şöyle küçük bir anekdot anlatayım. Biliyorsunuz bu atamalarla birlikte Ankara'ya da Fahri Yıldırım atandı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ha bu atamalar da eleştiriliyor yani. CHP içinde Kemal Bey'in bu atamaları da eleştiriliyor. O da ayrı. CHP içinde bir itiraz kültürü vardır. Kemal Bey'in yanlış yaptığını düşünenler de var partililerden. O işin farklı tarafı ama... Ankara İl Başkanlığı'na atanan Fahri Yıldırım daha önce Çankaya ilçe başkanlığı yapıyordu yıllardan beri. Neden alınmıştı görevden biliyor musun? Neden? Burada Çevre Sokak'ta Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılışı yapıldı. Mansur Yavaş geldi, Özgür Özel oradaydı genel başkan sıfatıyla. Dilek İmamoğlu da katılmıştı. Fakat Çevre Sokağı biliyorsunuz eski genel merkez orası. Orayı dolduramadılar. Bütün ilçe başkanlıklarına, belediye başkanlıklarına yazı yazılmasına rağmen Ankara İl Örgütü tarafından orayı dolduramadılar. Küçücük çevre sokağı 500 kişi 1000 kişi ya vardı ya yoktu. Buradaki bu skandalın faturasını Fahri Yıldırım'a kesmişlerdi. Niye burayı dolduramadınız diye. O nedenle görevden uzaklaştırılmıştı yönetim tarafından. Ama şimdi o Fahri Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, onu destekliyordu zaten. Çankaya İlçe Başkanlığı'ndan aldıkları Fahri Yıldırım bugün Ankara İl Başkanı olarak atanmış durumda. Bunu da bir anekdot olarak aktarmış olayım.
3: Tamam. Peki şimdi bu konu gelişme olursa tekrar Fatih konuşuruz.
2: O mesaj gelirse göndereceğim birazdan. Belki o mesaj görüntülü olarak da alabiliriz.
3: Kimden?
2: Özgür Özel'in mesajından bahsediyorum. Ama o...
3: Nasıl ya? Bir dakika.
6: Mesajın
3: yani bir dakika dur bir dakika. Özgür Özel'in Utku Gümrükçü'ye attığı mesaj.
2: Ekran görüntü. Ekran görüntüsü.
3: Evet. Gerçek mi söylüyorsun?
2: Ya çalışıyoruz Gürkan burada. Ankara'dayız ama İzmir'e de elimiz uzanıyor.
3: Tamam. Biz
5: çalışan
3: peki.
5: Olduğunu
3: çok
5: biliyorum.
3: Çok merak ettim ha şimdi. Olay olur.
7: Bu Cemil Tugay'la ilgili birkaç bir soru.
3: Hadi söyle. Sonra bir bağlantımız var. Hasan Öztürkmen'e bağlanacağız.
7: Sayın vekilim.
3: Gaziantep
7: şimdi,
3: milletvekili. Evet.
7: Sayın Cemil Tugay. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'de kaç kişiye nasip olabilir Sayın Bakanım? İzmir gibi çok güzel bir ilin büyükşehir şehir eminisiniz.
4: Yani kaç yıldır
7: Allah
4: seçim yaptığınızı düş
7: nasip eder.
4: Kaç,
7: 50... Ha, hizmet edersiniz etmezsiniz ama bu bir samimiyet testi.
4: Şimdi, 20-30 olmuş mudur Mücahit? Çok, ancak o kadar değil mi?
7: Çok,
4: 5 yıl olsa kaç yıldır 100 yıl olsa.
7: Çok güzel bir söz var Sayın Bakanım. Samimiyet diyor sarımsak gibidir. 40 kat beze sarsanız dahi kokusunu duyarsanız. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi son derece üst perdeden kelamlarla istifa etmiş. Güzel bir metin hazırlamış. Diyor ki demokrasi mücadelesi. Diyor ki butlancı Kılıçdaroğlu. Tamam. Muazzam bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü istifa ettiği parti neresi? Farkında mı? Birinci maddesinde aynen şunu ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak 9 Eylül. 9 Eylül nerenin kurtuluşu?
3: İsmini.
7: 1923 tarihinde kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Gazi Mustafa Kemal'dir diyor. Şimdi ben soruyorum. Böyle bir partiden istifa ediyorsun ve demokrasiden bahsediyorsun, atamalardan bahsediyorsun.
5: Atatürkçülükten de bahsediyorsun.
7: 26 Eylül 2025. Özgür Özel ve ekibi, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Barış Yarkadaş, pek çok Cumhuriyet Halk Partili ismi, yüzlerce ismi ihraç etti.
4: 1622.
7: 2000'e yakın kişiyi ihraç etti. Tedbirli ihraç etti. Savunma hakkı verdi vermedi ihraç etti. İhraç etti.
4: Çoğunlukla.
7: Sen o dönem neden bir demokrat olarak, bir Atatürkçü olarak, İzmir'in şehir emini olarak, burada tavır koyuyorsun ya Kemal Bey'e, İzmir İl Başkanı'na lütfen. Neden tavır koymadın arkadaş? Neden senin hakkında burada iddianame, Gürkan Acır söyledi, İstanbul 20, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianamesi burada. İki oğlu sanık, Cemil Tugay, 13 Haziran'da doğum günüymüş, İkizler Burcu, Allah uzun ömürler versin. Bunları niye ifade ediyorum ya? İkizler Burcu gibi hareket etmeyin. Eğer sen bir tavır koyacaksan ortaya, daha dün çok önemli isimler ya bu partiye emek vermiş isimler. Genel sekreter, il başkanlığı, ya Gürsel Tekin yapmadı, ne kalmadı? Adam yediği küfrün haddi hesabı yok. Ne yaptı? Yalnız ve sadece adalet dedi. Demokrasi dedi, Atatürk dedi. Etmediğiniz hakaret kalmadı. O zaman niye istifa etmiyorsun? Geldim. Ben o canlı yayındaydım. 18 Ağustos 2025. Fahri Yıldırım Ankara İl Başkanı bağlandı. Dedi ki Kemal Bey'e yakın olduğum için Özgür Özel ve ekibi beni partiden attı dedi.
4: Doğru.
7: E o zaman sen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'sın. Ankara başkenti alıyorlar görevden. Niye istifa etmiyorsun arkadaş? Bu istifa sıradan bir istifa değildir. Bir sufledir. Bakın çok üzülerek ifade ediyorum. Daha dün farklı bir ulusal kanalda Temmuz ayını bekleyin dedi Özgür Özel. Temmuz ayını bekleyin söyleminin bir zincirin halkasıdır. Kamuoyu yakından takip etsin nokta.
3: Yani?
7: Yani göreceğiz önümüzdeki günlerde.
3: Temmuz dediğin zaten geldik ya.
7: Geldi evet. Yarın şey, Türkiye'de Temmuz ayına Türkiye'de kadar sevgili Gürkan Acır 24 saatte çok şey değişir.
4: Bir tezi var bir de Temmuz ayında. Evet.
7: Onun için bir izleyelim.
3: Bu arada bir röportaj vermiş zamanında Cemil Tugay. Sevgili izleyiciler, şimdi onu da ekrana arkadaşlarım hazırlıyor. 19 Ocak 2026'da Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşmuş. Ve demiş ki Cemil Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir.
7: Ya buyur burada.
3: Partisinden istifa eden
2: yani ona ekran başkan veriyor muyuz?
3: Belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir. Efendim anlamadım Fatih.
4: Ekrana verebilir miyiz diyor.
3: Vereceğiz Fatih'ciğim, veriyoruz, hazırlıyoruz da ben okuyorum şimdi. Arkadaşlar hazırlıyorlar.
2: Pardon.
3: Evet, şimdi nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız sevgili izleyiciler? Bunun detaylarını da konuşacağız. Hazır değil mi Yunus? Hazır mı kardeşim? Peki, hazır değilmiş daha henüz. Hasan Öztürkmen hattımızda mı? Evet, Hasan Bey'i bir göreyim ben. Hasan Bey iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar Gürkan Bey. Değerli katılımcılara da saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. İyi
3: hoş geldiniz. Diyor. Hasan Bey, siz tam ihraç edilmiştiniz. O gün sizi akşam yayına alacaktık. Fatih de sizle konuşmuştu. Ama o akşam butlan evet. kararı çıkınca bütün yayın akışımız değişti. Sizi alamadık. Kısmet bugüneymiş. Hoş geldiniz.
6: Evet, tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
3: Şimdi efendim dün MKTV'de galiba katıldığınız bir yayında söylediğiniz laflar bugün gündem oldu. Biz de üzerinde çok durduk. Diyorsunuz ki dün katıldığınız programda almış olduğumuz son bilgilere göre 2024, 25 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara, troll sosyal medya hesaplarına 755 milyon lira partinin kasasından para ödenmiş. Bugün genel merkezden Sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre bu her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş bazı kanallar, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon TL para ödenmiş diyorsunuz. Yani toplam 24-28 aydan bahsediyorsunuz. Yani 2 yıl artı 4 ay. 28 evet. aylık bir tutardan bahsediyorsunuz. Bunların göz önüne aldığımızda Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna ve seçmenlerine yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığını, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalardır diyorsunuz. Ben şimdi buradan 755 milyonu da bölüyorum 24 aya. Yani ay başına da 31 milyon gibi bir para düşüyor. Her ay, pardon, 28'e bölünce de 30 milyon civarında falan herhalde bir para düşüyor. Her ay 30 milyon liraya yakın bir para aktarılmış diyorsunuz. Şimdi bizim bildiğimiz şu var Hasan Bey. Televizyon kanallarıyla bazı yayın akit sözleşmeleri yapılıyor. Neden? Grup konuşmalarının yayın bedeli olarak belli rakamları anlaşıyorlar. İşte partinin genel başkanı grup konuşması canlı olarak yayınlanıyor. Gerçi bu bir haber değeri de taşır aslında. Onun da canlı olarak yayınlanmasının bir bedeli olur mu olmaz mı? O da ayrı bir tartışma konusu ama her neyse bunu bir şekilde yapar. Ama bunun dışında işte anma günleri olabilir, bazı özel günleri olabilir. Bunlarda da ilanlar verilebilir. Ama sizin kastettiğiniz galiba bunların dışında sürekli ve büyük miktarlarda yapılan ödemelerden bahsediyorsunuz. Öyle değil mi? Nedir efendim bu 755 milyonun açıklaması ve kimlere?
6: Gürkan Bey, teşekkür ederim. Bu benim kafamdan uydurduğum bir rakam ya da bilgi değil. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu, ki kendisi hesap adamıdır, partiye görevli olarak göreve başladıktan sonraki çalışmalarından konuşurken, sohbetleşirken sohbetimiz sırasında bana bunu söyledi. Dedi ki Hasan Bey, Cumhuriyet tarihinde ya da bizim şimdiye kadar ki CHP'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimde bulunduğu dönemlerde olmadığı kadar çok büyük rakamlarda bir takım gazete, televizyon ya da troll hesaplara rakamlar, paralar ödenmiş. Parti kasasından, dedi. Ve onun bana söylediğine göre 2024-2025 yılları ve 2026'nın ilk 4 ayında 755 milyon TL. Ben bugün tekrar bana bazı basın mensuplarının ve işte Fatih Atik'in de ulaştığında sordukları soruya yanlış olmasın diye tekrar Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Dedi ki vekilim, inan ki sen çok daha az söylemişsin. Çok İncelediğimizde çok daha yüksek rakamlar ortaya çıkıyor, dedi.
5: Çok büyük para.
6: Daha incelemeler devam ediyor, dedi. Dolayısıyla hadi bunlar sadece partinin kasasından çıkan rakamlar.
4: Nereden çıkarmış?
6: Bir de malum belediyelerden çeşitli yol ve yöntemlerde baskıydı, ilandı, reklamdı, kitaptı, bilmem neydi gibi gerekçelerle verilenler hariç. Yoksa yani bu partinin üyeleri bu partiye 13 yıl gelen başkanlık yapmış, hiçbir şaibeye ulaşmamış, hala bir iki odalı bir konutta yaşayan bir sayın genel başkana, Türkiye'nin bana göre son 100 yılda ürettiği en büyük sosyal proje, toplumsal barış projesi, birbirine selam vermeyen 6 siyasi partiyi bir araya getirip bir masa etrafında buluşturup Türkiye'yi bu cendereden, bana göre bu hukuksuz oligarşik yönetimden kurtarmak için gösterdiği çabalara rağmen bir genel başkan bu kadar karalanmaz, bu kadar kötülenmez, bu kadar iftiralara, kötülemelere uğramaması gerekir. Ya da diğer taraftan neredeyse partinin tek gündemi, tek sadece Ekrem İmamoğlu'na endekslenmiş bir partide bu kadar düşmanlaştırılmaz insanlar. Hepimize her gün sayısız sayıda iftira, kötü söz, linç mesajları gönderen bir takım troll hesaplar var. Yani doğru dürüst, hani son zamanlarda meclise gönderilecek olan bir sosyal medya yasa tasarısı,
3: evet,
6: var işte.
3: Var.
6: Herkes onaylı kimliğiyle girip söylemek, yazmak zorunda kalacak. Öyle değil. hepimizin bildiği troll hesaplar yüzünden bir taraftan CHP'nin içinde bulunduğu durumu göstermeyen, gerçekleri gizleyen, her gün sözünü ettiğiniz ya da sözü edilen ya da mahkemelerde yargılanan dosyalarda bahsi geçen bir takım kirli ilişkiler gösterilmiyor, saklanıyor. O mecralarda, o televizyon kanallarında ve o troll hesaplarda bunlar yokmuş gibi davranılıyor. Gerçeklerin üstü örtülüyor ama haksız bir saldırı yapılıyor. Bunlar demek ki boşuna olmuyor. Bu paralarla bunlar oluyor. Bunu da Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu'nun beyanı üzerine söyledim ben. Evet. Tekrar ediyorum.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu yönde bir açıklaması vardı Hasan Bey.
6: Evet.
3: Özellikle beslenen troller, beslenen medya kuruluşlarından söz etmişti. Bunları da açıklayacağını söylemişti. Peki böyle bir açıklama yapılacak mı? Yani kim kimdir?
6: Onu Sayın Genel Başkan ya da MYK bilir. Onu ben bilemem. Ama ben Sayın Genel Başkan Yardımcımızdan aldığım bilgiyi aktardım sadece. Ve bana Hasan Bey çok daha az söylemişsiniz. Çok daha fazla bu incelemeler devam ediyor dedi. Ama kuruluş kişi ismi vermedi. Onu ben bilemiyorum.
5: Bir soru sorabilir miyim?
3: Tabii, buyurun.
5: Hasan Bey merhabalar bu arada.
6: Merhaba.
5: Yöntemi çok merak ettim. Doğrudan parti hesaplarından yapılan ödeme mi? Yoksa bir başka yöntem de biliyorsunuz daha önce de gündeme geldi. Sarı zarf usulüyle elden verilen paralar. Bu yöntem doğrudan eğer parti hesaplarından çıkansa zaten Sayıştay incelemesi vesaire hepimiz kime ne gitmiş öğreneceğiz herhalde. Yanlış mı düşünüyorum? Ya da bir zarf meselesi var mı burada da?
6: Şimdi zarf işini ben görmedim, onu bilmiyorum. Gerçi bugün Sayın Zeynel Emre bir açıklama yapmış. Diyor ki partilerin hesapları Sayıştay tarafından veya Anayasa Mahkemesi tarafından inceleniyor diyor. Tabii ki incelenecek. Tabii ki bunlar ortaya çıkacak ama bildiğimiz gibi ancak sene sonunda, yıl sonunda parti hesapları incelendiğinde bunlar ortaya çıkacak. Zarf işini bilmiyorum ben. Ama parti kasasından çıkıyor olsa, zarfla verilmiş olsa bile demek ki orada bir kaydı vardır bunun. Ama parti kasasının dışından başka yöntemlerle tedarik edilen bir takım şeyler varsa onu da bilemiyorum.
3: Ödemeler. Tabii çok ilginç bir tablo. Yani daha önce benzeri pek rastlamadığımız bir tablo. Trollere doğrudan ödeme yapıyor. Yani troll hesaplara işte ne bileyim haysiyet insanların haysiyetine, cellatlığı insanların şerefine, haysiyetine, onuruna yönelik saldıran hesaplara ödemeler yapıldığını söylüyorsunuz. Doğru mu efendim?
6: Ben söylemiyorum. Bana bunu dediğin gibi Sayın Bülent Kuşoğlu söyledi. O da belki yarın telefon açarsanız gene ya da Sayın Bakan Mehmet Bey görüştüğünde Mehmet Bey'e de belki bunu söyleyecektir. Şimdi ben bir başka röportajında söylemiştim. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk Savaş Meydanları'nda en yoğun çarpışmaların yaşandığı kış günü annesi mektup yazıyor bildiğiniz gibi oğlum. Odunumuz bitti, paramız bitti diyor. Annesine diyor ki aydaki halları sat. Ve bütün mal varlığını Türk milletine bağışlayan bir liderin kurduğu partiyiz. Ya da İsmet İnönü rahmetli oğlu Amerika'da okurken Ömer İnönü parasının bittiğini söylediğinde bende de para yok oğlum idare et diyen bir liderin partisiyiz. Oysa bugün karşılaştığımız iftiralar ya da bazılarına göre iftiralar ya da iddialar hepsi mi yanlış?
4: Hasan Başkan
6: hepisi
4: şimdi de
6: boş.
3: Bir dakika.
6: Hasan daha 4000 sayfalık iddianame, 4000 sayfalık iddianame daha belki de UYAP'a yüklenmeden boş dosyalar boş diye sallamak ne kadar gerçekçi? Peki şimdi yarın bu iddiaların velev ki bir tanesi %1'i bile doğru çıksa halkın güvenerek oy verdiği temiz diye, dürüst diye, çalmaz çıkmaz diye oy verdiği siyasi partinin içine düşeceği durumu düşünebiliyor musunuz? Koca SHP'yi bir İSKİ skandalı bitirdi. O da kendi belediye başkanı ihbar etmiş olmasına rağmen bir İSKİ skandalı bizi bitirdi. Hala altından kalkamıyoruz. Hala üzerimize yapışmış duruyor. Peki bütün bu iddialar, ortaya saçılan iddialar, para makineleri, saymalar, poşetler, şurada verdim, burada verdim, teslim ettim, çantada verdim, bilmem, bilmem bunlar ortaya çıkarsa biz bunun altından nasıl kalkacağız? Peki bunlardan arınalım demek mi suç? Temizlenelim demek mi suç? Gürkan Bey. Yani bu trollere göre veya bu bir takım bazı televizyon kanallarına göre bunlar sanki yaşanmamış, bunlar sanki yok. Mahkemelerde davalar görülmüyor.
3: Doğru, doğru söylüyorsunuz. Sizi çağırıyorlar mı Hasan Bey o kanallara?
6: Yok, bizi çağırmazlar. Bak, haber olan haberlerimizi bile vermezler.
4: Hasan Başkan,
6: biz onların dünyasında yokuz.
4: Hasan Başkan, dün diyordun ki bizi küçük kanallar çağırıyorlar, mekale diyorsun. Bak, TGRT de çağırdı şimdi seni, gördün değil mi?
6: Ya efendim, estağfurullah, kimseye küçük büyük demek haddim değil, estağfurullah.
4: Hayır, şaka konuşuyorduk yani, dedin.
6: Bazı kanallar bizi çağırmazlar anlamında söyledim efendim.
4: Biliyorum bakalım. Biliyorum canım, ben de espri olsun diye söyledim zaten konuşurken televizyonu.
6: Hatta bize şimdi bazen diyorlar ki ya TGRT'ye niye çıkıyorsun? Ya kardeşim, gerçekler nerede konuşuluyorsa oraya çıkıp gerçekleri dile getirmek suç değil ki. Yani ben kimseye iftira atmıyorum. Siz kimseye iftira atmıyorsunuz. Mahkemelerde görülen dosyalardaki bilgiler, belgeleri söylemek suç mu? Yarın bunlar kanıtlanırsa ne olacak? Yani sadece efendim saray yargısı ama işinize geldiğinde bağımsız yargı diyorsunuz. Hesabınıza gelen kararlar verilirse bağımsız yargı oluyor. Ama hoşunuza gitmeyen kararlar verilirse saray yargısı oluyor. Böyle çifte standart olur mu? Bu standart, yani ne diyeyim? Ama buna rağmen maalesef bu troll hesaplar ve o televizyon kanalları, dediğim gibi, bazı insanların söyledikleri her şeyi doğruymuş gibi yayıyorlar. Maalesef partili seçmenlerimizi de, yurttaşlarımızı da böyle manipüle ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü sözler, gerçekleri söyleyenlere iftiralar, kötü sözler, hakaretler. Bunlar yaşanan şeyler.
3: Peki, etkileniyor musunuz Hasan Bey? Yarın ortaya
6: çıkarsa ne olacak?
3: Bu sözlerden etkileniyor musunuz?
6: Ben etkilenmiyorum. Ben doğru yerde olduğumu biliyorum. Fatih Bey, Gürkan Bey, affedersiniz. Şimdi şöyle, ben Halk Fırkası'ndan bu yana 1950 ile 60 arasında yaşanan Demokrat Parti zulmüne, vatan cephesi zulmüne rağmen partinin Gaziantep'te ocağını tüttüren bir aileden gelen, 1983 yılından beri de 87'de aday olmuş, 91'de aday olmuş, 95'te aday olmuş, 2007'de aday olmuş, 6 kez seçilecek sıradan aday olmuş bir partiliyim. Ben Adnan Beker gibi, ben bilmem Cemal Engin gibi sonradan gelmiş bir partili değilim. Doğru. Dolayısıyla bu partinin baba ocağı benim ocağımdır. Ben bunlardan etkilenmiyorum. Ama maalesef toplumda, etrafımızdaki akrabalarımızda ya da partililerimizde etkilenen var. Bize de mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Ya Hasan Bey, niye diyorlar Kemal Bey'in yanındasın? Ya Kemal Bey, affedersiniz de özür dilerim herkesten. Ya Kemal Bey, bilmem ne maplarda bilmem kimlerle görüntülenmedi. Kemal Bey bilmem poşetlerde rüşvet almadı. Kemal Bey pavyonda para dağıtmadı. Kemal Bey rüşvet almadı, ihale takipçisi olmadı. Dürüst adam, namuslu adam. Ama Kemal Bey'in bir hatası varsa etrafındaki bu gibi şeyleri bugüne kadar görememiş olması. Ama özür diledi halkından. Ben görememişim diye özür diledi. Bu halk Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a bu ülkeyi götüren hatasından dolayı milletin beni affetsin dediğinde af ediyor millet de. Kemal Kılıçdaroğlu etrafındaki bazı yanlışları göremedim diye özür dilerse, af dilerse neden affetmiyorlar?
3: Peki arınma başarıya ulaşacak mı sizce Hasan Bey?
6: Gürkan Bey, oradaki arkadaşlarımız da, Sayın Bakan da, siz de bu siyasi tarihi bilen insanlarsınız. Zamanında 70'li yıllarda bu partiden Güven Partisi ayrıldı. Ne oldu? Yok oldu, tarih oldu. Ya da daha sonra çok yakın tarihlerde işte
3: Memleket Partisi.
6: Sayın Muharrem İnce, Sayın Öztürk Yılmaz.
5: Emin Ülker Tarhan.
6: Emin Ülker Tarhan ayrıldılar, parti kurdular. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bu ülkenin kanıyla, toprağıyla hercimerç olmuş, tabiri caizse insanların kurduğu bir partidir. Dolayısıyla bu partiden ayrılanlar belki bir müddet kendilerince bir hayal dünyasında yaşarlar. Hazırlanmış, paralı hazırlatılan anketlerde kendi kendilerini yüzde bilmem kaç gibi görebilirler. Ama yarın sahaya çıktıklarında görecekler ki yine Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurucu partisi, bu ülkenin birliğini, beraberliğinin güvencesi, sigortası olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır.
3: Peki. Hasan Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, bağlandınız.
6: Ben teşekkür ederim.
3: İlginç şeyler söylediniz. Evet. Yani önümüzdeki günlerde herhalde bunların ayrıntıları...
2: Hasan Bey'e soru sorabilir miyiz?
3: Tabii Fatih Uğurlamadan senden bir soru alalım. Evet.
2: Efendim. Hasan Bey, iyi akşamlar Sayın Vekilim. Şimdi siz bu Kemal Bey döndüğünden beri, öncesinde de zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber hareket ediyordunuz. Şu an evet. Partideki tablo nasıl? Özgür Özel ve arkadaşları, yani milletvekilleri grubundaki tabloyu bize özetler misiniz? Kemal Bey'e yaklaşmak isteyenler var mı? Ayrışmak isterlerse, yeni parti kurulursa kaç kişi gider? Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Son durum nedir?
6: Yok, estağfurullah. Estağfurullah, çok önemli olduğumu iddia edemem. Hayır, haddim değil ama şunu söyleyebilirim. Kemal Bey'e yaklaşan değil, Kemal Bey'in yanında olan, gönlü Kemal Bey'den yana olan ve bir ayrılma olması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinden ayrılmayacak olan birçok milletvekili arkadaşımız şahsen bana, biz Kemal Bey'in yanındayız, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayız. Ama bu demin sözünü ettiğimiz troll hesaplar sayesinde yapılan linç kampanyalarından etkilendiğimiz için diyorlar. Memleketimizde veya bu taraftaymış gibi, Özgür Özel'in yanındaymış gibi gözükmek zorundayız. Korkuyoruz diyorlar. Evimize gidemiyoruz. Şehrimize gidemiyoruz. Korkumuzdan diyorlar. Fakat biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak zorundayız, kalacağız ve Kemal Bey'in yanındayız diyorlar. Hatta kimisi diyor ki ben gidip görüşüyorum. Kimi diyor ki ben telefon açtım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak milletvekili sayısı, ayrı parti kurmak niyetinde olan arkadaşlar hepimizin varsaydığının belki yarısı kadar bile yok.
3: Ya yani evet. Yaklaşık...
2: Sizce bu parti kurulur mu?
3: Yani yaklaşık 50-60 milletvekilinden bahsediyor.
4: Öyle diyor, evet.
3: Evet.
6: Yok 50-60 yok o tarafta. 50-60 yok gidecek arkadaşlarımız arasında. Yani bazen ola ki şu ana kadar... Evet, Özgür Bey'e de haksızlık yapıldı diyen varsa bile, ki olabilir, varsa bile biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp bir yere gitmeyiz diyorlar.
3: Diyorlar.
6: Gidebilecek arkadaşlar tabii ki
3: var. Fatih bir soru sordu.
6: Ama gönlümüz...
3: Parti kurulur mu
6: diyorsunuz? Ama gönlümüz ya? Ayrılıktan yana değil. Gönlümüz ayrılıktan yana değil. Bu partiyi kirleten bazı kişiler haricinde, işte bu dosyalarda adı geçenler veya medyaya düşenler veya... hani belgesi olur mu denilen olmasın denmesine rağmen belgesi ortaya çıkan bazı kişilerin dışında Cumhuriyet Halk Partisi birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecektir.
3: Parti kurulur mu diyor Fatih Atik sizce?
6: Kurabilirler. Niyetleri var çünkü talimat başka yerden geliyor. Yani ele geçirmek için her türlü gayrimeşru yolu deneyenler ya da Cumhuriyet tarihinde görülmedik bir putlama yol açanlar. Şimdi bakınız Fatih Bey.
3: Talimat FETÖ'den mi geliyor? Yok canım. Şey diyor, Silivri'yi diyordur.
6: Gürkan Bey, ben 1983'ten bu yana bu partinin bütün kurultaylarında ya delege ya da siyasetçi olarak vardım. Şimdi oradan gelirken, memleketten gelirken bir delege A adayına vermek niyetiyle gelir. Buraya geldiğinde kurultay salonundaki konuşmalardan etkilenir. Veya Sayın Bakan Mehmet Sevigen gibi birisi, ya ben de PM'ye adayım, bana da PM'de oy ver diye rica eder. Örnek söylüyorum, özür dilerim kendisinden.
4: Yok ya rica ama tabii, doğru söylüyorsun.
6: Ya vatandaş ona delege ona oy verebilir. Fakat ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez İBB bürokratları ve bazı milletvekilleri Türkiye'nin 81 ili dolaşarak bazı delegelerin iradesini fesada uğrattılar.
4: Nokta.
6: Para vererek. Aldım diyen var, verdim diyen var. Belki bakan taahhüt ederek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında zorla delegelerin iradesini hukuksal tabirle fesada uğrattılar. Yapmayacakları şekilde gönlünde Kemal Kılıçdaroğlu olmasına rağmen tehditle, şantajla, parayla, mevki makam taahhüdüyle oy devşirdiler. O nedenle de bunlar zamanla ortaya çıkacak. Ortaya çıktığında bir takım vatandaşlarımız yaptıkları yanlış anlayacaklar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın yanlış olduğunu görecekler.
3: Peki. Çok
2: İzmir
3: teşekkürler.
2: Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti. Ne diyorsunuz son cümle?
6: Siz benden çok biliyorsunuz Fatih Bey, ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tuğay'ın aday edilmesine karşı çıkmıştı. Bunu aday etmeyin demişti. Hakkındaki bir takım iddialar nedeniyle. Ama o günkü yönetim, yok efendim anket yaptık, yok memnuniyet anketi yaptık, yok yapay zeka diyerek aday olmaması gereken bir kişiye aday ettiler. Bugün de hakkında olan davalardan dolayı da bu da peki, muhtemelen ihraç edilebileceğini görerek kendini peki, dışarı attı.
3: Hasan Öztürkmen, çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar
6: diliyoruz. Ben teşekkür ederim.
3: Hoşçakalın.
6: Katılımcılara saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum size de.
8: Birkaç bilgi verebilir miyim?
3: Dur. Adnan Beker'den açıklama var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Adnan Beker diyor ki, şimdi sevgili izleyiciler, biz başlangıçta isimleri okuduk. İsimlerin içerisinde test sonucu pozitif çıkan uyuşturucu operasyonunda test sonucu pozitif çıkan isimlerden biri de Oğuzhan Beker'di. Yani Adnan Beker'in oğluydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara milletvekili. Şimdi kendisinden bir açıklama olduğu için sosyal medyada paylaşımda onu okuyalım. Oğlum Oğuzhan Beker ile ilgili medyaya yansıyan gelişmeler üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. İddiaların aksine aynı gün oğlumun Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü uluslararası bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirilen tetkiklerinin tamamı negatif sonuçlanmış ve temiz çıkmıştır. Sürece dayanarak yapılan adli tıp raporuna karşı itirazlarımız ve oğlumun da ikametinin bulunduğu Ankara'daki adli tıp kurumunda yeniden değerlendirme talebimiz avukatlarımız aracılığıyla yasal süresi içerisinde yapılacaktır.
9: Evet,
3: kirli manipülasyonlara ve alçakça iftiralara asla müsamaha göstermeyecek. Gerçekler gün yüzüne çıkana kadar sürecin takipçisi olacağız demiş Adnan Beker. Bir şey bu arada bir laboratuvar, evet, onun da adını vermiş, koymuş, testi de koymuş, bir şeyin testinde koymuş ekine.
9: Bir şey söyleyeyim mi?
3: Sosyal medya paylaşımı, X paylaşımının ekine de test sonucunu koymuş negatif olarak.
9: Evet. Hukuki hakkıdır bu, itiraz eder. Dolayısıyla buradan şunu söylemek lazım. Adli tıp kurumunun bu analizleri ve sonuçları Allah'ın ayetleri değildir tabii ki. Dolayısıyla itiraz kabildir. Her türlü delille aksi ispatlanmaya çalışılabilir işte şüpheli avukat tarafından. O yola başvuruluyor. Onun için bunu niye söylüyorum? Bunu böyle toptan kabul gibi yapıp böyle insanları henüz daha sonuçlar böyle yargılama kesinleşmeden toptan kabul yapıp işte şu uyuşturucu müptelası bu değil şeklinde ayırt etmek de doğru bir şey değil. Bu itirazlar adli tıp kurumunun güvenilirliğini de halel getirmez. Olabilir. İnsanın olduğu her yerde hata olur. Bunu ifade etmek istedim Gürkan Aşır.
3: Evet.
5: Ama alçakça iftira demek ne demek? Yani şimdi bunun sonuçta devletin kurumu değil mi adli tıp kurumu? Burada bunu gündeme getirenler, bunlar pozitif, bunlar negatif çıktı. Yani devletin kurumunun sonucunu.
9: Dolayısıyla
5: devletin
9: şöyle.
5: Devletin kurumu alçakça bir iftira mı atıyor? Yani bu
9: hayır, jargon. Hayır. Ha, ya o alçakça iftira sözü yanlış. O alçakça, evet, iftirayı zannediyorum kamuoyunda manipüle edenleri falan söylemiş olabilir. Devletin kurumunu ifade etmemiş olabilir. Çok öyle önemli değerlendirmek lazım. Devletin kurumu alçakça iftira atmaz. Devletin kurumu bir analiz yapar, testin sonucunu ortaya koyar. Ve bunu ilgilileri de verir talep edenlere. Ama bu itirazı kabil midir? Dediğim gibi bakın, bu devletin kurumu olması yargılamanın devamını, soruşturmanın devamını engellemez. Yani devletin kurumunun dediğinin aksi dahi ispatlanabilir hukuk çerçevesinde.
4: Bu açıklama bir milletvekili falan değil, bir babanın açıklaması.
9: Tabii o duygusallıkla yapmış olabilir ama ben yine de şeyi düşünmek istemiyorum. Hani devletin ilgili kurumunu yıpratmak hasretli hareket ettiğini düşünmek
4: istemem. Hayır, zaten daha önce birkaç defa biliyorsa adli tıp iki kere yapıyor, test ediyor. Bir saç belli olmuyor, aldıkları saç kimse bilmiyor. Aynı üniversite imtihanında ismini kapatırsınız ya. Hangi saçı tahlil ettiğini açıldıktan sonra belli oluyor adli tıpta. Yoksa bu
3: sevmez. Doğru, numarasını bilmiyorlar.
4: Tabii,
3: değil mi?
4: Numarasını
3: yani kimin
9: şahısların hangi şahsa ait olduğunu bilmezler onu.
4: Bilmezler. Cankaya. Yaparlar öyle yaparlar.
7: Şimdi bu örnekle ilgili olarak biz onu sample diyoruz. Örnek verirsiniz. Adli tıpın ilgili birimleri hakikaten Türkiye'de çok hassas çalışırlar. Ben de naçizane askeri savcılık yaptığım dönemde jandarma kriminalle çok yakın çalışırdık. Eğer burada aksi yönde bir iddia varsa bir ilaç kullanımı olabilir, müsekkim kullanımı olabilir. Bunu derhal ve ivedilikle üstadın da söylediği gibi itiraz mercine taşısınlar. Yoksa adli tıpın yapmış olduğu tahliller %99 mertebesinde muteberdir. Ben vakit
3: öyle
7: varsa...
3: Öyle miydi? Bir dakika, öyle bir oran mı var?
7: Evet, %99.9'dur. DNA testlerinde %99. Dahi, babalık testlerinde dahi %100 kesinlik vermez. 99.9 baba olduğu noktasında bir rapor verir. Şimdi benim sayın vekilimin ifade ettiği, belki arada pas geçtik, çok önemli bir cümle vardı Hasan vekilimin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa dedi, bir partinin genel kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye bürokratlarının ve bir kısım vekillerileriyle, evet, bakın bu çok önemli, hakikaten bunu konuşmak istiyorum ben, fesada uğratılmıştır dedi. Niye? Ben geçen hafta farklı bir ulusal kanaldaydım. Ve o ulusal kanalda tüm bilgi ve belgeleriyle birlikte her türlü aleyhte manipülasyona ve gerçek dışı beyanlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu sürecin hukuki yapısını tüzükle, siyasi partiler kanunuyla ve 36. Hukuk Dairesi'nin kararını tek tek anlatarak açıkladım. Niye? Sürekli olarak yalanlar üzerinden, bir takım manipülasyonlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi, Özgür Özel ve ekibi bir adeta Göbels taktiği sergiliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünün. Niye? Sayın vekilim gerçeklerden bahsetti konuşmasında. Çok önemlidir. Malcolm X'in müthiş bir sözü var. Gürkan Acır diyor ki, ben yalnız ve sadece hakikatin peşindeyim. Kimin söylediği önemli değildir. Ben yalnız ve sadece adaletin peşindeyim. Kimin için ve kime karşı olduğu önemli değil diyor. Hatırlayınız, 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gece Sayın Bakanım, biz farklı bir ulusal kanaldaydık ve lider Devlet Bahçeli şu açıklamayı yaptı. Çok anlaşılmadı. Altını çizmek isterim.
3: Onu kaç kere okuduk ya.
7: Çok önemlidir bakın. Türkiye'de çok yakın süreç içerisinde çok şey değişecektir. Mayıs 2023.
3: Belki her şey değişecektir.
7: Her şey değişecektir. Muhalefet değişecektir. Yeter ki Türkiye'miz değişmesin demiştir. O gece çok insan anlamadı. Sonra ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon oldu. Hukuki operasyon. Siyasi manipülasyon, anlatacağız. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı değişti. Saadet Partisi değişti. Muhalefet adeta yeniden dizayn edildi. Çok önemlidir. Buraya notlarıma getirdim. 682 rey vardı Sayın Özgür Özel'e. 664 rey vardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. 18 fark vardı Sayın Bakan.
4: 9 fark.
7: 18 fark. 18 fark
4: bu tarafa geçti mi?
7: Ve şöyleydi. 18 oy da geçersiz sayılmıştı. Evet. Bakın o kadar önemli ki.
4: Biliyorum.
7: Herkes diyor ki ya bu karar nasıl verildi? Çünkü sonuca etkili olduğu için 18 oyun geçersiz sayılması nedeniyle İstanbul, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı verdi. Şimdi Sayın Vekilim ifade buyurdular. Çok da edeben. Belki biraz daha biz fevri davranıyoruz. Ya ne oldu da İnanılmaz bir troller ordusu, 755 milyon TL, ben hayatımda bu kadar rakamı büyük firmaların, Türkiye'de avukatlığını yapıyoruz, cirolarında dahi görmedim.
4: Ay bunlar bir kısmı ve daha incelenmedi.
7: Duydum,
4: yeni
7: duydum,
4: hesapları
7: benim
4: devraldı.
7: Kulağım duydu Sayın Bakan.
4: İnceleme devam
7: İnanılmaz
4: ediyorlar.
7: İnanılmaz bir biçimde stratejik ve senkronize olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sövmeye başladı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu kim Gürkan Acır? Hatırlayınız.
4: Herkes söylüyor.
7: 14 Mayıs'a giden süreçte Dürüst Kemal, Cesur Kemal, Piro Kemal, Can Kemal, Umut Kemal o gece... O gece bu troll ordularını kimlerin kurdurduğunu bildiğimiz kişiler tarafından Sayın Cumhurbaşkanım, 13. Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun, bakın sandıkları sayıyoruz, biz bu gece Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz denilen şahsı, bir tek Mansur Bey orada yüzü kızarmıştı. Ya galiba seçimi kaybettik, Riyaset-i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı, bu Ekrem Bey ne diyor diye Kemal şeyin, Mansur Yavaş'ın yüzünde bir ifade vardı. Hukukçu çünkü. Bir anladı o.
4: Ama ikisi birden kazanıyoruz diye bağırmıştı.
7: Ağzını doldura doldura Ekrem Bey bir şeyler söylüyordu. Ekrem Bey'in üstadı orada. Şimdi 21 Mayıs'ta bir karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri.
9: Ekrem Bey'in üstadı derken?
7: Zaten sizi kastettim. Bağımsız, tarafsız bir mahkeme kararı.
9: Ben de kim diye düşündüm ama anlamadım.
7: 36. Hukuk Dairesi bu kararı verdiği gün itibariyle şu cümleler çıktı. Bakın yine senkronize sistematik. Hain Kemal, affınıza mağruyan, işbirlikçi Kemal, alçak Kemal, haysiyetsiz Kemal, satılık Kemal. Bak bu kulaklar daha iki gün önce Türkiye'de çok önemli bir restoranda, halk restoranında aynı kelimeleri duydum. Ve döndüm, dedim ki oradaki insanlara, neden 13. Cumhurbaşkanı adayınız olarak gösterdiniz? Türkiye'de kahir ekseriyetin dürüstlükle andığı, adalet yürüyüşü yaptığında Gandhi Kemal dediğiniz bir adama karşı bu kadar dedim dolusunuz, bu kadar hakaret ediyorsunuz. Dedi sarayla işbirliği yaptı. Bunu dedim neye dayandırıyorsunuz? İşte mahkeme kararı. Hayır, mahkeme kararı bir stratejiyi belirledi. Bir statüyü belirledi. Yani mahkeme kararı dedi ki sayın vekilin de ifade ettiği gibi. Bizim eski borçlar kanun 20. maddesi vardı. Çok önemlidir bu bakın. Bir akdi mevzu gayri muhik ya da gayri mümkün bir sebebe dayanıyorsa da kanuna alaka adaba mugayir ise o akit batıldır der. Yani borçlar kanunu bu hükmü yine medeni kanunun 5. maddesiyle birleşti. Hata ile ikrah halleri. Sayın vekilim ifade buyurdular. Delegenin iradesinin fesada uğratılmış olduğunu mahkeme belgeleriyle birlikte tescilledi. Ve dedi ki ben Kemal Bey'i göreve davet ediyorum. Yani kimseye sarayın bir tırnak içinde haddim olmadan ifade ediyorum. Uşaklığı görevi vermedi. Hiç kimseyi Tayyip Erdoğan satın almadı. Dedi ki gel ve partine sahip çık. Kemal Bey gelmeseydi ne olurdu? Bunu atlıyorlar. İşte o zaman sevgili Gürsel Tekin üstadımızın abimizin hep İstanbul'da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hasan İzzatları gelmeyecekti de il yönetime kim gelecekti diyor ya.
4: Kayın
7: Kemal Bey onun önüne geçti. Şimdi tabii. Hakikaten çok önemli. Sevgili Ali Haydar Fırat daha bakın tweet'i burada Mart 2026 daha 21 Mayıs tarihli Gürkan Hacı karar yok ortada. Yani evet. 36. dairenin kararı yok. O kadar önemli ki diyor ki Ali Haydar Fırat. Milletvekilliği, İş Bankası Yönetim Kurulu, RTÜK üyeliği, Grup Başkan Vekilliği için gözlerimizin önünde Kemal Bey'in evine gidip ağlayanlar, çoluğuyla çocuğuyla gidip yalvaranlar, araya hatırlı insan koyarlar, bugün Kemal Bey'e sövmenin, hakaret etmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar diyor. Ne oldu arkadaş? Ne oldu? Yani her zaman için lider Devlet Bahçeli diyor ki Özgür Bey'e açık tavsiyemizdir diyor. Niye diyor? Cumhuriyet Halk Partisi niye önemli? Atatürk'ün partisi üstad söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin payandası. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partiler kanununa göre ana muhalefet. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ender sigortalarından biri ve iç cephe

0: istiyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi liderliği Özgür Özel yapacağı tek şey, daha dün henüz gözlükleri varken, estetik ameliyat olmamışken, ona bir talimat gelip gözlerini çizdirmemişken, Ekrem Bey'in tabiriyle de tırnak içinde ben gerizekalı değilim, gözlüğümü çıkarmam derken yalanlasınlar. Özgür Özel çıkıyordu bir televizyon kanalı, bir Blue TV'ye, diyordu ki hayatımda gördüğüm en mükemmel insan, en dürüst insan, en haysiyetli insan. Gece 3'te mail atar, sabah 6'da sorar. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok şey öğrendim derken 2 gün önce farklı bir ulusal kanal haram zıkkım olsun dedi.
1: Ayrılırken haram en çok olsun. Ağlayanlardan sayın, bir tane soydu ya.
0: Çok doluyum. Haram zıkkım olsun dedi. Kime dedi? O 13. Cumhurbaşkanlığı için dürüst Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi 3 şeyi bilerek yapıyorlar. Bakın. Özgür Özel ve ekibi yargıyı hedef alıyor. Sayın Adalet Bakanımız hedefte. Diyor ki yanlış bir işe tenezzül edeceklere söylüyorum, Adalet Bakanı dahil. Aklınızı başınıza alın, iktidar oluruz, size neler yapacağımızı biliyoruz. Nereye bağlayacağım? Hakan Fidan'a dönüyor. Hakan Fidan'ı alenen tehdit ediyor. Arkasına Kurtlar Vadisi müziği basıyorlar, karizmatik vatan hedef alıyor. Dönüyor. O kadar bunlar silsile-i meratipten geliyor ki Michael Rubin. Aa, bir anda bakıyoruz 10 Haziran 2026'da çıkıyor Sayın Bakanım. Temsilciler Meclisi'nde Özgür Özel meşru liderdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetine yakışan, onu meşru lider olarak tanımaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptırım getirilmelidir diyor. Bak, tesadüfe bak. Aynı Michael Rubin kongrede yaptığı açıklamada Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı terör örgütü listesine alıyor. Devam ediyorum. Bir anda ne kadar büyük bir tesadüf. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı BFV 2025 Türkiye raporunu yayınlıyor. Akın Gürlek hedefe koyuyorsa da Adalet Bakanı, Hakan Fidan hedefe koyuyor Dışişleri Bakanlığı eski MİT Başkanı, Ülke Ocakları terörist faaliyet gösteren vakıf statüsünde hedefe koyuluyor. Yetmiyor. Geliyor Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejiminde Avrupa Parlamentosu'na sunulan raporda Akın Gürlek'e Sayın Adalet Bakanı'na yalnız sadece vazifesini yaptığı için, adalet tesis etmek istediği için ne yapıyor? Yaptırım listesini alın önerisi geliniyor. Ne tesadüf, ülke ocaklarımızda aynı şekilde yasaklanması gereken çok önemli bir vakıf olarak gösterildi. Aa, bunlar bir tesadüf mu? Hayır. 22 Eylül 2021 biraz geriye gidiyoruz Sayın Bakanım. Dina Tütüs isimli FETÖ propagandasını yapan sözde Temsilciler Meclisi üyesi de dönüyor. 2021 Eylül tarihinde aynı önergeleri veriyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın, gecenin manşetini veriyor. Sayın Vekilim Hasan Vekil ifade buyurdular. Bizi izleyen izleyicilerimiz ısrarla soruyor. Ben diyorum ki arkadaş, üstad da söyledi. Partiyi ayrıştıracaklarsa bu talimat Özgür Özel'e verildi. Bu talimat Silivri Saraçhane ekseninden verildi. Bu talimatın bir ucu Almanya'da, bir ucu okyanusun ötesinde 15 Temmuz gecesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçuş rotasının güzergahına adım adım kim paylaşmış ise aynı talimatları veriyor. Son söz yerine bakın. Taş Medresi Ülkücüler abilerimiz yayını izliyor. Ve bir açıklamaları var. Bizlerin yetiştiği, şahsiyetimizi ve milli şuurumuzu kazandığımız, Türk milletine hizmet etme anlayışını edindiğimiz ülke ocaklarına hiç kimse terörist faaliyet unsuru diyemez diyor. Sevgili Yıldıray Çiçek, Türk Gün Gazetesi'nden manşet atıyor. Ülke ocakları hepimizin edebidir, ahlakıdır diyor. Şunu da bitirelim. Ülke Ocakları bugün niye hedefte? Her yayında söylüyorum. Gürkan Acır farklı bir ulusal kanaldaydı. O gece %23 ile Türkiye tarihine reyting rekorları kıran bir yayın yaptı. Bir cinayet tartışması üzerinden. Biz o yayındaydık. Biz gerçekleri söyledik. Evet. Ve dedik ki Ülke Ocakları niye hedefte? Not aldım, bitiriyorum. Devlet Bey'in as evladı Ahmet Yiğit Yıldırım. Benim küçüğümdür. Ellerinden öpüyorum onun. Onun liderliğinde bugün deprem oluyor. Deprem bölgesinde ülke ocaklarımız var. Bugün İzmir, Buca'da yangın var. Ülke ocaklarımız orada. Bugün kurban törenleri yapılıyor. Ülke ocaklarımız kurban kesiyor. Bugün permakültürde, tekno ocakta, uzaktan eğitim desteğinde ülke ocaklarımız orada. Niye? Son söz, ülke ocakları cennet mekan. Başbuğ Türkeş'in benim namusum dediği, her biriniz birer Türk bayrağısınız dediği, bayrağı yere düşürmeyin, kirletmeyin dediği, bizim Mevlana Celaleddin Rumi'nin böyle titreyerek söylüyorum, hikmeti dediğimiz, Hoca Ahmet Yesevi'nin nefesi dediğimiz, Pir Sultan Ahmet'in, Abdal'ın sesi dediğimiz ve en nihayetinde Devlet Bey'in yüz akı ve istikbale uzanan birer

0: hedef silsilesi olarak gördüğümüz mukaddesimiz. Eğer bugün Hakan Fidan hedefteyse, eğer bugün Akın Gürlek hedefteyse, eğer bugün ülke ocakları, devlet beyin has evlatları hedefteyse, hedef Türkiye'dir. Bakın altını çiziyorum.
1: Peki.
0: Bağırarak ve aykırarak çiziyorum ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'de arınma diye Gürsel Tekinlere, Berhan Şimşeklere, Mehmet Sevigenlere, Kemal Kılıçdaroğulları'na her zaman için bu platformlarda çatacak mücadele etmiş bir kardeşleri olarak destek vermek, diğer tarafta gelecek tehlikeyi görmekle birebir eşdeğerdir diyorum, nokta.
2: Bir bilgi vereyim mi Gürkan?
1: Neyle ilgili?
2: Şimdi telefon tam şarjı bitti. 3 tane belediye meclis de istifa etmiş. İzmir.
1: Onları vereceğiz. Şimdi bir reklama gidelim. Evet, reklamın tamam. Arasında hem doğrulatalım onları. Tabii, olur mu?
2: Evet.
1: Belediye meclis üyelerinden de istifalar. Oğuz da yolladı. İzmir'deki son durumu, sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Taksim Meydanı yeni dosyalar, yeni konularla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.
3: TGRT FM Haber.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Fonlama derken ne fonlaması?
6: Fonlama derken maliyet anlamında söylüyorum. 4 tane isme yıllık maliyet 25 milyon. Şevket Yaman, İlhan Uzgel, Genel Başkan Yardımcısı. Bunların sekreterleri vesaire öyle yıl hesapladık mesela aylık 500 bin liraya geliyor neredeyse her birinin maliyeti. Çağlar Çağlayan partinin avukatı Gülen Göksercan, Özgür Özel'in özel kalem müdürü 4 kişi için sadece 25 milyon. Yani böyle düşününce televizyon kanalına verilen...
7: Şimdi yalnız tabii maaşlarıysa bu bir şey değil ama yani maaş almayacak mı insanlar?
6: Ya maaş alacak ama aylık...
7: Rakam yüksek diyorsun.
6: Rakam çok yüksek. Aylık mesela 500 bin lira ya. İkincisi işçi çıkarma konusu var ya parti çalışanı. Şöyle bir tespit...
7: Dur işçiden işçiye geçme. Ha, şimdi buyur. Sen diyorsun ki 500 bin liraya yakın maaş alıyorlar.
6: Evet, aylık maliyetleri 500 bin lira, 500 bin liraya yakın maaş değil. Aylık maliyetleri 500 bin liraya yakın. Yıllık 25 milyon sadece 4 isim için harcanıyor. Bu birincisi, ikincisi partiden...
7: Bu bilgi nereden?
6: Bu bilgi doğru yani, şimdi kaynak...
7: Yok, kaynağını söyle anlamında söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi.
6: Evet evet, genel merkezinden doğrudan, ama isterlerse bu saydığım isimler de dava da açabilirler. Çok rahat da kanıtları, sıkıntı yok. İşçi çıkarma konusunda şöyle bir tespit yapılmış orada. Şimdi geldiler, emekçilerden ne istediler ne istediler. Göreve gelir gelmez önce bir çalışan sayısı 90'dan 50'ye düşürülüyor. Orada bayağı bir kıyım var. Ondan sonra bu sayı 150'nin üzerine çıkarılıyor tekrar. Hmm. Yani orada bir kıyım var. Kimse onu gündeme getirmiyor.
8: Yani Özgür Özel yönetimi diyor. Yanlış evet. Anlaşılmasın, göreve gelirler deyince.
7: Anladım.
6: Ama, bu, bu dönem göreve gelir gelmez tekrar bir maliyet tablosunun önüne çıkarıp da gereksiz isimler temizlenince burada başka bir yaygara koparıyor. Bu da işin bir başka yüzü
7: başka boyut. Oluyor. Peki. Bu konu galiba biraz daha su kaldıracak gibi gözüküyor. Çünkü bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi...
6: Avrupa temsilcisi aylık 12.500 avro fatura kesmiş genel merkez.
8: Ya onu bırakın
7: sen. 12.500 avro.
6: Evet evet, meblağ ve... Siz hiç şöyle bir şey...
9: 55'le bir çarpın ya, ben çarpamadım ya. 700 bin lira mı yapar?
8: Peki, 700 hayır onu bırakın.
6: Şey, peki Avrupa Birliği'nde nasıl olan... bir lobi faaliyeti yürüttü? Avrupa'da CHP adına, Türkiye adına nasıl bir lobi faaliyeti? İsmini kaç kere duyduk?
8: Hayır, Avrupa bir, Avrupa'da görev yapan bir genç kardeşimiz, Avrupa temsilcisi, 3 milyon dolar dava açmış. Selin Sayabökeng'in başkanı da 3 milyon dolar dava. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne istiyorlar.
10: Yani, bir de bu kimin parası o, Gürkan Acır?
8: Devletin fakir fukaranın yani garip kurabanın parası. Milletin
7: partinin parası. Parası ama hazineden geliyor.
8: Hazinenin milletin parası. Fakir fukara
9: özel diyor ya, devletin bir cebinden alırsınız, devletin bir cebine koyarsınız. Evet. Uşak'taki
7: şimdi
8: bu para konusunda biraz Acır zayıf oldu arkadaşlar.
9: Yani Gürkan partinin parasını devletin bir cebinden alıp bir cebine koymak olarak telakki etti.
8: Her şey bir tarafa bırakırız ama bu para konusu gerçekten çok zayıf düştü arkadaşlarım. Büyük bir kısmı bu 8 tane milletvekili gezke şimdi bir tanesini ayrıca disiplin kuruluna biliyorsunuz. Büyük Millet Meclisi'ne gitse dese ki arkadaşlar ya bizim hakkımızda böyle bir dava var. Ceza davası da devam ediyor. Biz dokunulmazlıklarımızı kaldırıyoruz. Dilekçesini verse dokunulmazlık kaldırıp yargılayın bizi dese bana göre çok büyük puan toplarlar. Ama herkes gizlenmekten yana, sessizlikten yana dikkat et bu isimleri geçenlerin hiç ses duyuluyor mu? Diğerleri bayılıyor bunlar şimdi sustular. Bir gazeteci demişti ya bu konulara cevap verirsen 15 gün cevap vermesen bir hafta unutulur. Bunlar şimdi unutuldu zannediyor. Ama devletin bir kanadı var. Biraz önce söyledi. Fezlekeler bir tanesi sırf bir tanesi ayrılmış zaten. Hemen bugün yarın dokunulmazlıkla ilgili komisyona gelecek.
7: Tamam. Şimdi o konuya geleceğiz. Tamam.
10: Yani Eren Erdem'in bir anekdotu vardı. Bana anlattı bak şeyle alakalı. Bir kahve makinesi alınacakmış da ünlü. Kılıçdaroğlu zamanında CHP'ye. Ya parti meselesi oldu dedi. Para harcamayı hani el böyle sıkı. Yani bir kuruş harcarken son derece dikkatli bir şekilde harcıyor ifade ederken tabii aramızda espri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na hani söyledi bu eleştiriyi ama ince dokundurmalı eleştiriler onlar.
8: Şimdi Eren Erdem
10: o noktada diyor ki o kadar hassas ki kahve makinesinde kılı kırk yardı diyor.
8: Bak misafirhanede kalırdık Beşiktaş misafirhanesinde 30 liraydı 30 lira verirdik gidip otelde kalmazdı. Belediye başkanlarının bir kısmı davet eder ona bile gitmezdi. Şimdi Beşiktaş belediye başkanından o Gökhan Zeybek belediyeden sorumlu kızına yurt dışında 500 bin dolar gönderildiği söyleniyor.
7: Ama o iddia.
8: İddianamede. Ama buna hayır diyen kimse yok. Hmm. Ya biz göndermedik buradan gitmedi diyen kimse yok. İsmet Paşa'nın o biliyorsunuz 5 kişi için mücadele etti Mustafa Kemal ile arasındaki Türk Hava Yolları ile ilgili.
9: Evlatlarına verdiği cevap Türkiye'ye onu yaptı, geliyorlar.
8: Ona verilen, yani böyle bir gelenekten Güler ileri bakanımız ya bir çiçek. Bir çiçek gidiyor bakanlıktan. Bakanlıktan istifa ediyor ya. Tokat Milletvekili Eczacı Güler ileri. Tokanlıktan istifa ediyor. Yani bu kadar hassas bir dönemden geçmişken şimdi geldik. Nelerle
9: uğraşıyoruz? Manisa Milletvekili Eczacı Özgür Özel.
8: Evet nelerle uğraşıyoruz?
7: Peki şimdi sevgili izleyiciler konulara gireceğiz.
8: Eczacı Özgür Özel'e doğru çok güzel bir manşet.
7: Evet. Özellikle ihraçlar konusunu konuşacağız. İl başkanlıkları meselesi var ama bir de Seferihisar Belediyesi'nde başlayıp Güzelbahçe Belediyesi'ne giden bir hikaye var. Çok enteresan. Orada da oklar Veli Ağbaba'yı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösteriyor. Çünkü MASAK incelemelerinde bir para trafiği ortaya çıkmış. Bunun ayrıntılarını da sevgili Oğuz'la konuşacağım. Ama önce sevgili izleyicilerimize bugün ajanslara düşen bir haberle çok kısa, çok minik bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Sanatçı Haluk Levent, sevgili izleyiciler, geçtiğimiz yıl 2 adet karşılıksız çek vermiş ve bu sebeple mahkemelik olmuş, ödememiş çekleri. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ve bugün itibariyle mahkeme sanatçıya Haluk Levent'e yaklaşık 70 milyon TL adli para cezası kesti. Ayrıca bundan böyle çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı getirdi. Şimdi bakın çok detaya girmeyeceğim ama şunun altını çizmek istiyorum. Sanatçı Haluk Levent bundan tam 3 yıl önce biliyorsunuz büyük 6 Şubat depremi sırasında Türkiye'de en fazla yardımı toplayan, bağışı toplayan hatta biz editör arkadaşımla çıkardık. O zamanki topladığı paranın yaklaşık 30 milyon doların üzerinde olduğu konuşuluyor. Basına yansıyan haberler içerisindeydi. Ve bugün görüyoruz. Hiç yorum yapmıyorum. Sizin takdirlerinize bırakıyorum. Daha önceden yine 97 yılında karşılıksız çek dolayısıyla tutuklanarak cezaevine girmiş ve 9,5 ay yatmış. 2018 yılları arasında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve yağmaya teşebbüs iddialarıyla 16,5 yılla yargılanmış ama 8 yıl süren davanın sonunda beraat etmiş. Şimdi gene muhtelif defalarda bu tarz işte çek ödenmemesi, işte mal beyanında bulunmama gibi mali ve ekonomik suçlar dolayısıyla hep yargı karşısında muhatap olmuş bir isim. Bu kez de diyor ki çek yasaklısı oldu. Kendisinde bir açıklaması var. Açıklamada diyor ki ben 25 yıl sonra bu konuyla muhatap oldum. Kusura bakmayın, özür dilerim diyor.
8: Evet yaptım diyor.
7: Şimdi bu ama normalde bir insanın başına gelirse bizleri ilgilendirmez. Bu bir mali problem der geçeriz. Ancak Türkiye gibi bir ülkede o dönem hatırlayın bir yardım hareketinin başındaki bir isimdi Haluk
8: dahası,
7: Levent.
8: Dahası.
7: Ve insanlar ondan hiçbir şey sormadan, ona bir şey sormadan, dekont istemeden, fatura fiş bir şey istemeden yardım yapıyorlardı. Haluk Levent böyle bir dahası şeydeydi. Sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bu da Haluk Levent'in açıklaması. Değerli dostlar, medyada çıkan haberler eksiklikleri olsa da doğrudur. Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararlarının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak. Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. Nasıl sorun yok? Daha sorun ne olacak?
8: Gürkan Hoca, bir iki
7: dakika ve geleceğim size. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın diyor. Bakın 2023'ü hatırlayın sevgili izleyiciler. Bir dernek organizasyonu içerisinde insanlar oluk oluk para veriyorlardı ve devletin kurumlarını güvensiz buluyordu. Olabilir, insanlar güvenmiyor olabilir ama lütfen artık her şeyi bir sorgulayalım. O dönem bir mizah sanatçımız bu konuya dikkat çektiği zaman da üstünden böyle silindirle geçmişlerdi. Sen ne diyorsun, sen kimsin, haddini bil bilmem ne falan diye. O da artık ne yapsın adamcağız geri çekilmişti. Bugün yaşadığımız tablo bu. Sadece bir küçük kulağımızın kenarında bir küpe olsun diye ben söylüyorum.
10: Gürkan Acır, biz de deprem zamanında 18 gün falan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla orada bulunduk deprem bölgesinde. Bu gerçekten arkadaşlar oradaydılar. Oğuzhan isimli soyadını hatırlayamadım.
7: Uğur.
10: Ha, Oğuzhan Uğur ve bu arkadaş. Şimdi o zamanlar çok üzüldüğümüz şey şu olmuştu açıkçası. Ben sahadan biri olarak söyleyeyim şunu. Yani Kızılay'ımız son derece gayretkeş, bütün her tarafa yetişmeye çalışırken toplumun bir şekilde manipüle edilerek, özellikle kendini muhalif hissedenlerin konsolide edilerek, halbuki ne alakası var muhalefetle değil mi? Ama muhalifler bir şekilde Kızılay'dan hani gönül kopmasıyla birlikte Haluk Levent'in o ahbap denen işte neyse o, onu Kızılay'dan daha güvenilir bir kurum olarak addetme noktasında propaganda yapıyorlardı. Bunu çok üzülüyorduk biz buna sahada. Şimdi görüyoruz ki işte şahıs geçmişi belli. Ben geçmişini bilirim. Yani 90'lı yıllardan hukukçu olmamız vasfıyla işte karşılıksız çekleri falan belli. Ama bu açıklama değil ki. Yani evet böyle bir şey doğrudur. Karşılık çekten ben ceza aldım falan filan. Ya bu iş değil ki bu. Sen biz ne yapmışız? Kediye ciğer emanet etmişiz değil mi? Biz o zaman da söylüyorduk bunu. Sermayeyi kediye yüklemişiz. Bak bu çok dikkate alınması gereken husustur. Orada usulsüzlük yaptı veya yapmadı demiyorum ama.
7: Ya ben
10: oraya,
7: de demiyorum. Bak,
10: oraya ama Gürkan
7: Hacı'nın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak, burada kimseyi itham
10: mercek
7: etmiyoruz. Ama devlet, lütfen yani böyle de bir tabloyla bak, karşı karşıya kalınmışsa.
10: Milyarlarca
7: Türkiye'nin
10: TL.
7: Türkiye'nin en büyük yardım hareketini başlatan kişinin bu tarz bir problemle karşı karşıya kalması da. Efendim?
9: Rol model.
10: Hocam milyarlarca TL şahsın önünden geçmiştir. Devletin buraya mercek tutması lazım nokta.
7: Mehmet Bey bir şey söyleyeceğim dediniz.
8: Yani ben Haluk Levent'e biraz kırgın olduğum için.
7: Abi niye, kişisel kırgınlarınız var?
8: Kişisel kırgınlığım var. Hem de böyle bir sıra beni şarkısı vardır Haluk Levent'in. Çok güzel.
7: Ya hep boşta şarkılarını biliyoruz biz.
8: Ama bu şarkı çok böyle duygusal. Bosna'da katledilen insanların üzerine yazılmıştı bu şarkı. Haluk Levent bunu çok güzel söyler. Srebrenica diye bir ağıt gibi.
10: Tamam ama işte manipülasyon kalkanı bu işte yani bunlar
8: bir,
10: bu tip
8: bir ağıttır. Ben Haluk
10: ya Levent'ten Michael Jackson'da işte onun, ya jüri yargılamasını biliyoruz benzer şey adam suçlandığı şey var. Bak Michael Jackson beraat etti jüri kararıyla şey, gibi bak bunlar şey, hep kamuflaştayım bakarım.
8: Evet. Yani yeri midir değil midir anlatılır mı anlatılmaz mı geçmiş günahı sevabı kendisine cezasını peki, çekmiştir zaman, bir dönemde. Ama böyle bir yardım rica etmiş.
7: Hayır bir dakika bu bahsettiği ceza 2025 yılı.
8: Biliyorum çıktı. Ben eski yok.
10: Çok var hocam.
9: Şey
10: ondan dolu çok dolu eski şey sabıka kaydı. Şey
8: hayır ondan çok eski Allah Gülkan. Allah. Benim söylediğim ondan çok eski.
10: Bas vardı 2020'de.
8: Beraber konuştuk oturduk bir şey yaptık. Yani benim ona bir faydam dokunmuştur.
10: Trollere linç ettiriyordu bizi.
8: Bir faydam dokunmuştur ama ben Bosna'nın katliamında Haluk Levent'ten rica etmişimdir. Gidelim bir şarkı söyle lütfen bunu dedim ağıt var ve Haluk gelmemiştir.
7: Gelmedi.
8: Gelmedi. Ama ben Haluk'a gerçekten ama Haluk için değil ailesi için yardım ettim. O zamanlar imkanımız vardı. Buradan da yani sistemi bilsin. Ama o konuyu anlatmıyorum. O konu tarihte kaldı.
10: Tamam, bu konu için ne diyorsun?
7: Peki.
8: İşte bu konuyu çok iyi bildiğim için söylüyorum. Ha, bu konuları bilen, eskisini bilen, her şeyini bildiğim için söylüyorum. Tamam. Yani geçmişini bildiğim için söylüyorum.
10: Tamam, bravo.
8: Ama o konu işte o konularda da...
7: Ben sadece halkımız...
8: Hani ama halk bilsin.
7: Burada Mehmet Bey, Sayın Bakan, biz burada defalarca dosyalar anlatıyoruz, konuşuyoruz, inceliyoruz. Vatandaşımıza niye? Bir farkındalık yaratabilir miyiz? Bir aydınlanma yaratabilir miyiz? Dosyaların detaylarına giriyoruz. Saatlerimiz, gecelerimiz, gündüzlerimiz buna geçiyor. Şimdi vatandaşımıza şunu hatırlatmak bir gazeteci olarak görevimiz. Ya tamam, burada ben kimseye itham etmiyorum ama... Arkadaşlar, burada da bir tuhaf durum yok mu? İnsanlar yani. Çift telefon, gönder paraları, gönder oradan gelsin, buradan gelsin. Tamam. Şimdi bakıyorsunuz aynı kişi, ya bir yardım hareketinde olan bir kişinin, kusura bakmayın, Türkiye çapında sütten çıkmış ak kaşık olmuş.
9: Rol model.
7: Hani normal vatandaş için diyebilirsiniz. Başına gelmiş, işte ticari olarak batmış, çıkmış bilmem ne. Ama şimdi böyle bir olayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Öte yandan Türkiye'nin en büyük yardım hareketini ben yapıyorum. İşte paralar geliyor, paralar
8: canım,
7: gidiyor.
8: Canım, devlet mevlet vesaire. Hikaye diye devlete güven yoktu yani.
10: Evet. Ya bu sorma şeyler, bakalım çok üzülüyorduk.
8: Kızılay'da yani. Satıldı, neler yapıldı yani, ben peki. Üzülüyordum böyle.
7: Şimdi
8: bir
7: gelelim.
8: Sanatçı, bir sanatçı arkadaşımız bunu
7: evet. Hayır, ben sadece çalıştı. Yorum yapmadan kamuoyunun taksirine bıraktım. İse. Şimdi gelelim.
6: Seferihisar.
7: Seferihisar, ne oluyor Seferihisar'da ya?
6: Şimdi verelim direkt.
7: Ekrana verelim, gel.
6: İlk dalga Mayıs 2026'da olmuştu, biliyorsunuz Seferihisar'da. Aslında Seferihisar'ın içinden Güzel Bahçe çıktı. Yani Güzel Bahçe de ayrı bir soruşturmaydı. Birden onun içinde bu ne demişler, bir bölüm var. Mayıs 2026'da ilk operasyon oluyor. Üç isim o dönem tutuklanıyor. Belediye satın alma birimi müdürü, bir yerel gazeteci. Bunun altını çiziyorum çünkü her şey o yerel gazetecinin itiraflarıyla başlıyor. Bir de belediye encümen üyesi. Sonra bu yerel gazeteci itiraflara başlıyor. Sistemi anlatıyor. Nasıl işte imar yolsuzluğu yapıldığını, hangi inşaat firmalarıyla irtibat kurulduğunu, sistemin nasıl işlediğini, para sirkülasyonunun nasıl sağlandığını ve işin içinde kimlerin olduğunu. Anlattıktan sonra ikinci dalga operasyon oluyor. İkinci dalga operasyonda bu sefer 7 şüpheli gözaltına alınıyor. Şöyle olay, bir Düzce Mahallesi İonya Konakları projesi var. Yani biz bunları son dönemlerde...
7: Seferihisar ilçesinde.
6: Evet, Seferihisar'da. Tamam. Son dönemlerde bu projeleri çok duyduk. İstanbul'daki soruşturmalar, çeşitli illerdeki. Seferihisar'daki adı Düzce Mahallesi İonya Konakları projesi. Sönmez Budak ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak bu firmanın sahibi aynı zamanda. Zaten o 500 bin liralık rüşvet de bu 6 milyonluk rüşvet trafiğinin içinde dönüyor. Yapı kullanım izin belgesi için belediyeye başvuruyor ama belediyeden Gökhan Pehlivanlı isimli ne denir? Belediye başkan yardımcısı. 6 milyonluk bir rüşvet talep ediyor bu yapı kullanım izin
7: bunu
6: belgesi
7: beyan eden
6: karşılığında.
7: Kim?
6: Bunu beyan eden Evrim Ataman adlı yerel gazeteci. Birazdan para trafiğinde göreceğiz zaten. 6 milyon istiyor. Kabul ediliyor talep. Tamam. 6
7: aracı şey mi? Yerel gazeteci.
6: Aracı da yerel gazeteci. Sonra belediye başkan yardımcısı İbrahim
7: Evrim Gökhan erkek mi bu arada?
6: Efendim?
7: Erkek mi kız mı?
6: Evrim Ataman erkek gazeteci. Erkek gazeteci. Belediye başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan bu işin içinde. Aracılık yapan yerel gazetecinin ismini verdik. 500 bin lira ne peki? Talep edilen paranın ilk bölümü. Yani ilk bölümü buyurun diyor. Zaten şöyle bir sistem var.
7: Kapora.
6: Dörtte biri, birazdan ismini zikredeceğimiz, hatta şimdi zikredelim, Veli Ağbaba'ya gidiyormuş anladığımız
7: İddia
6: kadarıyla.
7: İddia o.
6: İddia düzeyinde. Rıdvan Korkmaz Budak, Evrim Ataman'ın hesabına bu parayı gönderiyor. Verelim diğer bölümünde arkadaşlar. Evrim Ataman'ın hesabına girdikten sonra para, Evrim Ataman bu parayı Özlem Akyılmaz'a gönderiyor. Özlem Akyılmaz.
7: Bir dakika, bu Özlem Akyılmaz Veli Ağbaba'nın danışmanı.
6: 15
7: hali hazırda danışmanı mı?
6: Hali hazırda zaten Veli Ağbaba da yanlış hatırlamıyorsam bir gazeteci açıklama yapmıştı. Evet,
7: benim danışmanım
6: doğruladı.
7: Tamam.
6: Kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nde. Masak raporu diyor ki 500 bin lira Evrim Ataman'ın hesabına girdi. Evrim Ataman'ın hesabından Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a iletildi. Özlem Akyılmaz aynı gün içerisinde parayı Veli Ağbaba'ya gönderdi.
7: Bunu MASAK raporunda sen gördün mü? Bu,
6: evet, MASAK raporunda mevcut. Zaten sosyal medyada da açık kaynak taramasında yazdığınız zaman...
7: Var mı hakkında... o şey? Yunus ver. Tamam dur, var mı Yunus, ver.
6: Yoksa bile bir dakikanın içerisinde
7: hemen getir sen, var abi bizde diyor. Ver o zaman ekranı. Şeye dikkat edin. Hani kimlik bilgileri olmasın.
6: Evet. Şimdi ha. Evim evet, Ataman. Neresi? Ama dikkat edelim, gerçekten olabilir.
7: Evet,
6: burada tamam. Çok sayıda Pırat trafiği ve 500 bini bulalım. Özlem Akyılmaz Mercan'dan. Ben görmekte zorlanıyorum,
7: evet.
6: Benden mi kaynak? Evet, 500 bin lira.
7: Evet. Evrim Ataman'dan gibi. Gelmiş.
6: Evet. Evrim evet. Ataman'dan gelen EFT.
7: 500 bin lira.
6: Evet.
7: Tamam.
6: Sonra da bu EFT'yi Özlem Ataman şeye, Veli Ababa'ya gönderiyor.
7: Özlem işte Ataman şimdi. Değil. Özlem Akyılmaz.
6: Özür dilerim. Özlem Akyılmaz Evrim Ataman'dan gelen parayı. Veli Ababa yine görmekte zorlanıyor. Burak. Şu galiba 500 bin lira.
10: Ben
6: evet,
10: gördüm.
6: Evet şu. 500 bin lira.
7: Aynı gün mü? Bir dakika.
6: Ama arada 2 saat oynuyor
7: galiba.
6: Bir dakika
7: galiba. Sen bak bakayım.
10: 2 tane ama var.
7: 2 Mart.
6: 2 değil. Mart. 7 olsa gel. Bir tanesi 7. Bir para çıkışı var. Para girişi, para çıkışı karışık bu arada.
10: Onlara ha, para girişi var, lazım. Para çıkışı var. Evet, evet.
6: Evet, evet. 500 bin daha net.
10: 2 Veli Ağa var, Gürkan Acır.
7: Ha, doğru.
10: Para giriş, para çıkışı.
7: Tamam, şurada var. Doğru. Evet. Ha, 7, doğru. 7 Mart. 7. İşte şu.
6: Evet.
7: 7 Mart saat 16:33.
6: Orada da 14 da, civarı olması
7: evet,
6: lazım.
7: Dur bakalım.
6: Ben tam seçimliyorum ama.
7: Evrim Ataman'dan bir dakika şurası.
6: Nereydi?
7: Şurası 7-3. Evet.
10: Kaç?
6: Aynı.
7: Onun şeyini yazmamışlar.
10: Saat 00.
7: Saatini yazmamışlar.
6: Bir belgede 14 diye görüyorum. 14'te evet. Geliyor sonraki 3 saat.
7: 16 da, saat 16'da evet. Çıkıyor. Tamam peki.
6: Şimdi bu
7: yani kalsın, aynı gün bu, evet, MASAK bu kalsın, bunu yakaladım ben diyor.
6: MASAK bunu yakaladım diyor. Sonra bir bakıyor burada Nermin Günay diye bir isim var.
7: Kim o Nermin Günay?
6: Güzel Bahçe Belediye Başkanı'nın eşi. Onu da verelim
7: tutuklu
6: arkadaşlar.
7: Tutuklu mu?
6: O Güzel Bahçe'ye. Yok, gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. O dosyada 3 ya da 4 isim yanlış hatırlamıyorsam. Tutuklu sayısı 4 diye belirtmişiz. Şimdi Güzel Bahçe Belediye Başkanı'nın eşiyle birlikte kendisi, birkaç isim daha, bunlar da bir başka soruşturmada gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de bu Nermin Günay hanımefendi. Onun da Özlem Akyılmaz'a gönderdiği 500 bin lira var ve savcılık diyor ki bu para da Veli Ababa'nın hesabına aktarıldığı değerlendiriliyor. Buna ilişkin henüz bize bir MASAK kaydı falan öyle gelmedi ama Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketlerinde yapılan incelemede bununla karşılaşıyor. Bunun da yine Veli Ababa'ya gönderdiği belirtiliyor. Hatta şöyle bir yanlış bilmiyorsam Evrim Ataman ifade kullanmış. Dörtte biri rüşvet paralarının Veli Ababa'ya gönderildiğini iddia ediyor itiraflarında. Evrim Ataman yerel gazeteci, Seferihisar'da, İzmir'de yerel gazeteci ve bu işlere aracılık etmekten gözaltına alınmıştı. Yani
7: tutuklu mu şu anda?
6: Evrim Ataman tutuklu. Evet, tutuklu şu anda. Bir şey söyleyecektim, onu hatırlamaya çalışıyorum. Ha, Seferihisar araştırırken içinden geçmişe ait, yani bir sene önce yapılmıştı şey, Güzel Bahçe operasyonu da yanlış hatırlamıyorsam, oradaki MASAK raporunda tesadüfen buluyorlar.
7: Anladım.
6: Tesadüfen buluyorlar.
7: Enteresan.
6: Şimdi, olay böyle.
7: Olay böyle. Çok teşekkürler Oğuz. Şimdi bu olayı konuşacağız. Fatih senle başlayalım.
11: Şimdi 3 tanesi geldi, okuyayım mı?
7: Neler geldi?
6: Bir
7: neler
6: bilgi
7: geldi?
6: Daha. Menderes Belediyesi'ne 3-4 gün önce bir evrak arama operasyonu yapılmış. Bu bir bilgi. İkincisi de yine az önceki kaynağımızdan aldığımız bilgileri söylüyorum. İzmir'deki belediyelerin başta olmak üzere Kemal Bey'in önüne çok sayıda bir dosya gitmiş galiba. Yakın zamanda görevden alınacak, partiden ihraç edilecek daha doğrusu isimler de. Soruşturması henüz açılmamış. Ama dosyaları belli. Kimin ne yaptığı belli. Onları da ihraç edeceği söyleniyor. Yani çok sayıda dosyayı koymuşlar.
11: Bir şeyde İzmir'den belediye başkanıyla beraber İzmir Büyükşehir
7: Cemil Tugay ile beraber evet, istifa eden
11: İzmir isimler, Büyükşehir isimler. Belediye Meclisi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldırım ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak CHP'den istifa etmişler.
7: Üç isim.
11: Evet. Birisi başkan vekili Atilla Levent Yıldırım, Mustafa yani Özuslu,
7: Cemil Tugay'la birlikte hareket
11: Atilla
7: etmiş.
11: Baysak evet.
7: Peki.
11: Cumhuriyet Halk Partisi istifa etmişler.
7: Fatih sana dönüyoruz. Şimdi işler gitgide karışıyor. Veli Ağbaba'ya yönelik iddialar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Turgut Koç'un ifadesi geliyor. Danışmanı gözaltına aldı, tutuklandı. Şimdi şoförü alındı, tutuklandı. Birbiri ardına açıklamalar. Aynı şekilde Özgür Özel'e de. Şimdi bize bu bütün fezlekeler sürecini bir özetler misin? durum nereye doğru gidiyor ve dokunulmazlıklar tablosuna ilişkin Ankara'da neler konuşuluyor?
12: Şimdi evet, bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı biliyorsun. Yüksek Disiplin Kurulu 9 tedbirli ihraç kararı hakkında işlem yaptı. Bir tanesinin tedbirini kaldırdılar. Gökhan Günaydın. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbiri kaldırdılar. Diğer 8 milletvekili hakkındaki tedbir işlemi devam ediyor. O Yüksek Disiplin Kurulu onları işleme koydu. Şimdi Gökhan Günaydın çok dikkat çekici bir isim. Anladığım kadarıyla burada çok hassas bir terazi gibi ince ayar yapıyor.
7: Öyle Cumhuriyet mi?
12: Halk Partisi'nin öyle yönetimi mi? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. Evet. Evet. Yani Yüksek Disiplin Kurulu yönetimi, Yüksek Disiplin Kurulu ve CHP yönetimi Gökhan Günaydın'ın parti aidiyetinin, yani kişisel şahsi siyasi hesaplarının ötesinde parti aidiyetinin çok daha yüksek olduğunu düşündüğünü söyleyebilirim yani bu kararı verirken. Zaten Gökhan Günaydın da açıklama yaptı. Kendisi hakkında suç duyurusunda ya da işte iddialarda bulunan kişinin o iddialardan da vazgeçtiğini söyledi. Buna benzer bir açıklama. Yani ben tam hatırlamıyorum şimdi, yanlış bir şey söylemek istemem. Yani gerçek dışı beyanlar nedeniyle hakkında fezleke düzenlendiğini söylemişti. Onu da dikkate aldılar ve bu çerçevede tekrar edeyim cümlemi. CHP yönetimi Gökhan Günaydın hakkında, yani parti aidiyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyor diğer isimlere göre. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki milletvekilleri tarafından da daha çok sevilen bir isim olarak değerlendirildiğini söyleyeyim. Yani burada benden daha iyi, CHP'yi çok daha iyi analiz eden isimler var programda ama Gökhan Günaydın'a diğer vekillere göre daha farklı bir bakış var. Daha öyle, olumlu bir bakış var.
7: Fatih, ben o gün MYK'dan aldığımız izlenim de oydu. Gökhan Günaydın'ın ihracına yönelik bir itiraz yükseldiği, onun hem parti kültürüne, partinin çok eskiden beri yetişen bir kadrosu evet, olduğuna ve parti değerlerine daha sahip çıkan bir isim olduğu konusunda.
8: Bu tanıda da ismi yok zaten, o iddianamede ismi de geçmiyor. Onu.
7: Evet, ondan sonra bir dolayısıyla itiraz yükselmiş MYK'da da, yani Gökhan Günaydın'ın ihracına evet, yönelik.
12: Evet, şöyle bir detay anlatayım ben. Gökhan Günaydın'la ilgili işte o MYK'daki itirazlarla beraber, şimdi yeni partinin kurulacağı, işte konuştuk az önce, ve o partiye gidecek milletvekillerinden bahsediyoruz. Ben kendi yorumum, aldığım bilgilerle yaptığım yorum olarak şunu söyleyeyim. Bu tedbir kararının kaldırılmasından sonra Gökhan Günaydın'ın eğer bir parti kurulursa oraya gideceğini düşünmüyorum ben.
7: Öyle
12: CHP'de
7: mi?
12: CHP'de kalacaktır.
8: Evet.
12: Evet.
8: Gökhan Günaydın ve yanında...
7: Peki. Gelelim şimdi dokunulmazlıklara.
12: Gökhan Günaydın etkili bir isim. Ekrem İmamoğlu ile beraber de hareket eden bir isimdi. Anadolu'yu da gezdi. Kendi siyasetini de yürüten bir isim ama benim edindiğim izlenim tüm bunlar. Bugün birkaç telefon görüşmesi de yaptım bu konuyla ilgili. Gökhan Günaydın'ı da aradım. Sayın Günaydın'a ulaşamadım. Yani mesaj attım, dönmedi. Herhalde meşguldü. Konuşabilirsek kendisine de soracağım ama benim izlenimim Gökhan Günaydın her ne kadar bu süreci eleştirse de CHP'den ayrılmayacağını düşünüyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda onu göreceğiz. Peki. Dokunulmazlıklar konusuna gelince.
7: Gelelim.
12: Şimdi artık Ankara'da bu çok ayyuka çıkmış vaziyette. Zaten benim görüştüğüm Özgür Özel ve onun etrafındaki, Özgür Bey'le görüşmedim de, etrafındaki isimlerle konuştuğumda şunu hissediyorum. Soruyorlar yani. En çok endişe ettikleri konu dokunulmazlıkların kaldırılması. Yani dokunulmazlıklara kadar bu iş gider mi diye merak ediyorlar. Benim edindiğim izlenim Ankara'daki hem yargı çevrelerinden hem de siyaset kulislerinden bu işin dokunulmazlıklara kadar gideceği yönünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu işin önünü açtı. Bu 8 milletvekili hakkında, Butlan davasında yargılanan 8 milletvekiliyle ilgili hakkında fezleke düzenlenen isimleri partiden ihraç ettiler. Dolayısıyla eğer dokunulmazlıklar gündeme gelirse ben dokunulmazlıkların kaldırılacağını düşünüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı, ha, MHP, ha, bu konuda bir itiraz etmeyecektir.
7: Ama bir dakika, orada
12: dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla sonuçlanabilir.
7: Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Bir, ona ne diyorsun? İki, evet, ilginç bir şey.
12: Evet.
7: Meclis yaz tatiline girmiyor mu?
8: Bire uzatıldı.
12: Meclis yaz tatiline girmiyor. NATO zirvesi nedeniyle bir ara verilecek. Şu anda çalışıyor Meclis Genel Kurulu. NATO zirvesi nedeniyle bir ara verilecek. Ondan sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Belki Ağustos'un ortasından sonra, Ağustos'ta bir kısa bir tatil yaparlar. Ama çok sayıda yasa bekliyor. Meclis Genel Kurulu çalışacak. Şimdi Numan Kurtulmuş'un tavrıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesinde bir karar verdi biliyorsun. Başvuru üzerine, Ali Mahir Başar'ın gönderdiği yazı üzerine grup başkanlığını kabul etti. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla buna itiraz etmesine rağmen grup başkanı sıfatını kabul etti Numan Kurtulmuş. Fakat bu kararı Özgür Özel ve arkadaşları onaylamıştı. Daha sonra tedbirli ihraç kararında işte Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın grup başkan vekilliklerinin düşünmesini istedi Kılıçdaroğlu. Onları da kabul etti. Ama bu karara tepki gösterdiler. Şimdi tabii Gökhan Günaydın geri dönebilir. Belki o göreve dönemez de. Yani CHP'deki programlarına devam edecek mi? Grup başkan vekilliği yapacak mı onu göreceğiz. Yani başkanlığı kabul etti. Grup başkanlığını. Buradaki grup başkan vekilliklerini de düşürdü. Bir peki, tarafında Özgür Özel'in istediğini yaptı. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun istediğini yaptı. Yani Numan Kurtulmuş'un dokunulmazlıklarla ilgili inisiyatif alabileceği söyleniyor. Ama bence benim gördüğüm hem Cumhur İttifakı çevresinde hem de meclisin genel havasında yani bu konu gündeme gelecek ve meclisten ben geçeceğini düşünüyorum. Bunu da niye söylüyorum?
7: Kaç milletvekili? Kaç milletvekili düşünüyorsun Fatih?
12: Yani hepsinin gelir bence. 8 milletvekilinin gelir. Tabii tahminimi söylüyorum yani.
7: Tabii tabii. Mehmet Bey sizden
12: bunu da şunun için söylüyorum Gürkan. Yani hemen kısa anlatacağım. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani burada çıkması en zor karar. Türk siyasi tarihinde ilk defa gördüğümüz bir ana muhalefet partisi hakkında mutlak butlan kararıydı. Yani kimse inanmıyordu buna. Bir tek biz belki anlatıyorduk TRT ekranlarında. Şimdi mutlak butlan kararı mı daha zor çıktı? Çıkması doğru, daha zordu. Doğru. Dokunulmazlıkların kaldırılması.
7: Tabii, elbette.
12: Mutlak ya burada çıktıysa 100 yılda bir görülecek bir şey. Doğru. Dokunulmazlıklar bence çok rahat doğru kalkar.
7: Doğru. Çünkü biz burada mutlak butlanı konuştuğumuz zaman biraz millet gülüyordu falan. Diyorlardı ki öyle, bu ne alaka çıkmaz. Halbuki hukuksal zeminini görüyorduk. İnsanlardaki işte o yazışmalar, konuşmalar, deliller, tanıklar vardı. Tanıklar vardı. Kimse bunları ya bir de şu dikkate var almıyordu.
8: Bize söylüyor.
7: Evet söylüyor. Hadi siz de söylüyordunuz.
8: Evet.
7: Geliyorum Mehmet Bey de. Ben Fatih bir şey mi soracağım?
12: Önce şunu söyleyeyim. Aha. Ben uzattım affedersiniz. Yok, şunu söyleyeceğim sadece. Şimdi 1 Temmuz'da kurultay ceza davası var. Hı-hı. Yani eğer burada bir karar çıkarsa, çıktığını varsayalım. Ekrem İmamoğlu var, Cemil Tugay var, işte Baki Aydöner var. Bir sürü 12 kişi falan var orada yargılanan. Belki sayı daha da artar. Şimdi onların ceza aldığı bir yerde aynı dosyada haklarında iddialar bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları tartışılır hale gelecek zaten. Yani Ekrem İmamoğlu'na kurultaydan ceza verirseniz aynı dosyada ismi geçiyor bu milletvekillerinin. Hemen bu tartışma gündeme gelecek. Şunu sorarak kapatmak istiyorum. Orada iki değerli hukukçu dostumuz var. Kurultay ceza davasına bakan Asliye Ceza Mahkemesi istinafın Yargıtay'ın kararını bekler mi? Böyle bir zorunluluk var mı? Yoksa kendi başına ceza açıklayabilir mi? Burası bence önemli bir ayrıntı. Yanıtlarlarsa çok sevinirim.
7: Mehmet Bey, Yargıtay'ı hemen sıcağı sıcağına bir soru davası.
9: Şimdi Cem Kaya, sevgili Fatih Bey'in sorduğu sual çok önemli. Biz hukukta bunu çok tartışırız. Hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri arasında esasen motamot bir ayrım vardır. Yani kural odur ki bir ceza yargılaması eğer tüm sonuçlarıyla birlikte sanığın mahkumiyetine ilişkin hususları ortaya koyuyorsa hukuk hakimi ceza yargılamasını bekletici mesele yapabilir. Bu bir. İki, kural olarak. Eğer doğrudan doğruya bir beraate veya mahkumiyetine ilişkin delile değil de delil yetersizliğine gidiyorsa, ceza mahkemesi kanunun 223. maddesi fıkrası vardır. Delil yetersizliği. Burada hiçbir şekil ve de surette bekletici mesele yapamaz. Diğer taraftan buradaki ceza yargılamasını yürüten Asliye Ceza'nın tek hakimi doğrudan doğruya istinaf mahkemesinin Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmesini beklemekle mükellef midir? Hayır. Bunu bekletici mesele yapması hukuk mahkemesi hakiminde beklenebilir. Ve fakat ceza mahkemesi hukuk yargılamasını kendisine, çünkü delillerin tartışıldığı husus 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili hükümleridir. Bunu kendisine esas alamaz. Ama diğer taraftan hukuk yargılaması, çok sayıda örneği vardır, ceza davasını anlattığımız hususlarla kesinleşmesini bekletici mesele yapabilir. O da Türkiye'de yıllara sari bir husustur.
7: Yani
9: eğer siz bir...
10: Beklemesine gerek yok Yargıtay'ın.
9: Ceza hakim açısından beklemesi gerek
7: yani
9: yok.
7: Ceza mahkemesi
10: Yargıtay'ı beklemez. Yani. Beklemez.
9: Fatih Bey, ceza hakimi hukuk yargılamasını beklemez. Ama hukuk yargılaması bugün uygulamada pek çok ceza yargılamasını anlattığım hassasiyetten ötürü maddi delillerin tartışılması sebebiyle bekler hukuk hakimi ve bu yıllara sari olacağı için biz de mesela 27 Mart 2007'yi 27'ye gün aldık. Niye Asya hukuk hakimi 27 Mart 2027'ye gün verdi? Çünkü ceza davasını diğer dosyasında bekletici mesele yapmıştı. Hukuk hakimi açısından bu böyledir. Ama ceza yargılamasını yürüten Asya ceza hakimi 36. dairenin Yargıtay'dan geçecek mi geçmeyecek mi kesin bunu kendisine meseleyi müsteire eskilerin tabiriyle bekletici mesele yapmayacaktır. Doğrudan doğruya kendi önündeki delillerle amel edip mahkumiyet veya beraat noktasında karar verecektir. Burada yani, önemli olan husus şu, mütalaa vermek zorunda savcılık. 1 Temmuz tarihini işaret buyurdunuz. Bir önceki celsede savcı bey mütalaa vermediyse bu celse karar veremez.
10: Bir celse daha bekler bizi, evet.
7: Çünkü, mütalaa var mıydı ya? Mütalaa vermedi galiba.
10: Ben yok diye biliyorum.
12: Vermedi. 20 Temmuz'a kadar karar çıkar mı oradan?
9: O zaman çıkamaz. Niye çıkamaz? 1 Temmuz'da mütalaasını serdeder Cumhuriyet Savcısı iddia makamı
10: süre isterler.
9: Süre isteyecek sanık müdafileri. Arada 20 Temmuz adli tatil var.
10: Tabii Eylül-Ekim.
9: Verilecek süre adli tatil öncesinde kanun dinlenme hakkını ve savunmayı ihlal anlamına geleceğinden 50'den öncesinden gün verilir.
11: Yukarıcı bir yazı yazılmış.
7: Bir de mücahit edineyim de öyle geleyim.
10: Meslektaşın şeyleri doğru. Yani ceza muhakemesi CMK usulü çerçevesinde duruşmayı görür. Kararını verir. İstinaf hukuk mahkemesi yani hukuk davasını Yargıtay aşamasını beklemesine gerek yok. Takdirini kendisi yapar. Burada bir suç işlenmiş, işlenmemiş mi takdirini kendisi yapar. Dolayısıyla beklemez. Ama dediği gibi o doğru. Temmuz ayında eğer mütalaa verilmişse karar çıkma ihtimali var. Evet. Mütalaa verilmemişse ki verilmedi diye hatırlıyorum ben. Bu celse karar çıkması imkansız, çıkmaz. Süre isterler çünkü. Vermek durumunda
6: bu celse süreyi. Bu celsede Adem Soytekin falan dinlenecek.
10: Dinlenecek daha o zaman bir iki celse var. Gözüküyor. Şu önemli Gürkan Acır baş. Şu önemli arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan müdahale ben her zaman her programda Gürkan Acır'ın davet ettiği programlarda bir iç müdahale olarak değerlendirmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan müdahaleyi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan müdahale dış ayakları olan, dış unsurları olan bir müdahaledir. Murat nedir? Murat Türkiye'yi destabilize etmektir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı ele geçirerek Türkiye'yi destabilize etmektir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ele geçirerek Türkiye'yi destabilize etmektir. Oyun budur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bu oyunu Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte berhava ettiğini görüyoruz. Ben 2000 bu şaibeli kurultaydan itibaren sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleği Ekrem İmamoğlu zihniyetini eleyecek diye defaatle söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi eleğine dikkat ettim. Bak elek bunlar işte buradalar. Bu elekler var ya. Sayın Kılıçdaroğlu eleği.
7: Tamam.
10: Beyefendilerin tuttuğu elek. Dolayısıyla bu şeyi engellemiştir. Onun için Gürkan Acır bak burası önemli. Şimdi eğer siz bir yandan kurultayda şaibe var deyip bir yandan bu kurultayda şaibe yapan kurultayı usulsüz olarak manipüle eden şahısların yargılanmasını engellerseniz bu amaca yönelik olmaz. Bu Türkiye'ye yapılan dış müdahalenin önlenmesine yönelik bir hareket olmaz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın bu noktada inisiyatif alıp bu süreci hızlandırması elzemdir. Bir yandan para kulelerinde biz Turan Taşkın Özel'in işte ofisine gelecek paralar, ondan sonra para kuleleri kurulacak falan bunları konuşacağız. Bir yandan şahıslar milletvekilliklerine devam edecekler. Yargılanmaksızın devam edecekler. Bu mümkün değildir Gürkan Acır. Bu adil olmaz. Aynı zamanda yargılanmaları bu şaibelerden kurtulmak için bir fırsattır. Bir haktır. Yani Turan Taşkın Özel gibi milletvekillerinin yargılanması aynı zamanda kendi açısından bir haktır. Haklanma şansıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlara da bu fırsatı vermek lazım. Şaibe ila nihai üzerlerinde sürmesin ve bunlar dokunulmaklılıkları kaldırılarak mecliste eşgüdüm halinde hareket etmesi lazım. Adalet teşkilatıyla, yargıyla birlikte dokunulmazlığı kaldırılarak bu şahısların yargılanması, beraat etmesi ve mahkumiyet tesis edilmesi lazım. Gökhan, toplumun da bunları görmesi lazım. Peki,
8: çok önemli bir bilgi.
7: Ne oldu?
8: İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okçuoğlu da istifa etmiş CHP'de. İzmir Tire Belediye Başkanı Hayati Okçuoğlu. Okuroğlu CHP'den istifa etti.
7: İzmir'de bir ilçe belediye başkanı da istifa
8: etti. Belediye başkanı.
9: Bunlar çoban ateşi yakıyorlar ya. Kimse aklımızda oynamaz. Evet.
8: Da bu bilgi olarak söylüyorum. Gürkan şimdi...
7: Evet sizdeyiz, buyurun.
8: Ya, tabii böyle üzüntüm çok derin. Ta başından beri konuşuyoruz. Şimdi işte ihraç edildi. İhraç edilecek. Ya niye ihraç ettik, niye affettik? Ya bunu affettik mi? Bunlar ihraç edildi, haklı, görevden aldı, haksız. Bak dikkat et, bunları konuşuyoruz. Fakat biz bu duruma nereden geldik? Yani bu yolsuzluklar yapılan şaibeli kurultayla falan unutuldu, biliyor musun Gürkan? Hiç kimse onu konuşmuyor.
7: Evet.
8: Ya biz nereden geldik buraya? Şimdi diyoruz ki ya bu milletvekilden haksız yere ihraç ettik. Bu milletvekilinin geri geldi, bu haklıdır diye. Bunları konuşuyoruz. Ya buraya biz nereden geldik? Buraya gelen kimler sebep oldu? Bizi bu mahkeme koridorlarına kimler düşürdü? Bizi bu yargıya kimler düşürdü? Bizi bu Muttan'a kimler mahkum etti? Kemal Bey Muttan'ı kabul etmeseydi kayyum gelmeyecek miydi? Kayyum belki de AKP'li veyahut da MHP'li ya da başka bir parti ya da bir baro başkanı Gürsel diyordu ya İstanbul'da. Olmayacak mıydı? Parti o zaman daha kötü olmayacak mıydı? CHP kapama noktasına gitmeyecek miydi? Bütün bunları biz unuttuk. Bu duruma getirenleri unuttuk. O yargıdan işte aldılar, verdiler paralar. Mesela geçen gün konuşuyorduk Ankara'da. Ya dedim ki yani bütün bu aldılara verdilere rağmen 9 oyla kaybettiniz. Yani
9: evet, doğru.
8: Yani düşün, yani bütün bu olayların içinde bile demek ki yani çok Allah korumuş sizi yani. Yoksa 3 tane 5 tane oy alır rezil olurdunuz. Öyle bir durum da olurdu.
7: Evet,
8: yani
7: evet.
8: Aldılara verdilere bütün bu olaylara karşı 9 oyla kaybetti. O 9 oyun da sebebi 3 tane gazeteci arkadaş Kemal Bey çekildi dediler. Oteldekiler de bıraktı oy vermeye. Nasıl olsa biz Kemal Bey'e oy vermiyoruz. Şey Özgür Bey'e vermiyoruz. Kemal Bey'e verecektik. Otobüsler de bindi, evlerine gittiler.
10: Dokuz onu çok oy. İyi hatırlıyorum, o çekildi şeyini.
8: Tabii
10: ya.
8: 9 tane. 3 tane Ekrem Bey'in tweetinden geldi birincisi. Çok diğer 3 gazeteci. İsimler önemli değil şimdi.
9: İsmail Saymaz ya.
8: Böyle ben bir duruma. Böyle büyük bir duruma gazeteci. Düştük.
9: Müdebbir.
8: Gürkan. Şimdi mesela bakıyorum. Belediye başkanlarını söylerken diyorum ki ya belediye başkanı bir holding gibi. Yani bugün Berhan'ın kulakları çınlasın konuşurken. Ya bu dernekler, vakıflar var ya şeyler, mesela bizim Esnaf Derneği Başkanı 150 yıldır orada galiba, değil mi şey?
10: Ya Bendevi. Şey Bendevi falan
8: Palandöken. Tabii bir
7: hakikaten çok uzun süredir. Ben gazeteciliğe başladığımda evet. O oradaydı.
10: Her televizyona çıktığında tabii, ben niye bu ben bak, çocukluğumu hatırlıyorum. Bak diğer
8: derneklere bakın, başkanlara bakın, hiç değişmiyorlar. Gerçi o yasayı biz yardım ettik çok değişmesinler diye. Bakıyorsun orada bir holding kurmuşlar. Partiler bir holding. Holding kardeşim değişmiyor. Gelen oturuyor, keyfini sürüyor. Diğer şirketler holding. Devlet kuruluşları holding. Yani ya belediye başkanı küçük küçük derebeyle kurmuş. Bizimkiler paylaşmış. Ekrem baş kalmış, Veli baş kalmış. Şimdi Veli adı çıkıyor. Bu olayın Veli'nin danışmanı aldı verdi gibi çok belirgin bu masakta. Veli Bey'in buradan dosyasını diğerlerinden ayırdılar. Dokunulmazlık kalksın diye, çok yeni bir bilgi. Önemli bir bilgi. Dün aldım. Tek olarak meclise gönderildi.
7: Ayrı mı?
8: Evet, tek olarak bu olaydan sonra. Bak şimdi Veli'nin atadığı Güzelbahçe, Malatyalı Veli'nin atadığı tutuklu. Kuşadası Malatyalı Veli'nin atadığı tutuklu. Şimdi buradaki Seferihisar'daki danışmanı Veli Bey göndermiş oraya, tutuklu. Çankaya'daki büyük araştırma yapılıyorlar, Veli Bey'in önerdiği avukatı Malatyalı tutuklu. Ya kardeşim bu kadar böyle şey olur mu? Bu kadar olayın içine girilir mi? Bu kadar parti, ya parti diye bir şey yok. Gürkan ya nasıl bir arkadaşsın? Ben de o gün Veli bir demişti ya, ben iddia edeyim reddediyorum diye. Ben de dedim ki alnından öpüyorum. İlk defa Veli Bey meydan okudu, karşı çıktı diye. Hem sonra Malatya olarak bir hemşerim.
7: Mesela tabii, bu son iki açıklamaya galiba İsmail Saymaz'a bir açıklama yapmış. Seçim dönemi mesaj atmış herhalde.
8: Bu benim danışmanım demiş sadece.
7: Hayır. Seçim dönemi gelen bir para olabilir demiş. Tabii. Bilmiyorum.
6: Onu söyleyeyim. Son parayla.
7: Son 5.
8: Evet, bu son para esas. Tehlikeli olan en büyüklerden çok net olarak belirgin olarak.
7: Bu çok belli canım. EFT
8: tabii,
7: ya.
8: Tabii. Belirgin olan çok ve bundan dayanarak dokunulmazlık kaldırılmış. Bu son davaya dayanarak.
10: Dokunulmazlık kaldırılmadı abi.
8: Özür dilerim. Fezleke hazırlanmış son olarak. Özür dilerim.
11: ve bu meclise gelir. Büyük ihtimalle işte kurula gider. Biliyorsunuz o polis müdürü herkes artık
10: ama şahıs hakkında biraz daha hızlı hareket ediliyor zannediyorum. Tabii, değil mi? Ayrılmış ve gönderilmiş
11: evet,
10: diyorsun.
11: Evet. Evet, hızlı hareket edilmiş bu dosyayla ilgili. Veli Bey'in ayrıyeten diğerlerinin ceza davaları falan bekleniyor. Anladım. Hep beraber. Yani demek istiyorum ki ya bu parti böyle artık şey gibi olmuştuk. Yani demek ki şimdi baktıkça, içine girdikçe, gördükçe artık yani Allah korumuş bizi ya. Yani devlet kuran bir parti, Koyun Milliye'den geliyor. Bu şaibelerle anılmayan, hakkında para pul konuşulmayan bir partiyi bu arkadaşlar ne hale getirmiş Gürkan ya? Gerçekten ne hale getirmiş?
10: Abi ya? Parti lekelenmeyecek, şahıs lekelenecek. İşte
11: yani tabii ben de diyorum, bunu lekelensin. Atamamışız. Kendi arkadaşlarımızı ya düşün, bir Uşak Belediye Başkanı bir ay atamadık. Birisinden borç alırsanız, para alırsanız, emir alırsınız, para alırsanız artık emir almaya başlarsınız onlardan. Borç alan emir alır derler diye bir söz var ya. Evet. Bunlar böyle. Adam diyorsa ki ben senin babanın borcunu ödedim. Ben senin VIP arabanı döşedim. Ben götürdüm parayı burada koydum. Sen itiraz etmiyorsan. Bir belediye başkanı Aziz İhsan'ı teşhidenen adam. Bir de bu Koç. Malatyalı Turgut Koç. Veli Bey'le Özgür Bey'e yakın. O da tutuklu. Yani bunlar böyle tesadüf mü Gürkan? Bundan devlet tesadüf olduğunu görmüyor mu? Ve görüyor. Biz mesela Allah korudu diyelim ki biz Deniz Baykal döneminde ilk Mustafa Sarıkul kurultayında bu para pul işini CHP'den kestik. O dönem başlasaydı zaten mahvolmuştuk biliyorsunuz. Ama Deniz Baykal'ın o tarihi konuşması hep sen söylersin. Evet. Ve oradaki belediyedeki...
7: Yolsuzlukla mücadele mahkeme kararıyla başlamaz. Mahkeme kararıyla biter diyor.
11: Ve oradaki konuşmada, oradaki konuşmadan sonra biz o olayı orada kestik. Ve oradan sonra bu tarafa kadar geldi. Kemal Bey ve arkadaşları Kemal Bey'in o dört tane özür dilemesi Sayın Genel Başkanım biliyorsunuz şeyde bayramlaşmada
10: evet.
11: Ve şimdi belediye meclislerini yarın akşam bir televizyonda galiba Kemal Bey'in 8'den 10'a evet, kadar evet, bir programı var. O televizyonda zannediyorum bundan altını dolduracak Gürkan. Bundan altı doldukça o trollerin istedikleri kadar bağırsın halk. Mesela bir kısım inanıyor bir kısım inanmıyor değil mi? Diyorlar ki ya çok suçlu bunlar işte siyasi bir dava.
7: Bir kısım anlıyor, dinliyor, onayın sessizliğini koruyor evet, veya tepkisini veriyor. Ama diğer kısım dinlemiyor. Zaten.
11: Tabii işte
7: toptan. Yani duymak istemiyor,
11: işte
7: dinlemiyor.
11: İşte toptan, biraz önce tam Haluk Levent'in olayı gibi.
7: Evet.
11: Aynı olay gibi. Biraz aynı, önce bravo. Örnek işte onu bravo. Ben getiriyordum. Haluk Levent'in olayı gibi. Toptan reddediyor. Benim en yakınlarım bazı zaman diyorum ki ya böyle olmuş bak bu adam almış parayı. Buraya vermiş bunlar belli böyle bizde böyle olmaz. Benimle yaşamadın mı? Yaşadım diyor ama diyor ki onlar da yapıyor. AKP de yapıyor. Onlar bak tamam onlar da yapıyor. Onların yaptığını biz evimiz önünü temizleyelim. Onlar da temizleyecektir. Temizlemese zaten devlet onları da temizler diye söylememize rağmen insanların büyük bir kısmı şimdi inanmıyordu. İnanmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi bu önümüzdeki dönemlerde genel merkezdeki arkadaşların yapacağı iş bu dört tane maddenin Kemal Bey'in özür dilediği İşte FETÖ artıkları dediği, rüşvet para dediği, belediye başkanlığına atanırken engelleyemedim dediği, sizin fakir fukaranın verdiği bu trollere genel merkezden aklanan paralar vardı ya, onu da kastediyor. Bu paraların diyor önünü kesemedim ortamı ve sizden özür diliyorum diyor. Bütün bunların altyapısını belgelerle, bilgilerle toplumun önüne koyarsak toplum buna inanacak. Çünkü bu partiye Türkiye'nin, dünyanın gerçekten ihtiyacı var. Bu parti gerçekten Özgür Özel'le Kemal Bey'in ya da Özgür Özel yönetimiyle Kemal Bey yönetiminin ya da bizlerin mücadelesi değil ki ya bu evet, Türkiye'deki mücadelenin söylediği gibi bu ciddi bir dış dava ya. İngilizlerin karıştığı, doğru. Almanların karıştığı, efendim İsrail'in karıştığı bilhassa söylüyorum son dönemde Türkiye'nin bir barış sürecine giriyor. Ya CHP'nin içinde kargaşa olduğu zaman Devlet Bey niye bu kadar içimize giriyor? Karışıyor. Diyor ki oraya da bir laf söylüyor buraya da diyor ki kardeşim böyle bir süreç var. Siz kavga ettiniz mi? Bu sürece zarar gelecek. Bu Türkiye'de bu sürece. Siz diyor gereğini aklınız başınız alın. Burada kurulu beğenmezsin beğenirsin. Kararı beğenmezsin beğenirsin. Yargı bir karar vermiş. Buna kızarsın bağırırsın mahkemeye gidersin. Tepki gösterirsin. Mitingler yaparsın o ayrı bir konu. Ama zarar verme burada kurulu belli. Bu partinin genel başkanı Kemal Bey yönetici arkadaşlar. Buraya artık atanmış bitmiş bu iş. Sen bunun doğrultusuna gideceksin. Özür dilerim.
10: Atanmış da değil aslında.
11: Atanmış da değil. Ya mahkeme karar vermiş gibi. Evet.
10: Görev
11: mahkeme,
10: dönmüş ona. Görev tabii, dönmüş genel başkan.
11: Tabii yargı kararını vermiş evet, demiş evet, ki bundan dönmüş. Önceki olaylar şey
10: orada
11: olmuş.
10: Bir atama da yok yani.
11: Ve şimdi bu Özgür ve arkadaşları Gürkan bilerek bu şeyler geldi ya delege listesi. Hı-hı. Ya bu delege listesini onlar bilhassa Bülent Ercan var çok iyi bir hukukçu. Önder Savonlar'ın akıl hocası. Bunlar bunu bile bile bu delegelerle kongre yapılmayacağını biliyorlar.
10: Tabii canım.
11: Tabii. Ve geriyorlar. Bu delegeler hakkında diyorlar ki İstanbullular sakatlandı, diğerleri sakatlanmadı. Bütün delegeler hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın Masak'la açtığı bir dava var.
7: Ha, bu arada herkes onu atlıyor.
11: Soruşturma
7: var. Hepsini
11: onu söylüyorum. Hepsinin evet. hakkında soruşturma var. Ha,
7: bak şöyle.
11: Özgür Bey'in
7: banka,
11: de var.
7: Banka kayıtları. Birinci derecede yakınları üzerine gayrimenkul ve menkullerin araştırılması ve SGK kayıtları.
11: Mal atışları. Bak Özgür Bey'in de var. Kemal Bey'in de var. Araştırıyorlar. Ekrem Bey'in de var, araştırıyorlar. Bunlar delege ya. Oy kullandılar. O bütün geriye kalan işte 800 imza götürdükleri delegeler hakkında hepsinin araştırma var. Mal varlıklarının artış. Şimdi bu neye benziyor? Büyük bir banka soygunu.

0: Milletvekillerinde mal varlıkları araştırılıyor. Yani o hani diyor ya 110 tane milletvekili benimle beraber biz de imza attık filan diyen, o milletvekillerinde mal varlıkları araştırılıyor. Geçen gün televizyonda bir arkadaşla tartışıyorlardı. Dedim ki arkadaşa söyle kendi mal varlığı da araştırılıyor, dikkat etsin demiştim. Yani o da delegeymiş. Şimdi diyorum ki böyle bir ortamda, bütün mal varlıklarının ailesinin araştırıldığı bir ortamda bile bile bu partiye gelmenin bir anlamı yok. Çarpışarak ayrılmanın bir anlamı yok. Yani böyle birbirine böyle hain diye bağırtıyorlar. İşte biraz önce Cem anlattı her şeyleri. İnsan içi gibi ya, senin var olmanı sağlayan, senin ve arkadaşların var olmasını sağlayan, ki Kemal Bey işte biz biliyorsunuz Şahin Mengü getirmişti, Özgür Bey'e hep anlatırım. Manisa'dan Nevşin de anlattı bir kısmını. Biz ona aday yaptık. %6'ydı, %12 aldı filan. Ondan sonra Kemal Bey ve arkadaşlar önünü açtı. İlk ağlayan oydu büyük, açkıra açkıra. Ve onun arkasından bu kadar büyük hakaret, bu kadar büyük küfür, bu kadar büyük aşağılama. Bir partide Gürkan bak, yolsuzluk kadar önemli bir şey var bizde. Bütün parti, disiplin. Bak yolsuzluk kadar önemlidir. Disiplin. Disiplin olmadığı, kararsız kaldığın anda parti diye bir şey kalmaz kardeşim.
1: Peki.
0: Disiplin olacak. Bu arkadaşların çoğu disiplinsizlikten gitti. Ne diyor şey o Ali Mahir Başarı denen adam? Ya beddua ediyor. Ya beddua ediyor ya. Diyor ki o, benim babam dedim.
2: Çok seviyesiz.
0: Dedem dedim diyor. Ve beddua ediyor. Diyor ki bu diyor çok yalan söyler diyor. Bu diyor bir projedir diyor. Ve bunu dedikleri zaman Özgür Özel demiyor ki sen otur oturduğun yerde utanmıyor musun ya? Veli'ye demiyor. Aklında bu dava var. Bu kadar dava var. Niye istifa etmiyorsun gidiyorsun kardeş? Sen istifa et ayrıl. Hatırlamıyor musun? Bizim hakkımızda da çıkmadı mı? Bir şeyle ilgili dediler hani belediye başkanlarından paralar istendi. Hatırlamıyor musun onu? Eyüp'tekiler topladık. Hatta bir gazeteci diyordu ki gidin mahkemelere. Mahkemelere gittik. Yargıya gittik. Parti içinde denetleme yaptık. Hepimiz. Aklandık hepimiz. Aslan gibi geldik. Partimize sahip çıktık. Herkesin hakkında iddia olabilir.
1: Tabii.
0: Ama iddiaya baba iddilik yapacaksın.
1: Doğru.
0: Örneklerimiz hep belli. Biraz önce hani Güler'lere dedik ya bir çiçek aldı. O öyle değil şey açıkladılar bana. Dediler ki babası vefat etmiş.
1: İlan.
0: Babasının ilanından dolayı. Evet ilanından dolayı. O parayı da iade ettikleri halde.
1: Peki.
0: Yani bakanlıktan istifa ediyor. Böyle bir gelenekten gelen bir parti. Allah aşkına bu üç tane adamın elinde. Ve Özgür Bey arkadaşları mı parti mi diye arkadaşlarını tercih eden bir arkadaş partiyi mi düşünür ya? Partiyi düşünmedikleri için çarpışarak gidecekler diye biliyorum ve diyorum ki kuracaksanız kurun ama çarpışmayın.
1: Tabii,
0: çünkü
1: tabii.
0: Biz eninde sonunda ortada kalan milletvekilleri gitmez. Türkiye'nin her tarafında Gürkan CHP bayrağı var. Bak git Şırnak İdil'deki mezraya git. Test edilmiştir. Ben gittim böyle buraları yıpranmıştır. Rengi solmuştur ama altok vardır. Edirne'ye git vardır. Millet Partisi'ne sahip çıkar. Bu partiden ayrılanlar hüsran oldu. Son yakın dönemde Muharrem'i gördük. Emine Ülke Tarhan'ı gördük. Efendim Mustafa Sarıgül'ü gördük. Şeyi gördük. Sen söylemiştin biraz önce 4-5 tane parti ayrıldı gitti geldi. Olmadı. Ana gövde burası.
1: Peki.
0: Tek cümle. Burası bizim bak atadan kalma miras değil. Emanet. Bu emaneti koruyacak arkadaşlarımız ortaya çıksın, korusunlar. Şimdi bu Kemal Bey ve arkadaşlar ortaya çıktı. Korumaya çalışıyorlar. Bizler bu dönem arınacaksa, gerçekten yolsuzluklardan bu yapanın yanına kar kalmayacaksa, bu partinin ismi tekrar şahlanacaksa biz Kemal Bey ve arkadaşlarının sonuna kadar yanındayız.
1: Peki.
0: Gürkan bak bunu bilsin. Bir de çok önemli bir şey söylüyorum. Yanındayız. Ve gözlemimiz ve çok dikkatli gözlüyoruz. Birazsa ben çok dikkatli izliyorum, gözlüyorum. Çünkü destek veriyoruz. Çünkü bu arınmadan en çok mücadele edenlerden bir tanesi biziz. Küfürler, tehditler her şeyi aldık. Ama diyoruz ki partimiz alınacak arkadaşlar yönetimde. Söz verdiler. Namus şeref sözü verdiler. Ve o namus verdikleri namus ve şeref sözünün arkasında olduklarımızı bilsinler diye.
1: Peki. Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'na atanan eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyerek bugün istifasını açıklayan Cemil Tugay'a sanki güle güle cevap vermiş. Güle güle demiş. Geçiciyiz hepimiz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi, evet o mesajı da getiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır diyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Taksim Meydanı sürecek sevgili izleyiciler.
3: TGRT FM Haber.
4: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor.

UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.

0: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
1: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
0: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol!
3: Koçum benim!
2: Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Irmak hakeme.
4: Çok güzel ofsaydı. Kendi!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT Efendi.

0: TGRT FM Haber.
1: Yasanın 14. maddesinin ifadesini bulan devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın milletin bölünmez bütüne karşı işlenen suçlar terör suçları olarak ve devletin varlığına karşı işlenen suçlar olarak telakki ediliyor. Şimdi geldik komisyona. Burada çok önemlidir. Geçmişte örnekleri var. Ömer Faruk Gergerlioğlu'da oldu, Şerafettin Can Atalay'da oldu. Komisyonda nereye gelir? Kıymetli üstadlarım, burada meclis başkanlığına gelir. Meclis başkanlığı bir dönem teamüldü. Hiçbir şekilde de surette ilke kararı olarak meclis başkanı bunları oylatmıyordu. Ama oylattı. Oylattığı zaman ne olur? Nitelikli çoğunluk yok Sayın Bakanım. Adi çoğunluk, basit çoğunluk var. Malumunuz 600 milletvekilinin 3'te 1'i ile toplanıyor. 200 milletvekille karar sayısı 101. Ve fakat bu tür hadiselerde 151 vekil evet derse, ki AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını toplayın 300'ün üzerine çıkar. 151 milletvekilinin kaldıracağı elle evet dokunulmazlıklar düşer. Dokunulmazlıklar düşünce bu zırh ortadan kalkar. Niye? Yaklaşık bir yıl kadar önce bu stüdyolarda biz haykırdık. O dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı vardı. 3 isimli muazzam hukukçu. Dedik ki arkadaş yapmayın. Bakın bu şekilde hareket etmeyin. Devletin bilgisi dahilinde olan usulsüzlükler, devletin bilgisi dahilinde olan para aktarımlarını sırf anayasa 83 kapsamında, biz milletvekiliyiz, biz untouchable'ız, bize dokunamazsın, biz istediğimiz gibi uhdemize geçiniriz, emanet paraları da talimaten uhdemizde saklarız şeklinde bir yanılgıya düştüler. Devlet 18 yaşında üstadım da burada. Devlet her şeyi not eder, günü geldiğinde önünüze koyar. Şimdi gün geliyor. Bakın Devlet Bey hep diyor ki Özgür Bey'e, devletin, milletin yanında ol. Muhalefeti bölme. Cumhuriyet Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme. Atatürk'ün partisini bölme. Gidiyor o malum holdingin o gece, onursal gecesinde gidiyor ellerine sarılıyor Devlet Bey'in. Ya Devlet Bey sana bir şey söyleyeyim. Diyor ki ey Özgür Özel, sana çağrımızdır diyor. Bak Kemal Bey hala ve dahi ısrarla Özgür Özel Bey'le ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatmıyor. Bakın Gökhan Günaydın, ben de naçizane kendi haddim olmadan görüşümü söyleyeyim. Biz, dünya görüşümüz farklı olabilir, o farklı olabilir. Ama biz ne zaman Gökhan Günaydın Bey'le bir yerde denk gelsek, her seferinde inanılmaz bir nezaket dili dahilinde mukabele etmiştir. Ki Özgür Özel'in ve Ekrem Bey'in ekibinde olmasına rağmen. Bunları niye söylüyorum? Gün hala uzak değildir. Gün hala ayrışma günü değildir. Hep söylüyoruz, Muharrem İnce'nin son attığı tweet'e baksınlar, İlhan Kesici'nin paylaşımlarına baksınlar. Aklı selimler var Sayın Bakanım Cumhuriyet Halk Partisi'de. Böldürmeyin diye feveran edenler, Antep Vekili, Gaziantep Vekili, Hasan Vekilim gibi, Sayın Sevigen Bey gibi isimler var. Necdet Sarraç'la bakın, belki 2017'den bu yana elin üzerinde canlı yayın yaptım, çata çat harp ettik. Ama geçen pazar bir ulusal kanaldaydık. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı ya dedi ki hayatım boyunca görmediğim eziyet, görmediğim tahkir, hakaret, işkence kalmadı. Ama bu bir haftada yediğim küfrün, istiskalin, ben dedi telefonumu eline alamıyorum dedi ya. Şimdi bu adamın suçu ne? Bu adamın suçu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmazsa biz susalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçu bu kadar yolsuzluğun, bu kadar irtikabın, zimmetin konuşulduğu yerde. Hep söylüyorum ya. 31 Mart 2019'da da kazanıldı. İzmir kazanıldı, Ankara kazanıldı. Bir tane Buket isimli gazeteci vardı, kahkaha atıp gülüyordu Kemal Bey. Kemal Bey bunları kazandı. O zaman niye operasyon yapmadılar? O zaman madem devletin makamları istemiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirleri ele geçirmesini, tırnak içinde demokrasiye karşıydı, niye almadılar İstanbul'un şehrini, niye almadılar İzmir'in şehrini, niye Ankara'ya operasyon çekmediler de bu kadar ayyuka çıktı hadiselerin artık fahiş olduğu dönemde? Hepimiz biliyorduk Gürkan Acır ya. İmar yolsuzlukları, Beşiktaş'ı, Bakırköy'ü, Şişli'si, utanıyorduk artık. Ben çıktım bu yayınlara, dedim ki artık kat para yetmiyor, rezidans istiyorlar dedim. Avukat olarak haykırdım buradan ya, bilgiye dayalı. İmar istiyorsunuz bir yerden, her şeyiniz hukuk uygun. Gidin şu birimle görüşün. Neyi görüşeceğim arkadaş? Neyi görüşeceğim? Belediye başkan yardımcımıza bir görün. Şuraya teberrüde bulunurum. Tamam, kendi irademizle bağış yapalım. Hayır. Ama buraya kayıt dışı bağışta buldun.
2: Bugün 30 milyon Cem, bütün, bak Cem, milyon. Denetlenmeyen bütün partilerde var.
1: Bakın,
2: bu kardeşim.
1: Bakın ben
2: Bu CHP ile ilgili bir
1: bakın,
2: şey değil. Bu bütün partilerle
1: sayın
2: ilgili.
1: Sayın Sevigen.
2: Yani, sırf CHP böyle bunlar CHP'de varmış gibi söylüyorsun
1: bakın,
2: da.
1: Hiç öyle bir
2: bunlar
1: şey
2: bütün partilerde var. Hep yaşadık bunlar çoğunluk.
1: Sayın Sevigen.
2: Yeter ki namuslu olanları ayrı koyuyorum. Şerefler
1: sayın bakanım.
2: Var. Ayrı.
1: Sayın ama, bakanım. Evladınız olarak istirham
2: ediyor. Bu MHP'de de var. Yok hayır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin olunca ne oluyor? Devlet Bey ne yapıyor?
2: Attı kapının önüne koyuyor.
1: Atıyor kapının önüne koyuyor.
2: Yargılandı mı? Yargılandı mı?
1: Bakın yargı yargının konusudur.
2: Ya olur mu? Mahkemeye gitti mi? İzin versin.
1: Siz çok güzel bir kelam ettiniz. Ama müsaade edin.
2: Sen de avukatınız var. Sizin de yargılandı mı yakalanmadı?
1: Siz ne dediniz?
2: Hem geziyor sokaklarda
1: dev
2: gibi.
1: Parti içi denetim mekanizmalarını biz işletseydik dediniz.
2: Tamam biz
1: kendimiz adımıza. Biz
2: kendimiz adımıza söylüyoruz. Sen de söyle. MHP'de temizlesin de öpeyim alnından. Bunu de ki MHP'de bunları temizlesin.
1: Bu noktada.
2: Ay bunu söyle.
1: 21 tane.
2: Bu milletvekillerde yargılansın de. Devlet Bey'e rica et buradan. Sayın
1: ben
2: başkanım.
1: Ben Devlet Bey'e haddim değil. Ben
2: ya niye ben rica edeyim? Benim arkadaşım beraber çalıştım. Hayır. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım rica ediyorum. Ya bunlara müsaade edin yargılansın.
1: Sayın Sevigen. Ben siz benim büyüğümsünüz. Rica kelimesinin ne anlama
2: seviyorum.
1: Geldiğini biliyorsunuz.
2: Çünkü ben onu çok seviyorum.
1: Siz rica kelimesinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz.
2: Çok güzel bir adamsın
1: dedi. Devlet Bey'in has evladı olarak.
2: Ben çok saygıdan kusur etmem.
1: Onun namusunu ve şerefini haddimiz olmadan bu ekranlarda sonuna kadar savunan
2: peki,
1: bir evlat
2: ama
1: olur.
2: Ben savunuyorum.
1: Biz
2: sen
1: diyoruz
2: de
1: ki
2: ben
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin
2: saygı
1: ama müsaade edin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı ne diyor? Benim partimde adı karışan kim varsa ben önce kapının önüne koyarım. Arınır, aklanır, gelir. En tipik örneği nedir? Adana.
2: Biliyorum.
1: Ne yaptı? Aytaş Durağan en güçlü olduğu
2: bak,
1: dönemde.
2: Biliyorum.
1: En tipik örneği nedir?
2: Işte,
1: Koray Aydın. Gitti Anayasa Mahkemesi'nden gitti geldi ve hiçbir zaman ülkücülüğün adamına
2: biliyorum.
1: Laf söylemedi. Ama bunu şunun için ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen şuydu. İlk gün. İç denetim mekanizmalarını işletecek.
2: Hep söylüyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanı Deniz Baykal'ın, kıymetli genel başkanları Karayalçın'ın, kıymetli genel başkanları Hikmet Çetin'in,
2: Karayalçın CHP'nin genel başkanı değil.
3: CHP.
2: O ayrı. CHP'nin. Bir o. Ayıralım onu.
1: Sosyal Demokrat Parti Parti'nin birleştiği Cumhuriyet Halk Partisi diye ifade
2: evet,
1: edelim.
2: Diyebilirsin. Ecevit
1: Cumhuriyet
2: diyebilirsin.
1: Halk Partisi'nin Bülent Ecevit'i Karaoğlan'ı gibi.
2: Diyebilirsin.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Gandhi Kemal'i gibi.
2: Hikmet Çetin diyebilirsin.
1: Siz söyledim zaten duymadınız herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu dönemde bunlar yaşanır mıydı?
2: Hayır,
1: Kemal Bey ne yapardı? Öncelikle disiplin süreci başlatırdı. Bakın hala söylüyorum.
2: Hayır, ekip Beşiktaş'ta başladı.
1: Ama söylüyorum bugün Silivri ile ilgili ne yaptı Kemal Bey? Bora Balcıoğlu ile ilgili hemen gidin bakın dedi ve
2: tabii.
1: Hukukçu genel başkanımızı gönderdi. Bir
2: doğru.
1: Hata olabilir, bir rankısı olabilir. Bu neyi ifade ediyorum? Bu söylediğim tüm hususlar supravelördür. Yani partilerden münezzehtir. Bize bugün düşen eğer devletin ilgili kurumlarıyla, eğer yargı teşkilatında bu kadar ayyuka çıkmış hadise varsa üzerini izale etmek, örtmek, kapatmak değildir. Bakın bugün Cemil Tugay'ın ve beraberindeki bir takım şahsiyetin başlattığı hadise basit bir istifa süreci değildir. Bakın sürekli yapmak istedikleri şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölelim, Necdet Sarac'ı sövelim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sövelim, Berhan Şimşek'i alalım yerin dibine koyalım, her türlü hakareti yapalım, Mehmet Sevigen çıktı gerçeklere aykırdı diye onu alalım, affınız ama yerin dibine sokalım. Ondan sonra da çıkalım. Herkes çalıyor canım. Bizim çocuklar da çalmış. Bakın ne diyor ya, bitiriyorum şunu. Michael Rubin. Önümüzdeki dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı cezaevinde diyor ya. Hadi anladık sizin oğlan Ekrem cezaevinde. Arkadaş Hariciye Nazırınız kim? MİT'in başkanı olarak seçtiğiniz adam kim de onlar da cezaevinde? Ya bunları konuşun bana, bunları anlatın. Ondan sonra biz çıkalım diyelim ki ya Kemal Bey size haksızlık ediyor. Türkiye Cumhuriyeti yargısı size haksızlık ediyor diyelim. Edeben susalım nokta.
3: Doğru. Peki Mücahit Birinci buna neler söyleyeceksiniz?
4: Dokunulmazlıklarla alakalı.
3: Dokunulmazlıklar ve
4: şöyle şimdi bir
3: bu
4: kere bu
3: milletvekillerine uzanan
4: derne-
3: ayağı.
4: Tamam. Rasyonel bir değerlendirme yapacağım. Şöyle bir kere bu arkadaşların tamam CHP bölünmesi falan ama bu arkadaşların Cumhuriyet Halk Partisi içinde hayat şansları yok artık. Siyasi hayatları yok. Onu bilelim.
2: Bir kısmının.
4: Ben Özgür Özel babında değerlendiriyorum meseleyi. Aha. Çünkü o yağmurun altında ıslanan fiziken genel başkanlığın dışına çıkarılan şahıs oydu. Dolayısıyla Özgür Özel'in siyaseten yaşama şansı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Benim kanaatim bu. Dolayısıyla bu arkadaşların bir parti kurması kadar doğal bir şey yok süreç içerisinde. Bunu biz daha önce de yaşadık. Bunlar genel merkez binası nerede kalırsa kalsın. Sizin bu iddianız varsa hani son kamuoyu yoklamalarında da hani yüksek görüyorsunuz ya. İşte Sonar'ın, Hakan Bayrakçı'nın kıymetli bir kamuoyu yoklaması olmuş.
3: Ama o,
4: daha kurulmamış parti müsaade et.
3: O bir
4: daha
3: dakika,
4: kurulmamış
3: Mutlan,
4: partiye.
3: Mutlan tam çıkmadan galiba.
4: Hocam daha kurulmamış bir partiye %32-33 oyu varsa eğer dolayısıyla rasyonel olan nedir? Hemen ayrılıp parti kurmaktır değil mi? Evet. Ben buradaki gecikmeyi pek anlamıyorum. Hani niye gecikiliyor? Hani bu kadar toplumsal destek var. O ki 2023 senesinde Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayıp Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu aday olsaydı %100 kazanırdık diyorsunuz o ki. Veya Mansur Yavaş aday olsaydı %100 kazanırdık Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı diyorsunuz. O ki bu kadar kendinize güven var. 2023 senesinde kazanan şu anda hayli hayli kazanması lazım. Peki. Çünkü ekonomi iyiye gitmedi, kötüye gidiyor ekonomi. Bir sürü sıkıntımız var. İktidar Partisi olarak bir sürü sıkıntısı var İktidar Partisi'nin. Dolayısıyla burada ben bir kere hayat şansları Cumhuriyet Halk Partisi'ye çok yok. Siyasi hayat şansları. İkinci husus şu. İkinci husus bu dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı. Bak çok önemli bir konudur bu. Ben bunu daha önceki programlarda hiç gündeme gelmezken de söylemiş bir arkadaşınızım. Diyordum ki bakın dokunulmazlığın kaldırılması bu işin sac ayağıdır. Yargı sadece yargı hukuk davasıyla, istinaf davasıyla, asli hukuk mahkemesi şaibe davasıyla olmaz bu iş. Bu işte bir cezai sorumluluk vardır. Cezai sorumlulukta yapılması gereken de bu dokunulmazlıkların kaldırılmasıdır ki yargılansınlar. Bak matematik budur yani bunu dokunulmazlıkları kalkan edip işte bir takım o para kulelerindeki paraların bir takım milletvekillerinin ofislerinde toplanıp değil mi dokunulmazlıktan faydalanmışlar bak. Çünkü ofisi aranamaz. Çünkü arabası aranamaz. Arabayla para taşımışsan araban aranamaz milletvekiliysen. Dolayısıyla bunların kaldırılıp sizi yargılama haklarını da bunlara tevdi edilip aynı zamanda bir haktır bu. Aklanma da bir haktır. Belki aklanacaklar bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun bir an önce halledilmesi lazım. At başı yürümesi lazım bu işin. Bak bu işte dokunulmazlıklar eksik kalırsa ben şunun için inanın şunun için söylemiyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partililer bunu lütfen altını çizerek söylüyorum. Zannetmeyin ki ben işte AK Parti tandansından geliyorum. Bunu sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi muhalifi olarak söylüyorum değil. Bunun ortadan kalkıp dokunulmazlıkları kalkarsa bunlar yargılanırlarsa Cumhuriyet Halk Partililerin o öz Cumhuriyet Halk Partililerin bu meseleleri daha iyi anlayacakları kanaatindeyim.
3: Peki.
4: Mahkeme yargı kararı sadece televizyon programlarıyla olmaz Gürkan Acır. Bak biz burada istediğimiz kadar anlatalım. Yargı kararı yargılanma başka bir şeydir. O durum başka bir şeydir. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı davadaki Ekrem İmamoğlu davasıdır örgüt davasıdır o. O yargılamalarda ben sürekli bir takım medyada sürekli magazinsel şeyler görüyorum mesela.
3: Evet.
4: Değil mi? Ne mesela? Birisi kalkıyor diyor ki işte beni bu avukat geldi tehdit etti diyor. Biliyorsunuz kim olduğunu. Birisi kalkıp diyor ki Cumhuriyet Savcısı diyor beni karımla tehdit etti diyor.
5: Evet.
4: Tamam. Birisi kalkıp diyor ki Cumhuriyet Savcısı diyor. Bana sen lise mezunusun, ilkokul mezunusun sen de Ekrem gibi misin dedi diyor. Bak. Bunlar konuşuluyor, bunlar yazılıyor sürekli.
3: Konunun içeriğine, ama suçlamaların
4: yok,
3: içeriğine
4: yok
3: ilişkin.
4: Ne içeriği?
3: Yani i̇çerik mi
4: içerik yok hocam?
3: Şimdi tam oraya gelmişken Mücahit Birinci, şöyle bir tablo var. Geçtiğimiz hafta sanıklardan Fatoş Pınar Türker'e ilişkin bir iddia
4: evet.
3: gündeme düştü. İddia şuydu sevgili izleyiciler, kadın bir sanık ve İBB davasında 1,5 sene yaklaşık 15 ay sonra ilk kez mahkemede çıktı. Ve dedi ki ben çıplak aramayla arandım ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde bir muameleye maruz kaldım. Kadınlık gururum incindi şeklinde bir beyanda bulundu. Tabii bir kadının bunları ifade etmesi, hele hele tutuklu bir kadının bunları ifade etmesi son derece dikkate değer bir konuydu. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı eş zamanlı olarak soruşturma başlattı. Ama ondan önce bir açıklama da yaptılar. Şimdi yaptıkları açıklamada içeri girme süresinden bahsetti. Yani odaya girme, kadın görevlinin bulunduğu
4: arama
3: odaya,
4: odası.
3: Arama odasına girme ve çıkma sürelerinden söz etmişti. O ettikleri süreye şimdi ilk kez kamera kayıtları odanın tabii dışından olmak üzere yayınlandı. Şimdi bakın kamera kayıtları ortaya çıktı. Fatoş Pınar Türker'in bahsettiği. O görüntüleri bir hazırsa verelim Yunus. Şimdi sevgili izleyiciler bakın o tarih görüyoruz 19.3.2025 tarihi. Bakın odaya giriyor şu anda Pınar Hanım odaya giriyor ve saat ilerlemeye devam ediyor. 19 Mart 2025 tarihinden bahsediyoruz.
5: O görüntünün sol tarafı.
3: Evet bakın
5: olacak.
3: Şimdi çıkıyor çıktığı nokta bakın.
6: O siyahlı
3: kişi. Evet çıkıyor siyahlı kişi bakın okla ikinci hanımefendi. Odaya giren ikinci hanımefendi 11.00'da giriyor 001 oluyor yani bir dakika Yani 33'te yani çıkmış. 27'de girmiş, 33'te çıkmış.
4: 1,5 dakika.
3: Ya hayır.
1: 66 saniye.
3: 66 saniye.
4: 66 saniye. 66 saniye. Evet. 66
3: bakın, saniye. Şimdi burada böyle bir tablo var. Bu görüntü yayınlandı. Bu görüntüyü verdi Adalet Bakanlığı ve bu görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz.
5: 66 saniye.
3: Tabii. Ben baktım. İşte evet. 0.27'den 1.33'e.
6: Evet,
3: 1.27 olsa 1 dakika olur.
4: Anlaşıldı, tamam.
3: 6 anladım. Saniye daha koyarsanız yani 66 saniye.
6: Diyor ki 1 dakika 6 saniyede ayakkabısının bağcığını bile çözemez.
4: Çözemezsin, doğru.
1: Ama yani iddialar nasıldı? İddialar nasıldı? Yani,
6: ya. Onu da mesela orada da tartışma konu. Şimdi şöyle bir şey de başlattılar.
1: Ama illa da.
6: Mevzu bahis bu görüntüler değildi. Peki hangi görüntülerdi? Yani nerede çıplak arandın? İfadesinde dedi ki emniyete alındığımda ben orada çıplak arandım. Evet. Biz de duruşmadaydık. Bu görüntüler yayınlandıktan sonra...
3: Sen orada mıydın?
6: Bir başka
3: hayır, şeyde, duruşmada.
6: Bu ifadeyi kullandığında oradaydım. Pınar Türker, ben böyle şeylere maruz kaldım. Vatandan şeyden başladı. Çağlayan'dan başladı. Çok kötü.
4: İzleyiciler falan yapıp tepki veriyorlar mıydı?
6: Tabii öyle tepki verdiler. Zaten az önce söylediğiniz konu var ya Mücahit Bey. Genelde magazinsel söylemler bunu ilk günden bu yana ben davayı takip ediyorum hep söylüyor.
4: Ama o bir strateji. Şimdi bak, burada anlatmıyorlar.
3: Biz şöyle yapalım.
6: Şimdi bu
3: bir
6: görüntünün
3: dakika.
6: Üzerine
3: sevgili Oğuz gene biz şöyle yapalım. Tabii.
4: Hocam
3: biz
4: o bir strateji.
3: Verme, karar verme yeri değiliz. Fakat bu iddialar olunca, iddialar kamuoyuna gelince biz de burada programımızda taşıdık, gündeme getirdik. Hakikaten bu konuda da hassasiyet gösterildi. Hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma açıldı. Ama ondan önce de açıklama yapıldı. Böyle bir şey olmamıştır. Açıklamanın içerisinde iki şey geçiyordu. Hatta üç. Bir, peki bir dakikalık bir süre içeride kalmış. İki, çıktığında herhangi bir beyan yok ve orada bir tutanağa imza atmış. Herhangi bir fena muameleye maruz kalmadım. Herhangi bir işkence veya benzeri insanlık onuruna karşı gelecek, insanlık onurunu zedeleyecek bir tavır ve tutumla karşı karşıya kalmadım şeklinde bir tutanakta imzası var dedi. Bunu yayınladılar. Adalet Bakanlığı bunu yayınladı. Peşi sıra şu iddiayı da dile getirdiler. 15 aylık bir süre geçmiş. Bu 15 ay içerisinde avukatlarıyla defaatle görüşmüş. Avukatlarıyla hemen hemen hafta içerisinde her gün görüşme fırsatı olmuş. Bu tarz bir şikayeti de dile getirmemiş şeklindeydi. Şimdi bugün bu görüntüler de yayınlandı. Takdir sizin. Biz karar verecek yer değiliz. Kararı Yüce Türk Yargısı verecek tabii ki. Ama soruşturmaların sonucunda takipçisi olacağız. Ama bir dakikalık bir süre demişti Adalet Bakanlığı. Evet, o bir dakikalık süreyi eğer bu görüntüyse, oradaki görüntüyse biz görüyoruz.
4: Kanıcı, bir, şey
3: bir dakika 6 saniyelik bir,
4: çok kısa bir şey
3: süre içerisinde odaya giriyor ve çıkıyor.
4: Çok Pınar kısa bir Hanım. Şey söyleyeyim. Bak.
3: Evet, kısa.
4: FETÖ yargılamasını hatırlıyoruz değil
1: aynısı.
4: Mi? Birçok taktik, bu tür stratejileri biz gördük o yargılamalarda da. Dolayısıyla bak, ben bunların tesadüf olduğu kanaatinde değilim. Ben bu yargılanma stratejilerinin tesadüf olduğu kanaatinde değilim. Bu magazinlerin medya, bazı bir kısım medya aracılığıyla servis edilmesinin, yayılmaya çalışmasının, onlara bağlı vatandaşlarımız, onları seven vatandaşlarımızın manipüle edilme gayretinin stratejik olduğu kanaatindeyim. Bu stratejinin Cumhuriyet Halk Partisi veya Ekrem Oğlu'nun aklı değil kardeşim. Kesinlikle. Bu stratejinin temeli orada değil. Bu stratejileri yapan bunlar değil. Murat Ongun değil, Ekrem Oğlu değil. Gözünüzü açın, bakın kim yapıyor bu stratejileri. Kim? Okyanus Ötesi bu stratejilerin tamamını yapıyor. Yargılama stratejilerinin tamamı Okyanus Ötesi'ne ait. Ben söylüyorum bunu. Uyanın ya.
1: Şimdi 15 Temmuz yargılamalarında 14 ağır ceza ve 26 ağır ceza büyük salonlar dedi Silivri'de. Giriyoruz. İlk sorgu savunmada sanığın ilk beyanı. Üzerinde üniforma giymiş hain generaller. Bize işkence yapıldı. Avukat huzurunda alınıyor ifadeler. Avukat huzurunda en ufak bir itirazı kayıt yok. Avukatın itirazı kayarı. Benim tırnaklarımı çekmeye teşebbüs ettiler. Orada bütün suçlamayı ikrar etmişsin, kabul etmişsin. Örgütle ilgili bütün yapıyı deşifre etmişsin. Ben tüm beyanlarımı geri alıyorum. İfadelerim baskı altında alınmıştır. Mahkemenin huzurunda bunu kayda geçiriyorum. Niye? Üstadım da söylediği gibi talimat geliyor. Uniform, tek tip ifadeler çok önemli bir anekdottur. Mahkeme başkanı şu soruyu sordu. Şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun, bunu isim soyisim, hayır dedi. Karısının adını ve soyunu soyadını sordu, ona da hayır dedi. Ya karını soruyor, karını. Ben çünkü bilinçaltı her şeyi reddiye, inkar üzerine kurulmuş. Bunları birebir yaşamış bir hukukçu olarak söylüyorum. Amaçları bu yargılamaların temelini ifsad etmektir. ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne göz kırpmadı.
6: Doğru. Şöyle bir strateji var bakın. Ergenekon davasına sürekli atıf. Ergenekon davası rüşvet yolsuzluk değil. Darbe iddiası üzerineydi değil mi? Şimdi Ergenekon davasına sürekli şeyde alıştık, İmamoğlu suç örgütü davasına. Geçen gün yeni duruşma salonunda Zihsan Aktaş davası var, oraya girdim. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü hesabına iddianameye göre girip çıkan kalmamış. Yani böyle bütün Adana'nın hesabı oradan geçmiş, öyle düşünün siz. Avukatı savunma yaparken İlker Başbuğ'un kumpas davasındaki savunmasından örnek veriyor. Şeye alıştım ya ben. Yani bütün Silivri duruşmasında, Silivri'deki bütün İmamoğlu suçu buraya kadar tamam. Bir de onu da anlamıyorum mesela. Ergenekon'da gözaltına alınan bir rektör vardı. Ben sapına kadar Amerikancıyım, beni niye aldınız dedi.
3: Ha şey o.
6: Savcılık.
3: Evet. Kemal Gürüz.
6: Kemal isim vermeyeyim dedim ama savcılık beyanına böyle bir ifade girdi. Ben sapına kadar Amerikancı olsam da devletin kaydına girmesin diye söylemem. Böyle bir ifade burada az önce Mücahit Bey bahsetti, Cem Bey bahsetti. Rent Cooperation raporu İmamoğlu, Erdoğan'ın rakibidir, CHP'nin yeni genel başkanıdır, potansiyel cumhurbaşkanı. Rent Cooperation raporundan başladı. Bahsettiğiniz Michael Rubin kim? CIA'nin psikolojik tedbirisi.
3: Ya ben işte buna şey yapıyorum.
2: Rezilin teki.
6: Ergenekon davası tabii. Nerede?
3: Hayır Oğuz haklısın. Hakikaten konunun içeriğine ilişkin. Ya arkadaş burada sana diyor ki daireyi almışsın diyor. Adam verdim diyor.
1: Ya İmamoğlu aşağıya.
3: Evet bunu anlatıyor.
1: Benim hiçbir mal kalmıyor. Hepsi şirket hisselerindir. Şirket dolar milyarderin.
5: Nazım Hikmet diyor zaten.
3: Ha, Nazım Hikmet, Nazım Hikmet
5: diyor. Ya. Şimdi burada kalaya.
6: Buyurun pardon sen, Sayın Bakan.
5: Burada kalaya bir de şöyle bakmak lazım. Bir kadın, bir hanımefendi bunları söylüyorsa
3: hemen dikkat
5: almak. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı da bunu ciddiye alıyorsa bunda demek ki ciddi bir olay var. Yoksa Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı niye bunu ciddiye alsın? Yani yoksa
3: yok, hayır
1: ciddiye onlar yandınız.
5: Yok hayır.
3: Bak, hayır bir kadının ciddiye alıyorlar. Beyanı
5: çok önemli bir şey.
1: Beyan İçişleri Bakanımız ve
3: evet, Sayın Adalet Bakanı şey, kötü bir şey değil ki.
5: Hayır bak çok önemli bir şey. Adamlar diyor ki 1,5 dakika içinde insan istese her şeyi yapar. Ben 1 dakika içinde istersen soyunayım giyineyim. Burada deneyeyim istersen.
2: Nasıl yani?
3: Denemeyin canım.
5: Yok,
2: kaç
5: olarak,
2: saniye 1 dakika?
1: En 1 dakika içinde.
5: 1 dakika içinde indirsin.
1: Bak,
5: i̇skence yapmak istedikten sonra yapılabilir.
1: Yapmayın sayın.
5: Bu ayrı bir konu. Ama ben burada İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na güveniyorum. Bunu ciddiye almışlar.
3: Çok güzel.
5: Ve inceleme yapıyorlar. Hı. Ve bunun sonucu ortaya çıkacaktır. Çünkü bu diğer davalardan çok farklı. Bir insan onuru, bir kadın onuru. Bizim kutsal gördüğümüz değerler. Eğer böyle bir olay da varsa bunda Adalet Bakanı lütfen açıklayacak.
2: Hocam kamuflaj. Kamuflaj hocam, inanmayın bunlara bak.
5: Bakanlıktan
2: kamuflaj.
5: Açıklama gelinceye kamuflaj. Kadar gelinceye
2: bakalım.
5: Kadar
2: siz de tam Mücahit, onların bak tam onların gelinceye istemeden kadar, de olsa tam onların hayır, suyuna giden yok, şekilde açıklama yapıyorsunuz.
5: Ben bakanlıktan gelecek cevaba bakarım.
2: Tamam. Sayın
5: ben
2: Bakanım.
5: İnanırım.
2: Sayın
5: bakanımız bakanım. Gelsin. İstirham desin ediyorum. Ki bana biz inceledik. Bakın, burada bir
2: lütfen
5: olay yok.
2: Lütfen kadınlık üzerinden yapmayın bu izahları.
5: Yapılıyor demiştim.
2: Bu hassasiyetler üzerinden zaten operasyon yapılıyor.
5: Yok.
2: Lütfen onun üzerinden yapmayın.
5: Şimdiye kadar bütün bu olaylar oldu. Bir tek laf söyledik.
2: Kadınsa kadın.
5: Her şeyin bak kadına, sizden daha bir eleştiriyoruz. Kadın, ama bu konuda
2: evet, erkek
5: Adalet
2: olabilir.
5: Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın şeyini bekleyin.
2: Bir saniye Üstad bak.
5: Biz burada erkek yargıtlı değiliz, olabiliriz.
2: Erkek
5: değiliz.
2: Usule uygun aranmazsa tabii, ona da karşı dururuz.
5: Tabii karşı bak, durmak lazım. Değil.
2: Bakalım ben seni anlıyorum doğru, ama doğru. Zaten kullandıkları subje bravo. Seçilerek kullanılıyor Sayın bravo. Bakanım.
5: Tamam.
2: Anlatabiliyor muyum?
5: Ben diyorum ki Adalet
2: bak,
5: Bakanı'na inanmıyor musun?
2: Subjenin açıklıkla ifade ettiği konulara dikkat edin.
5: Adalet Bakanı'na inanıyor musun?
2: Bakın duruşmada herkes önünde açıklıkla ifade ettiği siz dinlediniz. Kullanan o subjenin.
5: Adalet Bakanı'na inanıyor musun? İçişleri Bakanı yanarsın değil mi?
2: Sayın ondan Bakanım ben FETÖ kumpasların son dereceyi bilen bir arkadaşınızım.
5: Hayır biliyorum. Tamam. Hayır, bak,
2: ha, dolayısıyla.
5: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı raporunu beklemekte fayda var.
2: Bak, bana yutturamazlar istediklerini yuttursunlar tamam. Bu işleri. Tamam.
5: Yo, ben, hiç kimse kimseye bir şey yutturmuyor yani.
2: Bana yutturamazlar istediklerini yutursunlar. O kadar söylüyorum.
5: Ben Adalet Bakanı ve devletin söyleyecekleri şeyler benim için çok önemli.
2: Arka akıl buram buram kokuyor Sayın Bakanım.
5: Sen ben bizden daha bilmeyeceğiz Adalet Bakanı'nın şeyini.
6: Günün sonunda bakanlığın böyle bir olaya jet hızıyla müdahale edip hemen görüntüleri
2: mükemmel.
6: Koyması.
2: Mükemmel.
5: Bunu kastediyorum başta.
2: Hayır, mükemmel. Çünkü, o mükemmel.
6: Mücahit Bey şöyle evet. De oluyor. Şimdi bu olayın üzerinden bir hafta geçiyor hiç ses yok ya. Bu sefer bunun argümanı.
2: Doğru olmaz o. Tabii, doğru.
6: Bunu gördünüz mü ben Adalet Bey özellikle zaten Adalet Bakanlığı üzerine oynanan.
2: Çok güzel. Şu görüntüleri yayınlanması mükemmel. Çok buna, güzel.
6: Mesela burada böyle. Bugün bir elime kitapçık verdiler. Hikaye kitapçığı. Bugün yargılanan Ramazan Gülten şehir plancısı. Şehir plan daire başkanı. Mesela doğduğunda cezaevinde, çocuğu doğduğunda kendisi cezaevindeymiş. Bunun üzerine bir hikaye kitabı. Gerçekten okudum. O an bana verir vermez okudum. Etkileyici. Burada hiçbir beis yok. Ya biz de istemeyiz. Daha yeni doğmuş Maya babası doğumunu görememiş ama cezaevinde falan. Ama bu şunun önüne geçmemeli. Yani mahkemeler vicdana göre karar verir ama Oğuz'un vicdanı, Gürkan'ın vicdanı toplumsal vicdan. Benim oğlumun, Yağız'ın, Ekin'in haklarının da sizin evladınızın hakkını da değil mi? Maya'nın hakkını da yeni doğmuş. Şimdi bunu orada dağıtıp da bunun üzerinden ben tabii, avukatı tabii. savunma yapıyor diyor ki belki de bir daha çocuk sahibi olamayacak. Ama suçlama o değil. Suçlama diyor ki Pacific Holding Beşiktaş'ta proje yapmış, 3 tane çek kesmiş, onun karşılığında silüet onayı vermişsin. Bunu açıkla. Ya da diyor ki Eyüp Sultan'da 2 tane proje yapmış, bunun karşılığında kreş adı altında para istemişsin. Sonra adam da göndermiş elemanına, git bak bakayım kreş yapalım mı? Gerçekten böyle olmuş. Tabii. Sahibi anlatıyor. Tabii,
5: bu doğru.
6: Gitmemiş bak kreş var mı? Gitmiş tabii, doğru. Bakmış ortada kreş yok. Kıymet. Sonra arayıp soruyor, diyor ki biz onu bilmem ne kültürde kullandık. Ama ortada para yok. Çekler yazılmış.
3: Kreş, bunu, kreş evet. de yok. Kreş
6: ama
3: yok,
6: tabii. Bugün öne ne çıktı biliyor musunuz? Yani gerçekten bunu içten söylüyorum. Maya babasız doğmuş. Keşke doğmasaydı. Daha önce de bunları gördük.
1: Kıymetli yaşadık. Üstadım.
2: Babasız çok, erken çok babası cezaevinde.
6: Babası cezaevinde. Yani. Çok önemli. Olmasaydı. İçimiz acıyor ama ortada da bir gerçek.
1: Çok önemli var. Kısa bir bilgi. Bir evet. İstihbarat müdürümüz yazıyor. Diyor ki bakın. Kıymetli üstadım yayınımı izliyorum. Evet. Bu tür ifadeler doğrudan maalesef örgüt talimatıyla veriliyor. Amaçları açık. Sizlerin de ifade ettiği üzere müzahir kitlerin özellikle kadınlar üzerinden ajite edilmesinin evet. yanında hasım gördükleri devlete karşı gayri yasal yollarla alt etme çabası Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatımızı itibarsızlaştırmak, korkutmak ve meşruiyetini tartışır hale getirmektir.
4: Doğru.
1: Yoksa onlar da gerçek olmadıkları da sistematik iftiralar olduklarını bizzat biliyorlar diyor. Çok önemli bir
6: şey. Doğru, doğru, bravo. Size şu kadarını anlatayım. Sistem öyle organize işliyor ki. Şimdi bu sabahtan beri anlattığımız çıplak arama, işte Maya'nın babası, bunların hepsi anlatılırken oradaki arkadaşlarımız gazeteci son dakika tweet'i giriyorlar, sosyal medyada paylaşılıyor falan. İş zurnanın zırt dediği yer lafı var ya, esasa geliyor yani. Nerede bu 30 milyonluk çek, niye aldım? Oraya bakan arkada ben sadece duruşmayı dinlemiyorum ki. O sırada kim ne yapıyor, benim görevim ona da tabii. bakmak değil mi? İzleyici ne yapıyor, yanındaki gazeteci ne yapıyor, jandarma ne yapıyor falan. O sırada dönüp bakıyorum o sorulara yanıt verirken. Herkesin kafasını başka tarafa çıkıyor.
4: Bravo.
6: Ne oldu az önce?
4: Bravo.
6: Sonra
4: olay
6: tek,
4: bu.
6: Sonra
4: bravo.
6: Tek ben tweet atıyorum.
4: Olay
6: sonra
4: bir bu. Bakıyorum.
6: XYZ 5642 troll hesabı, böyle bir de isimleri anneme sövüyor, babama sövüyor, tabii. çocuğuma
4: bak,
6: sövüyor.
4: Bak görüyor musun? Organizasyon bu.
6: Evet, ilk
4: organizasyon.
6: Yani ilk günden...
4: Bak Gürkan'dacığım şöyle diyorum, kıymetli bakanım. Orada yargılanan arkadaşların hepsi suçludur, değil, bunlar ispatlıdır. Ki. Bak onlarla hiç alıp veremedim. Ekrem Oğul dahildir bu söyledim ha. Hiç alıp veremedim yok onlarla. Ama duruşma stratejisi denen bir stratejiyi görüyorum ben. Orada bir strateji var. Orada bir akıl var hocam. Orada bir orkestra şefliği var. Orkestra şefi de Ongun, Ekrem Oğlu falan değil. Bak onu ifade ediyorum. Bir kadının subcu olarak seçilmesi, bak son derece kurnazca bir iştir o. Son derece kurnazcadır. Defalarca örneğini gördük. İşte örtülü türbanlı kadının bir polis tarafından zorla götürüldüğü görüntüleri kullandılar. Manipüle ettiler. Dindar iktidar, mütedeyyin iktidar, bak ne reva görüyor başörtülüye diye manipülasyon yaptı FETÖ.
1: Zulmetti.
4: Çok dikkat edin evet. bunlara. Uyanık olmamız lazım bizim bunlara. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen, bak bunun dışında değerlendirmeyin. Değerlendirirseniz hata yaparsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geleni. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını alın. Şaibeli kurultayını şu anda duruşma organizasyonlarında o yapılan stratejide tutun.
5: Peki.
4: Bunlar farklı şeyler değiller.
3: Peki. Sevgili izleyiciler, programı bitirmeden önce İzmir'deki yaşanan bu şey istifa. Cemil Tugay'ın istifasına ilişkin tepkiler de devam ediyor. Sevda Erden Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi makamların, ünvanların ve kişisel hesapların ötesinde 100 yılı aşan bir mücadele geleneğinin adıdır diyor Sevda Hanım. Bu çatı altında kalmak kolay günlerin değil, zor zamanların da sorumluluğunu taşımayı gerektirir. Tarih boyunca CHP büyürken de, küçülürken de, İktidardayken de, muhalefetteyken de ilk rüzgarda savrulanlar oldu. Ancak partiyi bugünlere taşıyanlar, şartlara göre yön değiştirenler değil, bedel ödemeyi göze alanlardı. CHP'liler için mesele hangi koltuğa oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlarla değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da demiş.
5: Çok güzel, teşekkür ederiz kendisine. Tabii bugün de.
3: Duygulandınız siz de.
5: Tabii tabii, yani partili olduğunun özü ortaya çıkıyor. Yani diyor ki kardeşim, burası ana ocağı, baba ocağı. Buraya sahip çıkın. Biz buralara gelince kadar Gürkan biraz da bize anlatmış yani. Açılışların, kuruluşların 12 Eylül'de yasaklanmıştı. 12 Eylül darbesini elden çıkardık, aldık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlıklarını, binalarımızı terk edilmiş, yöneticilerimizin hapishaneye girmesi, zincir bozanda yasakların gelmesi. Cumhuriyet Halk Partisi nereden geldi? Hangi badirelerden geldik? En güzel bir özetlemiş. Teşekkür ederim milletvekilimize.
3: Evet.
5: İzmir'de de büyük ihtimalle herhalde grup başkan vekillerinden bir tanesi. Adaylarımızdan bir tanesi galiba.
3: Sevda Hanım. Evet, tabii, evet öyle ismi geçiyor.
5: Öyle ismi geçiyor. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum.
3: Bu arada Tire Belediyesi'nde söyledik. Tire Belediye Başkanı da CHP'den istifa etti. Bu gecenin haberleri böyle. Çok teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ediyoruz.
3: Cem Bey, Cem Kaya.
7: Bir cümle ekleyebilir miyiz?
3: Mücahit Birinci, Oğuz Polat Bilek ve sevgili Mehmet Sevgen. Evet Fatih, ne ekleyeceksin? Sendeyiz.
7: Şimdi bu atamalarla ilgili itirazlar da var. Sevda Erden Kılınç'ın tweetini okudun ama özellikle Ankara ve İzmir'deki atamalar, başkanlara CHP örgütlerinden itirazlar da var. Onu da anlatalım. Tarafsız olsun.
5: Çok kısa.
7: Ve bu başkanların kurucu ekiplerle ilgili daha dikkatli davranılmasını istiyor örgüt. Bir de şunu söyleyeyim son cümle. İzmir Cemil Tugay istifa etti ama Adana, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in istifaları beklenmiyor. CHP'de kalmaya devam edecekler. Onu da söylemiş olalım.
3: Peki. Sevgili izleyiciler, bizden bu kadar. Taksim Meydanı sona eriyor. Cumartesi akşamı tekrar huzurlarınızda olacağız. Bizden sonra Yakup Sağlam haber nöbetini devralacak efendim. Huzurlu, mutlu ve güvenle uyanacağınız bir sabaha kavuşmanız dileğiyle. İyi geceler, hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: To share the extraordinary progress. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 19 Haziran Cuma'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Gecenin en sıcak haberi. Kulislerde konuşulan iddialar gerçeğe dönüştü ve beklenen açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevine bundan sonra bağımsız devam edeceğini açıkladı.
2: Ben şeytanla yemin ederim, lütfu tutuyorum.
3: Partilileriyle olağanüstü toplandı. Akşam saatlerinde de istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay CHP ile yollarını ayırdı.
4: Bu böyle hani kendi başına karar verecek bir şey değil.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yaptığı partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınmış, yerine Utku Gümrükçü atanmıştı.
5: Bunların üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı. Onun dışında altı arkadaşlarımızın da yönetimden alındı. Yani bu arkadaşlarımız ihraç edilmedi. Bu arkadaşlarımızın yönetimiyle beraber feshi söz konusu.
3: Partide deprem etkisine neden olan ihraç kararlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa edeceği iddia ediliyordu. CHP'li meclis grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü toplanan Cemil Tugay, yaşananları gerekçe göstererek aldığı istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Sözlerine "Değerli İzmirli hemşerilerim" diyerek başladı.
6: Son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanıyla birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça göz ardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
3: Yol haritasını çizen Tugay, bundan sonraki süreçte bağımsız olacak.
2: Yapılan şeytanla, yemin ederim, lütfu tutun.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP üyeliğinden istifa etti. CHP'li meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da istifa eden isimlerden.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Karaalp, çarşamba akşamı Maltepe'deki evinin önünde saldırıya uğradı. Darp edilen Karaalp zorla bir araca bindirildi ve kaçırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis kaçıranların peşine düştü ve kaçırılma olayıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Kaçırılma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

0: Evinin önünde eşini ve kızını bekliyordu. Saniyeler içinde kimliği belirsiz kişilerce önce darbedildi, ardından zorla araca bindirildi.
1: Şu omuz kısmına yumruk attılar, ey kafanı dediler. Direkt karga tulumba şeklinde içeriye attılar.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal işte bu araçla göz göre göre kaçırıldı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba saat 21'de evinden bu şekilde çıktı. Arabasının yanına geldi, ailesini bekliyordu. İşte tam bu esnada henüz kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli tarafından kaçırıldı.
1: Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Bu arada eşimin telefonu açıldı 3 kere, polis polis polis diye bağırdı.
2: Erhan Karaal darp edildi, araca zorla bindirildi ve kaçırıldı. Onu kaçıranlar araçla bu yöne doğru hareket etti.
1: Arkadaşım arabanın plakasını hemen aldı. Arabayı da tarif etti. Plakadan zaten arabayı da buldular. Arabayı polis memurlarımız buldu, getirdiler. Dedi ki bu 3 gündür yatan bir araba. Hiçbir şekilde bu araba çalışmamış. Muhtemelen ikiz araba yaptılar. İkiz plaka yaptılar.
0: Karaal'ın eşi kimseden şüphelenmediklerini dile getirdi.
3: Şüphelendiğiniz biri var mı?
1: Hiçbir şekilde, çünkü bizim hasmımız, hısmımız, hiçbir şeyimiz yok. Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız. Hiç kimseyle bir kötülüğümüz yok. Hiçbir şekilde hiçbir uyarı, hiçbir tehdit olmadı.
0: Eşinin telefonundan Kartal'da sinyal alındığını ifade etti.
1: Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü, yalnız telefonu henüz bulunamadı.
0: Olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Erhan Karaal'ın yanında duran otomobil talihsiz adamı araca zorla bindirdi. Yaklaşık 15 saniye sonra hareket etti. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise aracın sokaktan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu.
5: Meclise 14 yeni dokunulmazlık dosyası geldi. O dosyalardan ikisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel için düzenlendi.
6: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır.
5: Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.
7: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında iki dosya bulunuyor. 7 CHP'li vekilin de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. O isimlerden Mustafa Sarıgül için iki dosya var. Dokunulmazlık dosyası gelen diğer CHP'li isimler İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ, Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Engin Yurtu, Cevdet Akay olarak sıralanıyor. İYİ Partili Grup Başkan Vekili Çömez ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun hakkında da birer dosya meclise geldi.
7: Yüce Türk milletini ve meclisimizi saygıyla selamlıyor.
5: Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları da komisyona sevk edildi.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında da savcı mütalasını sundu. Ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı ve 9 isim tahliye oldu.
5: Yüzyılın yolsuzluk davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 9 isim tahliye oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasının 53. gününde sanıklar ve avukatlar savunmalarını tamamladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 68 sanığın tutuklu yargılandığı 414 sanıklı davada savcı mütalasını sundu. 5 isim hakkında tahliye talebinde bulundu.
8: avukatta var mıydınız siz?
5: Mahkeme heyeti tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde ise 9 isme tahliye kararı çıktı. Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, iş insanı Alper Aydın, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan, iş insanı Hasan Yalaz, Medya AŞ'nin eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, iş insanı Yunus Göçer tahliye oldu. 107 tutukluyla başlayan davada toplam tahliye edilen sanık sayısı 51 oldu.
4: Ünlülere yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e, Berdan Mardini'den Enis Arıkan'a kadar birçok isim gözaltına alınmıştı. 9 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. 9 ismin ise negatif sonuçlandı.
9: Kenan Doğulu!
5: Kenan Doğulu.
10: Bence şahane oldu.
5: Enis Arıkan.
11: Yola çıksam Mardin'e.
5: Berdan Mardini.
12: Hani satın alınan sevgiye alıştırılmış.
5: Yaşar İpek ve birçok ünlü isim uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. Test sonuçları pozitif çıktı.
13: Aşktan ölen varsa söyle, varsa söyle.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlenmişti. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Yaşar İpek gibi şarkıcılar, iş insanı, ünlü yönetmen ve oyuncuların da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.
14: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
5: İş insanı Hasan Vatan, modacı Tolga Çam, yönetmen Murat Saygı ve manken ve modellerde dahil 9 isim tutuklanmıştı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Kerim Can Durmaz, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Yaşar İpek, Enis Arıkan gibi isimlerinde yer aldığı 13 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalmıştı.
15: Bugün olsa hakkımı.
5: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Ali Efe Bezci, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek ve Mehmet Karcı'nın test sonuçları pozitif çıktı.
10: Bence şahane oldu.
5: Test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu, kendi yaptırdığı testin sonucunu paylaştı. Test yaptırdım ve negatif çıktı. Gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum ifadelerini kullandı.
14: Yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
5: 9 ismin uyuşturucu testi ise negatif çıktı.
13: Aşktan ölen varsa söyle,
11: yola çıksam Mardin'e.
4: Havalar ısındı, suya talep arttı, su fiyatları da zamlandı. Öyle ki sudan ucuz sözü artık anlamsız kaldı. Öte yandan Ankara'da su faturaları bir ayda katlandı ve başkentli tükettiği sudan daha fazlasını belediyelere katkı payı olarak ödemeye başladı.
16: Eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için hani sudan daha ucuz derdik ama şu anda su daha pahalı.
17: Eskiden bir şeyin ucuz olduğunu anlatmak için sudan ucuz denirdi. Ama şişelenmiş su fiyatları öyle bir arttı ki sudan ucuz sözü de tarihe karıştı.
18: Suya 40 lira ödedim, çok fazla. Normalde büfelerde 10 liradan fazla ödemiyordum. Şimdi 30 liradan hani aşağıda su yok.
19: 1 lirayı aldım hatırlıyorum.
17: Şu an
19: 20 lira. Çok kötü abi.
20: Öğrenci olarak dışarıdan su alırken fiyatlar karşısında biraz şaşkınız. Fazla geliyor bize de alırken. 1,5 litrelik yaklaşık 20-25 lira civarında oluyor.
17: Havalar ısınmaya başladı, su ihtiyaçları da arttı. Hal böyle olunca fırsatçılar da harekete geçti.
21: Yani bana göre 2-3 liraya satılması gereken bir şeyin yani 10 liraya satılması yani aşırı saçma. Diğer markalar 17-18 liradan başlıyor yani.
17: Çeşmeden su içenlerin sayısı azalıyor. Yani giderek daha fazla insan şişe ya da damacana suya yöneliyor. Talep fiyatları daha da yukarı çekiyor.
22: Çocuklar hazır su kullanıyor da ben çeşme suyu kullanıyorum ya. Su içecek duruma artık içemeyeceğiz ya. Şurada boğazımıza bir şey takılsa var ya öyle ölsek kimse yani 15-20 TL diyor bir suya nasıl cebimde para yoksa.
23: 20 liralık suyu ben alırsam elimdeki 4000 liralık
2: nafakayla nasıl iaşe alacağımı, çocuğumla nereleri gezeceğimi düşünür hale geldim.
17: Sadece şişe suyu değil, musluk suyunun faturası da yükseldi. Başkentte bir ayda su faturaları iki kattan fazla arttı. Bu belediyeye aktarılan paradan kaynaklandı. Daha Nisan ayında 34 lira olan bu kalem bir ay sonra 347 liraya çıktı. Yani 10 kat fazla arttı.
3: Benim kuaför dükkanı arkadaşımın ödediği fatura kadar biz fatura ödüyoruz. Bu gidişte duş alamayacağız gibi geliyor.
8: Bence su faturalarıyla da bilmiyorum, kullandığım su uyuşmuyor. Bence daha fazla geliyor.
23: Bu kadar güzel yağışlar yağdı. Bu artışın nedeni nedir onu bilmiyoruz biz. Abi, açıklama bekliyoruz.
17: Ankara Büyükşehir Belediyesi bir de katı atık ödemesi ekledi. Nisan'da 305 lira ödeyen başkentliye bir ay sonra 705 lira fatura geldi. Su bütçesi 400 lira arttı.
24: Bu kadar abartı fahiş fiyatı normal bulmuyorum ama açıklama tabii ki bekliyoruz.
25: 1000 TL üzerinde geldi. Önce 600-700 civarı oluyordu. Barajlar bildiğimiz kadarıyla %44 dolmuş şu anda. Neden bu kadar yani yükselmesinin nedeni bilmiyorum. Bir de yaz ayı da daha çok kullanım ihtiyacı duyuyoruz.
4: ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısından faizleri değiştirmeme karar çıktı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik oldu. Altın geriledi, ABD tahvilleri ise yükseldi.
0: FED faizi sabit tuttu. Gram altın 6500 liranın altına düştü. Ons altın da yönünü aşağı çevirdi. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde ilk kez toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi politika faizini değiştirmeme yönünde karar aldı. Beklentilere paralel olarak faiz %3,5 ile 3,75 aralığında sabit bırakıldı. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Güvenli liman olarak görülen altında düşüş hızlandı. Gün içinde 6500 liraya yaklaşan gram altın FED kararının ardından 6336 liraya kadar geriledi. Ons altında yönünü aşağı çevirdi. Karar öncesinde 4400 dolar seviyelerini test eden ons altın 4260 dolara düştü. FED yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri ABD tahvillerine alım getirdi. 10 yıllık tahvil faizi %4,43'ten %4,47'nin üzerine çıktı. 2 yıllık tahvil getirisi de %4,06'dan 4,14 seviyesine yükseldi.
4: Ve küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik sürerken motorun fiyatlarında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı. 2 günde toplam 1 lira 57 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
0: ABD ve İran anlaştı. Barış için ilk imzalar böyle atıldı. Brent petrol 80 doların altına geriledi. 2 günde motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Bravo. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı. Bu sürede akaryakıt fiyatları da uçtu. Ancak iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla Brent petrol 80 doların altına kadar geriledi. Tabii bu süreçte artan akaryakıt fiyatları da düşmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorinin litre fiyatında 40 kuruşluk yeni indirim uygulandı.
26: Şu an çok yüksek. Mazot da aynı şekilde. Şu an çok yüksek. 3000 liraya doluyordu.
0: Motorinde çarşamba günü de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Böylece 2 günlük süreçte motorin fiyatlarında toplam 1 lira 57 kuruşluk düşüş yaşandı.

0: ABD ile İran arasında uzaktan son imzaların atıldığı tarihi mutabakat metni sonunda göründü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian metni güçlü İran'ın mesajı yorumuyla paylaştı. Anlaşma adeta İran'ın zafer ilanı. İşte o kritik maddeler.
1: Bu tarihi bir belgedir. Bu güçlü İran'ın mesajıdır. Bu sözler İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a ait. ABD ile İran arasında uzaktan imzalanan tarihi mutabakat metni Pezeşkian tarafından yayımlandı. Mutabakat metni beklendiği gibi İran'ın galibiyetini ilan ediyor. Birinci madde İran'ın ilkesel olarak en çok önem verdiği madde. ABD, İran ve tarafların müttefikleri ifadesi kullanılıyor. Böylece İsrail vurgusu yapılıyor. Bu maddeye göre ABD ve İsrail Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak bitirildiğini ilan etti. Kritik noktaysa maddenin devamı. Buna göre ABD ve İsrail bundan sonra İran'a saldırmamayı, saldırma tehdidinde bulunmamayı, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü güvence altına almayı kabul etti. İran siyaseti için en kritik konu ABD ve İsrail'in bir daha saldırmama taahhüdünde bulunmasıydı. İkinci kritik madde ise ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmayacağını taahhüt ediyor. Üçüncü maddede nihai anlaşma için 60 günlük süre tanınıyor. Ancak bu süre uzatılabilir. Dördüncü maddeye göre 30 gün içinde Hürmüz açılacak. ABD Hürmüz ablukasını kaldıracak. İran çevresindeki ABD güçleri çekilecek. Beşinci madde ise Hürmüz'de İran'a statü tanımaya elverişli kritik ifadeler barındırıyor. Buna göre İran'la Umman Hürmüz'ün gelecekteki yönetimini görüşecek. İran Umman konusunda ısrar ediyordu. En kritik maddelerden biri ise 6. madde. Trump inkar etmişti ama anlaşmada var. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar tutarında bir plan geliştirme sözü verdi. Devam eden maddede ABD, İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırdı. En önemlisi de petrol ticareti ve bankacılık üzerindeki yaptırımların kaldırılması oldu. Amerika Birleşik Devletleri bununla da kalmayıp İran'ın dondurulmuş varlıklarını tam kullanıma açmayı koşulsuz kabul etti. İran'sa nükleer silah geliştirmeyeceğini veya edinmeyeceğini teyit etti. Mevcut zenginleştirilmiş uranyumun büyük olasılıkla İran'da yok edilmesi için bir plan hazırlanacak. Ayrıca nihai anlaşmaya kadar ABD bölgeye ek asker konuşlandırmayacak. Mutabakat metni son maddedeki şu ifadeyle sona eriyor. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır.
0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz Körfez ülkelerine önemli bir ders verdi. Bölge ülkeleri ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksaklıklara karşı alternatif ulaşım projelerini hızlandırma kararı aldı.
1: ABD ile İran ateşkes konusunda anlaşsa da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanları olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimin ticaret ve lojistik üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bakanlar özellikle deniz yollarına bağımlılığı azaltacak alternatif ulaşım ağları üzerinde duruyor. Üye ülkeler arasındaki demiryolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve bölgesel lojistik entegrasyonun artırılması için yeni projeler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca kara, hava ve deniz taşımacılığında sürekliliğin sağlanması, tedarik zincirlerinin olası krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlara göre son dönemde yaşanan gelişmeler Körfez ülkelerini alternatif ticaret koridorları ve demiryolu yatırımlarına daha fazla yöneltecek.
0: Rusya-Ukrayna savaşında da cephe hattının çok ötesine uzanan saldırılar sürüyor. Bu kez hedef Rusya'nın kalbi Moskova oldu. İnsansız hava araçları petrol rafinerisini vurdu. Başkentte alarm verildi.
1: Savaşın gölgesi bir kez daha Moskova semalarına taşındı. Rus yetkililer

0: Yetkililere göre Ukrayna'ya ait onlarca insansız hava aracı başkente yönelik geniş çaplı saldırı düzenledi. Hava savunma sistemleri birçok hedefi düşürse de bazı dronlar Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardı. Saldırının ardından rafineri bölgesinde alevler yükselirken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Bu aynı tesise kısa süre içinde düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırılar sadece rafineriyle sınırlı kalmadı. Moskova çevresindeki bölgelerde konutlar, sanayi tesisleri ve özel mülklerde de hasar meydana geldi. Enerji altyapısına yönelik ardı arda gelen saldırılar Rusya'nın yakıt tedarik zincirinde baskıyı artırırken ülkenin benzin arzında yaşanan sıkıntıların derinleşebileceği değerlendiriliyor. Moskova yönetimi saldırıları püskürttüğünü açıklarken savaşın artık yalnızca cephede değil, kritik enerji ve lojistik merkezlerinde de tüm şiddetiyle sürdüğü görülüyor.
1: Bir zamanlar birkaç fotoğraf, bir diploma ve kep atma heyecanından ibaret olan mezuniyet törenleri artık bambaşka bir boyutta. Özellikle anaokulu ve ilkokullarda düzenlenen organizasyonlar kimi zaman düğünleri, bazen de kırmızı halı törenlerini aratmıyor. Mezuniyetler şimdi çocukların başarısı mı yoksa velilerin şovu mu tartışmasını da beraberinde getirir.

0: Mezuniyet törenleri şov yerine döndü. Çocuklar figüran, veliler başrolde yer aldı. Son yıllarda mezuniyet törenleri artık sadece mezuniyet töreni değil. Okullarda yıl sonuna yaklaşılırken yine benzer bir telaş yaşanıyor. Ancak bu telaş karne için değil, mezuniyet törenlerinin verdiği telaş. Anaokulundan liseye kadar uzanan organizasyonlarda özel konseptler hazırlanıyor. Sahne şovları düzenleniyor. Görüntüler kimi zaman bir düğünü, kimi zaman da bir konseri, hatta ödül törenini aratmıyor. Tartışmaların odağında tam da bu görüntüler var. Eleştirilere göre mezuniyetlerin merkezinde olması gereken çocuklar giderek arka planda kalıyor. Sahnenin yıldızı olması beklenen öğrencilerin yerini ise zaman zaman velilerin heyecanı ve gösterişli organizasyonlar alıyor. Gel ihtiyacım var bu yarım ömrüme. Uzmanlar da bu değişime dikkat çekiyor. Mezuniyet törenlerinin çocukların başarılarını kutlandığı sade etkinlikler olmaktan çıktığını belirten uzmanlar, yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği bir gösteri alanına dönüştüğüne vurgu yaptı.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi artık resmen başladı. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la aralarında geçen telefon görüşmesini de bakın nasıl anlattı.
0: Taraftar istedi, teknik direktör son anda değişti. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı.
2: Allah'ın izniyle hep birlikte bu sene bu takımı şampiyon yapacağız.
0: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
2: Beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum.
0: Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertler İsmail Kartal'ı yuvana hoş geldin mesajıyla açıkladı. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
2: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara.
0: İsmail Kartal ilk olarak 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçti. 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanmıştı. 2021-2022'deki ikinci döneminde 21 maçta 1.95 puan ortalamasıyla yönetti. 2023-2024 sezonundaysa 58 maçta 2.40 puan ortalamasıyla rekor kırdı.
2: Koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dahil ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk yardımcısı belli oldu. Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirkayt Kartal'ın ekibinde yer alacak. İsmail Kartal son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı.
2: Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u külliyede kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak olan yasal düzenlemeler gündeme geldi. Kurtulmuş'un DEM Parti heyetini kabulü ve yeni anayasa çalışmaları da ele alındı. İşte detaylar.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin hız kazanması beklenirken külliyede önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
3: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyor.
0: Basına kapalı gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son aşama ele alındı. Yapılacak yasal düzenlemeler de gündeme geldi.
4: Türkiye'nin artık terörle zaman kaybedecek hali yoktur. ve Türkiye bu önemli tarihi eşiği de geride bırakacak.
0: Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Bu görüşmede DEM heyeti terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın bir an önce çıkarılması yönündeki talebini iletmişti. Kurtulmuş görüşmenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.
4: Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır.
0: Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise yeni anayasa çalışmaları oluşturdu. Sivil ve kapsayıcı bir anayasa hedefi doğrultusunda atılabilecek adımlar değerlendirildi.
3: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Gündemde olan ve meclise sunulması beklenen kanun teklifleri de görüşüldü.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada!
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Osman Bedrettin Hazretleri 1858 Hicri 1274'te Erzurum'da doğdu. 1922 Hicri 1340 senesinde Harput'ta vefat etti. Kars'ta 3. Tabur imamlığı yapması sebebiyle İmam Efendi lakabıyla tanındı. Asıl ismi Osman Bedrettin'dir. Babası Seyyid Selman Sükuti'dir. Küçüklüğünde babasının eğitim ve terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetişti. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle şereflendi. Sonra Erzurum medreselerinde sarf, nahiv dersleri alarak Arapça öğrenmeye başladı. Kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe oldu. Arapça'da alet ilimlerini öğrendikten sonra tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlerde temel metinleri okudu. Hucurat suresinin tefsirini okuyunca orada buyurulduğu üzere yaptığı amellerin bilmeyerek işleyeceği hatalar sebebiyle silinmesinden, boşa gitmesinden korkarak çok az konuşmaya başladı. Bu sessizliği üzerine hocaları ve arkadaşları kendisine sessizce Hafız Osman Bedrettin dediler. Üstün halleri, kabiliyeti ve meseleleri kavrayışı etrafındakilerin dikkatini çekiyor ve çok seviliyordu. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün ona, "Molla Hafız, bütün bildiklerimi sana öğrettim. Ayrıca bilmediklerimi de öğrendim. Şöyle ki, bilmediklerimi sana öğretmek için önce çalışıp öğrenmeye mecbur kaldım. Bundan ötesine gidemiyorum. Artık senin ilmi benden daha fazla bir hocanın dersine devam etmen gerekiyor. Bugünden itibaren ders veremeyeceğim," dedi. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri, "Dertliyim, derdim derin, derdime derman için sana geldim ya Muin," diyerek Allahü Teala'ya dua etti ve medreseden ayrıldı. İlimde daha yüksek bir müderris arıyordu. Aslında zahiri ilimlerde yetişmiş, batını tasavvuf ilminde yetiştirecek bir rehber arıyordu. Onun bu arayışı sırasında Buhara'dan bir büyük alim onu yetiştirmek için gelmek üzereydi. Şöyle ki, Buhara'daki Cami-i Kebir'de halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Merami Hazretleri ani olarak ve habersizce Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıktı. Sevenleri bunun farkına varınca çok üzüldü. Fakat bu işin manevi bir işaretle olduğunu anlayanlar halkı teselli ettiler. Uzun, ince boylu, beyaz sakallı ve mübarek bir zat olan Seyyid Ahmet Merami Hazretleri Erzurum'a varınca Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne gidip bu köyün imamlık vazifesini üzerine aldı. Hoş sohbetiyle çok sevilip sayıldı. İlmi ve şöhreti kısa zamanda bütün çevreye yayıldı. Bu arada yana yana kendisine rehberlik edecek bir hoca arayan Osman Bedrettin Hazretleri, o zatın ismini ve methini duyunca huzuruna kavuşmak için derhal yola çıktı. Bevel Kasım köyüne varınca aradığı zatı bir namaz vaktinde camide buldu. O camiye girer girmez Seyyid Ahmet Merami Hazretleri, bu gencin kendisine yetiştirmesi için işaret edilen genç olduğunu anladı. Namazdan sonra, "Merhaba, hoş geldin Hafız Osman Bedrettin," dedi. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri birdenbire ürpererek hayretler içinde yaklaşıp elini öptü. Sonra kendisinden ders almak istediğini arz etti. Bu arzusuna, "Buhara'dan kalkıp buraya kadar geliriz de senin gibi ilim isteyen bir talebeye ders vermez miyiz?" cevabını verdi. Sonra onu yanına alıp evine götürdü. Eve varınca Osman Bedrettin Hazretlerinin ilimdeki derecesini anlamak için birkaç ibare Arapça metin ve hadis-i şerif okuyup bunların manasını sordu. Aldığı fevkalade cevaplar üzerine çok memnun olup onu ve yetiştiren hocasını methetti. Sonra şöyle buyurdu: "Şunu bilesin ki ilmin uçsuz bucaksız yolu neticede insana hakka ulaştırır. İlmin muhtelif sahneleri ve safhaları vardır. İlmin çeşidi çoktur. Bizim sana vereceğimiz ilim tasavvuf ilmidir." Her gün Erzurum'dan Bevel Kasım köyüne gidip ders alıyor, sonra dönüyordu. Şöyle ki Erzurum ile Alvar köyü arası 3 saatlik mesafeydi. Gece yarısı kalkıp yola düşer, sabah namazını Alvar köyünde kıldıktan sonra Bevel Kasım köyüne gider, ders alırdı. Yaz, kış, tipi, fırtına, yağmur ve kar demeden her gün muntazaman derse devam etti. Feyz ve ilham aldığı bu hocasının derslerine devamı yıllarca sürdü. Erzurum ile Bevel Kasım köyü arası ona hiç mesabesindeydi. Bu yolda karşılaştığı meşakkatlere ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Osman Bedrettin Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdular ki, "Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey sana düşmandır. Gafletle çıkan Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes sana kızgın demirlerle bir nişandır." Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyurdu ki, "Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın." buyuran Ebu Süleyman Darani Hazretleri, ağlamayı terk etmeyi İlahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri uyanık olan ibadete devam ettiği sürece Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. Bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan Zebani adlı melekler, puta tapan kâfirlerden önce şeriata uymayan hafızlara saldıracaklardır. Kul Allahü Teala'dan haya ederse Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder. Kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur buyururdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri sohbetleri esnasında şöyle buyururdu. Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Dünya kendisini isteyenden kaçar. Kendinden kaçanı kovalar. Kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar. Kendini isteyip bağlananı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez. İnsanı yener, sırtını yere getirir. Dünyaya bağlanmak Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düşünmek ise gönlün canlanmasına sebep olur. İbret almakla ilim, tefekkür ile de Allah korkusu artar. Dünya sevgisinin yerleştiği bir kalpte ahiret düşüncesi göç edip gider. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri bir sohbeti sırasında Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur buyurdu. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretlerine büyük günahlar hakkında sordular. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Osman Bedrettin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir kış günü, hocası Seyyid Ahmet Merami Hazretlerine derse giderken, yolda Nebi Çayı dolaylarında aniden şiddetli bir tipiye tutuldu. Son derece bunalıp çaresiz kaldı. Tipi gittikçe şiddetleniyor, bir adım ilerisi görünmüyordu. Osman Bedrettin Hazretleri, bu dehşet verici durum karşısında Allahü Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Annesinin kendisine ninni yerine okuyarak büyüttüğü şu ilahiyi yavaş bir sesle tevekkül içinde okumaya başladı. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Çaresiz bir halde şiddetli tipi arasında oturmaktayken aniden karşısına beyaz at üzerinde nur yüzlü bir genç çıktı. Selam verdikten sonra terkisine bindirdi. Sonra, yolcu kardeş, çok üşümüşsün dedi. Meşin bir kırbadan, su kabından şerbet içirdi. Dağarcığımızda nasibiniz ne varsa, ondan da arzu ettiğiniz kadar yiyiniz diyerek dağarcığı uzattı. Hafız Osman Bedrettin Hazretleri, dağarcığı tutup içinden bir hurma aldı. Kendisine yardımcı olan beyaz atlı Hızır aleyhisselam idi. Bu kanaatkar halini görüp sırtını okşayarak nasibin açık olsun, feyzin bereketli olsun. Sana gelen misafirler senin gibi kanaatkar olsun, sofran mübarek olsun, hocana selam söyle dedi ve gözden kayboldu. Hafız Osman Bedrettin Hazretleri ise kendini hocasının kapısı önünde buldu. Tipi halen ortalığı kasıp kavurmaktaydı. Bu sırada hocası Seyyid Ahmet Merami Hazretleri onu düşünüp dua ediyordu. Aniden kapı çalındı. Hocası onu karşısında görünce Allahü Teala'ya çok şükretti. Hocası halinden ve başından geçenlerin farkındaydı. Sorup anlattırdıktan sonra bunu gizlemesini söyledi. Sonra da şunu bilesin ki ilmi zahir ile ilmi batın birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Allahü Teala'ya hamd ve senâ olsun. Size de mübarek olsun. Benim vazifem burada tamam oldu. Ben irşada memur değilim. Sizi bugüne kadar yetiştirmekle, tasavvufi ahkamı size bildirmekle vazifeliydim. Biz memleketi, memlekettekiler de bizi arzuluyor. Varisi enbiya, meşarik-i evliya, peygamberlerin varisi ve veliler güneşi olarak bir mürşid-i kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Cenab-ı Hak hayırlısıyla muvaffak buyursun dedi ve derslerine son verdi. Osman Bedrettin Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Özellikle kendisine hizmet eden kişilere ikram ve ihsanı boldu. Dünya sevgisiyle ilgili olarak kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur buyurdu. Bir sohbeti sırasında da sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Âlimlere ve evliyaya karşı çok hürmet gösteren Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse, ona âlimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasretini verir. Ebu Türab-ı Nahşebi haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınırdı. Bu hususta buyurdu ki, kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül kendini kulluk denizine atıp kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Resulullah'ın sünnetine yapışıp, bid'atlerden sakınmadıkça, iman nurunun parlaklığına kavuşamazsın. Eğer insanların dışındaki rağbet, içlerinde de olsa, dışlarında olan züht, içlerinde de olsa, onlar hakkın askerleri olurlardı. Nice çok namaz kılıp, oruç tutanlara rastladım. Ama onların yaptıklarının sadece gösterişten ibaret olduğunu gördüm. Onlar imanlarının uçup gittiğinin farkında bile değillerdi. Marifet iki türlüdür. Hakkı bilmek, hakikati bilmek. Hakkı bilmek, en bariz sıfatlarla vahdaniyeti, yani Allahü Teala'nın tek olduğunu ispattır. Hakikati bilmenin yolu yoktur. Çünkü Rablığın hakikatini anlamak mümkün değildir. Tasavvuf, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsinden uzaklaşıp Allahü Teala'ya yaklaşmaktır. İnsan mahlukları, eşyayı görmekle değil, bunları görünce bunları yaratan zatın büyüklüğünü düşünmekle huzur bulur. Dünya Allahü Teala'nın dinine hizmet, ahiret ise Allahü Teala'ya kurbet, yakınlık yeridir. Ebu'l Hüseyin Nuri Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Bir defa Bağdat'ta bakırcıların bulunduğu çarşıda çıkan büyük yangında pek çok kimse yandı. Dükkanlardan birinde iki tane çocuk vardı. Ateş etraflarını sarınca çocuklar imdat istemeye başladılar. Ateş çok şiddetli olduğundan hiç kimse bu çocukları kurtarmak için ateşe girmeye cesaret edemiyordu. Çocukların ustası ise, "Kim bunları kurtarırsa kendisine 1000 altın vereceğim," dedi. Bu sırada Ebu'l Hüseyin Nuri Hazretleri oraya gelmişti. Durumu görünce besmele çekip ateşe girdi ve çocukları tutup çıkardı. Hiçbirine zarar gelmedi. Çocukların ustası Ebu'l Hüseyin Hazretlerine 1000 altını takdim edince o kabul etmeyip, "Sen Allahü Teala'ya şükret ve o altınlara al. Allahü Teala bize bu mertebeyi paraya pula meyletmememiz sebebiyle verdi. Biz dünyayı değil, ahireti istiyoruz," buyurdu. Esma-i Hazretleri buyurdu ki, "İlmin evveli susmak, ikincisi dinlemek, üçüncüsü ezberlemek, dördüncüsü ilmiyle amel etmek, beşincisi ilmini yaymaktır. İlim, bilmediğini bilmek, haddini gözetmek demektir. İnsanların en hayırlısı kızmayan kimsedir. Öyle anlar var ki, o zaman bir sözü sarf etmek zararlı olur. Onun için sözün nerede ve ne zaman söyleneceğini çok iyi bilmelidir." Osman Bedrettin Hazretleri, kalplere ferahlık veren sohbetlerinde buyurdular ki, "Müslüman kardeşinize saygılı olmanızdan daha kolay ne vardır? Onlara hürmet etmek, haklarını korumak ne güzel haslettir. Müslüman kardeşlerimize kin beslemek, onlara karşı saygısız olmak ne zararlı şeydir. Bu yol hiç kimseye fazilet kapısını açmamış, hiç kimseyi başarıya ulaştırmamıştır. Dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. 30 sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Allahü Teala'nın kendileri sebebiyle nefsimi cezalandırdığı bütün şeyler üzerinde düşündüm. Onların en şiddetlisi olarak gafleti buldum. Allahü Teala'dan bir an gafil olmak, bir an onu unutmak cehennem ateşinden daha şiddetlidir. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. Bu kadar zahmet ve meşakkatlere, sıkıntılara katlanarak aradığımı annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almanın bütün işlerin evvelinde lazım olduğunu anladım. Günahlara bir defa, taatlere ise 1000 defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından 1000 kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi 3 hasletin bulunmasıdır. Allahü Teala'nın nimetleri her an herkese gelmektedir. O halde her zaman ona şükretmek lazımdır. Bizim sözlerimiz kitap ve sünnettendir. Bu 2 kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur. Arif'in alameti nedir diye sorulduğunda Allahü Teala'yı anmakta gevşeklik göstermemektir buyurdu. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bayezid-i Bistami Hazretlerine, "Siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz?" dedi. Hazreti Bayezid bunu duyunca, "Ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Bu ise caiz değildir." buyurdu. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurdu ki, "Şu 10 şey beden üzerine farzdır. 1- Farzları noksansız yerine getirmek. 2- Haram kılınan şeylerden kaçınmak. 3- Allah için mütevazı olmak. 4- Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak. 5- İyi ve kötü, herkes için hayır isteyen olmak. 6- Allahü Teala'nın mağfiretini arzulamak. 7- Her işte ve her halükarda Allah rızasını gözetmek. 8- Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek. 9- Kendi kendine nasihatçı olmak, nefsi terbiyeye çalışmak. 10- Ölümü bilerek hazırlanmak. Şu 10 şey bedeni korur. 1- Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak. 2- Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat haline getirmek. 3- Nefis muhasebesi yapmak. Günlük hayatı bu ölçü içinde sürdürmek. 4- İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak. 5- Edep ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhafaza etmek. 6- Bedeni dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp, dünya ve ahiret için faydalı işlerde kullanmak. 7- İnsanlarla haşır neşir olmamak, kalbi geliştirmek, düşünceyi berraklaştırmak, zekayı işletmek için uzlete çekilmek. 8- Nefis ile kıyasıya mücadele etmek. 9- Çokça ibadet etmek. 10- Peygamber Efendimizin sünnetine uymak. Şu 10 şey bedenin şerefidir. 1- Tevazu içinde yumuşak huyluluk. 2- Haya ve edep. 3- İlim. 4- Haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak. Gönül rahatlığı içerisinde ibadetleri hatasız yapmaya çalışmak, dünya şatafatına değer vermemek. 5- Her işte, atılan her adımda Allahü Teala'dan korkmak. 6- güzel ahlak. 7. Başa gelen bela ve musibetleri yüklenmek, sabrı dayanak yapmak. 8. Halk ile iyi geçinme yollarını, idare etmek çarelerini bilip yürütmek. 9. Öfkeye mani olmak. 10. Dilenmeyi terk etmek. Şu 10 şey, insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek. 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak. 3. Nefsin isteklerine boyun eğip, onun peşine takılmak. 4. İslamiyet'ten uzaklaşmak. 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup, dine sokan kimselerle oturup kalkmak. 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak. 7. Halkı kötü zan altında tutmak. 8. Üstünlük taslamak. 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak. 10. Ahireti düşünmemek. 10 şey insanın varlığını öldürür. 1. Terbiye azlığı. 2. Cehalet çokluğu. 3. Halktan nimet beklemek. 4. Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı. 5. Baş olma sevdası. 6. Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek. 7. Allahü Teala katında nefis ile dostluk kurmak. 8. Çok yemek. 9. Çok uyumak. 10. Kalabalığa uymak. 10 şey insanı aşağılık yapar. 1. Öfke ve hiddet. 2. Kin ve nefret. 3. Büyüklenme. 4. Zulüm ve haksızlık. 5. İnat yollu mücadele. 6. Cimrilik. 7. Başkasına eza ve cefa etmek. 8. Mü'min kardeşine saygısızlık. 9. Kötü huy ve fena ahlak. 10. İnsaf ölçülerini aşmak. Osman Bedrettin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Osman Bedrettin Hazretleri, kendisine rehberlik edecek alim bir zat aradığı sırada 27 yaşındaydı. Bu sıralarda Erzurum, Rusların hücumuna uğradı. 8 Kasım 1877'de vuku bulan bu savaş, tarihte 93 Harbi adıyla bilinir. Aziziye tabyalarının düşmesi üzerine, Erzurum halkı 7'den 70'e silahlanıp, düşmana karşı kahramanca bir müdafaa yapma hazırlığı içindeydi. 8 Kasım 1877 gecesi, Erzurum mahallelerinde gümbür gümbür davullar çalınarak halk cihad için uyandırıldı. Tan yeri ağarmadan önce halk kalkıp balta, tahra, dehre, sopa ne bulduysa eline alıp hazırlandı. Tan yeri ağarırken Ayas Paşa Camii Şerifi minaresinden sabah ezanı okunmaya başladı. Bu ezanı Osman Bedrettin Hazretleri okuyordu. Ezan, ihlas ve sadakatle öyle okunuyordu ki, Erzurum'un dağı taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş, ezanı tekrar ediyordu. Ezan sesi dalga dalga yayılıp ufuklara aşıyordu. Bu ezan, halka bambaşka bir şevk ve cesaret vermişti. Okuyanda bir başka hal vardı. Bu arada mehter de çalınmaya başladı. Erzurum halkı büyük bir heyecan ve cesaretle Allah Allah nidalarıyla Aziziye tabyalarını işgal etmiş olan Moskovların üzerine hücum etti. İlk hücumda Moskov dağılmaya başladı. Erzurumlu Miralay Bahri Bey halkı gazaya teşvik için haykırıyor, "Urun kardeşlerim, dadaşlarım, urun!" diyordu. Erzurum halkı bir çırpıda Aziziye tabyalarını Ruslardan boşalttılar. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, halkı bu derece heyecana getiren ezan-ı Muhammediyi kimin okuduğunu öğrenmek istedi. Bulunması için yaverlerine emretti. Etrafa dağılan yaverler ve çavuşlar ezanı okuyan zatı arayıp buldular. Bu zat Erzurum'un Abdurrahman Ağa mahallesinden Hoca Selman Sükuti Efendi'nin oğlu Hafız Osman Bedrettin İmam Efendi Hazretleri'ydi. Bu husus Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya arz edilirken orada bulunan cephe kumandanı Kurt İsmail Paşa onun ismini duyar duymaz ileri çıkıp heyecanla paşanın yanına yaklaştı ve şöyle dedi: "Paşam, ezanı okuyan zatı tanıdım. Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in kumandasında heybetli, vakarlı, temkinli hareketleriyle ve bilhassa düşmana taşla hücumu dikkatimi çekmişti. Elinde silah yoktu, düşmanı taşla kovalıyordu. Attığı taş mutlaka hedefine ulaşıyor ve bir düşman askerini öldürüyordu. Onun taş atması, düşmanı bir bir yıkması şaşılacak bir haldi. Çok dikkatle seyrediyordum. Bu zatta manevi bir hal var diye düşünüyordum. Bu sırada kulağıma gazaya katılan iki Erzurumlu kadının konuşmaları geldi. Nene abla adında bir kadın, Hatice bacı, bak görüyor musun? Selman Efendi'nin oğlu Hafız Osman Bedrettin Efendi düşmana taş atarken ikinci bir taşı atmak için yere eğilip almasına lüzum kalmıyor. Taş kendiliğinden eline yükseliyor, o da atıyor, diyordu. Bu sözü duyunca daha dikkatli baktım. Söylenen gerçekten doğruydu. Hadiseyi gözümle gördüm. O yere eğilmeden taş eline geliyor, alıp atınca bir düşmanı yıkıyordu. Bu kahramanın veli bir zat olduğunu anladım ve kerametini gözlerimle gördüm. Gazi Ahmet Muhtar Paşa bu sözleri dinledikten sonra sevinç ve heyecanla, "Bre paşa kardeş, niçin demezsiniz ki bu cenkte üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberlermiş? Elhamdülillah, bu Rabbimin bize bir ihsanıdır," dedi. Bunun üzerine Kurt İsmail Paşa şöyle ilave etti: "Şu anda o şehit düşen kumandanı Kahraman Miralay Bahri Bey'in başındadır," dedi. Bundan sonra daha çok tananıp sevilen İmam Efendi Hazretleri 28. alayın 3. tabur imamlığına tayin edildi ve artık İmam Efendi diye tanındı. Osman Bedrettin Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Ziyad bin Ebu Süfyan Hazretleri der ki, Allahü Teala insanlara akıl nimetini vermiştir. Bu yüzden günah işlerlerse Allahü Teala onları cezalandırır. Çünkü akıllarını kullanarak bu günahı yapıyorlar. Eğer ibadet ve taat yaparlarsa Allahü Teala onlara mükafat verir. Allahü Teala'nın iyi kullarına nimetleri vardır. Kötüleri ise hesaba çekecektir. Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşmuş olan kimse dünyaya dalıp ahiretini unutmaz. Dünya hayatı bir gün yok olacaktır. Onun devam etmesine çare yoktur. Sizin sakınmanız ve uzak durmanız gereken şeylerden uzak durmanızı, insanların sonra yaparım diye geciktirip tekrar ellerine geçiremedikleri tövbeye sarılmanızı tavsiye ederim. Çünkü günahlara tövbe etmemenin sonu nedamet ve pişmanlıktır. İlme çalışanın işareti dünyadan kaçmaktır. Dünyayı sevip onda kalmak değil. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Alimin sözü doğru, yediği helal, ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülerim ve nasıl yüz verelim? Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını nasıl söylerler? Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Sabır, susmaktır. Susmak, sabırdandır. Konuşan, susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emr-i maruf ve nehyanil münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Şükürle ilgili olarak Bişr-i Hafî Hazretleri buyurdu ki, azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü ilim ve hilm ile dolu olmak. Ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur. Bişr-i Hafî Hazretleri anlatır. Gençliğimde Abadan'a gitmiştim. Cüzzamlı ve kör bir adamla karşılaştım. Sarası tutmuş, karıncalar vücuduna üşüşmüş etini yiyorlardı. Başını kaldırdım, kucağıma aldım. Ayılıp kendisiyle konuşmayı bekledim. Ayılınca benimle Rabbim arasına giren bu boş adam kimdir? Rabbim beni parça parça yapsa, benim ona ancak sevgim artar, dedi. Bundan sonra artık kul ile Allahü Teala arasında gördüğüm hiçbir hikmeti merak edip de niçin böyle oluyor demedim. Bayezid-i Bistami Hazretleri talebesi Ebu Musa'ya şöyle nasihatte bulundu. Sana yaşadığın sürece tamamen Allahü Teala'ya yönelmeni, yüzünü hiçbir vakit ondan çevirmemeni tavsiye ederim. Şüphe yok ki ona kavuşacak ve onun yüce huzurunda duracaksınız. Ve sen bütün işlediklerinden sorumlu tutulacaksın. Sakın gafil olma. Gaflet uykusundan bir an önce kendini kurtar. Hiç kimseyi ona tercih etme. Sana gelen belalara sabret. Allahü Teala'nın hükmüne ve kazasına rıza göster. Allahü Teala'nın verdiğine kanaat et. Allahü Teala'ya güven. Vaat ettiklerinin mutlaka yerine geleceğine inan. Hiç ölmeyecek ve hep diri olan Rabbine tevekkül eyle. Her işinde onun inayetini iste. Onun emirlerine riayet et. Hayatta olduğun müddetçe bu dediklerimi yapmaya çalış. Halkı bırakıp Hakk'a yönel. İşini ona ısmarla. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun

etmezlerdi. Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi, iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi, ölümü sevmez. Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki, dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Osman Bedrettin Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Osman Bedrettin Hazretlerinin talebelerinden Ömer Nasuhi Arabistan'a gitmek için izin istedi. Osman Bedrettin Hazretleri, Nasuh, orada bizi tanıyan çok olur. Sonana selamımızı söyle dedi. O zat kendi kendine, oralarda hocamı kim tanıyacak diye düşünme cehaletinde bulundu. Arkadaşlarıyla yolda giderken tipiye tutuldular. Perişan bir halde ilerledikten sonra bir köye vardılar. Orada büyük bir zat onları misafir etti. Ömer Nasuhi'ye dönerek, gel bakalım Osman Bedrettin Hazretlerinin çırağı dedi. Şaşıran talebe yine kendi kendine, acaba bu zat burada, hocam orada birbirlerini nasıl tanıyabilirler diye düşününce, o zat başını kaldırıp, evladım, biz birbirimizi hiç görmedik ama birbirimizi gayet iyi tanırız dedi. Aradan zaman geçti ve Harput'a geri döndü. Hocasını ziyaret edip, efendim sağlıkla gidip geldik. Orada soranlara da selamınızı söyledim dedi. Bunları söylerken yine merakı geçmemişti. Osman Bedrettin Hazretleri ona, Ömer, biz Allahü Teala'nın bildirmiş olduğu şekilde birbirimizi tanır ve biliriz. Rabbimiz bize hidayet etmezse hiçbir şey bilmeyiz buyurdu. Osman Bedrettin Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Bişr-i Hafî Hazretleri yerinde ve az konuşurdu. Talebelerine ve sevenlerine buyurdu ki, sahifelerinize ne yazdığınıza dikkat ediniz. Çünkü bu Rabbinize karşı okunacaktır. Yazık o kimseye ki çirkin söz konuşur. Eğer içinizden biri bir kardeşine içinde çirkin söz bulunan bir yazı gönderse, şüphesiz bu bir hayasızlık olur. Ya Rabbine karşı kötü söz söyleyenin hali ne olur? Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlas'ı kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi, kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur. Derhal ona bakılır dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın dedi. Ben bu hale çok hayret edip, elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum.

0: bakıyorum dedi. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu 1 saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o 1000 senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın. Çok büyük sevaba kavuşasın. İnsanı Allahü Teala'ya kavuşturan yol, Peygamber Efendimizin izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Rıza, belayı nimet saymaktır. Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allahü Teala ile olmaktır. İhlas, ameli Allahü Teala için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktadır. Birbirlerine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Fakr, kimseden bir şey istememek ve kimseye itiraz etmemektir. Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer bu tam ise ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta çok az da olsa bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklaşınız. Çünkü zararı dokunur. Bir kimsede hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel huy bulunursa bu 4 haslet, o kimsenin yüksek makamlara kavuşmasına sebep olabilir. Bunlar imanın kemalidir. İlim, kendi haddini bilmek. Tasavvuf, kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak, ateşte olmaktan beterdir. Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, rızkımızı arıyoruz dediklerinde, nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız buyurdu. Allahü Teala'dan istiyoruz dediklerinde, eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız buyurdu. Tevekkül ediyoruz, bakalım ne gönderecek dediklerinde, imtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek, İmanda şüphe bulunmasını gösterir buyurdu. O halde ne yapalım dediklerinde, emrettiği için çalışmalı rızık için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızık için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır buyurdu. Bazı hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, eshabıma dil uzatmaktan sakınınız. Kim eshabıma dil uzatırsa Allahü Teala'nın laneti onun üzerine olsun. İlim öğrenmek için yola çıkan kimseye Allahü Teala cennete giden yolu kolaylaştırır. İlim öğrenmek isteyen kimse için denizdeki balığa kadar her şey istiğfar eder. Yani Allahü Teala'dan onun af ve mağfiretini dilerler. Osman Bedrettin Hazretleri ailesine ve akrabalarına şöyle vasiyet etti: "Ey benim evlat, birader ve akrabalarım, İslamiyette ve doğru yolda bulunan kardeşlerim, benim ehli sünnet vel cemaat mezhebi üzere bir Müslüman olduğuma Cenab-ı Hak şahidimdir. Lütuf ve ihsanına karşı Allahü Teala'ya hamd ederim. Şayet ömrüm tamam olup Allahü Teala'nın emri üzerine ahirete göçüp ilahi rahmete nail olursam, son ömrümde düşmanımız olan nefis ve şeytan tarafından şaşırtılmak istenirsem, inşallah ben onları dinlemem. Ancak İslam dininde olduğumu şimdiden işitip kıyamet gününde Müslümanlığıma şahitlik etmenizi istiyorum. Allahü Teala'nın birliğine inanıyorum. Elhamdülillah. Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve resulüdür. Yalnız Allahü Teala vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizden Allahü Teala'nın birliğine olan bu imanıma şahit olmanızı istirham ediyorum. Ben aciz ve günahkar bir kulum. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allahü Teala şirkten tövbe ve iman etmek suretiyle bütün günahları affeder. Zümer suresi 53. Mealindeki ayet-i kerimesini kendime delil edinip tövbe ederek Rabbimin rahmetine sığınıyor, Peygamber Efendimizin şefaatine kavuşmayı ümid ederek gidiyorum. Evliyaullah'ın, Allahü Teala'nın sevdiği kullarının ve Nakşibendiye büyüklerinin bu günahkar kula manevi yardımlarını ümid ederim. Bilhassa Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Behaeddin Buhari Hazretleri, Pirim Mevlana Halid Hazretleri, Şeyh Ali Septi, Hocam Mahmud Samini Hazretleri ve babamın manevi yardımlarını ve Allahü Teala'nın katında bu fakire şefaatçi olmalarını ihsan ve ikramlarından ümid ederim. Vefat ettiğimde üzerime Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Cenab-ı Hak kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Cenab-ı Hak zenginliğini kalbinize koysun. Sizi bütün kötülüklerden alıp kendisiyle meşgul kılsın. Size büyük edep ihsan etsin. Kalbinizden razı olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Sizi kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin. Allahü Teala bu acize ve bütün din kardeşlerime iman ve hüsn-i hatime nasip eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yepyeni ve çok güzel bir günde. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, kendinizi ifade ettiğiniz, mutlu olduğunuz, mutlu ettiğiniz bir gün diliyoruz.

sadece mutlu olmak yetmiyor hayatta. Mutlu etmek ve hatta onu da öğrenmek lazım. Mutlu etmeye çalışmak lazım. Sadece kendini mutlu etmek için çalışanlar gün sonunda etrafında yüzü asık insanları gördüğünde mutsuzluğun bir şekilde kendilerine de döndüğünü anlıyorlar ama biraz geç kalmış oluyorlar. Mutsuz etmenin sizde alışkanlığa dönüşmesine izin vermeyin. Birisini mutsuz ettiğinizde, onu kırdığınızda özür dilemeyi alışkanlık haline getirin. Hele de özür dilemeyi sevmeyen bir insansanız, o zaman şöyle diyeceksiniz kendinize: özür dileyecek şeyler yapmayayım ben. Ben birazcık daha duruşumu düzelteyim. Ben birazcık daha insanlara nasıl davrandığıma dikkat edeyim ki böyle bu son zamanlarda olduğu gibi sık sık özür dilemek zorunda kalmayayım.

Bu arada özür dilemenin de hiçbir sakıncası yok. Yanlış yaptıysak özür dileyeceğiz elbette. Özür dileyeceğiz ki kendimizi yeniden güçlendirecek fırsatları sunabilelim. İnsan özür dilemediğinde, hele de yanlış yaptıysa, böyle bir kırıklık, bir geriye dönük, ya bir yerde yanlış yaptım, onu aşağı doğru çeken bir şey var. Yani duygularınızı böyle bir rahat, bir serbest bırakamıyorsunuz. Düşünüyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. O özür dilemeniz gereken olaya takılıyorsunuz. Halbuki özür dilediğinizde karşınızdaki insanda peki geçmişte kalsın, unutalım artık bunları dediğinde hem o rahatlıyor hem siz. O yüzden işimiz elbette ki özür dilemeyi gerektirecek şekilde davranmamak olsun, ama hata yaptıysak da özür dilemeyi ve sonra o hatayı tekrar etmemeyi cebimizde tutmak lazım.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve Osmanlı coğrafyasındaki şehirleri gezeceğiz sizinle. Hangi şehir neden önemliydi Osmanlı için? Orada neyi yetişirdi? Böyle biraz turist gözüyle, biraz yönetici gözüyle o şehrin nesi meşhurdu? O şehir coğrafyaya, imparatorluğa nasıl katkı sağlardı? Bunları konuşacağız. İkinci bölümde canlı yayına katılmak isterseniz eğer sosyal medya üzerinden de sorularınızı bekleriz efendim, buyursun gelsin. Sonra ilk bölümde tabii ki gündeme bakacağız. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bizim açımızdan baktığımızda çok şükür İran savaşı geride kaldı. İran, İsrail, Amerika arasındaki savaştan bahsediyoruz. Ama bu savaş dünyaya çok ciddi bedeller ödetti. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış, bugün motoruna ikinci indirim geliyor. İnşallah bu son tüketiciye de yansır. Çünkü biliyorsunuz devlet aslında olması gereken zammı yansıtmayıp biraz vergiden tölere ediyordu. İndirimler geldiğinde de o tölere edilen vergi biraz daha önceleniyor. Vatandaşa yansıması biraz daha az oluyor. İnşallah bize yansımasının da, bu Eşer Mobil sistemi ile alakalı bir şey, İnşallah bize yansıması da daha çok olur. Bu arada tabii altın fiyatları yükseliyor. Altına yatırımı olanlar için onlar bugünü beklediler ama yine de temkinliler. Yani altın, bu ne olacağı belli olmaz. Savaşta yükselen altın düştü. Benzer bir durum. Bir kere tabii barışa ne kadar güvenebiliriz şu anda? Hala birbirlerine nasıl bedel ödetebileceklerini, birbirlerinin nasıl canını acıtabileceğini düşünüyor ülkeler. Böyle bir durumda barışa ne kadar güvenilir, bu ne kadar kalıcı bir barış, belki de onu da görmek istiyor altın yatırımcısı. Ama fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu hatırlatalım.

Hemen şöyle bir takvim yaprağımıza da bakalım. Bugün için ne önermiş takvim yaprağımız bize? Ne pişirelim? Ezogelin çorbası, haşlama et, salata ve meyve demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Tam da karpuz peynir dönemindeyiz. Böyle akşama ne pişirelim sorusuna ne pişirmeden yiyebiliriz gibi düşünmek lazım. Artık o soğuk çorbaları, işte karpuz peynirleri, hafif kahvaltıları, belki bir menemenle akşam yemeğini geçiştirmeyi gündemimize alabiliriz. Bu bizim açımızdan hem pratik hem ekonomik hem de sindirim sistemimiz açısından sıcak havalarda çok zorlamamak lazım. Sıcak havalarda yediğimizi içtiğimizi de birazcık dengelemek lazım, öyle söyleyelim. Su içmeyi de unutmayın lütfen. Bakın, Güneydoğu'da sıcaklıklardan bahsediyoruz ama aslında Ege'nin içleri de çok sıcak. Değerler 30'un üzerine çıktı. Mesela bugün Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış var ama sıcaklık 35 derece. Manisa 33 derece, bölge sıcak. Hatta Karadeniz'de yine 27-28 derecelere, Doğu Anadolu 27-28 derecelere, özellikle bölgenin batısı ısınmaya başladı. Güneydoğu'yu saymıyorum. Trakya'da 32 derece bugün. Bu sıcak hava bize aynı zamanda daha fazla su içmeyi de hatırlatmalı. Daha fazla su, daha fazla sıvı tüketimi. Biz şimdi çay içiyoruz, kahve içiyoruz, diyoruz ki ya tamam işte sıvı aldık. Halbuki vücudun asıl beklentisi bu çay ya da kahve değil, bildiğimiz musluktan akan, dışarıdan aldığımız, arıtarak evimizde sürahiye bardağa doldurduğumuz içme suyu. Vücut bunu bekliyor. Çünkü vücudumuzun %60'tan fazlası biliyorsunuz sudan oluşuyor. Kemik dediğiniz dokunun içinde de su var. Kalbin içinde de su var. Kanın zaten büyük bir kısmı su. Vücudumuzun temizlenmesi ve idrarla terle dışarıya bu toksinlerin atılması için suya ihtiyacımız var. Yazın daha çok terlediğimiz için daha fazla suya ihtiyacımız var. Bunları şöyle bir cepte tutalım. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Şöyle hafif bir konsantrasyon kaybı, biraz baş ağrısı hissettiğinizde en son ne zaman su içmiştim diye düşünün. Hemen eliniz bir ağrı kesiciye gitmesin. En son ne zaman su içmiştim deyin. Ve bir bardak güzel su için, ama böyle lıkır lıkır hepsini birden bitirecek gibi değil. Zaten doğru ideal su içme biçimi suyun tüketmemiz gereken miktarını güne yayarak tüketmek. Yani 2 litre su mu içmeniz gerekiyor? 1,5 litre mi su tüketeceksiniz? Onu bir oturuşta içmenin vücuda faydadan çok zararı var. Biz ne yapacağız? Biz sabah kalkacağız diyelim. Bir bardak su içerek başlayacağız güne. Bütün gece ağzımız burnumuz kurumuş. Bir bardak suyumuzu içelim. Şöyle bir güne başlayalım. Sonra çalışıyorsanız, işe geldiniz, evdesiniz, kahvaltı edeceksiniz. Kahvaltıdan önce de bir bardak su içelim. Çünkü sonra çay içeceğiz. Böyle biraz hararetimizi kesecek sanki. Su içme isteğimiz azalabilir. Ne yapalım? Su içme isteğimiz azalmadan su depolan boşalan depoları dolduralım. Suyumuzu içelim. Sonra yemekten sonra da bir bardak içebiliriz. Öğle saatinde bir bardak, öğleden sonra bir bardak, akşamüstü bir bardak, akşam yemeğinden önce bir bardak, yatmadan bir bardak derken baktığınız 1,5 litre, 2 litre dolmuş bile. Hele de bu sıcakta böyle bir temizlik yapıyorsanız evde, dışarıda işiniz varsa, bahçeyle uğraşıyorsanız, tarımda çalışıyorsanız, açık alanda uğraşıyorsanız, işiniz zorsa, ağırsa, spor yapıyorsanız, o zaman daha fazla suya ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Şimdi öyle enteresan bir dönemde yaşıyoruz ki hakikaten birbirimize güvenimiz çok azalmış durumda. Evimize kim geliyor, kim çıkıyor? Evimizde temizliğe gelen birisi, satış için gelen birisi, ödeme almak için gelen birisi, kargo, yanlışlıkla zile basan birisi, kapıyı yanlışlıkla çalan biri. Bunların hepsi aslına bakarsanız bizim açımızdan düşünüldüğünde yabancı birileri ve evimizin mahremiyetine ve güvenliğine herhangi bir mahremiyeti ve güvenliği için herhangi bir risk oluşturabilirler. O zaman ne yapacağız? O zaman bir kere şunu mutlaka söyleyelim. Yazın pencereler daha çok açık. Balkonunuz varsa düz ayak balkon kapınız, yine balkon pencereleriniz, bunlar bahçe kapıları, bunlar eve girişin kolay olduğu yerler. Lütfen kapı pencerenize dikkat edin. Bu sıcakta hepsini mi kapatalım, ölelim pişelim mi içeride? Olmasın tabii, bir şekilde havalandıracağız ama öyle durumlarda da güvenliği elden bırakmayacağız. Üst katlardaysak bu anlamda belki biraz daha şanslıyız. Unutmayın, hırsıza kapı olmaz. Üst katlarda bile risk var ama tabii ki bir giriş kat, birinci, ikinci kat kadar değil. Ne yapalım, nasıl tedbir alalım? Güvenlik kameraları bir tedbir, özellikle evin dışını gören kameralar. Ama burada da risk bu kameraların hangi açıda olduğunda. Mesela evinizin kapısındaki güvenlik kamerası, eğer karşı komşunun evinin içini görüyorsa bu güvenlik tehdidi. Yani siz sanki o evin içini gözetlemek için o kamerayı koymuş gibi algılanıyorsunuz. Dolayısıyla evinizin önünü ya da merdivenleriniz varsa onu görecek şekilde yerleştirmek lazım. Müstakil evi olanlar bu anlamda daha şanslılar. Kamerayı daha net açılarla kullanabilirler. Görüntülü diyafon sistemlerini çok önemsiyorum. Özellikle evde yaşlılar ve çocuklar varsa bazen kim o demek bile yetmiyor. Benim diyor. Kim o? Benim. Kim o? Benim. Ama kimsin? Yani yaşlı birisi, sesi az duydum, diyafondan ses az geldi ya da işte göremedi. Dikkatli olmak lazım. Mutlaka bu anlamda bir işte bu görüntülü diyafonları kullanalım. Bizim evimiz mesela ikinci kat, üçüncü kat. Biz kapıyı açmadan önce camdan bakma alışkanlığı kazanmışız. Yani tanıdık birimi ama şimdi bir sundurmamız var. Dolayısıyla kapıdakini göremiyoruz. O yüzden görüntülü diyafon gerçekten çok önemli. Görmeden, tanımadan, kim olduğundan emin olmadan kapıyı açmamak gerekiyor. Başka kargo mesela, değil mi? Kargo geldi. Hemen pıtır pıtır pıtır aşağı iniyoruz ya da kapıyı açıyoruz. Hemen kargoyla muhatap oluyoruz. Önce bir kargo bekliyor muyuz? Bir ona bakalım. Herkes de bize her gün sürpriz yapmıyor. Bir kargoyla gelecek bir siparişimiz var mı yok mu? Bundan emin olalım. Ondan sonra bu kapı açma işine yeltenelim. TC kimlik numaramızı veriyoruz mesela, değil mi? Ya da sipariş formunun üzerinde yazıyor. Bu da bir güvenlik riski oluşturuyor. Bunu nasıl önüne geçeceğiz bilmiyorum. Bunu yazmadıkları zaman da bu ürünün faturalandırılmasında ya da ürünün doğru kişiye teslim edilmesinde problem yaşanıyor. Bunun için hakikaten bir çare düşünülmesi gerekiyor. Bir güvenlik zafiyeti oluşabiliyor bu noktada. Yine dikkatli olmak gerekiyor.

Bu son dönemde hem işte yaşlı insanların çok dolandırıldığını görüyoruz, hem artan sıcaklarla mı ilgili bilmiyorum, sokakta çok kavga görüyorum. Ben şahsen tecrübemi söyleyeyim, insanlar birbirlerine karşı çok tahammülsüzler. Trafikte, sokakta şey, yol verme kavgası diye başlıyor, insanlar birbirine bıçak çekiyorlar. Daha çok yakın tarihte İstanbul'da böyle bir olay yaşandı. Benzerleri yaşanmasın diye ara ara bizim de galiba hatırlatmamız ve bu konunun peşinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Yoksa bireysel olarak da aslında bu artan öfkenin ve bu öfkenin şiddete dönmesinin nasıl önlenmesi gerektiğini, bunun için ne yapılabileceğini düşünmemiz, taşınmamız lazım. Çok ciddi anlamda bir artan şiddete maruz kalıyoruz. Bu da bir bakıyorsunuz ki başka insanlar için tehdit oluşturmuş. Yani siz dışarıda bir şeylere tahammül ediyorsunuz, sonra geliyorsunuz evdekilere yansıtıyorsunuz bunu. Hiç suçu olmayan, olayla hiç alakası olmayan insanların bile maruz kaldığı bir zincir bu aslında. O yüzden bu zincire dönüşmeden, kaynağında, öfkenin ilk patladığı anda yönetebilmek çok önemli.

Şimdi biz pazar alışverişe gidiyoruz. Renkli renkli bir sürü sebze meyve var. Benim çok sevdiğim bu bir konu bu. Ara ara da hatırlatmaktan hoşlanıyorum. Aldığınız sebzenin meyvenin aslında neye iyi geldiğini de bilerek almak lazım. Mesela sarı renkli sebzeler meyveler bağırsak sağlığımız için çok kıymetli. Kırmızı renkli sebzeler meyveler kalp sağlığımızı destekliyor. Yeşil olanların hepsi karaciğer dostu. Unutmayın. Bu yeşilin içine bir sarı enginar ekleyeceğim sadece. Turuncu olanlar bağışıklığımıza çok faydalı. Beyaz olanlar savunma sistemimizi destekliyor. Mor olanlar da beyin sağlığı için çok kıymetli. Şimdi şöyle bir sarılarla başlayalım. Ne var mesela? Patates var değil mi? Herkes için erişilebilir patates. Yine sarı dediğimizde aklımıza limon geliyor, muz geliyor. Sarı dediğimizde yine zencefili bu grubun içine koyabiliriz ve ananas. Bu sebzeler, meyveler bizim için bağırsak sağlığımız açısından kıymetli. Yine sarıya bir zeytinyağı ekleyelim. Pazarda alınıp satılmıyor belki ya da bizim pazarlarımıza genel olarak değil ama Ege'ye gittiğinizde bir pazarda keyifli bir şekilde bu alışverişi yapabilirsiniz. Buna onu da ekleyelim. Kırmızı mevsimindeyiz. Karpuz değil mi? Çilek, domates, ahududu tam mevsimindeyiz, şimdi yavaş yavaş artacak da piyasada, pazarda kırmızı biber, kışın buna nar ekleyebiliriz. Bunların hepsi kalp sağlığımız için kıymetli. Yeşil olanlar, şöyle bir girdiniz yeşilliklerin arasında ne var? Rokası, teresi, kırmızı, böyle biraz kırmızı gibi başlayıp yeşil devam eden soğanlar, taze sarımsak tam mevsimi, maydanoz, avokado, meyveler içinden kivi, bunların hepsi bizim açımızdan bakıldığında karaciğerimizi destekliyor. İşte tam mevsimindeyiz. Kayısı, avokado, bir kışın bal kabağı, portakal, bunlar da turuncu renkleriyle bağışıklığımızı destekliyor. Konuşuruz bu konuyu önümüzdeki günlerde, belki bunlardan tarifler de veririz. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile beraber olacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün bir seyahate çıkacağız. Merkezimiz İstanbul. Payitaht. İstanbul dediğiniz şehir şu anda olduğu gibi geçmişte de aslında kendi ihtiyaçlarını çok da karşılayamayan bir şehir.
1: Evet, başşehirlerin çoğu böyle ama devletler bunun için düzen alıyorlar.
0: İşte o düzeni konuşacağız biraz. Osmanlı coğrafyasında ne, hangi şehir neyle meşhurdu, nereden ne gelirdi, ne yetişirdi ya da o şehirlerin öne çıkan özellikleri nelerdi? Biz tabii ki şöyle düşünmeyelim, o özelliği için fethedildi, böyle bir şey yok.
1: Yok tabii ki.
0: Ama yani, ondan sonra bu özellik hayatı
1: veya bir şeyinden dolayı bir yer fethedilmez elbette ki, ama ondan sonra sizin ticari hayatınıza, sosyal hayatınıza o hususiyetiyle girer, onunla tanınır. Bugün de yani Türkiye'de pek çok vilayet vardır, belli bir takım zirai mahsulleriyle, meyveleriyle mesela tanınır. Hmm. Veya işte bir hayvan, meşhur bir hayvan vardır, ondan tanınır.
0: Ve madeni vardır.
1: Madeni vardır, onunla tanınır. Veya bir sanayisi vardır, onunla tanınır. Bakırcılık gibi. Kuyumculuk gibi, işte tiftik keçisi gibi, elması gibi. Bununla tanınır. Bugün de öyledir. Yani insanların aklına hemen o şehir deyince o gelir.
0: Hı hı. Ama biz tabii şimdi Türkiye için bunları biraz daha biliyoruz. Ama söz konusu olan Osmanlı coğrafyası olunca, hele de en geniş halini düşündüğümüzde, şu anda sınırlarımız dışında kalan ülkeler ve oradaki şehirler için de benzer bir durum geçerliydi eskiden.
1: Tabii Osmanlı İmparatorluğu düşünün, Viyana kapılarına kadar uzanan bir imparatorluk, en geniş zamanı için söylüyorum. Bu ne demektir? Bugünkü Macaristan, Slovakya'nın bir kısmı, Hırvatistan'ın bir kısmı, Bosna, Hersek, Sırbistan, Karadağ'ın tamamı, Arnavutluğun tamamı, Romanya, Ukrayna'nın bir kısmı, Moldavya, Bulgaristan, Yunanistan'ın tamamı, adalar. Aşağı inelim, Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Katar, Afrika'ya gidelim, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, hatta bazı zamanlarda aşağıda iç kısımlar, Habeşistan, Somali gibi yerler. Kafkasya'ya gidelim, Gürcistan, bugünkü Azerbaycan'ın bir kısmı, İran'ın bugünkü, İran Azerbaycan'ın bir kısmı, Tebriz ve havalisi, Abhazya, yani bugünkü Kafkasya'nın Karadeniz sahilleri ve Kırım. Yani Karadeniz'in tamamı, tamam, Osmanlı hakimiyetindeydi.
0: Şimdi Marmara gibiydi Karadeniz.
1: Evet, Marmara Denizi gibiydi. Aynen Marmara Denizi gibiydi. Şimdi böyle olunca siz bu kadar geniş bir coğrafyada ve çok imparatorluklar umumiyete bazen tek halktan, tek kültürden teşekkür edebilir. Ama Osmanlı Devleti öyle değil. Çok farklı kültürlerden teşekkür ediyor. Çok farklı iklim coğrafyası bunlar. Düşünün, Afrika'yı düşünün, Kafkasya'yı düşünün, Tuna sahillerini düşünün. Hı-hı. İklim olarak birbirine hiç benzemeyen, bitki örtüsü olarak birbirine hiç benzemeyen yerler. Yani sadece insanları değil, öte tarafta insanlara baktığınız zaman din ayrımı, hı-hı, ön planda malumuz. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Peki bununla bitiyor mu? Hayır. Müslümanlar arasında aynı dili konuşmayan, hatta kültürleri farklı olan Müslümanlar, Araplar, Kürtler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar var. Hı-hı. Öte tarafta Hristiyanlar dediğiniz zaman aynı dili konuşmayan, birbirleriyle kültürleri aynı olmayan, hatta birbirlerinden çok hoşlanmayan Rumlar, yani Ortodokslar, hı-hı, Ermeniler ve Yahudiler var. Esas olarak söylüyorum. Şimdi bunların her birinin, bunlar kadim halklar yani. Eskiden beri varlığı, yani Arnavutlar evet bir dağ kavmidir ama öyle veya böyle bir kültürleri vardır. Avrupa'ya, hı-hı, en eski gelen kavimlerden. Şimdi bu kültürler bunların içinde yaşamış. Haberleşmiş şimdiki gibi yaygın değil. Birbirleriyle karışmak adet değil. Evlilikler fevkalade nadir. Aynı şehirde yaşasa bile mahalleleri farklı. Mahalleleri aynı olsa bile yaşantıları farklı. Böyle olunca kendi milletlerinden gelen kültürlerini devam ettirmişler. Ve böylece çok büyük bir farklılık meydana gelmiş. Şimdi bu sosyal farklılığın yanında bir de coğrafi farklılıklar var. Yani, hı-hı, Osmanlı ülkesini düşünün. Bir tarafta çöl iklimi var, bir tarafta Akdeniz iklimi var, bir tarafta soğuk kış iklimi var, bir tarafta Orta Avrupa iklimi var, Anadolu'nun step iklimi var. Birbirinden çok farklı iklimler bunlar. Ve çok farklı zirai mahsuller yetişiyor. Çok farklı insanların tabiatına, biliyorsunuz, iklim tesir eder. Hı-hı. Ve her şehir tarihten gelen şartları, yola yakınlığı, suya yakınlığı, içinden nehir geçmesi, nüfusunun, hı-hı, fazlalığı, azlığı, havasının güzelliği, kıyıda köşede kalması,
0: yüksekte
1: ya da alçakta olması gibi pek çok sebeplerle birbirinden farklılık gösterir. Birbirine çok yakın iki şehir bile kültür olarak birbirinden farklı. Kültür olarak birbirinden farklı demek sadece zirai mahsulleri değil, hayvanları değil. Orada mesela farklı sanatların ön plana çıkması neticesini doğuruyor. Bir yerde bakıyorsunuz bakırcılık çok ileri. Onun dibindeki başka bir şehirde öyle değil. Orada mesela dokumacılık ileri. Evet.
0: Orada da kilim dokunuyor, evet, mesela.
1: Şimdi bu nasıl olmuş? Şartlar tamamen. Veya tesadüfler. Yani oraya bir kişi gelmiş, bir kilim dokuma adeti çıkarmış. Herkes öğrenmiş. Oranın kilimciliği meşhur olmuş. Ama bazen bakıyorsunuz oranın yünü kaliteli bir yün. Hmm. Kilim dokumasına elverişli.
0: Mesela. Ya da hayvancılık var. Ve ondan hayvancılık yün var. Elde ediyorlar.
1: Rumeli öyleydi. Hı hı. Rumeli'de manastır, muazzam ovaları var. Arnavutluk. Bu havali Kosova Ovası, Yeni Pazar'a kadar olan kısım bir ovadır. Bu ovada çok çeşitli hayvanlar yetiştiriliyor. Koyunları ve keçileri çok meşhur. Arnavutluk tarafının keçileri. Bu tarafın koyunları meşhur. Ve bunlardan muazzam yün, keçi kılı ve koyun yününden imalat yapılıyor. İplik imalatı, bunlar yurt dışına ihraç ediliyor. İç pazara giriyor. Bunlardan yapılan dokumalar çok meşhur. Yani manastır dokumaları, hı-hı, işkodra dokumaları çok meşhur. Kıl dokuma. O zaman hayatımızda...
0: Tabii bunlar böyle kalın kalın şeyler gelmesin aklınıza. İncecik dokumalar.
1: Çok ince olanları da var. Hı-hı. Kullanıldığı yere göre, evet, değişiyor. Şimdiki insanlar için dokuma nedir dendiği zaman insanlar sadece elbise anlıyorlar. Halbuki, hı-hı, eskiden hayatımızda dokuma o kadar çok yeri var ki. Elbiseyi tamam. Ama bir şeylerin üzerine örtmek, yerlere sergi yapmak, yüklükleri örtmek, meyve toplandığı zaman altına sermek, hayvanları örtmek. Çok çeşitli yerlerde çok yani çeşitli dokumalar var.
0: Atın üstüne binen kişinin bile,
1: evet,
0: kullandığı bir şeyden bahsediyoruz. Bir şey.
1: Şimdi bunlar mesela orada meşhur. Çünkü orada o hayvancılık meşhur. Yukarılara çıkıyorsunuz. Bosna'nın doğu taraflarında mesela at yetiştiriciliği çok meşhur. Yani iki yerde at çok meşhurdu Osmanlı'da. Bir bu tarafın atları, Balkan atları. Bunlar daha çok iç şehir binekleridir. Bir de Arap atları. Hmm. Bilhassa Suriye, Irak arasındaki göçebe kabilelerini yetiştirdiği atlardır bunlar. Bunlar çok soylu Arap atlarıdır. Bunlar uzun mesafeler için kullanılan iri yarı, güçlü kuvvetli hayvanlar.
0: O zaman şöyle sorayım. Mesela padişaha bir ata ihtiyacı olsa... Evet. Ya da şehzadenin diyelim, ya da artık binicilik eğitimi almaya başladı, öyle oluyor galiba herhalde, ona onun gibi bir, evet, genç bir at hediye ediliyor ve o bir süre onun atı oluyor. Bu nereden geliyor mesela?
1: Sarayın
0: bu
1: İstablo amiresi var mı, yani saray ahırları var, bu ahırlara devamlı saraya şimdi lazım olan ahırlar.
0: Şimdi İnönü Stadı'nın olduğu
1: yer, Dolmabahçe'ninki böyle, Dolmabahçe'ninki böyle, Topkapı'nınki alt tarafta kalıyor, şimdi gözükmüyor orası. İstablo amire. Burası çok mühim bir yerdir. Yani hatta İmrahor bunun reisi. Emiri Ahur. Ahur'un reisi demek. Osmanlı'da çok yüksek bir rütbe. Yani bütün düşünün otomobil, ulaştırma sorumlusu gibi bir şey düşünün.
0: Lojistik
1: aynen öyle. Evet. Şimdi buraya Osmanlı ülkesinin her tarafından binek hayvanları geliyor. Bu binek hayvanlarının her birinin kullanıldığı yer farklıdır. Araba çekecek hayvan farklıdır.
0: Ama bunlar herhalde bu coğrafyaya gelenler en iyileri mi?
1: En iyileri. Yani saraya gelenler en iyileridir. Çünkü bu iş için celepler vardır. Saraya alınacak her şey için bugün müteahhit dediğimiz insanlar, müteahhit deyince sadece bina yapan anlamayınız. Size
0: şimdiki satın alma diyelim.
1: Satın alma, evet, evet, satın almacı.
0: Celep deyince evet, satın
1: mühendisi celep, yatır. Cellap, çeken, evet, demek. Çeken. Satın almacı. Şu anda satın alma sorumlusu dediğiniz kişi. Bu tabii her yerde ne var ne yok biliyor. Fiyatlarını biliyor. Pazarlık yapmayı biliyor. Ve tanınmış birisi olduğu için bununla yapılan akitler her zaman ayağı sağlam yere basan, hı-hı, akitlerdir. Bu sarayın ihtiyaçlarına göre ve saray dışındaki başka yerlerde de bunlar var. İhtiyaçlara göre bunları topluyor. Saraya hayvan lazımsa, hangi cins hayvanlar lazımsa buna bildiriliyor. Bu adamlarıyla beraber lazım gelen yere gidiyor veya haber gönderiyor. Mesela bunun manastırda adamı var. Hı hı. Veya Bosna doğusunda adamı var. Sırbistan'da diyor ki bize şu cins atlar, şu kadar at gönderin. Adam onları alıyor, pazarlığını yapıyor. Bir de muayeneli bir müddet hemen alıp buraya yollamıyor. Orada bir müddet muayene ediyor. Ondan sonra tamam iş kesinleşiyor. Yani geri iade etme şeyi bitince bunlar İstanbul'a sevk ediliyor. Ama eğer padişahın bineceği, şehzadelerin bineceği, vezirlerin bineceği atlarsa bunlar umumiyetle Arap atlarıdır. Hmm. Bunlar dediğim gibi Suriye'de Anez aşireti bu işin mütehassısı. Onlardan getirtiliyor. Parasıyla satın, hmm, alınıyor. Onlardan getirtiliyor. Onlar dediğim gibi işte kullanıldığı yere göre bunlar değişiyor. Bu hayvanların, hayır, şeysi değişiyor.
0: Şimdi Osmanlı coğrafyası çok geniş. Bir kere kendi içinde bir ticaret var. Yani sizin köyünüzde kilim var. Diğerinde bakır kapkacak var. Öteki çok iyi bir duvar ustası. Diğerinde çok iyi üzüm yetişiyor. Kendi işlerinde bir ticaret var. Evet. Ama bunun dışında elbette şimdi olduğu gibi ürünü fazla geldiğinde başka bir şehrin pazarına gitmek ya da bunu büyük şehre getirmek, yani İstanbul'a getirmek adeti de var.
1: Evet.
0: Bu yollar hiçbir zaman kapalı değil.
1: Değil.
0: Belki bir kilim, ki Osmanlı'da kilim ve post ticareti, evet. Çok eski bir ticaret.
1: Çok eski ve çok yaygın ve çok lüzumlu bir ticaret.
0: Ama mesela bir kayısı taşıyorsanız daha riskli.
1: Kiraz taşıyorsanız.
0: Ya da bir canlı hayvan getiriyorsanız hastalık riski
1: tabii,
0: açısından.
1: Aynen öyle.
0: Çok ciddi problemler. Bunların hepsi kurallara bağlanmış.
1: Doğru. Şimdi bir insan bir köyde yaşıyorsa o köyün kendine göre bir mahsulü vardır. Bu mahsulü o kişi kullanır. Harcayacağı kadar, kendine ihtiyacı olduğu kadar alır. Bu post olabilir, bu bir hububat olabilir, meyve olabilir. Artanı ne yapacak? Artıyor. Gayet tabii olarak bunu satacak. Peki nasıl satacak? Bunun satışı kolay değil ki, o zaman para ekonomisinin çok inkişaf etmediği zamanlardan
0: bir
1: bahsediyoruz.
0: Bir herkesin bir şeyler, mesela domates yetiştiriyor. O da yetiştirmiş tarlasında.
1: O zaman işte dediğiniz gibi sizin bunun yetişmediği köylerde veya kasabanın bunun yetişmediği taraflarda bunu satacak. Kasabalar niçin kurulmuştur? Kasabalar ticaret için kurulmuştur. Normalde insanların hayatı köy hayatıdır.
0: Hmm.
1: Kasabaların kurulma sebebi köylülerin mahsullerini ve mamullerini. Şimdi mahsul nedir? Yerden yetişen. Hmm. Mamul nedir? Sizin yaptığınız. Amel ettiğiniz. Bunları getirip orada satarlar. Bugün hepsine birden ürün deniyor ama aslında biri tabii, birisi sınai. Bunu burada satarlar. Ve oraya herkes gelir. İhtiyacı olanı alır. Hatta bazen para dönmez burada. Kayısısını verir köylü, karşısına deri alır. Derisini verir, karşısına başka bir şey alır. Bu iş böyle yürür. Piyasa buna göre belirlenir. Mal arzına göre belirlenir.
0: Takas.
1: Evet. Ve burada tabii devletin sopası vardır. En mühim kasabanın şeysi, kimse birbirine haksızlık yapamaz, yolsuzluk yapamaz. Kasabanın mantığı budur. Kasabanın için var. Şehrin için var. Bütün dünyada. Şehir, insanlar rahatça ticaret yapabilsin diye kurulmuştur.
0: Şimdi bunu biz sadece pazar gibi düşünmeyelim. Büyük şehirler aynı zamanda büyük ticaretlerin de merkezidir.
1: Büyük ticaretler
0: değil mi?
1: Aynı zamanda tabii emniyet. Şimdi bu sistem Osmanlı'da da var. Peki insanlar fazla gelen şeyleri satıyorlar. Ama insanlar tamah da ederler. Bulunduğu yerin ihtiyacı karşılanmadan oranın mahsulünü dışarıya satıp daha çok kar etmek isterler. Osmanlı devleti buna hat koymuş. Demiş ki Sivas'ta çıkan buğdayla önce Sivas'ta doyacak.
0: Sivas'ın ambarı dolacak.
1: Evet. Sivas'ta açlık olursa bu benim için problem demektir. Fazla gelirse buğdayınız, etrafa satabilirsiniz. Ama önce Sivas'ın ambarı dolacak. Buna çok dikkat etmiş. Buna kontrollü ekonomi diyoruz. Bugünkü liberal ekonominin kabul etmediği bir şey bu. Olamaz. Bir ölürse ölsün der yani. Kapitalizm biliyorsunuz.
0: Diyor ki kapitalizm, kim daha çok para verirse o ürün için o da
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, gayet normal. Geriniz olsa olsun. Ama Osmanlı, zaten Osmanlı yıkılma sebebi de budur. Kapitalizme direnememiştir Osmanlı. Osmanlı halkını sevdiği için, vatanını sevdiği için, halkını düşündüğü için şefkati yüzünden direnememiştir. Eğer Osmanlı Devleti Avrupa devletleri gibi kapitalist olsaydı, kontrollü ekonomiden vazgeçseydi yıkılmazdı. Yani bu bir fazilet mücadelesidir.
0: Önceliklerini değiştiremediği için.
1: Evet. Yani sizin bazı idealleriniz varsa ve bu ideallerinizi yerine getiremediğiniz zaman yok olmaya mahkumsunuz. Ama insan biraz da idealleri için yaşar. Osmanlı böyle yaşamıştır. Yani Sultan Abdülhamit Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulmasına izin verseydi tahta kalırdı. Ve bunun misallerini çoğaltmak mümkün.
0: Ya da o dönemki bir sürü borcun içinde okullar yaptırmaya, o dönemki padişahları söyleyelim, saat kuleleri yaptırmaya, demir yolu yaptırmaya, ayırmasaydı bütçesini.
1: Evet, nitekim Adnan Menderes zamanında, unuttum şimdi, bir muhalif milletvekili dedi ki, Adnan Bey dedi, siz dedi bütün memlekete fabrikalar, yollar, demir yolları yapıyorsunuz, kendinizi kurtarmayın, kurtaracak olsaydı dedi, bu yaptıklarınızı Abdülhamid kurtarırdı kendini. Yani bu memleketi hayır hasenat yapmakla kurtulmazsınız. Belediyeler bazen der ya, biz yer altına yatırım yapıyoruz, kimse bizim yaptıklarımızı görmüyor. Halbuki park yapsak, bir şey yapsak herkes falan görür. Herkes görür. Aynen öyle dediğiniz, ama insanlar dediğim gibi faziletleri için yaşarlar. En önce kendisinin, insanın tatmin olması lazım. Osmanlı'da da sistem böyle. Ama buna rağmen Osmanlılarda çok güçlü bir iç ticaret mevcut. Dış ticaret sonraki yıllarda artmıştır. Çünkü dış ticaret bazı kaidelere bağlıdır. Yabancı tüccar gelecek, ne olduğu belirsiz, arkası yok. Memlekette kendi ülkesiyle problem çıkabilir. İnsanlar ona güvenmez. Gelmez adam, korkar. Bu sebeple dış ticaret uzun zaman az, minimum seviyede.
0: Kapalı toplumlarda doğal bir şey bu.
1: Evet. Bunu aşmak için Kanuni Sultan Süleyman, biliyorsunuz, kapitülasyonlar tanıdı. Yabancı, bugünkü teşvik gibi. Türkiye'ye gelsinler, Osmanlı ülkesine. Yani bizi düşman görmesinler. Burada rahatça. Ve tüccarlar gelmeye başladılar. Ve tüccarların yazdığı seyahatnamelerini ben %90'ını okudum. Hepsinde müşterek olan şu var. Osmanlılarda diyor, tabii kötülüyor mötülüyor kendince, ama şu sistem var. Kanun diyor, hukuk, padişahın ve devlet adamlarının eli altında değil. Onların dışında diyor, yani şeriatı kastediyor. O sebeple buraya gelen tüccar ve seyyah emindir diyor. Yani istedikleri bir kanun koyup kaldıramazlar.
0: Yani iki dudağın arasında değil.
1: Mal varlığınız emin diyor bir kere. Canınız emin diyor.
0: Çünkü bunu İslamiyet size sağlıyor.
1: Evet, onu değiştiremez diyor hükümler. Bu sebeple diyor rahattır burası diyor. Ama başka şeyler olabilir diyor. Vergi düşürdü ama bunu yapamaz diyor. Bu da mühim bir şeydir biliyorsunuz.
0: Ticarette.
1: Şimdi giderek bu artmıştır biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin son zamanında Osmanlı Devleti Avrupa ticaretine tamamen entegre olmuş bir seviyede. Ama biz iç ticaretten bahsediyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin klasik zamanında belli yerlerde belli şehirler imal edilir ve yakın şehirlere, uzak şehirlere, hatta İstanbul'a bunlar taşınırdı. Biraz evvel söylediğiniz gibi bazı malların o zamanki imkanlarda taşınması neredeyse imkansız. Malatya dediğimiz zaman herkesin aklına geliyor? Kayısı geliyor. Kayısı, mostarı mesela, kirazı meşhurdu. Türkiye'de pek çok yerde kiraz var ama yani o zaman mesela mostar kirazı nasıl taşıyacaksınız? İstanbul'a nasıl getireceksiniz? Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani böyle meyvelerin mümkün değil. Ama mesela kayısı kurutularak nakledilebiliyor. Bu mümkün. Mesela Amasya her zaman elmasıyla meşhur olmuş. Osmanlı Devleti zamanında da Amasya elması meşhurdu. Amasya elması her ne kadar mukavemetli bir elmaysa da yani bir şehirler arası nakletilebilir bir şey değil.
0: Elma yine belki de taşınabilecek
1: taşınabiliyor. Çünkü dışına bal mumu sürüyorlar elmanın. Ve böylece kışa kadar nefaseti bozulmadan, biraz şekli değişse bile, rengi ve yumuşaklığı artsa bile, ben bunu gördüm. Dışına bal mumu sürerek.
0: Sonra onu arındırarak.
1: Arındırıyorlar tabii. Kabuk zaten onun metosu ama arındırarak yiyorlar. Elmanın böyle bir imkanı var. Mesela şimdi aklıma geldi. Osmanlılar zamanında sarayda iki tane spor kulübü vardı. Lahanalarla bamyalar. Şimdi lahana ne, bamya ne? Çelebi Sultan Mehmet Amasya valisiydi. Amasya'nın bamyası meşhurdur. Merzifon'un da lahanası meşhurdur. Şimdi Merzifon'da da oturuyor. Merzifon'da büyük bir şehir o zaman. Merzifon'daki mahiyeti sporcuları lahanaları adını almış. Merzifonlular demek yani. Amasya'daki muhafızları mahiyeti ise bamyalar adını almış. Ve
0: aslında aynı grubun içinden iki
1: elemanları. Sonra İstanbul fethedildiği zaman bile İstanbul'da sarayda iki kulüp var. Yani karşılıklı iki grup. Birine lahanalar, birine bamyalar diyorlar. Ta Çelebi Sultan Mehmet zamanının hatırasıdır. Artık ne Merzifon, Amasya, bamya, lahana kalmış ama böyledir. Hatta İstanbul'da gezenler görürler. Bazı yerlerde lahana motifli, bazı yerde bamya motifli böyle mermer taşlar vardır. İşte orada bir müsabaka yapılmıştır. O müsabakada bamyalar galip geldiyse
0: onun
1: bamya motifli.
0: Onun anısına mı?
1: Yani mesela Çengelköy'de lahana motiflisi var. Lahanalar galip gelmiş demek. Yani. Şimdi tabii oradan lahana getirmek, oradan bamya getirmek belki kurutulursa ancak mühim olacak. Osmanlı'da böyle meyvelarıyla meşhur olan yerler var.
0: Mesela
1: saydanınları meşhur. Lübnan'daki saydanınları meşhur. Bir de yan yanın.
0: Hayfa'nın
1: portakalı meşhur. Hayfa, Yafa'nın portakalı meşhurdur. Kalın kabukludur. Onun için muhafazası kolaydır. Oradan portakal ama
0: Yafa portakalı diye satıyor mesela ama yani nereden geldiğini
1: değil,
0: bilmiyor.
1: Yafa artık her yerde imal ediliyor.
0: Değil ama nereden geldiği konusunda ya da adının nereden geldiği konusunda
1: bilgimiz yok. Yafa bugünkü Tel Aviv'in yani İsrail'in eski başşehrinin ki pek çok yer hala orayı başşehir kabul ediyor. Onun orijinalidir. Tel Aviv onun yanına kurulmuş bir şehirdir. Tel Aviv aşk tepesi demek. Habib, Aviv sevgili demek. Tel tepe demek. Böyle. Ama Yafa çok güzel bir Osmanlı şehridir. 7 tane camisi. Ben orada
0: saat
1: bulundum.
0: Kulesi.
1: Harikulade güzel saat kulesi. Baharın ağaçları çiçek kokar. Yazın her taraf portakal bahçeleriyle süslüdür. O portakallar birer çiçek gibidir. Aynı anda ezan okunur. Düşün İsrail gibi bir yerde Yafa şehrinde siz aynı anda ezan dinleyerek hayret edersiniz. Denizi de çok güzeldir.
0: Evet.
1: Yani Nisan sonunda denize girmeye başlarsınız. Ekim ayına kadar Akdeniz'in en güzel sahillerinden bir tanesi Yafa'dır. Yafa'nın portakalı meşhurdu. Anaburun muzu meşhurdu. Fakat şeysi çok zor olduğu için nakli. Muzu sadece etrafındakiler bilirdi. Osmanlı coğrafyasında mesela çok eski bir meyve olmasına rağmen muz bilinmez ve yenmezdi. Nakli zor olduğu için.
0: Dağıtımı zor.
1: Dağıtımı
0: Halbuki
1: zor.
0: Mesela şimdiki şartlarda dünyanın bir ucundan geliyor
1: gidiyor.
0: Değil mi?
1: Benim çocukluğumda bile zor gelirdi. Yerli muz mukavemetli olmadığı için biliyorsunuz ya muz getirmeye başladılar.
0: İthal
1: mı? Nerede yerli muz? Nerede ithal muz? Daha ucuzdu ithal muz. Şimdi değil. Yerli muz fevkalade güzeldi ama fevkalade dayanıksızdır. Çok dayanıksızdır. Şimdi ama mesela fındık, Giresun'un fındığı meşhurdur. Dünyanın en kaliteli fındığı olduğunu söylüyorlar. Mesela mukavemetlidir ve çok yaygındı mesela. Orada imal bütün Osmanlı ülkesine fındık dağıtılırdı. tatlılarda kullanılırdı.
0: Fındık.
1: Fındık böyle hususi yemek de mümkündür biliyorsunuz. Çerez gibi o zaman, evet. Şimdiki gibi atıştırmalık yok. Fakat tatlılarda kullanılırdı.
0: Mesela o zaman bu fındığı, şimdi mesela fındık ezmesi yapıyoruz dediğiniz gibi, çerez tabaklarına koyuyoruz. Öyle yapmak yerine bunu sadece tatlılarda mı kullanmışlar?
1: Hayır. Çerez, şey, fındık yeniyor. Hı-hı. Bildiğiniz gibi kırıp yeniyorlar. Şarkılara bile girmiştir. Fındığı aynı zamanda tatlılarda kullanıyorlar. Yani bu ceviz için de aynı şey caridir. Bunlar mukavemetli.
0: Bu da ceviz de bizim kültürümüzün.
1: Ceviz Anadolu kültürünün bir neticesidir. En güzel ceviz Anadolu'da yetişiyor. Anadolu'nun belli yerlerinde ceviz yetişiyor. Mesela Kemahın cevizi çok meşhurdur. Erzincan'ın Kemahın. Çünkü ceviz hafif güneye bakan sıcak ve susuz toprağı seviyor. O toprağı bulursa çok güzel oluyor. Uzun zamandır onun mahsul vermesi. Fakat kıymetli bir yiyecektir. Şimdi dediğim gibi meyvelerin bir yerden bir yere nakli çok zor. Ama mesela hububatın bir yerden bir yere nakli kolay. Konya Anadolu'nun buğday ambarıydı. Anadolu'da en çok buğday ekilen yer orasıydı. Ve sevilirdi buranın buğdayı ve bu buğdaydan imal edilen un ve buğday mahsulleri, bulgur sevilirdi. Ama bunun dışında Rumeli'den de çok buğday gelirdi. Çünkü Konya buğdayı İstanbul ve Anadolu'nun ihtiyacını karşılamaya yetmezdi. Bu kadar geniş olmasına rağmen Rumeli'den, Bulgaristan'dan, Romanya'dan İstanbul'a buğday gelirdi. Gemilerle geliyor.
0: Şimdi de bu ticaret hala devam ediyor.
1: Devam ediyor, aynen, evet. Biz kendimize yetmiyoruz. Kendimize yetmememizin sebebi biraz memleketimiz çok elverişli memleket değil. Suyu kıt. Çok verimli arazilerimiz yok. Olan ovalarımız var. Çukurova gibi, Aydın Ovası gibi ama nüfusa yeterli değil. Bir de biz Hovarda desem Hovarda da değil. Çünkü Hovarda eğlenir biliyorsunuz. Her şeyi kaybeder sonunda ama.
0: İsyan
1: o zamana kadar biz hiçbir şeyin hesabını bilmiyoruz. Bursa'nın güzelim Ziraat Ovası'na apartmanlar yapıyoruz. Hmm. Erzincan'ın yıkılı şehri
0: şeftali
1: ovaya kuruyoruz.
0: Şeftali yetişecek yer kalmadı.
1: Evet, ve şeftali biliyorsunuz.

0: oralarda tarım yani yapılamıyor. Girip de kimse
1: yapılamıyor ama ekonomik diye çünkü zaten soğuğu çok Türkiye'nin, suyu az, bunlar da eklendiği zaman insanlar ziraat yapmıyorlar. Bu memleket için çok kötü bir gelecek
0: normal
1: bekliyor
0: bizi.
1: Normal
0: tarım yerine hep seracılığı tercih ediyorlar daha karlı diye.
1: Evet ama çok zararlı toprak için. Şöyle bir durum var. Evet kısa vadede liberal ekonomik bakış açısıyla düşünürseniz kardeşim parayı veriyoruz Avrupa'dan daha ucuz alıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet haklısınız. Dünyada ekonomi böyle yürüyor ama siz öyle bir ülke değilsiniz. Bakın kağıt fabrikası yok Türkiye'de çünkü pahalıya geliyor. Fakat dövizin artmasıyla Türkiye'de hiç kağıt fabrikası olmadığı için kağıt fiyatları çok arttı. Kağıt fiyatı çok arttı. Senin gibi geri kalmış bir memlekette kültür seviyesi düşer. Sen kağıt fabrikası olmamak senin için zararlı.
0: Baskı düşüyor çünkü.
1: Evet. Kastedilen bu. Yani onun için insanın kendine yetmeyi ayarlaması iyi bir şey.
0: Zaten yakında kitap basmak isteyen, basan, basılı
1: kalmıyor
0: kitabı okuyan.
1: Kalmıyor zaten. Doğru
0: her
1: söylüyorsunuz.
0: Her şey dijitale dönüyor.
1: Biz cihetle de öyle oldu. Evet haklısınız.
0: Kısa bir aradan sonra yeniden buluşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi çok geniş bir coğrafya programın başında saydınız ve her yer değil mi ki şehre dönüşmüş, büyümüş, bir şey, bir potansiyeli var ki dönüşüyor. Bugün Mısır'dan, işte Afrika'nın kuzeyinden gelenleri düşünün. Neredeyse senede 3 kere 4 kere mahsul alınan yerlerde ticaret hiç bitmiyor. Yani kendisini doyurmak bir yana, yani kendi ambarını kapatıyor.
1: Ziraat ticareti doğuruyor zaten. Yani bir yerde ziraat varsa sadece biz karnımızı doyurduk olmuyor. Mahsul fazlası, tabii istisnai yerler var ancak kendini doyuran, ama şey fazlası ve de sadece iş ticaretle alakalı değil. Mesela Arnavutluk çok fakir bir yerdir ama muazzam hayvancılık var. Çünkü dağlık. Mesela o, biraz evvel söyledim, onun keçileri çok meşhur, kıl dokumacılığı çok
0: hala
1: meşhur.
0: Keçi eti o bölgenin çok ciddi bir geçim kaynağı.
1: Şimdi mesela meyveler lokal kalmış. İşte İstanbul'un Arnavutköy'ün çileği vardır. Çengelköy'ün salatalığı vardır. Bayrampaşa'nın enginarı vardır mesela. Bunlar oranın meşhurdur. Amasya'nın elması vardır. Niğde'nin elması vardır. Eskişehir'in elması var. Onunla meşhur. O isimle meşhur. Malatya'nın kayısı vardır. Nakli zor olduğu için bunlar orada kalmışlar. Kolay bir şey değil. Orayı doyurmuşlar. Van'ın inci kefali vardır. Mesela hiçbir yerde çıkmayan bir balık. Van Gölü'nde çıkar. O acı gölde çıkar. Kurutulur. Kış boyu o yenir.
0: Mesela bugüne kadar pek çok kişi bunun tadına bakmamıştır. Bu coğrafyadayız.
1: Bana gitmeyen insanlar çünkü bu ithal ihraç dediğimden, çünkü her tarafta balık var. Şimdi ama bunun dışında kolay bir yerden bir yere, mesela hububat kolayca geliyor. Mesela pirinç. Anadolu'da pirinç yetiştiriliyor. Yani Tosya'da, Osmancık'ta eskiden beri yetiştiriyor. Çünkü sul olan yerde pirinç yetişir. Çeltik. Hatta hiç bugün bilinmeyen, ekilmeyen yerlerde bile vaktiyle bataklık olduğu için pirinç ekildiğini biliyoruz. Şimdi bataklıklar kurutulduğu için su azalmış, artık pirinç ekilmiyor. Ama mesela Osmanlı Devleti'ne dışarıdan pirinç gelirdi. En iyi pirinçler gelirdi. Mesela Mısır'ın en mühim ihraç, yani Mısır eyaletinin kalemi pirinçti. Arkasından da şeker kamışından yapılmış şekerdi. O zaman şeker pancarı
0: çok
1: yok.
0: Çok değerli.
1: Çok değerli. Çok değerli. Pirinç geliyor. Fakat bir de Rumeli'de bir şehir var. Filibe. Dünyanın en güzel pirinçlerinden bir tanesi. Filibe'de yetişiyor. Şu anda öyle değil. Ama vaktiyle Filibe pirinci çok makbuldü.
0: Şu anda yok mu?
1: Şu anda az var. Az var. Suyla alakalı. Çünkü sulamayla alakalı. O zaman biz İstanbul'a Filibe'den geliyordu. Bal. Şekerin çok yaygın olmadığı bir yerde siz balla pek çok muamele yapıyorsunuz. Mesela Eflak balı, yani Romanya, bugünkü Romanya'nın olduğu yerin balı çok meşhur. Eflak'tan bal geliyor İstanbul'a. Geylan balı bugünkü Azerbaycan'dadır, çok meşhurdur. Kars, Erzurum civarının balı, Artvin, Kars, o havalinin balı çok meşhurdur. Ve bal muhafaza edildiği için mesela İstanbul'a buradan bal geliyor. Başka şey böyle değil. O zaman Rize'de çay yok. Ama son zamanlarında portakal iklimi müsait olduğu için yetiştirildi. Çok kalın kabuklu yafa cinsi, ama yafa kadar güzelliği portakal vardır. Buralarda mesela keten imalatı var. Bakın aklıma geldi. Keten, en iyi keten orada yetişiyordu. Rize ve havalisinde yetişiyordu.
0: Hala da biliyorsunuz o keten ve ketenin üstüne işlemeler
1: o
0: çok
1: zamanda,
0: meşhur bölgede.
1: O zamanlarda biliyorsunuz keten hayatımızda çok yeri olan bir şeydi.
0: Sadece bayağı ki bildiğiniz ince dokuma tezgahları var.
1: İnce dokuma tezgahlarından için tutun keten ipliklere kadar, keten kalındı, her şey mümkün.

0: Gündü. Anadolu çok muazzam haşhaş üretilen bir yerdi. Biraz da Afyon biliyorsunuz haşhaş ile meşhurdur. Haşhaş bir bitki. Haşhaşın içindeki tohumları yemekte kullanılıyor.
1: O küçük minik minik griyimsi, mavimsi.
0: Ve bunun çok güzel yağı çıkar. Anadolu'da bir de yağ, mesela bezir, zeyrekten çıkar. Mesela zeytin, Anadolu zeytin memleketidir, Akdeniz. Zeytin çok yenmez mesela. Zeytinyağı çok bilinmez. Bu eskiden, ama zeytin biliniyor.
1: Ama halbuki bizim özellikle bu coğrafyada Rumların en çok yaptığı ticaret zeytinyağı ticareti.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Mesela bu haşhaşın kendisi de ilaçta kullanılıyor. Afyon dışı kabuğu da ilaçla
1: kullanılıyor. Bu uyuşturucu olan kısmı kabuğu değil mi?
0: Buradan süt gibi alınıyor. Ondan ilaç yapılıyor. İşte uyuşturucu da oradan elde ediliyor. Dozu fazla. Mesela üzüm. Anadolu muazzam bir üzüm memleketidir. Tokat bilinmez ama bu usta çok önde.
1: Yaprağı meşhursa üzümü de meşhurdur.
0: Bağı çok meşhurdur. Fakat Tokat ortada kalıyor. Mesela Manisa ve İzmir'in üzümleri çok meşhurdur. Fakat nakli imkanı olmadığı için kurutulurdu eskiden ve Anadolu'nun her yerine ihraç edilirdi. Kuru üzüm şeker yerine geçerdi, tatlı yerine geçerdi. Çok sevilirdi, pratik, ucuz, her yerde kullanılıyor. İncir, Aydın'ın inciri çok meşhurdur. Osmanlı zamanında da böyleydi. İncir taze olarak asla yenmez çünkü dayanmaz, çok çabuk geçer. Her şeyde yenen bir meyvedir, çekirdeği bile yeniyor. Kurutuluyor ve bu kuru incir hem öyle yeniyor hem tatlılarda kullanılıyordu Osmanlılar zamanında. Çay bilinmiyordu. Kahve zaten bizim memleketimizde Yemen civarının kahvesiydi. Yemen'den gelirdi kahve.
1: O da bir ticaret.
0: O da bir ticaret. Hem de ne ticaret?
1: Yani bugün bizim Eminönü'nde limanda gördüğümüz o şaşa şu anda eskiden kat kat fazlasıydı.
0: Fazlaydı. Gemi doluydu orası. Adı da zaten oranın köprüydü. Köprü denirdi oraya. Liman oradaydı. Tütün. Vaktiyle tütün yayıldıktan sonra dünyanın en kıymetli tütünleri Anadolu, Osmanlı coğrafyasındadır. Bunlardan bir tanesi İskeçe tütünüdür. Sadece İskeçe de değil, Kavala, Drama, Serez, Selanik o mıntıkada yetişir ama en iyisi İskeçe'dir. Bir de Hakkari'nin Şemdinli kazasının tütünü dünyada bir numaradır. Ve Bitlis, Bitlis'in tütünü çok meşhurdur. Vakti Bitlis sigarası vardı zaten. Bu üç tütünü tiryakiler alırlar, hiç üşenmezler.
1: Ararlar,
0: çok bulurlar. Para vererek. Kolay bir şey oradan geliyor.
1: Açıkta satılıyor bu arada.
0: Açıkta
1: değil
0: satılıyor
1: mi?
0: Kiloyla. Bir de bu tütünler o zaman çok zahmetli tütün ekimi. Onun için pahalı, ucuz değil. Kıyarlar, harman edip içerlerdi. Ve Avrupa'da çok tutulurdu. Ben çocukluğumda da hatırlıyorum. Yurt dışına gittim de ben sigara götürürdük. Hudutta, şurada, burada hediye verirdik.
1: Tersi.
0: Şu anda Türk sigaraları dünyanın en kötü sigaralarıdır. Ama Osmanlılar zamanında öyle değildi. Hayvancılığa geldiğim zaman Ankara'nın tiftik keçisi dünyaca meşhurdu. Dünyanın en iyi tiftik keçisi mohair. Angora zaten adı üstünde. Orada yetişirdi ve tiftik keçisinin buradan dışarı çıkarılması hükümet yasaklamıştı. Buradan dışarı tiftik keçisi götürenler, köylülere çok ağır cezalar verilmiş. Hatta seyyahlardan gelip buradan tiftik keçisi götürmek isteyenlere çok ağır cezalar verilmiş. Eskaza götürenler de dışarıda bunu yetiştirememişler. Yetiştirseler bile Ankara gibi olmamış.
1: Bunu da unutmayalım, konuşalım. Buradan yurt dışına gidenler laleden tutun da.
0: Bir tanesi işte de budur.
1: Bu yasaklanmış.
0: Dünyanın en güzel sof tohumlar. Yünlü dokuması Ankara'da yapılırdı. Su geçirmez dokumaydı. Sık dokumaydı. İnce ve sık düşünülür. Yünlü, ince ve sık. Su geçirmiyor, düşünün. O kadar kıymetliydi Ankara ve bütün saray Ankara dokuması giyerdi. Hereke dokumacılığı öne çıkana kadar Ankara dokumacılıkta bir numaraydı ve çok zengindi. Ankara dericilikte de bir numaraydı. Ama Osmanlı ülkesinde çok yerde dericilik vardı. Rumeli'de de öyle. Selanik'te dericilik.
1: Çünkü deri ileriydi. Günlük hayatın vazgeçilmezi.
0: Bosna'da ileriydi. Bosna'da ileriydi. Manastır'da ileriydi. Diyarbakır'da ileriydi. Ama Ankara hala tabakhane çok muazzam bir mahalledir. Sürmene'nin bıçakları çok meşhurdu. Aynı zamanda sonradan onlar tabanca çıktığı zaman tabanca imalatına başladılar. Ama en güzel kılıçlar Şam'da yapılırdı. Şam kılıcı tabirlere girmiştir. Damask usulü. Şam aynı zamanda en güzel dokumaların yapıldığı yerlerden birisi. Damask ismi oradan geliyor. Damaskus. Çok güzel dokumaları vardır. Şam'ın tatlıları çok meşhurdur. Ne Şam'ın şekeri ne fellahın yüzü oradan geliyor. Şam tatlıları bir numaradır. Halep vaktiyle ticaretin en yoğun olduğu şehirlerden birisiydi. Sabun ve zeytinyağı dünyada bir numaradır. Pamuklu dokumaları, havluları Bursa ile boy ölçüsüdür. Bursa'nın ipekçiliği meşhurdur. Her ne kadar şu anda pamuklu dokumacılığı da meşhursa da Osmanlı ülkesinin bir numaralı ipekçilik merkeziydik. Her yerde ipekçilik yapılırdı. Bağdat'ta da yapılırdı mesela. Bağdat ipekçiliği de meşhurdur.
1: Ama bu Bursa'nın işte toprağıyla, dutuyla, evet, yaprağıyla alakalı. Evet,
0: aynen öyle. Bambaşka bir ipek olurdu. Ve bu ipeğin biliyorsun çok çeşitli mamulleri var. İpek dediğin sadece bir ipekli kumaş değil. Bütün dünyada tutuldu. Da Floransa'ya kadar, ki Floransa Avrupa'da dokumacılığın, tekstilin merkezidir. Orada bile çok tutulan şeylerdi. Karaman'ın koyunu meşhurdur. Hı-hı. Karaman koyunu çok makbuldü. Karaman'ın koyunu sonuçta oyunu sözü vardır. Evet. Makbuldü ama daha makbulü Romanya koyunlarıydı. Romanya ovalarında yetişen koyunlar gemilerle İstanbul'a getirilirdi. Çünkü özellikle Anadolu'dan İstanbul'a hayvan götürmek daha zordur.
1: Özellikle mesela Kurban Bayramı gibi.
0: Evet, talebin Kurban Bayramı gibi talebin çok olduğu zamanlarda buradan gemi geliyor. Şimdi büyük şehirlerde ve bilhassa başşehirde şeye çok dikkat ederler. Ticari sirkülasyon durmamasına, aksi takdirde felaket.
1: Bunun sonuçları olur çünkü.
0: Anadolu'da bakırcılık çok meşhurdur. Bakır işlemeciliği. Belli şehirlerde, mesela Maraş'ta vardır, Erzincan'da vardır.
1: Milletlerle mesela kalaycılıkta olduğu gibi yakıştırılması.
0: Yerli halkla alakalı. Ya hayır, onlar alakası yok. Yani kalaycılık Çingene işidir ama, hı-hı, demircilik Türk mesleğidir.
1: Yok, hayır mesela. Yani böyle bir yakıştırma var mıdır? Mesela işte demirciliği Türkler yapar, işte duvarcılığı Ermeni,
0: evet,
1: yapar,
0: öyle.
1: Kalaycılığı öyle Çingeneler yapar.
0: Mesela gibi. Osmanlı Devleti'nde her meslek erbabı farklı. Mesela duvarcılar istisnası %90 Ermenidir. Ermenilerde bu sanat gelişmiş ve birbirlerine öğretmişler gayet tabii olarak. Kalaycılık Çingenelerde, neden? Çünkü kalaycılık seyyar yapılabilecek bir iştir biliyorsunuz. Takım takım atınıza gidiyorsunuz, kapları kalaylıyorsunuz. Ama bir sanayi için bir yer kurmanız lazım. Bir tezgah yapma, o Çingene'ye göre bir iş değil. Demircilik Türklerin Orta Asya'da bildiği, Kur'an-ı Kerim'de bile anlatıldığı, rivayet edilen bir husustur.
1: Demirciliğin dünyadaki merkezi, orijini, evet, Türklerdir. Bunu kabul edelim.
0: Bakırcılığı zannediyorum biz Ermeni ve Süryanilerden öğrenmişiz ama en güzel bakırcılar Türklerde yetişmiş. Maraş, Erzincan
1: özellikle,
0: bakırcılık,
1: evet,
0: merkezidir.
1: Güneydoğu'da.
0: Antep ve Maraş Yemeniciydi. Bir numaralı Yemeniler orada yapılırdı. Ayakkabı yani. Hmm. Hatta ordunun ihtiyacı bile imkan varsa oradan karşılanırdı. Altına kil yapılırdı. Su geçirmezdi. Sağlamdı. Ama dericilik her yerde. Sahtiyan bilhassa keçi derisi, hmm, her yerde yaygındı. Ama buraların şeysi meşhurdu. Mesela Prizren. Kosova'da silah işlemeciliğiyle meşhurdu. Hmm. Silah imal ederdi.
1: Hala bıçak sapları vesaire işlemeciliği,
0: evet,
1: çok meşhur.
0: Prizren'de çok meşhur. Bosna'da da meşhurdu. Ama Prizren'inki bir numaradır. Bütün Osmanlı ülkesinde tanınır ve bilinirdi burası. Kayseri'nin pastırması meşhurdu. Hmm. Pastırma deyince akla Kayseri gelir. O zaman da öyleydi.
1: Yine orada dağılır değil mi? Bu da dağılabilenler. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Saraydayım.
0: Evet.
1: Bir sofra kuracağım.
0: Evet.
1: Coğrafyamdaki en güzel, evet, şeyleri masamda görebilir miyim?
0: Görebiliyorsunuz. Mukavemeti olan her şeyi, yani balığı, pastırması, pirinci gibi mamulleri siz saray sofrasında ve İstanbul'un zengin sofrasında mutlaka görürsünüz. Ama onun dışındaki lokal meyve ve sebzelerden haberiniz bile olmaz. Yani Malatya kayısısını zordur görmeniz.
1: Pazara çıksam ben İstanbul'da ne bulurum?
0: İstanbul'da yetişen. İstanbul'un ve bütün şehirlerin öyledir. Bakın Osmanlı bir de böyle bir sistem kurmuş. Bu da çok akıllıca. Bugün uygulanmaz, ayrı mesele. Her şehrin finası denilen şehrin bittiği yeri bostan ve bahçe yapmışlar. Devlet de bunu
1: şimdi
0: teşvik ediyor.
1: Surların,
0: evet, dibini eskiden öyleydi. Benim çocukluğumda Maltepe hep bostandı. Bostancı adı.
1: Şu anda da öyle değil mi yani?
0: Şimdi hala var.
1: Yedi kule hala o sıra bostan.
0: Burada yetişenler sebzeler, biliyorsun sebze nakliyatı zor olan bir şey. Şehri besliyor. Hem ucuz oluyor hem istediğinizi bulabiliyorsunuz.
1: Tabii biz şimdi sadece bu alanı görüyoruz ama surlardan itibaren belki Çatalca'ya kadar.
0: Tabii ekiliyor. Orada hep köy. Hı hı. Ve kolay geliyor. Yani birkaç saatte getiriyor. Çatalcalı köylü meyvasını İstanbul'a birkaç saatte getirebiliyor. Akşamdan, evet, çıkıyor, sabahleyin pazarda, evet, oluyor mesela. Tokat'ta böyledir. Ankara'da böyledir. Balıkesir'de böyledir. Bütün etrafı böyle bostanlarla çevrilidir. Zaten köyler oraları besler. Ama köyden gelmek zor olduğu için her şehrin etrafı o şehri besleyen meyve sebze. Onun için İstanbul'da pazara gittiğiniz zaman İstanbul'un etrafındaki bostanlarda ne çıkmışsa onu bulursunuz. Ve İstanbul'un karakteristik, size söylediğim gibi çileği de salatanı da bulursunuz bulunduğunuz coğrafyaya göre. Yani büyük şehirlerde meyve sebze de
1: şu anda bizim etrafımızda, İstanbul için konuşalım. Ankara'da dinliyorsa Ankara'da şu anda pazarında aşağı yukarı da biraz şehrin dışına çıktığında ne yetişiyorsa.
0: Evet.
1: Mesela Çatalca'ya gittiğimde ben ne buluyorum? sebze, evet, meyve olarak onların hepsi geliyor. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi biraz önce seyyahlardan, evet, bahsettiniz. Geldi bir seyyah. Evet. İşte Ankara'daki tiftik keçisini, evet, gördü. Kastamonu'ya gitti, buğday tohumu gördü. İzmir'e gitti, üzümü gördü. Sadece yer altındakileri değil, yerin üstündekileri de. Dedi ki ay ben bunu ülkeme götüreyim. Ya da İstanbul'a geldi, laleyi gördü. Bunların çıkarılması kolay mı? Yani bir avuç buğdayı çantasına koyup.
0: O zamanlar hassasiyet yok. Yani keçi için yapabiliyor.